0: kullanıldı ya CHP'de, bu ikinci kurs, üçüncü, dördüncü, beşinci, bu işin yine öyle mi olacak Gaffar? Yani bu kadar sert mi görüyorsun yarın yaşanacaklara dair tahmini?
1: Yani yarın ne olur ben çok kestiremiyorum. Şundan dolayı kestiremiyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partiler gerçekten çok kısa bir süre içinde birbirlerine duydukları muhabbeti bir anda gırtlak gırtlağa gelme noktasına çevirebilen bir ekip. Ve bunlar böyle, yani Cumhuriyet Halk Partiler derken bizi izleyen izleyiciler, yurttaşlar, onlardan yani özür dilerim, onları kastetmiyorum. Yani ben siyasetçileri kastediyorum. Siyasetçileri, ekabir takımını, yani öyle oy verenleri falan söylemiyorum. Bizim halkımız mutedildir. Böyle durumlarda bir taraf geri adım atar. Belli ki burada taktik bir gerilim var. O anlamda Murat'ın söylediği nokta önemli. Yani bir herhalde bir kopuşun taktik gerilimi oluşturuyor Özgür Özel tarafından. Kılıçdaroğlu da bunu satın almış. Yani o borsa tabiri var ya, ben bunu alırım arkadaş, bunu götürürüm demiş büyük ihtimalle. Yani şimdi şöyle olacak. Vaktiyle bu Çerkez Ethem'in yeğeni işte Cumhuriyet Hükümeti'nden, o dönemki hükümetten birileriyle buluşuyor. Diyor ki ya diyor, bizi affetseniz artık diyor. Yani bak diyor, sürgüne yolladınız, bütün ailemizi de yolladınız diyor, artık dönelim biz memlekete diyor. Konuştuğu kişi, ismi vermeyeceğim burada, yayında söylemem doğru olmaz.
0: Kaç yıl sonra oluyor bu?
1: Yani 1930'ların ortası.
0: İnönü döneminde.
1: İnönü dönemi. 30'ların ortası aşağı.
0: Yani pardon.
1: Yani Mustafa Kemal hayatta, İnönü'de başbakan. Başbakan. Evet, başvekil de İnönü. Ya artık dönsek diyor. O şöyle bir yanıt veriliyor. Sonra o yeğeni hatıralarında da bunu yazdı. İsmi vermeden yazdı. İki tane yumurta tokuştu, sizinkisi kırıldı diyor. Şimdi bu, yani bu biraz tuhaf bir benzetme ama burada da iki yumurtanın tokuşması noktasına geliyor. Kim kimi kırarsa diyorlar. Benim anladığım kadarıyla çok Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal varlığını da çok önemsedikleri yok. İki taraf için de söylüyorum ben bunu. Yani kim kimden ne götürürse diyorlar. Benim de yani yarın her şey olabilir diye. Evet,
2: o kurumsal varlığın aslında CHP seçmeni diye abartılan o seçmen kitlesi üzerinde de bir değerinde olmadığını biliyoruz. Eğer öyle olmasaydı yani 85'ten itibaren SHP, DSP aynı anda var olmazdı. CHP de üstelik 92'de kuruldu. Üç parti de aynı anda vardı ve üç parti de devam etti yani.
0: Evet, Kemal Kılıçdaroğlu da az önce tweet attı sosyal medya hesabından. Biz farklı fikirlerimizle zenginleşerek büyüyen, aynı amaç etrafında kenetlenen dev bir aileyiz diyor. Rakip değiliz diyor. Yani omuz omuza yürüyeceğiz diyor ama artık onu aşmış bir şey. Rakipliğin ötesinde düşmanca yapılan açıklamalar var. Tabii ki genel başkan olarak temennilerini ve o sorumlulukla konuşuyor ama 11 Haziran Perşembe günü parti meclisini toplayacağız. Tüm örgütümüzü bekliyoruz diyor. Ankara'ya bir gidelim. İlter eminim epeyce kulis toplamıştır. O bize neler olacağı konusunda ayrıntılı da fikir verir. İlter merhabalar.
3: Merhaba Melih Altınok. Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: İlter, yarın o işte karışık bir gün olacak yani CHP açısından. Bugün nasıl bir hava hakimdi Ankara'da? CHP genel merkezine gelenler, gidenler, nasıl hazırlıklar var? Sen nasıl öngörüyorsun? Deneyimli bir muhabirsin, parlamentoyu da çok iyi biliyorsun. Seni dinliyoruz.
3: Çok gergin bir hava var Ankara'da Melih Altınok. Hem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gergin bir hava var. Bugün milletvekilleriyle konuştuğumuzda da o gerginliği çok yakından hissettik açıkçası. Her iki taraftan milletvekilleriyle görüştüğümüzde çok net olarak bu gergin havanın yarın da devam edeceğini şimdiden söyleyebiliriz. Tabii bazı yumuşama mesajları, bazı tansiyon düşürülmesine yönelik mesajlar da gelmiyor değil. Açıkçası Kemal Kılıçdaroğlu'nun az önce atmış olduğu tweet önemliydi, sosyal medya paylaşımı. 11 Haziran'daki parti meclisi toplantısıyla birlikte kurultay sürecini başlatacaklarını ifade etti Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii bu açıklama biraz tansiyonu düşürmeye yönelik olarak değerlendiriliyor ama tabii ki bugünden yarına Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir kurultay süreci başlatması veya kurultay tarihi açıklaması mümkün değil. Çünkü bir yargıtay süreci var, tedbir kararı var. Kurultay yapamaz şu anda, hukuken de bu mümkün değil. Ancak bu yapılan açıklamayla birlikte Özgür Özel cephesindeki o yükselen tansiyonu ve tepkiyi biraz daha azaltmaya, düşürmeye dönük bir açıklama olduğu değerlendiriliyor açıkçası. Neden? Çünkü Özgür Özel başından beri olağanüstü kurultay çağrısı yapıyor. Hemen bir an önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağanüstü kurultaya gitmesi gerektiğini ifade ediyor. Bu yönde de zaten yapılan açıklamalar var. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu 11 Haziran'daki parti meclisi toplantısında olağan kurultay sürecini başlatacağını açıklamasıyla birlikte bu tansiyonun da düşebileceği tahmin ediliyor. En azından

0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajının bu şekilde, bu amaçla bu açıklamanın yapıldığı değerlendiriliyor Melih Altınok. Tabii bugün neler oldu onu aktaralım. Bugün saat 11'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özgür Özel kurmaylarıyla bir araya geldi. Yarına dair bir karar alınması gerekiyordu nihayetinde. Ve yarın aslında Manisa programı vardı Özgür Özel'in. Ferdi Zeyrek'in anma programına katılacaktı. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantı yapma kararının ardından kartlar yeniden kırıldı açıkçası Özgür Özel cephesinde. Yeni planlar, yeni stratejiler üzerine değerlendirmeler yapıldı. Ve nihayetinde Özgür Özel yarına dair almış olduğu kararı saat 13'te açıkladı. Dedi ki yarın grup toplantısını yapacağım dedi. Ve aynı zamanda o açıklamasında Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik de eleştirileri vardı. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı toplantının, grup toplantısının korsan bir toplantı olacağını ifade etti. Bu açıklamanın ardından gözler...
1: Özgür Özel dedi ki benim Ferdi Zeyrek'in cenazesine gitmemi fırsat bilerek grup toplantısı ilan ettiler dedi.
0: Evet. Doğru Melih Altınok, öyle bir açıklaması oldu. Bir de tabii ki korsan toplantı şeklindeki açıklaması da Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde tepkiyle karşılandı haliyle. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları ne diyor? Bu partinin genel başkanı şu anda Kemal Kılıçdaroğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı toplantı, grup toplantısı meşrudur şeklinde değerlendirmeler yapılıyor. Ve hatta o açıklamanın ardından, Özgür Özel'in açıklamasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yarın grup toplantısı yapılacağına dair yazıyı iletti. Ve kendisine sorduk bu süreç nasıl sonlanacak veya bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz diye. Dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu bu partinin genel başkanıdır. Yarın grup toplantısını yapacağız dedi. İki isimden de yine peş peşe açıklamalar geldi. O açıklamalar da önemliydi. Birincisi Zeynel Emre'nin bir basın toplantısı oldu. Zeynel Emre Özgür Özel'in kurmay kadrosunda yer alıyor ve sözcülük yapıyor aynı zamanda. Önceki dönemde parti sözcüsüydü. Şimdi Özgür Özel yönetiminin sözcülüğünü yapıyor. Sözcü olarak bugün kürsüye çıktı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Haliyle ortada bir gerilim var. Bundan sonra ne olacak? Ne düşünüyorsun şeklinde sorular yöneltildiğinde Zeynel Emre'ye şu ifadeleri kullandı. Dedi ki yarın saat 13.30'da grup toplantısında kimin konuşma yapacağını meclis başkanlığına bildirdik. Gazi Meclisi'nin bir kavga ve çatışma alanına dönüşmesine müsaade edilmemelidir dedi. Yarın oluşabilecek muhtemel olumsuz tablolardan gerek bu kararı verenler, gerek arkasında duranlar, gerekse de yarınki hukuksuz sürece ilişkin tavır almayan herkes sorumlu olur dedi. Kemal Kılıçdaroğlu cephesine yönelik bir değerlendirmeydi bu. Hemen ardından Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslüm Sarı'dan bir açıklama geldi. Tansiyon her geçen gün yükseliyor ve ne diyeceği de merak ediliyordu Müslüm Sarı'nın. Ve Müslüm Sarı dedi ki genel başkanımız grup toplantısında konuşacak. Partimizin birlik ve bütünlüğünün en önemli temsilcisidir. Tüm partilerimizi sorumluluk bilinciyle hareket etmeye, kurallara, teamüllere ve parti içi disipline uygun davranmaya davet ediyoruz dedi. Parti içi disiplin hatırlattı burada Müslüm Sarı. Ortaya çıkabilecek her türlü olumsuzluk ülkemizin kurucu partisine ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihsel mirasına yönelik bir saygısızlık olarak değerlendirilecektir. Özellikle milletvekili arkadaşlarımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yüce çatısı altında sağduyulu, dikkatli ve itidarlı bir tutum sergileyeceğine olan inancımız tamdır. Ülkemizin ve partimizin geleceği açısından önem taşıyan bu toplantıya tüm partilerimizi davet ediyoruz dedi. Davetlidir dedi. Evet, her iki tarafta partileri davet etti. Yani sadece milletvekilleri grup toplantısında olmayacak. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1000'in üzerinde partiliyi davet ettiği ifade ediliyor. Tabii kurmayları aracılığıyla yapılan bir davet. Ziyaretçi sayısının bu kadar olduğu, yani 1000'in üzerinde olduğu ifade ediliyor. Yine Özgür Özel cephesinden gelen açıklamalara da baktığımızda Özgür Özel tarafı da yine hemen rakamı da aktaracağım. Özgür Özel ise 4700 civarında kişiyi yine grup toplantısı için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet etti. Peki bu sayı, yani bu kişilerin tamamı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP grup toplantısı salonunda olabilecek mi? Olamayacak. Çünkü Meclis Başkanlığı Genel Sekreterliği bir yazı yazdı, bir karar alındı. Dedi ki büyük...

0: grup toplantı salonunda, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplantı yapacağı, grup toplantısı yapacağı salona en fazla 630 kişi gelebilir dedi.
1: Şimdi 4800 kişi Özgür Özel tarafından davet edilmiş. Yani Meclis Genel Sekreterliğine yarın ziyaretçi olacak işte bu kadar adam demiş. Değil mi? İsimlere verilmiş.
2: Binde Kılıçdaroğlu demiş.
1: Binde Kemal Bey'in, Kılıçdaroğlu'nun var.
2: Etti 5800 ama 5800. Salon 600 kişi.
1: Salon 600 kişilik. O grup salonu, CHP'nin grup toplantısını yaptığı salonu biliyorsun İlter. Normalde ne kadar insan oluyor sence CHP bu grup toplantılarında? Geçen mesela Özgür Özel'in yaptığında. O sayı zorlanıyor mu yani böyle 600 bine?
0: Yani rakamlarla çok aram iyi değil Melih Altınok ama yani binin üzerinde kişi vardır herhalde.
1: Bine bin kişi alır diyorsun böyle içe katı olsa falan. Çünkü bazı toplantılarda çok coşku oluyor.
0: Tabii.
2: Yani 5000 kişi açıkta gene her halükarda.
1: Evet, bir 5000 kişi hocam açıkta kalacak.
3: Peki farklı
1: kalacak.
3: Salonlar yani illa CHP'nin toplantı yaptığı salon olmak durumunda mı? Yani orada farklı bir parti.
1: Tabela yazarlar burada yapacak derler ama daha büyük mi? Salon var mı fakat... Yani yan yana gelmeyi, gelmeleri iyi bir sonuç mu onu da bilmiyoruz. Evet.
0: Şöyle, DEM Parti'nin grup toplantısı olacak. DEM Parti'nin grup toplantısı yaptığı salonda hemen CHP'nin grup toplantı salonunun yanında. Orası küçük salon olarak geçiyor. Küçük grup toplantı salonu. Özgür Özel'in grup toplantı, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağı salon. Büyük grup toplantı salonu olarak ifade ediliyor. Senato salonu ve senato salonu balkon katı diye yine genel sekreterliğin göndermiş olduğu yazıya bakıyorum. AK Parti de zaten en büyük salonda grup toplantısını yapıyor.
1: Ama yani, AK Parti perşembe işte, mi? Çarşambaları yapıyor değil mi?
0: Bir salonda
1: Çarşamba
0: tabii,
1: yapıyor.
0: Tabii. Orası AK Parti'ye ait.
3: Yarın MHP'nin
0: yani
3: de grup toplantısı var.
0: Herhangi bir parti grup toplantısı yapamaz.
2: Peki izin
1: yarın
2: verse
1: MHP'nin
2: AK Parti'nin başkası
1: var.
0: MHP'ninki 10.30'da başlıyor. MHP'nin 10.30'da başlıyor. MHP'nin grup toplantısı bittikten sonra aynı grup toplantısı salonunda DEM Parti grup toplantısı gerçekleştiriyor. DEM Parti'nin grup toplantısı ise 12.45'te.
2: Peki AK Parti'nin salonunu alabilir mi CHP isterse? Yani talebe AK Parti izin verse orada yapabilir mi? Siz dediniz ya en büyük AK Parti'nin dediniz salon.
0: Yani şu anda CHP tek bir salonda grup toplantısı yapacak. Yarın saat 13.30'da büyük salon olarak ifade edilen salonda grup toplantısını yapabilirsiniz diyor Türkiye Büyük Millet
2: 640
0: Meclisi.
2: 640 kişi değil mi
0: tabii
2: orası?
0: Burada kim olacak? Yani 630 kişi en fazla evet, ziyaretçi 630, sayısı. O kadar kişi alabilirsiniz
3: anda,
0: diyor.
3: İki farklı lider
0: yani
3: nasıl
0: kendi aranızda karar verin demek aslında bu.
1: Anlamadım.
0: Aynı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı diyor ki
3: birbirlerine muhalif olan iki farklı
0: yani
3: grup. Hani iki lider
1: bir izin ver İlter bir bitirsin. Buyur İlter'cim.
3: Soru soruyor.
1: Evet ama üst üste biniyor da, da geç gidiyor ya ses. Şey için şöyle, sen bize yardım et diye. Buyur İlter.
0: Şöyle büyük salonda grup toplantısı olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı diyor ki yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı saat 13.30'da gerçekleştirecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde yer aldı. CHP için ayrılan salon az önce aktardığım salon.
1: Budur
0: yani
1: diyor,
0: Kemal
1: onu.
0: Kılıçdaroğlu da Özgür Özel de o salonda grup toplantısını yapabilir diyor. Peki kim yapacak? Açıkçası şu anda onun yanıtını hakikaten erken vermek gelir. Çok kolay değil. Çünkü Özgür Özel'i destekleyen sanki öyle bir durum ortaya çıkacak gibi Melih Altınok. Çünkü sabah saatlerinde önceki grup toplantısında da milletvekilleri grup toplantı salonuna girdiler, yerlerini aldılar. Şimdi bambaşka bir tablo var. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu da grup toplantısı yapacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri de şüphesiz erken bir saatte grup toplantısı salonunun kapısında toplanmaya başlayacaklardır. Tahminim bu şekilde. Tabii nasıl olacak, nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Yani açıkçası yarın göreceğiz. Yani yarın her şey daha netlik kazanmış olacak.
1: Murat sen ne demiştin de az önce?
3: Şimdi hani şöyle bir şey, yani iki lider birbirine, diyelim ki birbirlerine ne kadar kanlı bıçaklı olursa olsun orada hani bir sen konuş bir ben konuş diyebilirsin, iki tane adam farklı. Ama birbirleriyle meydan savaşı vermiş olan iki kitleyi de ikisi de aynı salona topluyor. Biri 1000 kişi toplasın, biri 4000 kişi. Yani çıkın meydana sanki birbirle kavga edin der gibi bir şey var.
1: Yan yana getirilmelerine izin verilirse böyle bir tablo ortaya
3: yani
1: çıkar diyorsun.
3: Olmaz mı yani? Hani siyasiler birbirleriyle diyelim kavga etmedi. Kitle ne yapacak orada birbirleriyle? Ya evet, daha hocam. 3 gün önce CHP Genel Merkezi önünde birbirlerine karşı neredeyse Molotov kokteyli atladıkları kaldı yani.
1: Evet hocam, tarafsız bir hakem olarak bir formül önerin çıkalım şu işin içinden.
2: Cüneyt komutan yani. Biraz taraf gibi yani.
1: Öyle mi diyorsunuz?
2: Yayından önce biraz konuştuk.
4: Ben
1: Yani teknik olarak nasıl çözülmeli?

0: böyle bir durumla karşılaşıldığında?
1: Valla hani bir karıştır barıştır vardı.
0: Evet,
1: musunuz?
0: 12 Eylül sonrası değil mi?
1: Sanki kendiliğinden, çünkü hepsi birbirlerini tanıyorlar. O delegeler, gelen işte Ankara'da oturanlar, ziyaret edenler falan. Bence her iki lider de burada konuşacak gibi duruyor.
0: Yani sırayla aynı mı konuşuyorlar?
2: Şöyle iki
1: yok,
2: taraftan
1: aynı
2: da
1: değil. Yani o süre
2: şöyle geldi Melih Altınok, hemen söyleyeyim.
0: Hemen geliyorum size. Dinliyoruz.
2: Şimdi grup toplantısı başlamadan önce partiler frekans paylaşır. Canlı yayınlamak isteyen televizyonlar bu frekanstan yararlansın diye. Az önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi Basın Bürosu'ndan frekans paylaşıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın CHP TBMM grup salonunda toplantısında konuşacak. Saat 13.30'da bu konuşmayı gerçekleştirecek dedi. Özgür Özel tarafından da yine gün içinde bir açıklama geldi. Daha doğrusu Özgür Özel basın bürosu da yine bir frekans paylaştı. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel'in 9 Haziran Ankara programı adı altında TBMM grup toplantısı Yer Türkiye Büyük Millet Meclisi saat 13.30 diye Özgür Özel tarafından da bir frekans paylaşıldı. Canlı yayınlamak isteyen televizyonlar için her iki tarafta geri adım atmıyor görmüş olduğunuz gibi.
0: Teşekkür ederiz kendilerine frekans için. Yani, yarın arkadaşlar not aldılar.
1: Ya bunun iki çözümü var. Kendi aralarında bir görüşmeyle süreyi paylaşabilirler veya eğer bununla bir anlaşma sağlayamıyorlarsa İlk önce gelen kürsüyü kapan konuşacak. Yani bunun başka bir
0: erken
1: şeyi yok.
0: Erken kalkan yol olur.
1: Evet yani bunun dışında.
3: Sabahtan oraya sersin.
4: Tabağın altısında bir giderler.
3: Olur, eskiden şöyleydi. Kemal Bey'in SSK Genel Müdürlüğü yaptığı yıllarda sigorta hastanelerinde muayene olabilmek için sabah ezanından sonra, hatta ezandan evvel giderdiniz. Yani ondan evvel gidip döşeyi atardınız. Mitil der eskiden.
0: Mitili atmak değil mi?
3: Mitili atardınız ki doktora yetişebilirsiniz.
0: Ya ben onu sahillerde de görüyorum yazın. Havlu bırakılıyor sabah.
1: Yani bunun da kolaylaştı.
3: Tabii, şimdi havlu hikayesi var, doğru. Bu sahillerde de havlu var. Önden havlu, belki ceketini bırakabilir. Mesela gidip Kemal Bey ya da Özgür Bey ceketini asarsa şeye, kürsüye, koltuğa pardon.
0: Yani bunu biz bir tek konuşmuyoruz. Bu arada CHP içinde bu da konuşuluyor. Nasıl olacak diye. Zeynel Emre az önce İlter de bir bölümünü aktardı konuşmasının. Mafyatik kalabalıkla meclise gelebilirler diyor.
1: Burada şimdi şey de belirgin olabilir mi acaba? Kendi taraftar grupları önceden gelip sıraları kaparsa, haber de giderse, işte mesela Kılıçdaroğlu'nun ekibi geldi oturdu şu anda. Ebürlerine yer kalmayacağı için Kılıçdaroğlu mesela gelip konuşmasını yapabilir.
0: Yapabilir. Zeynel Emre'ye bir dinleyelim. Onun da kaygıları diyor ki o genel merkez önündeki gibi şeyler olabilir diye. Bu arada sıfatlar çok karışıyor. Şimdi Zeynel Emre eski partinin eski dönemdeki sözcüsüydü, kayyum demiyor muyum de, mutlak buttan kararı öncesi sözcüsüydü. Şimdi İlter'de mesela Özgür Özel'den bahsederken Özgür Özel yönetimi diyor. Yakında rejim kelimesi de kullanılır mı? Özgür Özel rejimi.
5: Söyledim ya zaten, yani Silivri cephesi ve Ankara cephesi var. Yani.
0: Böyle ayırabilirsin. Tabii, bir dinleyelim Zeynel Emre'yi.
6: Yarın önceki genel başkanımızın bu çatı altında grup toplantısı yapacağına ilişkin paylaşımlar sorunludur. Ve şunu da duyuyoruz. Türkiye'nin farklı yerlerinden aynı genel merkeze bayram sürecinde gelen kitleler, benzer kitleler. Bakın kimisi mafyatik tipler, partide hiç bulunmamış. Kimisi eski yöneticiler. Bütün bunların bu çatı altına getirilip de burada partililerin karşı karşıya getirilmesi büyük bir sorumsuzluk olur. Dolayısıyla oluşabilecek muhtemel olumsuz tablolardan gerek bu kararı verenler, gerek arkasında duranlar, gerekse de yarınki hukuksuz sürece ilişkin tavır almayan herkes sorumlu olur. Çok açık ifade ediyorum. Oturumu açma sayısı dahi yok. Madde 30, 46 kişilik sayı lazım. Var mı? Bu yok. Neye göre geleceksiniz?
0: Evet. Gaffar
5: şeyi girdi.
0: Mafyatik tipler diyor. Cüneyt Hoca'nın kravatını mı konuşuyorsunuz? Evet. Karşıda iki Fenerbahçeli
3: evet,
0: var.
3: Evet evet. Fenerbahçeliler ve onu konuşuyoruz.
4: En büyük yani. Fener başka büyük.
0: Evet. Dün oyları kullandılar.
3: Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Kongreniz.
0: Yeni yönetiminiz hayırlı olsun.
4: Teşekkürler.
3: İnşallah muvaffak olursunuz şöyle. İnşallah.
1: Teşekkür ederiz.
0: Bu mafyatik kişiler kim Gaffar dedikleri? CHP'lilerden mi bahsediyorlar?
3: CHP'lileri söylüyor herhalde. Şimdi bunlar onlara mafya diyor. Onlar onlara mafya diyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki ne işi var dedi Adnan Beker'in adamlarının orada dedi.

0: Adnan Bekir'in adamları dedi. Şimdi ben Adnan Bekir'i bir kez gördüm Adnan Bey. Yalnızken gördüm adamları falan, ama demek ki adamlar var yani. Kılıçdaroğlu etrafında. Kılıçdaroğlu söyledi, ben bir şey görmüş
1: şey
0: değilim.
1: Gibi, Cemal Enginyurt'un evet, etrafında gazeteci gibi, döven adamlar gibi mi?
0: Ha, ya da şimdi öbür tarafta da Cemal Enginyurt'un etrafı, Cemal Enginyurt ve adamları gibi. Şimdi bunlar da diyor ki Kılıçdaroğlu'na diyorlar. Mafyatik adamlar geldi diyorlar. Var mı yok mu bilmiyorum ama iki taraf birbirini mafyayla suçluyor. Şimdi mafyada şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela yani CHP'li mafya diye bir şey yok. Şundan dolayı yok. Yani mesela ülkücü mafya diye bir şey var ya. Ülkücü mafya olduğundan değil. Mafyozu adamlar kendilerine böyle ülkücülük falan gibi sıfatları yakıştırmayı seviyorlar. Onu vehmediyorlar. Ya da mesela işte solcu mafya falan da türemişti bir ara. Ama mafya mafyadır abi. Ya,
2: kılıç öyle
0: mafya mafya. Solcu. Kendi üzerine onu vehmediyor. Fakat mafya mafyatik bir adam kendi üzerine CHP'liliği vehmetmez ya. O biraz tuhaf durur.
2: Sosyal demokrat mafya.
0: Karizmatik de sosyal demokrat mafya. Ya biraz hani...
2: Peki mecliste böyle bir şey olur mu? Ya yani mafyası şimdi mecliste olabilir. Gelecek adam öyle mi?
0: Olabilir.
2: Şimdi yani TBMM'de böyle bir şey olacak. Böyle şimdi adamlar gelecek.
0: Şöyle olabilir, onu söyleyeyim. İtiş kakış olabilir. Nedenini söyleyeyim. Bu ilk grup toplantısı hikayesine ben yazmıştım. Şimdi bu meclisin bir organı grup. Yani grupla genel kurul arasında çok büyük fark yok. Bak, genel kurul meclisin işlevsel bir organı. Grup da bir organı, tıpkı komisyonlar gibi. Tabii. Şimdi siz korsan grup toplantısı yaparsanız kısmi darbe yapmış oluyorsunuz. Çünkü bunun sonunda kısmi genel kurul, korsan genel kurulda yapabilirsiniz. Yani ben, sen kafana göre ben grup ilan ettim, işte grup toplantısı yapacağım diyemezsin. Çünkü şöyle, gruplar meclis iç tüzüğünde var ve meclis kurulduğundan beri var. Partiler yokken, tek parti varken de gruplar var ve grupların bir işlevi var. Yani mecliste varlıklarının bir sebebi var. Şimdi siz ona darbe yapmış oluyorsunuz. Bu darbe yapıldı. Mecliste yapıldı bu. Yani Özgür Özel grup toplantısı yaptı.
2: Bu bir darbe miydi? Çünkü meclis kaynakları diyor ki bize ne abi diyorlar, partilerin kendi işleri sekreterlik. Yani bize derler ki milletvekilleri, biz grubu şunu seçtik başkan olarak. Geleceğiz, bize sadece sekreterliğe bir belgeye sunarlar. Biz şey diyemeyiz yani, bakın. Kardeşim siz kim? Milletvekilleri ve CHP'ler. Ben, bu parti sorunu.
0: Evet, ben zaten şunu yadırgıyorum. Şimdi partinin içinde bir sorun var. Kavgaları kendi kavgaları, ama mecliste grup toplantısına bunu taşıdıklarında ne oluyor biliyor musunuz? CHP'nin içindeki bir çatışma Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içine taşınmış oluyor. Evet. Ve benim anladığım kadarıyla Sayın Meclis Başkanı'nın açıklamalarından, sekreterliğin açıklamalarından anladığım kadarıyla meclisin elinde bu durumu engelleyecek bir enstrüman yok. Öyle anlıyorum. Biz bir şey yapamıyoruz.
2: Böyle durumla karşılaşmadıkları
0: çünkü.
2: İçin.
0: Evet. Şimdi ama bu da şöyle bir risk doğuruyor demokrasi açısından. Yani gerçekten bakın, bu yapılırsa yarın öbür gün 10 tane milletvekili toplanır, der ki biz bilmem ne komisyonu yapıyoruz der. Grubu. Kendi kafalarına göre. Komisyon kurarlar. Hı hı. Yarın öbür gün 70 tane milletvekili toplanır kafalarına göre, çeşitli partilerine. Bir de içlerinden korsan genel başkan seçerler. Meclis genel başkanı. Genel kurulda genel kurul oturumu yaparlar. Zaten darbe dediğimiz şey, Türkiye'de darbe denen şey kanunen meclis iradesine yönelik yapılan şeydir. Şimdi bizim meclisimiz Gazi Meclisi, iki defa gazi oldu. İstiklal Harbi'ni kazandı. Bir de 15 Temmuz ihanetini savuşturdu. Yani bir darbeyi savuşturdu. Şimdi siz bu meclisin organlarından birini bir iç çatışma nedeniyle, ben Özgür Bey ya da Kemal Bey darbe yapmak istiyor demiyorum. Yani öyle anlaşılmasın. Ama CHP'nin iç çatışması buraya taşındığı için meclisin bir organı işlevsiz hale geliyor. Ve bu ana muhalefet partisinin grubu. Onun için burada bir tuhaflık var. Gerekirse meclis iç tüzüğü de yeniden gündeme getirilmeli. Yani böyle durumlar için bir müdahale etkisi oluşturulmalı bence. Hocam.
3: Şimdi Melih Bey, iki grup var.
2: Evet.
3: İki gruptan Sayın Kılıçdaroğlu parti meclisine ve genel merkeze hakim. Zaten İlter Bey de orada.
2: Evet.
3: Özel Bey de, Özgür Özel de Türkiye Büyük Millet Meclisi ve gruba hakim gibi görünüyor. Şimdi Zeynel Bey demin çıktı, dedi ki bakın dikkat edin orada, önceki genel başkan dedi Kemal Bey için.
2: Evet.
3: Zeynel Bey kendisi hukukçu, avukat. Böyle bir şey diyemez. Hukuka aykırı, mahkeme karar vermiş, mutlak mutlan demiş. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan demiş. Bir hukukçunun önceki genel başkan deme hakkı yok, siyasetçi de olsa. Kendi mesleğine ihanet ediyor. Ha, siz dediniz Zeynel Emre daha önce Kılıçdaroğlu'nun yanındaydı vesaire vesaire, ama Manisalı. Eninde sonunda siyaset.
2: En önemli şey bu.
3: Manisalı tabii dönüyor. Ancak ben demin dedim ki işte Özgür Özel parti gruba hakim ve Türkiye'deki hakim gibi görünüyor. Ancak her an dönüşür. Bunların çoğu Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı döneminde seçildi. O milletvekilleri. Onu bir kere

0: bilsinler. İki, çok sıkıştırırlarsa şimdi önce işte DSP'yi alacağız dediler.
1: Evet,
0: parti kuracağız dediler. DSP'ye teklif ettiler falan. Oradan şey oldu. Çok sıkıştırırlarsa Kemal Bey o zaman erken seçim isteyecek. Erken seçim isterse ben, yani herkes karşı ama ben diyorum ki hükümette, Cumhur İttifakı'da evet diyecek.
1: Bunu biraz açın. Yani ne zaman genel erken seçim isteyecek Kemal Kılıçdaroğlu? Ne olursa milletvekilleri kendi yanına gelmezlerse.
0: Hayır, kurultay talep ederse.
1: Erken seçim dediniz sen, kurultay talep edecek.
0: Hayır, kurultayı isterlerse Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne erken genel seçim isteyecek. Ve buna da Cumhur İttifakı onay verecek. Yani şimdiye kadar zaten istiyorsanız şu anda en son gören, bakın 3 vilayette seçim yapıldı. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir. Tokat ve Nevşehir mezhepsel olarak CHP'ye oy veren şeylerdi. Cumhur İttifakı ve AK Parti sildi geçti. CHP bir beldede 2 oy almış, 2. Yani aday kendine ya verdi ya vermedi, öyle bir şey. Dolayısıyla şu anda darmadağın bir CHP. Dolayısıyla buna şey, Cumhur İttifakı'na evet der ve hepsini de gömer. Yani
1: peki yani bundan ne çıkarı olacak Kemal Kılıçdaroğlu erken?
0: Hayır, şu olur. Partiye hakim olacak ve şimdi kendisi genel başkan olduğu için merkez yoklamasıyla bütün milletvekillerini o koyacak.
1: Kurultay yapmadan gidebiliyor değil mi erken seçim? Ama yani hükümet kabul edecek mi? AK Parti kabul edecek mi?
0: İşte ben kabul edecek diyorum yani.
1: Öyle mi diyorsunuz?
0: Komutanla orada şey yaptık dedi, iddiaya girdik. O 2028 dedi, kayıtlara geçsin dedi. Ben de kayıtlara geçsin
1: dedim. Cüneyt Hocam kaygıyla program öncesi konuştuklarımız mı konuşuluyor diye bakıyor.
2: Merak etmeyin hocam.
0: Kayıtlara geçsin dedin komutan, işte kayıtlara geçti işte.
3: Dediği bu Eylül diyor ama.
0: Ekim sonu Kasım başı.
3: Ekim partisi de yetişir mi o zaman?
0: Hangisine?
3: Ekim partisi.
2: Ekim'de değil mi?
0: Valla yetişsin yetişmesin o CHP'nin sorunu yani. Yani şey olaraktan ancak. Ekim'de yani Kemal Bey'in çok damarına Kasım'da basarlarsa, şimdi İlter Bey daha iyi oradan görüyordur. Çok sinirlendirdiler adamı. Yani çok basarsa hadi gidelim diyecek. Onların hiçbirini de koymayacak listeye. Bu kadar basit.
3: Ben şu mafyayla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Özgür Özel cephesi bu işi o kadar bir noktaya getirdi ki diyor ki filanca adam, bakın CHP genel merkezindeki önündeki ad, şu adam görüyor musunuz? Böyle daire için alıyor. Bu adam diyor Haluk Kırcı'yla zamanında görüşmüş, bak şurada da fotoğrafı var diyor. İşte bunlar mafya diyor. Ya niçin? Haluk Kırcı işte ülkücü vesaire vesaire. Ya siz Cemal Engiyur Tanrı Dağları'na çıkıp uludu ya. Siz onu getirip CHP'de milletvekili yaptınız. Ya
1: beğenmiyor
3: umudu,
1: musun Cemal
3: Engin umudu.
1: Yurt'un devrimciliğini?
3: He?
1: Beğenmiyor musun Engin Yurt'un devrimciliğini?
3: Ya ben devrimci sen falan de demiyorum. Cemal Engin Yurt ülkücü değil miydi? Adam Tanrı Dağı'na çıkıp uluyacak kadar ülkücüydü yani.
4: Ha, şeyi de okudu.
3: Siz onu getirdiniz, buraya getirdiniz.
1: Onu diyorum, Dev Genç Marşı da okudu.
3: Şu anda da Özgür Özel'in yanında. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bu neye benziyor biliyor musunuz? Üniversitede sol grupların gerçekten böyle bir düşkün bir hal yani. Sol gruplar, 3 kişilik grup. Sonra bölünüyor, mitoz bölünüyor. O da çıkıyor içinden, başka bir grup bölünüyor. Geliyorlardı oraya, Hergele Meydanı'na bir tane afiş asıyorlardı. Sabahtan akşama kadar gidip onun önünde nöbet tutuyorlardı. Sonra ondan ayrılan bir tane grup slash bilmem ne yazıyordu. Gidiyordu onu, o da onun önünde nöbet tutuyordu. Bütün gibi birbirlerinin önünde nöbet tutuyorlardı. Bugünkü grup toplantısı aynen öyle bir şey. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani gerçek anlamıyla marjinal, yok olmuş, idealist çökmüş, koltuk sevdasına düşmüş bir tipik marjinal soldan hiçbir farkı kalmamış durumda. Yani şöyle şunu anlam, solu aşağılamak için söylemiyorum. Üniversitedeki o zihin neyse, hani o bir türlü hayatı sekter, algılayamayan sekter, o yapı neyse, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi siyasetine bu hakim olmuş durumda. O açıdan tam anlamıyla hani hocamızın ifade ettiği o seçim sonuçları neden öyle? Neden iki tane adam çıkmış? Ben kendisine bile vermeme ihtimali var. Çünkü bütün CHP seçmeni tam anlamıyla bu partiye bakıyor. İkisine de bakıyor. Diyor ki bu CHP'den bir şey olmaz diyor yani.
1: Ya bugün mü karar verdi CHP seçmeni buna? Böyle
3: muhtemelen diyor. Bu artık arttıran bir şeye dönüşüyor.
1: Bence oyları etkilen bilmiyorum. Yani CHP markasının çok büyük şey olduğunu düşünüyorum. Götürüp veriliyor bir şekilde. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir önceki seçimde aldığı %48,5 oy çok küçümseniyor. Alabileceği oyu aldı CHP. Tarihinin rekorunu kırdı. Ama Cüneyt Hoca'nın dediği gibi yarın şimdi bir uzlaşı da olur da, yani o görüntüler kötü olacak. İki karşı grup yan yana gelsin parlamentoda ve içiyle kavga etsin.
0: Uzlaşı olacak gibi görünüyor.
1: Şöyle bir şey olmaz mı? Arkadaşlar bu yapay zekayla hazırlıyorlar. İkisi kürsüye çıksa. Yani böyle bir Cüneyt Hoca'nın verdiği, ikisi beraber kürsüye değil ama hani tam en azından bu sırayla deniliyor ya, demokrasi, herkese söz hakkı tanıyoruz diye sırayla gitse. Böyle bir şey çok mu imkansız İlter? Mesela Ali Mahir Başarır mı çağırır?
5: İmkansız Melih Altınok.
2: Şöyle Ali Mahir Başarır.

0: Hatta Deniz Demir geride bıraktığımız saatlerde bir paylaşımda bulundu sosyal medya hesabından. Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu yarın tarihi bir konuşma yapacak dedi. Bunu özellikle vurguladı. Bir yandan yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun kucaklayıcı bir konuşma yapacağı da yine gelen bilgiler arasında ve aynı zamanda yolsuzluklara dair de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarınki grup toplantısında bir mesaj verebileceği ifade ediliyor. Diğer yandan ikisi aynı anda veya sırayla kürsüye gelirler mi gelmezler mi? O mümkün değil. Neden mümkün değil? Kemal Kılıçdaroğlu'nu 3 belediye başkanı ziyaret etmişti. Mansur Yavaş, Zeydan Karalar ve Vahap Seçer, Mersin, Adana ve Ankara belediye başkanları. Onlar da yine bu durumdan rahatsızlıklarını Kemal Kılıçdaroğlu'na ilettiler. Ve Kemal Kılıçdaroğlu da şunu söyledi 3 belediye başkanına: Cumhuriyet Halk Partisi'nde çift başlığı kabul edemeyiz. Yani mealen çift başlığı kabul etmeyeceğinin özellikle altını çizdi Kemal Kılıçdaroğlu. Yani dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu, ben genel başkanım, işte grup başkanı olarak da Özgür Özel liderlik yapmaya devam etsin şeklinde bir yaklaşımı zaten kabul etmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi bir tüzel kişilik ve bu tüzel kişiliğinde bir genel başkanı olur ve o genel başkan da benim diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Böyle bir tablo var. Zaten Kılıçdaroğlu'nda evet. Yarınki grup toplantısıyla ilgili herhangi bir geri adım atması da mümkün değil şu anda.
1: Şimdi davetiye hazırlamışlar. Az önce verdik. Grup başkan vekili Ali Mahir Başarır diyor. Değil mi? Hı hı. O zaman yarın onu kürsüye bir şekilde hukuken çıkartmayacak CHP. Yani çünkü grup başkan vekili değil. Peki tabii. Kim davet edecek Kemal Kılıçdaroğlu'nu? Yani öyle bir prosedür var mı CHP'nin?
2: En yaşlı üye edecek.
1: En yaşlı üye
2: öyle
1: yapacak.
2: Şey, ya öyle bir prosedür yok da. En yaşlı üye defakto ediyorlar. Öyle bir şey
1: defakto bulmuşlar. Defakto böyle bir durum var. Yoksa grup başkan vekilleri bir çağrı yapıyor ama şu an CHP belirlemediği için. Yarın bununla ilgili bir gelişme olacak mı peki? Parti meclisinde mi CHP'nin grup başkan vekili belli olacak? Yoksa bir seçim takvimi var mı? Bununla ilgili bir duyumun var mı İlter?
0: Şöyle Melih Altınok, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş grup başkanı Özgür Özel, grup başkan vekilleri de Gökhan Günaydın, Murat Emir ve Ali Mahir Başarır.
1: Hukuken de böyle yani, öyle mi?
0: Görevleri devam ediyor.
2: O seçim hukuki mi?
0: Evet evet yani.
2: Hayır, hukuken böyle de o seçim hukuki.
0: Şöyle yani. Kemal Kılıçdaroğlu cephesi grup başkanlığı seçiminin hukuki olmadığını savunuyor. Çünkü daha önceden milletvekillerine bilgi verilmesi gerekiyordu. Kapalı grup toplantısının gündemine dair milletvekillerinin bir gün öncesinden bilgilendirilmesi gerekiyordu. Bu bilgilendirmenin yapılmadığını iddia ediyor Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ve bu nedenle de zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne itiraz dilekçesini verdiler. Yani bu seçimin usulsüz olduğunu savunuyor Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları. Özgür Özel ve ekibi ise hayır, 95 milletvekilinin oyunu aldı ve Özgür Özel şu anda grup başkanıdır diyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi iç yönetmeliğine baktığımız zaman, Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP grup iç yönetmeliğinde de yine bu maddeyi hatırlatıyorlar. Grup başkanı grup toplantısını gerçekleştirir diye yazıyor ve aynı zamanda şimdi bunu Kemal Kılıçdaroğlu tarafına sorduğumuzda da şöyle dedim. Mesela Faik Öztürk'ün bugün basın toplantısı vardı. Şöyle dedi Faik Öztürk: mevzuat bellidir. Grup başkanı genel başkana bağlı çalışır. Mevzuat buysa grup başkanı genel başkana uymak zorundadır dedi. Yani taraflardan gelen açıklamalar bu şekilde.
1: Gündemi çok öne çıkarıyorlar. Siz milletvekillerini çağırdığınızda biz seçim gündemiyle toplanacağız demeliydiniz. Öyle toplanın, grup başkan vekili seçelim olmaz diyor Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ama meclisten bu iddialara karşılık durumu netleştirecek bir şey çıkmadı ki meclis bu konuda biz yetkili değiliz diyor meclis başkanlığı. Partilerin iç durumudur
2: parti
1: diyor ama.
2: Parti kendi içinde halletsin.
1: Evet. Şimdi 2014 yılında Özgür Özel değil de Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı bir grup toplantısı var. Hazır mı Samet, onu bir verelim. Kemal Kılıçdaroğlu bu tarz aslında disiplinsiz sayılabilecek durumlarda grup konuşmalarında sert tepkiler de veriyordu. Yani öyle elini gerektiğinde masaya vuran bir lider olduğunu da hatırlıyoruz. O görüntüleri bir hatırlayalım.

0: verirseniz, izin verirseniz önce benimsemeyen, genel başkanın sözünü kesen derhal burayı terk et kardeşim. Atın onu dışarı.
1: Evet, Kemal Bey'in görevde olduğu 4. yıl 2014-2010 yılında gelmişti. Ama tabii o dönem farklı.
2: Sesini falan yükselterek söylüyor tabii.
1: Muharrem İnce bu arada arkada grubu demin, yöneten.
2: Şimdi Murat Özer Cemal Enginyurt Tanrı Dağları'nda ulumuştu deyince benim aklıma Devlet Bey'in bir enstantanesi geldi. Bir gün Devlet Bey bir ziyaret esnasında sloganlar atıyor yükücüler. Onların arasından bir tane af buyurun densiz. Kurt gibi ulumaya kalkıyor. Uuu diyor. Devlet Bey dönüyor. Kim o diyor ya? Gelsin bakayım diyor. Ama sakin, böyle bağırmalı falan değil. Geliyor o kişi. Evet. Sen artık ocak dışısın diyor. Seni tard ediyorum diyor. Ama dehşet bir hareket yani. Orada böyle densizliklere müsaade etmeyiz diyor. Şimdi burada yalnız yani Devlet Bey'in sükuneti, Kemal Bey'in ise öfkesi çok ilginç yani. Demek ki kitleden kitleye de değişiyor. Yani o zapturapt etmesi kolay bir ekip değil. Yani orada CHP'nin içinde çatışma başlayınca boşluklar, çatlaklar çok. Her şey olabiliyor. Şimdi yarınki grup toplantısında da Kemal Bey sertleşebilir mi diyeceğim ama nasıl olacak ki? Yani?
1: Buraya bağlı Gaffar. Şurada.
2: Buraya bağlı. Evet. Oradaki tansiyona
1: burada,
2: bağlı.
1: Burada
2: evet.
1: Çok kararlı bir ekip var işte. Yani bütün Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında duran ama yarınki grupta
2: tersi
1: yani tamamen sadece Kemal Bey'in taraftarlarının toplanacağı bir grup oluşturulabilecek mi?
2: Yo, Özgür Özel'in taraftarları gelir. Özgür Özel'in taraftarları gelir miydi?
1: Girme mi diyecek? Gidiyemez değil mi kimse?
3: Tabii kimse.
4: Vallahi girmiyor. Şey der. Özgür Özel'in yani meclisin güvenlik koordinatörlüğü şey yapabilir. Limit bu kadar diyor. Bu kadar vermişsiniz. Yazı çıkmış. İşte grup başkanlıklarına göndermiş. Şu salon bu kadar, bu salon bu kadar.
1: Evet, 600.
4: Ve ona göre kart vereceğiz diyor. Geçti miydi? Belki kart vermeyi durduracak. Belki de şunu alır. Meclis başkanlığı milletvekili olmayanların grup toplantısına girmesini de engelleyebilir. O da olabilir. Arbede çıkar. Zaten fiziken sığmıyor.
1: 138 milletvekili var. Sadece onlar mı girsin diye.
4: Sadece onlar girsin
1: diye. Ama bunun da meclis iş tüzüğünün değiştirilmesi lazım değil mi İlter? Yani grup toplantılarına kimlerin katılacağı meclis iş tüzüğünde
5: şöyle,
1: var.
5: Onunla ilgili şöyle bir ek yapabilirim.
1: Buyur.
5: Şimdi hem Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek, hem de Özgür Özel milletvekilleri dışında parti örgütlerinden. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği tüm siyasi parti grup başkanlıklarına bir yazı gönderdi. Az önce rakamları paylaştık. Evet. Şu kadar sayıda kişi şu grup salonunda olabilir şeklinde. Şimdi o yazının sonlarına doğru şöyle bir ifade var. Anılan toplantılarda, yani grup toplantılarında alınan karar gereğince siyasi parti grup yöneticileri tarafından randevu kabul sistemine ismi girilip grup toplantı giriş kartı, burası önemli, grup toplantı giriş kartı ibareli yaka kartları bulunan ziyaretçiler grup toplantı salonuna alınacaktır diyor. Şöyle... Anılan toplantılarda alınan karar gelince siyasi parti grup yöneticileri tarafından randevu sistem kabul sistemine ismi giriş yapılan. Şimdi grup yöneticileri tarafından diyor, grup yöneticileri grup başkan vekilleri. Şimdi onlar tarafından sisteme ismi girilenlere ziyaretçi kartı verilecek. Yani zaman, buradan şu sonuç da çıkabilir.
1: Yani Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır'ın sisteme girdiği isimlere mi kart verilecek anlamı çıkıyor?
4: Verleyebilir işte. Ama grup orada 630 kişi var şimdi. Evet. O verdi 5000 kişi, ne olacak?

Hepinize teşekkürler. Hepinize teşekkürler. İzin verin.

0: müthiş
1: bir. Ama anladım evet. Da şimdi eğer sisteme girilenlere yani grup başkan vekilleri grup
0: yöneticileri tarafından diyor.
1: Grup yöneticileri karar veriyorsa kendi adamlarını sokacaklar. Randevu
0: kabul sistemine evet.
1: Değil mi yani böyle çıkmıyor mu buradan? Özgür yani Özel'le Ali Mahir Başarır kendi.
0: Evet evet Melih Altınok tam evet, da söylediğiniz gibi.
2: Doğru.
1: Nasıl çıkmıyor?
2: Ama o verecek 5600 kişi şimdi, 600 kişi gidecek.
1: Hocam olsun yani şu önemli olan 650 kişi girecekse grup salonuna evet. Ali Mahir Başarır'ın ve Özgür Özel'in sisteme girdiği isimler olacağı için 650 kişi de onların taraftarı olacak.
2: Olabilir.
1: Yani,
2: ama ben şöyle, diyorum ki meclis başkanlığı şöyle, şey
0: geçen
2: yapabilir.
0: Geçen hafta da yine çok sayıda kişi grup toplantı salonuna girmek istedi ama.
1: Efendim İlter?
0: Melih Altınok geçen hafta da çok sayıda kişi Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantı salonuna girmek istedi ama hepsi giremiyor tabii ki nihayetinde. O giremeyenler de meclisin dışında tamam. Bekliyorlar.
1: Tamam. Öyle ama
0: bir gerçek
1: salonda...
0: var. Bir de bugün Kemal evet salonda 630 kişi olacak diyor genel sekreter.
1: Ve bunlar da Özgür Özel taraftarları olacak diyorum ben de. Çünkü tabii sisteme ki. Girenler Ali Mahir Başarır ve Özgür Özel olduğu
0: evet,
1: için.
0: Evet.
1: Değil mi? Böyle bir sonuç mu çıkıyor?
3: Bunu grup bile bile diyor. Evet, nasıl Melih randevu veriyor?
1: Cüneyt Hoca da diyor ki İlter bunu bile bile Kılıçdaroğlu
0: şöyle, Kemal Kılıçdaroğlu da Kemal Kılıçdaroğlu da meclis başkanlığına yazı yazdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Ankara şöyle yazıyı da göstereyim. Hatta bizim göndermiştim o yazıyı da ekrana verebiliriz eğer mümkün olabilirse. Cumhuriyet Halk hemen okuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak sunuş konuşmasını yapacağım grup toplantısına katılmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek olan ekli listede isimleri bildirilen ziyaretçilerimizin kurul toplantı salonuna alınması için gereğinin yapılması hususunu bilgilerinize saygıyla sunarım diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Hemen altında ek bir katılımcı listesi var. Az önce de aktardık. 1000'in üzerinde bir liste verilmiş. 1000'in üzerinde kişinin isminin yer aldığı bir liste verildi. Kemal Kılıçdaroğlu da bu şekilde bir talepte bulundu meclis başkanlığından ama genel sekreterliğin grup başkanlıklarına gönderdiği yazıda grup yöneticilerinin sisteme girdiği isimler ziyaretçi kartı verilecek o isimlere ve o isimler grup toplantı salonuna alınacaktır diyor. Böyle bir tablo var önümüzde.
1: Şimdi bu belge senin okuduğun belgeyi veriyoruz seyircilerimize. Bu belgenin bir eki olabilir mi? Yani ekte de isim isim var değil mi?
2: Varmış. Var, var. 1000 kişilik liste varmış.
1: Tamam o zaman bunların şöyle, için evet, yani Kılıçdaroğlu da diyor ki
0: Kemal Kılıç
1: grup o az önce tüzüğü konuştuk ya grup yöneticileri verecekse grup yöneticisi biziz bu isimleri alın diyor yani. Az önce sorduğumuz soruya
4: bu olsa dahi Kemal Bey'i destekleyen milletvekillerinin
0: grup yönetimi
4: grup toplantısına katılmasının önünde hiçbir engel olmadığı için her halükarda Kemal Bey'in destekçisi olan milletvekilleri salonda bulunacaklar. Çünkü ona engel olacak bir durum yok.
2: Onlar ama nasıl girecek? Milletvekilleri için.
0: Ziyaretçi için.
2: Toplantı milletvekilleri için. Evet. Öbürleri izleyici.
4: Evet.
2: Milletvekilleri girer. Onlar yani
4: her halükarda Kemal Bey'i destekleyen en az şu ana kadar 22 ya da 25 milletvekili salonda bulunacak.
1: En azından hepsi Özgür Özelci olsa 22 milletvekili.
0: Tabii tabii milletvekilleri konusunda zaten herhangi bir sorun olması mümkün değil. Ziyaretçilerle alakalı bir açıklama bu. Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretçiler gelecek 1000'in üzerinde. İşte isim listesi zaten belirtildi. Evet. Meclis Genel Sekreterliği'nden grup başkanlıklarına gönderilen yazıda grup yönetimi tarafından isimleri girilen kişilere ziyaretçi kartı, yaka kartı verecek. O kartı bulunduranlar diyor ki grup toplantısı giriş kartı, ziyaretçi kartı değil yanlış olmasın. Ziyaretçi kartı herhangi bir vatandaş bir milletvekilinin ziyaretçisi olarak meclise rahatlıkla gelebiliyor ve ziyaretçi kartıyla dolaşabiliyor evet. Meclise. Ama burada bir ayrıntı var. Grup toplantısı giriş kartı. Yani bu kartı taşımayanlar grup toplantı salonuna giremiyorlar. Kimler girebilir? Grup yönetiminin sisteme girdiği isimler
1: tamam.
0: Girebilir deniyor.
1: Şimdi 138
2: peki o zaman
1: millet...
2: şu yazı boşa mı çıkıyor? Evet bu yazının geçerliği yok yani.
1: Hocam 138 milletvekili var.
2: Onlar girdi.
1: Tamam bu salona girdiler ama işte bunların 20'si diyelim Kılıçdaroğlu'na şu an yakın olduğunu ilan ediyor. Geri kalıyor 100 milletvekili Özgür Özelci. Bir projeksiyon çizmeye çalışıyorum. 138 kişi salon 650 kişilik. Geriye kalıyor 500 kişi. Salonun bütün atmosferini belirleyecek 500 kişi orada. Yani Kemal Kılıçdaroğlu dezavantajlı milletvekili açısından ama...
2: Doğru.
1: Diğer o seyircilerle bu açıyı kapatmaya çalışabilir ve eğer kapatırsa da Özgür Özel'e yakın 100 milletvekilinin sesini de bastırır o 500
4: ama böyle
1: kişi.
4: Bir şey olma ihtimali şu andaki görünen şeyde göre
2: evet,
4: yok.
2: Yani İlter Bey'in okuduğu şeye göre
1: Özgür Özelciler, Özelciler girecek
2: Özgür
1: gibi
2: Özelcilerin
4: yani
2: şeyleri
4: ancak girecek. Şöyle olabilir o kartı almasa bile yani zorlayarak içeri girecek girebilir.
1: Mutlaka da böyle şeyler herhalde oluyor yani illaki adamın
2: ama onun

0: meclis başkanlığı engelleyebilir işte.
1: Ama mecliste de İlter ne yapacak, polis mi? Ben de biliyorum, mecliste çalıştım ama o kavaslar mı müdahale edecek milletvekiline? Of. Polis olmaz yani, nasıl polis çözülür bu iş?
2: Çözülemez.
1: Böyle bir arbede çıksa.
0: İdare amirleri çağırırlar güvenliği. Kartı olmayanlar girmeyecek derler, çıkartırlar.
3: Toplantılar öncesi, grup toplantılar öncesi bir güvenlik toplantıları oluyor Melih Altınok. Bugün de bir toplantı yapıldığına dair bilgi aldık. Tabii yarına ilişkin her şey ortada. Tansiyon yüksek, gerilim had safhada. Her iki tarafta geri adım atmıyor. Partiler de aynı şekilde. Tabii ki bir güvenlik önlemi alınacaktır. Ama tabii ki milletvekilleri var. Polislerin müdahale etmesi kolay değil. Nihayetinde orada bir tartışma olursa, hani ziyaretçiler arasında bir gerilim olursa, burada polisin de müdahalesi kaçınılmaz olur şüphesiz.
2: Yani şöyle, mesela Milliyetçi Hareket Partisi'ni grup toplantısını izlemek için orada bulunan bir izleyicinin, parlamentonun içindesin zaten, o grup toplantısı salonuna giremese bile kapısının önüne kadar gitme ihtimali yok mu?
0: Var.
2: Var. Doğal olarak bir kaosun çıkabilmesi için her türlü şart zaten var. Yani çünkü milletvekili, yani parlamentodan halkın kendisini, vekilini değil aslını nasıl engel olacaksınız parlamento binasına girmeye?
1: Tabii kim ki engel olabilir? Milletvekiline hiç zaten böyle bir şey söz konusu olamaz ama partililer bile orada.
4: Sıkıntı yok da ziyaretçilerde var işte. Burada Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği yazıyı meclis dikkate alacak mı?
0: Bence almayacak.
4: Yoksa o alınmadan önce o grup başkan vekillerinin sisteme girdikleri mi gelecek? Gelecek. Çünkü meclisteki, nizamiyedeki görevli bu Kılıçdaroğlu'cu, bu özelci diye bilmez onu.
1: İsim kapıya verilir, girerken orada, evet, kapıda.
0: Tabii. Onlara kart çıkacak yani. Dolayısıyla Özgür Özer'in adamı.
1: Kart gitti mi? Bunu öğrenelim değil mi Uğur, evet, hocam? Yani bunu öğrenmemiz lazım. Gidiyor mu? Şu an ulaşan var mı millete? Yoksa kapıda mı alacaklar acaba onları İlter?
0: Liste gitmiştir. Ona şimdi şey yapıyorlar. İsimlik hazırlıyorlar.
3: Evet. Girişte veriyorlar Melih Altınok.
1: Girişte. Orada hazır olmuş
3: İsim, olacak. İsim nizamiye girişinde.
0: Tabii ama soru, evet, şu. Bu yazıya göre mi? O bilgiyi yoksa Özgür Özel'in grup başkan vekillerinin yazısına göre mi? Bizim tahminimiz oradaki okuduğunuz iş düzeye göre Özgür Özel'in, işte Ali Mahir Başaran'dan giden yazıya göre o kartları, evet, hazırlayacaklar gibi anlıyoruz biz.
3: Hep böyle oluyor zaten. Grup yönetimi tarafından liste bildiriliyor ve o listeye göre, o listede kimlerin isimleri varsa grup toplantı salonu giriş kartını alıp salonda genel başkanı dinleyebiliyorlar. Başından beri de sistem bu şekildeydi, işleyiş.
1: Evet. Bu arada bir yalanlama var. Sözcü gazetesi Kılıçdaroğlu'nun grup konuşma talebi reddedildi diye bir haber yapmıştı. Acaba neye dayanarak bu kadar radikal, gaffar iddialı haberler yapıyorsun? Yani, ben, değil mi? Bunu nasıl doğrulamadan yaparsın?
5: Bir programın başında aklımda bu vardı. Nasıl olsa bir noktada yeri gelir konuşuruz diye düşündüm açıkçası. Geldi yeri. Bu muhalif medyayı ben hayretler içinde izliyorum. Bir yandan da gülüyorum da, açık söyleyeyim meslektaşlarımıza. Yani çok komik durumdalar. Her biri birer parti militanı gibi davranıyor.
1: Korkunçlar.
5: Kılıçdaroğlu'cular, Özgür Özelciler... Yani tamamen gazetecilik mesleğini unutmuşlar. Onun çok dışında bir yere düşmüşler. Basbayağı böyle bir kavga sıcaklığı içinde. Her biri bir bahane buluyor karşı tarafa hakaret etmek için. Ya da hakaret demeyeyim ama onu açığa düşürmek için. Çok enteresan bir görüntüleri var. Acaba kendilerine bir uzaktan bakıyorlar mı ne durumda olduklarını? Yani tamam, şunu anlayabilirim. Hani gönlünüzden geçen, desteklediğiniz siyasi hareketin krizinde üzülebilirsiniz. Tamam, bu kısma bir lafım yok. Ama bu kadar angaja bir şey, yani şunu anlıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı CHP'yi desteklemek, bir motivasyonunuz var, tamam. Ve artık öyle bir motivasyon ki
1: gazeteciliğin alameti farikası sayılıyor mesela. CHP'li olmak, gazeteci olmak için şey.
5: Kimliğiniz ona dönüştü, tamam. Peki eyvallah, bunu kabul ettik, tamam. Biz zaten hani bizim objektif olmamız bile zaten yandaş, AKP'li vesaire diye yaftalanmamıza yol açıyor. Objektif olduğumuz için bile bu damgayı yiyoruz. Bak böyle bir durum var. Sizin yakalarınızda altok, rozeti falan, onunla geziyorsunuz. Parti üyesiniz, parti meclislerinde görev alıyorsun, milletvekili oluyorsunuz. Ballı kaymaklı kadrolara yerleştiniz. Yapmayın Allah aşkına. Bazılarınızın sülalesine iş verdiler belediyelerde.
1: Sözcünün
5: sülale boyu iş aldınız.
1: En muhaliflerinin hepsi işte bakanlık şurada burada çalışıyor. Yani hükümette bir şey çıkartılsa en çok onların yazarları, onlar da, eşleri, dostları yani.
5: Ayrıca bir de öyle işleriniz de var. Şimdi tamam, bunu da biz kabul ettik arkadaş. Gene yiğitlik hadi bizde kalsın diyelim. Gazetecilik sizde, yiğitlik bizde kalsın. Ya artık partinin içindeki ayrışmada da böyle bir canhıraş taraf tutuyorsunuz.

0: Yani yarın öbür gün CHP bir daha bölünür. Mesela bölünür şimdi. Bu iş bölünür bunlar yani. Bunlar çok bir şey çıkmaz buradan yani. Ben birlik çıksın isterim, bak samimiyetle söylüyorum. Her yerde söylüyorum. Burada da söylüyorum. Yani CHP'nin bölünmesini ben Türk demokrasisi açısından faydalı bulmam.
1: Zaten hepimiz yan yana geldik, CHP'yi kurtarmaya çalışıyoruz.
0: Ha şimdi.
1: Ben anlamıyorum yani. Ama çok... MHP diyor ki bak iyi olsunlar, AK Parti iyi olsun diyorlar. Bütün gazeteciler yani.
0: Ya ben gönlümden geçeni söylüyorum. Ama diyoruz. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok zaten. Bize ne sonuçta? Bizim bir etkimiz yok, yetkimiz yok. Bunu bir kenara bırakalım. Fakat görünen köy kılavuz istemez. Bu kavgadan bir iyi bir hayırlı bir şey çıkmaz. Bölünürler. Öyle zannediyorum ki Murat Güzel bizim sol örgütleri iyi izlemiş demek ki. Ergele Meydanı'nı demek ki başka bir iş yoktu. Bizimkileri takip ediyordu.
1: Onu çok rahatsız ediyorlar.
0: Ne takip ediyordu. Herhalde ondan bir şeyi vardı galiba.
1: Teşniki mesaisi olduğu için karşı cephelerde.
0: Güzel izlemiş evet, evet. Yani. Güzel izlemiş. Gerçekten öyledir. Yani şöyle bölünür. 3-2'ye bölünür. Bir daha bölünür. En sonunda mesela bir tane Sabri abi kalır tek başına. Bir kişilik bir örgüt.
2: Ama Sabri tek kişilik abi, ordu Sabri abi.
0: Evet. ABCDE/S örgütünü kurar mesela. Şimdi CHP/K, CHP/Ö. Bunlar ayrılsa, bir daha bölünse, bu arkadaşlar orada da böyle canhıraş taraf tutacaklar. Evet. Onun için de kendi yazdıklarını kendileri yalanlamak zorunda kalıyorlar. Kendi konuştuklarını kendileri yalanlamak zorunda kalıyorlar.
1: Ben zevkle izliyorum, söyleyeyim o sinirli hallerini falan. Çünkü yıllardır mesela Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili 2000'de göreve geldi. 2026'dayız. 16 yıldır yazdığım şeyleri tekrar etmeleri. Yılmaz Özdil'in şuyun buyun.
0: Aynısını söylüyorum.
1: Ha, tabii o kadar şey yapıyorum ki ama niye bunu söylediğimiz için bize yandaş dediler onu anlamıyorum ben. Şimdi mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir görüntüsü vardı ya, propaganda videosu. Eski bir evin mutfağında oturmuştu, çekmişti. O gün dedim ki ya Kemal Bey, bu kötü mutfak dolaplarının kötü renklisi de aynı para, iyi renklisi de aynı para. Keşke iyi renkli olanı seçseydiniz diye. Nasıl kızdılar bana, ne demek falan filan. Ben bunu anlamıyorum, bu ajitasyonu, bu popülizmi de. Şimdi bakıyorum abi, bana çok kızan isimler vardı o dönem. Aynı haberi yapmışlar. Diyorlar ki bu mutfakta yapmıştı Kemal Kılıçdaroğlu bu görüntüyü ama aslında otel odalarında da yapıyordu falan. Hiç de demiyorlar ya, bu Melih bunun fark eder, bu televizyona çıkar.
0: Yüzümüze
1: vurur diye. Neyse, sağlık olsun, geç olsun. Ama anlamışlar biraz da.
3: İkircikli tavır gerçekten yani insanlarda bir tiksinti uyandırıyor. Bunu farkındalar mı bilmiyorum. Yani kendilerinin içinde düşündüğü durumu anlayabiliyorlar mı bilmiyorum.
1: Yok, görsel yaparlar mı?
3: Yok, umursamıyorlar gibi. Asıl mesele umursamamaları. Yani doğru. Bugün ekranda birlikte gazeteci olarak konuştuğumuz kişi 3 gün sonra CHP'de bir bakıyorsunuz parti meclisi üyesi oluyor. Sonra öteki tarafın bir grubun adamı oluyor. Sonra öteki grubun adamı oluyor. O oradan kendi parti içinde küfrediyor. Sonra ertesi gün bakıyorsunuz tekrar CHP bir gazeteci olarak geliyor. Sonra da dönüyor, diyor ki siz yandaş gazetecisiniz diyor. Ya kardeşim, biz hiçbir partinin kapısının içinden önünden geçmedik.
1: Rahmetli Seyfi Dursunoğlu böyleydi. Huysuz virgin. Bir evet. Kadın olurdu, bir erkek olurdu. Aa, şaşırırdın yani.
0: Evet.
1: Bir konuşurdun.
0: Evet.
1: Nasıl konuşuyorsun ablanla derdi. Yani bir şey, evet, o role evet, girerdi. Evet. Sonra konuşurdu, erkek adamla böyle mi konuşulur falan. Şimdi bizi de öyle abonden ettiler senin. Tabii, dediğin tarif
0: çok
1: yani.
0: Güzel. Aynen öyle. Bak
1: Seyfi Dursunoğlu'nu benzetmeyeyim gerçi. Bu o bir sanatçıydı.
0: Onlar o sanatçıydı tabii, sanatçı.
1: Ama hali benziyordu yani.
0: Hali benziyordu. Onun mizahını yapıyordu.
1: Tabii aslında. Tabii.
0: Bunun mizahını yapıyordu. Bak Murat'ın söylediğiyle ilgili ben isim üzerinden konuşayım. Şimdi yani hiç özel bir şeyle söylemiyorum ama ben kendi kendimi kınadım bu yüzden dolayı. Ya Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi üyelerini sen niye tanımıyorsun kardeşim dedim kendi kendime. Ben aylarca televizyon programlarına çıktım, karşımda CHP'yi özür dilerim gazeteci olarak Sayın Necdet Saraç vardı. Ben bir gazeteci olarak onunla tartıştım. O da gazeteci. Sonradan öğrendim ki Necdet Bey CHP parti meclisi üyesiymiş. Ama çıktığımız televizyonların yaptığı ne kadar ayıp. Ne kadar ayıp. Alta yazsanıza adamın CHP
1: bir
0: parti
1: meclisi.
0: Bana
1: Necdet
0: da gazeteci
1: Saraç
0: yazıyorsun. Ona da gazeteci yazıyorsun.
1: Necdet Saraç bir günde mi yazıyor?
0: Evet, bir günde yazıyor.
1: Bir gün niye buna cevap vermiyor? Yani benim şöyle, eski gazeten bana çok kızıyorlar. Niye bak? Ben hiçbir yerden gidip ne milletvekili, partilerin kapısının önünden geçmem. Şimdi siyaset yazarıyım. Dolayısıyla da ilgileniyorum. Yani, anlıyor musunuz?
0: Şimdi mesela Necdet Bey'e de kendileri düşmanlık ediyorlar.
1: Tabii,
0: kavga çıktı ya, o Kemal Kılıçdaroğlu tarafında kalmış. Ama ben bunu çok yadırgamıştım gerçekten. Yani televizyon kanalı benim adımın altına gazeteci yazıyor. CHP parti yöneticisinin altına da gazeteci yazıyor. Böyle olmaz.
1: Basın konseyi girsin devre.
0: İşte yoklar ortada. Ne konsey
3: basın
0: var, ne dernek gelecek var.
3: Kendisi basın konseyinin başkanı olan adam da CHP'de parti meclis üyesi.
1: Hepsi. Yani yalan hakikaten mı? Çok garip artık. Bir de bazen bakıyorum haberle ilgili falan, bununla ilgili kıyas yapıyorlar. Bir tane bir milletvekili çıkmış işte bir yerin A haberi falan filan diyor. Ya yanımızda yani Allah aşkına burada ne kimsenin, herkesin bir siyasi görüşü var elbette ama böyle bir şekilde parti savunan bilmem ne yapan kimse gelmiyor buralara ya. Azıcık kendinize gelin ya. Azıcık yani. Ve bunu

0: CHP'liler söylüyor ama neyse geçelim, çok o konuda çok söylenecek şey var ama artık gülüyoruz bunlara, kızmıyoruz bile. Müslüm Sarı'nın bir dinleyelim şu seçim, pardon benim de kafamı biraz karıştırdın Gaffar şimdi söyleyince. Bu Sözcü'nün haberiyle ilgili yalanlama vardı CHP milletvekilinin, onu bir verelim.
1: Sözcü TV bir şey yayınladı. Herhalde yazımız reddedildi değil. O, biz o yazıyı daha yeni veriyoruz buraya.
2: Verdiniz mi efendim?
1: Evet, verdik. Yani bir sıkıntı yok ki zaten.
3: Siz meclis başkanlığına verdiniz değil mi efendim?
1: Evet.
3: Yarın sıkıntı, grup toplantısı
1: yarın
3: olacak.
1: Yarın grup toplantısı genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu konuşacak. Sıkıntı yok.
2: Sayın Özel de kendisini konuşacağını ifade etti, tamam mı efendim?
1: Arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Baktığınızda görürsünüz herhalde Cumhuriyet Halk Partisi'nin sayfasında.
4: Teşekkür ederim. Genel başkan ziyaretçilerle ilgili bir talebi oldu başkanlıktan. Ona yanıt geldi mi?
1: Geldi. Sıkıntı yok.
0: Dur hocam.
5: Evet. Şimdi geçen hafta Gaffar Bey çok güzel bir şey söyledi. Güçün yanında dedi, konsolide olur herkes dedi. Evet. Bunun teorik şeyini de söyleyeceğim. Yani siyaset biliminde teorisi de var yani. Şu anda grupta, demin söyledim ya, partide, genel merkezde Kılıçdaroğlu, grupta ve TBMM'de sanki Özgür Özel gibi önde gibi görünüyor, işte yarın şey gibi, ama Gaffar Bey'in söylediği çok doğruydu. Herkes dedi gücün yanında konsolide olur. Bunu 100 sene önce Robert Michels diye, oligarşinin tunç yasasıdır bunun adı. Siyaset bilimi teorisidir.
0: Oligarşinin tunç
5: yasası. Oligarşi olarak da Alman Sosyal Demokrat Partisi için söylüyor. Her zaman diyor sosyalist, kapitalist hiç fark etmez. Yani sağcı solcu fark değil. Her zaman diyor bir oligarşik bir yapı olur diyor siyasi partilerde. Hemen genel başkanın ve merkez seyinin yanında birleşirler diyor. İşte Gaffar Bey'in dediği konsolide oldu. Dolayısıyla şimdi siz de dediniz ya 28 tane Kemal Kılıçdaroğlu, işte 95 tane Özgür Özel falan. Onlar hikaye. Şimdi bir seçim sattım haline girse, bir şey olsun, parti mecliste toplayacak. O gördüğünüz o 95 tanenin en aşağı 75 tanesi Kemal Bey'in yanına gelecek.
0: Öyle mi olur? Oligarşinin yarı yarıya bölüşecekler diyorsunuz. 140 desek hadi 70 70 diyor.
5: Yani çok şey olanlar, angaje olanlar artık gelemez. Yani o kadar şey yapmış olanlar. Onun dışında yüzey hemen şey gücün yanına geçer. Genel başkanın yanına geçer.
0: Cüneyt Hocam, böyle mi olur hakikaten?
6: Şimdi hocamın belirttiği siyaset bilimindeki
5: teori,
6: teori ve kavramlar üzerinden bir açıklama. Şimdi hocamın dediği noktaya gelirken de siyaset sosyolojisi devreye girer. Şimdi ben biraz önce onu söyleyecektim. Burada iki önemli husus var. Bir, siyasetin sosyolojisi mi geçerli CHP örneğinde, yoksa siyaset sosyolojisi mi geçerli? Şimdi bunu her ikisi içerisinden de bir analiz yapmak lazım. Şöyle yapacağız bakın. Şimdi gördüğümüz şu tablo, Butlan kararından sonra bir kategori var. Kategorinin kavramları şunlar bakın. Genç yaşlı, bölgesel küresel, İstanbul Ankara, Murat Bey biraz önce onu Silivri olarak söyledi ama İstanbul Ankara, milli batıcı, sol sağ, seçilmiş atanmış. Şimdi bu kategorik ayrım, ikili kategorik ayrımın bir kenarında Özel, bir kenarında Sayın Kılıçdaroğlu var. Şimdi bunları da genel Türk siyaseti içerisinde hizip ve lider kavgası üzerinden bir analiz edelim. Genç yaşlı çatışması lider üzerinde odaklanıyor.
0: Evet.
6: Bölgesel küreselci politika üretme bir hizibe doğru gidiyor. Bakın daha neticelenmedi bunlar. İşte nerede, niye Libya'da işimiz var, Suriye'de ne işimiz var? Bakın bu politikalar yavaş yavaş başka bir noktaya doğru gidiyor.
0: Partileşecek o yani.
6: Yani Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu'yla daha bölgesel bir politikaya doğru gitmenin emarelerini görüyoruz. İstanbul, Ankara, bu mesela güç mücadelesi, bugün kürsü, yarın kürsüde olacak mücadele İstanbul Ankara mücadelesi aslında.
0: Özgür Bey İstanbul'u temsil ediyor.
6: Evet, İmamoğlu odaklı olduğu için
5: Silivri
6: İstanbul.
5: Yani.
6: Evet.
0: Sayın Cumhurbaşkanı da Ankara odaklı siyaset yapın diyor.
6: Çok doğru. Sayın Cumhurbaşkanının, Sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin söylediği Ankara merkezli politika. Bakın biz bunları şimdi CHP odaklı bunları görüyoruz, işaretlerini. Şimdi buradan şöyle bir şey daha işareti geliyor. Eğer İstanbul'un adayı İmamoğlu'ysa, Ankara'nın adayı CHP merkezli Mansur Yavaş mı olacak? Şimdi bak,
0: Kılıçdaroğlu ekibi Mansur Yavaş'ı da
6: evet

0: Şimdi bunlar birbirlerine yaklaşıyorlar bu noktada. Milli ve batıcı, bakın Sayın Kılıçdaroğlu o son hani özür diledi ya.
1: Evet.
0: Buradan milli politikalara doğru bir dönüşün çok temel işaretini verdi. Ama diğer taraf özel ekibi hala Batı enternasyonelden, işte Avrupa Birliği'nden, Sosyal Demokrat bir parti geldi Alman, onlarla birlikte açıklamada ısrar ediyor. Bak bu da netleşiyor artık, bu çizgiler. Sol sağ, şimdi bu Türk siyasetine has bir durum. Artık gerçekten günümüzde 60 ile 80 arasının sol sağ yapısı kalmadı. Yani bazen sol, adını sol diyen partiler daha sağ politikalar üretebiliyor. Sağ olarak görülen partilerde daha sol, hakçı, emekçi politikalar üretebiliyor. Biz bunu hem AK Parti'de de gördük, CHP'de göremiyoruz henüz iktidar olmadıkları için, ama zaman zaman bu söylemleri görüyoruz. Yani sağ sol ayrımı da artık ideolojik olarak kaybolmak üzere.
1: Evet.
0: Seçilmiş atanmış gene lider üzerinden görüyoruz. O zaman şöyle bir şey çıkıyor.
2: Ama ben orada itiraz ediyorum. Yani Kemal Kılıçdaroğlu atanmış falan değil. Ama seçilmişti, mahkeme kararıyla ondan sonra hileyle seçilen, o seçim iptal oldu. Hocam, seçilmiş adam yani.
0: Ona itirazım yok. Ben
2: yani görünen, atanmış falan değildir. Ben
0: görünen şey ya, ifade üzerinden söylüyor. Şimdi siyaset sosyolojisinde politika farklılık üzerinden üretiliyor. Bu hiçbir zaman değişmez. Evet. Farklılığı yakalayıp seçmenini ikna edebiliyorsa, rızasını da alıyorsa ve o toplumdan da büyük kesimlere hitap ediyorsa iktidar oluyor. Şimdi bu söylediğim, biraz önce ayırdık ya kategoriler. Bu kategoriler Kılıçdaroğlu bünyesinde yavaş yavaş Türkiye'de sağ temel politikalara doğru bir kayışı gösteriyor.
1: CHP sağa kayacak Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Şimdi bakın, biz daha çok Sayın Kılıçdaroğlu'ndan açıklama duyarız. Ne dedi? Yarın tarihi bir açıklama daha yapacağım dedi. İlkini yaptı. İkincisini de yarın göreceğiz, yapabilirse. Ki ben muhtemelen bunu bir şekilde yapacağını zannediyorum. O zaman nereye gidiyoruz? Bakın temel sorun bu.
1: Evet.
0: Yani Türk siyaseti nereye gidiyor? Cumhuriyet Halk Partisi bu Türk siyasetinin içerisinde nerede konumlanacak? Aslında
1: Kemal Kılıçdaroğlu galebe çalarsa sağda bir CHP mi göreceğiz?
0: Sağ değil, artık bu sağ kalmadı. Yani daha dünya, bakın, başka bir yere gidiyor. Sayın Devlet Bahçeli bunu çok vurguladı ama bunu anlamak istemiyorlar. Yani uluslararası sistem artık yeni bir şey, hocam daha iyi bilir, yeni bir düzene doğru gidiyoruz. Siz bu düzende artık klasik ideolojik yapılar üzerinden politika üretemiyorsunuz. Yani olmuyor. Evet, AK Parti'yi mesela yıllardır eleştirdiler değil mi? Makarna kömür dağıtıyor diye. Aslında bu pratik eylem sol siyasetin temel argümanıydı. Evet. Yani yoksul kesimlere yanında olmak.
1: Hatta Mansur Yavaş da Ankara'da şimdi buna benzer şeyler yaptığını söylüyorlar. Şimdi hani kartlar dağıtılıyor, şu oluyor, bu oluyor gibi.
0: O zaman politikalar, Türk siyaseti de dünyadaki bu yeni dünya düzeninde keskin çizgilerle ayrılamayacak bir duruma geldi. Mesela bugün teröristi Türkiye'nin altındaki yatan temel gerçek de bu. Yani DEM Partisi kendini ıslah etmeli artık.
1: Ama DEM Partisi de şu an yani şeyde durmuyor, bu çizgide.
0: Yani bir terör örgütü üzerinden politika üretemeyeceğini, bunun işte kurucu önder adı verilen terörist başının bile bunun kabul ettiğini, artık parti olarak da sizin siyasette, Türk siyaseti içerisinde bunu yapmak zorunda olduğunuzu söylüyor aslında Devlet Bey. Yani bunu hep söylem bazında alıp eleştirdiler ama evet, bunun temelinde yatan bu. Dolayısıyla biz bu bir kopuşa, hizip üzerinden mi gidecek CHP? Bir hizipe yol açıp ideolojik bir ayrımla yeni bir partiye mi geçecek? Yoksa seçmen ve şu anki milletvekilleri bunun farkına varıp bunun bir lider kavgası mı? İşte atanmış, seçilmiş, adına ne derseniz deyin. Bu kavga bir uzlaşıya dönüşüp artık daha içe dönük, Türk siyasetine dönük bir politika mı üretecek? Biz zamanla bunu göreceğiz.
3: Ya bence Cumhuriyet Halk Partisi, biraz bakın fazla iyimser yaklaşıyor.
0: Biraz daha afaki söyleyeyim.
1: Öyle mi?
0: Mesela Türkiye seçmenini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sosyalist Enternasyonel üye olması aslında rahatsız ediyor. Ya Atatürk'ün kurduğu partide bir sol imgesi yok. O dönemlerde Bolşevizm çok popüler olmasına rağmen bunu hiçbir zaman kullanmamıştır. İşte 1962-65 tam hatırlamıyorum. Ortanın solu çıktığında. İşte
1: onu, siz ortanın sağını işaret ediyorsunuz.
0: Yani bu partiyi bu noktaya getiren İsmet Paşa'nın ses çıkarmaması giderek parti içerisinde de Bülent Ecevit'in güçlenmesi, sonunda da parti genel başkanlığını alması. Yani özün

0: de Cumhuriyet Halk Partisi sol bir parti değil.
1: Özünde kesinlikle değil.
0: Değil ya, yani böyle bir özelliği yok. O zaman
1: özünde bugün, elbette değil.
0: Mesela
1: değil
0: yani? Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin genelde hani %22 bandı yani deliriyor ya.
2: Biz de CHP'ye muhalefet ettiğimiz için solcu olmuştuk hocam.
1: Tabii tabii, biz de bir sapma
2: olsa muhalefet etmezdik. Biz de CHP'li olurduk.
1: Bir sapma olarak görülürdü tabii, bizim sapma burada. CHP'li olmak evet, solda öyle, bir sapmadır öyle, yani öyle, o şey gruplar öyle arasında. Evet, gidip CHP'ye oy atan adama...
2: Ya, solcu demeyiz.
0: Yani, ya buradan çok özür dilerim hocam, hemen nokta
2: olur. Onlar da yani, genelde demezler kendilerine.
0: Ya Türkiye'de, Türk siyasetinde artık CHP kendi içerisinde yeni bir konumlanmaya geçiyor aslında. Hmm. Yani bu, buna da geçmek zorunda. Şimdi bakın, İngiltere'de, Almanya'da yani sosyal demokrat partiler var ama solcu değil bunlar. Baktığınız zaman hepsi küreselci, hepsi liberal. Politikalarını izleyin. Krediler, yatırımlar, şirketler, hepsi daha milliyetçi. Bir Alman Sosyal Demokrat Partisi bir Alman milliyetçisidir. Yani Almanya'nın bütün çıkarlarını bütün küresel pazarlarda güder.
3: Nasyonel Sosyalist İşçi Partisi. Yani sosyalist adı ya.
0: Burada siz Türkiye'nin iç siyasetine muhalefet ederek bir iktidar olma şansınız yok. Yani bunu aslında, bu bir fırsat.
1: Yani Kılıçdaroğlu galibe çalarsa böyle bir tablo ortaya çıkar diyorsunuz da, ama bu yani yarınmayı...
0: Ya bu fırsatı Kılıçdaroğlu mu yakaladı, yoksa yakalandırdılar mı, onu bilmiyorum, onu zaman gösterecek.
2: Vallahi yani hocam bu... yani Türkiye'de o kadar çok sağ parti var ki, bir de CHP de sağ parti olursa yani...
0: Hayır, artık sağ sol kalmadı. Bakın onu demiyorum.
3: Ben bir açıklama getirebilir miyim?
0: Ya bu sağ sol üzerinden açıklamıyoruz bunu.
4: Ama yani komutanınıza göre MHP ve AK Parti de sağ parti değil zaten.
0: Ya ürettiği politikalara bakın, eğer o argümandan yola İdris çıkacaksa böyle bir şey
1: Türkiye'de
0: yok.
1: Türkiye'de sol sağdır, sağda soldur diyor yönetim ilişkilerine baktığında. O pozisyon mu geliyor?
3: Şimdi şöyle söyleyelim. Bütün dünyada devlet kuran partiler sağ partilerdir. Evet. Yani muhafazakar, yani konservatif oradan geliyor. Muhafaza ediyor. Kurduğun şeyi muhafaza ediyorsun. Yalnız CHP'nin demin...
2: Niye hocam? Boşevikler devlet.
3: Hayır o da kendilerine göre. Devleti kurmadı ki. Hayır, o devlet vardı. Rusya vardı. Hep vardı. Devletin yönetimi de işte devlet kurmadı. Devlet
2: vardı zaten. Türkiye'de hep vardı o zaman.
3: Rus Çarlığı vardı zaten, yani yönetimi değişti.
2: O zaman Türkiye'de hep vardı hocam. Osmanlı
3: hayır,
2: vardı.
3: O Osmanlı'ydı, yeni bir devlet kuruldu.
2: O da Çarlık yeni bir devlet.
3: Sovyetler yeni bir devlet değil. Şimdi onu deme. Şimdi ancak sağda ondan sonra bir sürü seçim yapıldı. Terakkiperver kuruldu, onu kapattılar. Halk onu seçiyordu. Serbest Fırka sağda kuruldu, onu kapattırdılar. En sonunda Amerika bastırdı. Çok partiliğe geçildi. Demokrat Parti ezici çoğunlukla kazandı. Ondan sonra 1961 yılında İnönü baktı ki sağda bir şey yok. Demokrat Parti geliyor, Adalet Partisi gelmiş, Yeni Türkiye Partisi gelmiş o zaman. Mecburen ortanın solundayız dedi. Yani sağ bittiği için, sağdan oyu bittiği için orada, yoksa şu anda...
1: CHP sol, Cüneyt Hoca'yı destekliyorsunuz.
3: Ha, destekliyorum. Şu anda orijinine dönüyor doğru. CHP yani.
1: CHP ve İlter, son dakikalar var mı? Daha güncelleştireceksin sen
5: tartışmayı. Melih Altınok, bu sağ sol tartışması 2021 yılında da yaşanmıştı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Evet. İşte sağ sol yoktur şeklinde bir açıklaması olmuştu Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Ve CHP sağa kayıyor iddialarına, eleştirilerine. 26 Mart 2021 tarihinde Kemal Kılıçdaroğlu şöyle yanıt vermişti. Türkiye Cumhuriyeti'nde 21. yüzyılın sorunlarını çözmek için yeni kavramlar bulmak zorundayız. 21. yüzyılın temel kavramı demokrasidir. Sağ sol kavramları yok burada. Biz demokrasiyi savunuyoruz diye bir açıklama yapmıştı. Yani sağ sol artık yok, geride kaldı diyen isim de zaten Kemal Kılıçdaroğlu.
3: Yani aslımıza rücu edeceğiz
1: hocam, tabii
3: diyor.
1: Ki çok doğru söylüyorsunuz zaten. Yani sosyolojisine de baktığımızda Cüneyt Hoca ayrıntılı tarifini de verdi ama CHP'nin seçmen kitlesi, zengin semtleri, işte büyük şehirlerin değil mi, daha ekonomik olarak gelişmiş kesimleri falan alıyor. Dolayısıyla potansiyeline baktığınızda solu işaret eden bir şey yok ama şöyle bir durum var. Bugünkü o parti yönetiminde böyle bir tartışma bence şey yok. Yani
4: yaşanmıyor.
1: Buraya oturulabilir.
0: Ama işte hazırlıkları
1: siz tarif ettiniz.
0: Var. Onu
1: tabii,
0: demek istiyorum.
1: Siz tarif ettiniz. Gidişatı söylediniz. Var. Çok da bence de hani o yöne doğru bir süre emare var ama CHP'de hakikaten yani ideolojinin iyisine dair bir şey yok. Zaten bence CHP'nin yaşadığı bugün sorun o. Seçmendeki o rahatsızlık da tamam, gider gene çoğunluk ne taraftaysa ona oy verirler ama yani ortadaki tartışma çok kötü argümanlar üzerinden devam ediyor. İdeolojik falan bir şey. Ali Mahir Başar'ın neydi o hissi? Yani ya da Ekrem İmamoğlu'nun domine ettiği bir grupta. Ekrem İmamoğlu ne diye tarif edersin Gaffar?
2: Hiçbir ideolojiyle yan yana tarif edilemez.
3: İdeolojik bir tartışma yok zaten şu an.
1: Ya da ama bunlarda
4: ama
1: da...
4: ona evrilecek diyor ya. Yani ben kıymetli bir şey, iyi niyetli derken bu güzel bir şey olurdu. Olabilseydi Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde ideolojik bir tartışma başlayabilmiş olsaydı, komutanımızın ifade buyurduğu gibi, çok güzel bir şey olurdu. Çok güzel, yani verimli bir şeye dönüşürdü. Ama bugünkü mevcut şey bütünüyle bir koltuk kavgası. Yani hangisinin evet. ideolojisinden bahsediyorsunuz? Yani şimdi milliyle mesela Kemal Bey'in bir çıkışlarındaki şeyi evet takdir ettik. Çünkü özür diledi. Ben FETÖ'cülerin varlıklarını göremedim, müdahale edemedim, zamanında yapamadım. Hepinizden hak helallik istiyorum dedi. Türkiye'nin bazı meselelerindeki dış politikasındaki şeyde milli davranamadık. Bunda da sarfı nazar ediyoruz diyor. Güzel şeyler bunlar. Ya millilikle alakalı Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde böyle bir damar vardı. Deniz Baykal gibi bir adam Bosna Hersek Savaşı'nda cepheye kadar gitmişti. Tabii. Bundan daha milli bir tutum var mıdır? CHP tarihinde böyle özel örnekler olabilir. Ama bunlar istisnadır. CHP tarihinde bunlar istisnai durumlardır. Büyük çoğunlukla yapılan şeyler Monşerler CHP'sidir. Yani Monşerler CHP'si daimi olandır.
0: Ama ve sanırım o, Murat Bey, yıkılacak bu iş. Bak, o,
4: umarım
0: bu
4: o düşünce yıkılır. Umarım o düşünce bütünüyle yıkılır ama...
1: Güçlü olanlar öbür taraf ama şu an sizin yani o küresel şu
4: zaten güçlü
1: şey
4: olan diye. Hayır, Özgür Özel'in tarafında olduğunu ifade eden insanlar içerisinde son derece milli olduğunu bildiğimiz kişiler var. Kemal Bey'in desteklediğini düşündüğümüz insanların içerisinde de hiç gayrimilli, yani gayrimilli olduğu apaçık aşikar olan pek çok adam var. Çünkü bu adamların hepsi Türk siyasetinde varlar zaten, hepsini tanıyoruz. Dün gelmediler yani, hepsini biliyoruz. O açıdan benim ona dair bir umudum yok. Benim görebildiğim şey şu: Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal kimliğiyle parçalanıyor. Bu da ilk defa olmuş bir şey değil, dünyanın sonu falan değil. CHP tarihe gömülebilir mi? Gömülür kardeşim. CHP'nin mirasçısı kimmiş? Bu da çok önemli bir şey değil. Ben bu mevcut Cumhuriyet Halk Partisi'ni tekrar ediyorum, ekranlarda bir kez daha söylüyorum. 1923'te kurulan Cumhuriyet Halk Partisi olmadığı kanaatindeyim. Eğer bugünkü CHP, 92'de kurulan CHP, ben onun mirasçısıyım falan diyorsa, o zaman AK Parti'de çıksın desin ki ben Kazım Karabekir'in kurduğu terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın mirasçısıyım desin. O kadar bir haktır yani. Ona kadar haksa bu o kadar hak. O açıdan CHP tarihe gömülecek ve yok olacak yani. Yok. Paramparça başka partiler çıkacak. Öyle CHP'nin tabelasını falan çok kıymetli falan ya. Olduğu iddiası da daha önce 80'lerde 90'larda gördük ve baraj altında kaldı. DSP çıktı, barajın üstünde çıktı evet. Yani. Bu öyle
0: iktidar oldu. Şimdi ben çok özür dilerim, katılmıyorum bu görüşünüze. Cumhuriyet Halk Partisi gömülmez, tarihe parçalanmaz da. Yani marjinal bir parti olmaz.
3: Evet. Oldu ama zamanında.
0: Hayır.
3: 99 yani seçimlerinde oldu işte.
1: Yine de %9 aldı canım yani.
3: Şimdi tamam oğlum, baraj altı kaldı. Bitti.
1: Koca partiler MHP alıyor, HDP alıyor.
3: Şimdi. Hayır, baraj altı kaldı bitti.
0: Ya baraj altı kalabilir, o önemli değil. Şimdi Türk siyasetinde çok kalıp durumlar var. Yani ya bunları göz ardı edemezsiniz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni çok büyük bir çoğunluğu partisinden ayrılmaz. Bu partinin kurumsal kimliği de bozulmaz. Burada şu anda gördüğümüz İki kişi üzerinden bir kavga var. Yani siyasetin bu sosyolojisinde hizip yok. Politika kavgası yok burada.
3: Ama evet. Komutanım sen şimdi, bunu söylemedin
0: bakın,
3: mi?
0: Bakın şunu
3: bir
0: söylemeye
3: taraf
0: çalışıyorum.
3: Bir taraf milli falan sen i̇şte, iki grup. Bu,
1: oturdukları yer orası diyor yani.
0: Şimdi
1: değil mi
0: şunu
1: galiba?
0: Söylüyorum. Bu burada Kılıçdaroğlu'nun elindeki kozlar daha güçlü. Yani bunu bir hizip bir ideolojik olarak, kavgaya getirmeden bir geçiş sağlayıp Cumhuriyet Halk Partisi'ni daha farklı bir konuma getirecek. Bu Türk siyaseti açısından da gerekli olan bir şey.
4: Evet, gerekli ama mümkün değil diyorum ben.
0: Evet. Yani bunu
1: göreceğiz. Yani nasıl bir yapılacak şey, ama bu DSP'den bahsetmişken DSP adı geçti.
2: Hı.
1: Bu arada Gaffar biliyorsun.
2: Doğrulanmadı o da.
1: Şey, evet. Fatih Atik söyledi değil mi? Evet. Fatih Atik'in ve sordum dedi şeye. DSP'nin genel başkanına. Hı hı. Böyle bir şey de olmadı denildi ama
4: DSP o kadar kıymetli ki Bülent Ecevit darbeden sonra bile kalkıp DSP'yi kurduğunda dediler ki CHP'ye geçin artık, CHP'yi kurduk. Yok kardeşim dedi, ben CHP'yi niye geçeyim dedi, ben DSP kimliğini niye bırakayım dedi.
0: Doğru.
4: CHP'ye bile geçmedi yani, CHP darbeyle kapatılmış parti olmasına rağmen al o tabelaya git dedi yani. Kim dedi? Evet. Bülent Ecevit dedi.
2: Evet. Ve sebep olarak da, gerekçe olarak da Cumhuriyet Halk Partisi'nin sol bir parti olmadığını evet. söylemişti. Evet. Yani DSP sol bir parti, biz sosyal demokrat anlamında sol bir parti kurduk. Cumhuriyet Halk Partisi ise sol bir parti değildir demiş.
3: Yani biz tabandan, halktan geliyoruz dedi, o tepeden gelen bir şey dedi. Jacobenci bir parti.
2: Yani şöyle oluyor tabii, yani sol sağ gibi kavramlar siz tuttuğunuz yerden tanımlıyorsunuz. Tabii.

0: Son zamanda Ecevit öyle tanımlamış. Bir iki bir şey söyleyeceğim ama tabii başka ki, bir şey yok.
1: Bunu şimdi bir iki cümle aldım geçelim burada.
0: Ya şöyle 2011 senesinde Fildişi sahilinde bir başkanlık krizi yaşandı. 2010 senesinde yani Afrika ülkesi Fildişi sahili Ivory Coast orada bir seçim yapıldı 2010'da. Seçim komisyonu adamın adını okuyacağım. Alassane Ouattara. Ouattara'yı futbolcu adı gibi bu da. Evet. Ouattara'yı %54 ile kazandı dedi. Sonra Anayasa Konseyi bazı seçim bölgelerindeki seçimi iptal edince bu sefer rakibi Laurent Gbagbo. Gbagbo başkan oldu. Aynı anda iki başkan çıktı Fildişi sahilinde. İkisi de yemin etti. İkisi de kabine kurdu. Ne oldu biliyor musunuz? İç savaş çıktı. Kemik sesi geldi arkadaşlar. Bak böyle giderse tabii iki başkan, iki kabine.
2: Yarın
0: iki
2: kemik sesi gelebilir.
0: Evet, bu işin sonu hayra alamet değil. Sonunda da kriz çatışmayla çözüldü. Başka bir şey yok. Bir de çatışmasız bu çözülen bir kriz var. Onu da söyleyeyim. Hatırlayacaksınız 2024.
2: Kim kazanmış? Gbagbo'lar mı?
0: Gbagbo yenildi sonra. Bu
1: binlerce kaç yani. Bin kişi öldü? 2-3 bin kişi öldü.
0: 10 binden fazla insan öldü. 200 bin kişi de yerinden edildi. Çok halk bedelini ödedi. Çok kötü oldu yani. Biz bunu yani biraz mizah gibi söylüyoruz ama trajedi yani. Çok kötü bir şey yaşandı yani. Burada inşallah ona dönüşmez. Yani bu kadar inatçı taraflar olduğunda mutlaka bir kemik sesi çıkıyor. Bir şey oluyor. Şimdi bir de 2024'ü hatırlayın. Fransa seçimlerini. Biliyorsunuz o milliyetçi cephe Rassemblement National son tura kalıyor artık kazanacaktı yani milliyetçiler. Le Pen'in partisi Le Pen. Kazanacak diyorlardı. Onun o son turda Eric Ciotti diye bir adam vardı. Le Républicain'in bu Cumhuriyetçi Parti'nin başkanı. Ciotti ben dedi milliyetçileri destekliyorum dedi. Bunun üzerine bu merkez sağ parti merkez sağ milliyetçileri destekleyince parti yönetimi Ciotti'yi görevden aldı. Parti yönetimi genel başkanı görevden aldı. Sonra da parti binasını kilitlediler. Genel başkanı içeri almamak için. Çok benzer bir şey. Ciotti de mahkemeye gitti. Mahkeme parti yönetiminin görevden alma kararını iptal etti. Tekrar Ciotti'yi genel başkan ilan etti. Çok benzer bir şey. Orada kriz nasıl çözüldü biliyor musunuz? Seçim geldi. Seçimde sağlam bir yenilgi aldı bunlar. Çok sağlam bir yenilgi aldılar. Kriz çözüldü. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni şu an öyle bir krizin içine sürüklediler ki sağlam ya kavga çıkacak
3: işte benim dediğime
0: ya
3: geliyor.
0: Sağlam bir yenilgi alacaklar. Öyle bir noktaya gelecek. Benim kanaatim o. Abi, İki örnekten bunu anlıyorum.
1: Buradaki karakterler Fransa'da diğer
0: onlara benzemez diyor.
1: Mesela bir şey karakteri bizim nedir o hortumla çıkan en son var ya.
0: Mahmut Tanal.
1: Hani beni FETÖ'nün kanallarının önüne kendimi zincirlemeye Kemal Kılıçdaroğlu gönderdi diyen büyük devrimci var ya. Siz ideoloji falan diyorsunuz da yani burası artık bence Erdoğan karşıtlığından dolayı kriminal tiplerin çekim merkezi haline gelmiş bir yapıya dönüşmüş. Son dönemde gördüğüm o. Gözlerini karartmışlar. Yani ne olursa olsun Cumhuriyet Halk Partisi'ni senelerdir takip ediyoruz. Tabii ki Özgür Özel eczacıyken ben Cumhuriyet Halk Partisi yani takip ediyordum. Şu anki yapısıyla bambaşka bir yere evrilmiş durumda. Bakın şimdi şeyi konuşuyoruz İlter. Yarınki taktiklerden sabah erken saatlerinde Özgür Özel ekibinin olası bir karara karşı o kartlardan falan bahsedildi demeyesin. Yani erken saatlerinde toplanma emir verildiği söyleniyor. Yarın bayağı zorla bile olsa girilmesi için bir talimat işte verildiği, hazırlık yapıldığı söyleniyor.
0: Ceket hırka koyma işi falan.
4: Herkes oldu. Erken saatlerde onun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak Melih Altınok ve hatta şunu da söyleyelim. Biz sürekli grup toplantı salonundan bahsettik. Evet. Meclis kampüsünün içinden, bahçeden, olabileceklerden bahsettik ama asıl burada belki de tedbirin alınması gereken yer meclisin dışı. Çünkü bütün ziyaretçiler dikmen kapısından giriş yapıyor. Bir yanda Özgür Özel'i destekleyen partiler gelecek. Diğer yanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun davet ettiği partiler gelecek. Bir tane kapı var, giriş bir yerden olacak. Şimdi orada da muhtemelen Ankara Emniyeti bir önlem alacaktır veya almak zorundadır. Nihayetinde oradakiler milletvekili değil bir partili. Yani bu partililer burada CHP Genel Merkezi'ndeki tabloyu aklımıza getirelim. Yani çok vahim gelişmeler olmuştu. Yine aynı durum Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hemen dışında da karşılaşılabilir yani böyle bir risk de var açıkçası.
1: Ana kapıdan sokmuyorlar.
4: Yani meclisin dışın ana evet.
1: Ama milletvekili arabasında 3 kişi geliyor.
4: Lazım.
1: 3 kişi geldi milletvekili arabasında. Kim diyecek milletvekiline kim bu arabandakiler diye sorabilir.
4: Şöyle ziyaretçi kartı almaları gerekiyor Melih Altınok. Yok. Ziyaretçi kartı
3: tabii
4: almaları gerekiyor.
3: Verecek.
4: Beni ayetinde dikmen kapısından giriş yapacaklar.
1: Evet onu biliyorum prosedürü arka kapıdan da milletvekili arabasında 3-4 kişi geldiğinde evet. Durduruyorlar.
4: Yani

0: DEM Parti neler taşıyordu o milletvekili arabasında?
1: Bırak kart almak zorunda. Yani meclisin dışında aslında tedbirlerin, önlemlerin alınması gerekiyor. Ankara Emniyeti şüphesiz buna dair bir önlem alacaktır.
2: Ya şu konuştuğumuz şeyin ne kadar vahim olduğunu farkında mıyız yani? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bahsediyoruz. İçerisinde kavga nasıl gerçekleşecek? Husumet nasıl çözülecek? Acaba hangi grup birbirine galebe çalacak? Sabah erken saatte gelen kişi koltuğa ne zaman oturacak? Koltuğa daha fazla oturan adamlar diğerlerini dövebilir mi? Orada kemik sesi gelir mi? Şunu konuşuyoruz. Şu Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerinin bu ülkeye yaptığı eziyete bakın. İnanın üniversitedeki o ergen kavgalarında, sağ sol kavgaları, o ergen kavgalarıydı çünkü gerçekte. İşte bir duvarın önünde nöbet tutma kavgası. Onlardan beter bir şey. Böyle bir siyaset üretilebilir mi?
3: Benim şu siyasetten. Benim ilgimi çeken şu. Bunu bize birileri yapıyor diyorlar.
4: Ben yani, bir şey söyleyeyim.
3: Hocam, bakın. Bunu bize bir izin verin. Yani burada biz kavgaya tutuşuyoruz. Ben diyorum ki bunu bize birileri yaptırıyor ama hala sizinle kavga ediyorum. Yani hikaye budur. Yapmıyor o zaman siz bu partiyi kapatın. Kapısına kilit vurun. Eğer iktidar partisi hakikaten sizi istemeye istemeye birbirinizle kavga edecek hale getirdiyse ben...
2: İradeniz yok demek.
3: Bir şizofreni durumu evet. Değil mi bu? Ben bu durumun farkındaysam Murat'la tartışmam, şey yapmam, çözüm bulurum. Ben anlamış değilim yani ama bunu iki tarafta pekala aslında işlerin böyle sürdüğünü açıkça ortaya koyuyorlar. Buyurun Cüneyt Hocam.
4: Bu, bakın bu kalıp Türk siyasetinde partileri tarif etmez. Yarın başka bir partiye de aynı durumların olacağını söyleyebiliriz. Bunun hiçbir garantisi yok.
3: Bence olmuş.
4: Türkiye'de her siyasi partinin başına gelebilecek şeyler bunlar. Gelmedi mi? Mesela Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Devlet Bahçeli'ye baş kaldıran bir sürü adam oldu. İmza topladılar, delegeler.
2: Çıktılar, gittiler, bilmem. Partilerini kurdular.
4: Evet. Yani bu
2: ama grubunu ya, işgal etmediler.
4: Ya, siyaset olarak baktığınız zaman sizin tabii, siyasi partilerde yaşamadı. Bunların her zaman olabilecek. Bu tamamen yönetimle ilgili bir şey. Biz şu anda bakın tekrar söylüyorum. İdeolojik bir kavga yok bu partide. Bir lider kavgası var. Ben diyorum ki bu açıdan katılmıyorum size. Bu lider kavgası yavaş yavaş partiyi başka bir gerçek
2: İdeolojik
4: Türk siyasetinin
2: ayrışmaya götürecek.
4: Evet, gerçek Türk siyasetinin çözüm odaklı bir partisine dönüştürmeye.
2: Bu hayırlı bir kavga.
3: Ama iki evet. Parti çıkabilir şimdi. Buradan bu ne kadar sürdürecek? Hadi bu hafta bunu böyle çözdüler.
4: Tam çıksın, alacağı oy. Şimdi seçmen izlemiyor mu buradaki tartışmaları, her şeyi?
3: Evet, şimdi yeni parti senaryoları doğal olarak gündeme geliyor. Ben bu işin oraya varacağını düşünüyorum. Sadece ben böyle söylemiyorum. Özgür Özel de diyor, partiler hazır diyor. Bir sürü partinin adı geçiyor. İstiklal Partisi, Türkiye İttifak Partisi var. Cumhuriyet Partisi buldum ben bir tane, geçen araştırdım. Hani böyle
2: var
3: partiler
2: parti?
3: Kurulmuş. Var. İnternet sitesi açmış bir beyefendi. Hazır bugünler için kuruyorlar işte.
5: 188 tane parti var.
3: Uygun isimler olabilir deniliyor. Dolayısıyla oraya doğru evrilen bir süreç de yaşanacak gibi. Yani bunu bir hafta sürdür, iki hafta sürdür.
6: Yalnız Melih Bey, parti kurmak çok kolay. Ama seçime girebilecek şey yapacak. Yani Türkiye'deki vilayetlerin yarısından fazla örgütü. Onun için yeni parti kurmaya gitmez.
3: Hazır
6: onun
3: birini
6: için,
3: alır değiştirir.
6: Seçime girme hakkı olan bir partiyi satın alacak.
3: Evet, zaten ben genç de adını parti, merak ettiğimden bunu söylemiyorum.
6: Hasan Celal Güzel'in partisini satın almıştı doğru. Mesela.
4: Sonra hocam siz demediniz mi? Bu milletvekillerin çoğu geçmeyi bekliyor diye. Geçme ihtimali var dedin işte.
6: Hayır, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına geçme.
4: İşte ihtimali var.
6: Tamam.
4: Dolayısıyla niye parti kursunlar? Kurmayacaklar yani.
3: Bence hayır, bu kadar ayrışmadan sonra Kemal Bey'in CHP'de olmasına izin vermeyeceği milletvekilleri var. Yani tabii ki bu isimler olabilir. Yeni bir parti ya da kurulmuş bir parti alıp adını değiştirirler. Onu evet. Bu kadar
5: mesela
3: da biliyorlar.
5: Kemal Bey kesinlikle Veli Ağbaba'nın partide kalmasını istemiyor.
3: Halim Ayrı istemiyor başarılı.
5: Halim Ayrı istemiyor. Hatta Kemal Bey kendisine ihanet eden kişi olarak Özgür Özel'i değil Veli Ağbaba'yı görüyor. Anladım. Bunu biz net bir bilgi olarak paylaşabiliriz. Yani müteahhit kaynaklar, birden çok kaynaktan aldığım bilgi bu benim. Yeni bir şey de değil. Alenileşti hatta biraz evet. Da konuşuluyor. Çok taze bir şey değil mi? Bilinen bir şey. Bunu şunun için söylüyorum. Aslında o gücün etrafında toplanma, orada temerküz etme, konsolide olma eğilimi herkes için geçerli olur ama bazı isimler mecbur karşı tarafça kabul edilmez.
3: Bu yolun ben yeni parti kurulmasıyla sonuçlanacağını düşünüyorum. İlla ki oraya varacak ama Cüneyt Hocam siz herhalde böyle düşünmüyorsunuz.
4: Yok. Yok. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Türk siyaseti içerisinde tutulacağını ve daha biraz önce belirttiğim o kategoriler üzerinden lider tartışmasının ideolojik bir tartışmaya çok yumuşak bir şekilde geçip Cumhuriyet

0: Halk Partisi'nin daha Türkiye odaklı politikalar izleyeceğini düşünüyorum.
1: Peki Kılıçdaroğlu'nun dünya dursa yan yana gelemeyeceği isimler var. Onlar ne olacak? Onlar illaki mesela İmamoğlu bu denklemde yer alabilir mi böyle bir şeyde? Milletvekili değil ama onun ekibi, onun çevresi, çok yakın milletvekilleri. İşte bunlar illaki bir yol arayacaklar.
0: Arınacağız dedi ya Sayın Kılıçdaroğlu.
1: Siz ana eksen, yani güçlü taraf CHP olarak kalacak bir parti. Diğerleri de ikna mı olup kalacaklar Özgür Özel misin?
2: Yani İstanbul Dükkalı'ya ayrılacak diyorsunuz.
0: Yani İstanbul'u tasfiye edecekler bence.
1: Ama illaki o zaman onlar da bir partiye çıkacak yani. Ama yani güçlü partinin, olan burası olacak.
0: O partinin oradan işte hocamın teorisine geliyoruz. Güce yakın gelecekler.
1: Yani diğer partiler gibi işte neydi o Yeni Türkiye Partisi, Cemler'in partisi gibi olur diyorsunuz o küçük grupta.
2: Aynen öyle.
1: Ama şu an hiç öyle görünmüyor.
0: Yani seçmen, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmaz.
1: Genç Parti Cem Uzan'ın.
3: Cem Uzan'ın. Evet.
1: Benim dediğim Hüsamettin Özkan'lar.
3: Ha onunla tabii.
2: Yeni Türkiye Partisi
0: mi? Ama o zamanki konjektürde küreselleşme had safhadaydı Türkiye'de. Liberalizm çok güçlü tabii esiyordu. Ama şimdi günümüzde dünyada baktığınız zaman
1: o da etkili olur.
0: Yani bölgesel politikalar, bölgesel güç çok daha önemli. Bunu muhafaza etmek lazım.
1: Ama ben yine yani ne bileyim, belki bu da neye dayanarak, elimde bir anket falan yok elbette ama yani bazen işte çok uzun süre böyle siyaseti okuyup takip edip şey yaptığınızda hani sezileri oluşuyor değil mi? Hepimizin var siyasetli yazanları, çizenleri. Sanki eğilim oradan yana gibi görüyoruz. Sosyal medyaya dayanarak sadece bunu söylemiyorum. Sosyal medyada zaten kesinlikle bir şey havası var. Yani Kılıçdaroğlu'na azıcık olumlu pozitif bir şey diyeni linç ediyorlar falan. Sokakta böyle mi sence Gaffar? Nasıl gözlemlerin?
3: Ben CHP'li seçmenle biraz konuştum. CHP'li seçmenin şu anki eğilimi şöyle. Özgür Özel'in CHP'den ayrılacağı konusuna ikna olmuşlar.
1: Bu iş sürmez diyorlar.
3: Yani Özgür Özel ayrılacak, gidecek diyorlar. Ve eğilimleri de yani biz de onu destekleyeceğiz gibi. Özgür Özel de demiyorlar hatta. Bir kısmı hala Ekrem İmamoğlu diyor. Diyenler de var yani, onu söyleyeyim. Fakat bu böyle olur mu?
2: Yani ya bugün, taban tutar mı?
3: O, tutar mı onu bilmiyoruz. Mesela bazı erken anketler açıklandı. Yani hiç inandırıcı değil.
1: Hiç inanmıyorum. Tıpkı kimse kusura yani bakmasın o
3: Kemal
1: anketlere.
3: Kılıçdaroğlu'nun %65 ile kazandığını açıklayan şirketler utanmadan, özür dilemeden, bugüne kadar yaptıkları dezenformasyonla ilgili bir tek öz eleştiri yapmadan şimdi de diyorlar ki Özgür Özel ayrıldığında %30 oy alır. Güzel. CHP %23'te o alır. Topladın 53 yaptı. Ya bu kadar oyunuz vardı.
4: Şimdi niye almıyorsun?
2: Ne zaman almış?
1: Sırf o da değil. Şimdi MAK danışmanlığım var. Mehmet Ali Kulat'ın bugün bir videosunu gördüm. Seçim günü fikir değiştiriyor. ATV'de diyor ki böyle böyle. Seçim sonuçları açıklanıyor. Diyor ki böyle böyle. Yani onlara ben hiçbir baz alarak konuşmuyorum zaten. Her seçimde mesela MHP'nin oyu hep düşük gösteriliyor. Evet. Ben bunu görüyorum net bir şekilde. Yani ne oluyor bilmiyorum.
2: Hep o yüzden 12 katını aldı.
1: Hep öyle oluyor değil mi hocam? Yani o anketler hakikaten manipülasyon. O yüzden şerit düşerek konuşuyorum ama eğilimi yani, nasıl seçmen böyle diyorsun genel olarak eğilimi. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen var mı hocam?
3: Var, var. Onu da söyleyeyim. Şimdi bakın burada bir defa ihmal edilmemesi gereken bir seçmen kitlesi. Ben bu tip siyasi analiz yapmayı sevmem biliyorsunuz ama şu an olgusal bir şey olduğu için söylüyorum. Bir defa Aleviler var Türkiye'de. Bunlar Kılıçdaroğlu'na yönelik çirkin söylem nedeniyle bunların bir bölümü rencide oldu bu işte. Canları sıkıldı. Çünkü Kemal Bey'e dini inancı, etnik kökeni vesairesi üzerinden hakaret edildi. Ve onlar bunu bir kenara not ettiler. Şimdi Kemal Bey yokken, yalnız Kemal Bey yokken Ekrem İmamoğlu üzerinden de Alevilere yönelik özel bir siyasi çalışma yapılmıştı. Özel bir siyasi çalışma yapılmıştı. Çoğunlukla Özgür Özel'in yanında gibiler ama Necdet Saraç gibi isimler Kemal Bey'in yanında kalınca orada kanaat önderi gibi görülen o kesimde isimler bunlar. Bu tarafta bir bölünme, tekrar Kemal Bey'e doğru dönüş başladı. Nitekim şu beldeler bazında yapılan seçimde Reşadiye'nin bir şeyi var, beldesi var. Burası neredeyse tamamı Alevi yurttaşlardan oluşan bir şeydir, beldedir. Orada CHP kıl payı kazanabildi. %90'larda olan oyu %50'lere düştü. AK Parti adayı 800 küsur oy almış, 860 civarında da şey almış, CHP almış. Bu seçmen kitlesinde, bu toplumsal kesimde bir reaksiyon oluştuğunu gösterir. Dolayısıyla Kemal Bey ayrıldığında, tabii sadece Alevilerle sınırlamak yanlış olur. Yani bu da çok doğru olmaz, onu söyleyeyim. Ayrıca Aleviler de blok olarak bunu yapıyor demek de yanlış.

0: bunun emarelerini göreceğiz. Yalnız şöyle bir şeyle karşılaşıyor her iki taraf içerisinde de. Biraz önce mesela bir CHP'li vekilin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur, farkında değil misiniz falan diye bir çıkış yaptı basın mensuplarına, değil mi? Yani niçin onda ne şey mi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanı olduğuna dair endişeleriniz mi var? Niçin böyle söyleme ihtiyacı hissediyorsunuz? Niçin siz bile bunu? Çünkü şimdiye kadar sürekli CHP siyasetinde mızıkçılık, gerçeği görmemek, hakikatin üzerine örtmek üzerine kurmuşlardı. Bugüne kadar AKP genel başkanı diyorlardı. Cumhurbaşkanı demiyorlardı. Halbuki kardeşim defalardır Cumhurbaşkanı her seçimde sizi mağlup ediyor ve Cumhurbaşkanı bu devletin, bu ülkenin cumhurunun başkanı.
1: Halk seçmiş.
0: Siz niye Cumhurbaşkanı demediniz? Şimdi gördünüz mü? Küçücük bir şeyinizde size Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı demiyor. Kim demiyor? Özgür Özel demiyor. Sizin parlamentoya taşıdığınız eczacı demiyor. İşte gerçek bu. Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar uyguladığı tüm mızmızcı siyaseti, 367 o Sabih Kanadoğlu meselesinde ortaya çıktığı gibi, 411 el kaosu kalktı dediğinde yaptıkları gibi, her defasında şimdi kendi gerçekliğiyle yüzleşiyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu ve taraftarları bundan bizarsa dönsün desinler ki bunu biz yaptık zaten. Kendi ellerimizle bu siyaseti ürettik. Şimdi bu bumerang gibi döndü, bize geldi.
2: Aynen böyle. Şimdi sen 367'den şeyden bahsettin, 411 elden. Benim de aklıma o 367 kararı geliyor. Çok çabuk unuttuk Türkiye'de askeri vesayeti ama geri ileride kaldı. Türkiye 60 darbesinin ardından uzun yıllar bu havadan çıkamadı. 30-40 yıl bu hava devam etti. Yani 28 Şubat, hatta ben 27 Nisan'a da katıyorum. Çok tabii. Eskiye gitmeye de gerek yok yani 28 Şubatları falan, ama o 367 kararları bir yandan da hani hukuki olarak kararları tanımıyorsunuz ama yeni hukuk normları da üretiyorsunuz. Şimdi İlter'e de soracağım. Bugün yanlış duymadım değil mi? Özgür Özel'in eğer Kemal Kılıçdaroğlu grubu bir dışarıda bir yerde bir grup toplantısı yapacaksa, ne dedi İlter? 42 milletvekili mi olmalı dedi. Böyle ben mi yanlış duydum bugün?
3: 46 milletvekili. Eğer grup toplantısı için 46 milletvekilinin şart olduğunu söyledi. Grup toplantısı için Özgür Özel cephesinin değerlendirmesi bu şekilde.
1: Bu sayı nereden Zeynel çıkmış? Emre'den neye göre
3: bu yönde
1: çıktı?
3: Açıklama iç tüzüğe göre, hemen onu da aktaracağım. Şöyle.
2: Şu bizi aydınlatacak çünkü o Özgür Özel.
3: Toplantı ve karar yeter sayısı madde 30. Grup genel kurulu üye tam sayısının en az 1/3 ile toplanır. Tüzük ve iç yönetmelikte başkaca kural yoksa toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Yani 46 rakamı madde 30'dan çıktı. Yani Özgür Özel tarafı böyle diyor. Zeynel Emre de zaten bu yönde açıklama yaptı. Grup genel kurulunu toplayabilmesi için Kemal Kılıçdaroğlu'nun en az 46 milletvekilinin salonda olması gerekir dedi Zeynel Emre. Tabii buna dair de Faik Öztürk'ün bir yanıtı olmuştu. Hemen onu da aktaralım. Faik Öztürk buna itiraz etti. Böyle bir durumun söz konusu olmayacağını söyledi. Mealen hemen o açıklamayı da bulabilirsem hemen aktaracağım. Tabii burada da bir anlaşmazlık var. Yani her iki tarafta farklı şey söylüyor. Şöyle. Şimdi Faik Öztürk da diyor ki bu açık bir grup toplantısı. Açık grup toplantısında milletvekilleri sayılmıyor diyor. Faik Öztürk'e bu soru soruldu. Şimdi 46 milletvekilliğine ihtiyacınız var. Tüzük, iç yönetmelik böyle diyor. Faik Öztürk da dedi ki bu açık bir grup toplantısı. Açık grup toplantısında milletvekilleri sayılmıyor şeklinde bir yanıtı oldu. Yani bu anlamda da bir anlaşmazlık durumu söz konusu. Olağanüstü kurultayla ilgili bir anlaşmazlık var. Diğer yandan olağanüstü kurultay ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki saat önce kurultay sürecini başlatacağım açıklamasıyla ilgili de bir yeni açıklama geldi. Melih Altınok, isterseniz onu da aktarabilirim. Süleyman Bülbül'ün bir değerlendirmesi oldu. Hukukçu aydın milletvekili Süleyman Bülbül diyor ki bini aşkın kurultay delegesinin noterce alınan 45 gün içinde kurultay talebini reddedip mahkemenin tedbir kararı kurultaya engel değil diyen, çok özür dilerim, mutlak butlanla gelen Kemal Kılıçdaroğlu ne oldu da şimdi kurultay sürecini başlatacakmış? Tam bir samimiyetsizlik. Mahalle delegesi seçiminden başlayan kurultay süreciyle tepkileri azaltmak ve ipe un sermektir. Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesini böyle yorumluyor. Kurultay delegelerinin aklıyla alay etmektir dedi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay sürecini 11 Haziran'daki parti meclisi toplantısında başlatıyor.

0: açıklamasına Özgür Özel cephesinden ilk yanıt geldi. Bunun bir samimiyetsizlik olduğunu ifade ediyor ve kurultay delegelerinin aklıyla alay etmektir diye de bir cümle kurdu Süleyman Bülbül. Yani bu konuda da bir anlaşmazlık durumu da hali hazırda ortaya çıkmış oldu.
1: Bu önemli bir bilgi ama şu konuya tekrar yarın ben çok merak ediyorum ne olacağını. Şimdi Özgür Özel cephesinden gelen bu 46 milletvekili tarifi, şöyle bir alternatif de demek ki konuşuluyor. Yani giremeyebiliriz içeriye. Özgür Özel'e yakın milletvekilleri de, Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri de o 46 sayısını bulamazlar. Dolayısıyla bu grup toplantısı yapılamaz. Ama şimdi iki tane kavram aklıma geliyor. Şimdi İTR bunun dayanağı nedir dedim. Grup Genel Kurulu. Yarın yapılacak toplantının adı Grup Genel Kurulu mu? Yoksa Faik Öztürk'ün söylediği
0: evet,
1: gibi...
0: Evet, yani grup toplantısı. Yani tüzükte böyle yazıyor.
1: Tüzükte öyle yazıyor da...
0: Melih Altınok.
1: Evet, ona anlamaya çalışıyorum İhtar'cığım. Şimdi grup genel kurulu diyor tüzükte ama az önce sen okudun. İşte Faik Öztürk da diyor ki bu açık grup toplantısı diyor.
2: Grup yeter sayısından bahsediyor çünkü o iç tüzük. Burada bir şey konuşulmayacak, bir karar alınmayacak ki.
1: Doğal yani iki farklı tanım var. Evet. Grup bu açık grup toplantısı ne?
0: Evet, yani kapalı toplantılarda genellikle kararlar alınır. Bunun için 46 şarttır denilebilir diyor aslında Faik Öztürk. Ancak bu grup toplantısı, genel başkanın hitap edeceği bir grup toplantısı, açık bir toplantı. O nedenle 46 milletvekiline gerek yok diyor özetle Faik
2: Öztürk.
0: Çünkü
2: herhangi bir karar alınmaz, oylama yapılamaz.
0: Diyor ki madde 30, grup genel kurulu üye tam sayısının en az 3'te 1 ile toplanır maddesini Kemal Kılıçdaroğlu yönetimle hatırlatıyor.
1: Bence bu açıklamanın yapılması Emir tarafından, yani Özgür Özel tarafın grubu ekibi tarafından yarınki ulaşacak tabloya dair bir projeksiyon çizmişler. Muhtemelen bizim girmemizin engelleneceği ya da belki de böyle bir yol izleyecekler. Girmeyin diyecekler milletvekillerine.
3: O da olabilir. Ama bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini kuvvetlendirir. O gelir, olanlara hitap eder. Zaten istediği de o.
1: Ne yapacaklar? Grup toplantısını mı iptal şey yapacaklar?
2: Vekilleri sokmamay diye bir şey yapamazlar ki.
0: Bir onlar de Melih Altınok zaten yani yeter sayı aramıyor hiçbir toplantıda.
3: İşte o kadar.
0: Yani önceki hafta Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı vardı. İşte yeterli sayıya ulaşılmıştır. Grup toplantısını açabiliriz şeklinde bir anons yapılmadı. Yani
2: hiçbir
0: en azından hatırlamıyorum.
2: Zaten
0: kaç milletvekili geldi diye de bir araştırma da yapılmıyor açıkçası.
1: Yani yarın böyle bir kriz var.
0: Söz konusu değil nihayet.
1: Bütün herkes, siyaset yazarları, akademisyenler bu sorunun cevabını arıyorlar ama ben bugün iki yani hem Özgür Özel'den duydum hem Emir'den duydum milletvekilinden. Yani ikisi de bunu temel argüman olarak dillendirdikleri için yarın bunun üzerine bir plan, bir şey yapılmış belli ki. Özgür Özel de söyledi değil mi İhtar? 46 o sayıyı telaffuz etti iki defa.
0: Şöyle Melih Altınok, asıl şöyle, siyaset şöyle. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa dönmesi hukuksuz. Yani biz bunu tanımıyoruz diyor Özgür Özel cephesi. Şimdi grup toplantısı yapacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bunun da aslında meşru, tırnak içinde meşru olmadığını ifade ediyorlar. Nihayetinde 46 milletvekilinin tüzüğe göre hazır olması gerektiğini savunuyorlar. Böyle bir siyasi değerlendirme olarak da aslında bu nitelendirilebilir. Tüzük hatırlatılıyor ama bunun bir siyasi karşılığı var. Buradaki işte genel başkanlık hukuki değil, meşru değil şeklinde bir değerlendirme. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu önce genel merkezde hakimiyeti sağlayacak. Yol haritası böyle. Daha sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup üzerinde bir hakimiyet sağlayacak. İkinci aşama böyle. İşte buna karşılık da Özgür Özel diyor ki genel merkezdeki durum hukuki değil, burayı reddediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu meclise grup üzerinde hakimiyet sağlamak isteyecektir. Planı böyle, en azından yol haritasında ikinci adım böyle. Özgür Özel cephesi de diyor ki o da doğru değil. Çünkü 46 milletvekili olmadan grup toplantısını yapamazsınız diyor. Ve bunu da iç tüzüğe dayandırıyor bu iddialarını. Böyle bir tablo var şu anda CHP'de.
2: Ama o zaman şöyle bir olmayacak mı? Yani şimdi Ali Mahir Başarı grup başkan vekili sıfatıyla çıkacak, evet, toplantıyı yönetecek. Oradaki milletvekilleri yüzü aşkın Cumhuriyet Halk, yani Özgür Özel taraftarı olan milletvekilleri orada hazır bulunacak. Doğal olarak ben bu grup toplantısını açmıyorum diyemeyecek. Çünkü toplantının kendileri açısından da devam etmesi lazım. Ancak şunu yapabilir, Kemal Kılıçdaroğlu geldiğinde, gruba geldiğinde ve söz istediğinde ona söz vermeyecektir. söz vermeyerek, engelleyerek onun kürsüye gelmesini engelleyebilir. Engelleyebilir mi? Evet, engelleyebilir.

0: 2 hafta olmadı. 1 hafta önce beddua okuduğu adama böyle bir şey diyebilir mi? Gel konuş diye. 2-3 defa söyledi. Evet, çünkü böyle sinirli bir halde beddua etti bayağı, değil mi?
1: Evet evet.
2: Kötü. Ben İlter Bey'e bir şey sorabilir miyim?
0: Buyurun hocam.
2: İlter Bey, şimdi CHP'nin iç tüzüğüne göre, tamam biliyoruz, bütün partilerin grup başkanlarını, grup başkan vekillerini parti grubu seçiyor. Tamam, ona diyeceğim bir şey yok. CHP'nin iç tüzüğüne var mı? Genel başkanın grup başkanını ya da grup başkan vekilini görevden alma diye bir yetkisi var mı?
3: Şöyle, güvensizlik oylaması yapılıyor hocam. Güvensizlik oylaması ile birlikte grup başkan vekilleri görevden alınabiliyor.
2: Grupta mı yapılıyor bu oylama? Ama grup içinde mi?
3: Evet, yani milletvekilleri diyor ki bir güvensizlik oylaması bahsi açılıyor ve güvensizlik oylamasının sonucunda eğer yeterli sayıda milletvekilleri mevcut şu andaki grup başkan vekillerini desteklemediği müddetçe yollarına devam
2: yani
3: edemiyorlar.
2: Yani genel başkan alamıyor, yani grup başkanını belirliyor.
0: Öyle almasının anlıyorsun. Yolu bu. Büyük de hata olur. Hocam Özgür Özel'in genel başkan grup başkanlığını teyit etmiş olur. Yani böyle bir kararla güvensizlik oylaması yaparsa Özgür Özel taraftarı milletvekili.
2: Tabii işte onun için bir işe yaramaz.
0: Böyle olunca da Özgür Özel'in attığı adım gibi hocam. Olur aslında.
2: Şimdi yalnız İlter Bey bir şey soruyor. Genel Kemal Bey'e
0: sus dinleyelim diyor. Buyurun dinlesin Uğur Hoca.
3: Şöyle, şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim de şöyle bir cümle kurmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Genel Başkan isterse grup başkanlığından azledebilir şeklinde işte onu bir ifadesi işte. Olmuştu açıkçası.
0: İşte bu onun üzerine biz de yorum yapıyoruz hocam. Diyoruz ki böyle bir adım atması böyle sonuçlanır.
3: Evet, tüzüğe baktığımızda böyle bir şey yok. Diyor ki güvensizlik oylaması neticesinde sizin dediğiniz tamam. Şekilde oluyor hocam.
2: Peki.
0: Var mı başka İlter'e sorunuz? Hazır İlter'i yakalamışken.
1: Yani aslında bundan sonrakiler müneccimlik talebi olacak yani. Bayağı bütün detaylarıyla İlter sağ olsun krizin başından beri tüzüğü de baz alarak içerideki olayları da objektif bir şekilde aktararak bizim doğru analizi yapmamızı sağlıyor. Bunu niye söylüyorum? Yani sahadaki muhabire iltifat etmek çok şey değil. Yani televizyon yayıncılığında çok da öyle hani o iltifata ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum arkadaşımız.
3: Çok sağ olun. Teşekkürler.
0: Şunun ama tabii için, yakın zamanda da bir sürü bozulmuş şey oldu, haklısın yani.
1: Ya o kadar çok manipülasyon var ki yani sahadaki meslektaşlarımız da maalesef buna itiliyor. Yani aslında sahadaki gazeteci bizden daha kıymetli bir varlık. Çünkü zaten sahada ve zor bir iş yapıyor. Şimdi özellikle bu muhalif kanallardaki arkadaşlar sürekli olarak bir amigoluk peşindeler. Ve bilgi de yani bilgi stüdyonun yapmak istediği analize uygun bir bilgi sahadan geliyor. Çok tuhaf.
0: Tabii, ben buna şahit olmaya çalışıyorum.
1: Yani biz bir gol atmamız lazım şu anda taraflardan birine. Lütfen bize onu söyleyin. Halbuki bir matematik çözmeye çalışıyoruz. Yani 46 nedir? Tüzükle ilgili bir şey. Şunu anlıyoruz. Yarın bir fiili durum oluşacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun benim anladığım kadarıyla beklentisi şu. Kendisine fiziki müdahale yapılmasını bekliyor. Fiziki ve fiili müdahale yapılmasını bekliyor. Bu Kemal Bey'in elini güçlendirir. Karşı tarafta Kemal Bey'e fiziki müdahale yapabilecek kapasitede tipler var. Var. Ali Mahir'den falan bahsediyoruz. Ali Mahir hatırlayın. Komisyon toplantısı sırasında kapıda yaptıklarını hatırlayın. Yani CHP'nin genelini tenzih ediyorum. Hepsi öyledir demiyorum. Fakat o tıynette insanlar var orada. Ve Kemal Bey şunu göze alıyor. Ben buraya gelirim. Partinin genel başkanıyım. Kimse bana grubu kapatamaz. Kimse bana partinin herhangi bir organını kapatamaz. Gelirim. Onlar da inat ediyorlar. Geldiğimde ne olacak en fazla? Beni itip kakacaklar. Gelme diyecekler. Belki Kemal Bey fiilen kürsüye çıkmaya çalışacak. Birileri onu ittirecek. Böyle şeyler olacak. Bu Kemal Bey'e kazanç yazar. Yani bu şunun gibi bir bıyık hikayesi vardı ya hani çok gereksiz çok uzatıldı da. Hani
0: o ama pis bıyıkları vardı.
1: İğrenç bıyıklı dedi. İğrenç bıyıklı dedi Atakan Bey basın danışmanına. Oradan bir gol yedi Özgür Özel. Çünkü Atakan Bey'e sorulduğunda, yani ne diyorsunuz hani basın danışmanına, sizin bıyığınızla ilgili, kılığınızla ilgili böyle bir hakaret oldu. O da dedi ki ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın basın danışmanıyım. Milletvekillerimizden birinin beyanı üzerine söz söylemem doğru olmaz dedi. Ve aslında şık bir gol atmış oldu Özgür Bey. Şimdi benzer bir şey olursa, Özgür Bey'in belki kendisi değil, yani kendisi ben hala genel başkanım diyor ama yanındaki, yöresindeki birisi bir kabadayı

0: yıllık yapmaya kalkarsa Kemal Bey'e, o zaman gene Kemal Bey bu işten karlı çıkar. Öyle olur. Yani çünkü benim anladığım kadarıyla yarın fiilen o toplantı yapılamaz. Ya koşullar ona uygun değil. Taraflardan biri kürsüyü ya uzlaşacaklar ya da şu olabilir. Hiç beklemediğimiz şey, bir barışma toplantısı. Olabilir bir anda mi? Kürsüye siz de gelin.
1: Bu aşamadan kucaklaşalım. Sonra olmaz gibi görünüyor.
0: Bu %1 ihtimal yani. Çok olacak bir şey
1: keşke
0: değil.
1: Keşke olsa bence. Ama yani köprüler atılmış artık yani.
0: %1 ihtimal yani. Olacak bir şey değil. O bölüm Özgür Bey açısından da bölünmeye giden yolda gerilimin artması, ayrılmaya giden yolla gerilimin artması onun rezervlerini arttırması anlamına geliyor. Gücünü konsolide etmesi anlamına geliyor. Bir tek Huzur Partisi olamaz gittikleri parti. Huzur Partisi diye bir parti var.
2: Öyle mi?
0: Tabii Bingöl Karlova ilçe başkanı da böyle çok bıyıklı bir beyefendi.
2: Evet, çok beyefendi böyle.
0: Çünkü ilçe gibi bıyıklı. Özgür Bey bıyık konusunu karşısına aldı bir defa. Bıyıklılarla bir defa iğrenç dedi o bıyığa. Yani bir bıyığa iğrenç dedi adam. Bir bıyık türünü iğrenç diye niteledi. Biz ona post bıyık diyoruz. Ya literatürde genelde solcuların bıraktığı bıyık türüdür. Türkiye'de bıyık başka yerlerdeki gibi değil. Bizde siyasi manalar, siyasi
1: kaplaşma.
0: Tabii mesela ülkücüler hilal bıyık bırakır.
1: Evet.
0: Muhafazakarlar, dindarlar genelde alttan düzeltilmiş badem diye tabir ediliyor. Sünnette bıyık. Evet, öyle bıyık bırakırlar.
2: Değil mi? Sünnette bıyık işte şöyle şeyler, alınır işte altı.
0: Tabii post bıyık bırakır solcular. Böyle bizde bıyıklar öyle tasnif edilmiş durumda. Öyle olduğu için de şimdi bir grup bıyık
3: Murat'ın
0: insan...
3: bıyığı neyse.
4: Şimdi ona gelecek diye
2: bakma. Abi tek bıyık olan
1: Murat Bey'inki tam ülkücü bıyığı. Tam.
0: Hepsi var. Hem sakal var hem bıyık var.
1: Niye hepsi var ya? Allah.
0: Murat'ınki yakışıklı bıyık.
5: Hepsi görüyorum ben hepsini.
0: Öyle değil.
1: Yok ben tam ülkücü bıyığı gördüm. Valla maşallah.
2: Şimdi Perşembe günü de parti meclisi toplanacak. Kılıçdaroğlu'nun ikinci adımı olacak bu. Yani yarınki...
0: Orada böyle bir kriz oluşmaz. Onu zaten toplar.
2: Ama herhalde bu sorunu aşıp Kılıçdaroğlu parti meclisiyle kararlar alacak şekilde devam etmek istiyor Perşembe günü. Yani yarına bağlı o zaman Perşembe
0: acaba
2: günü.
0: Acaba bu yani bu krize dair bir Perşembe günü parti meclisi toplantısında meclis grubunu boşa düşürecek ya da Özgür Özel'in elindeki meclis grubu silahını zayıflatacak bazı kararlar alınabilir mi? Böyle bir şey mümkün mü? Mesela tüzük değişikliği falan gibi şeyler olabiliyor mu? Bildiğim kadarıyla olmuyor ama İlter'e ben de onu sormak istiyorum.
4: Kongre olması.
2: Parti meclisi yani yarınki sorun çözüldükten sonra yeni adımların atılacağı bir yer olacak gibi. Özgür Özel'in yarın aslında belirleyecek PM meclisini yarınki yaşananlar. Doğru mu okuyoruz İlter?
6: Şöyle Melih Altınok, öncelikli olarak Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezdeki hakimiyetini sağladı. İkinci adım az önce de aktardığım gibi mecliste hakimiyeti sağlamak, meclis grubunda ve Özgür Özel de buna izin vermeyecek. Yani yaptığı açıklamalardan ve tutumundan bunu anlıyoruz. Genel merkezde hakimiyeti sağladınız ama buna mecliste izin vermeyiz diyor. Ben böyle okuyorum Özgür Özel'in adımlarını. Diğer konu parti meclisi toplantısı. Perşembe günü gerçekleşecek ve o parti meclisi toplantısına Özgür Özel'i destekleyen parti meclisi üyeleri de katılabilecek. Şimdi burada kararlar salt çoğunlukla alınıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler biz 31 parti meclisi üyesinin evet demesi halinde her türlü kararı alabileceklerini ifade ediyorlar. Ve bu sayıya da ulaştıklarını dile getiriyorlar. Ve hatta MHK'nın da yine parti meclisindeki dengeler gözetilerek MHK'daki üye sayısının 19 olması bu nedenle sayı 19'a çıkarıldı ifade ediliyor. İşte Tahsin Tarhan'ın mesela ismi geçmiyordu, hatta Özgür Özel'den yana olduğu ifade ediliyordu. Nihayetinde Tahsin Tarhan'ı nerede gördük? Cumhuriyet Halk Partisi MHK'sında gördük. Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımında. Necdet Saraç aynı şekilde yine Özgür Özel'i destekleyen, mutlak mutlan eleştiren bir isimdi. Necdet Saraç da yine MHK'da yer aldı. İşte bu şekilde bir siyasi manevra, siyasi hamle yapıyor her iki tarafta karşılıklı olarak. Şimdi parti meclisi toplantısında öncelikli olarak olağanüstü kurultay konusu gündeme gelecek. Olağanüstü kurultayı zaten Özgür Özel ekibi, milletvekilleri istiyor ve bu olağanüstü kurultay ile ilgili bir baskı oluşturulacak parti meclisi toplantısında. Kemal Kılıçdaroğlu'na bizzat parti meclisi üyeleri partinin bölünmemesi için olağanüstü kurultaya gitmek zorundasınız diyecek. Bunu çok net olarak ifade edelim. Konuştuğumuz PM üyeleri de bu şekilde diyorlar. Tabii ki parti meclisinde bir olağanüstü kurultay, seçimli olağanüstü kurultay kararının alınması mümkün değil. Tabii ki bir yandan da dediğimiz gibi tedbir kararı var. Zaten kurultay gerçekleşemez. Şimdi parti meclisi toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3-4 saat önce atmış olduğu tweet, daha doğrusu yapmış olduğu açıklama, yani kurultay sürecini başlatıyorum başlığı masaya yatırılacak. Evet. Peki Özgür Özel cephesi ne diyecek? Çok net, zaten Süleyman Bülbül'ün mesajını az önce okuduk. Kemal Kılıçdaroğlu'nun samimiyetsiz olduğunu ifade ediyor. Olağanüstü kurultay için imzalar topladık. Bu imzaları görmezden gelen birisi bu kurultayı yapmaz diyor zaten. Ve bir siyasi manevra olarak değerlendiriyor Özgür Özel cephesi. Tabii ki Özgür Özel'e yakın PM üyeleri de şüphesiz Süleyman Bülbül gibi düşünüyorlardır. Yani parti meclisi toplantısı da yine hararetli geçecek. Yine sert tartışmalar yaşanacak. Burası çok net, zaten açıktan şimdiden mesajlar verilmeye başlandı. Parti meclisinde de yani bir kurultayla ilgili bir tarih belirlenmesi zaten şu anda mahkeme kararı olduğu için, tedbir kararı olduğu için mümkün değil, ama Özgür Özel'i destekleyen parti meclisi üyeleri bizzat Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzüne diyecekler ki biz olağanüstü kurultayı istiyoruz, bundan lütfen kaçmayın diyecekler. Burası çok net, ama bir karar alınması beklenmiyor.
2: İlter, çok teşekkür ederiz. Senin mesain yarın erkenden başlayacak. Uzun saatler boyunca da bizimle erken kaldın CHP Genel Merkezi önden.
3: Erken gidip koltuk kapsın.
2: Erken gidersin herhalde İlter.
1: Basına yer ayrılıyor mu orada şeyde?
6: Sabah grup toplantısına meclisi olacağız Melih abi.
1: Basının yeri var mı? Böyle ayrılmış yeri var mı? Yoksa siz de erken giderseniz oturuyor musunuz?
6: Basın mensuplarında yer ayrılıyor ama partililer genellikle basın ediyorlar. Mensuplarının yerlerine oturabiliyorlar.
1: Bazen de siz erken gidin, tamam. Açıkçası.
2: Ya bir de tabii ki CHP'li gazeteciler
6: erken
2: için
6: gitmekte fayda var.
2: Kılıçdaroğlu'cular ve Özgür Özelciler diye bir yer ayırması lazım basın lobisinde. CHP'li gazeteciler
0: aralarına da böyle dikenli tel falan,
2: dikenli tel falan atılması gerekiyor.
0: Kanını içebilirler.
2: Çünkü çığırından çıkmış durumdalar, birbirlerine hakaret ediyorlar. Özgür Özel işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlunu yakalamış birisi ne dedi diye falan. İnanılmaz. Bence meclis idare amiri, sayın amire CHP'li gazetecilerin arasın. Onların hepsi yarın birer CHP milletvekili çünkü, yani tabii hazırlıkta yapılmalı. İlter, teşekkür ederiz.
0: Evet.
1: İyi akşamlar. Bu
0: Ankara'da sen tabii Ankara'da.
6: Rica ederim Melih Altınok, konuklarınıza da selamlar, saygılar.
2: Sağ ol İlter.
1: Teşekkürler.
0: Ankara'yı sen biliyorsun Melih. Yani ben dışarıdan biri olarak bildiğimi paylaşayım. Ego'nun açılımı var ya, hani erken gelen oturur. Ego. Şimdi bu Ankara'nın ego olacak galiba.
2: Yani hakikaten ibretle bakıyorum. Bir yandan konuşurken sizlerin bu CHP gazetecilerinden bahsediyor. Ya neler söylüyorlar? Nasıl hakaretler ediyorlar? İnanılmaz
0: çok,
2: yani.
0: Çok çok çok.
2: Ben böyle hem yandaş görmedim. Yandaş gazeteciler arasında. Hani bu kadar. En azından şunu sor neden insan. Dediğim gibi herkesin bir siyasi görüşü var. Desteklediği siyasi proje var, ama ben bunu söylersem. Çünkü sürekli herkese de yandaş diyorum. Taraf diyorum. Bilmem ne diyorum. Hani adam der ki bana, rezil olurum. Adam der ki ya sen ne utanmaz adamsın, hani gitmişsin CHP milletvekili olmuşsun, parti meclisi üyesisin, kitaplarını CHP'li belediyelere satıyorsun, bilmem ne yapıyorsun, dönüyorsun meslektaşlarına.
3: Kemal Kılıçdaroğlu için doktrin yazdı, adı doktrin olan kitap yazdı şu andaki o milletvekili. Şu
2: hangisi andaki o ya? He? Hatırladın hangisi o?
3: Yunus Emre işte.
2: Evet.
3: Kemal Kılıçdaroğlu doktrin diye kitap yazdı, şu anda en büyük muhalif.
2: Neler neler. Ama bir tane daha var. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu onu iletişim direktörü yaptı. O da mesela yani kısa bir süre önce başka başka şeyler söylüyordu, ama dediğim gibi siyasi görüşler değişebilirdi abi. 2 günlük, 3 günlük Ali Mahir Başar'ın ağlayan bir adam portresi mesela, Özgür şey Kemal Kılıçdaroğlu aday olduğunda ağlıyordu Özgür Özel.
3: Siyasi görüşleriniz değişebilir. Yani tutumlarınız da değişebilir. O kişiye karşı olan tutumlarınız da onun aldığı tavra göre değişebilir.
2: Tabii bir yanlış yapar bunu, değişir.
3: Evet. Yani şu an mesela AK Parti içerisinde Ahmet Davutoğlu başbakanlık yapmış birisi yani. Muhalefet etti, çıktı gitti. Ya Babacan o da çıktı gitti, Dışişleri Bakanlığı yaptı yıllarca. Yani parti siyasetinin en üstünde bulunmuş olan kişiler çıktılar gittiler, kendi partilerini kurdular. Ve Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı bir ittifakın içerisinde olup bayraklaştırdılar yani muhalefetleri.
2: Evet, evet, evet.
3: Mesela bak bu olabilir. Burada temel sorun şu. Ben hiç bir AK Partili siyasetçiden, milletvekilinden, hatta seçmeni bile genel olarak Babacan'dan nefret eden, Davutoğlu'ndan nefret eden adam gördüm yani. Hani nefret ettiğini bir şekilde ifade eden, sevmediğini söyleyen. Ama hakaret eden, hain diyen, yani ağza alınmayacak sözler söyleyen birisini hiç rastlamadım. Yani bu olay

0: bilecek bir şey değil. Adam tamam beğenmemiş, çıkmış gitmiş. Gittikten sonra iş bitti yani, nikah bozuldu. Yani siz bu saatten sonra neyle uğraşacaksınız yani? Bu niçin onu sürekli böyle? Burada böyle
1: bir de makamlara bir göre şey değişmemeli eleştiriniz. Ben Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu başbakanlığı döneminde sert eleştirdiğim için, çok sert. Başbakandı kendisi.
0: Evet.
1: Yani genel politikalardan dolayı eleştiriyordum ama o makamdaydı yani.
0: Evet.
1: Başbakandı ve beni sürekli şikayet ediyordu yazılarımdan, şunlardan, bunlardan dolayı. Dolayısıyla
0: çünkü icranın başındaydı.
1: Ama yani sizin şeyiniz ona yansıdır. Elinde güç varken bunları söyleyebiliyorsanız anlarım.
0: Evet.
1: Ama diğer tarafta bir güç oluşuyor. Düştükten sonra eğer bunları söylüyorsanız, bir gün önce kitap yazdınız ki
0: lideriniz diyorsunuz yani, üstelik sizin kendi lideriniz olarak.
1: Çarşamba aynı saatte yeniden karşınızda olmak dileğiyle, kendinize çok iyi bakın.

0: Ajans Yeni Gün'den merhaba, hoş geldiniz. Günaydın efendim, ben Esra Kürek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle birlikte olacağız. İsrail'in Lübnan'a yaptığı saldırılar nedeniyle İran İsrail'i vurdu. Peki karşılıklı füze saldırıları Amerika Birleşik Devletleri'nde nasıl yankılandı? Hangi açıklamalar geldi? Detayları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı, izleyelim.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerelerde ateşkes ve anlaşma arayışını sürdürürken İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaşadığı görüş ayrılıkları ve düşen kamuoyu desteği nedeniyle giderek daha karmaşık bir siyasi tabloyla karşı karşıya bulunuyor. Son günlerde Beyaz Saray'ın en önemli gündem maddesi İran dosyası olurken Washington'daki tartışmalar artık yalnızca savaş ve diplomasi ekseninde değil. Aynı zamanda Kasım ayındaki ara seçimler ve Amerikan seçmeninin cebine yansıyan ekonomik maliyetler üzerinden de yürütülüyor. Reuters Ipsos'un yayınladığı son ankete göre Trump'ın görev onay oranı %35 seviyesinde bulunuyor. Bu oran Trump'ın siyasi kariyerindeki en düşük seviyelerden biri olarak dikkat çekiyor. Ankete katılanların %70'i Trump'ın hayat pahalılığıyla mücadelesini başarısız vururken %59'u önümüzdeki yıl benzin fiyatlarının daha da yükseleceğini düşünüyor. Ayrıca Demokratlar Kongre tercih anketlerinde Cumhuriyetçilerin önüne geçmiş durumda. ABD basınında son günlerde en çok konuşulan konu Trump'la Netanyahu arasındaki gerilim oldu. Axios'un ortaya çıkardığı bilgilere göre Trump, Netanyahu'yu doğrudan arayarak İran'a yönelik yeni bir saldırı başlatması konusunda uyardı. Trump'ın "Bibi dikkatli ol, yakında yalnız kalabilirsin" mesajını verdiği öne sürüldü. Trump daha sonra yaptığı açıklamalarda İsrail'in İran'a yönelik yeni saldırılarının devam eden müzakereleri tehlikeye attığını savundu. Hatta Associated Press'in aktardığına göre Trump, özel görüşmelerde Netanyahu için çılgın ifadesini kullandığını da doğruladı. Washington'da bir yorumcu bu tabloyu Trump'ın Netanyahu'yu kontrol altına alma çabası olarak değerlendiriyor. Trump'ın temel hedefinin İran'la bir anlaşma açıklayarak hem savaşı sonlandırmak hem de petrol fiyatlarını düşürmek olduğu belirtiliyor. Trump son açıklamalarında Netanyahu'nun İran konusunda yapılacak bir anlaşmayı kabul etmek zorunda kalacağını söyledi ve "kararları ben veriyorum" mesajı verdi. Bu açıklama Washington'da ABD-İsrail ilişkilerinin geleceği açısından dikkat çekici bulundu. Reuters'ın haberine göre Trump aynı zamanda hem İsrail'e hem de İran'a ateşi durdurun çağrısı yaptı. Bu çağrının ardından taraflar saldırıları geçici olarak durdurduklarını açıkladı. ABD ana akım medyasındaki değerlendirmelere gelince, Reuters, İran savaşı nedeniyle yükselen enerji maliyetlerinin Trump'ın siyasi desteğini aşındırdığına dikkat çekiyor. Reuters analizlerinde özellikle benzin fiyatlarının Cumhuriyetçilerin ara seçim performansını etkileyebileceği vurgulanıyor. Axios, Trump'ın Netanyahu'ya karşı alışılmışın dışında sert bir tutum sergilediğini ve Beyaz Saray'ın yeni bir bölgesel savaşı önlemeye çalıştığını öne çıkarıyor. Associated Press, Trump'ın İran'la anlaşma arayışının İsrail'in Lübnan ve İran'daki operasyonları nedeniyle zorlaştığını yazıyor. AP'ye göre Beyaz Saray ile Netanyahu hükümeti arasında ciddi stratejik görüş ayrılıkları oluşmuş durumda. Washington Post ve ABC News anketleri, Trump'ın ekonomi, enflasyon ve İran savaşı konularında ciddi destek kaybı yaşadığını, bunun Cumhuriyetçilerin Kongre çoğunluğunu riske atabileceğini

0: geleceğini belirtiyor. Beyaz Saray'ın en büyük korkusuna gelince Washington'da giderek güçlenen değerlendirme şu: Trump için İran dosyası artık yalnızca bir dış politika meselesi değil. Bu dosya petrol fiyatlarını, benzin fiyatlarını, enflasyonu, Kasım ara seçimlerini, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi ve Senato çoğunluğunu doğrudan etkileyen bir iç politika meselesine dönüşmüş durumda. Reuters, Ipsos ve diğer kamuoyu araştırmaları Amerikalıların büyük bölümünün uzun sürecek bir İran savaşına sıcak bakmadığını ve ekonomik maliyetlerden endişe duyduğunu gösteriyor. Bugün Washington'da temel soru artık şu: Trump İran'la bir anlaşma yapıp petrol fiyatlarını düşürerek Kasım seçimlerine güçlü mü girecek, yoksa Netanyahu ile yaşanan gerilim ve bölgedeki yeni çatışmalar Cumhuriyetçilerin Kongre çoğunluğunu tehlikeye mi atacak? Son anketler Amerikan seçmeninin cevabını büyük ölçüde benzin pompasında vereceğine işaret ediyor.
1: İsrail'in Lübnan'a saldırılarının bölgedeki çatışmaları tetiklemesinin ardından ABD Başkanı Trump devreye girdi. İran ve İsrail saldırıları durdurduğunu açıkladı. Trump iki tarafında ateşkes istediğini belirtti. Barış için müzakereler sürüyor mesajı verdi.
2: İsrail'in İran saldırganlığı savaşı yeniden başlattı. Trump devreye girdi. Taraflar çatışmaya son verdiğini duyurdu. İşgalci İsrail yönetiminin İran'ın hassas noktalarından ve anlaşma şartlarından biri olan Lübnan'a yönelik saldırıları bardağa taşırdı. Gergin ateşkeste ipler kopma noktasına geldi. Tahran yönetimi İsrail'e 30 civarında füze fırlattı. Gerilimin yükselmesiyle ABD Başkanı Trump devreye girdi. Netanyahu ile iki kez telefon görüşmesi yaptı. İlk konuşmada İsrail'den İran'a saldırmamasını istedi. Ancak Netanyahu dinlemedi. İran'da çok sayıda noktayı vurdu. İsrail medyası ise ikinci görüşmenin detaylarını verdi. İddiaya göre Trump çatışmaların durmasını istedi. Netanyahu akşam düzenlemeyi planladığı saldırılardan vazgeçti. İsrail ve ABD arabulucular vasıtasıyla Tahran'a mesaj iletti. Füze saldırılarını durdurması halinde yeni bir karşı saldırı düzenlenmeyeceği bildirildi. Trump'tan da mesajlar peş peşe geldi. ABD Başkanı önce taraflara çatışmayı durdurun dedi. Sonra İsrail ve İran'ın ateşkes istediğini söyledi.
3: İki taraf da derhal ateşkes istiyor. Barış için son müzakereler sürüyor. Yeter ki cehalet ya da aptallık bu sürecin önüne geçmesin. Nihai anlaşma sağlanana kadar abluka tamamen yürürlükte kalacak. Sürecin hızlı ilerlemesi bekleniyor.
2: Trump'ın açıklamasının ardından İsrail, İran'a saldırıları durdurduğunu açıkladı. Ancak Hizbullah hedeflerini vurmaya devam edeceklerini söyledi. Netanyahu'nun ofisi de İran'ın bölgede yeni bir denklem dayatmasına izin vermeyeceğiz mesajını verdi. İran devrim muhafızları da misillemeyi durdurduğunu duyurdu. Saldırı devam ederse sert karşılık veririz açıklaması yapıldı.
3: Silahlı kuvvetlerin operasyonlarının durdurulduğunu duyuruyoruz. Saldırganlık devam ederse Güney Lübnan dahil çok daha ezici önlemler yolda olacak.
2: Taraflar Lübnan konusunda henüz anlaşmış değil. Bu nedenle çatışmanın başlama riski yüksek.
4: İran-İsrail savaşı çabuk bitti. Ancak İran'ın bir şerhi var. Tahran yönetimi İsrail'in bir kez daha Lübnan'a saldırması durumunda bu kez daha sert bir şekilde İsrail'i vuracağını belirtiyor. İsrail de Trump'ın isteği üzerine İran saldırılarını durdursa da Lübnan'a saldırılarını devam ettireceğini belirtiyor. Bu yüzden tekrardan tarafların karşı karşıya gelme ihtimali söz konusu.
2: İran ve İsrail arasında yaşanan kısa ama şiddetli restleşme sonrası Pakistan Başbakanı Şerif itidal çağrısı yaptı. Nihai anlaşmaya yaklaşıldığını söyledi. Taraflardan barışa daha fazla şans vermelerini istedi. İran ve İsrail'e bir itidal çağrısı da Avrupa Birliği'nden geldi. Tansiyonun düşmesini isteyen Avrupa Birliği Dış İlişkiler Temsilcisi Kaya Kalas, müzakere masasını işaret etti.
5: Orta Doğu ve devam eden savaş söz konusu olduğunda ABD ve İran'ın nihayetinde bu konular da gerçekten anlaşmaya varmaları gerekiyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Umman Körfezi'nde İran'a gitmekte olan bir petrol tankerine hedef aldı. CENTCOM, ABD uyarılarına uymayan geminin hassas mühimmatla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Olay Washington-Tahran hattında gerilimi yeniden gündemin ilk sırasına taşıdı.

0: İran körfezinde gerilim bir kez daha tırmandı. ABD güçleri İran'a giden petrol tankerini etkisiz hale getirdi. ABD Merkez Komutanlığı, Palo bayraklı boş petrol tankerinin İran'a yönelik deniz ablukasını ihlal ettiğini açıkladı. ABD donanmasına ait USS Abraham Lincoln uçak gemisinden kalkan savaş uçağı, mürettebatın uyarılara uymaması üzerine geminin makine ve dümen bölümlerini hassas mühimmatla hedef aldı. CENTCOM, Marivex isimli geminin saldırıdan sonra İran'a doğru seyrini sürdüremediğini duyurdu. 13 Nisan'da başlatılan ablukadan bu yana ABD'nin uyguladığı ambargoyu delen 7 geminin etkisiz hale getirildiği, 134 geminin rotasını değiştirdiği ve insani yardım taşıyan 42 gemiye geçiş izni verildiği bildirildi.
1: İran'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne dikkat çeken tehdit mesajı geldi. Devlet televizyonunda yayınlanan videoda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki petrol rafinerileri ve Diego Garcia üssü işaret edildi. Videonun sonunda Washington'a yönelik sert bir uyarı mesajı verildi.
0: İran'dan ABD'ye tehdit gibi bir video mesaj geldi. Tahran yönetimi İsrail'le çatışmaların yeniden şiddetlendiği bir dönemde Washington'a dikkat çeken bir uyarıda bulundu. İran Devlet Televizyonu'nda yayınlanan videoda ABD'nin Kaliforniya, Texas ve New Orleans bölgelerindeki petrol rafinerileriyle birlikte Hint Okyanusu'nda bulunan stratejik Diego Garcia üssünün haritadaki konumu gösterildi. Videonun sonunda ise dikkat çeken bir mesaj yer aldı. Washington, bölge dışı bir savaş uyarısını bu kez de göz ardı ederse, bunun bedelini ödeyebilecek mi sözleriyle ABD'ye açık mesaj verildi. İran daha önce de ABD'nin kendisine yönelik olası askeri operasyonlarda Diego Garcia üssünü kullanması halinde bu üssün meşru hedef olacağını açıklamıştı. Bölgede gerilim yükselirken gözler şimdi Washington ve Tahran'dan gelecek yeni açıklamalara çevrildi.
1: Karadeniz'deki çatışmalar hız kazandı. Rusya, Ukrayna'nın Zaporojye kentini vurdu. Bir otobüs durağı hedef alındı. İki kişi ise hayatını kaybetti. Öte yandan Letonya, hava sahasına giren bir İHA'yı düşürdü. Dronun bir NATO savaş uçağı tarafından düşürüldüğü açıklandı.
0: Rusya, Zaporojye'yi vurdu. Korku dolu anlar kameraya yansıdı. Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları şiddetlendi. Rusya'nın hedefinde bu kez Zaporijya kenti vardı. Dronlar harekete geçti. Bir otobüs durağı vuruldu. O anlarda kameralar kayıttaydı. Durakta bekleyenler saldırıyı fark edip kaçmaya başladı. Ancak bazıları uzaklaşamadan hayatını kaybetti. Bir çift düğün çekimi sırasında o anları görüntüledi. Yaşadıkları şaşkınlık saldırının şiddetini gözler önüne serdi. Rusya-NATO gerilimi de devam ediyor. Letonya hava sahasına giren bir İHA tespit ettiğini duyurdu. Ordu harekete geçti. NATO savaş uçakları devreye girdi. Drone bir Fransız uçağı tarafından düşürüldü. Açıklama Letonya'dan geldi. İHA'yı NATO ile ortak karar sonucu düşürdük mesajı verildi.
2: 8 Haziran Pazartesi günü sabah 9.20'de Letonya topraklarına olası bir insansız hava aracı tehdidi ve olası bir giriş hakkında bilgi aldık. Savunma Bakanlığı, Silahlı Kuvvetler ve NATO ortaklarımız arasında zamanında ve başarılı bir bilgi alışverişi sonucunda göreve başladık ve saat 10.05'te bu tehdit ortadan kaldırıldı.
1: Ermenistan parlamento seçimleri için sandık başına gitti. İlk sonuçlara göre oyların büyük çoğunluğunu mevcut başbakan Nikol Paşinyan aldı. Resmi sonuçlar henüz açıklanmasa da Paşinyan zaferini ilan etti.
3: Ermenistan sandığa gitti. Paşinyan zaferi ilan etti.
4: Ermenistan'ın geleceği, bağımsızlığı, devlet yapısını, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü güçlendirme stratejisi üzerine kurulacaktır.
3: Ermenistan'da parlamento seçimleri vardı. 2.485.232 kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede 216

0: 6 sandık kuruldu. 101 sandalyeli parlamentoya girebilmek için 18 aday listesi yarıştı. Oy verme işlemi yerel saatte 20'de sona erdi. İlk sonuçlara göre mevcut oyların büyük çoğunluğunu alan Başbakan Nikol Paşinyan yarışı bir kez daha önde bitirdi. Kısa süre sonra da seçim zaferini ilan etti. Zafer konuşmasında Türkiye-Ermenistan ilişkilerine de değindi. Türkiye ile çok iyi bir dinamik yakaladık, nihai atılımı yapmak için bu dinamiği devam ettirmemiz gerekiyor ifadelerini kullandı. Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan'la normalleşmeyi, komşularla iyi ilişkileri savunuyor. Batı'ya daha güçlü şekilde yönelmeyi planlıyor. Rusya ile ilişkileri ise sınırlı düzeyde tutmak istiyor. Bölgesel izolasyondan çıkıp ticaret yollarını açmayı hedefliyor.
1: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping diplomatik temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kore'ye gitti. Tarihi zirve için ülkenin başkenti Pyongyang'a inen Xi Jinping, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un tarafından görkemli bir törenle karşılandı.
2: Kırmızı halılar serildi. Askerler selam dururken buketler takdim edildi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 7 yılın ardından yeniden Kuzey Kore'ye indi. Dünya siyasi tarihinde gerçekleşen üst düzey zirveler 2026 yılına damga vurdu. O önemli toplantılardan birinin adresi de bu kez Kuzey Kore oldu. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping mevkidaşı Kim Jong-un'la başkent Pyongyang'da bir araya geldi. Başkanlık uçağıyla Pyongyang Havalimanı'na inen Xi'yi mevkidaşı Kim bizzat karşıladı. Resmi törenle onurlandırılan Xi'ye Kuzey Koreli çocuklar tarafından çiçek verildi. Daha sonra ikili kent meydanına hareket etti. Meydanda Xi'nin gelişi için büyük bir kutlama yapıldı. Sokaklar süslendi, askeri bando Çin ve Kuzey Kore'nin ulusal marşlarını çaldı. 21 pare top atışı yapıldı. 7'den 70'e binlerce Kuzey Koreli ellerinde çiçekler ve bayraklarla Çinli lideri karşıladı. Çin liderinin bu yılki ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kore'ye yapması, Pekin-Pyongyang ilişkilerini istikrarlı şekilde sürdürme stratejisine verdiği önemi gösteriyor.
3: Uluslararası durum nasıl değişirse değişsin, Çin hükümetinin Kuzey Kore ile geleneksel dostluğu verdiği değer değişmeyecek. Çin'in Kuzey Kore ile ortak çıkarlarını ve iki ülke lehine stratejik ortamı koruma kararlılığı sürecek.
2: Ziyaretin Çin-Kuzey Kore Dostluk Antlaşması'nın 65. yılına denk gelmesi de sembolik önem taşıyor.

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantılarının yapıldığı gün, ancak durum bu kez biraz farklı. Çünkü aynı salonda ve üstelik aynı saatte hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel CHP grup toplantısı yapacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu cephesi toplantı için tüm hazırlıklarını tamamladı. Özel'in grup başkanlığının iptali için de düğmeye basıldı.
1: Toplantısını göreceğiz değil mi efendim?
2: Elbette.
3: Yarın grup başkan vekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak.
4: İkisi de varım dedi. Aynı saatte aynı yere adres gösterdi. Gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak CHP grup toplantısına çevrildi. Akıllardaki soruysa kürsüye kimin çıkacağı.
5: Sayın Genel Başkan, meclis iş tüzüğünün amir hükmü ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olma sıfatıyla gelip kurulda, grupta konuşacak. Biz bir şey yapmayacağız.
6: Tamam.
5: Kemal Bey görevini yapacak.
4: Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla göreve döndükten sonra ilk kez grup toplantısı yapacak. Hazırlıklar tamam.
1: Kemal Bey yarın grupta konuşacak mı?
7: Ben konuşacağım.
1: Grup kürsüne çağırmazlar diye bir şey söyleniyor mu?
7: Öyle bir şey olmaz.
4: Özgür Özel CHP grubunu grup başkanı sıfatıyla toplayacak, ancak genel merkez Özel'in grup başkanlığının iptali için kolları sıvadı. CHP sözcüsü Müslim Sarı, usulsüz bir seçim. Seçim şekil koşullarına uygun değil. Kaç gün önce hangi gündemle duyurdun? Her şeyin bir usulü var. Ayrıca genel başkanın bilgisi dahilinde olmayan bir grup seçimi yapılabilir mi? Grup başkanı genel

0: Başkana bağlı olarak çalışır ifadeleriyle Özel'in grup başkanlığının iptal edileceğini duyurdu. Grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na eşlik etmeyecek grup başkan vekilleri için de atılacak adım belli.
1: Sayın Genel Başkan'ı tanımıyorsanız Sayın Genel Başkan'ın genel başkanı olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne yapmayı düşünüyorsunuz diye insanlara sorarız. Sorulur. Bunu soracağız tabii. Bakırköy merkez kafasına göre herkes parti yönetilmez.
0: Ve Kılıçdaroğlu'nun daha önce fitilini ateşlediği parti içi FETÖ tartışması. Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında FETÖ bağlantılarıyla ilgili yeni bilgiler paylaşacağı konuşuluyor.
1: Kendi farklı kişisel ilişkileri var. Kemal Bey kapıyı açarken kapının arkasında ne olduğunu bilen bir tecrübeye sahip bir siyasetçidir.
0: Kılıçdaroğlu CHP'nin resmi sosyal medya hesaplarını da devraldı ve alır almaz Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu'nu takipten çıktı. Resmi hesapta günler sonra yapılan ilk paylaşımsa Kılıçdaroğlu'nun yapacağı grup toplantısı oldu.
2: Özgür Özel cephesinden gelen yeni hamleler de vardı. SHP'ye partiyi bize devredin teklifi yapan ancak umduğunu bulamayana özel kurultay talebinde ısrarcı. 84 eski CHP'li milletvekili en yakın tarihte kurultay yapılması için imza verdi. Genel merkez de mahkeme kararının kesinleşmesini bekliyor. CHP'de son dönemin değişmeyen bir diğer gündemi de yolsuzluklar. Tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ise görevinden uzaklaştırıldı.
3: Arkadaşlarımla birlikte gerekirse baş vereceğim ama başımı eğmeyeceğim.
0: Bir tarafta mahkeme kararı, diğer yanda kurultay sancısı. Özgür Özel cephesi kurultay kartını indirmiyor.
4: Beklenen elbette bu görevin kabul edilmeyip partinin birlik ve beraberlik halinde derhal kurultaya gitmesine omuz vermekken, bir yandan kurultayın yapılmasındaki olanaksızlık ifade edildi.
0: Son olarak DSP'nin kapısını çalıp partiyi bize devredin teklifinde bulunan ancak bu teklifleri reddedilen Özel ve ekibi kurultay için bastırıyor. Derhal kurultay isteyenler kervanına 84 eski milletvekili daha katıldı. Kılıçdaroğlu cephesi ise mahkeme kararı Yargıtay'da kesinleşmeden kurultay taleplerinin işleme konulamayacağını savunuyor.
5: Kurultaydan kaçan da kimse yoktur. Ama kurultay bu eski delegelerle olmaz. Bu delegeler artık biliyorsunuz hep şaibeye karıştı.
0: CHP'de bir yandan devam eden yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili de yeni skandallar patlak veriyor. Son adres İzmir Buca. Yolsuzluk, rüşvet ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmaktan tutuklanan CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman görevinden uzaklaştırıldı. Duman, belediye personeli maaşlarını almak için grev yaparken yurt dışı tatiliyle gündeme gelmişti. Buca Belediyesi'ndeki yolsuzluk kapsamında Görkem Duman'ın yanı sıra aralarında eski belediye başkanı Erhan Kılıç ve eski CHP ilçe başkanı Çağdaş Kaya'nın da bulunduğu 42 kişi tutuklandı. Soruşturma dosyasında ise kat karşılığı, rüşvet, ruhsat, iskan gibi imar usulsüzlüklerinin yanı sıra belediye kaynaklarının kişisel harcamalarda kullanıldığı iddialarına da yer verildi.
6: Evet, birileri poşetler götürüyor, birileri çantalar götürüyor. Belediye başkanlığı sözü alanlar, belediye meclis üyeliği sözü alanlar.
0: Bankamatik memur sistemiyle belediyenin kapısından bile girmeyen kişilere maaş ödendiği, doğrudan temin ve ihale usulsüzlükleri yapıldığı, rüşvet şarkınınsa sabun kod adıyla anıldığı da öne sürüldü.
2: CHP'de yapılması beklenen grup toplantısı öncesinde gözler parti içindeki yetki tartışmalarına çevrildi. Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Tekirdağ milletvekili Faik Öztürak parti içindeki süreci bataklık olarak betimledi. Çok başlı yönetim görüntüsünün sona ermesi gerektiğini söyledi. Öztürak, Özel'in kendini grup başkanı olarak seçtirerek aslında butlan kararını tanıdığını da ileri sürdü.
7: Bu bataklıktan hızla çıkmak için önce çok başlı yönetim, kavgalı ev görüntüsünü bitirmeliyiz.
8: CHP'nin içinde bulunduğu süreci bataklık olarak nitelendirdi. Kavgalı ev görüntüsünü bitirmeliyiz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kritik grup toplantısı öncesi tansiyon yükselirken CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztürak, mecliste partide yaşanan yönetim krizine ilişkin konuştu.

0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin partiyi kendi kişisel ikballerine siper edenlerin değil, partisine ve kurucu değerlerine göğsünü siper edenlerin ocağı olduğunu dosta, düşmana göstermeliyiz.
1: Faik Öztürk hazırlıkları süren grup toplantısına ilişkinse parti tüzüğü ve mevzuatın açık olduğunu söyledi. Mevzuata göre grup başkanının genel başkana bağlı olarak çalıştığını vurguladı.
0: Baskın bir kapalı grup toplantısı düzenleyip kendini grup başkanı seçtirmek, tanımıyorum dediğim butlan kararını tanıyıp artık genel başkan olmadığını kabul etmektir arkadaşlar.
1: Grup yönetimine yönelik seçim iddiaları ile ilgili de kuralların belli olduğunu ifade eden Öztürk, toplantı için yeterli çoğunluğun sağlanıp sağlanamayacağı sorusuna da yanıt verdi.
0: Bu açık grup toplantısı değil mi? Kapalı grup toplantısı değil. Açık grup toplantılarında milletvekilleri sayılmıyor arkadaşlar ama yani 46'dan fazla olur, merak etmeyin.
1: Faik Öztürk, Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısına katılmaması halinde ihraç sürecinin gündeme gelip gelmeyeceği sorusuna da sert çıktı.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ne demek grup toplantısına katılmamak? Atanmışlık falan yok, seçilmiş değil diye de bir şey yok. Sonuçta o dönemin mazbata alan seçilmiş genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Eğer bundan sonraki bütün dönemler yok sayılıyorsa.
2: Karabük'te Filyos çayına düşerek akıntıya kapılan CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten için ekipler seferber olmuştu. Erten'in cansız bedeni suya düştüğü yerden yaklaşık 1700 metre ileride bulundu.

0: çaya düşerek kaybolan CHP'li başkan yardımcısının cansız bedeni bulundu. Olay Karabük Zonguldak Karayolu'nun Yeşilköy mevkisinde meydana geldi. CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in içinde bulunduğu otomobil Yeşilköy köyü yakınlarında mola verdi. Araçtan inen 72 yaşındaki Mustafa Erten, Filyos Çayı kenarında durduğu sırada dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan Erten kısa sürede gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Gece boyunca süren aramalar gün ağarınca da devam etti. 60 personelle yapılan aramalarda Erten'in cansız bedeni suya düştüğü yerden yaklaşık 1700 metre ileride bulundu. Erten'in cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Bölgeye giden Karabük Valisi Oktay Çağatay, Erten'in yakınlarına taziyelerini iletti.
1: Efendim, İstanbul merkezli 6 ilde sahte para operasyonu gerçekleştirildi. Soruşturmada 50 dolarlık banknotlar halinde 102.750 doların ATM'lere yatırılarak sisteme aktarıldığı belirlendi. Eş zamanlı gerçekleşen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.
0: Sahte dolarları ATM'lerden sisteme aktardılar, haksız kazanç sağladılar. Sahte para şebekesi kıskıvrak yakalandı. İstanbul Emniyeti siber suçlarla mücadele ekipleri farklı bankaların ATM'sine sahte 50 dolarlardan oluşan toplam 102.750 doların yatırıldığını tespit etti. Yürütülen soruşturmada sahte dolarların daha sonra yine ATM'lerden Türk lirası olarak çekildiği anlaşıldı. Bunun üzerine ATM'lerde bulunan güvenlik kameraları tek tek incelendi. Tanınmamak için şapka, gözlük ve maske kullanan şüpheliler takibe alındı. İstanbul merkezde 6 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. 9 şüpheli gözaltına alındı.
1: Bursa'da yaşayan emekli polis memuru gölde boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtarmak isterken yaşamını yitirdi. Babadan geriye ise olaydan 5 dakika önce oğluyla beraber oynadığı o anların görüntüleri kaldı.
0: Evladıyla suda oynuyordu. Bu görüntülerden dakikalar sonra çocuğunu kurtarmak isterken boğuldu. Eskişehir'de yaşayan emekli polis memuru Sinan Çağlayan, ailesiyle birlikte Bursa İznik'te tatil yapıyordu.

0: Çağlayan'ın 8 yaşındaki oğlu İznik Gölü'ne girdi. Kıyıdan uzaklaşan çocuk çırpınmaya başladı. Baba evladını kurtarmak için yanına gitti. 8 yaşındaki çocuk babasının çabasıyla kıyıya doğru yöneldi, çevredekilerin müdahalesiyle de kurtarıldı. 52 yaşındaki baba ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Bölgede yapılan aramada adamın cansız bedeni bulundu. Sinan Çağlayan'dan geriye acı olaydan 5 dakika önce baba oğlun mutlu anlarının kaydı kaldı. Yaşındaki emekli polis memuru Eskişehir'de düzenlenen tören sonrası toprağa verildi.
1: Avustralya'nın ardından İngiltere'de çocukları korumaya yönelik tarihi bir adım atma hazırlığında. Birleşik Krallık hükümeti 16 yaş altındaki bireylerin sosyal medya kullanımını yasaklamayı gündemine aldı. Başbakan Starmer da teknoloji devlerine çocukların cinsel içerikli görüntüleri yaymasını engelleyecek daha sıkı önlemler alması çağrısında bulundu.
0: Avustralya ilk adımı attı ve o karar dünya genelinde zincirleme bir etki yaptı. İngiltere, reşit olmayan çocukları sosyal medyanın zararlarından korumak için tarihi bir kararı gündemine aldı. Londra yönetimi 16 yaş altındaki çocuklar için sosyal medyayı yasaklayacak. İngiltere'nin yanı sıra Fransa, Danimarka ve Polonya'da çocuklara yönelik sosyal medya kısıtlamasını daha sıkı bir hale getirecek. Gelişmelerin ışığında Starmer, Londra Teknoloji Haftası'nda konuştu. Teknoloji şirketlerine gözdağı veren İngiltere Başbakanı, cinsel içeriklerin yayılmasının önüne geçme çağrısında bulundu.
2: Bu ülkede faaliyet gösteren teknoloji şirketlerini çocukların cinsel içerikli görüntüler göndermesini ve almasını engelleyecek cihaz kontrollerini uygulamaya çağırıyorum. Ama eğer bunu yapmayı tercih etmezlerse o zaman harekete geçeceğiz ve yasayı değiştireceğiz. Çünkü çocuklarımızın güvenliği söz konusu olduğunda kenarda durmak bir seçenek değil.
0: Teknoloji devlerinin çıplaklığı topluma zorla dayattığını söyledi. To send and receive nude
2: images. Bu konulardan biri de cep telefonları olan çocukların çıplak görüntüler gönderip alabilmesidir. Çok uzun zamandır insanlara bunun modern teknolojinin bedeli olduğu, hiçbir şey yapılamayacağı, ebeveynlerin bunu kabullenmek zorunda olduğu söyleniyor. Bunu tamamen reddediyorum.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetimi ülke sınırları dışında bir ada sahibi olma hedefinden bir türlü vazgeçmiyor. İngiliz basını Grönland'ı satın alma girişimi sonuçsuz kalan Washington yönetiminin rotayı bu kez Chagos Adaları'na çevirdiğini öne sürdü. İddialara göre ABD olası bir satın alma planıyla birlikte Diego Garcia askeri üssü üzerinde tam kontrol sağlamayı amaçlıyor.
0: Önce Grönland'a göz dikti.
2: Grönland'a ulusal güvenlik için çok ihtiyacımız var. Eğer Grönland'ımız olmazsa, özellikle altın kubbe ve diğer tüm şeyler söz konusu olduğunda ulusal güvenlikte büyük bir açık oluşur.
0: Buz adasını alamayınca yönünü müttefikiyle kullandığı ortak üsse çevirdi. ABD yine kendi topraklarından binlerce kilometre uzakta yeni bir adayı satın almak istiyor. Söz konusu iddiayı İngiliz basınından The Guardian öne sürdü. Gazeteye göre Trump'ın hedefinde bu kez Hindistan'ın güneyinde bulunan Chagos Adaları var. Takım adaların stratejik önemi Hint Okyanusu'nun kilit noktalarından birinde konumlanan ve ABD ile İngiltere'nin ortak kullandığı Diego Garcia askeri üssünden geliyor. Beyaz Saray bu konuda sessiz olsa da Guardian'a göre ABD yönetimi İngiliz yetkilileri devre dışı bırakarak adanın kontrolünü tek başına üstlenmek istiyor. Ancak İngiltere'nin adaları Doğu Afrika ülkesi Mauritius'a devretmesini öngören yasa tasarısı daha önce ABD'nin desteğini çekmesiyle rafa kaldırılmıştı. Bu sebeple Washington'ın bölgeyi satın alabilmesi için önce adaların egemen statüye kavuşması gerekiyor. Ardından Mauritius hükümetiyle masaya oturulmalı. İddialara göre söz konusu planı ABD Hazine Bakanı Scott Bessent Trump'a sundu. Amaçsa takım adaların Pekin'in müttefiki Mauritius'a devrini engelleyerek Çin'in bölgedeki etkisini ve olası casusluk faaliyetlerini sınırlamak. İddiaların ardından Mauritius hükümeti de açıklama yaptı. Konu hakkında

0: Sebebi ise uzmanlara göre yine Orta Doğu'daki gerilim. Peki daha önce füzeler yüzünden yükselen altın bu kez neden düşüşte? İşte cevaplar.
1: Düğün alışverişi mi?
2: Evet.
1: Ne bakıyoruz?
2: Trabzon set baktık, aldık. Şimdi işte beşi bir yerde, bilezik falan bir sürü bakıyoruz da.
1: Herkes toprak. Düğün ne zaman?
2: 5 Eylül.
1: Daha 3 ay var.
2: Daha 3 ay var, evet.
1: Ama şimdiden altın alıyoruz.
2: Aynen.
1: Neden şimdiden?
2: Düşük. Fırsat aslında, evet. Baktığınız zaman fırsat oluyor.
3: Geriledi ama bence hala çok pahalı.
4: Güvenli liman altındaki düşüş tahminlerdeki seviyeleri aştı. Bir dönem tam 8500 liraya kadar yükselen gram altın 2000 lira geriledi. Bu kez yatırımcının değil, evlenecek çiftlerin yüzü güldü.
1: Altın fiyatları 24 Mart'tan bu yana en düşük seviyeleri gördü. Öyle ki şu an saatlerimiz 16.00. Gram altın 6424 liradan alıcı buluyor.
5: Çeyrek altınınız gibi 11 bin lira yakın geldi. Bundan 3 ay önce bunun fiyatı 14 liraya falan çıkmıştı. Şu an bayağı bir düştü. İnsanlara alım fırsatı verdiler.
6: Ufak da olsa bir fırsat. İyi oldu. Şu an tam zaman diye düşünüyoruz almanın.
7: Set ortalama 100 gram geliyor. 3 ay öncesine kadar bu set ortalama 700-730 bin lira bandındaydı. Şu an 640-650 bin lira bandında. 22 ayardır Trabzon.
3: Altın en düşük seviyede. 8'lere kadar çıkmıştı bir ara. Ama şu an düşük yani. Herkesin bence bütçesine uygun.
1: Gelecek olanlar için şans mı? Ne dersiniz?
8: Şans. Yani tam sırası şu anda almasının milletinin ama evet. Yani
3: tam şu an sırası, evet, alma sırası.
4: Altındaki bu düşüşün arkasında ise Orta Doğu'daki gerilim var.
9: Amerika'da hem enerji maliyetlerinin yükselmesi dolayısıyla İran ve İsrail savaşından sonra enflasyonun yükselmesi, hem de işsizlik istihdam rakamlarının hem de artmış olması, FED'den faiz artırım beklentisi %50 seviyelerinden %70'e kadar çıktı.
1: Gerileyen altın fiyatları evlenecek çiftler ve aileler tarafından fırsat olarak nitelendiriliyor. Ancak asıl soru şu: altın fiyatları gerilemeye devam edecek mi, etmeyecek mi?
9: Düğün sezonu dolayısıyla almak isteyenler açısından ya da altın biriktirmek ve yatırım yapmak isteyenler açısından aslında bu dönem biraz da alım dönemi. Bir miktar daha devam edebilir ama orta ve uzun vadede baktığımızda muhtemelen yeniden yükselişler görebilir.
0: İstanbul'da lüks otomobiller üzerinden gerçekleştirilen milyonlarca liralık dolandırıcılık ağı dev operasyonla çökertildi. Aralarında mühendislerin ve trafik müşavirlerinin de bulunduğu şebekenin lüks araçları piyasaya sürmek için kullandığı akıl almaz yöntemse pes dedirtti.
10: Lüks araç sattıkları kişileri sigorta şirketlerini dolandıran çete yakayı ele verdi. 6 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Dolandırıcılık çetesi farklı ülkelerden yasa dışı yollarla getirdikleri lüks otomobillerin şasi numaralarını Türkiye'de kayıtlı olan başka araçların bilgileriyle değiştiriyordu. Araçları üçüncü kişilere satan çete daha sonra çalıntı ihbarı yaparak sigorta şirketlerinden de milyonlarca liralık haksız kazanç sağladı. Polis ekipleri uzun süredir teknik ve fiziki takibi aldığı şüphelilere yönelik operasyon için düğmeye bastı. İstanbul'un 3 farklı ilçesinde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda piyasa değeri milyonları bulan 7 lüks otomobil ele geçirildi. Aralarında mühendis ve trafik müşavirlerinin de olduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Milyonluk lüks araçlarla ilgili ayrıntılı kriminal incelemeler ise sürüyor.
0: Efendim, İstanbul'un en yoğun noktalarından Eminönü Meydanı'nın hemen altındaki alt geçit derin çatlakları ve yoğun rutubetiyle alarm veriyor. Her gün binlerce yaya ve aracın kullandığı bu geçitteki tehlikeyi ekranlarınıza getireceğiz şimdi.

0: Yukarıda binlerce turist ve vatandaş adım atıyor, aşağıda ise her gün muazzam bir araç ve yaya trafiği akıyor. Ancak burası, yani Eminönü'nün hemen altındaki bu alt geçit bugünlerde alarm veriyor.
1: Burası tarih.

0: yarımadanın kalbi Eminönü. Her gün buradan yüz binlerce vatandaş hem yaya geçidini kullanıyor hem de araç geçişleri sağlanıyor. Peki birkaç gündür olan önemli mesele ne? İşte görmüş olduğunuz gibi duvarlardan akan pis su ve aynı zamanda duvarlarda oluşan çatlaklar ve vatandaş için artık burası bir çileli tünel haline gelmiş durumunda.
1: Rutubet ve nemse yapının adeta içine işlemiş durumda. Yayaların ve sürücülerin her gün tedirginlikle kullandığı bu geçit adeta beni onarın diye haykırıyor. Tüneldeki aşınma sadece görsel bir kirlilik değil, aynı zamanda ciddi bir güvenlik riski barındırıyor.
2: Efendim, liselere geçiş sistemi kapsamındaki büyük sınava artık sayılı günler kaldı. Öğrencilerde ve ailelerde heyecan artık doruktu. Ancak uzmanlar bu kritik süreçte öğrencilere ekran süresini sınırlandırın uyarısında bulunmaya devam ediyor.
3: LGS'de geri sayım başladı. Öğrenciler ve veliler büyük bir heyecan içinde. Ancak uzmanlar sınav öncesi zihni dinlendirmenin en önemli yolunun dijital ekranlardan uzak durmak olduğunu söylüyor.
4: Daha az kullanılmasını ya da daha mümkünse hiç kullanılmamasını öneririm. Çünkü insanın böyle duygusal olarak rahatlamasına yol açan bir aracı değil ekran her zaman.
3: Sınav öncesi en sık karşılaşılan sorunların başında sınav kaygısı geliyor. Uzmanlar kaygının tamamen ortadan kaldırılmasının mümkün olmadığını, ancak kontrol altına alınabileceğini belirtiyor.
4: Yoğunlaştığı zaman kaygı bir süre beklemek ve diyafram nefesi dediğimiz derin akciğerleri tamamen doldurarak nefes almak. Önceki sınav tecrübelerini hatırlamak, çünkü şu ana kadar çok sayıda denemeye girdiler ve çoğunu bitirdiler. İşte iyi netler yapanlar da olmuş. Genç LGS hazırlık sürecini verimli geçirdiyse, bu anlamda bir temel oluşturduysa zaten bu kaygıyı yönetmesi daha kolay olur ve şunu unutmasınlar, eğer verimli bir sınav çalışma dönemi geçirdilerse sınav da iyi geçecektir çok yüksek ihtimal.
3: Uzmanlar bu dönemde aileyle yürüyüşe çıkılmasını da öneriyor.
4: İşte birlikte vakit geçirmek, bir yürüyüş yapmak, sohbet etmek, bunlar bu kaygılı dönemde kaygıyı daha çok rahatlatır.
2: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 1-31 Mayıs tarihleri arasında yurt genelinde yapılan denetimlerin sonuçlarını paylaştı. Buna göre bu süreçte 82 binin üzerinde gıda denetimi yapıldı. Mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere ise toplam 142,5 milyon TL idari para cezası uygulandı.
5: Vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayanların gözünün yaşına bakmıyoruz.
3: Ülke genelinde 82 binin üzerinde gıda denetimi yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimler sonucunda Mayıs 2026'da usulsüzlük yapan işletmelere 142,5 milyon lira idari para cezası uygulanırken 19 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 1-31 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde toplam 82.481 gıda denetimi gerçekleştirildiğini açıkladı. Bakan Yumaklı, gıda güvenliğini sağlamak ve vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimini tınlamak amacıyla denetimlerin sıfır tolerans ilkesiyle kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti ve ekledi. İşini hakkıyla yapan üreticimizin ve işletmecimizin emeğini desteklerken fırsatçılara izin vermiyor, vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya erişim hakkını güvence altına almak amacıyla denetimlerimize sıfır tolerans ilkesiyle devam ediyoruz.
2: İstanbul'da İETT otobüsünde ayakta yolculuk yapan 81 yaşındaki adam dengesini kaybedip düştü. Talihsiz adam hayatını kaybederken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
3: Otobüste dengesini kaybedip düştü, hayatını kaybetti. Talihsiz olay İstanbul Sarıyer'de yaşandı. İETT otobüsünde ayakta seyahat eden 81 yaşındaki Ender İliç'in bir anda dengesini kaybederek öne doğru savruldu. Sürücü aracı durdurup sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan yaşlı adam müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İETT şoförü emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yolcunun dengesini kaybederek düşme anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Avrasya Tüneli'nde bir otomobilin yangın söndürme panosuna çarpması sonrası ekipler olaya kısa sürede müdahale etti. Tünele akan su hızlıca tahliye edildi. Peki bu tip durumlarda nasıl hızlıca olaylara müdahale ediliyor? A Haber ekibi Avrasya Tüneli kontrol merkezine girdi ve tünelin nasıl takip edildiğini görüntüledi.
3: Kontrolden çıkan otomobil Avrasya Tüneli'nde kaza yaptı. Çarptığı yangın söndürme ünitesinde bulunan bölümden çıkan su tünele aktı. Ekiplerin müdahalesiyle tünele akan su hızlıca tahliye edildi. Yaşanan kaza Avrasya Tüneli'nde alınan güvenlik önlemlerini de bir kez daha gündeme getirdi. Günde binlerce aracın geçtiği tünel Anadolu girişinde bulunan komuta merkezinden 7/24 takip ediliyor.
6: Araç biraz sağ şeritte yavaş bir şekilde devam ediyor.
7: Avrasya Tüneli 400'ün üzerinde kamerayla kontrol merkezinden an be an takip ediliyor. İşte herhangi bir olumsuzluk yaşandığında yapay zeka destekli otomatik algılama sistemi sayesinde bu pembe ekranlara uyarı düşüyor. Ve burada bulunan ekipler motorize ekiplere haber veriyor. Olaya 2 dakika içerisinde müdahale ediliyor.
8: Kontrol merkezi konuşuyor. Motorlu devreye alsın. Avrupa portala devreye atar mısın?
9: Anlaşıldı.
7: Avrasya Tüneli'nin hem girişinde hem de ortasında motorize ekipler hazır bir şekilde bekliyor. İşte komuta merkezine herhangi bir olumsuzluk sinyali geldiğinde onlara haber veriliyor ve onlar da motosikletleriyle hemen olaya müdahale ediyorlar.
3: Aslında yaşanabilecek tüm olumsuzluklar tünel inşa edilirken yapay zekaya tanımlatıldı. 26 farklı senaryo belirlendi. Tünel açıldıktan sonra ise farklı kurumlarla birlikte 17 tatbikat gerçekleştirildi.
7: Tünelin içerisinde her 50 metrede bir yangın dolabı bulunuyor. İşte o dolaplar bu ekranlardan görünebiliyor. Araç da zaten bu dolaplardan birine çarptı ve sistemin alarm vermesiyle birlikte ekipler olaya anında müdahale etti.
3: Otomobilin çarpmasıyla oluşan su birikintisi tüneldeki drenaj sistemiyle hemen dışarıya atıldı. Herhangi bir problemin yaşanmaması için 200'ün üzerinde çalışan 7 gün 24 saat esasına göre nöbet tutarak yoğun mesai harcıyor.
9: Sağ şeritten yavaş bir şekilde devam ediyor. Dörtleri açık vaziyette sağ şeride kalmış.
2: Efendim denk gelenleriniz olmuştur belki. Satın aldığımız maydanozun içinden bazen daha küçük yapraklar çıkıyor ve bir farklılık olduğunu düşünsek de çoğu zaman körpe sanıp önemsemeyebiliyoruz. Ama değil ne yazık ki. Yeşillik demetlerinin içine karışan o küçük yapraklar zehirli baldıran otu, çok tehlikeli ve hatta ölümcül.
10: Maydanoz da aynı renk ama baldıran ayrı renk.
11: Asla tüketmemek gerekiyor. Zehirleyici bir etkisi var.
12: Görüntüsü maydanozdan farksız ama öyle değil ve ölümcül. Satın alınan demetin içinde yer alıyor ve fark edilmeden tüketiliyor da.
11: Sanki daha küçük bir maydanozmuş gibi duran bir maydanoza benzeyen otla karşılaşabiliyorsunuz. Oldukça C vitamini yüksek, antioksidan kapasitesi yüksek bir sebzeyken bu otun maalesef ciddi bir zehirleme yükü var.
12: Adı baldıran otu ve zehirli. Pazardan, manavdan alınan yeşilliklerin özellikle de maydanoz demetinin içinden çıkabiliyor. Etkisi hafife alınacak gibi değil. Eğer dikkat edilmezse sofraya geldiğinde ölüme kadar götürebiliyor.
13: Tehlikenin boyutunu gözler önüne sermek için sıradan bir tezgahtan bir demet maydanozu aldık. Uzmanımızın kapısını çaldık. Bakalım içinden baldıran otu çıkacak mı?
11: Şöyle baktığımızda diğer ottan bakın daha farklı mesela burada bir tane bulduk.
12: Maydanoz ve baldıran otunun yaprakları görünüş itibariyle birbirine çok benzediği için ikisini birbirinden ayırt etmek zor. Birçok tezgahta da gizli tehlike olarak yerini alıyor.
11: Daha farklı bir ot görüyorlarsa, maydanoza benzemiyorsa mutlaka ayıklasınlar. Bazen daha uzun yaprakta daha farklı bir şey de olabilir bu. Dışarıya alıp asla tüketmemek gerekiyor. Zehirleyici bir etkisi var dolayısıyla ölümcül sonuçlara kadar gidebilir.
14: Baldıran otu dünyanın en zehirli otudur. Peki karıştırabilirler mi insanlar?
15: Karıştırılamaz, hayır, zehirlenir, ölür.
14: İşte maydanoz, işte baldıran otu. İlk bakışta ayırt etmesi zor gibi görünse de imkansız değil, püf noktaları var.
11: Maydanozun daha düzenli yaprakları var ve sapı çok daha uzun olabiliyor ve daha kalın.

0: ama diğer otun sapı çok daha ince ve rengi maydanoza göre daha sarımsı, daha açık bir yeşil.
1: Bu iki ot birbirine benziyor mu sizce?
2: Şu baldıran otu. O maydanoz.
3: Ama çok maydanoza benziyor bu.
4: Ben baldıran otunu tanımıyorum ama maydanozu iyi biliyorum. Maydanoz değil bence.
5: Üstelik baldıran otunun kazara tüketildiğinde telafisi de yok.
0: Hepsi de yapabilir. Bir küçük parçasını yediğinizde de yapabilir. Maalesef panzehiri olmayan bir ot maalesef tüketim miktarına göre, kişinin vereceği reaksiyona göre de ölümcül sonuçlarla karşılaşabiliyoruz.
6: Tarım ve Orman Bakanlığı tüketiciyi yanıltmaya yönelik gıda etiketlerine karşı harekete geçti. Türk Gıda Kodeksinde yapılan yeni düzenleme ile birlikte market raflarında kafa karışıklığına yol açan tadında, lezzeti, keyfi gibi ifadelerin kullanımı resmen yasaklandı.
7: Vatandaşı kandıran ifadelerin kaldırılması sizin için olumlu bir adım mı?
8: Olumlu tabii, olmaz mı? Etkiliyor bizi işte.
7: Bunların bitirilmesi çok iyi olmuş.
9: Tarım ve Orman Bakanlığı düğmeye bastı. Yanıltıcı ve kafa karışıklığına neden olan ifadelerin kullanımı resmen yasaklandı. Birbiriyle karıştırılma ihtimali olan gıdalarda yeni kurallar devreye alındı.
7: Yıllardır tüketiciyi yanıltan, içinde olmadığı halde varmış gibi hissettiren o kelimeler artık tarih oluyor. Tarım ve Orman Bakanlığı yapmış olduğu yeni düzenlemeyle raflarda şeffaflık dönemini başlatıyor.
9: Yeni düzenleme kapsamında ürünün aslında sahip olmadığı özelliklere atıf yaparak tüketiciyi yanıltan ifadelerin ambalajlarda kullanılmasına artık izin verilmeyecek.
7: Tüketiciyi kandırmaya yönelik şeylerin engellenmesi çok iyi.
9: Bakanlık hayata geçirdiği yeni dönemi tadında değil tam adında sloganıyla duyurdu. Atılan adımla birlikte vatandaşların raftan aldıkları ürünlerin içeriğini şeffaf bir şekilde görmesi sağlanacak.
8: Etkiliyor bizi işte, sürekli alışveriş yapıyoruz. Ya çok iyi bir şey, böyle şeyler yapsınlar, seviniyoruz, evet.
10: Tabii ki olumlu karşılar.
9: Tüketiciler marketlerde veya satış noktalarında kurallara uymayan ve şüpheli görünen durumdaysa Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güvenilir gıda mobil uygulaması üzerinden doğrudan bildirimde bulunabilecekler.
11: Yerinde bir karar olmuş zaten. Yalan yanlış şeyler yazıyorlar insanları kandırmak için. Yani neyse o olması gerekiyor. Üzerinden hani ürünün içerisinde ne varsa onu yazması gerekiyor. Bunları da denetlemeleri gerekiyor.
6: İstanbul Sultan Gazi'de bir vatandaş yuvasından düşen yavru kargaya yardım ediyordu. Uçması için uğraştığı sırada anne karganın hedefi oldu. Saldırıya uğrayan adam başından yaralandı.
12: Abi!
9: Uçamayan kargaya yardım etmek istemişti. Ama anne kargayı hesaba katmadı.
12: Bırak abi! Kafanı parçalamış abi, bırak.
9: Görüntüler İstanbul Sultan Gazi'den. Bankta oturan adam yavru karganın yuvadan düştüğünü gördü. Uçurmaya çalışırken anne karganın radarına takıldı.
12: Bırak abi. Kafanı parçalamış abi, bırak.
9: Yavrusuna insanlar tarafından müdahale edildiğini gören karga saldırmaya başladı. Başından yaralanan adam soluğu hastanede aldı.
6: Van'ın Gürpınar ilçesinde doğal kaynak suyuyla beslenen tesislerde alabalık yetiştiriliyor. İlçede faaliyet gösteren 9 alabalık tesisinde üretilen balıklar Türkiye'nin birçok noktasına gönderiliyor.
9: Alabalık üretimi devlet desteğiyle yaygınlaşıyor. Van'ın Gürpınar ilçesinde doğal kaynak sularıyla beslenen tesislerde alabalık üretimi yapılıyor.
13: Bulunduğumuz noktada iki çeşit alabalık üretimi yapılıyor. Birincisi gökkuşağı, ikincisi ise kırmızı benekli alabalık üretimi yapılıyor.
14: İlçemizde şu anda 9 tane alabalık tesisimiz vardır. Bunun 3 tanesi benim mahallemdedir, 2 tanesi Norduz bölgemizde. Geri kalanları da Zernek barajımızda bulunmaktadır. 1100 ton kapasiteyle çalışmaktadır ilçemiz. İlçemizin ciddi anlamda alabalık tesisinde, alabalık üretiminde katkıları vardır ilçemize, ilimize, ülkemize katkıları vardır. Güzel bir alabalık üretimi yapılıyor. 3 tane de çok güzel kaliteli restoranımız var. Bütün eş dostları Gürpınar'ımızı, mahallemizi ziyarete, burada balık yemeye davet ediyoruz. Hepinizi bekleriz.
9: 9 alabalık tesisinde

0: üretilen balıklar Türkiye'nin birçok noktasına gönderiliyor.
1: Gülpınar ilçemizde alabalık üretimi 9 sene tesisimiz var. Burada 1100 ton yaklaşık olarak balık üretiliyor. Van genelinde de 5000 ton balık üretiliyor. Bunu çevre illere ve Van merkeze dağıtmaktayız. Restoranlara çok güzel, lezzetli, doğal biçimde yetişen balıklarımız var. Yemesi çok lezzetlidir. Bunu bütün çevre illere ve Van merkezine dağıtmaktayız, bütün restoranlara.
2: Gürpınar'da 9 tesiste yıllık 1100 kapasiteyle üretim yapılırken şu an bulunduğumuz noktada ise yıllık 100 ton kapasiteyle üretim yapılıyor.
0: Gürpınar alabalık üretimindeki kapasitesiyle önemli su ürünleri merkezi konumunda.
3: Yurdun dört bir yanında hasat mesaisi sürüyor. İzmir'de organik sebze ve meyve üreticileri ürünlerini pazara hazırlarken Malatya'da da erkenci kiraz hasadı başladı. Üreticiler yeni sezondan umutlu efendim, izleyeceğiz ve Ajans Yeni Günü burada noktalayacağız.
0: ...20 yıldır organik tarım yapıyor. İzmir'in Menemen ilçesi organik tarımla ön plana çıkıyor.
4: Ülkemizde yaklaşık 1600'e yakın organik üretim yapan çiftçi var. Bunlardan bir tanesi de Menemen Emir Alem'de yaşayan Halil Halaç. Tam 20 yıldır sertifikalı organik tarım yapıyor ve ona yakın tarlada 50'nin üzerinde organik ürün üretiyor.
5: Organik üretim çok zor bir şey. Otlarla mücadelesi zor. Normal olsa bir ilaç atarsın geçer ama biz öyle bir şey tek tek elimizle yoluyoruz. Zor bir şey mücadelesi var.
6: Organik üretim temiz gıda ilk etapta. Yani suyunu gübresi yok, zehiri yok, girdileri var ama doğal girdilerle yetiştirilen bir üründür.
4: Ülkemizde yaklaşık 1600'e yakın organik üretim yapan çiftçi var. Bunlardan bir tanesi de Menemen Emir Alem'de yaşayan Halil Halaç. Tam 20 yıldır sertifikalı organik tarım yapıyor ve ona yakın tarlada 50'nin üzerinde organik ürün üretiyor.
0: Çiftin organik tarım alanında çok sayıda ödülü de var.
5: Çilek Festivali'nde 16. Çilek Festivalimizde birinci olduk. Geçen yıl ikinciydik, bu yıl birinci festivalimiz var. Kompost Festivali şeyimiz var, ödülümüz var. Çilek ödülümüz var. Ya 5-10 tane ödülümüz var.
0: Malatya'da erkenci dalbastı kirazının hasadı başladı.
7: Malatya sadece kayısıyla değil, kirazıyla da meşhur ki o kirazlardan biliyorsunuz en başta geleni dalbastı. Malatya'nın en meşhur kirazı. Öncesinde işte görüyorsunuz öncü kiraz ve erkenci tezgahlara düştü.
8: Bilindiği gibi geçen yıl bir sıfır üretim olmuştu ondan dolayı. Bu yıl çok şükür kirazlarımızın hasatı da güzel, meyve tutumu da çok iyi. Bundan dolayı da erkenci olanlar şu anda hasat dönemine başlamış durumdayız. Bu hasat döneminde erkenci olan kirazımız bile ne? Şu anda pazarda olan kirazlardan daha lezzetli, daha gösterişli ve daha yiyimli olduğundan dolayı tercih edilmektedir.
0: İri taneli ve aromalı kirazlar bu sezon yüzleri güldürüyor.
9: Bu sezona başlıyoruz. Geçen seneki don olayından sonra bu sene inşallah yüzümüz gülecek. Bütün meyvelerde meyve tutumumuz çok güzel.
7: Verim bol.
9: Verim bol. İnşallah hasadı da güzel bir şekilde geçireceğiz.
0: Sason'un ünlü çileğinde hasat zamanı. Tarlalarda yoğun mesai başladı.
10: Güneydoğu'da havaların ısınmasıyla beraber sebze ve meyvelerin hasadı başladı. Şu anda Güneydoğu'nun incisi Batman'ın Sason ilçesinde bulunuyoruz. Biliyorsunuz Sason ilçesi çilekleriyle ünlü olan bir ilçe ve çileklerde artık hasat dönemi başladı.
11: Aroması, tadı, kokusu çok olduğundan dolayı millet, vatandaş çok tercih ediyor. Gördüğünüz gibi bahçeye geliyorlar kendi aileleriyle beraber, çocuklarıyla beraber çilekleri hem tarlada dalında koparıp yiyorlar, hem de kasa kasa doldurup evlerine götürüyorlar. Bu işte hem biz memnunuz hem onlar memnun.
10: Çilek oldukça meşhur. Sason'a ait bir çilek.
12: Evet.
10: Teşhidi aldı.

0: Nasıl, beğeniyor musunuz?
1: Biz çok beğeniyoruz. Bu sene biraz geç çıktı ama çok memnunuz. Çok güzel tadı, çok lezzetli.
2: Bugün ilk defa geliyorum ben. Sason çileğinin tadına daha önce bakmıştım. Şu an bu duyguyu yaşıyor olmak da güzel oldu bizim için.
3: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sunar.
4: Mutlu sabahlar. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Haber ekranlarındayız. Türkiye ve dünyadan tüm sıcak gelişmelerle her sabah olduğu gibi tam 3 saat boyunca karşınızda olacağız. Gündemin ana başlığı Amerika Birleşik Devletleri, İran ve İsrail arasında yaşanan o gerilim. Çok değil, 24 saat önce karşılıklı füzelerin ateşlendiği bir tabloyu konuşurken bugün itibariyle göreceli bir sükunetin içerisinde yeni güne başlamış durumdayız. Ancak Amerikan medyasında dün ABD Başkanı Donald Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu arasında geçtiği iddia edilen bir telefon görüşmesi var ve o görüşmede Trump'ın eğer saldırılara devam edersen yalnız kalırsın, seni korumayız dediği iddia ediliyor. Diğer yandan Netanyahu'dan saldırılara devam ederiz yönünde tehditler de var. Peki son 24 saatte Amerika Birleşik Devletleri, İran ve İsrail arasındaki gerilimde hangi noktadayız? Hemen bakalım.
5: Trump yalnız kalırsın dedi, Netanyahu tehditlerini sürdürdü. Saldırılar dursa da kırılgan ateşkeste gerilim hala yüksek. İran'ın İsrail'e yaptığı saldırı sonrası ABD Başkanı Trump'ın uyarılarına rağmen İsrail Başbakanı misilleme yapmıştı. Trump'ın bir kez daha devreye girmesiyle silahlar sustu. ABD Başkanı Trump, Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin İsrail medyasına konuştu. Habere göre Trump, Netanyahu'ya karşılık vermesi halinde yalnız kalacağını söyledi. Saldırıların 5 arabulucu bölge ülkesinin baskısı ve kendisinin girişimiyle sonlandığının altını çizdi. Saldırıların durduğunu doğrulayan İsrail Başbakanı Netanyahu ise tehditlerini sürdürdü.
6: Şu anda ateş kesildi çünkü Tahran'daki terörist rejime saldırdıktan sonra bize saldırmayı bıraktı. Eğer terörist rejim bize tekrar saldırma hatasını yaparsa güç kullanarak karşılık vereceğiz.
5: Saldırılara ilişkin bir açıklamada İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Kalibaf'tan geldi.
6: Son gerilimlerin nedeni ateşkesin ihlali ve deniz ablukasıydı. Askeri manada zafer kazanmamış ve diplomasi alanında ilerlememiş olsaydık, Lübnan ve deniz ablukası meselesinde elimiz kolumuz bağlı olurdu. Ne diplomasi askeri harekata engel, ne de askeri harekat diplomasiye.
5: Amerikan CNN International kanalı da dikkati çeken bir iddiayı gündeme getirdi. ABD'li bir yetkiliye dayandırılan haberde İsrail ve ABD'li komutanların görüştüğü duyuruldu. Buna rağmen ABD'nin İsrail'e giden füzeleri engellemede yardım etmediğinin altı çizildi.
4: Peki bu noktaya nasıl vardık? Dün bu sıralarda Amerika Birleşik Devletleri açıklamaları, İsrail ile İran arasında ise karşılıklı füze saldırılarını konuşuyorduk. İsrail'in İran'a yönelik saldırıları vardı. İran'dansa füze misillemesi olarak yanıt geldi. Gün boyunca çok gergindik. Ancak akşam saatlerine doğru önce İran'dan saldırıları sona erdirdik açıklaması geldi. Hemen ardından İsrail'de biz bu saldırıları şimdilik bitirdik dedi. Tabii İran'ın şartı var. İran, Lübnan'a yönelik saldırı yapılmaması şartını söylüyor. Eğer Lübnan'da Beyrut vurulursa biz yeniden saldırılara başlarız diyor. Ama diğer yandan İran'dan uyarılar gelmeye de devam ediyor. İran büyükelçilikleri üzerinden tehditlerini de sürdürüyor. Özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik Trump'ı kızdıracak mesajlar da var. İşte o gergin 24 saat ve sonrasına kalanlar.
7: İran'dan ABD'ye tehdit gibi bir video mesaj geldi. Tahran yönetimi İsrail'le çatışmaların yeniden şiddetlendiği bir dönemde Washington'a dikkat çeken bir uyarıda bulundu. İran Devlet Televizyonu'nda yayınlanan videoda ABD'nin Kaliforniya, Texas ve New Orleans bölgelerindeki petrol rafinerileriyle birlikte Hint Okyanusu'nda bulunan stratejik Diego Garcia üssünün haritadaki konumu gösterildi. Videonun sonunda ise dikkat çeken bir mesaj yer aldı. Washington bölge dışı bir savaş uyarısını bu kez de göz ardı ederse bunun bedelini ödeyebilecek mi sözleriyle ABD'ye açık mesaj verildi. İran daha önce de ABD'nin kendisine yönelik olası askeri operasyonlarda Diego Garcia üssünü kullanması halinde bu üssün meşru hedef olacağını açıklamıştı. Bölgede gerilim yükselirken gözler şimdi Washington ve Tahran'dan gelecek yeni açıklamalara çevrildi.
4: Peki bu kırılgan süreç daha ne kadar devam edecek? Trump bir zafer ilanında bulunacak mı? Yoksa gerçekten iddia edildiği gibi Netanyahu'ya yalnız kalırsın tehdidinde bulundu mu? Konuşacağız. Çok değerli bir yayın konumuz olacak bu saat diliminde. Dış politika uzmanı Sayın Barış Üçok bizlerle birlikte. Barış Hocam hoş geldiniz. Günaydın.
0: Merhabalar Gökhan Bey. Günaydın. İyi yayınlar diliyorum.
4: Çok teşekkür ederiz. Öncelikle sıcak gelişmeyle başlayalım. Gerçekten sizce Trump telefon görüşmesine Netanyahu'ya bu saldırılara devam edersen artık seni korumayız demiş olabilir mi?
0: Kanal 12'ye, İsrail'in Kanal 12 programında kanalına yaptığı açıklamada aynen onu söyledi. Dediğine göre Bibi'ye bu tip saldırılara devam edersen İran'a karşı çok yakında yalnız kalacaksın dedim diyor. Ve yine aynı şekilde akabinde de Financial Times'a konuştu Donald Trump ve dedi ki bu noktada tüm kararları ben alıyorum. O değil dedi. Artık bu bize İkilinin karar alma noktasında burada müttefik gibi görünürse de koordinasyon noktasında bir sıkıntının artık kamuoyuna da yansır hale geldiğini gösteriyor. Zaten geçmişte de Gökhan Bey hatırlarsınız dünyanın lideri Donald Trump demişti Netanyahu. Örneğin bugün değerlendirdiğimiz takdirde iki kişinin arası bu denli iyi olsa zaten niçin böyle açıklamalar yapmaya ihtiyaç duysunlar?
4: Peki geldiğimiz nokta özellikle son 24 saatte yaşananlar bizi olası bir anlaşmaya daha yakınlaştırdı mı yoksa şu an daha uzak bir noktada mıyız?
0: Şimdi şöyle İran anlaşma noktasında taktik bir hata yaptı ve Lübnan'ı anlaşmanın dışında yani İsrail bunu kasıtlı olarak yaptı. Bir muğlaklık yaratmak istedi ve bunu da yaptı. Ve şu anda biliyorsunuz Lübnan'ın durumu anlaşmanın içerisinde somut olarak geçmiyor. Ve İsrail de bu kozu çok iyi kullanaraktan nasıl ki Donald Trump derhal anlaşma konseptine geri dönelim veya anlaşmaya varalım noktasında çağrı yaptığında İran buna uyum sağlasa da İsrail hemen fırsatı değerlendiriyor ve artık biliyorsunuz Litani Nehri'nin de kuzeyine doğru geçti şu anda İsrail'in birlikleri.
4: Evet.
0: Ve yaklaşık 2000 kilometrelik bir alanda işgal etmiş durumdalar. Lübnan'ın 1/4 ve de biliyorsunuz 2-3 gün evvel olması lazım. Savunma Bakanı İsrail'in Katz dedi ki buradaki kazanımlarımız kalıcı, buradan çekilmeyeceğiz dedi.
4: Evet. Peki bundan sonraki sürece ilişkin baktığımızda artık bir anlaşma ihtimali. Şimdi Trump diyor ki artık füzeler düşürüldü, masaya dönün. Masaya dönüldüğünde karşımıza pek çok soru çıkıyor. Hürmüz, zenginleştirilmiş uranyum konusu ve siz de söylediğiniz gibi Lübnan. Bu üç başlıktan şu an hangisi daha fazla çözülmeye yakın?
0: Şimdi şöyle bunu anlayabilmek için şu andaki konseptten kim ne kazanıyor bence onu iyi tahlil etmemiz lazım. Şu andaki durumdan kazananlar yüksek fiyattan dolayı biliyorsunuz ABD'nin iç kamuoyuna da içeride de yansımış durumda. Petrol fiyatları 4,5 dolar seviyesine geldi. Savaşın başında 2,90 dolar seviyesine 4,5 oldu. Bu durumdan petrol satıcıları para kazanıyor. Onlar için artı değer oluşuyor. Bu durumdan diğer enerji satan, ihraç eden devletler para kazanıyor. Bunun içerisinde Rusya var. Avrupa'da alternatif olarak herkes gaz noktasında Norveç'e önerdi. O var. Kazakistan var. Bu devletler var. Silah satıcıları var. Ve de Donald Trump'ın ve ekibinin aldığı kararları öncesinde bilen, tüm finans raporlarında geçen fonların kısa vadeli hareketleri var. Yani fonlar kısa vadeli harekette kalıyorlar. Çünkü neyin ne olacağını, Brent petrolün nasıl ki %51 arttıysa bir anda sonrasında geri düştü. Veyahut da şu son 24 saatte bile %10, %20'lik dalgalanmalar oluyor ama bunlar büyük meblağlarda çok fazla getiri sağlıyor.
4: Evet.
0: Bu fonlar kazanıyor. O yüzden kazanç noktasında Donald Trump'ın istediği şu anda Venezuela'nın akabinde aynı kazanımı elde edeceği üzere İran'a girdi ama bir bataklığa saplanmış durumda. Hı hı. Ve İsrail'le de sizin de gördüğünüz gibi bir çıkmaz noktada. Bir an evvel Kasım'dan önce bir kazanım elde etmek istiyor ve de bu noktada en önemli diğer ortak Çin. Hı hı. Biliyorsunuz Donald Trump Çin'i ziyaret etti ama Çin'in İran'ın balistik programına kimyasal ihtiyaçlarını, İran'ın kimyasal ihtiyaçlarına yardımcı olduğunu biliyor. Ama bu noktada bilemiyorum dedi.
8: Evet.
0: Bir netlikten kaçındı. Bu da aslında bu tip kritik hamlelerden kaçındığı anlamına geliyor. Kasım öncesi bir kazanım elde etmek isteniyor. İran'da
8: bir zafer ilanı, kısa süre içerisinde bir zafer ilanı gelebilir mi Trump'tan tek taraflı? Biz bu savaşı kazandık ve artık bitiriyoruz.
0: Şöyle, İran noktasında da gelmedi çünkü İran artık Hizbullah Husileri destekleyemiyor. Ve bu da Lübnan'ın giderek kaybına yol açıyor. Aslında şu anda İran'ın bir anlaşmaya gitmesi Lübnan için de bir kazanım olacaktır. En azından kısa bir uzun vadeli bir ateşkes de bunu sağlar.
8: Şimdi son olarak şunu soralım. Lübnan başlığını hazır açmışken, çünkü varılan görece anlaşmanın, en azından dün itibariyle silahların susmasındaki en önemli şartlardan biri, İran Lübnan'ı vurmayacaksınız, Beyrut'u vurmayacaksınız diyor. Daha bunun açıklamanın hemen ardından İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını yine gördük. Eğer İsrail Lübnan'a yönelik saldırılarına devam ederse, ki sinyaller bunu gösteriyor, İran ne yapacak?
0: İran bu noktada kendisi de işte şu 24 saatte olduğu gibi böyle kısa vadeli anlaşmayı o da bozacaktır. Hı hı. Sonrasında yine Amerika'nın da müdahale ettiği gibi tekrar anlaşma konseptine geri dönülür. Ama bu artık uzun vadeli olduğu takdirde dünyadaki tüm fiyat dalgalanmasına, herkese zarar veriyor. Hı hı. Bu da pek sürdürülemez bir duruma doğru gidiyor. Bu yakında sonlanacaktır diye tahmin ediyorum. Ama bu noktada bence gözden kaçan çok önemli bir durum var. Bu savaşın ABD, İsrail ve İran arasında geçtiği ön planda olmasına karşı burada dördüncü aktif bir ülke var. O da Birleşik Arap Emirlikleri. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'ne İsrail kendi biliyorsunuz demir kubbe sistemini oraya götürdü ve taşıdı.
8: Evet.
0: Çünkü İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik 2000'i aşkın balistik füzelerini geri kışkırtmak için kendi İsrail askerleri dahil Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Hı. Ve de şu da var. Birleşik Arap Emirlikleri Katar'ın kuzeydoğusundaki Lavan Adası'nı vurdu. Yani aslında bu savaş 4 ülke arasında oluyor. 3 gibi söyleniyor ama İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri, hı, ve de İran.
8: Evet. Tablo giderek farklılaşıyor. Giderek daha da zorlaşan bir tabloyla karşı karşıyayız. Dış politika uzmanı Sayın Barış Uçok bizlerle birlikteydi. Barış Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, iyi yayınlar dilerim.
8: Barış hocamızın da vurguladığı gibi tabii ki bu yaşananlar, karşılıklı saldırılar, gün içerisinde defalarca değişen açıklamalar, o çelişkili mesajlar küresel piyasaları da yakından etkiliyor. Özellikle de petrol ve altın fiyatları. Altın özellikle cuma günü ve gelen verilerle birlikte %3,5 düşmüştü. Dün savaşın yeniden şiddetlendiği haberiyle birlikte düşüşle güne başladı, ancak silahların susmasıyla birlikte günü hafif yükselişle tamamladı. Peki bu dalgalanma özellikle altın yatırımcısı için ne anlama geliyor? Altın almanın mı yoksa satmanın mı zamanı, yoksa beklenmeli mi? Uzmanlar ne diyor? İşte konuşulan başlıklardan biri daha.
9: Düğün alışverişi mi?
10: Evet.
9: Ne bakıyoruz?
10: Trabzon set baktık, aldık. Şimdi işte beşi bir yerde, bilezik falan bir sürü bakıyoruz da.
9: Düğün ne zaman?
10: 5 Eylül.
9: Daha 3 ay var.
10: Daha 3 ay var, evet.
9: Ama şimdiden altın alıyoruz.
10: Aynen.
9: Neden şimdiden?
10: Düşük. Fırsat aslında, evet. Baktığınız zaman fırsat oluyor.
11: Geriledi ama bence hala çok pahalı.
12: Güvenli liman altındaki düşüş tahminlerdeki seviyeleri aştı. Bir dönem tam 8500 liraya kadar yükselen gram altın 2000 lira geriledi. Bu kez yatırımcının değil, evlenecek çiftlerin yüzü güldü.
9: Altın fiyatları 24 Mart'tan bu yana en düşük seviyeleri gördü. Öyle ki şu an saatlerimiz 16.00. Gram altın 6424 liradan alıcı buluyor.
13: Çeyrek altınınız gibi 11 bin lira yakın geldi. Bundan 3 ay önce bunun fiyatı 14 liraya falan çıkmıştı. Şu an bayağı bir düştü. İnsanlara alım fırsatı verdiler.
14: Ufak da olsa bir fırsat. İyi oldu. Şu an tam zaman diye düşünüyoruz almanın.
15: Set ortalama 100 gram geliyor. 3 ay öncesine kadar bu set ortalama 700-730 bin lira bandındaydı. Şu an 640-650 bin lira bandında. 22 ayardır Trabzon.
16: Altın en düşük seviyede. 8'lere kadar çıkmıştı bir ara. Ama şu an düşük yani. Herkesin bence bütçesine uygun.
9: Verilecek olanlar için şans mı? Ne dersiniz?
17: Şans. Yani tam sırası şu anda almasının, milletinin, ama evet.
15: Yani.
16: Tam şu an sırası, evet, alma sırası.
12: Altındaki bu düşüşün arkasında ise Orta Doğu'daki gerilim var.
17: Amerika'da hem enerji maliyetlerinin yükselmesi dolayısıyla İran ve İsrail savaşından sonra enflasyonun yükselmesi, hem de işsizlik istihdam rakamlarının hem de artmış olması, FED'den faiz artırım beklentisi %50 seviyelerinden %70'e kadar çıktı.
9: Gerileyen altın fiyatları evlenecek çiftler ve aileler tarafından fırsat olarak nitelendiriliyor. Ancak asıl soru şu: altın fiyatları gerilemeye devam edecek mi, etmeyecek mi?
17: Düğün sezonu dolayısıyla almak isteyenler açısından ya da altın biriktirmek ve yatırım yapmak isteyenler açısından aslında bu dönem biraz da alım dönemi. Bir miktar daha devam edebilir ama orta ve uzun vadede baktığımızda muhtemelen yeniden yükselişler görebilir.
8: Şimdi yeni gün başladı. Tüm gazetelerimizi açalım. Gazete manşetlerinde hangi haberler var? Ağırlıklı olarak iki başlık karşımıza çıkıyor. Biri 16 saat süren İsrail ile İran arasındaki o kısa vadeli savaş. Diğeri de CHP'de yaşanan tartışmalar. Sabah gazetesine baktığımızda Sabah gazetesi kontrolü kaybeden Özel'in son çırpınışları manşetini atıyor. Burada özellikle CHP'deki tartışmalar var ki sabah birazdan daha da detaylandıracağız. Takvim gazetesi manşetini ikiye bölmüş durumda. İlk sırada biri bizi gözetliyor, güvenlik kameralarına ilişkin haberler, tartışmalar takvim manşetinde yer alıyor. Hemen ikinci sırada ise bir grup kriz, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bugün grup toplantısına ilişkin tartışmalar yine yer alıyor. Yeni Asır gazetesi ise Ege'nin problemleri, İzmir'in problemlerini manşetine taşımış. Sorunlar şehri İzmir denilmekte. Türkiye gazetesi ise yine manşetini ikiye ayırıyor. İlk sırada Cumhuriyet Halk Partisi'ni koyuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ipler mecliste kopacak. Bugün saat 13.30'da grup toplantısı bilmecesi var CHP'de. Manşette yer alıyor. Hemen yanında ise terörsüz Türkiye süreci Diyarbakır'da umutlu bağır. Terörsüz Türkiye süreci Diyarbakır sokaklarında ciddi bir karşılık bulmuş denilmekte. Gündemin önemli başlıklarından biri. Türk'ün gazetesi İran'la İsrail arasındaki gerilim manşetine taşıyor. Füzeler yeniden ateşlendi manşetini atarken akşam gazetesinde ise CHP'de grup savaşı var. Birazdan çok daha detaylandıracağımız 13.30'daki o gerilim. Hürriyet gazetesine baktığımızda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları manşette yer alıyor. Kötümser olmak için hiçbir sebep yok deniliyor. İki ay sonra füzeler uçtu. Amerika Birleşik Devletleri, İran ve İsrail arasındaki gerilim Hürriyet'in manşetinde. Milliyet gazetesi ise Cumhuriyet Halk Partisi'ni manşete çıkartıyor. Kürsü savaşını öne çıkarmış durumda. Gelelim Sabah gazetesine. Sabah şimdi detaylandırma zamanı. Sabah gazetesinin manşetinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin tartışmalar var. Kontrolü kaybeden Özel'in son çırpınışları sabahın manşetinde. Grup toplantısı öncesi CHP'de kaos hakim. Koltuğunu kaybeden Özgür Özel artık CHP'de barınamayacağını anladı. Yargı kararlarına savaş açtı. Demokratik olgunluk, arınma ve öz eleştiri yok. Konuştukça batan, sözde kahraman manşeti atılıyor. CHP grubu Kılıçdaroğlu'na bağlıdır. Gelelim tartışmanın özüne. Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun meclis grubunda konuşmasını engelleyemez. Genel Başkan milletvekili değilse CHP meclis grubu genel başkanlığa bağlı olarak çalışır. Özel bunu bilmesine rağmen suni krizlerle siyasi kariyer üretmeye çalışıyor denilmekte Sabah gazetesine. Venezuela halkının yanındayız. Dün önemli bir görüşme gerçekleşmişti. Venezuela Devlet Başkan Vekili Rodriguez Türkiye'deydi. Hindistan ziyaretinin ardından Başkan Erdoğan'la bir araya geldi. Görüşmede özellikle iki ülke arasındaki ticaret ve madenler ve altın konuları da gündeme geldi. Halkın güveni sandığa yansıdı. Dün tabi savaş nedeniyle çok detaylandıramadığımız haberlerden biriydi. 6 noktada dün pazar günü belde seçimleri vardı. Burada Cumhur İttifakı'nın bir zaferi söz konusu. 5 beldeyi Cumhur İttifakı kazandı. Cumhur İttifakı BD'cilerin vatandaşa verdiği güven sandığa yansıdı diyor Sabah gazetesi. Biz de halkın sesini dinleyip eser ve hizmet anlayışıyla çalışarak bu güvene layık olacağız diyor seçimi kazanan BD başkanları. Koltuğu uğruna dünyayı ateşe atıyor. Son bir haber: Orta Doğu'da savaşı alevlendirip koltuğunu korumak isteyen katil Netanyahu, Trump'ın uyarılarına rağmen İran ve Lübnan'a saldırdı. Dün zaten gün boyunca konuştuğumuz o başlıklardan biriydi. Şimdi bugün tabii hemen tüm gazetelerin manşetinde yer alan önemli bir fotoğraf karesi ve detaylandırma zamanı. Venezuela'da malum geçtiğimiz aylarda Amerika Birleşik Devletleri'nin operasyonu sonrasında Devlet Başkanı Maduro kaçırılmıştı. Yerine ise Devlet Başkan Vekili olarak Maduro'nun yardımcısı Rodriguez geldi ve Rodriguez önemli bir ziyaret turuna çıktı. Hindistan ziyaretini tamamladıktan sonra ikinci durağı Türkiye oldu. Dün Başkan Erdoğan'la bir araya geldi. Gündemde ise özellikle iki ülke arasındaki ilişkiler ve madenler konusunda yapılacak işbirliği var. şart. Başkan Erdoğan'ın gündeminde aynı zamanda az önce de ekranlara getirdiğimiz 6 beldede yapılan yerel seçimler de yine Erdoğan'ın gündemindeydi.
18: Venezuela ile ülkemiz arasında ticaret, enerji, madencilik, müteahhitlik, sağlık ve turizm başta olmak üzere birçok alanda geniş işbirliği potansiyeli bulunuyor.
12: Ocak ayında ABD operasyonuyla iktidardan indirilen Maduro sonrası yeni dönem ABD'nin de yeşil ışık yaktığı Delcy Rodriguez'le başladı. Rodriguez geçici başkan sıfatıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. Venezuela Cumhurbaşkanı vekili Hindistan Başbakanı Modi ile gerçekleştirdiği enerji ve yatırım temaslarının hemen ardından İstanbul'a çıkarma yaptı. Görüşme Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisinde gerçekleşti. Kritik zirvede iki ülke arasındaki ticaret hacminin yeniden milyar dolarlık seviyelere çıkarılmasının yanı sıra hafifleyen ABD yaptırımları sonrası petrol ve altın sektöründeki yeni fırsatlar da masaya yatırıldı. Türkiye hafta sonu Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'de 6 beldeyle 362 mahallede sandığa gitti.
19: Biz 23 yıldır olduğu gibi bugün de laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın çabasındayız.
12: CHP'nin genel seçim provası dediği seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre 6 beldeden 4'ünü AK Parti, 1'ini MHP kazandı.
19: AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın tökezlemesini bekleyenleri yine hüsrana uğratacağız.
12: Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa beldesinde de seçim heyecanı vardı. Erdoğan seçimi kazanan AK Parti adayı Mustafa Özer'i telefon bağlantısıyla tebrik etti. Cumhur İttifakı vurgusuysa dikkat çekti.
20: 4 tanesini Cumhur İttifakı olarak biz aldık. Bir tanesini de Milliyetçi Hareket Partisi almış oldu. Ve böylece büyük bir zaferi hep birlikte kucakladık. Bu davaya gönül veren tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.
21: Recep Tayyip Erdoğan! Recep Tayyip Erdoğan!
8: Ve siyaset dediğimizde ise işte bu iki fotoğraf karesi bugünün en önemli tartışması. Saatler gözler saatler 13.30'a çevrildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısı var ama o grup toplantısına kimin başkanlık yapacağı ya da grup toplantısına tarafların nasıl bir araya geleceğine ilişkin tartışma devam ediyor. Önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezin sosyal medya hesabından işte bu paylaşımı yapmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısı saat 13.30'da Kılıçdaroğlu gruba başkanlık edecek dendi. Hemen ardından dün grup başkanı Özgür Özel kameraların karşısına geçti. Aynı saat, aynı tarih, aynı yer. İkisi de aynı yerde grup toplantısı yapacağını ilan etti. Peki ne olacak? CHP'deki bu grup toplantısı tartışmasında o düello nereye doğru evrilecek? İşte gözler bugüne çevrilmiş durumda. Kılıçdaroğlu'ndan bir yandan da kurultay hamlesi geldi. Tartışmalar sürüyor. Mecliste neler olacak? Hemen bakalım.
22: Çok teşekkür ederim.
23: Toplantısında sizi göreceğiz değil mi efendim?
24: Sağ olun. Elbette.
25: Grup başkan vekili arkadaşımız gerekli başvuruyu yapıyor meclis başkanlığına. Biz yapmayacaktık ama yarın grup başkan vekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak.
7: CHP'de kılıçlar çekildi. Özgür Özel de grup toplantısı yapacağını açıkladı. Krizi daha da derinleştirecek açıklamalara imza attı.
25: O kürsüyü seçilmiş değil atanmış birisine bırakmamız mümkün değildir. Kemal Bey'den beklenen 24 Nisan sabahı yaptıkları hatayı tekrar etmeleri değil.
7: Özel aslında o saatlerde Manisa'da Ferdi Zeyrek'i anma programında olacaktı. Kılıçdaroğlu'nun toplantı kararı sonrası planını değiştirdi. Genel merkeze yaptıkları tekliflerin geri çevrildiğini dile getirdi.
25: Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümüne gitmemden bir fırsat bilinerek burada grup toplantısı yapacağız. Ve sakın böyle bir şey yapmasınlar. Biz de yapmayalım, onlar da yapmasın. Bu işi sonra konuşuruz. Bu reddedildi. Bugün sabah dahi genel merkezde toplansınlar, yapsınlar. Aynı saatte biz grup toplantısı koymayız. Ben Manisa'da olmak istiyorum. Bu da reddedildi.
7: Özel Kılıçdaroğlu'nun toplantısıyla ilgili korsan yorumunu yaptı. Ana muhalefet liderini kızdıracak açıklamalara imza attı.
25: 46 milletvekilinin bulunamayacağının açıkça belli olduğu bir salonda grup toplantısı kararının açıkça grup iç yönetmeliğinde yazdığı ve meclis başkanlığının da takdir ettiği gibi grup başkanı ya da grup yönetim kurulu tarafından ilan edilecekken bir grup toplantısı yapılma

0: niyeti var. Adına grup toplantısı denen bir korsan toplantı veya bir sadece toplantı yapılma niyeti var. Sayı yok, yetki yok, meşruiyet yok.
1: Özgür Özel partilileri de davet etti toplantıya.
0: Yarınki grup toplantımıza partilerimizi davet ediyoruz.
1: Salı günü Ali Mahir Başarır nöbetçi grup başkan vekili. Başarır toplantı salonunda Özel'i kürsüye davet edecek. Sabah saatlerinde Özelci ve Kılıçdaroğlu'cu vekillerin salona giderek yer tutması bekleniyor. Meclis güvenlik personeli de teyakkuzda olacak.
2: Gazi Meclisi bir kavga, bir çatışma aracına dönüştürülmesine müsaade edilmemesi gerekir. Oluşabilecek muhtemel olumsuz tablolardan gerek bu kararı verenler, gerek arkasında duranlar, gerekse de yarınki hukuksuz sürece ilişkin tavır almayan herkes sorumlu olur.
3: Şimdi ne olacak? Aynı meclis toplantısında, aynı grup salonunda iki farklı grup karşı karşıya mı gelecek? Tansiyon mu yükselecek, yoksa ilerleyen dakikalar ya da ilerleyen saatlerde gerilim düşecek mi? Uzlaşım sağlanacak? Bekleyip göreceğiz. Zaten bir sonraki saat dilimimizde konuşacağız. Ama diğer yandan Kılıçdaroğlu'ndan akşam saatlerinde yeni bir hamle geldi. Özellikle de partinin kurultaya gideceğini açıkladı Kılıçdaroğlu. Süreci başlatıyoruz dedi. Parti meclisi toplantısını işaret etti. Ama bu kurultay ne zaman gerçekleşecek? Nasıl bir süreç alacak? Buna ilişkinse bir detay paylaşmadı.
4: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
5: CHP'de son günlerde yaşanan liderlik tartışmaları ve grup toplantısı krizinin gölgesinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi.
4: Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin.
5: Kılıçdaroğlu 11 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecinin resmen başlatılacağını duyurdu.
1: 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Tüm örgütümüzü grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum.
4: En kısa zamanda kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır.
5: CHP yönetiminde grup toplantısının organizasyonla ilişkin görüş ayrılıkları yaşanırken Kılıçdaroğlu'nun toplantıya ilişkin yazıyı doğrudan göndermesi parti içindeki dengeler açısından kritik bir hamle olarak değerlendirildi. Parti meclisinin 11 Haziran Perşembe günü yapacağı toplantının CHP'nin önümüzdeki dönemde izleyeceği yol haritasının belirlenmesi açısından kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor. Kurultay takviminin şekillenmesi, örgütlere ilişkin kararların ele alınması ve parti içi sürecin resmen başlatılması bekleniyor.
3: Siyasete ilişkin bir başka haberimiz Milliyetçi Hareket Partisi'ne dair. Milliyetçi Hareket Partisi'nde il teşkilatlarındaki feshedilmesi sürüyor. Son olarak Konya ve Kilis il teşkilatları da feshedildi.
1: Milliyetçi Hareket Partisi'nde yaşanan teşkilat yönetimi değişikliklerine ikisi daha eklendi.
6: Zalime Yavuz, mazluma Yunus olan.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Konya ve Kilis il teşkilatlarının feshedildiğini duyurdu. Fesih açıklamasını MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medya hesabından yaptı. Yalçın, MHP Konya İl Başkanlığı'na Sedat Göncü, Kilis İl Başkanlığı'na ise Ercan Akdemir'in atandığını duyurdu. Daha önce İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl, Gaziantep, Malatya, Isparta ve Şanlıurfa il teşkilatları feshedilmişti. 6 Nisan'da İstanbul İl Teşkilatı'nın feshiyle başlayan süreçte 16 il teşkilatı feshedilmiş oldu.
3: Gazete manşetlerini konuşmaya devam edelim. Milliyet diyeceğiz. Milliyet gazetesine baktığınızda sür manşette. Şimdi Dünya Kupası tabii ana gündemimiz olacak yavaş yavaş. Biz altın jenerasyonuz. A milli takımının başarılı ismi Ferdi Kadıoğlu, A Yıldızlı ekibi değerlendirdi. Altın jenerasyon yorumlarını kendisinin de katıldığını belirten Kadıoğlu, genç ve deneyimli futbolculardan kurulan milli takımımız var. Bazılarımız Avrupa'da oynuyor, bazılarımız Türkiye'de. Çok güzel bir karışımımız var ifadesini kullanıyor. İlk hamle teknik direktör, malum Fenerbahçe'de artık Aziz Yıldırım Yıldırım dönemi başladı. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yapacağı hamlelere gözler çevrilmiş durumda. Teknik direktör sorununu çözeceği ve bu göreve Aykut Kocaman'ı getireceği belirtiliyor. Manşet, az önce de konuştuğumuz gibi CHP kürsü savaşı. CHP'de mutlak mutlan kararı sonrası Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanı Özgür Özel arasında yaşanan gerilim, her iki ismin de grup toplantısını yapma kararlılığı çerçevesinde bugün mecliste tam anlamıyla bir kürsü savaşına dönüşecek. Farklı formüller var. Grup yönetim kurulu grup yönetim kararıyla grup toplantısına grup başkan vekili Ali Mahir Başarır yönetecek. Başarır toplantıyı açtıktan sonra Özel'i kürsüye davet edecek. Kılıçdaroğlu ve ekibinin salona girme olasılığı da değerlendiriliyor. Özel'in kurmayları ise Özel'in konuşması sonrası Başarır'ın toplantıyı kapatması halinde Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkamayacağını ifade ediyor. Önce uzlaşma arandı ama uzlaşı sağlanamadı. Meclis tarafı değil, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan gelen açıklamalarda oldukça önemli. Savaşın enflasyona etkisi 5 puan. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Bu şok olmasaydı enflasyon %20'nin bir tık altıyla %20'nin bir tık üzerinde olma ihtimali yüksekti. Bugünkü fiyatlamalara bakıldığımızda en az 5 puanlık bir ilave söz konusu deniliyor. Son bir haber aktaralım. Kızgın yağ faciası. İzmir'de ailesiyle birlikte yemeğe gittiği ünlü bir döner restoranında üzerine kızgın tereyağı dökülen 2 yaşındaki Mercan bebek ağır yaralandı. Aylarca süren acılı tedavi sürecinde konuşma kabiliyetini kaybeden ve vücuduna kalıcı hasar oluşan talihsiz bebeğin annesi Gülçin Demirkol şirket yöneticilerinin cezalandırılmasını istedi deniliyor. Bu günün öne çıkan, dikkat çeken haberlerinden biri. Biz de onu ekranlara getirdik. Hep söylüyoruz, ne yiyoruz sorusuna yanıt bulmak için denetimler artmış durumda. 1-31 Mayıs tarihleri arasında yapılan denetimlerin de sonuçları açıklandı. 82.000'in üzerinde gıda denetimi yapıldı. Mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere ise toplamda 142,5 milyon lira idari para cezası kesildi.
7: Vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayanların gözünün yaşına bakmıyoruz.
1: Ülke genelinde 82.000'in üzerinde gıda denetimi yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimler sonucunda Mayıs 2026'da usulsüzlük yapan işletmelere 142,5 milyon lira idari para cezası uygulanırken 19 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 1-31 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde toplam 82.481 gıda denetimi gerçekleştirildiğini açıkladı. Bakan Yumaklı, gıda güvenliğini sağlamak ve vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimini tınlamak amacıyla denetimlerin sıfır tolerans ilkesiyle kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti ve ekledi. İşini hakkıyla yapan üreticimizin ve işletmecimizin emeğini desteklerken fırsatçılara izin vermiyor, vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya erişim hakkını güvence altına almak amacıyla denetimlerimize sıfır tolerans ilkesiyle devam ediyoruz.
3: Sayın seyirciler, son dönemde daha sık görmeye başladık. Özellikle de restoranlarda, marketlerde ya da gıda ürünlerinin satıldığı noktalarda pek çok kişi evcil hayvanlarını da getiriyor ya da sokak hayvanlarının içeri girmesine izin veriliyor. İlk etapta baktığımızda hoş ve sevimli bir görüntü ortaya çıkıyor ama iş o kadar da sevimli değil. Çünkü uzmanlar uyarıyor, özellikle marketlerde ve restoranlara hayvanların girmesi insan sağlığı açısından bazı problemleri beraberinde getirebilir. Peki hangi problemlerden bahsediliyor, nelere dikkat etmek gerekiyor? Hemen yanıtlandıralım.
8: Ben nasıl karnımı doyurursam o da doyuracak.
9: Ya ben çok korkuyorum açıkçası, o yüzden çok tercih etmem. Girmesinler. Köpek sahibi, evcil hayvan sahibi olarak girmek isterim.
10: Market raflarına tırmanan kediler, kafe koltuklarında uzanan masa yanlarında bekleyen köpekler.
11: Son yıllarda daha sık karşılaşılan bu görüntüler birçok kişiyi memnun ederken uzmanların da dikkat çektiği bir halk sağlığı tartışmasını gündeme taşıyor.
12: Sokak hayvanların tabii ki bu türlü mekanlarda kontrolsüzce dolaşması risk oluşturur.
10: Tartışma tam da bu yüzden patlak verdi. Uzmanlara göre kedi ve köpeklerden insanlara bulaşabilen bazı hastalıklar var. Bu hastalıkların bir kısmı doğrudan temasla, bir kısmı ise salya ve tüy aracılığıyla yayılabiliyor.
12: Hem bakteriyel hem viral hem parazitler hastalıklar hem bazı mantarların bulaşması açısından riskli.
10: Özellikle açıkta gıda bulunan alanlarda hijyen kuralları daha da önem kazanıyor. Peki evcil hayvanlarda da aynı risk var mı?
12: Kontrollü bir şekilde, yani sahibinin kontrolünde restorana girmiş. Bunda enfeksiyon anlamında bir risk olacağını zannetmiyorum ben. Ancak gıdaların hazırlandığı ve depolandığı mutfak gibi, kiler gibi yerlere girmemeleri gerekiyor.
13: Evcil

0: kedimiz hayvanıyla gelebiliyor.
1: Köpeğiyle sosyalleşmek isteyenler de çok, hijyen önce gelir diyenler de.
2: Zarar vermiyor, evcil köpek olduğu için girebilir bence. Beni koruyor şu anda.
3: Yemek yediğim yerde bilmiyorum, daha hassas geliyor bana. Oralarda rahatsız oluyorum.
4: Ben de istemem böyle bir şey yapılmasını. Çünkü yiyecek sektörü sonuçta.
5: Marketlere falan, lokanta, restoranlara girmesini istemem. Çünkü hayvandır bu. İster istemez bir alerji olabilir.
6: İstanbul'a gelelim. İstanbul'da gerçekleştirilen bir operasyonu şimdi detaylandıracağız. İstanbul merkezli 6 ilde sahte para operasyonu düzenlendi. Soruşturmada 50 dolarlık banknotlar halinde toplamda 102 bin doların ATM'lere yatırılarak sisteme aktarıldığı belirlendi.
7: Sahte dolarları ATM'lerden sisteme aktardılar, haksız kazanç sağladılar. Sahte para şebekesi kıskıvrak yakalandı. İstanbul Emniyeti siber suçlarla mücadele ekipleri farklı bankaların ATM'sine sahte 50 dolarlardan oluşan toplam 102.750 doların yatırıldığını tespit etti. Yürütülen soruşturmada sahte dolarların daha sonra yine ATM'lerden Türk lirası olarak çekildiği anlaşıldı. Bunun üzerine ATM'lerde bulunan güvenlik kameraları tek tek incelendi. Tanınmamak için şapka, gözlük ve maske kullanan şüpheliler takibe alındı. İstanbul merkezde 6 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. 9 şüpheli gözaltına alındı.
6: Şimdi İstanbul'da Bağcılar'da film gibi bir operasyonla devam edeceğiz. Bağcılar'da bir iş adamı akrabasının borcu yüzünden kaçırıldı ve onu kaçıranlar iş adamının ailesinden toplamda 3 milyon lira fidye istedi. Ama kısa süre içerisinde polisin gerçekleştirdiği operasyonla kıskıvrak yakalandılar. Peki o filmleri aratmayan operasyon sırasında neler yaşandı? Sabah Ajansı'nı ekranlara getirelim.
7: İş adamını kaçırıp ailesinden 3 milyon liralık fidye istediler. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin film gibi operasyonuyla böyle gözaltına alındılar. Olay 3 Haziran'da Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'nde yaşandı. İş yerinden çıkan S.K. zorla bir araca bindirilerek kaçırıldı. Çok geçmeden şüpheliler aileyle irtibata geçti. Akrabasının borcu yüzünden rehin tutulan iş adamı için 3 milyon liralık fidye istediler.
8: İstanbul'da bir şahıs fidye karşılığında kaçırıldı. Sonrasındaysa ailesi polise başvurdu. Konuyla alakalı olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından hummalı bir çalışma başlatıldı.
7: Büyükçekmece'de olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Kaçırılan iş adamı S.K. yara almadan kurtarıldı. Olayla bağlantılı 4 şüpheli ise kıskıvrak yakalandı. Adresteki aramalarda ise bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
6: Konya'da bir mobilya üretim tesisinde yangın çıktı. Alevler hızla büyüdü. Alevlerle zamana karşı bir mücadeleye girişildi ama işte acı haber de tam da o sırada geldi. Bir itfaiye eri dumandan zehirlendi, hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
9: Mobilya fabrikasında yangın çıktı. Alevlere müdahale eden itfaiye eri hayatını kaybetti. Konya'nın Karatay ilçesinde mobilya üretimi yapılan bir tesiste yangın çıktı. İşçiler kısa sürede tahliye edildi. Alevler hızla büyüdü. Duman tüm binayı sardı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
10: Mobilyacılar sitesinde çıkan yangına ilk müdahale eden TOMO aracı oldu. TOMO'nun aracı bu noktada itfaiye ekiplerine yardımcı oldu.
9: Alevler ekiplerin hummalı çalışması sonucu söndürüldü. Bu sırada dumandan etkilenen itfaiyeci Mehmet Tekeri fenalık geçirdi. Ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından da hastaneye kaldırıldı. Ancak durumu ağırlaşan Mehmet Tekeri hayatını kaybetti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yayımladığı mesajda Karatay ilçemizde çıkan yangına müdahale ederken yaralanan kahraman itfaiyecimiz Mehmet Tekeri kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, mesai arkadaşlarıma sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun ifadelerine yer verdi.

0: Botoks, dolgu ve gençlik aşısı son dönemde çok popüler olan bu uygulamalar pek çok kez karşımıza çıkıyor. Ancak bu uygulamaların ortak bir özelliği var. Bunlar tıbbi işlemler ve doktorlar tarafından bu işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Ancak son dönemde doktorların yapması gereken bu işlemlerin bazı güzellik merkezlerinde de yapılmaya başlandı. Hatta merdiven altı tesislerde de yapıldığını uzun zamandır konuşuyoruz. Bu yasak, denetimler var ama bütün bu denetimlere ve uygulamalara ve uyarılara rağmen bu firmalarda, bu tesislerde bu işlemler yapılmaya devam ediyor. Doğalında da beraberinde de tabii ki riskler de artıyor. Peki tablo ne? Hemen bakalım.
1: Kaş ortası ve alın dahi. İç bölgeye alın gelme oluyor. 3000 TL.
2: Dolgu ne kadar?
1: Normal dudak dolgu 1500 TL.
3: Piyasanın çok altında fiyatlarla botoks ve dolgu yapıyorlar. Hem de bir güzellik merkezinde.
2: 3000 liraya botoks dolgu olabilir mi?
4: Bunun fiyatı 3000 olamaz. Bana ne olur ki sadece botoks dolgu. Bu tür işlemler hastaneye yatırılacak kadar, hastanın hayatını tehdit edecek kadar komplikasyonlara neden olabilir.
3: Uzmanlara göre bu fiyatlar gerçekçi değil ama o merkez kampanya kamuflajıyla müşteri çağırıyor.
1: Yeni bir kampanya oldu efendim. İç bölgeye alın gel. Oluyor.
3: Botoks, dolgu, gençlik aşısı hepsi iğneli tıbbi uygulamalar. Yani alanında uzmanlaşmış bir hekim tarafından yapılması zorunlu. Ama bazı güzellik merkezlerinde bu işlemler uzman olmadığı halde uzmanlığa soyunanlar tarafından yapılıyor.
1: Kaş ortası ve alın dahi. 3000 TL.
2: Dolgu ne kadar?
1: 1500 TL.
3: İşte o merkezlerden biri telefondaki kişi işlemleri bir doktorun yaptığını söyledi. Ancak resmi kanallardan yaptığımız araştırmalar bu isimde bir doktorun var olmadığını ortaya koydu.
2: Yapan kişi doktor değil mi? Güvenebilirim.
1: Tabii ki. Zaten kendisi Kaan Bey'in ablası.
2: Kliniğin adresini ya da kendisinin bir sayfası varsa bakabilir miyim?
1: Yani biz paylaşamıyoruz.
3: Estetik cerrahide de risk büyük. Yanlış müdahalelerin ardından mağdur sayısı her geçen gün artıyor.
5: Kendime bakmak istemiyordum aynada. Moralim bozuluyordu. Depresyona girmiştim. Çok pişman oldum. Çok çok pişman olmuş.
4: Bir klinik veya bir hastane ortamında bu tür işlemlerin yapılması gerek. Bu uzman kişiler kimlerdir? Plastik cerrahlar ve cildi uzmanlar.
3: Uzmanlar internet aracılığıyla alınan randevular konusunda önemli uyarılarda bulunuyor.
4: Bu tür estetik cerrahi işlemler hasta doktoruyla yüz yüze görüşmesi gerekir. Önce işlemi alıp sonra doktoruyla görüşmesi doğru değildir. Cerrahi işlemler ise mutlaka Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kuruluşlarında yapılması gerekli. Önce mutlaka anestezi görüyor hastayı. Bazı tahliller, tetkikler isteniyor.
3: Kullanılan ürünün orijinalliği de işlem kadar önemli. Sağlık Bakanlığı'nın ürün takip sistemi üzerinden kullanılan ürünlerin kayıtlı olup olmadığını sorgulayabilirsiniz.
2: Dolgu da botoks yaptıracaksınız ve bir kliniğe gittiniz. İşte kliniğe gittiğinizde doktorun odasında işte bu şekilde hem uzmanlık belgesi hem de diploması asıl olması gerekiyor.
4: Türkiye'de denkliği olmayan hekimler var. Bir takım yurt dışından lisans alan, Türkiye'de denkliği olmayan doktorlar bu işlemlerde yapıyorlar. Tıp fakültesini bitirmiş, bununla ilgili yetki belgesi olan plastik cerrah uzmanlar tarafından yapılması şarttır.
0: Şimdi yeni güne başlamışken gazete manşetlerini okumaya devam edelim. Akşamla devam edeceğiz. Akşam gazetesinin sürmanşeti spora ilişkin bir haber var. 15 milyon euroya Fener'e geliyor. Aziz Yıldırım seçim vaadi olan Vedat Muriç için takımı Mallorca ile anlaşmaya vardı deniliyor. Bu zaten Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanmasının ardından gelen önemli iddialardan biriydi. Şimdi CHP'de grup savaşı. Kemal Kılıçdaroğlu grubu ben toplayacağım diyor. Özgür Özel ise hayır ben toplayacağım dedi. Hatta Özgür Özel bugün grubu toplanmak için Manisa'daki programlarını iptal etti. Meclise geleceğini söyledi. Kılıçdaroğlu cephesi peki ne diyor? Kılıçdaroğlu cephesi bugün grup toplantısı yapmak için TBMM başkanlığına yazılı bir başvuru yaptı. Ziyaretçi listesindekilere kolaylık sağlanmasını talep etti. Ekibi genel başkan grupta konuşur kimse de engelleyemez derken grubun en yaşlı başkanlığın toplanmasında ve mevcut yönetimin görevden alınması gündemde. Özgür Özel cephesi ne diyor? Özgür Özel cephesi ise Ali Mahir'i başarır grup başkanı, grup başkan vekili o çağrıyı yapacak ve Kemal Bey bu toplantıya katılamaz deniliyor. Şimdi bir başka haberimiz Ermenistan seçimleri var. Sandıktan barış mesajı çıktı. Partisinin sandıktan zaferle çıkan Ermenistan Başbakanı Paşinyan şöyle dedi. Mesajımız barışa, bölgesel refaha, işbirliğine adanmıştır. Umuyorum ki hem Türkiye'den hem de Azerbaycan'dan olumlu tepkilerle karşılaşacaktır deniliyor. Dünün gelişmelerinden biriydi. Avrasya'da Sudan panik. Avrasya

0: Elinde otomobil yangın panosuna çarptı. Fışkıran su yanlış anlaşılınca bir panik yaşandı deniliyor. Kesintisiz 17 saat uçacak. Türk Hava Yolları büyümeye devam ediyor. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker, kesintisiz de 17 saat uçan Airbus A350 tipi uçakların 2027 sonunda Türk Hava Yolları filosunun katılacağına açıkladı. Türk Hava Yolları da büyümeye devam ediyor. Hepimizin gurur kaynağı, bayrak taşıyıcımız olan şirket. Siber suçlarla mücadele ana gündem başlıklarımızdan biri. İçişleri Bakanlığı siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 gün içinde düzenlenen operasyonlarda toplamda 357 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
1: Siber dolandırıcılar, yasa dışı bahis çeteleri ve çocuk istismarcıları. İçişleri Bakanlığı siber suçlarla mücadelesini sürdürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları düğmeye bastı. Son 5 günde 18 ilde eş zamanlı dev bir siber operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 357 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 194'ü tutuklandı. 36'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Peki zanlılar vatandaşları ağlarına nasıl düşürdü? Siber polislerin titiz çalışması akıl almaz oyunları tek tek deşifre etti. Şüphelilerin sosyal medya ve sahte oltalama siteleri üzerinden yatırım vaadiyle binlerce kişiyi dolandırdığı belirlendi. Sadece bununla da kalmadılar. Vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarını ele geçiren şebeke, yüksek kazanç vaadiyle hesap kiraladığı post tefeciliği yaptı. Listenin en karanlık kısmındaysa yasa dışı bahis organizasyonları ve çevrim içi çocuk müstehcenliği yer aldı. İçişleri Bakanlığı'ndan operasyona ilişkin net bir mesaj geldi. Vatandaşımızın huzuruna ve güvenliğine göz diken dolandırıcılık şebekelerine geçit vermiyoruz, mücadelemiz tavizsiz sürecek denildi. Operasyonda emeği geçen polis ve yargı mensupları tebrik edildi.
0: Sosyal medya sadece Türkiye'nin değil tüm dünyada tartışılan konu başlıklarından biri. Özellikle sosyal medyada çocukların kullanım yaşına ilişkin tartışmalar İngiltere'de de devam ediyor. İngiltere önümüzdeki günlerde 16 yaşının altındaki çocuklara sosyal medya kullanımını yasaklamaya hazırlanıyor. Ama bir başka başlık daha var. O da özellikle sosyal medyada çocuk istismarının önüne geçecek düzenlemeler. İngiltere Başbakanı Starmer teknoloji şirketlerini yöneticilerine seslendi. Çocuk istismarının önüne geçelim dedi. Eğer bu yönde adım atılmazsa bu şirketler çok sert yaptırımlar geleceğini de açıkladı. İngiltere'nin tartışma başlıklarıyla devam edelim.
1: Avustralya ilk adımı attı ve o karar dünya genelinde zincirleme bir etki yaptı. İngiltere, reşit olmayan çocukları sosyal medyanın zararlarından korumak için tarihi bir kararı gündemine aldı. Londra yönetimi 16 yaş altındaki çocuklar için sosyal medyayı yasaklayacak. İngiltere'nin yanı sıra Fransa, Danimarka ve Polonya'da çocuklara yönelik sosyal medya kısıtlamasını daha sıkı bir hale getirecek. Gelişmelerin ışığında Starmer, Londra Teknoloji Haftası'nda konuştu. Teknoloji şirketlerine gözdağı veren İngiltere Başbakanı, cinsel içeriklerin yayılmasının önüne geçme çağrısında bulundu.
2: Bu ülkede faaliyet gösteren teknoloji şirketlerini çocukların cinsel içerikli görüntüler göndermesini ve almasını engelleyecek cihaz kontrollerini uygulamaya çağırıyorum. Ama eğer bunu yapmayı tercih etmezlerse o zaman harekete geçeceğiz ve yasayı değiştireceğiz. Çünkü çocuklarımızın güvenliği söz konusu olduğunda kenarda durmak bir seçenek değil.
1: Teknoloji devlerinin çıplaklığı topluma zorla dayattığını söyledi. To send and receive nude
2: images. Bu konulardan biri de cep telefonları olan çocukların çıplak görüntüler gönderip alabilmesidir. Çok uzun zamandır insanlara bunun modern teknolojinin bedeli olduğu, hiçbir şey yapılamayacağı, ebeveynlerin bunu kabullenmek zorunda olduğu söyleniyor. Bunu tamamen reddediyorum.
0: Türkiye Gençlik Vakfı tarafından düzenlenen münazara yarışmasının finali Ankara'da yapıldı. Yarışmada birinciliği İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi kazandı. Programa

0: Bakan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bu tablo güçlüdür, umut vericidir ve Türkiye yüzyıl gençliğinin ayak sesleridir dedi.
1: Türkiye Gençlik Vakfı tarafından düzenlenen münazara yarışmasının finali Ankara'da gerçekleştirildi.
2: Küçük insanlar kişileri, sıradan insanlar olayları, büyük insanlar fikirleri tartışır. Sizler bu yarışmaya katıldınız, fikirleri tartıştınız ve sözü meydana çıkardınız.
1: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası salonunda düzenlenen finale İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı.
3: Sizler düşünen, okuyan, araştıran, delil arayan, sözünü edep ile söyleyen bir gençlik yürüyüşünün sancaktarlarısınız. Bu tablo güçlüdür, umut vericidir ve Türkiye yüzyılı gençliğinin ayak sesleridir Allah izniyle.
1: Münazara yarışmasında birinciliği İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi kazandı.
4: Bu turnuva benim için çok mutluluk verici oldu. Çünkü çok istiyorduk, uzun zamandır bunu hazırlanıyorduk. 6-7 aydır bir süre etabı geçtik. O yüzden çok mutluyum.
1: Şampiyon öğrenciler duygularını A Haber'e anlattı.
5: Konular genel olarak zordu. Çünkü ortalama bir liselinin takip etmeyeceği şeyler. Mesela bugün Ermenistan siyasetini tartıştık daha önceki turlarımızda. Türkiye'nin geleceğine dair bir şeyler tartıştık. Ekonomimizi tartıştık. Ve bunların hepsi genel bir entelektüel bilgi birikimi gerekiyor. Biz tabii arkadaşımızla uzun zamandır hazırlandığımız için bu konuların çoğuna dair bilgi birikimine sahiptik. Ve güzel bir süreç oldu bizim için.
1: Öğrenciler hem para ödülüne layık görüldü hem de umre ziyareti kazandı.
4: Ödül bizim için çok tatmin edici oldu. Hem maddi boyut hem umreye gidiyor olmak. Bizim için de güzel bir etkinlik olacak aynı zamanda umreye de gidiyor olmak.
0: Edirne'nin Enez ilçesinden Yunan adalarına feribot seferleri başlıyor. Böylece hem Türklerin adalara ulaşımı kolaylaşacak hem de Yunanistan'dan bölgeye turist akışı sağlanacak.
6: Edirne'den Yunan adalarına düzenli feribot seferleri başlıyor. Enez limanında 2021 yılında başlayan deniz gümrüğü rıhtım çalışmaları tamamlandı.
7: Biz bu hayalle hep bekledik gerçek olmasını. Yunanistan ve Türkiye'yi denizden yani Trakya'dan bağlayacak olan Enez gümrük rıhtımı tamamlandı. Şimdi ise gümrük kurulacak ve deniz gümrüğünün sayesinde Türkiye ile Yunanistan arasında feribot seferleri başlayacak. Böylece Ege'nin iki yakası da bir araya gelmiş olacak. Edirne, Trakya güzel mi?
8: Burada en güzel, burada en rahat. En rahat, hepsi... Hava güzel.
7: Enez'den Yunanistan'a feribot seferleri olursa, deniz taşımacılığı olursa çok iyi olur demiştim.
6: Deniz gümrüğü sayesinde Yunanistan'dan Türkiye'ye karşılıklı turist akışı sağlanacak.
7: Tüm bölgenin turizm işletmecilerinin hayal ettiği, çok istediği bir olaydı bu.
0: Şimdi kameralarımızı İzmir'e çevireceğiz. İzmir'in Menemen ilçesine gideceğiz. Menemen ilçesinde birçok tarihi eser var. Tarihi eserlere yerli ve yabancı turistler de çok yoğun ilgi gösteriyor. Menemen'in eski yapılarından birine, Taşhan'a gideceğiz şimdi.
9: Menemen ilçesindeyiz ve şu anda bulunduğumuz alan 1600'lü yıllardan itibaren ticaretin kalbi konumunda. Hemen sağ tarafımızda Taşhan, solda Menemen bedesteni, arkada bir hamam ve cami var. Ve burası bir külliye konumunda aynı zamanda. Şimdi konuğumla birlikte Taşhan'dan başlayacağız. Araştırmacı yazar Oktay Özengin.
10: Menemen Belediyesi Kent Arşivi Müze Sorumlusu. Hoş geldiniz kentimize.
9: Hoş bulduk. Tabii muhteşem diyebileceğimiz bir Taşhan. Restorasyonu tamamlandı. Öncelikle Taşhan'dan başlayalım. Tarihi nedir, ilçeye katkısı nedir?
10: Taşhan Menemen'imizin en eski tarihi yapılarından biri. 1620'li yıllarda yapılmıştır. 1. Ahmet döneminde padişah. 1620'li yıllardan sonra günümüze kadar çeşitli görevleri ifa etti. Ama bunun en önemli ve en güzel tarafı Taşhan'ımızın İstanbul'dan gelen bir kervanın İzmir'e gelmeden önceki son durağı olmasıydı.
9: Şimdi tabii kemerlerin altından... Taşhan'a giriyoruz değil mi?
10: Bir an, evet, aynı şekilde. Dediğimiz gibi İzmir'e

0: Sebil'in olduğu yere geldik. Burada bir kitabe var değil mi? Evet, bu tamir. Ne yazdığı konusunda bir fikriniz var mı?
1: Kesinlikle ya, elimizde resmi bir kayıt yok ama biz bunu tercüme ettirdiğimizde buranın bir tamirat geçirdiğine dair bir kitabe bu. Şimdi bu Sebil genelde taşanlar mutlaka olmazdı. Çünkü döneminde suların burada su ihtiyacının giderilmesi için buradaki esnafın ve Menemen halkının genellikle ihtiyacını gördüğü bir sebil. Çok güzel bir yapısı var. Burası da restore edildi.
0: Ne kadar özenle yapılmış kemer, evet. Onu taşıyan bir sütun. Bu acaba orijinal mi?
1: Orijinal, hiç bozulmadı. Bizim Menemen'den döneminde çıkan somaki taşı dediğimiz bir mermer türünden. Hala günümüzde de özelliğini koruyor.

0: tarihi Menemen Bedesteni'nin hemen yakınındaki İpek Pazarı Sokağı'ndayız. Buradaki bütün yapılar 1900'lü yıllarda inşa edilmiş ve bir ticaret alanı, farklı mesleklerden ticaret erbapları burada çalışmışlar. İşte onların içerisinde çok önemli bir usta var. 80 yılı aşkın süredir işte bu galvanizden başta kovalar, düğümler, sobalar bunları hep yapmış. Şimdi kendisiyle işte o 80 yılın nasıl geçtiğini, neler yaptığını konuşacağız. Süleyman abi merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Hoş geldiniz.
0: Hala çalışıyorsunuz, devam ediyorsunuz.
1: Devam ediyorum abi.
0: Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz?
1: Abi 83 senedir bu işi yapıyorum ben. 7 yaşından beri başladım. Yaş 89.
0: Maşallah, maşallah.
1: 89, hala devam ediyorum abi. Bırakmayı da düşünmüyorum. Çünkü ben bırakırsam vatandaşın işleri görülmez. Geliyor vatandaş, işini yaptıracak, yaptıramıyor.
0: Şimdi bunlar süt güğümü oluyor değil mi? Bunlar Süleyman abi.
1: 5 kiloluktur bunlar. Evet. Süt güğümü oluyor. Bunu alan adam sütünü koyuyor, satıyor. Satıyor. Onun gibi bunun bu 5 kiloluktur. 10 kilo var, 15 kilo var, 20 kilo var. 50 kilo kadar yapabiliyoruz biz bunları.
0: Süleyman abi, şunu soracağım. Burada bir bıçak var.
1: Evet.
0: Bu da 80 yılı aşkın bir yaşı var değil mi? Sizinle evet. Hemen hemen yaşın.
1: Evet, bu makine Bursa malıdır. 85 seneden beri ben kullanıyorum ben bunu. Ben bunu 1000 lira aldım.
0: O zamanın parası.
1: O zamanın parasında 1000 lira aldım taksitle. Şimdi 100 bin lira fakat yapan yok.
0: Fabrika kalmadı.
1: Fabrikası şimdi dağıldı. Makas yapmadığı için şimdi metro istasyonlarını vagon yapıyor.
0: İşi büyüttüler onlar. Biz size gelelim. Şimdi bu galvanizi eğmek, bütmek, bu hale getirmek gerçekten zor bir iş.
1: Zor abi, ama ne yapacağım, meslek bizim bu. Mecburen yapıyoruz biz bunu.
0: Severek yapıyorsunuz ama.
1: Bildiğimiz için mecburen severek yapıyoruz. Ve satacak yerde buluyoruz yani, satıyoruz yani. Çünkü ben burada tek olduğum için süt güğümleri yapıyorum, süt gerderi yapıyorum. İnekleri savmak için, koyunları savmak için gerder yapıyorum. Bütün hepsini, hatta bize Ankara'dan ödül bile verdiler bize bu iş. Türkiye'de araştırmışlar. Tenekecilerin ustaların ustasını araştırmışlar ama. Ustaların ustasını Ankara'dan bize bu sefer seçtiler, beni seçmişler.

Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Haber ekranlarında sabah ajansına sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Bültenimize bir son dakika gelişmesiyle başlayacağız. Gözler bir kez daha Hürmüz'e, İran'a çevrilmiş durumda. Çünkü Amerikan medyası çok kısa bir süre önce Hürmüz Boğazı'nda ABD ordusuna ait bir Apache tipi saldırı

0: helikopterinin düştüğünü açıkladı. İki mürettebat kurtarıldı. New York Times olayı bir kaza olarak tanımladı. Silah yüklü Apache helikopterin Hürmüz Boğazı'nda düştüğü ifade edildi. Tabii bu bir kaza sonucu mu yaşandı, yoksa Hürmüz'de zaten gerilimin çok yüksek olduğu dönemde İran'dan açılan bir ateş sonucunda mı helikopter düştü? Buna ilişkin tartışmalar muhtemeldir ki devam edecek. Ancak şu ana kadar gelen bilgilere baktığımızda New York Times'tan gelen haberlerinde Amerika Birleşik Devletleri ordusuna ait bir saldırı helikopteri olan Apache tipi helikopterin Hürmüz Boğazı'nda düştüğü belirtiliyor. Olayda iki mürettebat vardı. Bu mürettebata ilişkin de yaralı olarak kurtarıldıkları da belirtiliyor. Sebebin araştırıldığı belirtiliyor. New York Times özellikle olayı bir kaza olarak tanımladı. Ancak olayın yaşandığı zamanlama oldukça önemli. Daha 24 saat öncesinde İran'dan İsrail'e, İsrail'den de İran'a yönelik saldırıların gerçekleştiği bir tabloda. Geçtiğimiz birkaç gün önce ise Amerika Birleşik Devletleri gemilerinin Hürmüz önüne geldiğinde İran'dan açılan ateşi konuştuğumuz bir tabloda bu olayın yaşanmış olması zamanlama açısından bir hayli dikkat çekici. Bir Apache tipi helikopter düştü. Amerikan personelinin de sağlık durumunun iyi olduğu belirtiliyor. Bu da gün boyunca gerilim olarak adlandırabileceğimiz başlıklardan biri olacak gibi duruyor. Şimdi gelelim ekonomiye. Ekonomi dediğimizde şimdi Mayıs ayında geçtiğimiz hafta enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memurların ve emeklilerin Mayıs ayı enflasyonuyla birlikte yapılacak zam oranları iyiden iyiye netleşmiş durumda. Artık son olarak Haziran ayı kaldı. Haziran rakamlarıyla birlikte muhtemeldir ki memurlara ve emeklilere yapılacak zam oranı %18 civarında dengelenecek. Ama diğer yandan bir başka tartışma konusu daha var. O da kök maaş tartışması. Çünkü yapılacak bu kök maaş en düşük emekli aylığı alanlar için nasıl bir düzenleme gelecek sorusunu da gündeme getiriyor. Tartışmalar da var. Hemen bakalım.
1: Gözler milyonların gelirini doğrudan etkileyecek Haziran ayı enflasyon rakamlarında. Emekliler 5 aylık enflasyon rakamlarıyla %16,67'lik zammı cebine koydu. Temmuz zammı için beklenti ise %18. Merak edilen soruysa şu, en düşük emekli aylığı da aynı oranda artırılacak mı? Enflasyon Ocak ayında %4,84, Şubat ayında %2,96, Mart ayında %1,94, Nisan ayında %4,18, Mayıs ayında ise %1,71 olarak gerçekleşti. Geriye son bir veri kaldı.
2: Haziran ayı enflasyonu için beklentiler %1,52, bu da emeklinin Temmuz'da %18,13 oranında zam alacağı anlamına geliyor.
1: Böylece 25 bin lira olan emekli maaşı 29.532 liraya, 30 bin lira olan emekli maaşı ise 35.439 liraya çıkacak. Ancak bu zam oranları kök maaşa ekleniyor. Bu da kök maaşı 16.500 lira ve altında olanlar için sıfır zam tehlikesi demek.
2: İşte bunun önüne geçmek için her zam dönemi hükümet yeni bir çalışma yaparak en düşük emekli aylığının artırılmasını da sağlıyor. Beklenti emeklilere yapılacak olan ve %18 civarında olması beklenen 6 aylık enflasyon zammının en düşük emekli aylığına da aynen uygulanması. Ama bunun için yasal düzenleme gerekiyor.
1: Şayet Ocak ayında olduğu gibi meclisten yeni bir düzenleme çıkar ve en düşük emekli aylığı SSK ve Bağkur emeklilerine yansıtılan enflasyon oranı kadar artırılırsa en düşük emekli maaşı 24.521 liraya yükselebilir.
0: Şimdi markete gittiniz, raflar arasında geziyorsunuz, ürünlere bakarken o ürünlerin üzerinde farklı ifadeler var. Özellikle tadında, lezzetli, keyif veren ifadeler gibi ifadelerin yazıldığını görüyoruz. Ama artık bunlar tarih oluyor. Çünkü yeni düzenleme ile birlikte müşterilerin, tüketicinin kafasını karıştıracak marketlerdeki o adımlar artık ortadan kalkacak. Peki yeni düzenleme nasıl hayata geçecek, hangi şekilde uygulanacak? İşte o konuşulan konulardan birine daha bakalım.
3: Vatandaşı kandıran ifadelerin kaldırılması sizin için olumlu bir adım mı?
4: Olumlu tabii, olmaz mı? Etkiliyor bizi işte.
3: Bunların bitirilmesi çok iyi olmuş.
5: Tarım ve Orman Bakanlığı düğmeye bastı. Yanıltıcı ve kafa karışıklığına neden olan ifadelerin kullanımı resmen yasaklandı. Birbiriyle karıştırılma ihtimali olan gıdalarda yeni kurallar devreye alındı.
3: Yıllardır tüketiciyi yanıltan, içinde olmadığı halde varmış gibi hissettiren o kelimeler artık tarih oluyor. Tarım ve Orman Bakanlığı yapmış olduğu yeni düzenlemeyle raflarda şeffaflık dönemini başlatıyor.
5: Yeni düzenleme kapsamında ürünün aslında sahip olmadığı özelliklere atıf yaparak tüketiciyi yanıltan ifadelerin ambalajlarda kullanılmasına artık izin verilmeyecek.
6: Tüketiciyi kandırmaya yönelik şeylerin engellenmesi çok iyi.
5: Bakanlık hayata geçirdiği yeni dönemi tadında değil tam adında sloganıyla duyurdu. Atılan adımla birlikte vatandaşların raftan aldıkları ürünlerin içeriğini şeffaf bir şekilde görmesi sağlanacak.
4: Etkiliyor bizi işte, sürekli alışveriş yapıyoruz. Ya çok iyi bir şey, böyle şeyler yapsınlar, seviniyoruz, evet.
7: Tabii ki olumlu karşılar.
5: Tüketiciler marketlerde veya satış noktalarında kurallara uymayan ve şüpheli görünen durumdaysa Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güvenilir gıda mobil uygulaması üzerinden doğrudan bildirimde bulunabilecekler.
8: Yerinde bir karar olmuş zaten. Yalan yanlış şeyler yazıyorlar insanları kandırmak için. Yani neyse o olması gerekiyor. Üzerinden hani ürünün içerisinde ne varsa onu yazması gerekiyor. Bunları da denetlemeleri gerekiyor.
0: Şimdi gazete manşetleriyle devam edelim. Hürriyet'le devam edeceğiz. Hürriyet gazetesinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları manşette yer alıyor. Kötümser olmak için hiçbir sebep yok. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CNN Türk'ün Tarafsız Bölge programında Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Şimşek, İran ekseninde çıkan savaşın ekonomiye etkilerini değerlendirdi. Bahane üretmiyorum. Bu bölge mahalle zor mahalle. Dönem dönem ciddi şoklar yaşanıyor. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz lazım. Biz de bunu yaptık. Rezerv biriktirdik. Bu yüzden şu anda yaşananlara rağmen süreci iyi yönetiyoruz. Petrol düşünce olumlu etkilenecek ülkelerin başında Türkiye var. Cari açığa, kura ilişkin beklentiler iyileşecek. Bu ne yapar? Hızlı şekilde enflasyon beklentileri de yansır. Yani küstümser olmaya gerek yok diyor Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Manşete baktığımızda ise 2 ay sonra füzeler uçtu. ABD ile müzakereleri sürdüren İran dün İsrail'i füzelerle vurdu. İsrail de İran'a karşılık verdi. Orta Doğu yeniden savaşın eşiğine geldi. İran'ın operasyon bitti açıklamasına rağmen bölge diken üstünde. İsrail'de büyük panik yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump'tansa taraflara durun çağrısı geldi. Bir başka haber, son haber Hürriyet'e ilişkin aktaracağımız CHP'de grup krizi. CHP'de Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu ekipleri şimdi de meclis grubu gerilimi yaşıyor. Kılıçdaroğlu'nun ardından Özel'in de bugün grup toplantısı yapacağını duyurması tarafları karşı karşıya getirdi. O kürsüyü atanmışa bırakmayız diyerek Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi Özgür Özel. Kemal Kılıçdaroğlu ise dün yapmış olduğu açıklamada kurultay sürecini Perşembe günü başlatıyoruz dedi. Ama CHP ilişkin tartışmalar bitecek gibi durmuyor. Çünkü dün kameraların karşısına geçen bir isim vardı. O da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakınlığıyla bilinen partinin eski sözcüsü Faik Öztürk. Faik Öztürk'ün sözleri sertti. Özgür Özel ve ekibini eleştirdi. Partiyi bataklık haline çevirdiler dedi.
9: Bu bataklıktan hızla çıkmak için önce çok başlı yönetim, kavgalı ev görüntüsünü bitirmeliyiz.
5: CHP'nin içinde bulunduğu süreci bataklık olarak nitelendirdi. Kavgalı ev görüntüsünü bitirmeliyiz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kritik grup toplantısı öncesi tansiyon yükselirken CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztürk, mecliste partide yaşanan yönetim krizine ilişkin konuştu.
9: Cumhuriyet Halk Partisi'nin partiyi kendi kişisel ikballerine siper edenlerin değil, partisine ve kurucu değerlerine göğsünü siper edenlerin ocağı olduğunu dosta, düşmana göstermeliyiz.
5: Faik Öztürk hazırlıkları süren grup toplantısına ilişkinse parti tüzüğü ve mevzuatın açık olduğunu söyledi. Mevzuata göre grup başkanının genel başkana bağlı olarak çalıştığını vurguladı.
9: Baskın bir kapalı grup toplantısı düzenleyip kendini grup başkanı seçtirmek, tanımıyorum dediğim butlan kararını tanıyıp artık genel başkan olmadığını kabul etmektir arkadaşlar.
5: Grup yönetimine yönelik seçim iddialarıyla ilgili de kuralların belli olduğunu ifade eden Öztürk, toplantı için yeterli çoğunluğun sağlanıp sağlanamayacağı sorusuna da yanıt verdi.
9: Bu açık grup toplantısı değil mi? Kapalı grup toplantısı değil. Açık grup toplantılarında milletvekilleri sayılmıyor arkadaşlar ama yani 46'dan fazla olur, merak etmeyin.
5: Faik Öztürk, Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısına katılmaması halinde ihraç sürecinin gündeme gelip gelmeyeceği sorusuna da sert çıktı.
9: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Ne demek grup toplantısına katılmamak? Atanmışlık falan yok. Seçilmiş değil diye de bir şey yok. Sonuçta o dönemin mazbata alan seçilmiş genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Eğer bundan sonraki bütün dönemler yok sayılıyorsa.
0: Şimdi bugün grupta bir kriz var. Kılıçdaroğlu mu yoksa Özgür Özel mi gruba başkanlık edecek, hala belli değil. Saatler 13.30'da bu sorunun yanıtı daha net bir şekilde göreceğiz. Ama diğer yandan Özgür Özel'in bundan sonra nasıl hareket edeceğine ilişkinde tartışmalar devam ediyor. Ankara'da kulisler özellikle yeni parti hazırlıklarında hızlandığını belirtiliyor. Özellikle Demokratik Sol Parti'ye gelin partiyi bize verin teklifi reddedildi Özgür Özel'in. Ardından da Özgür Özel şimdi yeni parti için çalışmalarını hızlandırdı. Kendine yakın milletvekillerine de istifa hazır olun talimatı verdiği iddia ediliyor. Peki böyle bir tablo olursa CHP'de neler değişir? Bakalım.
10: Yedek parti var mı? Var.
5: Özgür Özel baba ocağı dediği partisine veda etmeye hazırlanıyor.
10: Partimiz hazır.
5: Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiyi yakın zamanda kurultaya götürüp götürmeyeceği tartışılırken gözler Özgür Özel ve ekibine çevrildi. Özgür Özel'in masasında iki kritik seçenek bulunuyor. İlk formül, olası bir erken seçimde meclis dışında kalmamak adına seçime girme yeterliliği olan mevcut bir partiye geçiş yapmak. Hatta bu doğrultuda Balgat'ta 3 katlı bir genel merkez binası için çoktan anlaşma yapıldığı konuşuluyor.
10: Zaten Türkiye'de aklı başında her siyasi partinin yedekte bir ya da iki partisi olmalı.
5: İkinci seçenekse sıfırdan yeni bir parti kurmak. Yeni parti çalışmalarını yürütmek üzere Ensar Aytekin'in görevlendirildiği ve kuruluş evraklarının bile tamamlandığı ileri sürülüyor. İstiklal Partisi ismini reddeden kurmaylar yeni partinin adını sır gibi saklıyor. İsmi sadece Özgür Özel'in bildiği belirtiliyor. Genel merkez ise bu iddialara karşı temkinli yaklaşıyor. Parti kaynakları CHP'de kitlesel bir kopuş beklemediklerini, milletvekillerinin zamanla yeni yönetime entegre olacağını savunuyor. Bölünme riskine karşı uzlaşmacı bir çizgi çizen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise kurmaylarına pozitif dilden ve söylemden asla vazgeçmeyeceğiz talimatını verdiği öğrenildi.
11: Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayaktadır. Yıkılmayacaktır, dağılmayacaktır.
0: Gelelim dünyanın başlığına, yani Hürmüz konusu. Az önce bir son dakika gelişmesi ekranlara getirmiştik. Amerika Birleşik Devletleri ordusuna ait bir Apache tipi helikopter düştü. Olay kaza mı değil mi? Tabii bu incelenecek. Ama diğer yandan İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ve Batı ülkelerinde dondurulmuş 100 ila 120 milyar dolarlık bir varlığı var. Bu varlık Amerika Birleşik Devletleri tarafından serbest bırakılmıyor yaptırımlar kapsamında. Ancak bir iddia ortaya çıktı. ABD Hazine Bakanlığı Körfez ülkeleri bu savaş sırasında İran'ın neden olmuş olduğu hasarı giderebilmeleri için İran'ın dondurulmuş varlıklarını kullanmalarına izin vereceklerini iddia edildi. Yani İran'ın parası Körfez'e mi gidecek sorusu da gündeme geliyor. Körfez'den bir yanıt yok. İran'sa tepkili. 100 milyar dolar büyük bir para. Peki bu büyük para nasıl kullanılacak ya da Amerika ne yapmak istiyor? Ekranlara getirelim.
5: ABD, İran'a yönelik yaptırımlar kapsamında 100-120 milyar dolar değerindeki varlığını dondurdu. Amerikan Hazine Bakanlığı ise dondurulmuş bu varlıkları Körfez'in zararını tazmin etmek için kullanmaya hazırlanıyor. İddianın sahibi ABC televizyonunun kıdemli Beyaz Saray muhabiri Selina Wang, Hazine Bakanlığı'nın planına göre İran'ın Körfez'e her saldırısı sonrasında oluşan zararlar ülkenin hesabına yansıtılacak ve para Körfez'e verilecek. Ancak planın geçmişe yönelik işleyip işlemeyeceği ise şimdilik belirsiz. Amerikan yönetimi bu adımla İran üzerindeki ekonomik baskıyı bir adım daha artırmayı amaçlıyor. Körfez ülkelerinin bu teklife nasıl yanıt verdiği ise belli değil. İran ise iddialara tepkili. İran, ABD ile yapılan görüşmeler sırasında dondurulmuş varlıklardan 24 milyar dolarlık kısmın hemen serbest bırakılmasını istiyordu. ABD Başkanı Donald Trump ise bu talebe kapıları kapattı.
12: İran'la yapılacak bir anlaşma kapsamında dondurulmuş varlıkların bir kısmını serbest bırakmayı düşünüyor musunuz?
13: Hayır.
0: Hürmüz bilmecesi yaşanıyor. Şimdi karşılıklı çifte bir abluka var. Rakama baktığımızda 100 günde 1000 gemi, Hürmüz'ü geçti. İlk etapta baktığımızda olumlu bir tablo gibi duruyor ama hiç alakası yok. Çünkü normalde Hürmüz savaş öncesinde bir haftada en az 1000 gemi Hürmüz Boğazı'nı geçiyordu. Biz 3 ayı aşkın sürede ancak 1000 gemiyi konuşur hale getirmiş durumdayız. Üstelik daha taraflar bu Hürmüz'deki kilidi açmak için adım atacak gibi de durmuyor. İran özellikle Hürmüz konusunu artık bizim uyguladığımız rejimi kabul edecek.

0: diyor. Amerika Birleşik Devletleri ise Hürmüz geçişi parasız olmalı diyor. Yani yine konu ekonomiye takılıyor.
1: Hürmüz Boğazı'ndan 100 günde sadece 1000 gemi geçti. Bu rakam savaş öncesinde haftalık geçiş yapan gemi sayısına denk. İran'sa Hürmüz'de yeni bir geçiş rejimi uygulama konusunda ısrarcı. İran Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Muhsin Zengene, her gemi geçişinden 1,5 veya 2 milyon dolar ödeme alındığını açıkladı. Ödemeler kripto para olarak yapılabiliyor ya da para yerine ürün de temin edilebiliyor. Hürmüz'den elde edilen gelir doğrudan bütçeye aktarılıyor. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın Hürmüz'deki geçiş rejimini değiştirmesine karşı çıkıyor. Trump, Umman'ı bile Hürmüz üzerinden tehdit etmişti.
2: Umman'da herkes gibi davranacak, yoksa onları havaya uçurmak zorunda kalacağız.
0: İran konusu, özellikle dün füzelerin ateşlendiği o tabloyu konuşurken İstanbul'da da kritik bir toplantı gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılımıyla gerçekleşen o toplantının ana gündem başlığı da yine Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yaşanan gerilim ve bunun enerji üzerindeki etkileriydi.
1: Önce ikili görüşmeler yapıldı, ardından ortak masada buluşuldu. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan üçlü dışişleri bakanları 10. toplantısı İstanbul'da yapıldı. Toplantı sonrası 3 bakan kameraların karşısına geçti. Verilen mesaj netti.
3: Bir yandan ABD ve İran'la temaslarımızı sürdürüyor, bir yandan da bölge ülkeleriyle yakın istişare halinde çalışıyoruz. Bölgemizi ve dünyayı felaketin eşiğine getiren bu savaşın geride bırakılması elzemdir. Kuzeyimizde devam eden savaş da bölgemizin güvenliğini doğrudan etkilemektedir. Rusya-Ukrayna savaşında barışa ulaşılmasını bölgemizin istikrarı ve güvenliği için elzem görüyoruz.
1: Çırağan Sarayı'ndaki toplantıda 3 ülke arasındaki bölgesel işbirliği, ulaştırma ve enerji güvenliği gibi konular ele alındı.
3: Enerji güvenliği her zamankinden hassas bir mesele haline gelmiştir. Bölgemizi küresel enerji dalgalanmaları karşısında daha dirençli hale getirdik. Bundan sonraki hedefimiz enerji, ulaştırma ve iletişim altyapılarında daha da bütünleşmiş bir bölge inşa etmektir.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Orta Koridor'un önemine dikkat çekti.
3: Orta Koridor, üçlü işbirliğimizin stratejik omurgalarından biri haline gelmiştir. Bu çerçevede Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının tam kapasiteye ulaşması vesilesiyle 2 Haziran günü hattın Gürcistan kesiminde yapılan tören önemli bir kilometre taşı olmuştur.
1: Bakan Fidan, hedeflerinin bölgede barış ve istikrarı sağlamak olduğunu söyledi. Azerbaycan ve Ermenistan barışını destekliyoruz dedi.
3: Tarafların ortaya koyduğu irade bölgemiz için somut bir fırsat penceresi açmıştır. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecini destekliyoruz. Azerbaycan'ın meşru kaygılarının giderilmesini ve barış anlaşmasının gecikmeksizin imzalanmasını da ayrıca temenni ediyoruz.
1: Ermenistan'la normalleşme sürecine de dikkat çeken Fidan, diplomatik süreç ve barışa dönük çabaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğine vurgu yaptı.
3: Ermenistan'la yürüttüğümüz normalleşme süreci de Azerbaycan'la yürüttüğümüz yakın eşgüdüm içerisinde aynı şekilde devam etmekte. Geçtiğimiz 4 yılda da önemli gelişmeler oldu. Bize göre Güney Kafkasya'nın önündeki esas fırsat ve hedef şudur. Barışın zemini güçlendikçe bağlantısallık projeleri daha da güçlü neticelere ulaşacak. Bağlantısallık güçlendikçe de barışın toplumsal ve ekonomik temeli daha sağlam şekilde yerleşecektir.
0: Lübnan'ı konuşuyoruz, İran'daki saldırıları konuşuyoruz. O kırılgan ateşkes her an yeniden topyekun bir savaşa dönecek mi endişesi var. Yemen artık denkleme girmiş durumda ama Gazze'yi konuşmamız gerekiyor. Gazze'ye yine ayrı bir parantez açacağız. Çünkü sözde ateşkese rağmen İsrail'in Gazze'deki saldırıları, katliamları devam ediyor. Son 24 saatte gerçekleşen saldırılarda 9 Filistinli daha yaşamını yitirdi.
1: Bombaların gölgesinde geçen hayatlar, dinmeyen feryatlar, savaş biter umuduyla bekleyen yüz binlerce masum. Gazze bir günü daha İsrail saldırıları altında kan ve gözyaşıyla geçirdi. Soykırım ordusu ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. İsrail güçleri

0: Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta işgali genişletme planı kapsamında bölgeyi topçu atışı ve yakıcı mühimmatlarla hedef aldı. Saldırılarda çadır kampların çevresi de vuruldu. Çok sayıda Filistinli İsrail bombardımanında yaşamını yitirdi, onlarcası da yaralandı.
1: İsrail'in katlettiklerinden birinin amcasıyım. Biz sıradan vatandaşlarız. Biz adil bir barışa inanan insanlarız.
0: İsrail sadece bombalarla değil, sınırları bir kez daha kapatarak da hayatı zorlaştırıyor. Tel Aviv yönetimi İran'la yaşanan gerilimi gerekçe göstererek Gazze'nin dış dünya ile bağlantısını koparıyor. Soykırım devleti aksini iddia etse de bu durum kente giren insani yardım ve gıdaların da kısıtlanacağı anlamına geliyor. Kapılar kapanmadan önce Mısır'da tedavi gören 81 Filistinli hasta ve yanındaki refakatçiler de Refah sınır kapısından Gazze'ye geçiş yaptı. Geri dönenler akrabaları ve aileleri tarafından sevinçle karşılandı.
2: Gazze her yerden daha güzel. İnsan Gazze'de yaşamalı, orada ölmeli. Gazze izzetin ve şerefin toprağıdır. Elhamdülillah, gurbete gidip perişan olmaktansa Gazze'nin toprağında kumunda oturmayı tercih ederim.
0: 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail'in Gazze'deki soykırımında şehit sayısı 73 bine yaklaştı.
3: Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı yapmış olduğu açıklamada Kudüs'e ilişkin çok önemli mesajlar vermişti. Ancak Kudüs'e yönelik o sözleri İsrail'i rahatsız etti. Dün önceki gün İsrail Savunma Bakanı Katz bir sosyal medyasından Türkçe bir açıklama yayınladı ve Türkiye'yi ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi hedef aldı. İşte İsrail Savunma Bakanı'ndan gelen bu mesaja İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den yanıt gecikmedi. Mustafa Çiftçi, Kudüs hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayız dedi.
4: Kudüs'ün özgürlük davasını kalbimizde taşıyacağız. Filistin'in acısını vicdanımızda hissedeceğiz. Gazze'nin feryadına kulak vereceğiz ve bu hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayacağız.
0: İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'ın Türkiye'ye hedef alan sözlerine yanıt verdi. Filistin ve Kudüs konusundaki hassasiyetten taviz verilmeyeceğini söyledi.
5: Küçük insanlar kişileri, sıradan insanlar olayları, büyük insanlar fikirleri tartışır. Sizler bu yarışmaya katıldınız, fikirleri tartıştınız ve sözü meydana çıkardınız.
0: Türkiye Gençlik Vakfı tarafından düzenlenen münazara yarışmasının finali Ankara'da gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası salonunda gerçekleştirilen finale İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı.
4: Sizler düşünen, okuyan, araştıran, delil arayan, sözünü edep ile söyleyen bir gençlik yürüyüşünün sancaktarlarısınız. Bu tablo güçlüdür, umut vericidir ve Türkiye 100 yılı gençliğinin ayak sesleridir Allah izniyle.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin konuşmasında Kudüs için ettiği duaya dair sözleri dikkat çekti. Rabbim bir gün bana, bir günde olsa Kudüs valiliğini nasip et sözleri Tel Aviv'de büyük paniğe neden olmuş. İsrail'in soykırımcı bakanlarından İsrail Katz açıklama yapmıştı. Bakan Mustafa Çiftçi, Kudüs hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayız dedi ve ekledi.
4: Filistin'e olan hassasiyetimizden rahatsızlık duyanlar çıkacaktır. Kudüs'e olan bağımızdan rahatsızlık duyanlar elbette çıkacaktır. Gazze'de insanlığın gözleri önünde yaşanan soykırıma karşı sesimizi yükseltmemizden rahatsız olanlar da çıkacaktır. Ama biz bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz.
3: Pazar günü Ermenistan'da seçimler vardı. Tabi dün İsrail ile İran arasında o çatışmaların yeniden başlaması biraz o seçim sonuçlarını gölgeletti. Ancak detaylandırmaya devam edeceğiz. Ermenistan seçimlerinde beklendiği gibi zafer Başbakan Paşinyan'ın oldu. Başbakan Paşinyan'ın partisi Sivil Sözleşme Partisi %49,81 oranında oy oranına ulaştı. Ve parlamentoda 61 milletvekiline sahip olacak. Ki mutlak bir çoğunluk parlamentoda tek başına iktidar anlamına geliyor. Muhalefetteki güçlü Ermenistan Partisi Robert Koçaryan'ın yine eski Cumhurbaşkanı liderliğini yaptığı bir başka parti ve Müreffeh Ermenistan partileri ise sıralamada da ekranlara getiriyoruz. Muhalefeti oluşturuyorlar ancak Paşinyan'ı zorlayabilecek bir güç dengesi oluşturulamadı. Paşinyan

0: Yandan tabii ki bu seçim zaferinin ardından Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik de bir kez daha olumlu sinyaller geldi. Peki Paşinyan'ın başbakanlık koltuğuna yeniden oturması Kafkasya, bölgesel denklem ve Türkiye-Ermenistan ilişkileri açısından ne anlam ifade edecek? Hemen bakalım.
1: Ermenistan bir kez daha Paşinyan dedi ve Paşinyan seçilir seçilmez Ankara, Bakü ve bölgeye yönelik dikkat çeken mesajlar verdi. Kafkasya'da yıllardır süren gerilimin ardından gözler yeni dönemin nasıl şekilleneceğine çevrildi.
2: Bu mesaj barışa ve bölgesel refaha adanmıştır. Türkiye ve Azerbaycan'dan olumlu karşılık bulmasını umuyorum. Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışın kurumsallaştırılması gerekiyor. Türkiye ile sınırların açılması gerekiyor. Diplomatik ilişkilerin tesis edilmesi gerekiyor.
1: Paşinyan'ın seçim sonucundan daha çok bölgesel konularda verdiği mesajlar dikkat çekti. Ermenistan halkı barışa ve bölgesel işbirliğine oy verdi dedi. Ve bu mesajlar Ankara, Bakü ve uluslararası diplomasi koridorlarında yakından takip edildi. Çünkü Paşinyan son yıllarda Ermenistan siyasetinde alışılmış çizginin dışına çıkan bir süreç yürütüyor. Karabağ sonrası yeni gerçeklik vurgusuyla gerçek Ermenistan modelini öne çıkarıyor. Bu model komşu ülkelerin sınırlarının tanınmasını ve bölgesel entegrasyonu esas alıyor. Ermenistan'daki muhalefet ise bu süreci taviz olarak değerlendiriyor. Rusya'ya yakın çevreler ve milliyetçi gruplar Türkiye ve Azerbaycan'la normalleşmeye tepki gösteriyor. Ancak sandık sonuçları Ermeni seçmenin bir bölümünün savaş yerine ekonomik istikrarı tercih ettiğini ortaya koydu. Bu tablo Moskova açısından da kritik. Paşinyan yönetimi Rusya'ya bağımlılığı azaltırken Batı'yla daha dengeli bir hat kurmaya yöneliyor. Zengezur Koridoru gibi projeler sadece ticari değil, Kafkasya'nın jeopolitiğini de değiştirme potansiyeli taşıyor. Bu nedenle Ermenistan seçimi sadece bir iç siyaset sonucu değil. Türkiye-Ermenistan normalleşmesinden Azerbaycan-Ermenistan barışına, Rusya etkisinden Kafkasya dengelerine uzanan geniş bir dönüşümün parçası. Şimdi gözler Paşinyan'ın verdiği sözleri ne ölçüde hayata geçireceğine çevrilmiş durumda. Eğer normalleşme adımları hızlanırsa sınırların açılması ve diplomatik ilişkilerin kurulması gündeme gelebilir. Kısacası Ermenistan sandıkta tercihini yaptı. Savaş söylemleri geride kaldı. Barış ve bölgesel entegrasyon öne çıktı ve şimdi bütün bölge bu yeni dönemin sahaya nasıl yansıyacağını takip ediyor.
0: Bültenimizin başından beri ekranlara getiriyoruz. Çok kritik gelişmelerin yaşandığı, büyük fay hatların harekete geçtiği, belki de tüm uluslararası ilişkiler dengelerinin değiştiği yıllardan, dönemlerden geçiyoruz. İşte bu kadar kritik süreçlerin ortasında Türkiye önümüzdeki ay tarihi bir zirve, NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Artık hazırlıklar tamamlandı, önlemler de devrede. Peki hangi önlemlerden bahsediyoruz? Ankara haritasını açıyoruz. Ankara haritasını açtığımızda kırmızı bir alan görüyoruz ki burada Etimesgut Havalimanı, Keçiören, Altınağ, Mamak, Çankaya ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin içinde yer aldığı bu kırmızı alan liderlerin ve heyetlerinin kalacağı, otellerinin, güzergahlarının geçeceği bölge. Ama tabii çok yoğun güvenlik önlemi var. Bu iki günlük zirve boyunca tam 40 bin polis ve jandarma Ankara'da görev yapacak. Ankara adeta bir kaleye dönüştürülecek bu iki gün boyunca. İki gün boyunca 100 kritik noktaya üst düzey kameralar konuşlandırıldı. 1-15 Temmuz arasında Ankara'da herhangi bir gösteri yürüyüşü yapmak yasak. 6 ve 12 Temmuz tarihleri arasında ise sınav, mezuniyet, konser ve kutlama başkent Ankara'da yapılabilir. Güvenlik önlemleri kapsamında. Tabii NATO'dan gelecek mesajlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'de olacak olması, Asya Pasifik'ten liderlerin gelecek olması, Körfez liderlerin yine Türkiye'de olacak olması önemli tartışmaları da beraberine getirecek NATO masasına, NATO'nun geleceğinde. Diğer yandan tabii ki bu gelmiş olduğumuz tabloda savunma sanayinin ne kadar önemli olduğunu da bir kez daha yaşayarak görüyoruz ve Türkiye savunma sanayinde kendi yerli ve milli imkanlarını geliştirmeye devam ediyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin vurucu gücü F-16 uçaklarını tamamen yerli aviyonik ve bilgisayar sistemleriyle donatan Özgür projesinde artık tarihi bir eşik daha geride kaldı. Havelsan tarafından geliştirilen ve jetlerin savaş stratejisini belirleyen Milli Görev Planlama Yazılımının kabulleri başarıyla tamamlandı.
3: Geleceğin harp ortamına da ülkemizi hazırlıyoruz.
4: F-16'lar özgürleşmeye devam ediyor. Özgür projesi kapsamında Türk jetlerine Havelsan'dan milli dijital beyin eklenecek.

0: Özgür projesiyle birlikte F-16 uçaklarına milli ve yerli imkanlarla geliştirilen aviyonik kabiliyetler ve mühimmatlar entegre edilmeye devam ediliyor. Projeyle çelik kanatların çok daha ileri kabiliyetlere sahip modernize olmuş şekilde hava kuvvetlerine hizmet etmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında son olarak jetlerin operasyonel aklı olacak görev planlama yazılımının kabulleri gerçekleştirildi. Havelsan imzası taşıyan bu yazılım savaş uçaklarının yanı sıra eğitim, kargo, erken ihbar ve kontrol gibi kritik hava platformlarının rota, seyri sefer ve risk analizlerini dijital olarak gerçekleştirecek. Sistem ayrıca meteoroloji, istihbarat ve NOTAM verilerini saniyeler içinde işleyerek pilotlara uçuş öncesi dijital görev provası yaptırma imkanı sunuyor. Hava kabiliyetleri bilgi sistemiyle tam entegre çalışabilen bu yazılım sayesinde akıllı mühimmatların koordinat ve hedef planlamaları da artık tamamen milli ellerde olacak. Öte yandan Özgür projesi kapsamında milli akıllı mühimmatlardan TEBER gibi sistemlerin görev planlama yazılımlarının geliştirilmesi de gerçekleştirildi. Bunun yanında HGK, KGK, SOM, TOLUN gibi mühimmatların sisteme entegrasyonları başarıyla yapıldı. Görev planlama kabiliyetleri Hürkuş, Hürjet, Kaan gibi platform ve mühimmatlarda da yaygınlaştırılarak milli havacılık ekosisteminin farklı unsurlarına entegre edilmeye devam ediyor. Türkiye'nin savunma teknolojilerinde dışa bağımlılığını azaltan bu kritik kabiliyetler, milli havacılık ve savunma sanayisinin dijital dönüşümünde önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyor.
1: Bugün nasıl bir hava bizi bekliyor? Artık yazı iyiden iyiye hissetmeye başladık. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikte. Adil Hocam günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Gökhan, teşekkürler.
1: Bu kez farklı bir haritayla başlıyoruz.
2: Evet, artık bu haritaları sıklıkla görmeye başlayacağız ama sıcaklıkları birazcık yaza girmeye başladık. Nereler daha sıcak, ülkenin sıcaklıkları nerelerini daha çok etkiliyor, onları görmeye başlayacağız. Şu anda önünde durduğumuz harita bugün öğle saatlerine, yani saat 2-3 civarındaki bir sıcaklık haritamız bu. Sıcaklık haritamızda da skalamızda yan tarafta gözüküyor. Bu sarı alanlar, kırmızı alanlar sıcak olan yerler. Evet. Maviye doğru gittikçe de sıcaklıkların düştüğü noktalar. Sıcak bölgelerimiz yine önceki günlerde olduğu gibi özellikle İzmir, Manisa, Aydın batıda ve Güneydoğu Anadolu'da da yine Şanlıurfa, Mardin buralarda sıcaklık değerlerinin artık 35 derecelerin üzerine çıktığını görüyoruz. Ege'de de işte bu sıcaklık değerlerimiz yer yer 35 derecelere kadar yaklaşıyor. Ülke genelinde artık sıcaklıkların 25 derecenin üzerine çıktığı en yüksek sıcaklıkların günlere biz artık yaz günü diyoruz. Yani yaz günleri artık tarih olarak da geldi ve sıcaklık değerleri olarak da kendini gösteriyor. Beraberinde de 30 derecenin üzerine çıktığı durumlara da, yani maksimum sıcaklığın 30 derecenin üzerine çıktığı durumlara da biz tropikal günler diyoruz. Artık Ege'de ve Güneydoğu'da tropikal günler başladı. Tabii yer yer yağışları görüyoruz. Kuzeydeki biraz daha serin, yani serin derken normaller civarında seyrediyor. İstanbul'da işte bu bölgeler 27-28 dereceler civarında kuzeye çıktıkça güneyde sıcaklığın arttığını görüyoruz.
1: İsterseniz haritamızı değiştirin. Evet, bölgelere il il bakalım. Hangi bölgelerde hava durumu ne? Şimdi evet. Yurt genelinde tablo bu. Güneşli ama dediğiniz gibi yağışların da olduğu bir tablo. İsterseniz Marmara'yla başlayalım.
2: Marmara'da başlayalım. Marmara'da bugün genel olarak parçalı bulutlu bir hava var. Sıcaklıklar düne göre çok değişiklik göstermiyor. 27-28 dereceler civarında ama Edirne civarı biraz daha iç kesimlerde kaldığı için, daha doğrusu karasal etkilerden dolayı sıcaklıklar Edirne ve Kırklareli'de biraz daha yüksek değerlere çıkıyor. Hemen İstanbul'a da baktığımızda İstanbul'da da bugün bugünlerde artık 27-28 derecelerde ama mesela Kadıköy'de, Tuzla'da bazen bu sıcaklık yerleri 30 derecelere kadar çıkıyor. En yakın yağış cuma gecesi, aslında cuma gece saatlerinden başlayacak olan bir yağış var. Cumartesi günü o yağışlı hava.
1: Etkili bir yağış mı olacak cumartesi?
2: Çok kuvvetli değil ama Trakya üzerinden gelen bir yağış, İstanbul Balkanlar üzerinden gelen aslında bir serin hava girişi oluyor gibi gözüküyor. O yağışı bırakacak, hızlı bir şekilde geçecek, doğuya doğru gidecek. Marmara'daki yağışlar İstanbul'la birlikte diğer illerde de yine o cuma günkü yağışlar var. Sıcaklıklar bu seviyede önümüzdeki günlerde de Marmara'da devam ediyor olacak.
1: Ege isterseniz hemen bakalım. Sıcaklıklar, siz söylediniz artık Ege'de sıcaklıklar.

0: Güney bölgelerde daha sıcak, o yüksek basıncın etkisi var, o baskı, yüksek basıncın oluşturduğu baskından dolayı oluşan etkiler var. O yüzden Aydın'da olduğu gibi İzmir'de de sıcaklık yerleri bugün yüksek ama yarından itibaren birkaç derecelik düşüşü İzmir'de görüyor olacağız.
1: Akdeniz hemen
0: Akdeniz'e
1: hemen
0: geçelim.
1: Akdeniz'de Antalya
0: 30'a dayandı. Yani işte yağış gözüküyor ama Antalya'da yağış daha çok Toroslar civarında yukarı yani.
1: Merkezde değil yani.
0: Merkezde çok yağış yok. Daha çok Toroslara etkisini bu göller bölgesiyle birlikte Isparta, Burdur civarında oralar birlikte öğleden sonraki yağışları görüyor olacağız. Hatta şöyle biraz daha iç kesimlerine doğru yani Akdeniz'in iç kesimleri bu yağışlı havanın etkisinde kalacak gözüküyor.
1: O zaman bir Adana diyelim bugün.
0: Evet, Adana'da evet bugün yağış yok ama hafta sonu yani önümüzdeki hafta sonu yağışı görüyor olacağız. 31-32 dereceler ama şu var. Adana'da geçen günlerde konuştuk. Akdeniz'de şöyle bir şey oluyor. Denizden rüzgar estiğinde sıcaklıkları çok yükselmiyor ama nem ve bunaltıcılık artıyor. Örneğin Adana'da 32 derece sıcaklığı 31-32 derece sıcaklığı gördüğümüzde bağıl nem %70'lere falan çıktığı zaman hissedilen sıcaklık 36-37 dereceler kendini gösteriyor olacak. Akdeniz artık bunalmaya başladı yani nemden dolayı.
1: Şimdi İç Anadolu diyelim.
0: İç Anadolu'ya
1: baktığımızda tabii başkent Ankara karşımıza çıkacak. Hemen hemen tamamı güneşli ama sadece Konya ve Karaman'da yağış.
0: Evet, yani Eskişehir civarında bu göller bölgesinde şu bölgeye etkisi altına alan yağış akşam öğleden sonra akşam saatlerinde burayı da batısını etkisi altına alacak. Ankara'da gece saatlerinde yağış var. Gece ve yarın Ankara yağışlı olacak.
1: Bakalım evet. Ankara.
0: Başkentte yarın yağışı görüyor olacağız. Gece saatlerinde başlayacak o yağış ve yarın devam edecek. Gün içerisinde aralıklarla sürüyor olacak. Sıcaklıklar biraz düşmekle birlikte hafta sonu doğru sıcaklıklar.
1: Ankara'da hayatı olumsuz etkileyecek bir tablo neden olur mu bu yağışlar yoksa
0: gece saatlerindeki yağışlar çok etkili yani çok kuvvetli değil. Gündüz daha çok o konvektif dediğimiz bizim ısınmadan dolayı yükselecek hareketler var. O hareketlerden dolayı o işte fırtına hücreleri rahatlıkla daha kolay oluşuyor. Gece için çok büyük risk gözükmüyor.
1: Ankara'yı tamamladık. Için... İç Anadolu'yu tamamladık. Karadeniz'den bakalım Karadeniz'de gidelim. Nasıl bir gün bizi bekliyor bugün?
0: Evet. Karadeniz'de güneş. Genel olarak evet yani yakın planda yani bugün ve yarın için çok bugün için gözükmüyor ama yarından sonra yine Karadeniz'de yağışları görüyor olacağız. Karadeniz'de iç kesimlerde yağışlar var. Hemen şöyle bir Kastamonu bakalım. Batısında Batı Karadeniz'de.
1: Evet yağışlar evet, kendini
0: yarın gösteriyor. Yarından itibaren o yağışlar kendi aslında gece saatlerinden itibaren biraz kendini gösterecek. Batı Karadeniz'de de Kastamonu ve sıcaklık değerleri çok fazla yükseldi.
1: Sıcaklıklarda çok dramatik bir değişim görmüyoruz ama tüm Türkiye için 27-28'ler ya da 30'larda benzer
0: hani
1: şekilde gidiyor.
0: Konuşuyor El Niño işte geldi gidiyor. Bunları konuştuk da yer sıklıkla konuşuyoruz. El Niño bizi o kadar çok etkilemiş. Yani
1: siz bu kavramı... siz biraz farklı ayrıştığınızı biliyorum El Niño konusunda. Etkilemeyecek diyorsunuz.
0: Yani etkilemeyecek derken o Amerika'yı daha çok etkiliyor. Yani direkt orayı etkileyen bir sistem. Yani öyle bir oluyor ki onu alıyorlar, getiriyorlar, bize yapıştırıyorlar direkt. Yani bu doğru bir şey değil. Doğru bir yaklaşım değil. El Niño tabii küresel sistemi komple etkiliyor ama yani direkt olarak öncelikle Amerika'yı etkiliyor. Bizi etkileyen Kuzey Atlantik akışları var. Nao diye adlandırırız. O salınımlar var. Onlar bizi daha çok etkiliyor.
1: Bir de isterseniz Doğu Karadeniz'de Trabzon'a bakalım. Çünkü hep sıcaklıklar düşük giden bölgeler.
0: Bugün yok yağış ama yarın ve sonraki günlerde yağışlar var. Yağışlar daha çok öğleden sonraki saatlerde daha çok kendini gösteriyor.
1: Mevsim normallerinde midir? Yani Haziran ayında 22-23 derece.
0: Yani bu Trabzon'da olan değerler zaten. Yani çok bir şey... daha önceki yıllarda rastlanılmış değerler. Böyle çok aşırı bir soğuk hava değil. Evet. Ha dün Antalya'dan birisiyle konuşuyorum. Diyor ki ya diyor Antalya bu sene bu kadar yani soğuk geçmemişti. Bu zamana kadar ısınmıştı deniyordu. Evet birazcık hafif bir salınım var aşağı doğru ama çok da yüksek de şeyler değil.
1: Mevsim normallerine gidiyor. Diyor. Güneydoğu diyelim artık o tropikal sıcaklıkları gördüğümüz nokta ki 37 derece şu an
0: Şanlıurfa. Evet bugün yani az önceki o haritamızda zaten iyice kızarmıştı orası. Ki diğer illerde de Diyarbakır, Batman 35-36 derecelere kadar çıkıyor. Yakın plan için yağış gözükmüyor. Şanlıurfa'ya hemen bakalım.
1: 5 günde.
0: Evet yani yükseklere o sıcak. Ama tabii ki Güneydoğu Anadolu için bunlar normal. Bu o zaman da rastlanılan değerler. Ha bu sene 50 derece görür mü Güneydoğu Anadolu? Şu anki şeyler analizlerimiz yani mevsimsel tahminler görmeyeceğini söylüyor. Yani 40 dereceler 45 dereceler görebilir.
1: Ama
0: geçen seneki 50 dereceye çıkmıştı. Rekor sıcaklık kırılmıştı. O geçen seneki rekor sıcaklık bu sene kırılacak gibi gözükmüyor.
1: Şanlıurfa'da tablo bu. Artık son olarak Doğu Anadolu diyelim. Doğu Anadolu'ya baktığımızda nasıl bir tablo çıkacak? Evet, karışık güneş ve bazı bölgelerde yağış.
0: Kuzeyinde yağışlar var. O kuzeyindeki esasında mesela Karadeniz'in şu dağlık kısımlarına da o yağışlar yansıyor. Kuzeyde Kars, Ardahan, işte Ağrı, Erzurum oraları yağışları görüyoruz ama güneyine doğru girdikçe yağışlar azalıyor. Yine yağışlar hep öğleden sonraki yağışlar.
1: Evet. O burada karakterde yağışlar Erzurum'a bakalım. Erzurum'u bir 5 günlük durumuna bakalım. Çok değişmiyor ama.
0: Çok değişmiyor. Sıcaklıklar hemen hemen her gün yağışlar.

0: Yağış var. Yağış dediğimiz gibi öğleden sonra daha çok devam ediyor.
1: Gece sıcaklıkları da 10 derecenin altında evet. kalmaya devam ediyor.
0: Deniz suyu sıcaklıkları diyelim. Şöyle geniş haritamızı evet, görelim. Oradan yaşayalım. Hemen ben buradan aktarayım. Deniz suyu sıcaklığını denizlerimiz artık ısınmaya başladı. Özellikle Akdeniz'de doğusunda 25-26 derece. Antalya'da 25-26 dereceler civarında. Ege'nin güneyinde 22 ile 25 dereceler arasında değişiyor. Kuzeye çıktıkça biraz daha düşen yerler var. 20-24 dereceler arasında. Marmara da 20-21'ler derecelerde. Yine Karadeniz'in doğusunda biraz düşük sıcaklıklar. 18-22 dereceler. Batısı biraz daha ısınmış vaziyette. 23 derecelere kadar çıkıyor. Yavaş yavaş
1: deniz batısı bölgeleri ve kuzey bölgeleri için tam olarak denize girme zamanı için biraz daha mı beklemek gerekiyor?
0: Güneyde artık tamam. Güney hani derler ya, meyve oldu güneyde. Deniz mevsiminin meyvesi oldu güneyde. Ege'nin güneyine kadar biraz daha yani bir 15-20 gün. Yani şöyle ben kendim İstanbul'da Boğaz'da giriyorum normal. Tabii herkese tavsiye yapmıyorum. Biraz Boğaz biraz evet. daha riskli yerlerden. Giriyorum ama Boğaz'da mesela Ağustos'un 15'i. Eskiden derlerdi ki karpuz kabuğu denize düşmeden denize girilmez derlerdi. Ama karpuz artık seralarda yetişiyor. Çok daha erken düşmeye kesinlikle. Başladı. Gökhan.
1: Konuşacağız. Havanın durumunu değerlendirdik. Her sabah olduğu gibi meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizler birlikteydi. Adil Hocam çok teşekkür ederiz evet. yayınımıza. Katıldığınız için iyi bir gün dileyelim.
0: Bir mukabele.
1: Şimdi havayı konuştuk. Tabii havaların ısınması özellikle hafta sonunda da havaların güzel olmasıyla birlikte Ankara'ya bakacağız. Ankaralılar soluğu Mogan Gölü'nde aldı. Önemli noktalarından biriydi. Aileler de hem manzaranın tadını çıkarttı hem de güzel havanın keyfini.
2: Ankara için yani hafta sonu Mogan Park'tayız. Hava güzel tabii ki. Ailemizle çıktık. Çok güzel.
3: Harika. Denizimiz yok ama denizi daraltmıyor
2: gölümüz
3: burası.
2: Gölümüz var.
4: Burası başkentin en kalabalık noktalarından Mogan Gölü. Yaz mevsimiyle birlikte Ankaralıların en çok sevdiği kaçış noktalarından biri olan Mogan Gölü hafta sonu dolup taştı.
3: Mangalınızı yaptınız herhalde.
5: Yaptık. Şimdi hazırlık yapıyoruz. Çocuklar acıkmış malum.
3: Evet, ne yaptık? Menüde ne var?
5: Tavuk, et, sucuk.
4: Güzel havayı fırsat bilen Ankaralılar Mogan'da hem manzara hem de piknik keyfi yaptı.
3: Havalar ısındı, sıcaklıklar arttı. Ankaralılar da en önemli duraklardan bir tanesi olan Mogan Gölü'nün yolunu tuttu. Bu noktada da ateşler yakıldı, sofralar hazırlandı. Aileler bu güzel havanın eşliğinde ailecek birlikte piknik yapmanın keyfini çıkarıyor.
6: Hafta sonu güzel bir gün değerlendirmek istedik. Malum havalarda yeni ısınmışken tadını çıkartalım dedik.
7: Tüm Ankaralılar gibi biz de gölün kenarında bu görüntünün, manzaranın keyfini çıkarıyoruz.
5: Evet. Şehirden uzak, sessiz, sakin bir yer. Göl manzaralı. Yani aileyle, çocuklarla gelebileceğimiz bir etkinlik bir yer. Çok güzel bir yer yani.
4: Gölün kenarı ve çevresindeki piknik alanları da çocukların neşesiyle doldu. Onlar da bu güzel havanın keyfini bisiklete binerek ve top oynayarak çıkardı.
1: Şimdi Avrasya Tüneli'nde dün yaşanan bir kazaya bakacağız. Bir otomobil yangın söndürme panosuna çarpması sonrasında ekipler olaya kısa süre içerisinde müdahale etti. Tünele akan su hızlıca tahliye edildi. Peki Avrasya Tüneli'nde bu tip bir kaza yaşandığı zaman ekiplerin müdahalesi nasıl gerçekleşiyor? Nasıl önlemler alınıyor? Bu sorunun yanıtını araştırdık.
8: Kontrolden çıkan otomobil Avrasya Tüneli'nde kaza yaptı. Çarptığı yangın söndürme ünitesinde bulunan bölümden çıkan su tünele aktı. Ekiplerin müdahalesiyle tünele akan su hızlıca tahliye edildi. Yaşanan kaza Avrasya Tüneli'nde alınan güvenlik önlemlerini de bir kez daha gündeme getirdi. Günde binlerce aracın geçtiği tünel Anadolu girişinde bulunan komuta merkezinden 7/24 takip ediliyor.
9: Araç biraz sağ şeritte yavaş bir şekilde devam ediyor.
10: Anlaşıldı.
11: Avrasya Tüneli 400'ün üzerinde kamerayla kontrol merkezinden an be an takip ediliyor. İşte herhangi bir olumsuzluk yaşandığında yapay zeka destekli otomatik algılama sistemi sayesinde bu pembe ekranlara uyarı düşüyor. Ve burada bulunan ekipler motorize ekiplere haber veriyor. Olaya 2 dakika içerisinde müdahale ediliyor.
12: Kontrol merkezi konuşuyor. Motorlu devreye alsın. Avrupa portalı devreye atar mısın?
10: Anlaşıldı.
11: Avrasya Avrasya Tüneli'nin hem girişinde hem de ortasında motorize ekipler hazır bir şekilde bekliyor. İşte komuta merkezine herhangi bir olumsuzluk sinyali geldiğinde onlara haber veriliyor ve onlar da motosikletleriyle hemen olaya müdahale ediyorlar.
8: Aslında yaşanabilecek tüm olumsuzluklar tünel inşa edilirken yapay zekaya tanımlatıldı. 26 farklı senaryo belirlendi. Tünel açıldıktan sonra ise farklı kurumlarla birlikte 17 tatbikat gerçekleştirildi.
11: Tünelin içerisinde her 50 metrede bir yangın dolabı bulunuyor. İşte o dolaplar bu ekranlardan görünebiliyor. Araç da zaten bu dolaplardan birine çarptı ve sistemin alarm vermesiyle birlikte ekipler olaya anında müdahale etti.
8: Otomobilin çarpmasıyla oluşan su birikintisi tüneldeki drenaj sistemiyle hemen dışarıya atıldı. Herhangi bir problemin yaşanmaması için 200'ün üzerinde çalışan 7 gün 24 saat esasına göre nöbet tutarak yoğun mesai harcıyor.
10: Sağ şeritten yavaş bir şekilde devam ediyor. Dörtleri açık vaziyette takipte kalmış.
1: Karabük'te ise Filyos Çayı'na düşerek akıntıya kapılan CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten için ekipler seferber olmuştu. Erten'in cansız bedeni suya düştüğü yerden yaklaşık 1700 metre ileride bulundu.

0: çaya düşerek kaybolan CHP'li başkan yardımcısının cansız bedeni bulundu. Olay Karabük Zonguldak Karayolu'nun Yeşilköy mevkisinde meydana geldi. CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in içinde bulunduğu otomobil Yeşilköy Köyü yakınlarında mola verdi. Araçtan inen 72 yaşındaki Mustafa Erten, Filyos Çayı kenarında durduğu sırada dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan Erten kısa sürede gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Gece boyunca süren aramalar gün ağarınca da devam etti. 60 personelle yapılan aramalarda Erten'in cansız bedeni suya düştüğü yerden yaklaşık 1700 metre ileride bulundu. Erten'in cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Bölgeye giden Karabük Valisi Oktay Çağatay, Erten'in yakınlarına taziyelerini iletti.
1: Osmaniye'ye gideceğiz şimdi. Osmaniye'de bir bakkalın yediği şeker nefes borusuna kaçtı. İmdadına ise o sırada dükkanda alışveriş yapan polis yetişti.
2: Nefes borusuna şeker kaçan bakkalı müşterisi polis kurtardı. Osmaniye'nin Kurtuluş Mahallesi'nde bakkallık yapan Hüseyin Taşlık ağzındaki şekerin nefes borusuna kaçmasıyla zor anlar yaşadı. O sırada dükkanda müşteri olarak bulunan bir polis durumu fark ederek Taşlık'a Heimlich manevrası uyguladı. Müdahalenin ardından hem Taşlık hem de polis rahat nefes aldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
3: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Mükelleflere vergi cezası öncesi erken uyarı sistemi geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, mükelleflerin vergisel risklerini önceden öğrenerek denetim sürecine girmeden durumlarını değerlendirmelerine imkan sağlayan uygulamayı devreye almaya hazırlanıyor. Böylece mükellefler herhangi bir denetim ya da ceza sürecine girmeden önce kendi risklerini görerek gerekli değerlendirmeleri yapabilecek.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
7: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
8: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım.

0: Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
2: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
6: ol. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Kazancım net, Sigortam.net.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
8: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
9: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre Konya-Afyon-Karahisar yolunun 50 ve 54. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktı. Nevşehir-Kayseri yolunun 50 ve 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktı. Güvenli yolculuklar dileriz.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.

0: Biz trafik gündemini sundu.
1: Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Tekstil teknolojileri alanında dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan ITM 2026 Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 9-13 Haziran'da İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Tüm sektör temsilcilerimizi bekliyoruz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, sigortam Net.
8: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
9: Allianz. Petrol Ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
10: Sen ne istersen o.
11: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
12: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
13: Yoksa sorun değil.
12: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
11: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
15: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
16: Halkbank'ın katkılarıyla.
17: OPEC üyesi 7 ülke Temmuz'da petrol üretimini günlük 188 bin varil artıracak. OPEC'ten yapılan açıklamada Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'ın küresel piyasa koşulları ve görünümünü değerlendirmek üzere çevrim içi toplantı gerçekleştirdiği bildirildi. Leri kaydedildi.
16: Halkbank'ın katkılarıyla.
18: Aktarmaya devam ediyoruz. Hem dünyanın gündeminden hem de siyasetin sıcak başlıklarını bu bültenimizde yer vereceğiz. İlk durak noktamız Ankara. Siyaset diyeceğiz çünkü bugün gözler saat 13.30'a çevrilmiş durumda ve iki paylaşım CHP içerisinde yaşanacak o düellonun da habercisi. Önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün CHP grubunu toplayacağını açıkladı. 13.30'da CHP Genel Merkezi'nin sosyal medya hesaplarından da bu paylaşım yapıldı. Hemen ardından da bu kez grup başkanı Özgür Özel kameraların karşısına geçti. Ben de saat 13.30'u gösterdiğinde gruba başkanlık yapacağım, grubu toplantıya çağıracağım dedi. Peki ne olacak bugün Meclis Genel Kurulu'nda? Saatler 13.30'u gösterdiğinde CHP grubunda nasıl bir tartışma çıkacak? Ya da taraflardan biri son anda geri adım atacak mı? Ekranlara getirelim.
19: Grup toplantısını nasıl göreceğiz değil mi efendim?
1: Elbette.
14: Yarın grup başkan vekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak.
13: İkisi de varım dedi. Aynı saatte aynı yere adres gösterdi. Gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak CHP grup toplantısına çevrildi. Akıllardaki soruysa kürsüye kimin çıkacağı.
20: Sayın Genel Başkan, Meclis İş Tüzüğü'nün amir hükmü ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olma sıfatıyla gelip kurulda, grupta konuşacak. Biz bir şey yapmayacağız.
21: Tamam.
20: Kemal Bey görevini yapacak.
13: Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla göreve döndükten sonra ilk kez grup toplantısı yapacak. Hazırlıklar tamam.
22: Kemal Bey yarın grupta konuşacak mı?
23: Evet, konuşacak.
22: Grup kürsüne çağırmazlar diye bir şey söyleniyor mu?
23: Öyle bir şey olmaz efendim.
13: Özgür Özel CHP grubunu grup başkanı sıfatıyla toplayacak ancak Genel Merkez Özel'in grup başkanlığının iptali için kolları sıvadı. CHP sözcüsü Müslim Sarı, usulsüz bir seçim, seçim şekil koşullarına uygun değil. Kaç gün önce hangi gündemle duyurdun? Her şeyin bir usulü var. Ayrıca genel başkanın bilgisi dahilinde olmayan bir grup seçimi yapılabilir mi? Grup başkanı genel başkana bağlı olarak çalışır ifadeleriyle Özel'in grup başkanlığının iptal edileceğini duyurdu. Grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na eşlik etmeyecek grup başkan vekilleri için de atılacak adım belli.
20: Sayın Genel Başkan'ı tanımıyorsanız, Sayın Genel Başkan'ın genel başkanı olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne yapmayı düşünüyorsunuz diye insanlara sorarız. Sorulur. Bunu soracağız tabii. Bakırköy merkez, kafasına göre herkes, parti yönetilmez.
13: Ve Kılıçdaroğlu'nun daha önce fitilini ateşlediği parti içi FETÖ tartışması. Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında FETÖ bağlantılarıyla ilgili yeni bilgiler paylaşacağı konuşuluyor.
20: Kendi farklı kişisel ilişkileri var. Kemal Bey kapıyı açarken kapının arkasında ne olduğunu bilen bir tecrübeye sahip bir siyasetçidir.
13: Kılıçdaroğlu CHP'nin resmi sosyal medya hesaplarını da devraldı ve alır almaz Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu takipten çıktı. Resmi hesapta günler sonra yapılan ilk paylaşımsa Kılıçdaroğlu'nun yapacağı grup toplantısı oldu.
18: Bugün siyaseti konuşacağız. Siyaset çok hareketli. CHP'de bir düello yaşanacak. Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel karşı karşıya mı gelecek? Taraflar arasında ne yaşanacak? Şu an neler oluyor? Hemen Ankara'ya gideceğiz. Çok değerli bir yayın konuğumuz da bizi bekliyor olacak. Ankara'da ekibimizden Oğuzhan Gültekin Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünde bizi bekliyor olacak. Bir başka noktada da tabii ki değerli yayın konuğumuz Profesör Doktor Zakir Avşar'la bu süreci değerlendireceğiz. Ama önce Ankara diyelim. Oğuzhan günaydın, kolaylıklar diyelim. Ne bekliyoruz bugün? Bir geri adım gelme ihtimali var mı yoksa taraflar mecliste nasıl karşı karşıya gelecek? Ne yaşayacağız?
24: Günaydın, kolaylıklar diliyorum. Hemen isterseniz sorunuzla başlayalım. Bir geri adım olması beklenmiyor. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu özellikle açıklanan mutlak putlan kararından sonra ilk adım olarak biliyorsunuz genel merkeze girişini yapmıştı. Ardından da A takımını belirlemişti. A takımını belirlediği günde ilk toplantısını yaptı ve yapılan ilk toplantıyla birlikte aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarihler bugünü gösterdiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir grup toplantısı yapacağı parti sözcüsü Müslüm Sarı tarafından ifade edilmişti. Tabii ki ilk toplantının ardından cuma günde ikinci A takımı toplantısı yani MYK toplantısı gerçekleşmişti. Bu toplantıda da yine Müslüm Sarı net bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısı yapacağını söylemişti ki Kılıçdaroğlu da tabii ki bu MYK toplantısına gelirken evinden çıkarken yaptığı açıklamada net ve kesin bir dille elbette ifadelerini kullanarak grup toplantısında kürsüde konuşacağı ifadelerini kullanmıştı. Tabii ki Müslüm Sarı da grup toplantısı için 10 farklı senaryoya hazırlıklı olduklarını ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun kesin bir şekilde grup toplantısı yapacağını açıklamıştı. Tabii ki dün önemli gelişmeler yaşandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde biliyorsunuz Manisa Milletvekili ve tabii ki Grup Başkanı Özgür Özel bir toplantı gerçekleştirdi ve bu toplantı sonrasında bir açıklama yaptı. Özellikle açıklamasında tabii ki arkadaşlarımız gerekli başvuruyu yapıyor. Yarın Grup Başkan vekilimizin açacağı ve benim konuşacağım bir grup toplantısı yapılacak demişti. Yine grup kürsüsünü atanmış birine bırakmamız mümkün değildir ifadelerinde kullanmıştı. Yine tabii ki bu açıklamalara paralel olarak da Kılıçdaroğlu ve ekibi bir hafta öncesinden belirlenen grup toplantısı için meclise de yazılarını gönderdiler. Tabii ki Müslüm Sarı da dediğimiz gibi birçok kez aslında Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısına katılacağını ve burada kürsüde partililere hitap edeceğini de vurguladı. Bugün de tabii ki Kılıçdaroğlu yapacağı toplantı toplantı öncesinde grup toplantısı için 1000 kişi çağırdı. 1000 kişinin meclise akreditesini yaptırdılar. Buna karşılık Özgür Özel ise 4000'in üzerinde parti üyesini gruba davet etti ve bunların da akreditasyonu yapıldı. Tabii ki buna karşılık tabii yine...
18: Peki

0: Oğuzhan,
1: Meclis
0: şimdi
1: iki tarafa da maksimum...
0: Şu soru akıllara geliyor. Şimdi sen de söyledin, Kılıçdaroğlu tarafı 1000 kişi, Özgür Özel tarafı 4000 kişi çağırdı. Ve bunlar aslında aralarında gerilim olan isimler. Aynı partiden yer alıyorlar ama gerilim iki tarafından farklı görüşleri var. Evet. Şimdi bu kadar ismin mecliste CHP grubunda karşı karşıya gelmesi, tarafların karşı karşıya gelmesi nasıl bir senaryoyu gündeme getirecek? Bir gerilim çıkma ihtimali var mı?
2: Şöyle, tabii ki bugünkü yaşanacak grup toplantısının büyük bir gerginliğe sahne olacağını tahmin edebiliyoruz. Bununla alakalı da tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde güvenlik güçleri tarafından oldukça sıkı güvenlik önlemlerinin alındığını belirtmek isteriz. Tabii ki özellikle grup toplantı salonuna ilişkin de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden taraflara bir yazı gönderildi ve burada özellikle grup toplantı salonunun 630 kişilik bir kapasiteye sahip olduğu belirtildi. Bu 630 rakamını da tabii ki taraflar arasında ikiye böldüler. Özellikle 315 kişi Kılıçdaroğlu'ndan, 315 kişi de yine Özgür Özel tarafından salona girişler yapılacak. Geri kalan grupların ise tabii ki meclis bahçesinde olmasını bekliyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi bugün özellikle meclis bahçesinde ya da meclisin dışında başlayacak bir gerginliğe grup toplantısının sahne gerçekleşmesi muhtemel.
0: Oğuzhan Gültekin'e ve Taşkın Ural'a notları için teşekkür ederim. Gözümüz gün boyunca hem Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünde, hem genel merkez, hem de tabii ki meclisi olacak. Bu gerilimi konuşacağız. Çok değerli bir yayın konuğumuz akademisyen Profesör Doktor Zakir Avşar bizi bekliyor olacak. Zakir Hocam, günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydın, hayırlı sabahlar efendim.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi hocam, ne yaşayacağız? Saatler 13.30'a çevrildi. Herkes kendi taraftarını çağırıyor. Mecliste hiç böyle bir tablo daha önce yaşanmış mıydı?
3: İşte böyle bir tablo yaşanmadı. Umarım kötü bir şey yaşamayız tabii. Çünkü burada gerçekten de günlerdir iki tarafta çok keskinleşti birbirine karşı. Çok bilendiler ve bunu da artık bir son gövde gösterisi gibi düşünmeye başladılar. Bu meclisin mahabetine yakışmaz. İki kere gazi olan bir meclisten bahsediyoruz. Bu gazi meclis içerisinde bu tür bir görüntü fevkalade yanlıştır. Özgür Özel ve arkadaşları vuruşarak çekilmek istiyorlar ama burada elbette ki bunu daha demokratik usuller içerisinde gerçekleştirseler çok daha iyi olurdu. Böyle bir noktaya taşımasalar, meclisi bir gösteri arenasına dönüştürmeseler çok daha iyi olurdu. Meclisin nezaketine, nezahetine yakışan tavır, tutumu olmalıydı. Ama gördüğüm kadarıyla burada artık taraflar birbirlerine karşı üstünlük kurmak için bir psikolojik harekat olarak bu grup toplantısını düşündüler, tasarladılar. Oysa ki tabii meclis iş tüzüğü de açık, yine parti tüzüğü de açık. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kabul edersiniz etmezsiniz ama son tahlilde böyle bir durum var. Bu iki grubun çok rahatlıkla uzlaşıp anlaşabilecekleri bir noktaya da getirilebilirdi. Ama maksat burada tabii üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. O artık iyice gün yüzüne çıktı. İki tarafın derdi de grup üzerinden mesaj vermek değil, grubu sembolik olarak bir hakimiyet alanı biçiminde kamuoyuyla paylaşmak. Tıpkı genel merkez meselesinde olduğu gibi Özgür Özel ve arkadaşları bu sefer de bu grupta böyle bir nümayiş içerisine girecekler. Büyük bir ihtimalle kopuş tabii çok daha gittikçe yakınlaşıyor. Benim gördüğüm kadarıyla buradaki değerlendirmemiz o. Ama
0: Kılıçdaroğlu'nun şimdi az önce de sosyal medya hesabındaki haberi ekranlara getirdik. Perşembe günü toplanacak parti meclisi toplantısıyla birlikte artık kurultay sürecini başlatacağız diyor. Şimdi bu kurultay sürecinin başlatılacağı mesajı Özgür Özel ve taraftarlarını memnun eder ve partide tutmaya yeter mi sizce?
3: Hayır, buradaki kurultay sürecini başlatacağız mesajı Özgür Özel ve arkadaşların istediği kurultay değil. Onlar ne istiyorlardı? 40-45 günlük süre içerisinde bir kurultaya gitmeyi istiyorlardı. Bir olağanüstü kurultay. O kurultayda mevcut delegelerle olacak. Mevcut delegelerden de 1000'in üzerinde imza topladık nasıl olsa. Biz şimdi hemen hızlı bir şekilde tekrar yönetimi devralabiliriz gibi bir şey içerisindelerdi Özgür Özel ve arkadaşları. Oysa ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlatacağı kurultay süreci daha uzun bir vadedeki bir kurultay sürecidir. Bu da nedir? ilçe kongrelerini, il kongrelerini yapacaklar. Genel merkez delegelerini seçecekler ve kurultaya gidecekler. Yani şimdi dolayısıyla da böyle bir ortam içerisinde bu en az 6 aylık bir takvimlemeyi beraberinde getirecek. Ama onun da ötesinde bütün delegeler değil.

0: geçmiş olacak. Özgür Özel'in elindeki o mevcut delegelerden hiçbirisi muhtemeldir ki yeni seçimde olası bir işte olağan kurultayda görev alamayacaklar, seçici olamayacaklar. Şimdi tabii bu onların işine gelmez. Hiç işine gelmeyecekleri bir şeyi başlattı Kemal Bey burada. Yani Kemal Bey çok akıllı adımlar atıyor kuşkusuz ki parti siyaseti bakımından. Bundan sonraki olacak şeyi de söyleyeyim. Bugünkü keskinleşme, agresifleşme ile birlikte kuşkusuz ki birileri parti disiplin suçu işleyecekler. Bu parti disiplin suçu da çok daha görünür hale geleceği için Kemal Kılıçdaroğlu'nun eli rahatlayacak. Muhtemelen disiplin süreçlerini işletmek suretiyle ayın 11'indeki parti meclisinde de daha hakim olacağı bir iklimi oluşturacak diye düşünüyorum ben.
1: Peki o zaman son olarak şunu da sorayım. Hemen tam da sizin vurgunuzla alakalı olarak Özgür Özel, Ali Mahir'i Başarır, Veli Ağbaba gibi isimler bugünden sonra ihracına yönelik o sürecinde temelleri atılır mı?
0: İşte tam ona gidecek zaten. Yani Özgür Özel ile ilgili bir şey diyemem. Partinin genel başkanını yapmış bir isim olarak belki onunla ilgili böyle bir adımı atmayabilirler ama onu yalnızlaştırırlar. Altındakileri atarlarsa Özgür Özel'e başka bir çıkış yolu kalmaz. Kendisi istifa etmek suretiyle gidebilir. Yani Özgür Özel'in istediği şey şu. Şu ana kadar atılmış olmalıydılar. Yani yapmış oldukları eylemlerle Kemal Bey hızlı bir şekilde disiplin sürecini işletip onları partiyle bağını hatta dün itibariyle koparmalarını bekliyorlardı, arzuluyorlardı. Yani sürekli tırmandırmanın aslında arkasındaki sebep de buydu. Öyle bir şey olmuş olsaydı bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yığacakları o kalabalıkla farklı bir gösteri yapacaklardı ama Kemal Bey daha usuletle, suhuletle bu işi götürmeye çabası içerisinde ama karşı tarafın öyle bir niyeti olmayınca tabii o usuleti, suhuleti temin etmek de mümkün olmuyor. Yani olması gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde böyle bir faaliyet olmaz Gökhan Bey. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin mahabetine yakışmaz, tarihine yakışmaz, gazi ünvanına yakışmaz. Siyasi partiler içerisinde de rekabet vardır, partiler arasında rekabet vardır ama bu parlamento çatısı altına girdiğiniz andan itibaren mutlak surette o parlamento hukuku içerisinde gerçekleştirmek durumundayız. Yani Türkiye'de parlamento tarihi daha dün oluşmuş bir parlamento değil, çok eski bir parlamento tarihimiz var, geleneğimiz var. Buna uygun olmak durumundaydı.
1: Bekleyip göreceğiz. Gözler saat 13.30'a çevrildi. Bakalım ne yaşayacağız, ne göreceğiz? CHP'deki bugün ayrılık daha da mı büyüyecek? Hepsini konuşacağız. Profesör Doktor Zakir Afşar bizlerle birlikteydi. Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
0: İyi yayınlar diyorum efendim.
1: Çok teşekkür ederiz. Bir yandan da Başkan Erdoğan'ın programına bakalım. Evet, muhalefet kendi içerisinde parçalanmışlıkla, bölünmüşlükle uğraşırken Başkan Erdoğan'ın gündeminde de önemli bir isim vardı. Malum geçtiğimiz aylarda Venezuela'ya yönelik yapılan operasyon sonrasında Venezuela Devlet Başkanı Maduro ABD tarafından kaçırılmıştı. Yerine ise Devlet Başkanlığı vekiline yardımcısı Rodriguez getirilmişti. Rodriguez Hindistan ziyaretinin ardından ikinci durağı Türkiye'ydi. Türkiye'de Başkan Erdoğan'la bir araya geldi. Gündemde ise iki ülke arasında enerji işbirliği vardı.
2: Venezuela ile ülkemiz arasında ticaret, enerji, madencilik, müteahhitlik, sağlık ve turizm başta olmak üzere birçok alanda geniş işbirliği potansiyeli bulunuyor.
3: Ocak ayında ABD operasyonuyla iktidardan indirilen Maduro sonrası yeni dönem ABD'nin de yeşil ışık yaktığı Delcy Rodriguez'le başladı. Rodriguez geçici başkan sıfatıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. Venezuela Cumhurbaşkanı vekili Hindistan Başbakanı Modi ile gerçekleştirdiği enerji ve yatırım temaslarının hemen ardından İstanbul'a çıkarma yaptı. Görüşme Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisinde gerçekleşti. Kritik zirvede iki ülke arasındaki ticaret hacminin yeniden milyar dolarlık seviyelere çıkarılmasının yanı sıra hafifleyen ABD yaptırımları sonrası petrol ve altın sektöründeki yeni fırsatlar da masaya yatırıldı. Türkiye hafta sonu Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'de 6 belde ile 362 mahallede sandığa gitti.
4: Biz 23 yıldır olduğu gibi bugün de laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın çabasındayız.
3: CHP'nin genel seçim provası dediği seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre 6 beldeden 4'ünü AK Parti, 1'ini MHP kazandı.
4: AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın tökezlemesini bekleyenleri yine hüsrana uğratacağız.
3: Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa beldesinde de seçim heyecanı vardı. Erdoğan seçimi kazanan AK Parti adayı Mustafa Özer'i telefon bağlantısıyla tebrik etti. Cumhur İttifakı vurgusuysa dikkat çekti.
5: 4 tanesini Cumhur İttifakı olarak biz aldık. Bir tanesini de Milliyetçi Hareket Partisi almış oldu. Ve böylece büyük bir zaferi hep birlikte kucakladık. Bu davaya gönül veren tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.
6: Recep Tayyip Erdoğan! Recep Tayyip Erdoğan!
1: Sıcak gelişmelerle devam edeceğiz. Evet, siyasetin gündemi buydu. Dünya neleri konuşuyor dediğimizde ise İran gerilimi yine listenin ilk sırasında. Ve kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri ordusuna ait bir saldırı tipi helikopter, Apache tipi helikopter Hürmüz Boğazı yakınlarında düştü. ABD medyası tarafından duyuruldu ki ABD Başkanı Donald Trump da bu haberi doğruladı. Apache tipi bir helikopterin Hürmüz Boğazı yakınında düştüğünü de belirtelim. İki pilot sağ olarak kurtarıldı. Ancak bu bir kaza mıydı yoksa herhangi bir nedenden kaynaklanan bir başka bir saldırı girişimi mi yaşandı? Bu tabii ki henüz yanıt bekleyen sorulardan biri. Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump'tan da az önce açıklamalar geldi sıcağı sıcağına. İran konusu onun da gündemindeydi. İran'la 2 ya da 3 gün içerisinde iyi bir anlaşma yapmayı planlıyoruz dedi Donald Trump. Oldukça önemli takvimlendirme açısından ve yapılacak bu anlaşma güçlü bir anlaşma olacak dedi. Ama tehditlerini de sürdürdü. Eğer 2-3 hafta daha İran'ı vurursak geriye de hiçbir şey kalmayacak. Bunu da yapabiliriz dedi. Diğer yandan anlaşma yakın diyor Trump. Netanyahu ile iyi bir görüşme oldu. Ama bu görüşmelerin ardından yine de onu da suçlayamam diyor. İran ve İsrail birbirlerini rahat bırakacaklar. Belki 1 ya da 2 haftalık bir süre olacak. Lübnan'a saldırılarda durmalı diyor Donald Trump. Bunlar yeni güne ilişkin sıcağı sıcağına ekranlara getirelim. İran'ın bir nükleer silah sahip olmasına da izin vermeyiz. Zaten İran'da nükleer silah sahip olmayacağı konusunda bize söz verdi diyor Donald Trump. Ama en önemli ifade 2-3 gün içerisinde iyi bir anlaşma yapılacağını umuyorum diyor. Bakalım piyasaları etkilemek amaçlı mı söylenmiş bir söz yoksa gerçekten 2-3 güne kadar bir uzlaşı mı gelecek? Bekleyip göreceğiz. Bu son dakika gelişmesini bir kez daha tekrarlayalım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Amerika'da katıldığı bir etkinlik dönüşünde uçaktan indikten sonra ayağının tozuyla gazetecilerin sorularına yanıt verdi. En önemli başlık 2-3 gün içerisinde İran'la bir anlaşmaya varabiliriz dedi. Bu en önemli gelişme 2-3 gün içerisinde herkesi memnun edecek bir anlaşma yapılacağını umuyorum dedi. Netanyahu ile yapmış olduğu görüşmeden de vurguladı. Evet, Netanyahu ile bir görüşme daha gerçekleştirdik ama dedi, ama o İran'da onları vurdu, onlar da yanıt verdi dedi. Bir kez daha Netanyahu'ya hak verdi ama vurgusu önemli. Lübnan artık saldırılmamalı, Lübnan'a vurulmamalı sözünde ekledi. Ama 2-3 gün içerisinde gerçekten bir anlaşma olacak mı olmayacak mı bekleyip göreceğiz bakalım. Tabii bir anlaşma olacaksa, yani 2-3 gün içerisinde bir anlaşma olacaksa nasıl bir anlaşma olacak? Ve tabii ki gözler bir kez daha Pakistan'a çevrilecek. Çünkü Pakistan bu süreçte mesajları ileten, arabuluculuk yapan ülke konumunda. Trump'ın bu mesajları nasıl yankılanıyor? Yeni bir hazırlık mı var? Yeni bir teklif üzerinde mi çalışıldı? Hemen İslamabad'a gidelim sıcağı sıcağına. A Haber ekibinden Fakur Rahman bizi bekliyor olacak. Fakur'la konuşacağız. Bu süreci Trump'tan gelecek mesajları da nasıl değerlendirildi? Ki bu bugün önemli bir isim de Pakistan'da oluyor. Lübnan Genelkurmay Başkanı da Pakistan'a gidiyor. Bunu da altını çizelim. Bu iki ülke arasındaki ilişkilerin, askeri ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli oldu. Birazdan Pakistan'a gideceğiz. Pakistan'dan detayları almaya devam edeceğiz. Ama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Grönland'dan sonra şimdi de gözünü Chagos Adası'na çevirdi. Peki bu ada neden önemli? Özellikle Çin'le ilişkiler konusunda kritik olacak gibi duruyor. Bakacağız.
7: önce Grönland'a göz dikti.
8: Grönland'a ulusal güvenlik için çok ihtiyacımız

0: var eğer Grönland'ımız olmazsa, özellikle altın kubbe ve diğer tüm şeyler söz konusu olduğunda ulusal güvenlikte büyük bir açık oluşur.
1: Buz adasını alamayınca yönünü müttefikiyle kullandığı ortak üsse çevirdi. ABD yine kendi topraklarından binlerce kilometre uzakta yeni bir adayı satın almak istiyor. Söz konusu iddiayı İngiliz basınından The Guardian öne sürdü. Gazeteye göre Trump'ın hedefinde bu kez Hindistan'ın güneyinde bulunan Chagos Adaları var. Takım adaların stratejik önemi, Hint Okyanusu'nun kilit noktalarından birinde konumlanan ve ABD ile İngiltere'nin ortak kullandığı Diego Garcia askeri üssünden geliyor. Beyaz Saray bu konuda sessiz olsa da Guardian'a göre ABD yönetimi İngiliz yetkilileri devre dışı bırakarak adanın kontrolünü tek başına üstlenmek istiyor. Ancak İngiltere'nin adaları Doğu Afrika ülkesi Mauritius'a devretmesini öngören yasa tasarısı daha önce ABD'nin desteğini çekmesiyle rafa kaldırılmıştı. Bu sebeple Washington'ın bölgeyi satın alabilmesi için önce adaların egemen statüye kavuşması gerekiyor. Ardından Mauritius hükümetiyle masaya oturulmalı. İddialara göre söz konusu planı ABD Hazine Bakanı Scott Bessent Trump'a sundu. Amaçsa takım adaların Pekin'in müttefiki Mauritius'a devrini engelleyerek Çin'in bölgedeki etkisini ve olası casusluk faaliyetlerini sınırlamak. İddiaların ardından Mauritius hükümeti de açıklama yaptı. Konu hakkında resmi bir teklif almadığını belirten yönetim, adaların egemenliğinin tartışılamaz olduğunu açıkladı. ABD'nin Chagos Adaları'nı satın alma olasılığı, İran'ın Diego Garcia üssüne balistik füze fırlatmasının ardından gündeme gelmişti. Diego Garcia, İran'a yaklaşık 4000 kilometre mesafede bulunuyor. Bu sebeple ABD'nin uzun menzilli füze konuşlandırabileceği stratejik noktalardan biri olarak görülüyor.
2: Bir de İran Savaşı'nı konuşurken hemen kuzeyimizde Rusya-Ukrayna Savaşı 5. yılının olması hemen tüm hızıyla devam ediyor. Karşılıklı saldırılar var. Çarpıcı görüntüler de ekranlara getireceğiz.
3: Rusya Zaporijya'yı vurdu. Korku dolu anlar kameraya yansıdı. Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları şiddetlendi. Rusya'nın hedefinde bu kez Zaporijya kenti vardı. Dronlar harekete geçti, bir otobüs durağı vuruldu. O anlarda kameralar kayıttaydı. Durakta bekleyenler saldırıyı fark edip kaçmaya başladı. Ancak bazıları uzaklaşamadan hayatını kaybetti. Bir çift düğün çekimi sırasında o anları görüntüledi. Yaşadıkları şaşkınlık saldırının şiddetini gözler önüne serdi. Rusya-NATO gerilimi de devam ediyor. Letonya hava sahasına giren bir İHA tespit ettiğini duyurdu. Ordu harekete geçti, NATO savaş uçakları devreye girdi. Drone bir Fransız uçağı tarafından düşürüldü. Açıklama Letonya'dan geldi. İHA'yı NATO ile ortak karar sonucu düşürdük mesajı verildi.
4: Savunma Bakanlığı, silahlı kuvvetler ve NATO ortaklarımız arasında zamanında ve başarılı bir bilgi alışverişi sonucunda göreve başladık ve saat 10.05'te bu tehdit ortadan kaldı.
3: Öte yandan Londra'da buluşan Almanya, Fransa, İngiltere ve Ukrayna liderlerine Kremlin'den tepki geldi.
5: Macron, Starmer ve Mersin, Kiev rejimine savaşı sürdürmek için yeni silah türleri üretmesinde yardımcı olma niyetlerini vurgularken, aynı zamanda barış görüşmeleri yapmaya çalıştıklarını da belirtmek isterim. Bu tutarsız değil mi? Bu Avrupa başkentlerinin gerçek niyetlerini en iyi şekilde göstermiyor mu?
3: Macron, Starmer, Merz ve Zelenski Londra'da bir toplantı yapmıştı. 10 numarada yapılan görüşme sonrası savaşta Ukrayna olan destek yinelenmiş, barışın sağlanması mesajı verilmişti.
2: Bir facia. Adresi Irak. Irak'ta bir yolcu otobüsüyle tanker çarpıştı ve faciada 21 kişi hayatını kaybetti.
6: Yolcu otobüsü tankerle çarpıştı. Alev topuna dönen otobüste onlarca kişi hayatını kaybetti. Facianın adresi Irak'ın güneyinde Nasiriye ile Basra kentlerini birbirine bağlayan karayolu oldu. Seyir halindeki yolcu otobüsü tankerle çarpıştıktan sonra kontrolden çıktı. Devrilen otobüs kısa sürede alevlerin içinde kaldı.

0: Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. AGV'lere teslim olan otobüste can pazarı yaşandı. Sıkışan yolcuları kurtarmak için ekipler uzun süre zamanla yarıştı. İtfaiye ekipleri ise alevleri söndürmek için büyük uğraş verdi. Yanan araç kullanılamaz hale geldi. Katliamı andıran kazada çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer faciaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu. Kazanın nedeninin belirlenmesi için yol güvenliği şartları, araç hızı, sürücü hataları ve olası teknik arızalar dahil tüm ihtimallerin detaylı şekilde incelendiği bildirildi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Bir de piyasalar diyelim, haftanın ikinci gününe hangi rakamlarla başlıyoruz? Dün tabii İsrail ile İran'ın karşılıklı saldırıları tüm küresel piyasalarda bir depreme neden olmuş. Borsa İstanbul'da bunda da etkilenmişti ama akşam saatlerinde saldırıların durduğuna ilişkin gelen mesajlar Borsa İstanbul'da olumlu yansıdı. %1'in üzerinde bir yükselişle, %1,22'lik bir artışla 13.860 puanla günü tamamladık. 14.000 puan tabii kritik bir seviye olarak karşımızda duruyor. Dolar TL'ye bakalım. Dolar TL'de işlemler devam ediyor ama yatay bir seyir var ama yukarı yönlü. 46 lira 11 kuruştayız. 46 lira seviyesi de dolarda aşıldı. Euro TL'ye hemen bakalım. Euro TL'de ise 53 lira seviyesine geldik. %0,11'lik bir yükseliş var. 53 lira 27 kuruş sakin bir şekilde güne başladı. Altın fiyatları diyeceğiz. Özellikle dün sabah saatleri itibariyle hızlı bir geri çekilme görmüştük. Akşam saatlerine doğru biraz toparlanma çabası vardı. Yeni güne yatay başlıyoruz ama yukarı yönlü yatay diyebiliriz. 4.333 dolardayız ama yıl boyunca elde edilen tüm kazançları altın vermiş durumda. İç piyasa bakacağız. İç piyasadaki tabloda ise 6425 lira seviyesinden işlemler devam ediyor. Hafif yukarı yönlü diyebiliriz gram altında da. Gümüşü hemen ekranlara getirelim. Gümüşteki tablo nedir dediğimizde burada bir düşüş var. 70 doların altına geldik. 67 dolar 94 centten güne başlıyoruz ve petrol fiyatları tabii ki en çok konuşulan başlığımız. Dün gün içerisinde Brent petrolde 100 dolar sınırını 97-98 dolara kadar görmüştük. Şu an itibariyle o kazançlarını dün petrol bıraktı. Şu anda güne %1,11'lik bir düşüşle başlıyoruz. 93 dolar 20 centten başlıyoruz ama Trump'tan gelen açıklamalar 2-3 gün içerisinde anlaşabiliriz mesajı şimdilik petrol üzerine çok da bir etki oluşturmamış gibi duruyor. Şimdi ekonomi rakamları konuştuk. Bir de konut diyelim. Tabii ki özellikle konut. Geçtiğimiz hafta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamıştı. 20 bin konut satışa çıkartılacaktı. Nerelerde bu konutlar satışa çıkıyor sorusu çok fazla soruldu. Renk haritamıza hemen baktığımızda en fazla konut 2062 konutla Ankara, 2200 konutla Bursa'da yer alıyor. İzmir, Aydın, Konya, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş yine en yüksek sayıda konutların olduğu yerler. Peki bu konutlara nasıl başvurabiliriz? Daha doğrusu bu konutlara nasıl sahip olabiliriz sorusuna da bakmak gerekiyor. 3 tane farklı ödeme sistemi karşımıza çıkıyor. Eğer bu satışa sunulan TOKİ tarafından satışa çıkarılan bu 20 bin konutu peşin olarak ödemek istiyorsanız rakamlar tabii illere, konuma, büyüklüğe göre değişmekle birlikte %25'lik bir ödeme imkanına sahipsiniz. Bu kadar nakitim yok, daha az miktarda paraya sahibim derseniz %50 peşinat verip 72 ay vade ya da %8 indirimle bu konutlara sahip olunabiliyor. Farklı bir ödeme seçeneği karşımıza çıkabilirse %25 peşinat, %25 ara ödeme, 60 ay vade. Başvuru süreleri, başvurunun nasıl yapılacağı ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ'nin internet siteleri üzerinden de erişilebildiğinde hatırlatalım. Bu da ilgilenenler için önemli bir başlık. Şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2026 yılı başından bu yana İşkur aracılığıyla 590 bine yakın kişinin iş yerleştirilmesine aracılık ettiklerini açıkladı. Ayrıca 1 milyon 300 binden fazla bireysel görüşme yapıldığını da vurguladı.
3: İşsizlik oranı yaklaşık 3 senedir tek hanelerde seyrini sürdürmektedir.
4: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur 2026 Ocak-Mayıs ayları arasındaki verileri sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Işıkhan, 5 ayda 590 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık ettiklerini açıkladı.
3: İstihdamda ve iş gücüne katılımda tarihin en iyi seviyelerine ulaştık.
4: Sadece işe yerleştirme değil, ayrıca 1 milyon 368.433 kişi iş görüşmesiyle işçi ve işveren arasında köprü oluşturdu. 1 milyon 118.214 kişi İşkur merkezlerine giderek danışma hizmeti alırken, tamı tamı

0: Buna 296.046 iş yeri ziyareti yapıldı. Aktif iş gücü programından yararlananların sayısı ise 35.209 kişi oldu. 33.572 kişi ise iş kulübünden yararlandı. 7.667 kez eğitim kurumu ziyaretleri gerçekleştirildi. Bakan Işıkhan, ulusal istihdam stratejimiz ve orta vadeli program hedeflerimiz doğrultusunda iş gücümüzün ihtiyaçlarını tespit ederek gerekli adımları atmaya, istihdamımızı artırmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Şimdi sahte para operasyonuyla devam edelim. Adresimiz İstanbul. İstanbul merkezi 6 ilde sahte para operasyonu düzenlendi. Soruşturmada 50 dolarlık banknotlar halinde 102.750 doların ATM'lere yatırılarak sisteme aktarıldığı belirlendi.
0: Sahte dolarları ATM'lerden sisteme aktardılar, haksız kazanç sağladılar. Sahte para şebekesi kıskıvrak yakalandı. İstanbul Emniyeti siber suçlarla mücadele ekipleri farklı bankaların ATM'sine sahte 50 dolarlardan oluşan toplam 102.750 doların yatırıldığını tespit etti. Yürütülen soruşturmada sahte dolarların daha sonra yine ATM'lerden Türk lirası olarak çekildiği anlaşıldı. Bunun üzerine ATM'lerde bulunan güvenlik kameraları tek tek incelendi. Tanınmamak için şapka, gözlük ve maske kullanan şüpheliler takibe alındı. İstanbul merkezde 6 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. 9 şüpheli gözaltına alındı.
2: Şimdi kameralarımızı Adana'ya çevirelim. Adana'da kar maskeli soyguncular, sayın seyirciler, kentteki bir döviz bürosuna hedef aldı. İş yerinin kepengini kullandıkları ciple kıran soyguncular kasadan tam 16 bin dolar çaldı.
3: Döviz bürosunun kepengini ciple çarparak kırdılar, içeri girdiler, kasadaki 16 bin doları çaldılar. Kar maskeli soyguncuların hedefinde Adana'daki döviz bürosu vardı. Sabaha karşı geldikleri döviz bürosunun kepengini ciple kıran zanlılar hemen içeri girip kasaya yöneldi. Soyguncuların içeri girmeleriyle çıkmaları sadece 1,5 dakika sürdü. Kasadaki 735 bin lira değerindeki 16 bin doları alan zanlılar geldikleri araçla kaçtı. Polis ekipleri kaçan 3 soyguncuyu saklandıkları evde yakaladı. 3'ü de tutuklandı. Şimdi polis her yerde kepengi kıran cipin sürücüsünü arıyor.
2: Yıl öncesine gideceğiz. 2016 yılında İstanbul'da Şişli'de gece saatlerinde müzik dans grubu Mezleke grubu dansçılarından Aynur Kambur bir cinayete kurban gitmişti. İşte o cinayete ilişkin tam 10 yıl sonra 3 şüpheli gözaltına alındı. Bu sıcak gelişmenin detaylarına bakacağız. A Haber ekibinden Ahmet Nazif Vural bizi bekliyor olacak. Ahmet, kolaylıklar dilerim. 10 yıl öncesinde Türkiye'nin konuştuğu cinayetlerden biriydi ve soru işaretleri vardı. Şimdi geldiğimiz noktada nedir son durum?
4: Teşekkür ediyorum. Aynur Kambur özellikle 90'lı yıllarda ve 2000'lerin başında çalışmış olduğu o dans grubuyla birlikte Türkiye'de oldukça nam salmış bir dans sanatçısıydı. Mezleke grubuyla aslında ünlenmişti kendisi ve özellikle Aynur Kambur'u 2016'daki yaşanan o cinayette daha da çok hatırlar olduk. 2016'da Mart ayında 24 Mart günü 2016'da Şişli'de Fulya'da bulunan evinde ne yazık ki silahlı saldırıya uğramış, 5 tane vücuduna bir de yüzüne gelmek suretiyle toplamda 6 mermiyle 6 silah atışıyla hayatını oracıkta kaybetmişti. Üzerine elbette çalışmalar devam ediyordu ve kendisine silahla saldıran o katili her yerde aranıyordu. Bu kapsamda da Asayiş Şube Müdürlüğü aslında çalışmalarını ilerletti ve üzerinden geçen 10 yıla rağmen o çalışmalar neticesinde katili ve katili azmettirdiği belirtilen 2 kişiyi, yani toplamda 3 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bu oldukça önemli. Şu ana kadar özellikle Adalet Bakanı Akın Gürley'in faili meçhul cinayetlerin aydınlatılacağı noktasındaki vermiş olduğu talimatlar ve devamında Asayiş Şube Müdürlüğü

0: Yayınımıza devam edeceğiz. Düğünü için gün sayarken basit bir trafik kavgasında cinayete kurban gitmişti 25 yaşındaki Baran Fakani. Onun ölümüne sebep olan saldırganlar kısa sürede yakalanmıştı. 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Evlat acısıyla yanan ailesi de adliye önünde evlat nöbetindeydi ve bakın neler oldu.
1: Üç ay sonra düğünü olacağı planlanmıştı. Bunun için hazırlıkları devam etmekteydi.
2: Basit, inanın tutanak tutmayı gerektirmeyecek bir kaza sonrasında hayatını kaybetmiş.
3: Baran Fakani, 25 yaşındaki genç basit bir trafik kazasının ardından korkunç bir cinayete kurban gitmişti. Bugün Gazi Osman Paşa Adliyesi'nin önünde sıcak dakikalar yaşandı. Cinayetin ardından gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.
4: Baran için
5: bizim ciğerimizi yaktı. Suçsuz bir insanı orada katlettiler.
3: 25 yaşındaki Baran Hakani İstanbul Sultan Gazi'de trafikte çıkan bir tartışma sonucu hayattan koparılmıştı. Bugün Hakani cinayetinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şüpheliler gözaltına alınmıştı. Sabah saatlerinde Asay Şube Müdürlüğü'nden Gazi Osman Paşa Adliyesi'ne sevk edildi. Yine ailenin yakınları, avukatları erken saatlerde adli önünde beklemeye başladı.
6: Olayın meydan kaynaklı olduğunu sormadan etmeden organize bir şekilde saldırmışlardır. Tamamen öldürme kastıyla hareket etmişlerdir.
3: Hayatını kaybeden genç yeni nişanlanmıştı. Birkaç ay sonra da düğünü olacaktı. 4 Haziran'da İstanbul Sultan Gazi'de yaşanan maddi hasarlı kaza sonrasında yok yere hayattan koparıldı. Aile düğün yapmaya hazırlanırken evlatlarını toprağa verdi ve acıların en büyüğünü yaşadı.
1: 3 ay sonra düğünü olacağı planlanmıştı. Bunun için hazırlıkları devam etmekteydi. Maalesef hayattan koparıldı.
3: Baran Hakani cinayetinde Asay Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri hızlıca harekete geçti. Ard arda operasyonlar düzenledi. Öyle ki cinayetin ilk 24 saatinde 6 şüpheli gözaltına alındı. İkinci günde aralarında katil zanlısının olduğu 2 şüpheli, üçüncü günde de 4 şüpheli gözaltına alındı. Toplam 12 şüpheli Asay Şube Müdürlüğü'nde gözaltındaydı. Şüpheliler adliyede savcı karşısındaydı. İfade verdiler. Yüreğe evlat acısıyla yanan acılı ailede adliye önünde nöbetteydi.
2: Canavarca hisse kasten öldürme suçundan biz tüm şahıslar müşteriken cezalandırılmalarını talep ediyoruz.
0: O restoranlarda yapılan şovlar, kızgın yağıyla, yemeklerle yapılan şovlar bir faciaya neden oldu. Adres İzmir. İzmir'de ailesiyle birlikte restoranda üzerine kızgın tereyağı dökülmüştü 2 yaşındaki Mercan'ın. Aylardır tedavi gördü, ağır yaralanmıştı ve sonunda o tedavilerin sonunda ne yazık ki konuşma yeteneğini de kaybetti. Aile ise şimdi artık bu restoranlardaki bu şovların yasaklanmasını istiyor.
7: Garsonun şovu minik Mercan'ın hayatını kararttı.
8: Tereyağı tavası ağzına kadar köpüklü, kaynar, kızgın bir şekilde doluydu.
7: İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan Demirkol ailesi geçen yıl Eylül ayında yemek için bir döner restoranına gitti. Garson ailenin masasına tereyağı servisi yaparken tavanın kulpu koptu. Kızgın yağ annesinin yanında oturan 2 yaşındaki Mercan'ın üzerine döküldü.
8: Garson arkadaş elinde tereyağı tavasıyla birlikte geldi. Tam benim tabağımın önüne uzattığında yanımda oturan 2 yaşındaki kızım Mercan tavanın sapının kopmasıyla birlikte yandı.
7: Minik Mercan ilk müdahalenin ardından hemen hastaneye kaldırıldı.
8: Mercan 2 yaşındaydı. Günde 3-4 kere hastaneye gitmek zorunda kaldık. Her gün her pansumanda jiletle kazıdılar. Çok acılar çekti.
7: Mercan'ın vücudundaki ağır yanık aylarca tedavi görmesine rağmen geride kalıcı izler bıraktı. Küçük kız geçirdiği travma sebebiyle konuşma yetisini de kaybetti.
8: Tedavisi devam ediyor. Belli bölgelerde tıp dilinde keloidler oluştu. Böyle et parçaları var yanan yerlerde. Konuşması şu an yok. Anne baba mama. Yani konuşuyordu, kreşe gidiyordu zaten. O süreçten sonra tabii 3 ay evdeydik. Hiçbir şekilde kendini ifade edemiyor şu anda. Bacağını göstererek, kolunu göstererek anne uf bitti diyor sadece. Kurabildiği tek cümle bu.
7: Aile dava açtı, şovmen garsonla restoranın mesul müdürü para cezasına çarptırıldı. Anne Gülçin Demirkol bu tür şovların yasaklanmasını istedi.
8: Döken kişiyle müdür 7000

0: 500 ve 11.200 olmak üzere adli para cezası aldılar. Şovun, bu gösterinin ben yasaklanmasını istiyorum. Yani bunun acısı 2 yaşındaki bir bebekten çıktı. Diğer başka çocukların başına gelmesin.
1: Anadolu'nun dört bir yanında hasat zamanı tüm hızıyla devam ediyor. Konya'ya kameralarımızı çevireceğiz. Marul hasadı devam ediyor. Ahmet Çelik bizi bekliyor olacak. Ahmet, günaydın. Kolaylıklar dilerim. Sözü hemen İstanbul'dan sana bırakalım.
2: Günaydın Gökhan, iyi yayınlar dileriz. Şu anda bereketli Konya Ovası'nda hasat devam ediyor. Koskocaman bir marul tarlasındayız. Yayın konuğum da var. Üretici Ahmet Çelik efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Bereketli.
3: Siz de hoş geldiniz. Teşekkürler.
2: Efendim, birçok ürün ekiliyor ama marul da burada oldukça bereketli. Evet. Neler söyleyeceksiniz?
3: Marul ekimi burada yaygınlaştı iyice. Konya Ovası'nda artık marul da üretiliyor. Kaliteli ürünler oluyor. Yaz mevsiminde bizim Konya bölgesi serin olduğu için kaliteli marul çeşitlerimiz oluyor. Gördüğünüz gibi marullar bu yıl verimli ve kaliteli.
2: Evet, bu yıl bereketli geçiyor.
3: Evet, bereketli geçiyor. Sevkiyatlarımıza başladık.
2: Nereye sevk ederiz? Günde ne kadar bir marul gönderilir buradan?
3: Marul Türkiye'nin her bölgesine gidiyor aşağı yukarı. Genellikle yakın bölgelere daha çok gidiyor. Ömrü kısa olduğu için marulun, çabuk solma yaptığı için. Şu anda kestiğimiz Adana bölgesine kesilen arabamız var. Ankara bölgesine kesilen arabalarımız var. Evet. Bugün
2: oralara
3: gidecek.
2: Kaç tür marul var bu tarlada?
3: Bu tarlada 4 çeşit marulumuz var.
2: Neler?
3: Kıvırcık marul var. Lolo Rosso dediğimiz kırmızı marul var. Kule marul var. 7 kule.
2: Evet.
3: Iceberg. Atom dediğimiz iceberg çeşidimiz var.
2: Peki marul yetiştiriciliği nasıldır? Nasıl yetişir? Biraz marulun yetiştirmesini anlatır mısınız? Kaç günde kesime gelir?
3: Marul ilk ekimlerimiz örtü altı olarak yapıyoruz. Mevsim soğuk olduğu için Konya Ovası'nda. Bu kesilenler örtü altı. İlk ekilen marullar. Ekilen marullar biraz geç, 60-70 günü buluyor hava şartları dolayı. Evet. Mevsimler normallere döndüğünde, ısındığında 50 güne kadar düşüyor yetişmesi.
2: Peki ne kadar sürecek bu hasat?
3: Bu hasat 11. aya kadar, yani havaların eksiye, dona düşene kadar devam edecek. Ekimimiz sürekli parti parti ekiliyor marullar.
2: Evet.
3: Her 10 güne bir ekim yapıyoruz. Boşalan arazilere de ekiyoruz.
2: Alternatif bir ürün gibi oluyor aslında, değil mi? Ara ürün gibi.
3: Aynen, ara ürün gibi. Marulda
2: bereketli bir ürün.
3: Bereketli bir ürün ve vitamin bakımından A, C ve K vitamini oluşturuyor. %95'i su. Proteini de yüksek. Yaz günlerinde tüketilecek en güzel ürünlerden birisi. Aynen.
2: Bir de şunu söyleyelim. Tabii Konya Ovası'nı sevdi mi marul?
3: Sevdi. Konya Ovası'nı sevdi marul.
2: Evet.
3: Önceden çok az ekiliyordu. Deneniyordu. Şu anda bayağı sürekli ekilecek bir ürün oldu bizim için.
2: Evet, bereketli bir yıl geçiyorsunuz değil
3: aynen,
2: mi?
3: Aynen, bereketli bir yıl geçiriyoruz.
2: Peki, biz teşekkür ederiz, bereketli olsun diyelim. Kamyonlar birisi Ankara'ya gidiyor, diğeri nereye gidiyor?
3: Diğeri de Adana'ya gidiyor.
2: Peki, bereketli olsun, kolay gelsin.
3: Teşekkür.
2: Efendim, bereketli Konya Ovası'nda marul hasadı devam ediyor diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
1: Evet, Konya'dan detayları aldık. Ahmet'e de notları için teşekkür ederim. Türk mutfağının en çok tercih edilen lezzetleri arasında döner var elbette. Közde pişirilmiş dönerin tadı ise bir başka. A Haber ekibi ise közde dönerin lezzet sırrını ustasına sordu.
4: Nar gibi kızarmış döner kebap, Türk mutfağının olmazsa olmazı. Közde pişirilmiş haliyle tartışmasız bir başkadır.
5: Odunun özellikle gürgen ağacından yakılması, yaklaşık 4-5 ay bekletildikten sonra yakılması, o odunun çıkarttığı is ve dumanın ette buluşması odun ateşindeki dönere ayrı bir lezzet veriyor.
6: Gürgen odunumuz en az bir 4-5 ay önceden alırız. Dinlenmiş odun olmak zorunda, yaş odun oldu mu is hatta yanmıyor çünkü problem oluyor. Tosunun arka bölgelerini kullanırız. Bunu bir gün öncesinden bize gelir. Biz bunu kendimiz temizleriz. Yani kendimiz temizleriz, açarız, bir gün dinleriz. Ertesi sabah salamurasını yapar, şişe takarız. Her gün günlük 2,5-3 saatimizi alır net. Odun ateşinin lezzeti işte abim, yani is odunun, gürgen odun olması. Gürgenin neden kullanıyoruz mesela? Gürgen çok ısı verir, çabuk yanar. Kimisi pilav üstü yer, kimisi kızarmış pideli yer, kimisi dürüm muska yer.
4: Vatandaşların tercihi de genellikle közde pişen dönerden yana.
7: Odun ateşinin verdiği lezzeti diğerleri vermiyor. Biz de o yüzden burada esnafız, her öğlen geliyoruz buraya, dönerimizi yiyip işimize devam ediyoruz.
8: Abi, odun ateşinde döner abi. Bu kesinlikle başkası olmaz.
9: Daha lezzetli oluyor, daha güzel oluyor. Tüpte yapılanlar bu kadar sağlıklı, hem sağlıklı değil hem de bu kadar lezzetli olmuyor.
1: Şimdi balık avlanmasına bakacağız. 15 Nisan'da bu avlı yasağı başlamıştı. Yasak sürüyor, ancak yasaktan muaf olan küçük ölçekli balıkçılar da var. Avlanmaya onlar devam ediyorlar. Mezgitten çupraya, somondan lüfere kadar birçok balık çeşidi ise tezgahları süslüyor.

0: Mezgit, Çipura, Lüfer. Av yasağı sürse de tezgahlar boş değil.
1: Tezgahtaki balıklarımız tabii ki de yaz mevsimi. Dolayısıyla mevsim balıklarından somonumuz, levreğimiz, şupramız, kötek balıklarımız sık sık geliyor. Yaz balıkları zaten mevsim balıkları. Bunun yanında olta avcılığından istavridimiz geliyor. Küçük teknelerden 5-5,5 metrelik kenarda avlanan teknelerden de mezgitlerimiz, barbunlarımız, bu şekilde sürpriz küçük balıklarımız da geliyor. Tezgahta şu anda sıkça hemen hemen istikrarlı seyreden çeşitlerimiz bu şekilde.
0: Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı sürüyor. Ancak kıyı balıkçılığı yapanlar yasaktan muaf. Tezgahlar bu sayede boş kalmıyor.
2: Her an tezgahları süsleyen ve süslemeye devam eden balık çeşitlerinden en önemlisi elbette ki mezgit ve istavrit. Mezgitin kilosu 680 liradan, istavritin kilosu ise 350 liradan alıcısını bekliyor.
1: Somon iki boy halinde düşünürsek 200-250 lira bandında somonumuz. Büyük boy somonlar 2,5-3,5 kiloluk somonlar da 400-450 lira bandında. Levrekler ve çupralar yine küçükleri ve büyükleri olarak değerlendirirsek 450-500 lira, 650-700 lira sadece boy farkları var.
3: Maşallah!
4: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sundu.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber Radyo.
6: Reklam.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi? Umran Oto
2: Ekspertiz. Bankam Tom Bank kartım hadi. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Alten Ercikli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Reklam.
5: Ne var sırada, Denizbank burada.
6: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
7: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
5: Ne var sırada, Denizbank burada.
8: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA Mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar agesa.com.tr ve AGESA Mobil'de. İçi AGESA.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
3: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
4: güzeli. Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
5: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
6: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aygaz diyorum.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıradan bir devlet değildir. İmkansızlıklar içinde bile kükremiş sel misali, bentleri çiğneyip aşan bu millete zincir vuracağını zanneden gafiller, gerektiğinde dağları yırtacak kudret ve kararlılığa sahip olduğumuzu hiçbir zaman unutmasınlar. Ortaya çıkan arizi durumlar Allah'ın izniyle bizi hedeflerimizden alıkoymayacaktır. İnşallah eninde sonunda menzile vasıl olacağız. Yıkılmayan, sendelemeyen, tam tersine kaya gibi sağlam duran bir Türkiye gerçeği var. Hepimiz İstiklal Marşı korkma nidasıyla başlayan kahraman bir milletin evlatlarıyız. Kimse bu Türkiye'ye diz çöktüremeyecek. Biz toprağın üstünde haysiyetsizce yaşamaktansa gerektiğinde toprağın altında şereflice yatmayı onurların en büyüğü olarak görürüz.

0: Abi ekranlarından günaydın, mutlu sabahlar. Saatlerimiz 9'u gösteriyor. Ajans bugün de gelişmeleri aktarmak için karşınızdayız. Her sabah olduğu gibi Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz
1: yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar olsun.
0: Çok teşekkür ederiz. Gözler piyasalarda, özellikle Amerikan Başkanı'nın İran'la ilgili her açıklaması piyasaları alt üst ediyor.
1: Doğru.
0: Düşüş devam ediyor. Yeni
1: haftaya
0: güne dair.
1: Haftaya biraz tabii panikle başladı piyasalar. Dün biliyorsun işte İran'ın füze atması, İsrail'in cevap vermesi vesaire. Sonra birdenbire öğleden sonra farklı açıklamalar geldi. Yani zaten çok kırılgan bir ortamda, yani ateşkes de çok kırılgan, savaş da çok kırılgan, piyasalar da çok kırılgan. Yani bir 100, 101 gün mü oldu, 102 gün mü oldu, öyle bir durum var.
0: Doğru,
1: yani.
0: 100 günü, önceki gün 101, 102. günü.
1: 102. gündeyiz. Ve bu kırılganlık devam edecek, öyle gözüküyor. Zaten savaşın etkileri de kolay atlatılacak etkiler değil. Yani o maliyetler, enflasyona olan etkileri. Bunu bugün savaş bitti, eller sıkıldı, anlaşma oldu desek bile yine bir en az 6 ay, 7 ay bunun etkisini hissedeceğiz. Yani.
0: Dün Hazine ve Maliye Bakanı bir televizyon programındaydı. Yaklaşık 5 puan dedi. Enflasyonun etkisi var.
1: Doğru.
0: Türkiye için söyledi bunu. Detaylarına bakarız ilerleyen dakikalarda ama çok sıcak gelişmeler var. Özellikle operasyonlarla ilgili. Müsaade ederseniz o görüntüleri ekranlara getireyim. Ardından de değerlendirmelerimizi sürdürelim. İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 13 zanlı yakalandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik bir çalışma yürüttü. Yürütülen soruşturma kapsamında birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda örgütle iltisaklı faaliyet yürüten tamamı yabancı uyruklu 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ise çok sayıda dijital materyale el konulmuş durumda. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri ise devam ediyor. İstanbul Şişli'de 10 yıl önce öldürülen Mezdeke grubu dansçılarından Aynur Kambur cinayetine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda önemli bir gelişmeye ulaştı. Şişli Fulya Mahallesi'nde 24 Mart 2016 tarihinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden dansçı Aynur Kambur'un ölümüyle ilgili dosya 2026 yılında yeniden incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda cinayeti gerçekleştirdiği değerlendirilen BG ile azmettirici olduğu öne sürülen FK ve SK'nin kimlikleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonla 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili ise soruşturma devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir Apache helikopteri Hürmüz Boğazı'nda düştü. 2 pilot kurtarıldı. New York Times'ın haberine göre Hürmüz Boğazı'nda yaşanan bir kaza sonucu Amerikan ordusuna ait Apache helikopteri düştü. Arama kurtarma ekiplerinin devreye girmesi sonucu 2 pilot kurtarıldı. Amerikan Başkanı Donald Trump da pilotların sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Helikopterin teknik bir arıza sonucu mu yoksa İran tarafından mı düşürüldüğüne ilişkinse net bir bilgiye ulaşılamadı. NBA final maçlarından birini izleyen Amerikan Başkanı Donald Trump dönüş sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeminde İran vardı. Önümüzdeki 2-3 gün içerisinde İran'la iyi bir anlaşma yapmayı planlıyorum diyen Trump tehdit etmekten de geri durmadı. 2 ya da 3 hafta daha saldırırsak İran'dan geriye hiçbir şey kalmayacaktı dedi. Bunu yapabileceğini ancak bunun yerine Hürmüz Boğazı'nı ablukaya almayı tercih ettiğini söyledi. Barış anlaşmasının olabilecek en hızlı şekilde yapılmasını istediğini ifade etti Amerikan Başkanı. İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı görüşmeye de değindi. İyi bir görüşme yaptık diyen Trump, ona saldırdılar, o da geri durma, onu suçlayamam. Şimdi bir süre birbirlerini rahat bırakmalılar ifadesini kullandı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile Fransa arasında askeri işbirliğini kapsayan SOFA anlaşması imzalandı. Anlaşmayla Fransız askerlerinin adaya konuşlanmasının önü açıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndense tepki gecikmedi. Başbakan Üstel, tek taraflı anlayışın ürünüdür, Türk varlığı yok sayılıyor ifadesini kullandı.
2: Adadaki gerçekler yok sayıldı. Fransa, Rum kesimiyle kuvvetler statüsü anlaşması yaptı. Fransız askeri Güney Kıbrıs'ta konuşlanacak. Son dönemde İsrail'le yakın işbirliği kuran Kıbrıs Rum yönetimi bu kez de kapılarını Fransa'ya açtı. İki ülke arasında yapılan SOFA yani kuvvetler statüsü anlaşması yürürlüğe girdi. Açıklamayı Rum lider Hristodulidis sosyal medya hesabından yaptı. Anlaşmanın AB'nin stratejik özellik hedefine katkı sunduğu görüşünü savundu. Böylece Fransız askerinin belirli şartlar çerçevesinde Güney Kıbrıs'ta varlığını sürdürmesine hukuki zemin hazırlanmış oldu. Gelişmeye tepki gecikmedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel adadaki dengelerin göz ardı edildiğini söyledi.
3: SOFA, Kıbrıs'taki mevcut gerçekleri ve bölgesel dengeleri göz ardı ediyor. Doğu Akdeniz'deki istikrarı olumsuz etkileyecektir. Kıbrıs, Türk halkının varlığını yok sayan tek taraflı bir anlayışın ürünüdür ve adayı askeri rekabetin parçası haline getiriyor. Kalıcı çözüm ise egemen eşitlik ve eşit statüden geçiyor.
0: Ve CHP'de yaşananlar, CHP'de son günlerde yaşanan liderlik tartışmaları ve grup toplantısı krizinin gölgesinde kurultay süreci başlıyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Perşembe günü yapılacak parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecinin başlatılacağını duyurdu. Birlik mesajı veren Kılıçdaroğlu, tüm örgütü grup toplantısında kenetlenmeye çağırdı.
4: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
5: CHP'de son günlerde yaşanan liderlik tartışmaları ve grup toplantısı krizinin gölgesinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi.
4: Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin.
5: Kılıçdaroğlu 11 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecinin resmen başlatılacağını duyurdu.
6: 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Tüm örgütümüzü grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet

0: davet ediyorum.
1: En kısa zamanda kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır.
2: CHP yönetiminde grup toplantısının organizasyonla ilişkin görüş ayrılıkları yaşanırken Kılıçdaroğlu'nun toplantıya ilişkin yazıyı doğrudan göndermesi parti içindeki dengeler açısından kritik bir hamle olarak değerlendirildi. Parti meclisinin 11 Haziran Perşembe günü yapacağı toplantının CHP'nin önümüzdeki dönemde izleyeceği yol haritasının belirlenmesi açısından kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor. Kurultay takviminin şekillenmesi, örgütlere ilişkin kararların ele alınması ve parti içi sürecin resmen başlatılması bekleniyor.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde kritik günün içerisindeyiz. Bugün CHP'de grup toplantısı var. Kılıçdaroğlu da Özel'de bugün CHP grup toplantısına katılacaklarını duyurdu. Haber ekipleri de sıcak noktalarda gelişmeleri takip ediyor. Oğuzhan Gültekin, Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde Arzu Fidan verdi CHP Genel Merkezi'nde ve Tülay Ağulu da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gelişmeleri takip ediyor. Ama önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidelim. Tülay Ağulu, günaydın, kolaylıklar dileyelim. Bugün mecliste ne yaşanacak? Dünden bu yana büyük bir hazırlık olduğu biliniyor. Özellikle misafirlerin girişi bir sayıyla sınırlandı mı? Meclis başkanlığı bu konuya dair nasıl bir açıklama yapıyor? Önlemler hangi boyutta? Notlarınız değerli olacak. Sözü hemen size bırakayım.
4: Haktan Uysal, çok geniş güvenlik önlemleri alınmış durumda. Şu anda meclisin bütün kapılarında geniş güvenlik önlemleri var ve partililer gelmeye başlamış durumda. Oldukça kalabalık olduğunu söyleyelim. Çankaya kapısı, Dikmen kapısı, Ayrancı kapısında geniş güvenlik önlemleri ve partililer var. Şimdiden gelmeye başlamış durumdalar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları oldu dün ama bu tansiyonu düşürmüş değil. Her iki isim de bugün grup toplantısı için çağrıda bulundu saat 13.30'da ve tek bir salon var. Kürsüye kim çıkacak? Merak edilen konulardan bir tanesi bu. Ancak bunu artık şöyle ifade edebiliriz. Gücü yeten kürsüye çıkacak ve konuşmasını yapacak gibi düşünülebilir ya da sırayla konuşurlar mı? Ama dün akşam boyunca bir uzlaşma arayışı söz konusuydu. Bu gerçekleşmedi. Uzlaşma olmadı. Özgür Özel mi çıkacak? Kemal Kılıçdaroğlu mu çıkacak kürsüye? Bunu aslında yaşayarak göreceğiz. Bunun yanı sıra salon açıldı ve şimdiden milletvekilleri gelmeye başladılar. Şu anda uzak bir noktadayız. Size gösteremiyoruz ama şimdiden herkes önlemlerini alıyor. Daha doğrusu öğle saatlerine ilişkin. 13.30'da grup toplantısı ve meclis başkanlığı bir sınırlama getirdi. Salon kadar, salonun kapasitesi kadar bir ziyaretçi alınabileceği açıklandı. Genel sekreterlikte bunu duyurdu. 4700 kişiyi çağırdı Özgür Özel. 1000'e yakın ismi de Kemal Kılıçdaroğlu çağırdı. Ancak bunların zaten hepsinin alınması mümkün değil. Muhtemelen bu isimler kapılarda olacak. 630 kişi alınacak. Meclis Başkanlığı'nın kararı bu. 315 Kemal Kılıçdaroğlu taraftarı, 315 Özgür Özel taraftarı alınacak. Salonda toplamda izleyici sayısı, partili sayısı 630 olacak. Ama bunlar nasıl oturacaklar? Temas olur mu olmaz mı, bir kavga çıkar mı çıkmaz mı ki tartışmaların olacağı kesin görünüyor bu durumda. Çünkü aynı salonda olacaklar her iki tarafında partilileri ve milletvekilleri aynı zamanda. Şimdi kürsüyü kaptırmama mücadelesi de yaşanıyor bir taraftan. O nedenle sabahın erken saatlerinde milletvekillerinin de salona geldiklerine şahit oluyoruz Haktan Uysal.
3: Tülay Ağulu, şunu merak ediyorum aslında. Siz çok tecrübeli bir isimsiniz elbette. Ne yaşanacak örneğin? Bize bir fotoğraf çeker misiniz? Ali Mahir Başarı'nın nöbetçi grup başkan vekili olduğunu biliyoruz. O mu kürsüye çıkacak? Yoksa Kılıçdaroğlu ekibinden biri kürsüyü mü kapmaya çalışacak? Eğer Ali Mahir Başarır çıkar ve Özgür Özel anons ederse Kılıçdaroğlu orada oturmaya devam mı edecek? Yaklaşık 110 milletvekilinin destek verdiğini söylemişti Özgür Özel kendisine. O milletvekilleri de orada nerede oturacak? Ya gerçekten zor bir durum. Öngörmesi de hayal etmesi de zor ama siz tecrübelerinizle nasıl yorumluyorsunuz? Nasıl bir fotoğraf ortaya çıkacak saat 13.30'da? Çok kısa bir bize anlatırsanız ya da aydınlatırsanız seviniriz. Tülay Ağulu, bir kez daha sözü size bırakayım.

0: Haktan Uysal, şöyle ki yani biz de ilk kez yaşıyoruz bu durumu. Siyasi birçok siyasette birçok konuya tanıklık ettik ama ilk kez böylesi bir şey yaşıyoruz. Şimdi az önce de söyledim ya, yani gücü yeten kürsüye çıkacak gibi görünüyor. Yani orada Kemal Kılıçdaroğlu konuşurken Özgür Özel oturmaz. Özgür Özel kürsüdeyken Kemal Kılıçdaroğlu orada oturmaz. Çünkü bu mümkün görünmüyor. Yani her ikisi de bu durumda mevziyi kaptırmış olacaklar. O nedenle böyle bir şey mümkün değil. Şimdi milletvekilleri müdahale edecekler. Fiziki müdahale olacağı kesin görünüyor bu noktada. Yani kürsüye çıkarmak için Kemal Kılıçdaroğlu'nu ya da Özgür Özel'i. Şimdi 110 milletvekilinden söz ediyoruz ama bu 110 milletvekili katılmasını beklemiyoruz grup toplantısına. Çünkü milletvekillerinin önemli bir kısmı bu işe karışmak istemiyorlar. Kılıçdaroğlu tarafında 30, Özgür Özel tarafında 30 milletvekilinin bugün grup toplantısına katılabileceği söyleniyor. Yani 138 milletvekili katılmasını zaten beklemiyoruz. Daha çok o ziyaretçiler, o partililer olacak ama o partililer arasında da tabii ki birçok tartışma, kavga yaşanacak. Çünkü sloganlar söz konusu olacak salonda. İşte o sloganlarla da hakim olmaya çalışacaklar partililer salona ve CHP'ye. Yani müthiş bir olay bekliyor bizi aslında. Hayatımızda ilk kez karşılaşacağımız ve tanıklık edeceğimiz Haktan Uysal.
1: Teşekkür ederiz Süleyha Oğlu. İlk kez karşılaşacağımız bir durum. O yüzden bir fotoğraf çekmekte çok zor dedi. Kolaylıklar dileyelim. Çok uzun bir gün olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilklerle dolu bir gün olacak. Şimdi Arzu Fidan Verdi'ye gidelim. CHP Genel Merkezi'nde son durum ne? O oradan bize aktaracak. Arzu, kolaylıklar dileyelim. Özgür Özel dün birlikte olduğu kişilerle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplantı yapmıştı. Sonra açıklama yaptı, kürsüye çıkacağız diye. CHP Genel Merkezi'nde son durum ne? Son hava ne? Orada nasıl bir atmosfer var? Bir uzlaşı, artık saatler kaldı, mümkün mü? Neler aktaracaksın? Sözü hemen sana bırakalım Arzu.
2: Haktan Uysal, evet, aslında bugün CHP'de kritik bir salı günü söz konusu olacak diyebiliriz bu noktada baktığımızda. CHP'de kurultay sonrasında başlayan liderlik savaşının aslında bir güç mücadelesine dönmüş olduğunu şu an itibariyle artık görüyoruz. Gözler dediğimiz gibi bugün saatler 13.30'u gösterdiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Çünkü hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel grup toplantısı için aynı saati ve aynı günü işaret ettiler. Aslında bir tarafta elbette kürsüde olacağım diye açıklama yapan Kılıçdaroğlu var. Diğer tarafa baktığımızda ise grup toplantısını ben yapacağım açıklamasını yapan, açıklamasıyla gündeme gelen Özgür Özel'in olduğunu biliyoruz. Aslında bu doğrultuda baktığımızda bugün yaşanacak gelişmelerle birlikte parti içindeki krizin artık kapalı kapılar ardında değil meclis kürsüsünde olacağında bu noktadan söylemiş olalım. Aslında bizler şu anda CHP Genel Merkezi'ndeyiz. Şu an için herhangi bir hareketliliğin olmadığını özellikle ifade etmiş oldum ama gün içerisinde özellikle Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı öncesinde buraya gelmiş olmasını da beklediğimizi ifade etmiş oldum. Aslında sen de sormuştun. Özgür Özel dün grup toplantısı öncesinde mecliste açıklamalarda bulundu. Hemen o açıklamaların detaylarına bakacak olursak özellikle Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu açıklamalara sert sözlerle yanıt verdi Özgür Özel ve bugün düzenlenmek istenen grup toplantısını korsan bir toplantı olarak nitelemişti yapmış olduğu açıklamalarla birlikte. Sayı yok, yetki yok, meşruiyet yok diyerek aslında girişimin karşısında durduğunu da ifade etti yapmış olduğu o açıklamasıyla birlikte. Üstelik Özel'in aslında bugün Manisa programı da vardı. Bizler bu noktadan o Manisa programında CHP grup toplantısı dolayısıyla iptal etmiş olduğunu da ifade etmiş oldum. Aslında bu karar baktığımızda CHP yönetiminin bugün yaşanacak tabloyu kritik gördüğünde bir somut göstergesi olarak değerlendirebileceği de konuşuluyor. Yine CHP yönetiminin aslında çeşitli formüller üzerinde de durmuş olduğu konuşuluyordu. Ancak taraflar arasında şu ana kadar herhangi bir uzlaşma sağlanmadı ifade edelim. Herhangi bir uzlaşma noktasında bir karar verilmediğini biliyoruz. Böylece bu sebeple gözler tamamen bugüne çevrilmiş durumda. Bu kapsamda bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde meclis kürsüsünde dikkat çekici gelişmelerin olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Yine Özgür Özel'e yakın milletvekillerinin özellikle Kılıçdaroğlu'na destek veren isimlerin sabahın erken saatleri itibariyle grup kürsüsündeki yerlerini almış olmalarını beklediğimizi ifade edelim. Aslında nöbetçi grup başkan vekili Ahil Mahir Başar'ın da resmi prosedür gereği kürsüye Özgür Özel'i davet etmiş olmasını bekliyoruz. Bu noktada baktığımızda Kılıçdaroğlu'nun da yine toplantı saatinde elbette o sıralarda kürsüye çıkmak istemesi ihtimali üzerinde de durulacağı da konuşulan noktalardan bir tanesi. Bu sebeple meclisteki güvenlik birimlerinin de Tülay Ağlı'nda aktarmış olduğu gibi en üst seviyede olduğunu da ifade etmiş olmakta fayda var bugün itibariyle. Sonuç olarak aslında CHP'de uzun süredir devam eden liderlik tartışması aslında bugün yeni bir boyut daha kazanmış olacak bu konuyla birlikte. Bu sebeple gözler saatler 13.30'u gösterdiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Özellikle CHP grup kürsüsünde bugün Özgür Özel mi olacak yoksa Kemal Kılıçdaroğlu mu olacak? Bu sorunun yanıtı aslında saatler 13.30'u gösterdiğinde netleşmiş olacak. Bizler şimdilik CHP Genel Merkezi önündeki nöbetimizi sürdürdüğümüzü ifade edelim. Yeni bir gelişme olduğu takdirde bu noktadan sizlere aktaracağımızı söyleyerek sözü tekrar sana bırakalım Haktan Uysal.
1: Arzu, şunu soracağım. Aslında sen süreci aktardın ama bir önemli gelişme daha vardı dün. O da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bir açıklama. Perşembe günü parti meclisini toplayacağını açıkladı Kılıçdaroğlu. Ardından da akşam saatlerinde o gerilimin tırmandığı anlarda özellikle kurultay sürecini başlatacağına dair o toplantıyla birlikte, perşembe günkü parti meclisi toplantısıyla birlikte bir birlik mesajı da attı. O mesajın etkisi oldu mu? Bu kurultay sürecini başlatma ifadesi mahallelerden başlayan bir süreci mi kastediyor, yoksa imzalar toplanmıştı, o imzalarla birlikte bir kurultay süreci mi olacak? Buna dair sendeki notlar neler?
2: Aslında Haktan Uysal, şunu söylemekte fayda var. Bu noktada aslında Kılıçdaroğlu'nun söz etmiş olduğu kurultay konusu özellikle perşembe günü yapılacak olan toplantı sonrasında çıkabilecek bir durum değil. Şöyle, Özgür Özel'in istediği aslında Kılıçdaroğlu'nun kastetmiş olduğu bir kurultay değil. Özellikle bu noktada bunu ifade etmiş olalım. Dediğimiz gibi aslında Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesinin Özgür Özel kanadında aslında bir şey ifade etmiş olmadığını da bizim edindiğimiz bilgiler doğrultusunda şu anda söyleyebiliriz.
1: Peki, teşekkür ederiz Arzu. Ve şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önüne gideceğiz. Oğuzhan Gültekin o noktada. Oğuzhan, kolaylıklar dileyelim. Kemal Kılıçdaroğlu evinden ayrıldı mı? Bir hazırlık var mı? Doğrudan meclise mi gidecek? Önce partiye mi gidecek? Kurmaylarıyla bir toplantı içerisinde mi? Hala bir uzlaşma umudu var mı? Sana yansıyan bilgiler neler?
3: Şöyle, Kemal Kılıçdaroğlu tabii ki henüz evinden ayrılmadı ama önümüzdeki saatler içerisinde öncelikle genel merkeze gitmesi bekleniyor. Tabii ki uzlaşı konusunda da biliyorsunuz bu mutlak butlan açıklandığından beri aslında Kemal Kılıçdaroğlu hep bir ılımlı çağrı yapmıştı. Bununla alakalı da geçtiğimiz günlerde genel merkezde yaptıkları MYK toplantısı sonrasında da parti sözcüsü özellikle yaptığı açıklamalarda bir diyalog çerçevesinde bu sürecin yürütülmesini söylemişti. Bu diyalog kanallarının açık kalacağını söylemişti. Ancak tabii ki Özgür Özel de yaptığı açıklamalarda herhangi bir diyalog girişiminde olmadığı belirtilmişti. Özellikle bugün gerçekleşecek grup toplantısı içinde 3 ismin Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ile tabii ki bir mekik diplomasisi yürüttüğünü söylemişlerdi. Onlara şahsi olarak teşekkürlerini iletmişti. Bugün gelinen noktada da henüz tabii ki dediğimiz gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutundan ayrılmadığını söyleyebiliriz. Burada da tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne nazaran az da olsa bir güvenlik tedbiri alındığını aktarmakta fayda var. Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu dediğimiz gibi önümüzdeki saat diliminde edindiğimiz bilgiler çerçevesinde önce genel merkeze gidecek. Tabii ki özellikle Cuma günü gerçekleşen MYK toplantısı sonrası Müslüm Sarı yaptığı açıklamalarda grup toplantısı öncesi veya sonrası bir MYK toplantısının daha yapılacağını belirtmişti. Özellikle bu MYK toplantısının bugün yapılıp yapılmayacağı tabii ki merak ediliyor. Bununla ilgili de gelişmeleri tabii ki yakından takip ediyoruz. Tabii ki bugün gerçekleşecek grup toplantısının ardından da parti meclisi önümüzdeki günlerde toplanacak. Burada da alınacak kararlar oldukça önemli olacak. Ancak dediğimiz gibi gözler şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşecek olan grup toplantısına çevrilmiş durumda. Tabii ki Tülay Ağaoğlu ve bizlere aktarmıştı. Mecliste gerçekleşecek olan grup toplantısı öncesi grubu gruba milletvekillerinin girdiğini, 630 kişilik bir salon ayarlandığını, söz konusu bu salonun da 315'e 315 şeklinde iki gruba da tahsis edildiği bilgisi verilmişti. Bunlarla ilgili de tabii ki gelişmeler var. Ancak şu anda sorduğunuz soru üzerinde toparlayacak olursak, Kemal Kılıçdaroğlu henüz evinden, konutundan ayrılmış değil. Burada da tabii ki özellikle grup toplantısı ve genel merkezde genel merkeze geçişi öncesi son hazırlıklarının tamamlandığını söyleyebiliriz.
1: Ozan, teşekkür edelim. Gelişmeleri takip edeceğiz. Faruk Erdem, çok ilginç bir gün olacak. Şimdi yani, Türkiye demin... Büyük Millet Meclisi'ni bilmeyenler için anlatayım. İki grup salonu var. Birincisi muhalefet kulisinde. MHP'nin grup salonu var, küçük salon. 10.30'da Bahçeli kürsüye çıkacak, açıklamalar yapacak. Hemen yanında büyük salon CHP'nin, ama onlar şimdiden oraya gitmiş. Bir yandan 630 kişi orada bulunacak deniyor. Milletvekilleri var. Ya şöyle, sadece kürsü için değil, örneğin tuvalet için o kadar kişi oraya girse tuvalet sırasında kavga çıkar. Değil mi? Nasıl olacak?
4: Şimdi bakıyorum, bak 21 dakika oldu ve biz CHP'de kimin kürsüde konuşacağını konuşuyoruz. Yani gerçekten Türk siyaseti adına da utanç verici, CHP adına da utanç verici bir durum. Yani etrafımızda bir savaş var, dünya neyi konuşuyor, Türkiye savunma sanayini konuşuyor, enerji yatırımlarını konuşuyor. Bu tarafta da biz bunu konuşmaya mecbur bırakılıyoruz. Kürsüye o mu çıkacak, fiziki müdahale olacak mı, kapıyı kim tutacak diye. Bunu tartışıyoruz ya. Gerçekten hani Tülay çok tecrübeli birisi. Yani nice meclisler gördü ve o diyor ki ben ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Tabii. Ben de 30 yılı devirmiş bir gazeteciyim. İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. İktidara talip olan bir partiden bahsediyoruz. Biz bu Türkiye'yi yöneteceğiz diyen partiden bahsediyoruz. Kimin konuşacağını tartışıyor parti. Yani çok yazık ya. Yani çok üzüntü verici bir şey.
1: Korkunç hani, değil mi?
4: Yani koca koca insanlar, evet. Gelin bir araya. Ya sen mi konuşacaksın, ben mi konuşacağım? Şimdi gerçekten bak, Tülay'ın anlattıklarını ben çok dikkatli dinledim. Çok tecrübeli. Mutlaka diyor bir fiziki müdahale olacak diyor. Ben bir yumruklaşma falan olacak.
1: Hayır, şöyle
4: ya.
1: Görünüyor. Teamül şu. Nöbetçi grup başkan vekili Ali Mahir Başarır. Evet. Divanın üstüne çıkacak.
4: Bir anons, birisini çağıracak.
1: Bir anons yapılması gerekiyor. Bir çağrı yapılması gerekiyor. Tahminimiz, daha doğrusu tahminin ötesinde artık. Tabii. Özgür Özel'i çağıracak. Şimdi Özgür Özel kürsüye çıkacak.
4: Peki o arada
1: çıkacak.
4: Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir girip, odası yok. O nerede
1: ne
4: duruyor?
1: Yapacak?
4: Evet. O nerede duruyor? Kapıda mı duruyor?
1: Bir milletvekillerinden birinin odasında duracak muhtemelen. İçeri gelir oturursa bir protesto. Hayır,
4: gelirse
1: bir protesto olursa.
4: Birisi durdurmaya mı çalışacak mesela kapıda?
1: Durdurmayacaklar yani, tahmin
4: 4000
1: ediyorum.
4: 4000 kişiden bahsediliyor.
1: Yani şöyle de oldu. Dün de çok... Gece saatlerine kadar ben de işte hem Özgür Özel'e yakın hem de Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle görüşmeye çalıştım. İki tarafta geri adım atmıyor. Birisi 1500 tane konuk çağırmıştı. O da şöyle oluyor malumunuz. Milletvekilleri konuk listelerini meclise veriyor. Biri 4000 çağırdı, biri 1500 çağırdı. Meclis de burada ne yapacak? O salonun değil bir mi? Kapasitesi var.
4: Güvenlik
1: önlemleri var. İkincisi de şöyle bir problem var orada. İki milletvekili kavga ettiğinde... Tabii hiç istemiyoruz bu görüntüleri. Fiziki bir müdahale olduğunda dokunulmazlıklar olduğu için oradaki güvenlik görevlileri ve personel de nasıl müdahale edecekler ayırma dışında?
4: Orada sen bahset, hani MHP'nin grup salonu.
1: MHP'nin grubu da var bu arada.
4: Yan yana mı?
1: Yan yanalar, aynı yani. Kulisin içindeler. Onlar da 10.30'da.
4: Onların da misafirleri gelecek.
1: Gelecek. Onlar da 10.30'da başlıyor. 11.30'da bittiğini farz edersek
4: dağılma olacak.
1: Dağılma olacak. O esnada CHP'lilerin girişi olacak. Ya bugün meclis tarihi günlerinden birini yaşıyor. Açıkçası Türk siyasi yani, tarihi açısından
4: ben
1: da
4: utanç
1: çok kritik.
4: Verici olarak görüyorum kendi adıma da, CHP adına da. Yani şu anda tartıştığımız konu gerçekten, yani bugüne kadar ben rastlamadığım bir konu ve bununla mecbur bırakılıyoruz. Yani,
1: yani
4: şu
1: hala halinde. Süre var. Hala bu süre içerisinde bir uzlaşının olması mümkün. Ama anladığım kadarıyla iki taraf da geri adım atmıyor. Öyle düşünüyorlar.
4: Hukuken de ikisinin de konuşma yetkisi mi var? Onu da çok.
1: İkisinin konuşma yetkisi şöyle. Grup başkanı olduğu için Özgür Özel o
4: değil
1: noktada.
4: Hani milletvekili olmadığı için genel
1: milletvekili
4: başkan.
1: Milletvekili olmadığı için genel başkan, bir anons yapılması gerekiyor. Grup yönetiminin bir çağrısı gerekiyor. Ama bu esnada grup yönetimi genel başkana bağlı. Yani tüzük de yazılırken, şimdi anayasa var. partiler kanunu var, CHP'nin iç tüzüğü var, meclis iç tüzüğü var. Hepsine baktığımızda bu hiç düşünülmemiş. Çünkü aynı parti içinde
4: böyle bir şey olacağı da tahmin
1: edilmediği için böyle bir bilgi de yok. Bakalım nasıl olacak? Bu tarihe geçecek mi? İbretle izleyeceğiz. Umarız
4: izliyoruz.
1: Bir fiziki gerilim
4: muhtemelen
1: olmaz.
4: Muhtemelen kürsüdeki konuşma yapan insan da diğer konuşma yapacak insana hakaretler yağdıracak. Memleketin meselelerini konuşmayacak yani. O.
1: Şöyle CHP liderine yönelik daha önce atılan sloganlar atılırsa bu bir ihraç sebebi. Doğru olarak milletvekilleri de eğer o ifadeleri kullanırsa ihraç sebebi olacak. Neler yaşanacak açıkçası merakla biz de takip edeceğiz. Üzüntüyle takip edeceğiz. Umarız kısa süre içerisinde iyi bir haber alırız. En azından bu kriz çözülmüş olur. Çünkü yani CHP'nin içinde bulunduğu durum gerçekten ibretlik. Devam edeceğiz. Ekonomiyle devam edeceğiz. Müsaadenizle

0: Merkez Bankası küresel piyasalarda yakından takip edilen altın alımlarını sürdürüyor. Son verilere göre Çin üst üste 19 aydır rezervlerine düzenli olarak altın ekliyor. Merkez bankalarının artan altın talebi orta vadede yukarı yönlü baskıyı da destekleyecek gibi görünüyor.
1: Çin Merkez Bankası küresel piyasalarda yakından takip edilen altın alımlarını sürdürmeye devam ediyor. Son verilere göre üst üste 19 aydır rezervlerine düzenli olarak altın ekliyor. Mayıs ayında da yaklaşık 320 bin ons altın daha rezervlere dahil edildi. Böylece Çin'in kesintisiz altın alım serisi 2015 yılından bu yana görülen en uzun dönem olarak kayıtlara geçti. Çin'in altın alımlarında 3 temel neden öne çıkıyor. Bunlardan ilki ABD dolarına olan bağımlılığı azaltarak rezervleri daha dengeli bir yapıya kavuşturmak. İkincisi artan jeopolitik risklere karşı finansal güvenlik alanı oluşturmak. Üçüncüsü ise devasa döviz rezervleri içinde altının payını artırarak çeşitlendirme sağlamak. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan ekonomik ve siyasi gerilimler Çin'in altını stratejik güvenli liman varlığı olarak değerlendirmesinde etkili oluyor.
2: Savaştan ziyade altın rotayı artık Fed'e çevirmeye başladı. Merkez bankalarının para politikalarına çevirmeye başladı. O yüzden altın tarafında da bir hareketlenme söz konusu olacaktır bundan sonraki süreç açısından.
1: Merkez bankalarının artan altın talebi küresel piyasalarda fiyatlar üzerinde önemli bir etki oluşturuyor. Bu alımlar altın fiyatlarında güçlü bir taban oluştururken orta vadede yukarı yönlü baskıyı da destekliyor. Ancak kısa vadede ABD faiz politikası ve doların seyri fiyatlarda dalgalanmalara neden olabiliyor.
0: Altın fiyatları ile ilgili son 2,5 ayın en düşük seviyesinde olduğu bilgisini paylaşalım. Önce rakamları ekranlara getirelim, ardından da Faruk Erdem'in değerlendirmeleriyle yayınımızı sürdürelim. Altının onsunda 4300 doların altı görülmüştü.
3: Doğru.
0: Faruk Erdem dün önemli kritik bir rakamdı. Bugün 4300'ün üzerinde olduğunu görüyoruz. Cumhuriyet çeyrek ve gram altının da rakamları ekranlara yansımış durumda. Altına başlayalım. Altında bir düşüş var ama şimdi bunu hep soruyorum. Siz de daha önce bu yaptığımız yayınlarda da sormuştum. Kriz yine yükseldi. Doğru. İran, İsrail, İsrail'i vurdu. Altının güvenli liman olarak böyle kriz durumlarında yükselmesini bekleriz. Ama tam tersi altın 2,5 ayın en düşük seviyesinde 4300'ün altını gördü. Ne dersiniz?
3: Çünkü kriz petrolü yükseltirken ileride de enflasyonist baskıyla ekonomilerin bozulacağı habercisi oluyor. Doğru. Dolayısıyla altın da geriliyor. Şöyle bir kafamda hani filmi biraz geri sardım. Bu İsrail-İran ilk bir kriz olmuştu hatırlarsan. O zaman 3500 dolar olur mu olmaz mı? Bu 3500 dolar olursa savaş rakamı mıdır, savaş fiyatlaması mıdır diye tartıştık. Sonra biz 5000 doların üzerlerine çıkan bir balon gördük. O balon da geri geldi. Şu anda tabii dün senin söylediğin gibi petrolde tekrar 97 dolarlara gelince
0: petrolde durum, görebiliriz.
3: Evet, tekrar 92-93 dolara geriledi. Dolayısıyla altında da ufak bir oynama oldu. Hani şunu söyleyeyim, yani bu bir süre böyle gidecek gibi görünüyor. Hatta belki bir yatay seyirde altında görülecek gibi. Yani burada bir anlaşma olur, her şey süt liman olursa zaten enflasyon...
0: 93 doların hemen üzerinde yani Brent petrol...
3: Düşüş sürüyor. Hani düşüş sürüyor. Bir şey söylüyor Trump, yükseliyor. Bir şey söylüyor, aşağı iniyor. İki kesim çok kazanıyor. Bir, bu silah şirketleri. İki, enerji şirketleri. Bir de bu işi manipüle eden insanlar. Bu da Amerika'da çok biliyorsun. Doğru. Bir anda 50 milyar dolarlık alım satım bir anda yapılıyor. Şimdi dolayısıyla bu petrol yükseldiği sürece, yüksek kaldığı sürece enflasyon yüksek. Beklentisi çoğalacak, maliyetler artacak. Bu faizlerin düşmemesi demek, bu da altına yaramıyor.
0: Faiz arttırımı bile Amerika Birleşik Devletleri'nde konuşulmaya başlandı.
3: Evet, hatta Avrupa Merkez Bankası da konuşuyor.
0: O yüzden de altındaki seyir böyle devam edecek gibi görünüyor ama habere atıfta bulunarak merkez bankalarının güçlü bir altın alım süreci vardı.
3: Doğru.
0: Bu kriz esnasında merkez bankalarının da elindeki varlıklarda önce altını sattıklarını görmüştük piyasada.
3: Doğru. Çünkü nakde ihtiyaçları var.
0: Özellikle Körfez'in. Evet, doğru. Çin burada biraz ayrışıyor. Çin altın almaya devam ediyor.
3: Evet. Dolayısıyla merkez bankalarının da altın alıyor olması, aslında ben şunu söyleyecektim orada. Bu savaş, hani her şey süt liman

0: oldu. Tabii etkileri bir süre daha devam edecek, az önce söyledim, ama altında bu sefer bu savaşın bitmesiyle, bir anlaşma olmasıyla küçük bir rally görebiliriz. Tekrar 5500 dolarları gelir mi onu bilemem ama bir rally göreceğiz. İçeride de işte 7000 liralara yakın bir rakam görebiliriz diye düşünüyorum. Ondan sonra da geçmiş tarihsel sürece de baktığında bu değerli madenlerde zaman zaman böyle 1-2 yıllık yatay çizgiyi görmek mümkün. O yüzden de yatırımcının biraz dikkatli olması gerekiyor. Şimdi tabii merkez bankaları biraz dolarizasyondan kaçmak için, biraz kendilerini korumak için altın rezervlerini arttırıyorlar. Çünkü savaşta gördüler ki altın rezervi olan aslında biraz daha kendini güçlü kılabiliyor. O yüzden de hem Çin'in hem de diğer merkez bankalarının altın alımı devam ediyor.
1: Şimdi rakamlar üzerinden konuşmak yanlış ama izleyicilerimiz de takip ediyordur. Özellikle sosyal medyada bu anlamda yatırım danışmanlığı faaliyeti olmamasına rağmen ya da buna dair ehliyet olmamasına rağmen çok fazla rakam var. Özellikle kritik virajlarda. Doğru. 4000 dolar bu anlamda kritik, altına inebilir 4000 evet. doların diyen
0: herkes
1: var.
0: Bir şey
1: hızlıca 5000 doların üstüne çıkacak diyenler var. Şunu söylemek gerekiyor galiba. Siz elbette bu süreçleri çok yakından takip ediyorsunuz. Böyle çok hızlı atakların olmayabileceği dönemlerden geçebiliriz. Evet. Yani 4000 doların altını bekliyorsanız eğer bu çok doğru olmayabilir.
0: Doğru
1: 5000
0: olmayı.
1: Doların üstü çok kolay gelmeyebilir.
0: Bu yılbaşında yaşadığımız o hızlı inişler çıkışlar tekrar görülmeyebilir. O yüzden dedim hani bir yatay seyirde mümkün olabilir ama düşüşler bir fırsat olarak algılanırsa alınabilir. İhtiyaç varsa, ki düğünler yaklaşıyor. Doğru. Alınabilir bu düşüşlerde.
1: Ama borçlu olanlar gibi, varsa hep öneriyorsunuz siz de kademeli olarak bu evet. seviyeden alınır. Düşerse biraz daha alınır. Belli bir seviyede kademeli doğru. alım herhalde bu.
0: Aynen. Hem yani dolayısıyla önemli olan burada elinizdeki miktarı korumak ve onu arttırabilmek. Dolayısıyla uzun vadeli düşünmek lazım. Böyle puslu havalarda da kenara çekilip izlemek lazım.
1: Borsayla henüz yeni güne dair rakamla tanışmadık ama beklentiniz, çok kısa borsaya da sorayım. Açıldığında tabii, da üzerine konuşuruz.
0: Evet, yani bu borsa biraz tabii panik satışları geliyor zaman zaman hani böyle krizlerde. Ama hem bu Mutlan sonrası bir panik satış gelmişti, toparladı borsa.
1: Yeniden, bayram öncesinden
0: evet,
1: bahsediyorsunuz.
0: Yeniden 14 bin puana yakın bir seyirde şu anda. Öyle gözüküyor ki yeni bilançolar geldikçe, yeni hikayeler geldikçe borsanın önü açık. Dolayısıyla hani borsada zaman zaman panik satışları olsa da yön yukarı doğru devam ediyor.
1: Borsa İstanbul Yüz Endeksinin 13.860 puan seviyesinde evet. olduğunu biliyoruz. Yeni güne bakacağız. Dolar TL yatay pozitif 46.11. Euro TL benzer seviyede 53.30. Gram altında burada 6.439 lira seviyesini görüyoruz.
0: Görüyoruz. Evet. Orada
1: yine hemen
0: onsla birlikte hareket ediyor gram evet. altında gördüğün gibi.
1: Çünkü ama dolar çarpanı yatay olduğu için doğrudan aynı, onstan doğru. etkileniyoruz.
0: Aşağı yukarı aynı oranlarda yükseliyor ve düşüyor. Dolayısıyla petrole bakacağız. Bu küresel krizleri takip edeceğiz. Bu altını etkiliyor.
1: Çok kısa Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de dün katıldığı programda açıklamaları vardı. Özellikle o açıklamalarında benim takip edebildiğim kadarıyla bu savaşın ya da belirsizliğin enflasyona etkisi 5 puan gibi bir rakamdan söz etti. Tüm dünyada da etkileniyor elbette. Aynen. Buna dair şimdi gazetelerin manşetleri dönümüzde kötümser olmak için hiçbir sebep yok ifadesini de görüyoruz. Yok. Bir cümleyle yorumunuzu alayım. İslam Memiş de hazır, ona da soralım.
0: Yani tabii maliyetler artıyor netice itibariyle. Enerji ithal eden ülkelerin maliyetleri artıyor. Etmeyen ülkeler de maliyetler artıyor. Bu da enflasyona yansıyor. Zaten Merkez Bankası da son enflasyon raporunda buna değinmişti ve yıl sonu için %26 gibi bir rakam
1: şöyle
0: koydu.
1: Şöyle bir ifade kullandı Mehmet Şimşek. %20 planlıyorduk.
0: Evet,
1: ama
0: orta vadeli programda öyleydi.
1: Bu rakamla birlikte bir revize etme durumunda
0: evet,
1: kaldık.
0: %26
1: savaşın
0: oldu.
1: Bu evet. enflasyona
0: yine de
1: etkisi.
0: Ekonomimiz bu tür ani şoklara karşı çok daha dirençli hale gelmiş durumda.
1: Peki,
0: onu da söyleyeyim.
1: Peki İslam Memiş hazır. Efendim kolay gelsin. Altınla ilgili gelişmeleri günaydın. Değerlendiriyoruz. Günaydın Faruk Erdem'le birlikte. Sağ olun, günaydın. Siz de katıldınız. Evet. Özellikle altının onsunda 4300 doların altını gördük. Hangi seviyeler? Evet. Burada takip edilmesi gereken seviyeler. Bir alım için kademeli bir fırsat mıdır? Yoksa daha düşmesini mi beklersiniz? Ya da gelecek bir pozitif haberle özellikle Trump'tan altında bir yükseliş mi beklersiniz? Yorumlarınız değerli efendim. Buyurun.
2: 4334 dolar seviyesinde olan ons altın İsrail'in İran'a saldırısıyla birlikte, ki piyasalar anlaşma haberi bekliyordu, bir barış haberi bekliyordu, ancak beklenen olmadı.

0: 440 dolar seviyesi yukarıda direnç konumunda olacak. Kısa vadede bu bant aralığını takip etmeye devam ediyoruz. Gram altın TL fiyatı 6400-6500 lira aralığında oyalanmaya devam ediyor. Şu anda fiziki altın 6500 lira sınırında yine güne başladı. Gram altın tarafında yine 6300-6800 lira aralığını kısa vadede takip edeceğiz. Bu haftaya özel çok yoğun bir haftadayız. Yarın Çin, Japonya, Amerika, Cuma günü Almanya enflasyon rakamlarını açıklayacak. Yine Perşembe günü hem Avrupa Merkez Bankası hem Türkiye Cumhuriyet Merkezi faiz kararlarını açıklayacak. Yoğun bir haftadayız. Yani saat 15.30'da Amerika'nın enflasyon verisi çok önemli olacak. Sonuç itibariyle yatırımcı bu yıl sonuna kadar, bakın anlaşma gelse bile, bu yıl sonuna kadar fiyata değil miktara odaklanmalı. Merkez bankaları ne yapıyorsa aynısını yapsın. Merkez bankaları topluyor. Bu yıl altın ve gümüş toplama yılı. Fiyata değil miktara bak. Topla, ucuzdan topla. Çünkü olabilecek olumlu haber akışlarıyla birlikte hızlı toparlanmalar bizi bekliyor olacak. Merkez bankaları köşeye sıkıştı. Bu savaş belirsizliğinden dolayı ne yapacağını artık bilmiyor. Herkesin kafası karışık, karanlık bir tünel var. Her gün raporlar geliyor. Kimileri 3800 dolar diyor, kimileri 5800 dolar diyor. Hiç kimse bir şeyi tam olarak isabetli bir şekilde öngöremiyor. Öngörün olmadığı bir süreçte ister istemez yatırımcıya düşen görevde ihtiyacın varsa al, fiyatlar geriledi. Düğün sezonunda ilk defa altının gram fiyatı bu kadar geriledi. Bakın bundan 25 yıl öncesine kadar her düğün sezonunda altın fiyatları yükselmişti. Çok basit bir örnek vermek istiyorum. 10 gramlık bir bilezik alacaksınız. 13 bin lira Ocak ayından bugüne kadar daha düşük bir seviyede. Çeyrek altın 1500 lira daha ucuz bir seviyede. O yüzden bu süreç her zaman devam edecek diye bir şey yok. O yüzden son 25 yılın rakamlarına baktığımız zaman gram altın Türkiye'de en çok kazandıran yatırım aracı da çift ayaklı dolar ve onstan destek alıyor. Dolar TL kuru bu sürece dahil olmadı. Hem ons altın takibinden bir gram altın gördük ve dolayısıyla altın tarafında yükseliş yönü beklentimin devam ettiğini ama beraberinde de gümüşü ihmal etmemek gerektiğini düşünüyorum. Yine gümüşün ons fiyatında 67-68 dolar seviyesi var ama 72-82 dolar seviyeleri önümüzdeki 2-3 ay boyunca gümüş altına kıyasla biraz daha konuşulan bir emtia olabilir diye düşünüyorum.
1: Peki. İslam Bey'im çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Yayınımıza katıldınız. Değerli görüşlerinizi paylaştınız. Teşekkür ediyoruz. Hazır ekonominin etkisini savaşla konuşmuşken o savaştaki son duruma bakalım. İran ve İsrail saldırılarına son vermiş durumda ama asıl soru İsrail'in Lübnan'a saldırılarına devam edip etmeyeceği. Ekber Karabağ gelişmeleri aktarmak için Tahran'da bizi bekliyor. Ekber günaydın. Hoş geldin yayınımıza, kolaylıklar dileyelim. Ve yeni günle birlikte tablo ne? Dün o saldırıları konuşmuştuk. Özellikle Tahran civarında patlamaları konuşmuştuk ama sonrasında devrim muhafızları da o saldırıların sona erdiğini açıklamıştı. Bu bir ateşkes anlamına mı geliyor? Eğer İsrail Lübnan'a saldırılarına devam ederse İran'ın tavrı burada ne olabilir? Yorumların kıymetli olacak. Sözü hemen sana bırakalım.
2: Zaten teşekkür ederim. İran da tam altı, onun altını çiziyor. Diyor ki evet tamam bu aşamada ateşi durdurduk. Ancak İsrail eğer Lübnan'a yönelik saldırılarını devam ettirirse tekrardan bu sefer daha güçlü bir şekilde İsrail'i vururuz yönünde İran'dan açıklamalar geldi. İsrail'de İran'ın bu uyarısına rağmen dün de Lübnan'ın güneyi için bir tahliye uyarısında bulundu ve Hizbullah'ı vurmaya devam edeceğini belirtti. Bu yüzden tekrardan işte buna benzer geçtiğimiz gün yaşadığımız manzarayı tekrardan görebiliriz. O savaş çok kısa sürdü. Daha 24 saat sürmeden işte taraflar ateşin durdurması konusunda uzlaşıya vardı. Tabii burada Donald Trump'ın da katkılarının önemli olduğunu ifade edebiliriz. Onu altını çizebiliriz. Hatta Donald Trump son açıklamasında 5 bölge ülkesinin bu savaşın durması için kendisini aradığını, kendisinden taleplerde bulunduğunun da altını çizmiş oldu. Tabii bu mesele bitince tekrardan esas konu olan Hürmüz Boğazı'na gözler yönelmiş oldu. O bölgede bir Amerikan helikopteri düştü, Apache helikopteri düştü. Bunun İran ateşiyle mi düşürüldüğü veya teknik sebeple düşürüldüğü hala belirsizliğini koruyor. Donald Trump yaptığı birkaç saat önce yaptığı son açıklamada pilotların hayatta olduğunu bildirdi. Bu olaydan birkaç saat önce de İran limanlarına doğru hareket eden bir gemiye yönelik Amerikan savaş uçağı işte ateş açmıştı. Yani hala o bölgedeki gerginlik devam ediyor. Diğer taraftan Donald Trump 2 hafta içinde içinde İran işte tam malumiyetini ilan edecektir. Böyle bir ifade kullandı ve uzlaşmaya yakın olduklarını ifade etti. Gerçi Donald Trump daha önceki süreçte de benzeri ifadeler kullanmıştı. İran'dan gelen

0: Açıklamada ise İran'ın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi görüşmelerin devam ettiğini ve o nihai metni oluşturmak için görüş alışverişinin de devam ettiğini ifade etti. Mesut Pezeşkian da müzakere masasının yıkılmadığını ve görüşmelerin devam ettiğine yönelik bir ifadesi söz konusu oldu. Özetle ABD-İran arasındaki görüşmeler devam ediyor ve İsrail-İran savaşı çok kısa bir sürede bitmiş oldu.
1: Ekber, teşekkürler. Gündeme dair notlarını paylaştın. Seni uğurlayalım. Bir başka önemli haber var. Onunla devam edelim. Irak'ta yolcu otobüsü tankerle çarpmıştı. Faciada 21 kişi yaşamını yitirdi. 19 kişi yaralandı. Alevlere teslim olan otobüste kurtarma ekipleri zamanla yarıştı.
2: Yolcu otobüsü tankerle çarpıştı. Alev topuna dönen otobüste onlarca kişi hayatını kaybetti. Facianın adresi Irak'ın güneyinde Nasiriye ile Basra kentlerini birbirine bağlayan karayolu oldu. Seyir halindeki yolcu otobüsü tankerle çarpıştıktan sonra kontrolden çıktı. Devrilen otobüs kısa sürede alevlerin içinde kaldı. Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Alevlere teslim olan otobüste can pazarı yaşandı. Sıkışan yolcuları kurtarmak için ekipler uzun süre zamanla yarıştı. İtfaiye ekipleri ise alevleri söndürmek için büyük uğraş verdi. Yanan araç kullanılamaz hale geldi. Katliamı andıran kazada çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer faciaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu. Kazanın nedeninin belirlenmesi için yol güvenliği şartları, araç hızı, sürücü hataları ve olası teknik arızalar dahil tüm ihtimallerin detaylı şekilde incelendiği bildirildi.
1: İsviçre nüfusunun 10 milyon kişiyle sınırlandırılmasını öngören tartışmalı girişim için 14 Haziran'da sandık başına gidiyor. Göç, konut krizi ve ekonomi ekseninde yürüyen tartışmalar ülkeyi ikiye bölerken son anketler referandum sonucunun başa baş geçeceğine işaret ediyor. Oylamanın sonucu İsviçre'nin göç politikaları ve Avrupa ile ilişkileri açısından kritik önem taşıyor.
3: İsviçreliler sandık başına gidiyor. Ancak bu oylama seçim için değil, ülkenin nüfus planlaması için. İsviçre'de nüfusun 2050 yılına kadar 10 milyon kişiyle sınırlandırılmasını öngören girişim için geri sayım başladı. 14 Haziran'da sandık başına gidecek İsviçreliler son yılların en hararetli tartışmasında karar verecek. Halk ikiye bölündü. Anketlerde son durum neredeyse başa baş gidiyor.
4: Bu girişim son derece tehlikeli çünkü öncelikle tamamen yabancı düşmanlığı içeriyor. Nihayetinde yabancıları günah keçisi ilan ediyor. Sanki toplumun tüm sorunlarının çözümü onlarmış gibi. Tehlikeli çünkü aldatıcı.
5: Şöyle söyleyelim, ülkenin büyüklüğünü göz önünde bulundurursak fazlasıyla yeterli insanımız var. Yani 10 milyondan fazla insanımız var. Ne yapacağız ki?
3: Göç karşıtı İsviçre Halk Partisi'nin desteklediği girişim, nüfusun 10 milyonu aşmasını önlemek için hükümete sert tedbirler alma yükümlülüğü getiriyor. Kararı destekleyenler, artan göçün konut krizini derinleştirdiğini, kiraları yükselttiğini, ulaşım ve altyapı üzerindeki baskıyı artırdığını savunuyor.
4: Sonuçta sevdiğimiz şeyleri korumak ve İsviçre'nin yaşamak için harika bir yer olarak kalmasını sağlamaktır.
3: Karşı çıkanlarsa referandumun kabul edilmesi halinde İsviçre ekonomisinin ağır darbe alacağını, nitelikli iş gücü açığının büyüyeceğini ve Avrupa ülkeleriyle ilişkilerin zarar göreceğini belirtiyor. Kamuoyu araştırmalarında ise hayır cephesi %51, evetçiler ise %43 bandında seyrediyor. Kararsız seçmenlerin oranı ise sonucu değiştirebilecek seviyede. Bu nedenle son yılların en çekişmeli referandumunun olması bekleniyor. 14 Haziran'da çıkacak sonuç hem İsviçre'nin göç politikasını hem de Avrupa ile ilişkilerini yeniden şekillendirebilir.
1: İstanbul Sultan Gazi'de bir vatandaş yuvasından düşen yavru kargaya yardım etmeye çalıştı. Onu uçması için teşvik etti. O uğraştığı sırada anne karganın hedefi oldu. Saldırıya uğrayan adam başından yaralandı.
6: Abi! Hayır.
7: Bırak.
3: Uçamayan kargaya yardım etmek istemişti.

0: Ama anne kargayı hesaba katmadı.
1: Bırak abi. Kafanı parçalamış abi, bırak.
0: Görüntüler İstanbul Sultan Gazi'den. Bankta oturan adam yavru karganın yuvadan düştüğünü gördü. Uçurmaya çalışırken anne karganın radarına takıldı.
1: Bırak. Bırak, bırak abi. Kafanı parçalamış abi, bırak.
0: Yavrusuna insanlar tarafından müdahale edildiğini gören karga saldırmaya başladı. Başından yaralanan adam soluğu hastanede aldı.
2: Şimdi kısa bir ara, aranın ardından yeniden karşınızda olacağız.
3: Halkbank'ın katkılarıyla
4: ABD, İsrail-İran savaşında 100 günün küresel ekonomi ve ticarete faturası ağır oldu. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre dünyanın günlük petrol tüketimi Nisan'da 104 milyon varil seviyesinde gerçekleşti, ancak petrol arzı 95,1 milyon varilde kaldı. Hürmüz Boğazı'nda akışın durma noktasına gelmesiyle Körfez'deki petrol üreticilerinin savaş öncesine göre günlük kaybı 14,4 milyon varile ulaştı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
7: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
8: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Bir reklam.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Bir reklam.
5: A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: Reklam. Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu

0: Milyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Emparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderin. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
6: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
7: Finansal özgürlük budur işte.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
8: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
9: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre Konya-Afyon-Karahisar yolunun 50 ve 54. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktı. Nevşehir-Kayseri yolunun 50 ve 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktı. Güvenli yolculuklar dilerim.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
10: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
11: Brent petrolün varil fiyatı son işlem günü olan 5 Haziran'daki 93,09 dolarlık kapanış seviyesiyle saldırı öncesine kıyasla %28,4'lük artış kaydetti. Mevcut tabloda petrol piyasasının haber akışına yüksek duyarlılığını korurken jeopolitik risk priminin tamamen silinmediği görülüyor. Çatışmanın seyri ve diplomatik gelişmelerin ise fiyatlamalar üzerinde belirleyici olması bekleniyor.
10: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
12: Reklam. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
13: Bana göre yenilikçi olmalı.
12: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
14: Bana göre vizyoner olmalı.
15: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
12: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
16: Sağlam bankacılık.
17: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
18: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
19: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: Elbette bulacaksın.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Adana 97.8, Antalya 102, Mersin 106.8, Isparta 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Zaman akıp giderken bazı anılar silinir. Bazı gerçekler gölgede kalır. Peki ya unutulmaması gerekenler?

0: gündemin her anını, tarihin her dönüm noktasını, gözden kaçırılmaması gereken her detayı kayda alıyoruz, anlatıyoruz, hatırlatıyoruz. Çünkü bilmek hatırlamaktır. Hatırlamak ders almaktır. Unutmamaksa geleceği doğru şekillendirmektir. Unutmamak için. Hatırlamak için A Haber.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Yeni saate başlıyoruz. Ajans bugün de ve gözler elbette yeni saatte birlikte bir kez daha Ankara'da siyasetin kalbinde olacak. MHP grup toplantısı var, ardından CHP grup toplantısında neler yaşanacak, tüm ayrıntıları ekranlara getireceğiz ama önce sıcak bir gelişme. İstanbul Güngören'de 15 yaşındaki EÇ tarafından yan baktın bahanesiyle öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın katil zanlısı ilk kez hakim karşısına çıkacak. Detayları ekip arkadaşımız Ahmet Nazif Vural takip ediyor. Son bilgileri paylaşmak için de hazır, sözü hemen Ahmet'e bırakıyorum.
3: 14 Ocak günü saatler akşam 20.20'yi gösterdiği esnada bir kafede yan bakma gerekçesiyle bir kavga çıkmış. Kavga kafenin dışına taşmıştı ve o kavgada ne yazık ki 17 yaşındaki Atlas Çağlayan göğsüne almış olduğu 3 bıçak darbesiyle hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetmişti. Kendisine o bıçak darbelerini sağlayan kişi ise, kendisinin katil zanlısı ise 15 yaşındaki bir suça sürüklenen çocuktu. Bu da önemli bir detay elbette ve işte Atlas Çağlayan'ın katili bugün hakim karşısına çıkacak. Önümüzdeki dakikalar itibariyle o davanın, o duruşmanın başlaması bekleniyor saat 10 itibariyle. Elbette acılı anne de buradaydı. Gülhan Ünlü, kendisi bugün ilk defa katillerle yüz yüze geleceğiz dedi. Bunun yanı sıra yapmış olduğu açıklamasında adalet arayışını sürdüreceklerini ve aynı zamanda sadece katili değil, katilin yanında bulunan geri kalan 4 kişinin de bu duruşmaya dahil edilmesi gerektiğini, işlemlerin onlarla aynı şekilde devam ettirilmesi gerektiğinin altını çizdi ve ceza infaz yasasında değiştirilmesi, suça sürüklenen çocuk olmadıklarını, kendi çocuğunu katleden kişinin bir suça sürüklenen çocuk olmadığını, bunun tam tersi şekilde kendisinin bir katil olduğunun özellikle altını çizdi acılı anne Gülhan Ünlü. Elbette burada bugün şu an Bakırköy Adliyesi'nde çok sayıda Atlas Çağlayan'ı desteklemeye gelen kişi de var ve her biri burada zaman zaman adliyenin hemen yanı başında sloganlar atmaya devam ediyor. Atlas Çağlayan tıpkı Mati Ahmet Minguzzi gibi aslında Türkiye gündemine düşmüş ve aynı zamanda canımızı yakmıştı. Bununla beraber de onun artık duruşmasının ilk gününe geldik. Atlas Çağlayan için bugün mahkemede ilk duruşma görülecek. Basına kapalı olarak gerçekleştirecek. Bakırköy Adalet Sarayı'nda konferans salonunda gerçekleştirilecek o duruşma diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
2: Teşekkür ediyoruz. Gelişmeleri takip edeceğiz. Ayrıntıları paylaşmayı sürdüreceğiz. Ve CHP'de yaşanacaklar elbette en sıcak duraklarda takip ediyoruz gelişmeleri. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ilerleyen dakikalarda

0: Gideceğiz. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun evinin önüne uzanacağız. Ekiplerimiz de o noktada ama önce CHP Genel Merkezi'ne gidelim. Ekip arkadaşımız Mert Acalioğlu o noktada. Mert, kolaylıklar dileyelim. CHP'de neler yaşanıyor? Kılıçdaroğlu Genel Merkez'e geldi mi? Açıkçası şunu merak ediyoruz. Hala zaman var. Bir uzlaşı bekleniyor mu? Yoksa artık o krizin tırmanacağı anlara, CHP grubunda yaşanacak o gerilime mi kilitlenmiş durumda genel merkezde? Notların değerli, sözü hemen sana bırakalım.
1: Teşekkürler Aktan Ünsal. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde oldukça sakin olduğunu, sakinlik olduğunu belirtelim. Çünkü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu henüz gelmiş değil, bir uzlaşı da sağlanmış değil. Hatta sabahın erken saatlerinden bu yana her iki tarafı destekleyen milletvekilleri meclis grubunda grup toplantısında yer kapma savaşı içerisinde. Hatta salonun bir kısmının Kılıçdaroğlu taraftarları, bir kısmının ise Özgür Özel taraftarlarının olması bekleniyor. Ankara'nın çeşitli noktalarında, çeşitli parklarda hatta toplanmaya başladılar. Bu açıdan oldukça kritik bir gün, kritik bir salı günü Cumhuriyet Halk Partisi açısından. Özellikle Özgür Özel grup toplantısını ben yapacağım dedi. Kemal Kılıçdaroğlu ise ben yapacağım, kürsüde ben olacağım dedi. İşte aslında mutlak butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde liderlik yarışı aslında bir güç yarışına dönüşmüş durumda. Kimin gücü kime yetecek, bunu göreceğiz. Ancak ifade ettiğimiz gibi şu anda almış olduğumuz izlenim hem genel merkez hem sahada bir krizin yaşanacağını bizlere gösteriyor gibi. Henüz Kemal Kılıçdaroğlu evinden ayrılmış değil. Evinden ayrılıp önce genel merkeze gelmesi bekleniyor. Daha sonra ise buradan meclise geçmesi bekleniyor. Şimdi şöyle de bir detay var. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısını tabii ki ben yapacağım açıklamasının ardından Özgür Özel'den de bazı açıklamalar geldi ve korsan toplantı olarak nitelendirdi. Sayı yok, yetki yok, meşruiyet yok diyerek girişimin karşısında duracağını ilan etti. Yetmiş durumda. Hatta Özgür Özel, biliyorsunuz Manisa'da bir program vardı. Manisa'da Ferdi Zeyrek'in anma töreni vardı. Buna katılması bekleniyordu bugün, ancak bu programı iptal etti ve bugün Ankara'da kalmayı seçti. Çünkü grup toplantısı var. Orayı, kürsüyü bırakmak istemiyor Kemal Kılıçdaroğlu'na. Bu nedenden dolayı aslında henüz bir uzlaşı yok. Bir kriz çıkması, ifade ettiğimiz gibi saatler 13.30'da gerçekleşecek grup toplantısı. Orada muhtemel bu kapsamda tabii ki nöbetçi grup başkan vekili Ali Mahir Başarı'nın resmi prosedür gereği kürsüye Özgür Özel'i davet etmesi bekleniyor. Ancak Kılıçdaroğlu toplantı saatinde salonda bulunarak kürsüye çıkmak isteyebilir. İşte o anda neler yaşanacağını da hep birlikte göreceğiz. İfade ettiğimiz gibi mutlak butlan kararı sonrası biliyorsunuz kurultay iptal edilmişti ve bir önceki yönetimin tekrardan göreve devam edeceği belirtilmişti. Bu kapsamda Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları genel merkezdeki yerini aldılar. Ancak şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantıları hasebinde bir sıkıntı görünüyor ki geçtiğimiz hafta Özgür Özel kürsüdeydi. İşte bu açıdan ifade ettiğimiz gibi yoğun güvenlik önlemleri var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin birçok kapısı var bilindiği üzere. Özellikle Ayrancı kapıdan dışarıdan gelen ziyaretçilerin de girebildiği, grup toplantısına gelen partilerin o noktadan girdiğini bilmekteyiz. Bu kapsamda orada da önemli tedbirler alınmış durumda.
0: Mert, benim arkadaşlarımdan rica edeyim, bir görüntü var şu anda ikimizin arasında. Bu görüntü yeni değil mi arkadaşlar? Evet, senin o anlattığın görüntü galiba, görebildiğim kadarıyla evet, burası da meclisin giriş kapısı. Teşekkür ediyorum arkadaşlarıma. O ana giriş kapısı, meşhur Dikmen'deki o kapı, önünde de büyük bir kalabalık var. Tam da Mert bunu anlatıyordu, orada gerilimler olabilir ifadesi de vardı o görüntüler ekranda. Biraz önce de yine bir görüntü ekranlara getirmişti, şu anda o gerilimli anları ekranlara getiriyoruz. Bir de grup salonun içiydi galiba. Bu da herhalde grup salonun içi. Bu da yeni görüntü. Öyle değil mi arkadaşlar? Bu da yeni görüntü. Faruk Erdem, daha saatler var ama şu anda milletvekilleri gelmiş. Görebildiğim kadarıyla da şu anda şimdi milletvekillerini de Özgür Özel'e yakın, Kılıçdaroğlu'na yakın diye artık değerlendirmemiz gerekiyor. Grup kapısında da, CHP grup kapısında da kalabalığın olduğunu görüyoruz. Bu görüntüler yeni görüntüler. Geride bıraktığımız dakikalarda kaydedilen görüntüler. Bunu da paylaşmış olduk. Mert, araya girmiştim. O senin anlattığın görüntüler de ekranlarda, bir kez anons edeyim istedim. Lütfen tamamla, sonra da meclise gidelim.
1: Teşekkürler Aktan Ünsal. Tabii ki meclisten gelecek bilgiler de oldukça detaylı. Orada da muhabir arkadaşlarımız takip ediyor. Bizler de aslında oradaki görüntüleri ve genel merkezdeki atmosferi değerlendirmek istedik. Evet, vekillerin orada bir köşe kapmaca oynadığını görüyoruz. Öte yandan dışarıda da bir hareketlilik var. Tabii ki içeriye hepsi alınacak mı? Çünkü bu salonların biliyorsunuz grup toplantılarına alınan bir sayı vardır. Hatta dün 1000

0: 500'ün üzerinde bir sayı verildiği özellikle Özgür Özel kanadının ifade edilmişti. İşte bunlar üzerine de meclis buranın sayısı bellidir, şu kadar kişi gelebilir şeklinde uyarılarını gerçekleştirdi. Ancak tabii ki bunun çok da dinlenip dinlenmeyeceği noktasında tedirginlik olduğu için de emniyet birimlerinin de özellikle birçok giriş kapısında tedbir aldığını bilmekteyiz. Bizler genel merkezdeyiz. Kameraman arkadaşım Serkan Öztürk'le birlikte takibimiz sürüyor. Yani henüz Kemal Kılıçdaroğlu konutundan ayrılıp genel merkeze gelmişti. Geldiğinde bizler de kendisine sorularımızı ileteceğiz. Bakalım neler söyleyecek, özellikle bugün grup toplantısını kim yapacak, nezdinde olacak sorumuz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Peki Mert, teşekkür ederiz. Hemen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidelim. O görüntüleri kaydeden isim de elbette A Haber'in parlamento şefi Tülay Ağoğlu. Şu anda da CHP grup salonunda görebildiğim kadarıyla. Tülay Ağoğlu, neler yaşanıyor? Tüm Türkiye aslında o noktaya kilitlendi, merakla bekliyor. Salonda nasıl bir hazırlık var? Kimler var içeride? Neler olacak? Aktarır mısın lütfen?
2: Arkadaşlar, şu anda salonun önemli bir kısmı dolmuş durumda. Arkadaşım Uğur Koçak sizlere gösterecek. Burası Özgür Özel yanlısı milletvekilleriyle, önemli bir kısmı Özgür Özel yanlısı milletvekilleriyle dolmuş durumda. Sıralara oturmuş durumdalar. Ve şu anda ziyaretçiler de gelmiş durumda. Bu isimlerin hemen hepsi Özgür Özel'e yakın isimler. Şimdi kürsüyü size gösterelim. İşte o CHP kürsüsü. Bu kürsüde kim konuşacak? İşte bütün mesele bu. Şu anda
1: Tülay Ağoğlu, kürsüyü merak ediyoruz elbette ama asıl o kürsünün arkasında kim olacak? Muhtemelen çağrıyı da o yapacak, öyle değil mi?
2: Evet, ama şimdi grup başkan vekillerinin olacağı söyleniyor. Özgür Özel'i davet etmek için bu kürsüye. Yani o durumda Özgür Özel davet edilirse, ki Gökhan Günaydın'ın olacağı söyleniyor grup başkan vekili. Özgür Özel eğer ise bu durumda Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu taraflarını yapacaklar.
1: İşte nasıl, biz Ali Mahir Başarı'nın nöbetçi olduğunu biliyorduk. İsim değişti mi? Bir de o divan noktasını görebilir miyiz? Tekrar kürsüyü. Siz başka bir isim telaffuz ettiniz.
2: Kürsüyü tekrar Gökhan Günaydın da olabilir. Ali Mahir Başarı da olabilir. Her iki isim de olabilir grup başkan vekillerinden. Şu anda kürsü boş. Ama bu kürsüde sonra ne olacak? Tabii asıl tartışma konusu bu. Şu anda salondayız biz. Özgür Özel yanlıları burayı önemli bir kısmına doldurmuş durumda. Bir de 315 partili bir taraftan, 315 partili diğer taraftan toplam 630 kişi alınacağı söylenmişti. Ancak şunu belirtelim, milletvekilleriyle birlikte içeriye girenler var. Yani herhangi bir kart almadan giren ziyaretçiler var. O nedenle o sayıyı, 630 sayısını çok aşacağını ifade
1: edelim. Bir de şunu merak ediyorum Tülay Ağoğlu, o 315 kişi ayrı ayrı noktalarda mı duracak? İki bölüm mü hazırlandı? Yan yana mı duracak? Açıkçası bir futbol maçı gibi tribün mü oluştu? Oradaki atmosfer nasıl olacak o iki ayrı gruba? Hazırlık var mı buna dair?
2: Hayır, buna dair henüz bir hazırlık yok. Çünkü karışık oturacaklar, öyle görünüyor. Yani buna ilişkin, hani meclis polisi siz şuraya geçin, siz buraya geçin gibi bir tasarrufta bulunamaz şu aşamada. O nedenle karışık oturacakları görünüyor. Şu anda zaten Özgür Özel yanları çok erken saatlerde buraya geldiler ve buraya oturdular. Arka koltuklar boşaldı, boş duruyor daha doğrusu. İşte oralara oturacaklar ama... Tabii milletvekilleri arasında neler yaşanacak? Bu da çok önemli olacak o aşamada.
1: Şimdi şunu da sormak istiyorum. Görüntülerden biri de meclisin giriş kapısı. Orada da gerilim var. Orada da içeriye girmek için mi bir tartışma yaşanıyor? O görüntüleri de siz kaydettiniz. Dışarıda neler var? Hem grup kapısında hem meclis kapısında.
2: Orada da müthiş bir albedo yaşanıyor. Çünkü herkes içeriye girmeye çalışıyor. Bu arada beklerken iki tarafta Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine sloganlar atılınca orada da ortalık bir hayli karıştı aslında bakarsanız. Şimdi tekrar şu anda kürsüye çıkmış durumdayız. Bu kürsüde işte bu kürsüde
1: ne görüyorsunuz Tülay Ağoğlu? O kürsüde ki hangi isim çıkarsa çıksın karşısında nasıl bir tablo görecek? Özellikle Kılıçdaroğlu çıkarsa karşısında ona muhalif vekiller var galiba çoğunlukta. Doğru mu anlıyoruz?
2: Evet evet, şu anda muhalif vekiller gelmiş durumdalar, burada oturuyorlar. ve toplantının başlamasını bekliyorlar ki saatler var daha. 3.30'da toplantı ve hem Kılıçdaroğlu buraya gelecek, hem Özgür Özel gelecek, millet kendilerini destekleyen milletvekilleri gelecek. Şu anda bazı milletvekillerinin geldiğini görüyorum. Bülent Sezcan.
1: Bir de şunu merak ediyorum Tüleyha Ağoğlu. Genel başkana bir koltuk ayrılmış mı? Eğer gelirse nerede oturacak Özgür Özel? Bir koltuk görmüyorum şu anda önde.
2: Yok hayır. Tarzı Zeyrek'in Manisa Belediye Başkanı. Onun için bir fotoğraf buraya konulmuş durumda. Şöyle gösterelim burada. Sadece Ferdi Zeyrek için koltuk ayrılmış durumda, önünde karantinler yer alıyor. Onun dışında bir koltuk ayrıldığını görmüyoruz burada. Ben zaten koltuklara geçeceklerini de düşünmüyorum. Kılıçdaroğlu'nun ve Özgür Özel'in. Burada şu anda evet oraya Ferdi Zeyrek'in fotoğrafı kaldırıldı ama daha düzgün şekilde konulmaya çalışılıyor gördüğüm kadarıyla. Özgür Özel için de ayrıldığını söyleyebiliriz aslında oranın. Muhtemelen Özgür Özel gelince oraya geçebilir.
1: Peki şu anda divanda kimsenin olmadığını görüyoruz. Kılıçdaroğlu'na yakın isimler divana çıkabilir mi? Orası ile ilgili de bir önlem almış mı Özgür Özel taraftarları?
2: Onlar erken gelerekten burada divanı zaten oluşturacaklar. Yani Özgür Özel'i destekleyen grup başkan vekilleri erkenden gelerek o divana çıkacaklar, o kürsüye çıkacaklar. O nedenle zaten o önlemler düşünülmüş durumda. Yani Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çağrılması için ne olacak? Kim olacak? Tüm bunlar belirsiz şu an.
1: Bir de bir şey soracağım Tüleyha Ağoğlu. Kılıçdaroğlu ya da yakınındakilerin içeriye girişini engelleyecek bir tavır alınacak mı? Yoksa onlar istedikleri gibi içeri girebilecek mi? Sadece protesto mu olacak? Ya da böyle bir planlama yapıldı mı? Konuşabildiniz mi hiç orada muhalif isimlerle?
2: Şimdi Kılıçdaroğlu içeri almamaya çalışacaklar. Bu kesin. Ama şu kapıdan bakın görüyorsunuz bu salonun kapısından. Eğer ama güvenlik güçleri tabii ki
1: kim o kapıda duranlar? Tüleyha Ağoğlu. Milletvekilleri mi o kapıda duranlar? Meclis güvenliği mi?
2: Hayır. Meclis güvenliği. Meclis güvenliği gelenlere tek tek kimlik soruyor. Ve kartını soruyor. Kartı var mı yok mu onu kontrol ediyor. Şu anda. Bakın kartını göstererek giriyorlar içeri.
1: Yayınımızla ilgili bir küçük problem oldu. Tüleyha Ağoğlu CHP grup salonunun içerisindeydi. İçerisi dışarısı karışmış durumda Faruk Erdem.
3: Yok,
1: ben de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni
3: gibi oldu.
1: Hiç böyle görmemiştim açıkçası. Evet bu kalabalıklar olur grup günleri ama iki grup var açıkçası bir futbol maçı gibi anladığım kadarıyla.
3: İki grup da aynı partinin insanları.
1: Evet bir grup bir yerde duracak 310 kişi. Bir grup bir yerde duracak 310 kişi.
3: Bir yerde
1: kişi.
3: Mi duracaklar yoksa birbirlerinin içine mi geçecekler?
1: Nasıl olacak açıkçası bilmiyorum ama görebildiğim kadarıyla.
3: Az önce bir tartışma oldu bak şimdi yine
1: de var.
3: Oluyor.
1: Özgür Özel'e yakın milletvekili sayısı daha fazla gibi görünüyor. Eğer orada oturanlar Tüleyha Ağoğlu milletvekilleri dedi ben de gözlemledim.
3: 3 saatten fazla var. 3 saat kadar orada oturacaklar herhalde.
1: Yani ne kadar önemli bir koltuk. Tüleyha Ağoğlu bir bağlantı problemi yaşanmıştık. Buyurun hemen sözü bir kez daha size bırakayım. Gelişmeleri aktarmaya devam edelim.
2: Evet Hasan Üçsal telefon üzerinden bu bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. O nedenle burada bir bağlantı sorunu yaşanması çok doğal. Çünkü kameramanlar içeri alınmıyor. Orada bekletiliyorlar salonun dışında. Şu anda güvenlik, meclis güvenliği tek tek kimliklere bakarak ve kartlarına bakarak alıyor. Partilileri daha doğrusu
1: Tüleyha Ağoğlu içeride kaç milletvekili var yaklaşık çünkü şöyle bir ifade kullanılıyordu yaklaşık 30 milletvekili Özgür Özel'e yakın ama görebildiğim kadarıyla sayı biraz daha fazla galiba Özgür Özel'e yakın isimlerden ne dersiniz?
2: Yani şu anda bakıyorum ben şu anda gördüğünüz grupta oturanların önemli bir kısmı vatandaş yani partililer daha doğrusu. Yok milletvekili değil. Milletvekilleri bakın önde oturuyor. Özgür Karabat'ı görüyorsunuz. Oğuzhan Savcı, Bülent Tezcan'ı görüyoruz. Yani şu anda sayabildiğim milletvekilleri öbür tarafa da bakıyorum. Orada da yani 5 milletvekili daha var. Çok fazla milletvekili olduğunu söyleyemeyiz şu aşamada.
1: Peki. Özgür Özel meclise geldi.

0: Dedi galiba Tülay Ağlu. Bu konuda bir bilgi var mı? Biz bir son dakika gelişmesi olarak paylaştık onu. Şu anda mecliste olduğu bilgisi var ama grup salonunda değil anladığım kadarıyla. Kendi makamında.
1: Hayır. Burada 13.30'da olduğu için grup toplantı saati hem Kılıçdaroğlu hem Özgür Özel buraya 13.30'da ancak gelecekler. O nedenle salona gelmeyecekler. Burada salonda aslında herkes salonu ele geçirmeye çalışıyor bir anlamda. O nedenle Özgür Özel yanlıları çok erken saatlerde buraya geldiler ama henüz Kılıçdaroğlu yanlılarını göremedik burada. Partilileri daha doğrusu. Burada şu anda bu gördüğümüz isimlerin önemli bir kısmı Özgür Özel'i destekleyenler.
0: Peki mecliste meclis başkanlığı tarafından ekstra bir önlem, her zamankinin ötesinde bir önlem neler var örneğin bize gösterebileceğiniz? O her zaman çekilen yani, şeritler onlar. Milletvekillerinin oturacağı noktayla gelen misafirlerin oturacağı nokta benim hatırladığım ayrılıyordu. O şeritler onun için galiba. Başka önlem var mı?
1: Şu anda kapıda sadece meclis polisi kartlara bakıyor. Kartı var mı yok mu içeriye girelim. Onu kontrol ediyor. Asıl güvenlik dışarıda oluşturulmuş durumda. Yani meclisin dış giriş kapılarında daha doğrusu oluşturulmuş durumda. Ve oralarda vatandaşların herkes girmek istiyor. Daha doğrusu tatillerin hepsi girmek istiyorlar içeri ama alamıyorlar kuşkusuz. Çünkü 315 bir taraftan 315 öbür taraftan bildirildi. Yani toplamda 630 kişi bugün grup salonuna alınacak. Yani açıklanan karar bu ama milletvekilleri araçlarıyla birlikte ki milletvekili araçları aranamıyor. Milletvekili araçlarıyla birlikte birçok ismi de içeriye soktu. Yani ziyaretçi olarak soktular. Şu anda bu gördüğünüz isimlerin, gördüğünüz kişilerin önemli bir kısmı milletvekilleriyle birlikte içeriye girenler, salona girenler.
0: Peki.
1: Şu anda saatlerce burada bekleyecekler tabii.
0: Peki.
1: Sonrasında ne olacak?
0: Biz de çok merak ediyoruz. Siz lütfen gelişmeleri takip edin. Biz de paylaşmaya da devam edin. Bir de konuğumuz bize eşlik edecek. Faruk Erdem'le birlikteyiz. Bu görüntüleri izliyoruz. Ali Saydam da bizlerle birlikte olacak. Bir siyasi iletişim duayeni kendisi.
2: Doğru.
0: Bakalım o bu konularla ilgili bir tecrübeye sahip mi? Biz kimle konuşsak ilk kez yaşıyoruz dedi. Ali Saydam hoş geldiniz yayınımıza.
3: Efendim hoş bulduk. İyi yayınlar Aktan Bey.
0: Siz daha önce benzerini gördünüz mü? Böyle bir tavrın, tutumun, sürecin. Açıkçası nefesimizi tuttuk. Ne olacağını merak ediyoruz. Bir fiziki müdahale olmasını istemiyoruz ama adım adım sanki süreç oraya doğru gidiyor. Sizin tecrübeleriniz ne söylüyor?
3: Aktan Beyciğim, şöyle ifade etmeye çalışayım. Zatenizin yaşı müsait olmayabilir. Fakat belli bir, diyelim ki 40 yaşın 50 yaşın üzerinde Türkiye'de insanlara sorsanız deseniz ki Hizip deyince aklınıza Türkiye'de hangi siyasi parti geliyor diye sorun. Karşınıza mutlaka cevap olarak Cumhuriyet Halk Partisi gelecektir. Yani bu Hizipçilik, parti içinde çeşitli grupların olması falan bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne özgü zaten geçmişte de olmuş. İçinden 12 parti çıkmış Cumhuriyet Halk Partisi'nin. 12 parti ta 1945'te başlıyor partiler. İsterseniz bir ara sayarız bunları. Fakat bunların içinde tabela olarak kalanlar var, hiç yaşamayanlar var. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir mana kayması diyorum ben buna, eksen kayması. Bunların o Cumhuriyeti kuran ve de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana çok ciddi katma değer getirmiş olan siyasi parti ve memleket meselesindeki anlayış, ruh bir şekilde kendini bu hizipçiliğe terk etmiş vaziyette 40'lardan sonra. Bunun devamı türeli artık zirvesi gibi geliyor. Hani darbe darbe diyorlar, aslında şu anda Özgür Özel Bey'in yaptığı bir tür darbe. Yani adalet sistemini tanımamak ve de adaletin aldığı kararları, yargının aldığı kararları yok sayıyormuş gibi bir davranış sergilemekle başlayan bir gruplaşma, bir problem haline getirme meselesi. Burada biz iletişimde şunu çok basit bir şekilde ifade ederiz ya, hem bir marka için, hem bir kişi için, hem parti olabilir, şirket olabilir. Şunu sorarız iletişim mühendisliği çerçevesinde hedef kitleye. Mesela deyince, diyelim ki Haktan Uysal deyince aklınıza ne geliyor? Hakan Uysal deyince aklınıza ne geliyor sorusuna yakışıklı, işte Türkçeyi çok iyi konuşuyor.

0: konuşan, efendim güvenilir falan gibi kavramlar mı geliyor, yoksa bunların tersi mi geliyor? Şimdi aynı şeyi bugün Cumhuriyet Halk Partisi keşke yapabilse. Şu anki durumla ilgili, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde de böyle bu duruma, şu hale bakın, fotoğraflara bakın, birbirleriyle kavgalar,
1: Bu görüntü
0: gürültüler.
1: galiba Özgür Özel'in meclise geliş anlarına dair görüntü. Bunları kaydediyoruz. Onu da ekranlara getirdik ama dediğiniz gibi meclisin giriş kapılarında gerilimler olduğunu, gerginliklerin
0: Ya
1: başladığını görüyoruz. Haklısınız, buyurun.
0: evet, korkunç bir şey. Yani burada ülkeyi yönetmeye talip olan ve ülkeyi daha iyi yöneteceğini iddia eden bir partinin kendi içinde birbirlerini yönetememeleri gibi bir şey çıkıyor ortaya. Şimdi çok önemli başka bir şey daha vardır algılamada. Müpemiyet, yani belirsizlik bütün ilişkileri zedeler Aktan Beyciğim. Yani kadın erkek ilişkisi, anne baba çocuk ilişkisinde de bu geçerlidir. Okulda da geçerlidir. Şirketlerde de geçerlidir. Belirsizlik, müpemiyet, öyle mi olacak, böyle mi olacak? Şu anki müpemiyete bakın ya. Yani zirve yani. İki tarafta şey ilan ediyor, grup toplantısı ilan ediyor. Bir tane salon var. Şimdi o salonda ne olacak? Yani hakikaten gülüyorum ama yani ağlanacak durum. Yani Türkiye'de bunu defaatle izah etmeye çalışıyoruz. İktidar her rejimde vardır. Faşizmde vardır, komünizmde vardır vesaire. Ama muhalefetin olduğu tek rejim var, o da demokrasi. Yani burada böyle bir muhalefetin kendi kendini imha ettiği bir durumdan geçiyoruz. Yani ne kadar üzücü yani. O yüzden bu gösterdiğiniz ve de çok başarılı bir yayın yapıyorsunuz, onu da ifade edeyim.
1: Teşekkür ederiz.
0: Hem yönetmen arkadaşları hem de kanal yöneticileri kutlarım. Çok iyi bir yayın yapıyorsunuz. Bütün yanlarıyla gösteriyorsunuz. O yüzden bu, ama Türkiye'nin gelecek tasarımı ile ilgili. Bakın, vaat ve güven birlikte giden şeyler. Siz eğer güven ortamı yaratamıyorsanız, bu belirsizlikler nedeniyle, çatışmalar nedeniyle ortaya attığınız hiçbir vaatin kıymeti olmaz. Güven olmadan vaadin değeri olmaz. Yani hakikaten baksana şu görüntüye ya. Hakikaten yani olacak iş değil.
1: Yani bu aslında
0: Üzücü,
1: daha
0: üzücü.
1: dışarıdan görüntü Ali Saydam. Meclisin içinde
0: Evet.
1: zaman zaman partililerin kavga ettiğini gördük ama farklı partililerin kavga ettiğini gördük. İlk kez
0: Eyvallah.
1: aynı partiden, aynı görüşten, aynı partinin üyelerinin bu gerilimleri yaşadığını görüyoruz. Bir yandan da bir gözüm ekranda, çünkü MHP grup toplantısında MHP lideri Devlet Bahçeli de kürsüye geldi. Onun açıklamalarını da merakla bekliyoruz. Salonlar da yan yana
0: Evet.
1: açıkçası. Burası küçük salon,
0: Eyvallah.
1: CHP'ninki büyük salon, yan yana. MHP liderinin vereceği
0: Eyvallah.
1: mesajları da ekranlara getireceğiz. Konuya dair şu anda da kürsüde. Çok teşekkür ediyoruz
0: Eyvallah.
1: size. Sağ olun, mesajlarınızı
0: Ben teşekkür
1: paylaştınız.
0: ederim.
1: Faruk
0: Çok
1: Erdem, çok
0: teşekkür
1: teşekkür
0: ederim. Ben
1: ederiz.
2: teşekkür
1: Sağ
2: ederim.
1: olun. MHP lideri
0: Faruk Bey,
1: Devlet
0: saygılar.
1: Bahçeli'nin.
2: Saygılar Ali
0: Bey,
2: Saydam Bey.
0: saygılar.
1: Bizden de saygılar, sevgiler. Açıkçası gerilimi merakla bekliyoruz. Umarız tansiyon düşer, gerilim azalır. Biz de o
2: İnşallah.
1: siyasetin içerisindeki başlıkları konuşmaya geçeriz. Kavgaları, dövüşleri, gerilimleri değil. Şimdi MHP lideri Devlet Bahçeli, bakalım bu başlığa dair ne mesaj verecek? Hem daha önce bir açıklama yapmıştı malumunuz. Sonra Türk Gün
2: Doğru.
1: Gazetesi'nde de bir mesaj verdi. Birlik dayanışma mesajı verdi.
2: Yani meclisin bu görüntülere muhatap olması herhalde Devlet Bey'i de rahatsız edecektir. Birazdan mesajlarına bakalım.
1: Bir uzlaşı mesajı aslında
2: Evet.
1: veriyor. Koç grubunun yıl dönümünde bir etkinlik yapılmıştı. Orada da Özgür Özel'le yan yana gelmişti. Orada da muhtemelen o sağduyu mesajını tekrarlamıştı. Açıkçası merak ediyoruz mecliste.
2: Neler
1: Bugün
2: olacak?
1: neler olacak? Genelde genel kurulu merak ederdik. İlk kez bir grup toplantısı salonunda olanları da
2: Kim
1: merak ediyoruz.
2: konuşacak diye merak ediyorum.
1: Kim konuşacak? Ötesinde ya
2: Nasıl bir
1: bilettik,
2: kavga
1: aynı
2: olacak?
1: parti içinde aynı seçmenin meclise gönderdiği kişilerin birbirine karşı tavrını, tutumunu merak ediyorum
2: Doğru.
1: ben.
2: Zaten CHP'yi bugüne getiren de kendi partileri. Dava açan onlar, davalı onlar, davacı onlar. Tamamen iç savaş.
1: Genel başkanı salona sokmamaya çalışacaklarını iddia ediyor bazı isimler. Tülay Ağol aktardı.
2: Öyle olacak.
1: Onu sokmasanız grup başkanı Özgür Özel.
2: Sokmamak demek fiziki müdahale
1: Nasıl
2: demek
1: olacak?
2: Yani.
1: Girmek istiyorum derse genel başkan, partililer doğrudan ona bağlı, grup başkanı da ona bağlı. Açıkçası ya, MHP liderinin, MHP grubunun

0: açıklamaları ya da görüntüler ekranlara geliyor ama biz hemen yan grubu, yan değil salonu mi? Merak
1: çok
0: ediyoruz.
1: Çok mu yakın? Ben çok
0: çok yakın. Muhalefet evet. Kulislerinin içerisinde.
1: Birbirlerini görebiliyorlar. Yani.
0: Çıkışta görecekler. Anladım. Aynı salona açılıyor çünkü. Burası küçük salon. CHP'ninki bu salondan daha büyük bir salon. Tribün gibi görünüyor. Ayrılmışlar iki bölümü. Yani öyle mi olacak? Hani deplasman taraftarları olur.
1: Yok, birbirinden ayrılmaları da mümkün değil. Çünkü küçük de bir salon. Mecburen yan yana ya da iç içe oturacaklar. Ve orada başka şeyler yaşanacak gibi görünüyor.
0: Geçen grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na...
1: Daha henüz Kılıçdaroğlu taraftarlar gelmedi değil mi şu anda, öyle bir durum?
0: Bunu anlayamıyoruz çünkü hani kim taraftarı milletvekilleri olarak gözlemleyebiliyoruz. Bazı isimlerin hangi tarafta olduğunu biliyoruz. Ama desteğe gelenler hangisi Kılıçdaroğlu tarafında, hangisi Özgür Özel tarafında içeride... bir tepki gösterince anlayacağız. Doğru. Yoksa yani bir grup...
1: Kesin bir arbede olacak, öyle gözüküyor. Çünkü giriş çok dar, o alan çok dar, çok insan var ve mutlaka temas olacak.
0: Hayır, yerde ayrılmamış.
1: İnşallah yani, kötü bir netice. Oradan...
0: Kemal Kılıçdaroğlu salona girdi diyelim ekranın sol yanında. Oturacak yeri yok.
1: Doğru. Ve oturmayacak herhalde. Direkt kürsüye mi yürüyecek?
0: Ama anons edilmesi gerekiyor. Bir divan var. Divan çağrısı.
1: Birileri kürsüyü işgal edip burada konuşamazsın mı diyecek.
0: Ya da o direkt kürsüye yürüyüp çıkarsa onu indirecek.
1: Bizim bu senaryoları onlar da yazmışlardır dün akşamdan beri. Nasıl
0: ben
1: yapacaklar? Herkesin
0: şöyle
1: bir planı
0: bir şey
1: vardır
0: itiraf
1: diye.
0: Edeyim. Son ana kadar bu gerilimin yükseleceğini, son anda bir uzlaşıyla sonuçlanacağını tahmin ediyordum. Ama görebildiğim kadarıyla kimse geri adım atmıyor. Bugün doğru. Gazetelere de yansıdı. Özgür Özel seçilmemiş bir genel başkanın kürsüye çıkamayacağını söylemişti. MHP grubu da şu anda başladı. Faruk Erdem çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını canlı olarak ekranlara getireceğiz. Sözü Bahçeli'ye bırakalım.
2: Muhterem arkadaşlarım, değerli milletvekilleri, bugün grup toplantımızı şereflendiren iki ilimiz bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi Çanakkale Kahramanları, ikincisi ise Köroğlu'nun Ayvazları. Öncelikle Türk milli takımının Amerika'da Dünya Kupası'na katılması münasebetiyle birçok çevreler milli takımı memnun kılacak, başarı sağlayacak bir üslupla bazı maçların yarışmasını açmışlardı. Geçmişte söylenen bazı şeylerin tekrarıyla milli takımımızı Amerika'ya yolcu etmeyi düşünüyorlardı. Böyle bir dönemde Milliyetçi Ülkücü Hareket'in hassasiyetlerini göz önüne alarak ülkücü sanatçılarımızdan istirham ettim. Kısa sürede bir miting bir marş hazırlayın ve bunu Amerika'ya gitmeden evvel Türkiye duysun istedim. Biraz evvel sizlere arz edilen marş odur. O sanatçıları tebrik ediyor, gözlerinden öpüyor. Muhterem arkadaşlarım, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, muhterem insan İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun liderliğinde milli takımımız Amerika'ya gidiyor. Onun için son mısrasını da hatırlarsınız. Amerika bekle, biz geliyoruz diyor. Muhterem dava arkadaşlarım, muhterem hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın kıymetli temsilcileri, konuşmamın başında sizleri saygıyla selamlıyor, gönüllerinize huzur, hanelerinize bereket, çalışmalarınıza muvaffakiyet getirecek hayırlı bir hafta geçirmenizi diliyorum. Bugünkü toplantımızı yurt içinden ve yurt dışından televizyon ekranları, radyo kanalları ve sosyal medya platformları vasıtasıyla takip eden aziz vatandaşlarımıza samimi dileklerimi iletiyorum.

gönül ve kültür coğrafyalarımızda zulmün pençesinde kimliğini, harbin ateşinde ümidini, baskının gölgesinde şerefini muhafaza mücadelesi veren tüm kardeşlerimize selamlarımı gönderiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantımız vesilesiyle bir kez daha sizlerle aynı çatı altında bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Sözlerimizin, gözlerimizi hazırlara, gayretlerimizin ve niyetlerimizin milletimize hizmete vesile olmasını temenni ediyorum. Hepinizi muhabbetle ve en derin kardeşlik duygularımla selamlıyorum. Değerli dava arkadaşlarım, dünyanın neresinde bir milletin barış ve huzur iklimi hedef alınsa, bir devletin kalbine silahlar doğrultusunda, nerede bir mazlumun ahı yükselse, neresinde bir ananın yüreği ateşe verilse, orada yalnızca o ülkenin değil, bütün insanlığın imtihanı başlamış demektir. Bugün yakın coğrafyamızda yaşananlar da bize sadece savaşların, gerilimlerin ve diplomatik çekişmelerin seyrini değil, aynı zamanda uluslararası hukukun ve insanlık duygularımızın seyrettiği istikametin vahim tablosunu göstermektedir. Atalarımız ateş düştüğü yeri yakar demiştir. Fakat bugün yakın coğrafyamızda harlanan ateş, yalnızca düştüğü yeri değil, sınırları aşan bombalar yağdıran, gökleri karartan, denizleri kabartan ve dumanı kapımıza kadar dayanan tehlikeli bir yangına dönüşmüştür. Tarihi tecrübelerimiz ve uluslararası gündeme Ankara'dan açılan penceremizden baktığımızda görünen manzara açık ve nettir. Bölgenin kalbine düşen her kıvılcım, ihmale uğradıkça yeni cephelere, yeni krizlere, yeni göçlere, yeni güvenlik tehditlerine ve yeni emperyal hesaplara kapar aramaktadır. Sözde barış çağrılarının gölgesinde yeni cepheler açılmakta, yavan diplomasi cümlelerinin samimiyetsiz insani temennilerinin arkasında askeri yığınaklar büyümekte, hukukla perdelenen söylemlerin ardında kanlı çıkar hesapları yürütülmektedir. Bir tarafta dünyayı pazarlık masası bilip haritalar cetvelle çizen, milletleri menfaat aracı, mazlumları pazarlık kozu olarak gören, hırs küpü bir emperyalist siyaset bezirganı vardır. Diğer tarafta ise sözde devlet, özde bebek katili bir işgal şebekesi, hastaneleri, okulları, mülteci kamplarını hedef alan, çocuklarının kefenleri üzerine güvenlik yalanları ve sınır politikaları inşa eden kanlı bir savaş makinesi vardır. Bu namussuz karabatak düzeni ne ateşkes tanımakta, ne de insanlığın kadim ve ortak değerlerini çiğneyip geçerken dünya milletleri karşısında küçük bir mahcubiyet göstermektedir. Bu tablo karşısında gerçeği bütün açıklığıyla söylemek mecburiyetindeyiz. Küresel sistemin çivisi çıkmış, adalet terazisi şaşmış, kantarın topuzu kaçmış, güç dengeleri yerinden oynamış, insanlığın müşterek vicdanı, kan kokusu karışmış petrol ve toprak rant siyasetleri arasında ağır bir imtihana mahkum edilmiştir. Bugün hak emperyal tahakkümün postalları altında ezilmekte, hukuk Siyonist karabasanının menfaat çarklarına öğütülmekte, barış silah tacirlerinin kanlı iştahlarına kurban edilmektedir.

mesele yalnızca Tahran'ın, Tel Aviv'in, Washington'un veya Beyrut'un meselesi değildir. Bu mesele Hürmüz Boğazı'ndan Doğu Akdeniz'e, Lübnan'dan Suriye'ye, Irak'ın kuzeyinden Kızıldeniz'e, Körfez'den Kıbrıs'a kadar uzanan deniz ticaret yollarından petrol ve doğal gaz yataklarına, su güvenliği havzalarından enerji geçiş güzergahlarına yayılan, bölgedeki tarihi, kültürel, etnik ve mezhepsel hassasiyetleri kışkırtmaktan geri durmayan geniş bir güvenlik denklemidir. Bu denklemi sadece bugünün askeri hareketleriyle ve kriz başlıklarıyla okumak eksik kalacaktır. Çünkü bugün kışkırtılan siyasi fay hatlarının dün masa başlarında çizilen sınırlarla, bugün sahada kullanılan tenör aparatlarının dünya coğrafyamıza ekilen ayrılık tohumlarıyla, bugün enerji yolları üzerinde kurulan baskının, dün milletlerin kaderine vurulmak istenen emperyal prangalarla doğrudan bağı vardır. Bölgemizde her kriz bir anda ortaya çıkmış değildir. Her yangının altında bir kül, her çatışmanın gerisinde duman tüten bir kin, her dayatmanın arkasında yarım kalmış bir emperyal hesap vardır. Tarihi bilenler bugünkü hadiseleri daha açık okur. Bölgemiz ilk defa masa başı hesaplara, cetvelle çizilen haritalara, dışarıdan dayatılan statülere ve emperyal niyetlere maruz kalmamaktadır. Dün Sykes-Picot ile coğrafyamızın damarları kesilmek istendi. Dün Balfour Deklarasyonu ile Filistin'in kalbine zehirli bir tohum ekildi. Dün Serv ile Türk milletine kefen biçildi. Dün Musul'dan Kerkük'e, Halep'ten Kudüs'e, Kıbrıs'tan Batı Trakya'ya kadar nice vatan parçası üzerinde hesap yapıldı. Fakat her şey sahipleri bir şeyi unuttu. Türk milleti köşeye sıkıştırılacak bir millet değildir. Türk milleti karşısına yedi düvel de dizilse tarih sahnesinden silinecek bir millet değildir. Türkiye ham hayaller kurulup çizilen haritaların kenarına sıkıştırılacak, eline bir avuç toprak verilip denizlerinden koparılacak bir ülke değildir. Lozan'da varlığını tescilleyen, Kıbrıs'ta kardeşinin imdadına yetişen, terörle mücadelede dağları titreten, Adalar Denizi'nde baskılar ve hukuksuzluklar karşısında geri adım atmayan, enginlere Türk mührünü vuran Türkiye, bugün de aynı tarihi şuurla ayaktadır. İsimler farklılaşmış, siyasi yollara yeni şeritler eklenmiş, askeri yöntemler teknolojiyle gelişmiş, fakat niyet değişmemiştir. Bölgemizin topraklarına fitne tohumları ekmek, damarlarına ihanet zerk etmek, asırlık komşuları birbirine kırdırmak, devletleri içeriden zayıflatmak, enerji yollarını gasp etmek isteyen küresel şer çevreleri iş başındadır. Türkiye'yi çevresinden kuşatılmış, yılgınlığa sürüklenmiş, kolay lokma haline gelmiş bir ülke olarak görmek isteyen karanlık odakların nefesi hemen sınırımızın dışındadır. Gözler üzerimize ve bir yılan gibi pusudadır. Gaflete düşmeyecek rehavete kapılmayacağız. Fitnenin diline, fesatın gölgesine, fettanın oyununa teslim olmayacağız. Bir olacağız, diri olacağız, aynı bayrağın altında, aynı istikbale yürüyeceğiz. Çünkü biz Türk milletiyiz. Biz esareti ayağının altında ezen, zilleti kapısından içeri sokmayan, ihanete nefes aldırmayan, haritalara sığmayıp nice de

devletler kuran, ateş çemberlerini yara yara küllerinden yeniden doğan, kuşatmaları paramparça edip ayak bastığı her toprağa vatan tutan ve tarihin akışına, çağların kapılarına Türk mührünü vuran aziz milletin evlatlarıyız. Merhum şairimiz Mehmet Emin Yurdakul aziz Türk milletine şöyle sesleniyordu: senin gibi bir yiğit ve bir ulu milleti insanoğlu doğduğu günden beri görmedi. Aklımız devlette, kalbimiz millette, gözümüz istikbalde, irademiz Türk ve Türkiye yüzyılının kutlu istikametinde ilerlemeye devam edeceğiz. Değerli dava arkadaşlarım, İsrail'in bölgede uyguladığı saldırgan, hukuk tanımaz ve kan dökmekten çekinmeyen siyaset artık yalnız Filistin'i değil, Lübnan'ı, Suriye'yi, İran'ı, Körfez ülkelerini ve Doğu Akdeniz'i aynı anda tehdit eden bir yangın haritasına dönüşmüştür. Gazze'de bebeklerin, kadınların, yaşlıların, hastaların üzerine bomba yağdıran hasta ve işgalci zihniyet, bugün Lübnan'da da aynı hain yöntemi sürdürmektedir. Beyrut'un semalarında dolaşan savaş uçakları, sadece Lübnan'ın egemenliğine değil, bölgesel barış çağrılarına meydan okumakta, huzur arayış ve arzularına kulak tıkamaktadır. Arz-ı mevut yalanıyla, vaat edilmiş topraklar masallarıyla meşrulaştırılmak istenen işgalci iştah, milletlerin kaderini Siyonist yayılmacılık saplantılarına göre yeniden biçimlendirme hevesindedir. Lübnan zaten yıllardır siyasi kırılganlıklarla, ekonomik buhranlarla, toplumsal ayrışmalarla ve dış müdahalelerle yıpratılmış bir ülkedir. Böyle bir ülkenin yeniden saldırıların hedefi haline getirilmesi, bölgesel yangının bilinçli biçimde diri tutulduğunu göstermektedir. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a dönük askeri ve siyasi baskısı, bölgesel gerilimi söndürmekten ziyade daha da derinleştirmektedir. Bir yanda müzakere denilmekte, diğer yanda tehdit dili yükselmektedir. Bir yanda ateşkesten bahsedilmekte, diğer yanda Hürmüz Boğazı'nda askeri operasyonlar sürdürülmektedir. Bir yanda barış masası kuruluyormuş gibi yapılmakta, diğer yanda savaşın ihtimal hesapları hala canlı tutulmaktadır. Bu nasıl diplomasidir? Bu nasıl barış arayışıdır? Bu nasıl uluslararası hukuk düzenidir? Eğer bir ülke olmazsa başka yolla yaparız diyerek müzakere masasına bomba gölgesi düşürüyorsa, orada diplomasi değil santaj vardır. Eğer bir devlet ateşkes sürüyor derken aynı anda deniz yollarında abluka, askeri tehdit ve düşük yoğunluklu çatışma dili kullanıyorsa, orada baskı vardır. Eğer bir işgal yönetimi anasının kucağından koparılmış süt kuzusu bebeklerin kanını güvenlik kalkanı gibi kullanıyor, enkaza çevrilmiş şehirlerin, yetim kalmış çocukların üstüne siyaset bina ediyorsa, orada katliam vardır. Barış kelimesini ağzına alıp savaşın fitilini cebinde taşıyanlar İnsanlığı aldatamayacaklardır. Gözünü kan ve petrol hırsı bürümüş olanlar bölgemizi mesiyanik ezyanlarına kurban edemeyecektir. Mağdurun çığlığı, mazlumun ahı, mahzunun sessizliği er ya da geç zalimlerin yakasına yapışacaktır. Değerli dava arkadaşlarım, tam da bu noktada terörsüz Türkiye hedefinin ne kadar hayati ve ne kadar isabetli olduğu bir kez daha bütün açıklığıyla ortaya çıkmaktadır.
Bugün bölgemizde yaşanan her kriz bir dış politika gündem başlığı olduğu kadar iç cephemizin sağlamlığına, kardeşlik hukukumuzun gücüne, devletimizin teyakkuzuna ve milletimizin ortak gelecek arzusuna yönelen bir sınamadır. Terörsüz Türkiye, bölgesel fırtınalar karşısında milli varlığımızın zırhıdır. Terörsüz Türkiye, emperyalizmin taşeronluğunu yapan mahfillerin, etnik fitne mühendislerinin ve din kisvesi altında Siyonist kuruntu tacirlerinin Türkiye üzerinde kurmak istediği oyunu bozma iradesidir. Terörsüz Türkiye, Hürmüz'den Doğu Akdeniz'e, Lübnan'dan Suriye'ye, İran'dan Irak'ın kuzeyine kadar uzanan kriz kuşağı karşısında Türkiye'nin iç cephesini muhkem tutma gayretidir. Dışarıda savaşın dumanı yükselirken, içeride kardeşlik hukukumuza doğrultulan bozgunculuk namlusuna fırsat veremeyiz. Tefrika ve tahrik emellerine rıza gösteremeyiz. Habis niyetlerin nefes almasına müsaade edemeyiz. Bölgemizin etrafında kanlı hesaplar yapılırken yine yüce Türk milletinin birliğini, dirayetini ve bin yıllık kardeşliğini zaafa uğratamayız. Çünkü bahçe duvarının ardında hesap yapan gafilin ilk yokladığı yer yuvamızın içindeki çatlaklardır. Sınırlarımızın ötesinde kurulan her tezgah Ankara'dan görülmektedir. Türkiye ne karanlıkta yatacak ne de kara düş görecektir. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin İran hattında kurduğu baskı, İsrail'in bölgesel kaosunu değiştiren saldırgan siyaseti, Suriye ve Irak sahasındaki kırılganlıklar, Doğu Akdeniz'deki askeri hareketlilik ve Hürmüz'den Lübnan'a kadar uzanan gerilim kuşağı, Türkiye'nin iç cephesine dönük sabotaj ihtimallerini de artırmaktadır. Şunu açık ifade etmek gerekir. Terörsüz Türkiye iradesi samimiyet ilerlerken, bu iradeyi zehirlemek isteyen dış mahfiller de boş durmamaktadır. Türkiye'nin huzura, kardeşliğe ve güvenli geleceğe yürüdüğü bir dönemde bölgesel savaşlardan, güç boşluklarından ve jeopolitik belirsizliklerden medet uman çevrelerin terör uzantılarını yeniden kullanma arayışında olduğu görülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki nüfuz ağıyla İsrail'in kaos siyasetinin aynı hatta buluştuğu her yerde terör örgütleri birer piyon, birer maşa uzaktan kumandalı, birer aparat olarak sahneye sürülmek istenmektedir. Suriye'nin kuzeyindeki yapılanmaların yeni himaye kapıları araması, Irak'ın kuzeyindeki eski mevzilerin diri tutulmak istenmesi, İran sahasındaki her gerilimin farklı uzantılar üzerinden fırsata çevrilmeye çalışılması tesadüf değildir. Bunlar Türkiye'nin iç huzurunu, kardeşlik hukukunu ve güvenlik mimarisini hedef alan daha büyük bir oyunun parçalarıdır. Bu sebeple terörsüz Türkiye hedefini korumak, ihanet şebekelerinin hesabını bozmanın gereğidir. Biz terörsüz Türkiye derken içeride huzuru, dışarıda caydırıcılığı, sınırlarımızda emniyeti, bölgemizde istikrarı ve milletimizin birliğini aynı anda savunuyoruz. Dışarıda kaos girdabı kol gezerken, savaş borazanları kulakları sağır ederken, ülkemiz jeopolitik depremlere sürüklenmek istenirken surda gerik açtırmayacağız. İşte terörsüz Türkiye hedefi bu büyük tablonun merkezindedir. İşte bu yüzden terörsüz Türkiye diyoruz. İşte bu yüzden iç cepheyi sağlam tutmak zorundayız. İşte bu yüzden kardeşlik hukukunu tahkim etmeyi yalnızca iyi niyetli bir temenni olarak değil, doğrudan doğruya milli güvenlik meselesi biçiminde ele alıyoruz.
Yıllar

Milli bekav sözümüzle akıllarınca eğlendiler. Devletimizin geleceğine dair kaygılarımızı küçümsediler. Cumhur İttifakı'nın tarihi varlık sebebini günlük siyasetin dar hesaplarına hapsetmeye kalkıştılar. Terörsüz Türkiye hedefimizi çarpıttılar. Türk milliyetçiliğinin son kalesi olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin adını karanlık senaryolarla yan yana getirme garabetine düştüler. Türk ve Türkiye yüzyılı yürüyüşümüzde sırt döndüler. Şimdi sormak hakkımızdır. Anlaşıldı mı neden milli beka dedik? İdrak edildi mi neden terörsüz Türkiye diye ısrar ettik? Bu hedef Türkiye'nin yabancı tufanlar karşısında savrulmaması, bölgesel çalkantıların arasında sıkıştırılmaması, emperyalist ve siyonist maşaların yarattığı krizlerle oyalanmaması için tarihi bir zarurettir. Bu nedenle terörsüz Türkiye hedefi kararlılıkla sürdürülecektir. Dün alay edenler bugün mahcup olmalıdır. Dün beka sözüne burun kıvırıp dillerine alaylı sakız edenler bugün aynaya bakmalıdır. Dün terörsüz Türkiye hedefini çarpıtanlar bugün oldukları yerden utanmalı. Cumhur İttifakı ekseninde kurulan milli cephenin karşısında durdukları için hicap duymalıdır. Terörsüz Türkiye hedefimizi küçümseyenler, Türkiye'nin hangi kuşatmaları yardığını, hangi hendekleri kapattığını, sınırlarımızın hemen ötesinde, kıyılarımızın hemen karşısında nice milletler ateş çemberleri içine düşmüşken bu aziz vatanın nasıl bir huzur ve istikrar adası olarak ayakta tutulduğunu idrak edememiştir. Nitekim zaman bizi haklı çıkarmıştır. Aziz milletimiz kimin küçük hesapların günü kurtarma telaşının peşine düştüğünü, kiminse vatan ile millet derdine ömür ve gönül verdiğini bütün çıplaklığıyla görmüş ve kavramıştır. Bugün artık hakikat daha gür, daha berrak biçimde anlaşılmaktadır. Bu hakikatin aynasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine düştüğü yönetim buhranı da bütün çıplaklığıyla görülmektedir. CHP'li belediyeler etrafında uzun süredir biriken şaibe süreçleri, rüşvet görevi kötüye kullanma, yolsuzluk ve kamu gücünün menfaat ilişkilerine alet edildiği yönündeki peş peşe patlayan vakalar hepimizin malumudur. Vatandaşa hizmet makamı olması gereken belediyelerin Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında rant iddialarıyla, yönetim zafiyetleriyle ve kamu emanetini taşıyamama garabetiyle anılır hale gelmesi başlı başına bir ibretlik, bir tablodur. Bugün görüyoruz ki yerelde başlayan bu çözülme dönüp dolaşıp Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin çatısına çökmüştür. Ecdadımız balık baştan kokar demiştir. CHP'li belediyelerde kendini gösteren savrukluk, şaibe ve yönetim acı bugün genel merkeze sirayet etmiş, parti yönetiminin içine düştüğü dağınıklığı bütün çıplaklığıyla ortaya koymuştur. Cumhuriyet Halk Partisi bugün milletin karşısına kendi iç hesaplaşmasının, koltuk kavgasının, mahkeme süreçleriyle düğümlenen yönetim krizinin ve kurumsal aklını tüketen hizip mücadelesinin gölgesiyle çıkmaktadır. Bu tablo tesadüf değildir. Bu tablo siyaseti millete hizmetin şerefli yolu olmaktan çıkarıp kişisel ikbalin, hırsın, öfkenin ve güç gösterisinin dar patikasına sıkıştıran anlayışın neticesidir. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir siyasi partinin kendi hukukunu, geleneğini, kurumsallığını ve meşruiyet zeminini nasıl aşındırdığı vahim bir manzaradır. Sağduyuyla karşılanması gereken hukuki süreçlerin meydan okuyucu bir üslupla gölgelenmesi,

0: siyasi kıyametin büyük alametlerindendir. Parti içi arınma ve durulma ihtiyacının tehditkar cümleler gölgesinde kalması idari iflasın vesikasıdır. İş düğümleri çözmek yerine yağlı urganlara sarılmak, kementleri ülke gündeminin boynuna ısrarla dolamak aziz milletimize ne fayda getirir? Buradan açıkça ifade ediyoruz. Bizim meselemiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine düştüğü dağınıklıktan siyasi kazanç üretmek değildir. Bizim meselemiz Türkiye'de siyaset kurumunun ağırlığını, millet iradesinin saygınlığını ve hukukun üstünlüğünü korumaktır. Ancak görünen köy de kılavuz istememektedir. Cumhuriyet Halk Partisi bugün iki ayrı yön, iki ayrı dil, iki ayrı merkez, iki ayrı meşruiyet iddiası muhalefetin gidişatı bakımından kaygı verici bir gerçek olarak karşımızdadır. Bir tarafta hukuki zemine dönme ihtiyacı toparlanma isteğiyle buluşmaktadır. Diğer tarafta meydan okuma üzerinden güç gösterileri sergilenmekte, sokak diliyle parti içi krizi büyütme hevesi gündemin üzerine ağır bir sis misali çökmektedir. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Özgür Özel'e düşen ateşe körükle gitmek değil, aklı selimle hareket etmektir. Zira keskin sirke ancak küpüne zarar verir. Cumhuriyet Halk Partisi kendi içindeki çetrefilli itilafı meydanların hararetine terk etmemelidir. Serin kanlılıkla yürütülmesi gereken hukuki süreci kalabalıkların gürültüsüne bırakmamalıdır. Cumhuriyet ve yaşıt bir siyasi parti olmanın ağırlığı ve kurumsallığını niteliksiz sokak diline havale etmek, ölü gözünden yaş beklemekten farksızdır. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde iki yol vardır. Ya kendi iç meselesini hukuk ve sağduyu zemininde çözecek ya da kendi eliyle büyüttüğü düğümü milletimizin gündemine yeni bir yük olarak taşıyacaktır. Nitekim ülke gündemi siyasi partilerin iç hesaplarının yükünü taşıyacak bir hamal değildir. Siyasette her sözün bir sonucu, her tavrın bir karşılığı, öfkeyle kalkılan her oturuşun bir maliyeti vardır. Bu hesabın sonunda mahcup olmamak, milletin vicdanına borçlu kalmamak isteniyorsa gaflet uykularından uyanılmalı, gözler dört açılmalıdır. Siyaset, millete hizmet etme yolunda feraseti fevriliğe, aklı asabiyete, sükuneti saldırganlığa tercih etme sanatıdır. Bu sanatın sanatkarı olmak isteniyorsa sözlerimize kulak verilmelidir. Bu sebeple Sayın Özgür Özel'e tavsiyemiz şudur. CHP'nin iç gerilimini sırtlanıp meydanlara taşımaktan, CHP bünyesindeki çatlağı memleket satına yaymaktan, mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçilmelidir. Genel merkezdeki çift başlılık, teşkilatlara sirayet eden huzursuzluk ve Türkiye Büyük Millet Meclisi koridorlarına taşan buhran ayan beyan ortadadır. Kaynayan kazanı kapakla bastırmaya çalışmak akıl kârı değildir. Hararet yapan bir aracın gazına basarcasına CHP'yi daha büyük bir savruluşa sürüklemekten yüz çevrilmelidir. Motoru yakmadan, direksiyonu kilitlemeden, yoldan büsbütün çıkmadan bu gidişata bir an evvel nizam verilmelidir. Hazreti Ali'ye atfedilen kıymetli söz ne güzeldir. Hak sizi hür yaşatmışken hırs sizi kul etmesin. İşte bizim siyaset anlayışımızın özü budur. Hırsın kulu olanlar koltuğun gölgesinde küçülür, hakkın yolunda yürüyenler milletin gönlünde büyür. Sözlerime son verirken Sınırlarımızın ötesinde yükselen her kriz başlığını Ankara merkezli bir okuyuşla kavrayan kıymetli dava arkadaşlarımı saygıyla selamlıyor. Terörsüz Türkiye idealine sarsılmaz inançlarıyla kuvvet veren kardeşlik hukukumuza yönelen her karanlık hesabın karşısında dimdik duran, şahsi heveslerini ülküsünün önüne koymayan Türk ve Türkiye yüzlü yürüyüşümüze can suyu olan yiğitler yiğit ülküdaşlarımı hürmetle selamlıyorum. Makamı değil, mesuliyetin peşinden giden, menfaatlerini değil, milletimizi gözeten tüm gönüldaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Cenab-ı Allah'a birliğimizi daim, devletimizi payidar, davamızı muzaffer eylesin. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun.
1: Sayın Genel Başkanım, konuşmalarınızdan dolayı zatıallerinize teşekkür ediyoruz. Herhangi bir talimatınız yok ise müsaadelerinizle grup toplantımızı kapatıyorum. Efendim, marşı da tekrar çalalım lütfen.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunduğu CHP'ye özellikle de Özgür Özel'e yönelik ateşe körükle gidilmemesi çağrısında bulundu. Özel CHP'deki çatlağı sokaklara yaymamalıdır ifadesini kullandı. Bir yandan da gözler CHP grubuna toplanmış, çevrilmiş durumda. Bir önemli açıklama geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından Numan Kurtulmuş imzalı CHP'ye gönderilen açıklamada CHP grubunda bir güvenlik kapıda oluşan güvenlik riski nedeniyle CHP grubunun ziyaretçisiz bir toplantı yapması gerektiği, bununla ilgili karar alındığı da vurgulandı. MHP lideri Devlet Bahçeli de grup toplantısının çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı ve şu anda da grup salonundan ayrıldı. Bir kez daha tekrarlayalım. CHP grubu ziyaretçi olmadan yapılacak. Yaklaşık 610 ziyaretçinin girişine izin verilmişti ilk etapta. Yarı yarıya olarak düzenlenecekti. Ancak mecliste meclis iç tüzüğünün kendisine verdiği yetkiyi kullanarak meclis başkanı Numan Kurtulmuş özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi giriş kapılarındaki güvenlik riski nedeniyle CHP'de grup toplantısının ziyaretçisiz bir şekilde ziyaretçi alınmadan yapılacağını söyledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir açıklama yapması bekleniyor. Çeşitli iddialar var. İlerleyen dakikalarda elbette ekip arkadaşlarımız son bilgileri sizlerle paylaşacak. Ve şu anda da CHP grup toplantısının 13.30'da kim tarafından yapılacağı sorusu yanıt henüz bulmuş değil. Dikmen kapısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaretçilerin giriş yaptığı kapının önünde de bir kalabalık vardı. Zaman zaman da gerilimin yükseldiğini görmüştük. Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle, Özgür Özel'e yakın isimler arasında önce sloganlarla başlayan, ardından da arbedeye dönüşen anlar kameralar tarafından kayıt altına alınmıştı. Bunlar da meclisin hemen önünde kalabalıkların bulunduğu esnada yaşanan gerilimleri anlatıyor. Oğuzhan, sen de o noktadasın. Neler yaşanıyor şu anda? Sözü hemen sana bırakayım, notlarını paylaş lütfen.
3: Evet, şu anda görmüş olduğunuz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi Dikmen kapısı önünde hem Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel taraftarları bir araya geldiler ve burada görmüş olduğunuz gibi şu anda çok büyük bir kargaşa hakim, birbirlerini itip kalkmaya başladılar. Çevik Kuvvet tabi olaya hemen müdahale etti. Özellikle bu kargaşa öncesinde tabi ki CHP Ankara İl Başkan Yardımcısı bir anons çekmişti ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde grup toplantısını yapacağını, devam edeceği yönünde tarafların meclis kapısından ayrılması gerektiğini ifade etmişti ama şu anda görmüş olduğunuz gibi tamamen ortalık gerginleşti ve küfürlerle millet birbirine şu anda saldırmaya başladı. Tabii ki çok büyük bir arbede yaşanıyor burada görmüş olduğunuz gibi. Biz de kameraman arkadaşım Taşkın Ural'la birlikte sizlere görüntüyü anlık olarak göstermeye devam ediyoruz. Şu anda tabii ki insanlar özellikle birbirlerine saldırmaya başladılar. Çevik kuvvet araya girdi. Müdahale etmeye çalışıyor özellikle ama tabii ki oldukça yoğun bir kalabalıkla buradayız. Biz de o kalabalığın, o gerginliğin arasında kalmış durumdayız. Özellikle hain Kemal sloganlarını duyuyoruz.

0: yapıyoruz biz burada. Tabii ki ıslıklar dediğimiz gibi karşılıklı küfürleşmelerle birlikte burada harbede görmüş olduğunuz gibi devam ediyor. Şu anda Çevik Kuvvet tabii ki iki grubun ortasına girmiş durumda. Ancak görmüş olduğunuz gibi taraflar arasında büyük bir gerginlik söz konusu hakim. Yine araya özellikle parti yetkilileri de taraflara sakin olmaları konusunda çağrıda bulunuyor. Yuhalamalarla birlikte hain Kemal sloganlarının da atıldığını söyleyebiliriz. Evet, şu anda tabii ki parti yetkililerinin verdiği talimat doğrultusunda özellikle yaptıkları sakinleştirmeler sonucu gruplar ayrılmış durumda ve Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel taraftarları tamamen birbirlerinden ayrıldı. Ama tabii ki özellikle Özgür Özel taraftarları burada hala hain Kemal sloganları atmaya devam ediyor. Siz de şu anda duyuyorsunuz, hain Kemal sloganları devam ediyor. Tabii ki biz grupların ayrıldığını söyledik. Çevik Kuvvet ekibinin burada bir kordon oluşturduğunu söyledik. Ancak gerginlik hala burada devam ediyor. Polis ekipleri de olaya müdahale etmeye devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi şu anda kameraman arkadaşım Taşkın Ural da sizlere görüntüyü canlı olarak gösteriyor. Tabii ki Çevik Kuvvet ekipleri özellikle söz konusu alanı daraltmaya başladılar. Özellikle grupları birbirinden ayırmak için alanı tamamen daraltmış durumdalar. Şu anda kameraman arkadaşım da sizlere Çevik Kuvvet ekiplerinin almış olduğu önlemleri canlı olarak ekranlara getiriyor. Bir yandan da tabii ki hala araba üzerinde taraflara ayrılmaları konusunda özellikle çağrıda bulunuyor ve şu anda hain Kemal sloganlarıyla görmüş olduğunuz gibi Özgür Özel taraftarları burada slogan atmaya devam ediyor. Şu anda tabii ki burası oldukça gergin. Son bilgiler tabii ki özellikle burada CHP İl Başkan Yardımcısı'nın arabadan yaptığı anonsla Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısını genel merkezden yapacağı yönündeydi. Ancak tabii ki yine edindiğimiz bilgiler doğrultusunda özellikle toplantıya ilişkin müzakereler yapıldığı yönünde açıklamalar geliyor. Tabii ki şu anda biraz daha güvenlik önlemleri sebebiyle ortam gerginliğini biraz daha sakinliğe bırakmış durumda ama tabii ki sloganlar da atılmaya devam ediyor görmüş olduğunuz gibi. Tabii ki Çevik Kuvvet özellikle bir grubu tamamen Kemal'e kenara sıkıştırmış durumda. Özellikle hareket etmemeleri için çeşitli geniş güvenlik önlemleri de aldılar. Biz de tabii ki kameraman arkadaşım Taşkın Ural'la birlikte buradaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi aslında Dikmen'den Kızılay'a geliş istikametinde bulunduğumuz bu yol tamamen kapatılmış durumda. Grupların buradan artık dağıtılması bekleniyor. Özellikle trafiğin açılması için de Çevik Kuvvet ekipleri buradaki göstericileri kenara doğru itmeye başladılar. İtmeye çalıştılar. Şu anda da tabii ki gerginlik biraz daha yerini sakinliğe bırakmış durumda. Biz buradaki gelişmeleri de yakından takip edip sizlere de aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü Türkiye Büyük Millet Meclisi Dikmen kapısından tekrar sizlere bırakalım.
1: Meclis girişindeki son durum böyleydi. Şimdi bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu kez içerisine gideceğiz. CHP grup salonuna gideceğiz. O noktada Tülay Ağoğlu bizi bekliyor. Tülay Ağoğlu, geride bıraktığımız saatler içerisinde o yoğunluğun arttığını tahmin ediyoruz ama salonda hava nasıl? Bir kez daha sözü hemen size bırakayım.
2: Haftalar sağlı. Yoğunluk arttı ama şunu söyleyerek başlayalım. Meclis Başkanlığı az önce açıklama yaptı ve ziyaretçi girişleri yasaklandı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Güvenlik endişesi dolayısıyla bu yasağın getirildiği açıklandı Meclis Başkanlığı tarafından. Şu anda biz salondayız. Tabii buraya sabahın erken saatlerinde geldi Özgür Özel'i destekleyen vatandaşlar, milletvekilleri ve partililer. İşte burada milletvekili dışındaki ziyaretçilerin çıkarılması gerekiyor bu şartlarda. Ama bu konuda herhangi bir çalışma göremiyoruz şu aşamada. Şu anda kürsüden size Kürsüden Çankaya görüntüleri veriyorum. Salondaki görüntüleri gerçekten

0: giderek yoğunluk artmış durumda. Buradakilerin tamamı şu anda Özgür Özel'i olduğunu görebiliyoruz net bir şekilde. Evet, şu anda kolon giderek yoğunluk arttı ama arka sıralarda boşluklar var. 315 kişi Özel taraftarı, 315 kişi Kemal Kılıçdaroğlu taraftarı alınacak denmiş salona. Ancak milletvekilleri araçlarıyla birlikte birçok partiliyi buraya getirdi. Onlar yoğunluk görünüyor şu anda. Ama bunların tamamı, burada bulunanların tamamı Özgür Özel'i destekleyen partililer ve milletvekilleri şu anda. Milletvekillerini görüyorum ama çok sayıda olduğunu söylememiz zor. Özgür Özel'in grupta isteğini 111 kişi milletvekilleri cevaplaştı ama burada şu anda o sayıda bir milletvekili çoğunluğu göremiyoruz. Zaten iddia atanların tamamının da Özgür Özel'i destekleyen isimler olduğunu söyleyemeyeceğimizi ifade etmiştik. Evet, şu anda Hacı Zeyrek'in hayatını kaybeden Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in
1: teşekkür ediyoruz. CHP grubundaki son durum böyleydi. Bir kez daha ekip arkadaşlarımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hemen önündeydi, Oğuzhan Gültekin. Orada gerilim vardı. Sözü Oğuzhan'a bırakalım, son durum için izleyicilerimizle paylaşsın. Oğuzhan.
2: Evet, tabii ki şu anda buradaki az önce iki tarafın arasında yaşanan arbede daha çok yerini slogana bırakmış durumda. Özellikle Özgür Özel tarafından taraftarları burada hala hain Kemal ve Özgür Başkan sloganları atmaya devam ediyor. Şu anda tabii ki kalabalığın buradan dağıtılması için de özellikle burada çağrılar da yapılıyor. Ancak grup henüz buradan ayrılmış değil. Dediğimiz gibi sloganlarla burada özellikle girişi tamamen kapatmış durumdalar. Tabii ki çevik kuvvet ekipleri ve polis ekipleri de burada yoğun bir güvenlik önlemi almış durumda. Az önce yaşanan arbedeyi ve kargaşayı sizlere kameraman arkadaşım Taşkın Ural canlı olarak gösterdi. Şu anda dediğimiz gibi Özgür Özel grubu tamamen Türkiye Büyük Millet Meclisi Dikmen kapısına yığılmış durumdalar ve burada özellikle hain Kemal sloganlarıyla Özgür Başkan sloganlarını bir arada duyabiliyoruz. Tabii ki burada özellikle Özgür Özel'in grup toplantısı yapılacağı yönünde Ankara İl Başkan Yardımcısı tarafından arkamda görmüş olduğunuz araç üzerinden açıklamalar yapılmıştı. Grubun buradan dağılması için özellikle il başkanlığı yönünde gitmeleri için bir çağrısı olmuştu. Ancak grup henüz buradan ayrılmış değil. Polis ekipleri hala güvenlik önlemleri almaya devam ediyor burada. Karşı kaldırımda özellikle çevik kuvvet polislerinin hazırda beklediğini görebiliyoruz. Burada tabii ki oldukça yoğun da bir trafik söz konusu. Ekipler bir yandan da bu trafiğin aksamaması için yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Dediğimiz gibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik burada sloganlar var. Özellikle şu anda da karşıda da tabii ki insanların olduğunu görüyoruz. Oradaki insanlar da buradaki manzarayı yakından takip ediyorlar. Az önce özellikle Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları yukarıdan aşağı doğru, kameraman arkadaşım Taşkın Ural'ın sizlere gösterdiği bölgeden aşağı doğru ilerlerken buradaki kalabalığa karşı slogan attılar ve bu esnada kargaşa yaşandı. Şu anda da hala görmüş olduğunuz gibi hain Kemal sloganlarına doğru atılmaya devam ediyor. Bütün basın mensuplarını buradan görmüş olduğunuz gibi şu anda özellikle bir basın mensubu arkadaşımıza da burada ekipler tarafından müdahale ediliyor. Kendisini buradan göndermeye çalışıyorlar. Oysa ki bizim buradaki tek amacımız kendi görevimizi, halkı bilgilendirmeyi amaçlamış durumdayız ve buna yönelik yayınlarımızı yapıyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi Özgür Özel taraftarları burada bir ekibe müdahale ediyorlar. ediyorlar canlı canlı kameraman arkadaşımla. Sizlere sizlere aktarıyor bu görüntüleri. Görmüş olduğunuz gibi şu anda özellikle buradaki ekibinde üzerine yürünüyor. Bir yandan da tabii ki sloganlar atıldığını hala duyabiliyoruz. Özellikle burada gerginlik had safhada diyebiliriz. Şöyle kameraman arkadaşım göstersin sizlere sol tarafı. Görmüş olduğunuz gibi aslında sadece bir kişi değil, burada görevini yapmaya çalışan bütün basın mensuplarına karşı da bir müdahale söz konusu diyebiliriz. Tabii ki görmüş olduğunuz gibi şöyle kameraman arkadaşım sizlere gösteriyor. Taşın abi dikkat edelim abi. Evet, şöyle bir kez daha o dönecek olursak Dikmen kapısı yönüne. Burada kalabalık da her geçen dakika aslında artıyor. Kuyruk oldukça uzuyor burada. Şöyle canlı olarak sizlere tabii ki gösteriyoruz. Özellikle ziyaretçi girişinden yukarıya doğru geniş bir uzunca bir kuyruğun kalabalığın olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki grubun amacının Kemal Kılıçdaroğlu'nun içeriye girişini engellemek olduğunu söyleyebiliriz. Bu yönde de tabii ki burada bazı insanların açıklama yaptığını ifade edebiliriz. Şu anda da hala aslında basın mensuplarına karşı bir müdahale olduğunu görebiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi görevini icra etmeye çalışan basın mensuplarını buradan alandan göndermeye, kovmaya çalışıyorlar. Bunları da sizlere canlı olarak gösteriyoruz. Şu anda ekranlarımızda aslında görmüş olduğunuz gibi. Evet. Polisle de tabii ki buradaki grubun bir tartışması var. Özellikle basın mensuplarını korumaya çalışan polis ekiplerine karşı da burada bu grubun bir müdahalesi olduğunu, sözlü bir münakaşaya girdiklerini ifade edebilir. Şu anda tabii ki alandan da bizi özellikle Dikmen kapısından tamamen uzaklaştırdıklarını belirtebilirim. Evet, Dikmen kapısındaki tabii ki gelişmeleri de biz yakından takip ediyor olacağız. Kameraman arkadaşım Taşkın Ural'la birlikte buradaki haber nöbetimize devam ediyor olacağız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun buraya gelmesi durumunda da yayınlarımız devam edecek diyelim. Sözü Türkiye Büyük Millet Meclisi Dikmen kapısından tekrar sizlere bırakalım.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içine gireceğiz şimdi. CHP grup salonunun hemen önüne gideceğiz. Mert Acalioğlu o noktadan gelişmeleri takip ediyor. Notlarını aktarmak için hazır. Mert, kolaylıklar dileyelim. Neler yaşanıyor? Hemen sözü sana bırakalım.
3: Aktan Ünsal, bir önceki yayınımızda bir uzlaşı yok demiştik ancak müzakerelerin sürdüğünü belirterek başlayalım. Tabii ki bu müzakereler sonucunda neler olacak göreceğiz ancak hareketli anlar yaşanıyor. Tabii ki 13.30'da grup toplantısı gerçekleştirilecek. Milletvekilleri saatler öncesinden yerini almış durumda salonda. Misafir kabul edilmeyeceği belirtildi. Yani dışarıdan ziyaretçiler grup toplantısına alınmayacağı belirtildi. Ve şu anda bizler bu alandayız. Tabii ki ifade ettiğimiz gibi milletvekilleri içeride saatler öncesinden buradaki yerlerini aldılar ve bekleyişlerini sürdürüyorlar. Tabii ki merak konusu olan detaylardan bir tanesi de kürsüye kimin çıkacağı, Kemal Kılıçdaroğlu mu yoksa Özgür Özel mi grup toplantısında konuşma yapacak? Bu oldukça dikkat çekici olacak. Hareketli anlar yaşanıyor. Kısa bir süre önce meclisin dışını da gördük. İçerisi de hareketli, ifade ettiğimiz gibi. Hatta milletvekillerinin birçoğu telefon görüşmeleri gerçekleşiyor. Zaman zaman dışarıya çıkıyor, içeriye gidiyor. Ancak ifade ettiğimiz gibi saatler öncesinden burada normalde milletvekilleri kısa bir süre kala, aslında takribi bir saat kala içeriye girerler, yerlerini alırlardı. Ancak 13.30'a çok var. Yani saat 9-9.30'dan bu yana milletvekilleri grup salonunda adeta bir yer kapma mücadelesine girişmiş durumda. Tabii ki nasıl bir grup toplantısı olacak bunu da göreceğiz. Kameraman arkadaşım Uğur Koçak da şu anda bize sınırlanan alandan içeriği sizlere göstermeye çalışıyor. Tabii ki mutlak mutlak kararının ardından kurultay biliyorsunuz iptal olmuştu ve bir önceki yönetimin tekrardan göreve devam edeceği yönünde karar çıkmıştı mahkeme kararıyla birlikte. İşte bunun ardından oldukça hareketli anlar yaşanmaya başlandı. Geride bıraktığımız hafta grup toplantısında Özgür Özel kürsüdeydi. Açıklamalar gerçekleştirdi. Bu haftada Kemal Kılıçdaroğlu elbette kürsüde olacağım ifadesini kullandı. Öte yandan Özgür Özel de grup toplantısını ben yapacağım dedi. İşte bu ihtilafın çözülmesi noktasında müzakereler ve görüşmelerin sürdüğü yönünde bilgi var elimizde. Hatta bu hususa ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yapması yönünde de bir beklenti olduğunu belirtelim. Bu da Kılıçdaroğlu kanadından edinmiş olduğumuz bilgiler arasında Tabii ki ilerleyen dakikalarda neler olacak? Özgür Özel özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu açıklama için korsan toplantı ifadesini kullandı. Sayı yok, yetki yok, meşruiyet yok diyerek girişim karşısında duracağını adeta ilan etmişti. Tabii ki göreceğiz, şu anda Uğur Koçak burayı gösteriyor. Görmüş olduğunuz gibi halen daha gelen

0: kişiler de var. Yoğun bir basın grubu da aslında buradaki gelişmeleri takip ediyor. Kısa bir süre önce de hemen yan salonda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin konuşması vardı. İşte akabinde ise salı günleri grup toplantıları gerçekleştiriyor biliyorsunuz, salı ve çarşamba günleri. İşte bu nedenden dolayı şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu ihtilaf nedeniyle bu liderlik... Evet, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir tweet gelmiş durumda. Hemen onu da şöyle paylaşalım. Bakalım neler söylemiş durumda. Evet, bir dakika önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir tweet'i var. Mansur Yavaş'ın açıklamasına istinaden. Mahkeme salonlarında da söyledim. Bugün de buradan bir kez daha ilan ediyorum. Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz. İç karışıklık yaratma çabaları sadece dış müdahale heveslerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız. Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum. Gün baba ocağına sahip çıkma günüdür. Tüm partilerimizi ve yüreği bu ülke için çarpan her yurttaşımızı saat 14'te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne, yani baba ocağımıza çağırıyorum. Biz biriz ve birlikteyiz ifadelerini kullandı. Yani anlaşılan o ki Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısına gelmeyecek gibi görünüyor bu açıklamayla birlikte ve grup toplantısını anlaşılan o ki genel merkezde yapma yönünde bir karar almış durumda. İfade ettiğimiz gibi bu kısa bir süre önce de paylaşmıştım aslında sosyal medya hesabından. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir açıklama yapması bekleniyor demişti ve saatler 14'ü gösterdiğinde herkesi genel merkeze bekliyorum ve grup toplantısını orada yapacağım diyor. Detaylar bu yönde, tabii ki yeni gelişmeler olması muhtemel. Bizler buradayız, takibimiz sürüyor diyelim ve sözü yeniden size bırakalım Aktaş Hanım.
1: Sıcak gelişme Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım. Kılıçdaroğlu meclise gitmiyor. Grup toplantısını saat 14'te genel merkezde yapacağını duyurdu ve gün baba ocağına sahip çıkma günüdür. Tüm partilerimizi ve yüreği bu ülke için çarpan her yurttaşımızı saat 14'te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere CHP genel merkezimize, yani baba ocağımıza çağırıyorum dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Peki mecliste CHP grubunun gerçekleştirileceği salonda neler yaşanıyor? İlter Yeşiltaş o noktada bizi bekliyor. İlter, Kılıçdaroğlu meclise gelmeyecek, tansiyon düştü mü? Nedir son durum? Paylaşır mısın lütfen izleyicilerimiz?
2: Aktan Uysal, son dakikaya kadar müzakereler devam etti ve nihayetinde Kemal Kılıçdaroğlu'ndan beklenen açıklama geldi. Saatler 14'ü gösterdiğinde Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde kürsüde olacak. Şimdi saat 13.30'da ise burada Özgür Özel konuşma yapacak. Grup toplantı salonundayız. Çünkü Can Çankaya ile birlikte. Tabii gerilim had safhadaydı. Bir yanda dışarıda ekranında görüntüleri paylaşmıştık. Bir yanda Kemal Kılıçdaroğlu destekleyen partiler, diğer yanda ise Özgür Özel'i destekleyen partiler sabah erken saatlerinden itibaren geldiler ve tansiyon yükseldi ve burada tabii ki milletvekilleri de sabah erken saatlerinden itibaren grup toplantı salonunda yerlerini aldılar. Erken saatlerinde
1: bir küçük yayın problemi yaşıyoruz. Malumunuz çok büyük bir kalabalık, gerilim var. Salonun içerisinden de görüntüleri ekranlara getirmiştik. Kılıçdaroğlu grup toplantısını genel merkezde yapacak, meclise gitmiyor. İki değerli konuğumuz var. Gazeteci Murat Özer bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Ve Ankara temsilcimiz Murat Akgün bizlerle birlikte. Murat Özer'in müsaadesiyle hemen Ankara temsilcimiz Murat Akgün'e sözü bırakacağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem neler yaşandığına dair, anladığımız kadarıyla müzakereler bir sonuç verdi mi? Ya da sonuç vermiş gibi görünüyor. Kılıçdaroğlu meclise gelmiyor. Tansiyon düştü mü? Murat Akgün, detaylı bir değerlendirme için sözü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne size bırakalım hemen.
3: Haktan Uysal, ben burada son derece sakin bir ortamda yayınlıyorum.

0: Yapıyorum. Basın kapısının önünde. Zira buraya ziyaretçi alınması yasak. Dolayısıyla bütün her şey aslında bana sağ tarafıma, bana göre sağ tarafında 100 metre ötedeki dikmen kapısının önünde oluyor. Şimdi senin sorularını mümkün olduğu kadar yanıtlamaya ve ardından da kendi yorumlarımı eklemeye çalışacağım. Gerginlik düştü mü dedin? Evet, an itibariyle, bugün itibariyle mecliste, laflarımı son derece seçerek, tartarak söylüyorum. Tekrar söylüyorum, an itibariyle mecliste tansiyon düşmüş vaziyette. Çünkü eğer Sayın Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı gelseydi, o kapıda birikenlerin, Özgür Özel'i destekleyenleri muhtemel ki Genel Başkanı buraya sokmamak için çaba göstereceklerdi. Eğer içeriye polis marifetiyle girecek olsaydı, bu sefer CHP grup toplantısının önünde bir arbede yaşanması mümkündü. Şimdi tabii bütün bunlar olmadığı için hayır öyle olacaktı olmayacaktı demek kolaydır ama şöyle meclise baktığınız zaman ben yaklaşık 1,5 saattir buradayım. Ortamın ne kadar gergin olduğunu, tabiri caizse adeta bir keman teli gibi gergin olduğunu anlamamak mümkün değildi. Bir tarafta Özgür Özel taraftarları, bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları. CHP gruba geldiğimiz zaman salon çok erken saatlerden itibaren Özgür Özel taraftarı, vekiller ve içeriye nasıl girdiklerini şu anda bilmiyorum ama galiba vekil araçlarıyla girdiklerine dair bazı iddialar var. Bunu zaman ortaya çıkaracak. Partililer vardı. Yani salonda hakimiyet tabiri caizse Özgür Özel taraftarlarındaydı. Eğer ki Kemal Bey içeri girebilseydi, girseydi bu sefer de meclisin önünde giriş kapısından sonra ihtimaldir ki bu sefer de başka bir noktada, yani grup toplantısının o salonun önünde arbede çıkacaktı. Bütün bunlar olurken bir takım gelişmeler yaşandı. Önce ziyaretçi yasağı getirildi. Arkasından Atakan Sönmez Kılıçdaroğlu'nun danışmanı müzakerelerin, görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Bu arada kulislere de Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir açıklama yapacağı haberi geldi. Tüm bunlar olurken de Özgür Özel tarafı da ısrarla toplantının, grup toplantısının saat 13.30'da Özgür Özel tarafından yapılacağını söylüyordu, tekrarlıyordu. Kapının önüne geldiğimiz zaman orada da CHP Ankara İl Örgütü'nden bazı kişilerin daha fazla insanın buraya gelmesi için, daha fazla Özgür Özel destekçisinin buraya gelmesi için çağrılarda bulunduğunu gördük, duyduk ve arbedeleri zaten muhabir arkadaşımız an be an aktardı. Şimdi şunu söylemek gerekiyor. Bütün bu yaşananların şöyle bir izahı var. CHP'nin an itibariyle genel başkan sıfatını taşıyan kişisi Kemal Kılıçdaroğlu meclise gelmedi, gelemedi, getirtilmedi. Şimdi bunun, evet, bugün böyle bir çözüm bulundu. Ama sonuç itibariyle Türk siyasetinin bir gerçeği var. Genel başkanlar grup toplantıları yapıyorlar. Bu sefer olmayan, oldurulmayan, yaptırılmayan, terminoloji artık takılmayalım, her nasıl kabul ederseniz, toplantının bir sonraki faslası nasıl olacak? Yani biz her meclis kapanıncaya kadar, yaz tatiline girinceye kadar, ki bu muhtemelen Temmuz ortasını bulacak, her hafta bu gerginlik mi yaşanacak? Bunun sürdürülebilir bir tarafı yok. Hem CHP açısından yok, hem de Türk siyaseti açısından yok. Bir de şunu da söylemek gerekiyor. Bir ziyaretçi yasağı son dakikada geldi. Keşke ziyaretçi yasağı daha evvelden düşünülseydi, uygulamaya konsaydı. En azından kapı önünde benim uzun sayılabilecek ki gazetecilik kariyerimde görmediğim ya da en azından hatırlamadığım sahneleri yaşamamış olurduk. Çünkü netice itibariyle biraz evvel MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de uyardığı, söylediği gibi siyasi tartışmaların partilerden, parti iç bünyelerinden sokaklara taşmasının her zaman tehlikeli sonuçları olabileceğini düşünmek, tahmin etmek için herhalde bir uzman akademisyen, gazeteci veyahut bir siyaset gurusu olmaya gerek yok. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu tarafı ne yapacak? Hala daha sorular var gündemde. Çünkü en önemli soru bugünkü konuşmayı mecliste kimin yapacağıydı? Görünen o ki bu konuda herhalde bir uzlaşma sağlandı. Veyahut Kemal Bey bütün bu yaşanacakları, benim özetlemeye çalıştığım naçizane durumları öngördü ve toplantısını genel merkezde yapmaya karar verdi. Bundan sonra ne olacak? Bir disiplin süreci işletilecek mi? Bir genel başkanın grup toplantısını yapmasına engel olmanın bir bedeli olacak mı? Bir karşılığı olacak mı? Bütün bunlar olurken şunu da söylemek isterim. Bizi izleyen insanların hepsi, izleyicilerimizin hepsi CHP iç tuzağı uzmanı değiller. Ve birçok konuda aslında hukuki. Mesela bunu şunun için söylüyorum. söylüyorum. Şu detayı vermek için söylüyorum. Bir 46 vekil tartışması var. Yani Özgür Özel tarafına baktığınız zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iç tüzüğünü kaynak göstererek oraya atıfta bulunarak en az 46 milletvekili olmadan salonda, yani arkamda Büyük Millet Meclisi'nde bir grup toplantısının olmasının, yapılmasının mümkün olmadığını söylüyorlar. Şimdi beri taraftan Kılıçdaroğlu tarafına baktığımız zaman ise orada da Kemal Kılıçdaroğlu cephesi bunun bir karar alma toplantısı olmadığını, açık bir grup toplantısı niteliği taşıdığını belirtti ve bu nedenle de açık grup toplantısında vekil sayısının aranamayacağını ifade etti. Geldiğimiz nokta itibariyle hiçbir konuda paralel, bir aynı düşünemeyen bir CHP yapısı söz konusu. İki başlı bir CHP şu anda karşımızda yaratıldı veyahut var, her neyse. Ama bu daha ne kadar sürecek? Tekrar söylüyorum, Kemal Kılıçdaroğlu bugünün yaşananlardan sonra bir disiplin süreci başlatır mı ve bu disiplin sürecinin sonuçları ne olur? Kapsamı ne olur? Bütün bunları göreceğiz. Her ne kadar Özgür Özel ısrarla bir başka parti kurmaları, oraya gitmeleri söz konusu değil olmadığını söylese de Ankara kulislerinde giderek artan bir şekilde Özgür Özel ve taraftarlarının ama disiplin süreci ihraç ama kendi istekleriyle daha iyi mücadele, hem ne diyorsanız, sonuç itibariyle başka bir partiye, ki o partinin de çoktan kurulmuş olduğuna dair kulislerde yaygın iddialar var, o tarafa geçeceklerini gösteriyor. CHP iki başlı demiştik. Haftaya ne olacağı belli değil. Bütün bunlar olurken Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir açıklaması olmuştu. Onu da hatırlatmakta yarar var. Kemal Kılıçdaroğlu'nu sağduyuya çağırmıştı. Ama sağduyu sadece bu iki başlığın bir tarafı için mi geçerlidir, yoksa iki tarafı da bunun içine geçerli olmalıdır? Mansur Yavaş niçin bu çağrısını iki tarafa da yapmadı? Bütün bunlar önümüzdeki günlerde çok tartışılacak, konuşulacak şeyler gibi gözüküyor. Ama an itibariyle şimdi bir sorunun cevabı artık önümüzde. Bugün mecliste toplantıyı grup başkanı olarak Özgür Özel yapacak. Ondan yarım saat sonra ihtimaldir ki onun konuşması devam ederken saat 14'te de bu sefer genel başkan sıfatıyla Kemal Kılıçdaroğlu parti genel merkezinde, CHP genel merkezinde kendi toplantısını yapacak. Ama bu tablo, yani bu çift başlık, her gün, her hafta grup toplantısının olacağı ortamlarda biri mecliste, biri genel merkezde mi olacak? Bunun, bütün bu yaşananların CHP'ye, Türk siyasetine bedeli ne olacak? İşte bunları da hep önümüzdeki günlerde göreceğiz diyorum ve sözü tekrar sana bırakıyorum.
1: Murat Akgün'e teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz. Murat Özer'e şimdi sözü bırakacağım. Son duruma dair notlarını aktarmasını isteyeceğim CHP'deki yaşananlarla ilgili, ama bir detay vardı. O detaya dair de belki yorumları önemli olur. Kılıçdaroğlu açıklamasını yaparken Mansur Yavaş'ın paylaşımının üzerine yaptı bu açıklamayı. Bu ne anlama geliyor ya da bir anlam ifade eder mi? Murat Özer, bugün CHP'de yaşananları nasıl değerlendirirsiniz? Sözü hemen size bırakayım.
2: Cumhuriyet Halk Partisi aslında Cumhuriyet Halk Partisi ile yüzleşiyor bugün itibariyle. En önemli sonucu bu bence. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin taraftarlarından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nı koruyabilmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi devreye girmek durumunda kaldı. Kapının önünde yığılmış olan ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı linç etmek üzere orada bulunan topluluğu ve o topluluğu oraya getiren Özgür Özel ve ekibinden kim korudu? Yani kime karşı koruyorsun? Cumhuriyet Halk Partisi'nin 37. kurultayında 1251 delegenin oyunu alarak %95 oyla seçilmiş Kemal Kılıçdaroğlu'nu. Kemal Kılıçdaroğlu kim? 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Yani eğer seçilebilmiş olsaydı Kemal Bey şu anda devletimizin Cumhurbaşkanı olacaktı. Devletimizin Cumhurbaşkanı olması için kapı kapı gezen, sokak sokak gezen, ev ev dolaşan Cumhuriyet Halk Partililer bugün kapının önünde hain Kemal diye bağırıyorlar. Yani şimdi bu kabul edilebilir bir şey midir? Bu, peki bu noktaya nasıl gelindi? Yani bence burada gerçekten sosyolojik çok ciddi bir problem var, psikolojik bir problem var, patolojik bir problem var. Bu problemin temelinde, arka planında yatan şey Cumhuriyet Halk Partisi liderliğinin bugün değil, çok uzun yıllardır uyguladığı, izlediği siyaset. Sürekli olarak birbirlerine karşı, yani şu ana kadar devlete karşı, diğer partilere karşı, iktidar partisine karşı uyguladıkları siyaset ve bu dil aslında kendilerine dönüp bumerang gibi gelmiş bulmuş durumda. Hatırlayın, 2007'de Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ahmet Necdet Sezer'in görevi bırakması, görev süresi dolmasından hemen sonra normal şartlarda o güne kadar 1923 yılından beri yapılan normal uygulama yapıldı. Parlamentoda seçimler yapıldı ve Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı seçildi. Yani bu, o güne kadar yapılan şeyin aynısı yapılmıştı. Hayır dediler Cumhuriyet Halk Partililer, bu böyle olmaz. Parlamentoda o esnada 367 milletvekili olması gerekiyor dediler. Anayasa

0: Farklı iktidara tekrardan geldi. Kısa bir süre sonra da Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı ve o tarihten itibaren önce Cumhurbaşkanlığını halk seçti, daha sonra da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi. Halkla kavga eden, hukukun arkasından dolanan tüm yaklaşımlar halkın tokadını yemeye mahkum. O açıdan
1: tam bu
0: siz
1: noktada
0: miting yaptığınız yerde
1: bir detayı yorumlamanızı isteyeceğim. Atlamamanız için araya girdim. Kılıçdaroğlu şöyle bir ifade kullanıyor. Doğrudan bunu Özgür Özel ve destekçilerine söylediğini tahmin ediyorum. Siz de öyle yorumlar mısınız? Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki o kirli emellerine asla geçit vermeyeceğiz. İç karışıklık yaratma çabaları sadece dış müdahale heveslerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız dedi. Halk ayaklanması çığırtkanlığı ifadesi burada belki altı çizilmesi gereken noktaydı. Buna dair yorumunuz olur mu? Buyurun efendim.
0: Halk ayaklanması çığırtkanlığını şu ana kadar kim yaptı? Yani siz beni alırsanız, silkelemeye kalkarsanız bu halk sizi boğar, tükrüğüyle boğar. Sokağa çıkamaz hale gelirsiniz, beni asla hapse atamazsınız, beni yargılayamazsınız diyen, mahkeme salonlarında mahkeme başkanıyla hakaret eden, beni yargılamaya yetkiniz yok, siz kimsiniz ki beni yargılayamazsınız diyen kim Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Ekrem İmamoğlu. Özgür Özel'in de şu anda iradesini teslim ettiğini düşünüyorum. Şu anda Silivri cephesi tarafından yönetilen bir Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel yönetimi var. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde 37. kurultayda resmi olarak mutlak toplam kararıyla 38. kurultay iptal edildiği için seçilmiş bir Cumhuriyet Halk Partisi lideri olan Kemal Kılıçdaroğlu var. Bu aradaki kavga Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki bir kavgaya geçmiş, artık bu sınırı aşmış durumda. Biraz önce Sayın Devlet Bahçeli bunu çok net bir şekilde ifade etti aslına bakarsanız grup toplantısında. Şu anda Türkiye'yi bu kadar kirli bir siyasi tartışmanın içerisinde sürüklemeye hiç kimsenin hakkı yok. Çünkü şu anda Türkiye'de terörsüz Türkiye süreci devam ediyor. Türkiye'nin belki de 50 yıllık en önemli temel sorununu çözüme kavuşturulacağı bir vakitte sokakları karıştırmak niçin insanların bazılarının aklına gelebilir? Çünkü 2400 yıl hapis cezasıyla yargılanırsanız ve patır patır bütün rüşvet alan belediye başkanları çıkıp evet ben hırsızım, hırsızlığımı da filan adamla beraber yaptım, filanca adama verdim, Ekrem İmamoğlu'nun kurmuş olduğu yapıya gönderdim, arabalar satın aldık, filanca yerlerde delege satın aldık, pavyon kapılarında delege satın aldık, şu 700 delegeyi ben satın aldım diye teker teker itiraf etmeye başlarsa tek kurtuluş yolunuzun sokakları böyle karıştırmaktan geçtiğini düşünürsünüz. Peki. Çünkü başka çareniz kalmamış durumda.
1: Peki, devam doğal edeceğiz.
0: Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Buyurun, buyurun, buyurun lütfen tamamlayın.
0: Yani CHP kendi kendisiyle yüzleşiyor. Şu anda yaşanan şeyin bütün sorumlusu CHP siyasetinin son belki 40-50 yıldır ürettiği bu mızmızcı siyaset olduğunu bir kez daha söylemek durumundayız. Bu hareketler 80 darbesinin doğuran sürecin başlangıcıydı. O açıdan da Sayın Bahçeli'nin uyarısı son derece önemli. Elbette ki CHP kendi içerisindeki bu kitlenin artık sokakları bütünüyle karıştırabilecek bir gücün olmadığını da net bir şekilde son belde seçimleri gösterdi bize.
1: Peki.
0: Miting yaptığınız 2000 kişiyle miting yaptığınız yerde 2 tane oy alabildiyseniz artık halk size sırtını dönmüş durumda. Sadece bir takım militanları artık sevk edebilirsiniz sokakları.
1: Peki devam edeceğiz. Murat Özer, Murat Akgün'e az evvel Murat Akgün de belirtti. Benim bulunduğum nokta çok sakin ama tüm o gerilim arbede bulunduğum noktaya 100 metre kadar uzaklıkta meclis kapısında yaşandı demişti. Peki o noktada tansiyon düştü mü? Ekip arkadaşımız Oğuzhan Gültekin o noktada gelişmeleri takip ediyor. Oğuzhan kolaylıklar dileyelim. Tansiyon düştü mü, nedir bulunduğu noktada son durum? Paylaş lütfen izleyicilerimizle.
2: Teşekkür ediyorum. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. Evet, tabii ki bugün Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapma çağrısıyla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi Dikmen Kapısı önünde yoğun bir kalabalık olduğunu söyleyelim öncelikle. Burada da görmüş olduğunuz gibi bir önceki yayınımızda iki tarafın tarafları aslında burada bir arbedeye sebep oldular. Şu anda tabii ki özellikle Çevik Kuvvet ekiplerinin müdahalesi sonrası burada tansiyon biraz da olsa hafiflemiş durumda, ancak Özgür Özel taraflarının özellikle burada hain Kemal ve Özgür Başkan gibi sloganlar attığını söyleyebiliriz. Tabii ki direne direne kazanacağız şeklinde de çeşitli sloganların atıldığını belirtelim. Şu anda tabii ki sakinlik hakim, özellikle önümüzdeki dakikalar içerisinde Özgür Özel'in buraya geleceğini ve buradaki vatandaşlara sesleneceği söylendi. Şu anda vatandaşlar da Özgür Özel'in buraya gelmesini bekliyorlar. Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu özellikle bugünkü grup toplantısına ilişkin bir

0: Sosyal medya paylaşımı yaptı. Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir. Bütün yol arkadaşlarım, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum. Gün baba ocağına sahip çıkma günüdür. Tüm partilerimizi ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı saat 14'te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimize, yani baba ocağına çağırıyorum ifadelerini kullandı. Yapmış olduğu sosyal medya paylaşımında şu anda dediğimiz gibi aslında buradaki kalabalık hiçbir şekilde dağılmayı kabul etmiyor. Zaman zaman Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde sloganlar atıldığını, Özgür Özel lehinde sloganlar atıldığına şahitlik ediyoruz. Tabii ki alkışlarla, ıslıklarla özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun burada protesto edildiğini söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi özellikle Özgür Özel'in önümüzdeki dakikalar içerisinde buraya gelip buradaki kalabalığa sesleneceğini söyleyebiliriz. Herkes şu anda Özgür Özel'in buraya gelmesini bekliyor. Tabii ki özellikle polis ekipleri buradaki güvenlik önlemlerini her geçen dakika arttırıyor diyelim. Biz de kameraman arkadaşım Taşkın Ural'la birlikte buradaki tabii ki olayları yakından takip etmeye devam edeceğiz diyerek sözü Türkiye Büyük Millet Meclisi Dikmen Kapısı'ndan tekrar sizlere bırakalım.
1: Bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Murat Akgün'e döneceğim. Şu ana kadar ne yaşandığına dair gelişmeleri aktardı. Peki bundan sonra ne olacak? Buna dair öngörüleri de kıymetli olacak. Hemen bundan sonrasına dair yorumlarınız için sözü bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne size bırakayım.
2: Haktan Uysal, eğer bulunduğum nokta itibariyle bundan sonra neler olacağını soruyorsan artık o sorunun yanıtı belli. Özgür Özel saat 13.30'da burada grup toplantısını yapacak. Bir taraftan da saat 14'te Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde diğer grup toplantısını yapacak. Ama eğer sorun bundan sonra CHP'de neler olacağına dairse, o takdirde sadece öngörülerimi söyleyebilirim. CHP'de şu anda çok net bir iki başlılık var ve bu iki başlılığın devam etmesinin mümkün olmadığını düşünüyorum. Yani daha evvelki yayında da söylediğim gibi Kemal Kılıçdaroğlu kendisine gelmeyenleri, yani kendisinin genel başkanlığını kabul etmeyenlere yönelik şu ya da bu nedenlerden ötürü disiplin süreci başlatacak, ihraç yapacak ya da diğer taraf istifa yolunu tercih edecek. Ama her halükarda iki taraf içinde bu mevcut durum, bugün yaşanan gerilim, bu gerilimin Türk siyasetine, Türk toplumuna yansıttığı fotoğrafın devamı söz konusu değil. Dolayısıyla ben bir aşamada bunu sadece önümüzdeki zaman gösterecek süresini, ama bir aşamada CHP'nin ikiye bölünmesinin veyahut bir grubun CHP'den ayrılmasının kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Şimdi mesela bu anlık, bu içinde yaşadığımız süreç anlık kararlarla yönetilecek bir süreç değil. Bunun için söylüyorum. Aslına bakarsanız bugün itibariyle Özgür Özel'in Manisa'da olması gerekiyordu. Manisa'da merhum belediye başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümünün yıl dönümü toplantısı vardı, anma törenleri vardı. Oraya gidecekti. Peki ne oldu da bu karar değişti? Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağı ortaya çıkınca Manisa ziyareti programı iptal edildi ve bu sonuç ortaya çıktı. Peki o zaman tabii şu akla geliyor. Dediğim gibi böyle çok uzman olmaya gerek yok. Televizyonları, gazeteleri izleyen herkesin aklına gelebilecek bir şey. Bir genel başkanın genel başkan olduğunu kamuoyuna, kendi partisine göstermesinin Türk siyasetindeki en belirli, en bilinen yollarından bir tanesi grup toplantısında konuşmasıdır. Şimdi bu konuşmayı Kemal Bey'in yapacağını tahmin edilmiyor muydu da Manisa programı konmuştu? Ya da Manisa programı konduysa önce Kemal Bey'in yapacağı toplantı yeterince önemsenmedi de mi son anda o toplantının CHP tabanında veya Türk siyasetine yansımalarının farklı olacağı değerlendirildi de Manisa toplantısı, Manisa ziyareti programı iptal edilip apar topar Ankara'da toplantı yapılmaya karar verildi. Şimdi burada iki tarafında bir gövde gösterisinde bulunduğuna şahit oluyoruz. Yani aslında buradaki siyasetçilerin gerek Kılıçdaroğlu tarafı gerek Özgür Özel tarafı hepsi son derece tecrübeli, yıllardır mecliste görev yapan insanlar. Yani burada yapılacak toplantının salonun kapasitesinin 630 kişilik olduğunu herkes biliyor, gazeteciler de biliyor. Peki o zaman niçin bir taraftan 5000 yine Özgür Özel tarafını bahsediyorum. Öbür taraftan Kılıçdaroğlu, 1000 kişilik davetler yapılıyor. Bütün bunlar aslında bir gövde gösterisi. Ancak bu gövde gösterisini içeren sürecin ben anlık kararlarla özellikle Özgür Özel tarafında şekillendiğine dair bir izlenime kapılıyorum ki bu da

0: başka bir sıkıntı. Çünkü dediğim gibi Kemal Kılıçdaroğlu bir grup toplantısı yapacağı ayan beyan bütün kulislerde hemen hemen herkesin konuştuğu, düşündüğü, bildiği bir şeydi. Niçin? Mesela bazen notlarıma bakıyorum çünkü çok hukuki konulardan bahsettiğimiz için söyleyeceğim yanlış bir ifadenin bizi izleyenleri yanlış yönlendirebileceği endişesiyle aldığım notlara bakıyorum. Mesela Özgür Özel cephesi parti iç yönetmeliğine göre grup toplantısını partinin grup başkanının yapacağını savunuyor. Yönetmeliğin açık olduğunu belirtiyorlar ve dolayısıyla da konuşma hakkı Özgür Özel'e aittir diyorlar. Kemal Bey, Kılıçdaroğlu tarafına geldiğimiz zaman grup toplantısı yapılacağına dair kararını zaten MK üyeleriyle paylaştığını, zaten bilindiğini söylüyor. Ardından kamuoyuna açıklama yapıldığını söylüyor ve TBMM yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yazı gönderildiğini söylüyor. Yani aslında Kemal Bey cephesi Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir grup toplantısını yapacağını çok farklı şekillerde dile getirmiş vaziyette. Ve bunun da şu şekilde bir detayını da vermek istiyorum. Partinin tüzel kişiliğini genel başkan temsil eder. Mevzuat bellidir. Grup başkanı genel başkana bağlı çalışır. Mevzuat buysa grup başkanı genel başkana uymak zorundadır diyor. Yani geldiğimiz nokta itibariyle herkes iki tarafta ama Türkiye Büyük Millet Meclisi yönetmeliği ama CHP iş tüzüğü kendisinin tırnak içinde işine gelen bir paragrafı alıyor ve onu kendisine bir dayanak olarak kullanıp bir toplantı veya işte aktivitelerini sürdürüyor. Ama toplayıp bitirecek olursak, hani bizi izleyenler bu sorunun cevabına ne verildi denirse, ben an itibariyle gelinen noktanın hem CHP hem Türk siyaseti için son derece sakıncalı olduğunu, böyle meclisin önünde birkaç bin kişilik kalabalıkların trafiği engelleyecek şekilde ve her an birbirine girecek şekilde polis müdahalesini gerektirecek şekilde davranmalarının kabul edilmemesi gerektiğini, bunun mümkün olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla ben önümüzdeki süreçte öyle çok uzun vade değil, orta vade değil, yakın vadede CHP'de bir bölünme olacağını öngörüyorum. Bunun, bu öngörümün dayanağı olarak da nasıl şekilleneceğini söylemem de gerekirse, biraz evvel de tekrarladığım gibi ya ihraç yoluyla ya istifa yoluyla olacak. Ama bu çift başlık böyle devam edemez ve bir de şunu bir kez daha altını çizmeden geçemeyeceğim. Böyle son dakika alınan kararlarla siyaset özellikle bu kadar hassas dönemlerde yürütülemez, yürütülmemeli. Ya Manisa'ya gideceksiniz ya buraya geleceksiniz. Çünkü zaten karşı tarafın grup toplantısı yapacağını biliyordunuz. Mansur Yavaş'ın Ankara Belediye Başkanı'nın bundan sonra alacağı tavırlar da son derece önemli. Çünkü yaptığı açıklama, dediğim gibi çağrı mutedil bir dille kaleme alınmış. Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelikte. Kemal Bey de ona atfen kendi açıklamasını yaptı. Ona cevaben yaptı açıklamasını. Ama zannediyorum son sözüm şu olsun. Şu anda CHP'de yapılacak sağduyu, akılcı davranış, ne diyorsanız çağrılarının hepsinin sadece bir değil iki adresi olması gerektiğini düşünüyorum diyorum ve sözü tekrar sana bırakıyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Murat Akgün devam edeceğiz. Ben de sizin bıraktığınız noktadan Murat Özer'in görüşlerini alacağım. Bundan sonra CHP'yi ne bekliyor? Murat Akgün çok tecrübeli bir isim elbette. Bir vadede CHP'de bir ayrılmanın, ayrışmanın olacağını öngördüğünü söyledi. Siz de böyle düşünür müsünüz? Birinci sorum bu. Diğer sorumda aslında şöyle yapalım, bir araya gideyim, bu sorulara uzun uzun yanıtlar alacağım, o yüzden de bölmeyeyim sizin bu soruya ve elbette Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay sürecini yeniden başlatacağım sözü vardı Perşembe günü parti meclisi toplantısıyla birlikte. Bu iki sorum baki kalsın, bir araya gidelim, aranın ardından bu soruları yanıtlarla yeniden karşınızda olacağız diyelim. Kısa bir ara, sonrasında buradayız.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Artan yağışlarla yeşeren meralar, küçükbaş hayvan üreticilerinin yem maliyetini düşürdü. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Turan Saldırıcıer, bu yıl ülke genelinde görülen yağışların çayır ve meraların verimini önemli ölçüde arttırdı dedi. Bu yıl Türkiye'nin birçok bölgesinin son zamanların en yüksek yağışını aldığına dikkati çeken Saldırıcıer, ülkemizin birçok bölgesinde etkili olan yağışlar, çayır ve meralarımızın verimini önemli ölçüde artırdı. Yeşilin hakim olduğu meralarımızda ot varlığının artması, koyun ve keçi yetiştiriciliği açısından son derece olumlu bir tablo ortaya çıkardı, diye konuştu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Ne var sırada, Denizbank burada.
7: Denizbank soruyor, ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
8: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada.

0: Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
1: Ne var sırada, Denizbank burada.
2: Final maçını alacağız. Rüzgar gibi esecek. Sisi duramaz oğlum bizim önümüzde.
3: Ne yani, bir futbol mu var hayal diye?
4: Yani bizim başka şansımız yok.
5: Şu rakip takımı bir görsek mi diyoruz? Neyle karşı karşıyayız bir anlayalım. Hayatımız bağlı bu maça.
6: Rami abi nereye gidiyor bunlar?
7: Karaya kısa.
6: Neyse biz çok şey yapmayalım. Dikkatleri dağılmasın.
8: Sen şimdi yıllar evvel bana yaptığını evladıma mı yapacaksın?
9: Senin oğlana yazık oldu. Zorlama bir hayal yüzünden geberip gideceksin.
10: Hayal bize lüksse biz umuda aşığız.
11: Keşke elimden bir şey gelse.
12: Altı Üstü İstanbul ilk bölümüyle 15 Haziran Pazartesi akşamı ATV'de başlıyor.
13: Reklam.
12: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
14: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
15: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
14: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
13: Reklam.
16: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
13: Reklam.
12: A Haber Radyo.
17: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
18: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
19: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
17: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
13: Reklam.
20: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
21: Birikim yapmak yetmiyor.
22: Değerlendirmek de lazım.
21: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat.
22: Bu kadar mesai harcayamam ben.
21: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
20: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Mükelleflere vergi cezası öncesi erken uyarı sistemi geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, mükelleflerin vergisel risklerini önceden öğrenerek denetim sürecine girmeden durumlarını değerlendirmelerine imkan sağlayan uygulamayı devreye almaya hazırlanıyor. Böylece mükellefler herhangi bir denetim ya da ceza sürecine girmeden önce kendi risklerini görerek gerekli değerlendirmeleri yapabilecek.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.

0: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Ajans bugün de yeni saatte başlıyoruz. Yeni saatte gözler CHP'de gerçekleştirilecek grup toplantısına çevrilmiş durumda. Geride bıraktığımız saat diliminde çok sıcak bir gelişme yaşanmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitmeyeceğini, partisinin grubunu genel merkezde saat 14'te toplayacağını açıklamıştı. Ama şu an itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özgür Özel'e yakın isimler grup salonunda kalmaya devam ediyorlar. Tülay Ağulu da o noktada bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Artık tablo biraz netleşmiş gibi görünüyor anladığımız kadarıyla Tülay Ağulu. Nedir salondaki son durum? Özgür Özel gelecek, konuşacak. Hazırlıklarla ilgili de gelişmeler var mı? Buna dair notlarınız için sözü hemen size bırakayım.
1: Hakan Uysal, burası da sakinleşmiş durumda artık. O sabahki o heyecan söz konusu değil burada. Kemal Kılıçdaroğlu'nun buraya gelmeyeceği anlaşılınca buradaki kalabalığın bir kısmı da salondan ayrıldı. Ve şu anda tamamen salon Özgür Özel'in yanında yer alan partililerin ve milletvekillerinin olmuş durumda. Bu salonda Özgür Özel saat 13.30'da bir konuşma yapacak. Tabii nasıl yorumlandı Kemal Kılıçdaroğlu'nun buraya gelmeyecek olması, bir geri çekilme olarak yorumlandı. Bazıları geri püskürttük şeklinde açıklamalar yaptılar ve bir geri çekilme olduğu ifade edildi ve eğer gelseydi hoş olmayan durumların yaşanabileceğini, bu nedenle son anda çok doğru bir karar verdiği şeklinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yorumlandı. Burada şu anda sadece Özgür Özel'i destekleyen partililer ve milletvekilleri yer alıyorlar grup salonunda. Şu anda artık salon tamamen Özgür Özel destekçilerine bırakılmış durumda. Buradaki durumda bir hayli sakinleştiğini söyleyebiliriz. Bu arada şunu da söyleyelim. 11 Haziran'da yani Perşembe günü CHP Parti Meclisi toplanacak ki bu da çok önemli olacak. Burada dengelerin eşit olduğu söyleniyor ama Özgür Özel yanlılarının bize söylediğine göre bizim çoğunluğumuz Parti Meclisi'nde daha fazla. O Parti Meclisi'nden olağanüstü kurultay çağrısı çıkarttırabiliriz, o kararı aldırabiliriz de diyorlar. Özetle şunu söyleyebiliriz, buradaki durum sakinleşti. 13.30'da Özgür Özel gelecek, bu kürsüden konuşacak. Ama sabahtan bu yana tabii kapılarda, meclis giriş kapılarında birçok olay yaşanmıştı. Meclis başkanlığı da ziyaretçi yasağı getirdi. İşte o kapılarda yaşanan güvenlik sorunu nedeniyle şu anda ziyaretçilerin de önemli bir kısmı buradan ayrılmış durumda. Özgür Özel'i destekleyen yani ziyaretçinin önemli bir kısmı da ayrılmış durumda. Şu anda salonun bir hayli sakin olduğunu söyleyebiliriz. Özel'i destekleyen milletvekilleri de yine yerlerini almış durumda ama bir buçuk saat sonra Özgür Özel buradan grup kürsüsünden kim konuşacak derken Özgür Özel'e bırakılmış durumda. Buradaki grup kürsüsü tabii hep bir mevzi olarak görünüyordu bu grup kürsüsü. İşte o mevzilerden birini Özgür Özel'in kazandığı şekilde yorumlarda yapılıyor diyelim. Sözü Haktan Uysal'a bırakalım.
0: Gün boyu özellikle meclis kapısında gerilim yaşanmıştı. O gerilimleri de ekip arkadaşımız Oğuzhan Gültekin takip etmişti. Oğuzhan, senin bulunduğun noktada kalabalık azaldı mı? O gerilimde tansiyon düştü mü? Nedir son durum? Bir kez daha yeni saatle birlikte sözü sana bırakayım.
2: Teşekkür ediyorum. Tekrar kolaylıklar diliyorum. Evet, şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi Dikmen Kapısı önündeki haber nöbetimiz kameraman arkadaşım Taşkın Ural'la birlikte devam ediyor. Hemen sorduğunuz soruya cevap verecek olursak buradaki kalabalık dağılmış değil. Aksine kalabalığın arttığını söyleyebiliriz. Özellikle tabii ki Özgür Özel'in burada bir konuşma yapması, buradaki kalabalığa hitap etmesi bekleniyor. Özellikle kalabalık bu sebeple Dikmen Kapısı'nı tamamen ablukaya almış diyebiliriz aslında. Çünkü Dikmen Kapısı'nın önü tamamen vatandaşlarla, Özgür Özel'i destekleyen tarafla kapatılmış durumda. Şu anda kameraman arkadaşım sizlere o kalabalığı gösteriyor. Dediğimiz gibi burada bir Özgür Özel'in konuşma yapması beklenirken Ali Mahir Başarır ve beraberindeki heyette şu anda özellikle açıklama de bu buradaki vatandaşlarla buluşmuş durumda. Buradaki vatandaşlarla bir aradalar. Tabii ki bu esnada dediğimiz gibi Kılıçdaroğlu'nu destekleyen tarafla buradaki Özgür Özel'i destekleyen taraf arasında bir arbede yaşanmıştı. Karşılıklı sloganlar, küfürler ve tabii ki birbirlerine darp etmeye yönelik bazı hareketler olmuş. Almış olduğu önlemle tabii ki kalabalık aslında sakinleştirildi. Burada yapılan çağrılar sonucunda şu anda sakinlik hakim olduğunu söyleyebiliriz. Ama tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde de sloganların atılmaya devam arası yapıldığını da biliriz. Özellikle şu anda dediğimiz gibi sloganlar devam ediyor. Özgür Başkan sloganlarını duyuyoruz şu anda. Anladığımız kadarıyla kendisi de buraya doğru geliyor. Çünkü gözler tam iç yoluna çevrilmiş durumda. Tabii ki bu esnada Kemal Kılıçdaroğlu özellikle sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı. Tabii ki bugün kimin genel kurulda konuşacağı, grup toplantısı yapacağı konusu oldukça merak ediliyordu. Ancak özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplanan vatandaşlar Kemal Kılıçdaroğlu'nu içeriye sokmamak için burada bir araya gelmişlerdi. Buna karşılık da tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu kavga değil, omuz omuza durma vaksidir ifadeleriyle bir paylaşım yaptı ve bütün yol arkadaşlarım bu köklü Çınar'ın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum ifadelerini kullanmıştı. Şu anda görmüş olduğunuz gibi Özgür Özel de vatandaşlara hitap edeceği noktaya geldi ve buradaki vatandaşları selamlıyor. Vatandaşlar da görmüş olduğunuz gibi kendisini karşıladılar. Özgür Özel'in artık bundan sonra vatandaşlara ne söyleyeceği konusunu merak ediyoruz. Biz de buradan tabii ki kendisinin hitaplarını yakından takip ediyor olacağız diyelim. Sözü Dikmen Kapısı'ndan sizlere bırakalım.
0: Gelişmeleri değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Ekrana da geldi. CHP Grup Başkanı sıfatını kullanıyor. Özgür Özel o sıfatla birlikte mecliste, hemen meclis girişinde Dikmen Kapısı'nda açıklamalarda bulunuyor. O açıklamalarla ilgili detayları da paylaşmayı sürdüreceğiz. Ama bir soruyla araya gitmiştim. O soruyu da konuğumuz Murat Özer'e yöneltmiştim. O sorunun yanıtıyla devam edelim. Ardından doğrulayacağım konuklarımı. Ama öncesinde bir başka noktaya gideceğiz. O noktada ekip arkadaşımız Burcu Özüduru bizi bekliyor. Burcu, son durum ne bulunduğun noktada? Detayları aktarır mısın izleyicilerimize?
3: Ben şu an Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önündeyim. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun saatler 11.30'u gösterdiğinde evinden ayrılıp Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gitmesi bekleniyordu. Ancak hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan arbedeler hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aslında bu saat birazcık geciktiğini ifade edebilirim. Şu an itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu Çukurambar'da bulunan evinde ve ilerleyen saatlerde de Cumhuriyet Halk Partisi'ne gitmesi bekleniyor. Aslında bu noktada bir paylaşımdan söz etmiştim. Bunun detaylarını sizlere aktarmak isterim. Mecliste gerçekleşen arbedelerin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Onun detaylarına bakacak olursak Cumhuriyet Halk Partimiz uzun yıllardır genel başkanlığını yapmış. Partimizin en zorlu dönemlerinde sorumluluk üstlenmiş önemli bir dersiniz dedi Kemal Kılıçdaroğlu'na. Bugün yaşanan süreçte milyonlarca CHP'liye sahip olduğunuz tecrübe ve devlet adamlığı birikimiyle sağduyulu bir yaklaşım göstermeniz beklenmektedir diye aslında Kemal Kılıçdaroğlu'na bir mesaj paylaştı diyebiliriz. Bunun ardından da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme salonlarında söyledim. Bugün de buradan bir kez daha ifade ediyorum. Topyekun halk ayaklanması çıkartıldığı olarak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki o kirli emellere asla geçit verilmeyecektir ifadesini kullandı. Hemen Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde olduğumuzu ifade ettik. Bu noktadaki hareketliliği sizlere gösterecek olursam aslında yoğun güvenken önlemlerinin alındığını ifade edelim. Polis ekipleri bu noktada güvenliği devam ettiriyor, güvenliği sağlıyor diyelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun saatlerdi 11.30'u gösterdiğinde evden ayrılması bekleniyordu. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan o gerilimle de birlikte biraz gecikti diyebiliriz bu süre Şu an itibariyle burada basın mensupları bekleyişini sürdürüyor. Yoğun güvenlik önlemleri alınmış durumda. İlerleyen saatlerde de Kemal Kılıçdaroğlu Çukurambar'daki evinden ayrılıp Cumhuriyet Halk Partisi'ne gidecek ve orada hem partililere hem de vatandaşlara hitap edecek diyelim. Özellikle bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün iki tane ayrı grup toplantısı olacağını ifade etmekte fayda var elbette. Biri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde, bir diğeri ise Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşecek. Kemal Kılıçdaroğlu an itibariyle evinde bekleyişini sürdürüyor. İlerleyen saatlerde de Cumhuriyet Halk Partisi merkezine gidecek. Orada hem vatandaşlara hitap edecek hem de partililere diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım.
0: Burcu'ya da teşekkür ediyoruz. Hemen Murat Özer'e döneceğim ve aradan önce sorduğum soruyu tekrarlayacağım. Bundan sonra CHP'yi ne bekliyor? Perşembe günü parti meclisi toplantısında kurultay sürecini başlatacağını açıklamıştı Kemal Kılıçdaroğlu. O süreç ne kadar devam eder? Kısa bir yanıt alacağım. Sonrasında konuklarımı uğurlayacağım. Buyurun Murat Özer.
4: Aslında önce sizin ilk sorduğunuz soru çok önemliydi, onu atlamıştık. Mansur Yavaş'ın tweetine alıntı yaparak tekrar etmesi neden önemliydi? Şunu gösteriyor, yani artık Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel cephesinin buluşabilme ihtimali kalmamış durumdadır. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu mutlak mutlak kararından sonra bunun teknik bir mesele olduğu kanaatinde olsaydı ve kendisini destekleyen milletvekilleri de bunun Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde siyasi kriz çıkarmak isteyen bir takım yargı oyunlarının neticesinde gerçekleştiğini düşünseydi, bugün grup toplantısına el ele katılırlardı. Sonra da birlikte bu meseleyi çözeceklerini ifade ederlerdi. Türkiye'de AK Parti iktidarının ya da Türk yargısının kendisinin partisinin engellenebilmesi için sürekli belediye başkanlarına siyasi operasyonlar çektiğini, Özgür Özel'in tekrarladığı şeylerin benzerini Kemal Bey de tekrarlardı. Ama gerçek şu ki Kemal Kılıçdaroğlu şu anda Türkiye'de son 1,5-2 yıldır süren operasyonların tamamının hukuka uygun olduğunu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kirletildiğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine gerçekten yolsuzluk, rüşvet girdabına sürüklendiğine inanmış durumda. Onunla birlikte hareket eden milletvekilleri ve CHP seçmeni de buna tamamen ikna olmuş durumda ve gerçekle yüzleşmiş durumdalar. O sebeple artık bu saatten sonra CHP'lilerin bir arada bulunabilme ihtimali yok. İki parti, partinin ikiye bölünme ihtimali artık kesinleşmiş durumda. Bugün sadece Özgür Özel'in yapması gereken şey Kemal Bey'e de buyurun efendim siz eski genel başkanı mısınız deseydi mesele suhuletle devam edebilirdi. Ancak ona dahi tahammül etmeyen bir anlayış var karşımızda ve bu sebeple de dün A Haber yayınında da akşam söylemiştim. Muhtemelen Kemal Kılıçdaroğlu bir feragat edecek, yapmak yani böyle bir meseleden feragat ettiğini duyuracak. Bu ona çok daha büyük bir artı puan kazandıracak. Bu artı puan kazandırılma girişimden önce Mansur Yavaş'ın tweetinin beklenmesi ve onun üzerine böyle bir hamlenin gerçekleşmiş olması da Mansur Yavaş ve beraberindeki ekibinse artık bu saatten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'yla beraber hareket edeceğine dair çok net bir işaret oldu. Çünkü Kemal Bey Mansur Bey'e jest yapmış oldu aslında. Evet, sizin bu güzel sözlerinizi doğru buluyorum. Cumhuriyet Halk Partisi benim liderliğimde artık yola devam edecektir. Biz bu kavganın bir tarafı olmamaya çalışıyoruz. Meseleyi suhuletle halletmeye gayret ediyoruz diyor. Doğal olarak bu süreçten sonra kurultay süreci olacak, ancak kurultay sürecine kadar bugün kapının önünde genel başkanının girmesine engel olan ve bunu biraz önce de Özgür Özel'in böyle büyük bir nümayişle halka takdim ettiği, yani biz muzaffer olduk, kazandık, onu buraya sokmadık şeklindeki benzer yaklaşımının Cumhuriyet Halk Partisi'nde son derece şiddetli bir şekilde karşılık bulacağını görebiliyoruz. Kemal Bey bu saatten sonra CHP Genel Merkezi'nde parti meclisini toplar. Perşembe günü ihraçları hızlı bir şekilde başlar ve artık kılıcı çekmiş olur. Suhulet gibi görünen, sessizlik gibi, sükunet gibi görünen şeyin ardında aslında çok daha derin ve çok daha tabileşmiş bir hesaplaşma ve karşıtlaşma olduğunu net bir şekilde görürüz. Çünkü hep böyle olur. Yani suhuletle devam ediyor gibi görünürseniz mesele çok daha büyümüştür aslında. Sadece kılıçlarınızı kınından şimdilik bir kenara koymuşsunuzdur, kınında tutuyorsunuzdur ama sivrilmeye devam edersiniz. Görüntüye kurtaracak bir şey aslında yani görüntüyü kurtaracak bir bugün grup toplantısı aslında meseleyi Kemal Kılıçdaroğlu açısından bitme noktasına getirebilirdi. Partiyi yavaş yavaş Özgür Özel'e tekrar teslim edebilirdi. Artık bu saatten sonra Özgür Özel'e CHP'yi teslim etme ihtimali tamamen ortadan kalkmış.
0: Peki durumdur. Murat Özer, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Son olarak hemen Murat Akgün'e de sağ olun. Sözü bırakayım. Özellikle Mansur Yavaş detayına dair ve Perşembe günkü parti meclisinde kurultay sürecini başlatacağı açıklamasını yapmıştı Kemal Kılıçdaroğlu. Buna dair çok kısa bir detay alayım ama Özgür Özel de grup toplantısının ardından Mansur Yavaş'la birlikte Manisa'ya hareket edeceğini açıklamış. Yani denklemde Mansur Yavaş etrafında bir kümelenme olduğunu görüyoruz. İki tarafında Kılıçdaroğlu'nun da ona atıfta bulunarak mesajını paylaşması. Kısa bir değerlendirme alayım Murat Akgün. Ondan ardından da diğer konuklarımla yayınımı sürdüreceğim. Buyurun efendim.
5: Mutlak mutlak kararı çıktığından beri yaşananlar bugün dahil olmak üzere ve bundan sonra yaşanması olası olayları göz önünde bulundurduğumuzda CHP'nin çok uzun bir süre veyahut CHP'den ayrılanların çok uzun bir süre gündemin en önemli maddelerinden birini oluşturacağını tahmin etmek herhalde hiç de zor değil artık bugünkü yaşananlardan sonra. Şimdi biraz evvel meclis parlamento şefimiz Tülay Ağoğlu gayet güzel bir özet yaptı. Sadece kısaca onu tekrarlamakta yarar var ekranların başına yeni geçen izleyiciler için. Şu an itibariyle Özgür Özel tarafında bir zafer havası dikkat çekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu buraya getirtmemekle toplantıyı, grup toplantısını burada yaptırmamak veya toplantıyı genel merkezde yapmaya zorlamakla bir zafer kazandıklarını düşünüyorlar. Şimdi bu andan sonra dikkatler tamamen Perşembe günkü parti merkezine çevrilmiş vaziyette. Bundan sonra CHP bölünmediği sürece, CHP'den ama ihraç ama istifalar olmadığı sürece, CHP'den başka bir parti doğmadığı sürece, CHP'de iki başlık sürdüğü sürece yapılacak her türlü toplantı, her türlü gerginliğe gebe gözüküyor. Şimdi biraz evvel sen de söyledin, bir tüzük çağrısı. Evet, eğer bakarsan, açıklamalara bakarsan hem Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel cephesi tüzükten kurultaydan yana. Ancak nasıl bir kurultaydan yana ve ne zamanki bir kurultaydan yana? Eğer Özgür Özel tarafına bakarsanız hemen en kısa sürede, Kılıçdaroğlu'na bakacak olursanız mahkemenin tedbir kararı olduğu için bunun daha uzun bir süreye yayılması söz konusu. Dolayısıyla ben parti meclisinden çıkacak olan sonucun herkesin, bütün tarafların kabulleneceği bir sonuç olmasının mümkün olmadığını öngörüyorum. Bir de kısaca senin Mansur Yavaş'la ilgili soru yanıtlayayım, öyle bitirelim. Buyurun. Şimdi Mansur Yavaş bu ana kadar Özgür Özel'e biraz daha yakın duruyor. Ancak aynı Mansur Yavaş'ın geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu'yla ve Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu ortamlarda birbirlerine Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Cumhurbaşkanı yardımcılarım şeklinde hitap ettikleri videolar vardı. Bunları da hatırlıyoruz. Ben Mansur Yavaş'ın mümkün olduğu kadar bir denge politikasından yana olduğunu, bunu sürdürmeye çalışacağını düşünüyorum. Bunun nereden görür sinyalleri? Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'na daha evvelden de söylediğim gibi son derece seçilmiş, dikkatlice seçilmiş kelimelerden oluşan bir çağrı yapıyor. Beri taraftan bugün öğleden sonra grup toplantısından sonra, yani Özgür Özel'in grup toplantısından sonra Özgür Özel'le beraber Manisa'ya hareket ediyor. Yani çok çok net bir tavır koymadan mümkün olduğu kadar bir denge unsuru olarak her iki tarafın da kendisine muhtaç olacağı bir konumda kalmaya özen gösteriyor. Peki süreç, sistem veyahut her ne diyorsanız durum buna müsaade eder mi? Pek tahmin etmiyorum. Çünkü netice itibariyle CHP'nin geldiği nokta o kadar keskin virajlar kapsıyor ki, önde o kadar ileride gidecek yolda o kadar keskin virajlar var ki, bu virajlarda herkesin bir şekilde bir cephede kendisini konumlanması gerektirecek. Ben Mansur Yavaş'ın da belli bir süreçte bir konum seçeceğini, bir pozisyon seçeceğini tahmin ediyorum. Ama an itibariyle biraz evvel de söylediğim gibi her iki tarafında kendisine ihtiyaç duyduğu, her iki tarafla da mümkün olan en iyi ilişkileri sürdürme çabası içinde olacağını düşünüyorum diyorum ve söz tekrar sana bırakıyorum.
0: Peki, teşekkür ediyoruz. Ankara temsilcimiz Murat Akgün'ü de uğurluyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Yoğun bir gün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden notlarını aktarmıştı. İki değerli konuğumu ağırlayacağım. İki değerli konuğuma da hoş geldiniz diyeceğim. Gazeteci Bülent Erandaç yayınımızın bundan sonraki bölümünde bizlerle birlikte olacak. Efendim, hoş geldiniz yayınımıza.
6: Teşekkürler Hak'tan. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Cem Duran Uzun bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
7: Hoş bulduk Haktan Bey. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Müsaadenizle Bülent Erandaç'la başlamak isterim. Çok tecrübeli bir isim elbette gazeteci olarak. Efendim meslek hayatınızda böyle gelişmelere dair notlarınızı tuttuğunuz günler oldu mu? Bunu merak ediyorum ama bir müsaadenizle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gidelim. Mert Acaleoğlu o noktada notlarını aktarsın. Sonra bu sorumla devam edelim. Hemen sözü Mert'e bırakayım. Ardından konuklarımızla birlikte gelişmeleri değerlendirelim. Mert.
8: Teşekkürler Aktan Üsa. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde de özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdan sonra hareketli anlar yaşanmaya başladı. Bizler de kısa bir süre önce geldik. Kameraman arkadaşım Uğur Koçak sizlere gösterirken ben de detaylandırmaya çalışayım. Görmüş olduğunuz gibi özellikle tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun taraftarlarının daha yoğunlukta olduğunu, partilerin bu noktada olduğunu belirtelim. Saatler 14'ü gösterdiğinde Kemal Kılıçdaroğlu burada Baba Ocağı'nda genel merkezimize herkesi bekliyorum ifadesini kullandı ve grup toplantısında aslında burada yapılacağını belirtti. Tabii ki o açıklama gelmesi tabii ki şu anda içerisi kalabalık, dışarıya taşmış olan kalabalığı görmektesiniz. İlerleyen saatlerde buranın daha da hareketlenmesi bekleniyor. Peki Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasını nereden yapacak? Onu da hemen şöyle yanımızda gösterelim. Arkamızda Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin yer almış olduğu parti otobüsü çekilmiş durumda. Kuşkusuz bunun üzerine çıkarak burada toplanan kalabalığa bir konuşma gerçekleştirmesi bekleniyor. Evet, bir grup toplantısı yapılacak. Kürsüye kim çıkacak soru işaretleri vardı. Müzakereler yapılıyordu. Görüşmeler gerçekleştiriliyordu. Akabinde ise bir önceki yayınımızda belirtmiştik. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından bir açıklama yapması bekleniyor demiştim. Ve tam o dakikalar içerisinde aslında bu açıklama gelmişti. Hatta Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yapmış olduğu paylaşımı alıntılayarak aslında Kemal Kılıçdaroğlu bu açıklamayı gerçekleştirdi. Ve bunun ardından CHP Genel Merkezi'nde de hareket başladı. Ne dedi? Mahkeme salonlarında söylediğim bugün de buradan bir kez daha ilan ediyorum. Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki o kirli emelleri asla geçit vermeyeceğiz. İç karışıklık yaratma çabaları sadece dış müdahale heveslerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız. Şimdi kavga değil. Omuz omuza durma vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum dedi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Gün Baba Ocağı'na sahip çıkma günüdür. Tüm partilerimizi ve yüreği bu ülke için çarpan her yurttaşımızı saat 14'te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne yani Baba Ocağımıza çağırıyorum. Biz biriz ve birlikteyiz açıklamalarını kullandı. Zaten biliyorsunuz şu anda partileri de ön tarafta duruyoruz. Halkın umudu Kılıçdaroğlu sloganları atıyordu kısa bir süre önce. İçeride bulunan kadın partililer, bunu da belirtelim. Şu anda da ifade ettiğimiz gibi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alan isimler buradaki. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dikmen Kapı'da da özellikle Özgür Özel'in taraftarlarının biliyorsunuz grup toplantısı öncesi oraya bir yığılması vardı. İçeriye girmeye çalışıyorlardı. Yoğun güvenlik önlemleri vardı. Hareketli anlar yaşanıyordu tabii ki. Takribi iki haftanın üzerinde geçti. Mutlak butlan kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketli anlar yaşanmış ve CHP Genel Merkez binasında Özgür Özel'in yine posteri, fotoğrafları vardı biliyorsunuz. O kaldırılmıştı. Daha sonra ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun şimdi arınma zamanı yazan işte bu posteri, fotoğrafı yer almıştı. Aslında bu şimdi arınma zamanı sözünün alt metninde de oldukça önemli ve dikkat çekici yorumlar yapılabilir. Hatta bunun üzerine uzun uzun tartışmalar da gerçekleştirebilir. Bu da kuşkusuz. Peki Kemal Kılıçdaroğlu nasıl bir çağrı üzerine? Mansur Yavaş'ın çağrısı var demiştim. Mansur Yavaş da şu cümleyi kullanarak aslında paylaşımda bulundu. Siz Cumhuriyet Halk Partimizin uzun yıllar genel başkanlığını yapmış, partimizin en zorlu dönemlerinde sorumluluk üstlenmiş önemli bir değerimizsiniz. Bugün yaşanan süreçte de milyonlarca CHP'li sahip olduğunuz tecrübe ve devlet adamlığı birikimiyle sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir. Partimizin kurumsal kimliğinin korunması, örgütlerimizin ve seçmenlerimizin daha fazla üzülmemesi, meclis çatısı altında kamuoyu önünde istenmeyen görüntülerin oluşmaması hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu nedenle CHP'nin birliği, kardeşliği, hukuku ve geleceği adına atacağınız her yapıcı adımın toplumda karşılık bulacağına ve partimize güç katacağına inanıyorum dedi. Böyle bir çağrı gerçekleştirdi arasında ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi hepimizin ortak evidir. Bu evin zarar görmemesi için göstereceğiniz hassasiyet yalnızca partilerimiz tarafından değil, demokrasiye inanan tüm yurttaşlar tarafından takdirle karşılanacaktır şeklinde bir açıklaması vardı. Akabinde ise ifade ettiğimiz gibi Kemal Kılıçdaroğlu da vatandaşları 14'te aslında baba ocağına, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne davet ediyorum dedi. İşte burada vereceği mesajlar oldukça önemli olacak. Ne söyleyecek bunu da göreceğiz. Çünkü mecliste aslında gitmesi bekleniyordu Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Ancak yapılan o müzakerelerde orada bir kargaşanın yaşanmaması adına böyle bir karar alınmış gibi görünüyor. Çünkü tarafların karşı karşıya gelmesi muhtemeldi. Bu hususta polis ekipleri yine meclisin kendi içerisinde bulunan güvenlik ekiplerinin yoğun bir mesaisi vardı. Tabii kürsüye kim çıkacak kim çıkmayacak tartışmaları da atılan yapılan bu paylaşımla birlikte kısa bir süreliğine son bulmuş gibi görünüyor. Ancak bu her grup toplantısında bir kez daha gündeme gelecek. Bu ne kadar daha böyle devam edecek? Bir koltuk işgali mi, bir güç savaşı mı var? Neler olacak bunu göreceğiz. Ancak ifade ettiğimiz gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun burada vereceği mesajlar dikkat çekici olacak diyelim. Haktan Ünsal ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Şimdi Ankara'da kalmayı sürdürelim. Bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin girişine gideceğiz. Sabahın erken saatlerinden itibaren o noktada gelişmeleri Oğuzhan Gültekin takip etti. Oğuzhan, az evvel Özgür Özel'i görmüştük o noktada. Açıklamaları da oldu. Kalabalık da dağılıyor anladığım kadarıyla. Hemen ardından hangi açıklamalarda bulundu Özgür Özel? Son durum ne? Paylaşır mısın lütfen izleyicilerimizle?
2: Tabii ki burada Özgür Özel taraftarları ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler arasında bir arbede yaşanmıştı. Bu arbede tabii ki güvenlik güçlerinin aldığı tedbirler sonrasında sükunetle sonuçlandı ve özellikle dakikalar boyunca burada Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde taraflar slogan attı. Tabii ki kurultay çağrılarında bulundular. Bu çağrıların ardından Kemal Kılıçdaroğlu özellikle grup toplantısını CHP Genel Merkezi'nde yapacağına yönelik bir sosyal medya paylaşımında bulunmuştu. Tabii ki bu paylaşım sonrası, özellikle sükunet çağrısı sonrasında da Özgür Özel burada bir konuşma gerçekleştirdi. Tabii ki özellikle buradaki kalabalığa seslendi ve kendisi siz bugün Türkiye'nin kurucu partisi olan CHP'yi ve onun seçtiği genel başkanı desteklediniz ve yapılmak istenilen darbeyi önlediniz dedi. Özellikle partinin sokağından bile geçmemesi gereken o tipleri hepiniz gördünüz CHP genel merkezinde yaşanan o olaylara atıfta bulundu ve tabii ki bugün de bu meclisin kapısına dayanacak misafirmiş gibi içeri gireceklerdi ve kürsüye seçilmiş başkana değil atanmış bir kararla gelen kişiyi teslim etmek isteyeceklerdi ifadelerini kullandı. Toplama kalabalıkla 1000 kişiyle bayramlaşırım, grup yaparım derseniz yapamazsınız ifadelerini kullandı ve en sonunda tabii ki özellikle meclis başkanlığının içeride olumsuz bir görüntü olmasın diye ziyaretçi yasağı getirdiğini açıkladı. Bu açıklamaların sonrasında da tabii ki buradaki gruba dağılmaları için tekrar çağrıda bulundu. Bu çağrının ardından da tabii ki şu anda görmüş olduğunuz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi Dikmen Kapısı önündeki kalabalık tamamen dağılmaya başladı. Bundan sonraki süreçte de artık tabii ki Özgür Özel'in yapacağı grup toplantısına çevrildi gözler. Kendisi de bu grup toplantısını yapacağını buradaki açıklamalarında bir kez daha söyledi. Buradan vereceği mesajları da tabii ki yakından takip ediyor olacağız ve gelişmeleri yine kameraman arkadaşım Taşkın Ural ile birlikte aksarmaya devam edeceğiz diyerek sözü Türkiye Büyük Millet Meclisi Dikmen Kapısı'ndan tekrar sizlere bırakalım.
0: Ekip arkadaşlarımız sıcak duraklardan son bilgileri paylaştı. Şu anda da o görüntüler ekranlara gelmeye devam ediyor. Bir gözümüz CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'nun grubunda, bir gözümüz mecliste CHP grup salonunda. Dikmen kapısında mecliste gerilim, artık tansiyon düşmüş gibi görünüyor ve Kılıçdaroğlu evindeydi. Konutundan ayrılacak mı? Tüm noktalardan, tüm sıcak duraklardan gelişmeleri canlı olarak ekranlarınıza getirmeyi sürdürüyoruz. İki değerli konuğumu ağırlıyordum bu sıcak gelişmeler için. O önemli noktalara gitmeden evvel bir kez daha anons edeceğim. Gazeteci Bülent Erandaç ve SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Cem Duran Uzun bizlerle birlikteydi. İlk sözü Bülent Erandaç'a vereceğim. Çok tecrübeli bir isim. Yıllardır siyaseti takip ediyor. Efendim, böyle bir görüntü daha önce tanık olduğunuz olaylar içerisinde yer alıyor mu? Önce bugüne dair yorumlarınızı almak

0: isterim. Ardından da bundan sonrasına dair öngörülerinizi merak ediyorum. Sözü hemen size bırakayım. Bülent Erandaç, buyurun.
1: Sevgili Aktan, yıllardan beri CHP'yi takip eden, CHP içindeki hizip kavgalarını, skandalları ve doğrudan doğruya kongreler öncesi kavgaları hep tanık olmuş bir gazeteciyiz. Bu olayların bu noktaya geleceğini son 15 günden beri devamlı yazıyoruz. Bu olay zaten önceden belli. Biliyorsunuz CHP Genel Merkezi'ne karar çıktıktan sonra Özgür Özel ve arkadaşları işgal ettiler. Mahkeme kararını tanımayarak barikatlar kurdular. Kimseyi sokmayız CHP'yi buraya diye. O gün başladı zaten bu olay. Bu ayrılık o gün zaten ileri boyuta gelmişti. Kademe kademe geldi. Akıllarındaki olayı hep biliyoruz. Neyi planladıklarını, Ekrem İmamoğlu'dan talimat alan, Ekrem İmamoğlu'yla yaptığı görüşmeden sonra farklı modeller üzerinde çalışan Özgür Özel doğrudan doğruya bir yeni partiyle ilgili hikaye yazmaya başladılar. O hikayeyi de yazıyorlar. Bugün de bir hikaye daha yazdılar. Biliyorsunuz bu toplantılar, işte tomalar üzerinde çıkmalar, Anıtkabir olayları, meclis direnişleri. Bugün de meclise sokmadılar Kemal Bey'i. Biliyorlardı meclise sokmamanın. Çok iyi hazırlanmışlar. Hazırlıkları dün akşamdan beri hep tespit ettik. İçeriye çünkü 1500 tane sokağa getirecekleri isimler vardı. Bunların haricinde milletvekillerinin yanında misafir olarak meclise birçok isim sokmuşlardı. Biliyorsunuz dünkü son gelişme, meclisin bahçesinde miting yapacaklardı. Yani Kemal Bey gelseydi bu grup konuşmasını yapacağı dakikalarda mecliste ayrı bir miting olacaktı. Bunu meclis başkanlığı Numan Bey önledi. Neden? Çünkü meclis başkasının bahçesinde yapılacak bir direniş çok kritik gelişmelere yol açar. Aziz milletin karargahını sokak hareketlerine alet etme durumu. Bugün de hazırlıkları çok iyi yapmışlar. Dünden beri takip ediyoruz. Gece takip ettik. Gece 3'lere kadar. Bugün mesela grupla ilgili soktukları isimler, meclisin kapısına sokağa getirilen isimler, içeriye alınan isimler ve bu arada da basın toplantısı zincirine de CHP'li arka arkaya toplantılar koydular yarımşar saatle. Yani bu toplantılar o kadar gidecek ki 10, 10.30, 11, 11.30, 12, 1.30'da bile CHP'nin orada milletvekillerinin söz alma. Yani meclisin bir tarafta Kemal Bey grubu konuşacak, salonu konuşacak. Diğer tarafta da basın bölümünde bunlar toplantı yaparak milletvekili söz alacak, Özgür Bey gelecek. Aynı dakikalarda ikinci bir miting yapacaklardı. Bunlar önlendi. Şimdi bugün gerçekleşen olay şu. Bir darbeyi önlediniz diyor. Aslında Özgür Özel'in bir darbesidir bu. Kendisi seçilmiş diye takdim ediyor kendini. Özgür Özel seçilmedi. Hileyle, desiseyle, yolsuzlukla, para dağıtmakla yapılan bir şaibeli kongrede seçildi. Ama o kongre iptal edildi. Yani şu anda Özgür Özel CHP Genel Başkanı olmadı. Kanun açıkladı. Ne zamana kadar? Yargıtay'ın vereceği karara kadar. Yargıtay'ın vereceği son karar Özgür Özel'in şu anda kullanıyor. Ben diyor seçilmişim. Kemal Bey atanmış. Kemal Bey atanmış değil. Kemal Bey 2020 yılındaki kongreyi kazanmış. 2023 yılında kongreyi partiye götürmüş. Seçilmiş birisidir. Kelimeleri çok iyi seçiyorlar. Muhalif medyayı çok iyi kullanıyorlar. Sosyal medyayı çok iyi kullanıyorlar. Bugün de hep kullandılar. Bugün olay şudur. Kemal Bey'i meclise sokmadılar. Yapılan bütün tezgahlarla. Ve Kemal Bey de gerçekten bir devlet adamı, kibar bir insan. Sabah çıkan arbedeyi gördü, hazırlıkları gördü, tehlikeyi gördü. Ve o tehlikeyi gördüğü için Mansur Yavaş'la beraber, Mansur Yavaş da şu anda enteresan bir görev yapıyor. Biliyorsunuz 3 gün önce de Muharrem Seçer.
0: Tam bu noktada araya gireceğim. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya paylaşımında Mansur Yavaş'ın kendisine yönelik kaleme aldığı o sağduyu çağrısını alıntılayarak yaptı. Mansur Yavaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaştığı yönünde de değerlendirenler var ama Özgür Özel'le de birlikte Ferdi Zeyrek'in anması için Manisa'ya gidiyor. Burada Mansur Yavaş'a dair bir parantez açarsak nerede durduğuna dair yorumlarınız ne yönde olur efendim?
1: Şimdi Mansur Yavaş hep parti içinde sessiz karışmadı, hiçbir tarafa girmedi. Ve geçen hafta

0: doğrudan doğruya çifte bayramlaşma, korsan bayramlaşmada oraya katıldı. Ve katılması ile ilgili üzüntüsünün zoraki oldu, sosyal medya baskılarıyla oldu diye dert yandığını biliyoruz. Ve Kemal Bey'i de 2 gün önce ziyaret ettiler. Zeydan Karalar, Adana Belediye Başkanı ve Vahap Seçer'le beraber. Orada da yaptıkları görüşmede bir denge politikasına götürmeye çalıştı. Mansur Yavaş'ın planları da biliyoruz. Biraz önce de Murat Akgün çok güzel söyledi. Mansur Yavaş gelecekte karar verecek. Şu anda bir denge politikası götürmeye çalışıyor. Fakat benim kanaatim, daha önce de bunu yazdım, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında daha çok alıcı yer alacak. Çünkü Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı CHP'nin bütünsel bir oy vermesi, %51 alma olduğu için parçalandıktan sonra Mansur Yavaş Özgür Özel'leri kurduğu partiye geçmeyecektir. Kalacaktır ve CHP'deki gelişmeleri takip edecektir. Şu anda iki tarafı idare etmekte, ortada bir denge politikası gütmekte. Kemal Bey de zaten onu kullanarak, çünkü Kemal Bey yakındır Mansur Bey'e. Hatta biliyorsunuz Mansur Bey'i aday yapabilir diye hep düşündük. Sonra Özgür Özel geldi. Ekrem İmamoğlu öne çıkardı. Ekrem İmamoğlu'nun öne çıktığı, Ekrem İmamoğlu'nun da kurduracağı partide eş başkan olma ihtimali, milletvekili adayı olma ihtimali göz önünde tutulursa, Mansur Yavaş'ın or tarafa, Özgür Özel tarafındaki partiye geçmeyeceği apaçık ortada. Peki. Biliyoruz başka değerlendirmeler de var. Bunları zamanla fırsatı oldukça peki, hem yazarız hem anlatırız. Şu peki, anda önemli olan bir olay, çok güzel bir soru sordum.
1: Bir cümleyle yanıtınızı alayım. Ardından da Cem Duran Uzun'a sözü vereceğim. Çok kısa bir yanıt alayım.
0: Tabii.
1: Onu da bekletiyorum.
0: Tabii. Rahmetli Deniz Baykal'a karşı Mustafa Sarıgül çıkmıştı. Salona sokmamışlardı. Camdan girmişti. Çok sıkıntılı günler yaşamıştı. Onu yaşadık. Kemal Bey'de de biliyorsunuz Muharrem İnce olayı vardı. Muharrem İnce'nin yaptığı ataklar da çok heyecanlıydı. Buna benziyordu. Fakat sadece teşkilatlarda delege üzerinde etkili, parlamento grubuna hakim değildi Muharrem İnce. Şu anda parlamento grubuna da Özgür Özel şu anda hakim görünüyor. Ama her dakikada eridiğini görüyoruz. Devamlı azalıyor. Göreceksiniz bir ay sonra Özgür Özel'in arkasındaki milletvekili sayısı 50'lere 40'lara kadar düşecek ve 50 milletvekilleri ayrılıp yeni bir parti kuracaklar. Son cümlemi söylüyorum, belki fırsat olamaz. 2 gün önce de genç partiyi almak için Paris'te Cem Uzan'la görüşme yaptılar. Cem Uzan da genç parti genel başkanı Burçin Bey'e, ondan da ben söylerim dedi, görüşürsünüz dedi. Şu anda 3-4 tane partiyle görüşmeler devam ediyor. Genel merkez binalarını tuttular, hazırladılar, bekliyorlar. Detaylarını fırsat olursa anlatırım.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Bülent Erandaç ve Cem Duran Uzun. Önce bir CHP'de bugün yaşanan gelişmeleri değerlendirmenizi isteyeceğim. Ardından Perşembe günü parti meclisinde kurultay sürecini başlatacağım dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Bu nasıl bir hava yaratır CHP'de ve elbette Mansur Yavaş denklemi. Mansur Yavaş'ın açıklaması planlı mıydı? O açıklama son ana kadar beklendi mi? Çünkü o açıklamaya bir alıntı yaptı Kemal Kılıçdaroğlu. Ama Mansur Yavaş Özgür Özel'in yanında durmaya da devam ediyor. Karmaşık bir süreç. Siz nasıl değerlendirirsiniz CHP'de yaşananları? Bu eksende sözü hemen size bırakayım.
2: Evet, teşekkür ediyorum. Aslında hem bugün yaşananlar hem de bundan önceki süreçte yaşananlara bir genel olarak baktığımızda şöyle bir şey dikkatimizi çekiyor. Bülent Bey de bahsetti. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir hizipleşme ve mücadele hep olurdu. Geçmişte de bunları hep yaşardık. Ama şu anda yoğun bir parti içi iktidar mücadelesi yaşandığını görüyoruz. Özellikle bu 2023'teki şaibeler, usulsüzlükler ve yolsuzluklarla anılan, hem ceza yargısının konusu olan hem de hukuk yargısının konusu olan, en son Yüksek Seçim Kurulu'na da giden, yani mahkemelere düşmüş olan kongreden sonra daha yoğun bir parti için mücadele söz konusu oluyor. Bu mücadele artık kavga, dövüş ve kaos şeklini almış durumda günümüzde. Özellikle bu son günlerde. Özgür Özel ve ekibi özellikle bu parti için mücadeleyi partinin içine yapılmış bir darbe, yargı müdahalesi olarak sunma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Yani ve bu izlenimi vermek için de özel çaba harcadıklarını görüyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezini boşaltmıyorlar, mahkeme kararı

Selim'le ve önceden tedbirli hareket ettiğini gördük. Misafir alınmayacağını belirttiler. Bu sayede meclisin içerisinde bir kavga dövüş ya da mitinge varan görüntülere izin verilmedi. Ama meclisin kapısında hiçbirimizin tasvip etmeyeceği kavgalar, tartışmalar söz konusu oldu. Bu nihayetinde Kemal Kılıçdaroğlu buraya gelmemek suretiyle, meclis toplantısına katılmamak suretiyle bunu önledi diyebiliriz. Yani burada özellikle Özgür Özel ve ekibinin bunu kaşıdığını, dışarıdan bir müdahale olmasını istediğini söyleyebiliriz. Çünkü ortada biraz önce Bülent Bey de ayrıntılı olarak ifade etti aslında, 2023 yılında Kasım ayında yapılan kongrede en son notlarıma bakıyorum, 443 delegenin siyasi ve hukuki olarak isminin karıştığı bir usulsüzlükler, yolsuzluklar ve şaibeler söz konusu oldu. Ve yine biliyoruz ki bu süreçleri 5 ayrı mahkemede dava eden bizzat Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin kendileri ve bunlardan birisi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir büyükşehir belediye başkanı olan Lütfi Savaş. Yani parti içi bir mücadele ve bu mücadelenin yargıya taşınması söz konusu. Yargıda doğal olarak önüne gelen bu hukuki uyuşmazlıkta bir karar vermiş durumda ve bu kararın sonrasında da Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir kayyum atanması ya da bir çağrı heyeti atanması söz konusu olmadı. Mahkeme şunu söyledi, burada bir hukuka aykırılık var. Bu hukuka aykırılık kanunun emredici hükümlerine aykırı olduğu için mutlak butlanla batıldır, sakattır. Bundan dolayı bu kongrede alınan kararlar ilk baştan itibaren geçersizdir. Bu ölü doğmuş bir kongre söz konusudur. Ben bunların hepsini iptal ediyorum. Ama ne yapacağım? Mecburen bu partiyi birilerinin yönetmesi gerekir. Dışarıdan birilerini atamıyorum. Bir kayyum ataması yapmıyorum. Yine partinin kongrelerinde seçilmiş olan bir önceki yönetimi bir tedbir olarak hüküm kesinleşinceye kadar yönetime getiriyorum dedi. Parti meclisi, disiplin kurulu ve genel başkanı bir karar kesinleşinceye kadar, çünkü bir yargısal süreç, belki daha farklı sonuçlar karşımıza çıkacak, kesinleşinceye kadar bunların yönetimine üstlenmesini istiyorum dedi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkanlığa getirdi. Yani hukuki süreç bu şekilde tarif edilebilir. Böyle bir hukuki süreç içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski yönetimi, Özgür Özel ve arkadaşlarının meclis grubunda biraz çoğunluğa sahip olduklarını gördük. Ve bu meclis grubunda sahip oldukları çoğunluk üzerinden parti içinde bir mücadele yürütüyorlar. Bundan sonra da parti meclisinde perşembe günü, partinin disiplin kurulunda, parti meclis grubunda bu tartışmaların, bu mücadelelerin süreceğini tahmin edebiliriz, söyleyebiliriz. Bunlar belki daha da şiddetlenerek devam edecek. Kontrollü bir gerilim şeklinde belki devam edecek. Ama şunu söyleyebiliriz, bu tür mücadelelerde genellikle parti içerisinde gücü ele geçirmeye başladıktan sonra parti genel başkanları, onun etrafında bir temerküz olacaktır. Gücü toplayacağını tahmin edebiliriz. Daha fazla sayıda milletvekilinin, daha fazla sayıda parti meclisi üyesinin Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini söyleyebiliriz. Hem hukuken hem de siyasi pratiklere baktığımızda, hem siyasi parti kanunumuz, siyasi partiler hukuku açısından değerlendirdiğimizde, hem de pratiklere baktığımızda bizim siyasi parti sistemimiz genel başkan merkezli bir yapıya sahip. Yani genel başkan milletvekili olmasa bile, milletvekili ise zaten grup başkanıdır yasal olarak. Eğer milletvekili değilse bile gelip gruba hitap eder. Ve bunun için grupta öncelikli söz hakkına sahiptir. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi grup iç yönetmeliğinde de açıkça düzenlenmiştir. Grup başkanı olmasa bile genel başkan eksenli bir yapıya sahip olduğu, istediği zaman öncelikli olarak parti meclis grubunda söz hakkına sahiptir genel başkan. Ve bu sadece CHP'ye de özgü değildir. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti milletvekili değil, Cumhurbaşkanı olduğu için milletvekili.

0: değil ama AK Parti grup toplantılarında konuşuyor. Bundan önce İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener milletvekili değilken İyi Parti grubunda konuşuyordu. Yine Yeni Yol Partisi grubunda değil mi? Gelecek Partisi ve Deva Partisi Genel Başkanları Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın dönüşümlü olarak konuştuklarını görüyoruz. Yani parti genel başkanları parti gruplarında konuşur. Bizim
1: Peki bu
0: siyasi parti
1: durumda şunu
0: sistemimiz...
1: merak ediyorum Cem Duran Uzun.
0: Tabii.
1: Yakın vadede o zaman siz de belirttiniz bir genel başkan çevresinde toparlanma oluşacaksa Özgür Özel ve ekibi bu durumda partiden ayrılır mı? Yeni bir parti süreci sonunda işler mi? Siz böyle bir ayrışmayla mı ya da ayrılmayla mı CHP'deki sürecin
0: Evet.
1: noktalanacağını düşünüyorsunuz?
0: Benim öngörüm şöyle, özellikle İmamoğlu ve Özel'in açıklamalarına baktığımızda da bazı şeyleri hissedebiliyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun daha sert Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine karşı açıklamalar yaptığını ve daha kopuşa yönelik mesajlar verdiğini görüyoruz. Ne olacaksa olsun şeklinde açıklamalar yaptığını İmamoğlu'nun görüyoruz. Özgür Özel ilk başta biraz daha belki ılımlı konuşuyor idi ama sonradan tahmin ediyoruz İmamoğlu'yla görüşmelerin sonucu olarak onun da tonunu çok fazla yükselttiğini gördük. Belli bir süre sonra Kemal Kılıçdaroğlu gücü ele geçirdikten sonra biraz önce belirttiğim gibi göreceğiz bu süreci. Yakında disiplin kurulu ve parti meclisi toplantılarıyla da hissedilecek bunlar. Çünkü yine belirtmek lazım, genel başkan partinin hukuk birimini de yönetecektir. Onun talimatlarıyla yargısal süreçler işleyecektir. Genel başkan partinin bütçesini de yönetme yetkisine sahip olacaktır. İster istemez partinin gelir giderleri üzerinde de kontrol olacaktır. Bütün bunlar genel başkan
1: Peki.
0: etrafında güçlü bir toparlanma sonucunu doğuracak.
1: Peki.
0: Ve bunun sonucunda ben bir kopmaya gitme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Bunu
1: Peki.
0: göreceğiz yakında.
1: Son 4 dakikam Bülent Erandaç, bir kez daha sözü son olarak size bırakayım. Bu noktada Cem Duran Uzun bir ayrışmayla noktalanabilir bu süreç dedi. Sizin yorumunuzu merak ediyorum bu başlığa dair. Peki bugün yaşananlarla ilgili bir disiplin süreci işler mi? Şimdi o da tartışılmaya başlandı. Buna dair de sizdeki bilgiler ya da öngörüleriniz ne yönde olur? Son 4 dakikam sözü size bırakayım. Buyurun.
2: Cem Bey'e ben de katılıyorum. Şimdi bugün meydana gelen olaylarla ilgili disipline hemen başlatamazlar. Çünkü bugünkü olayları yaratanlar Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın gibi grup başkanları. Ki Kemal Bey'i de konuşturmama kararını onlar vermişti. Bugün de konuşturmayacaklardı zaten. Alternatif program yaparak bütün bu hazırlıkları yapan, organize eden onlar. Şimdi parti meclisinde 7 fark vardı. Özgür Özel ve arkadaşları öndeydi. Fakat Kemal Bey çok iyi bir hamle yaptı. MYK'yı kurarken oradan Özgür Özel'e yakın görünen 5 ismi alarak dengeyi sağlamış gibi görünüyor. Ama bir iki fark daha var. Perşembe günü önemli. Milletvekillerinin partiden disipline sevki direkt genel başkanın yetkisinde değil. Doğrudan doğruya hem parti disiplin kurulu hem de parlamentodaki grup disiplin kurulunun ortak bir toplantı yapması lazım. Bir anda atamaz. Şimdi buradaki sıkıntı şu. Gelecek hafta grup toplantısı Özgür Özel ve arkadaşları yapabilir mi? Deniyor ki üzerinde durulan nokta Kemal Bey parti meclisinde bu konuyu gündeme getirecek. Çünkü Özgür Özel'in orada değiştirilmesini isteyecek. Orada bir güvensizlik oluyor, verilmesini talep edecek. Güvensizlikle beraber milletvekillerine benim temsilcim değildir, başka bir ismi seçin diyecek. Başka bir isim seçilir mi, seçilmez mi? Perşembe günü bugünkü yine bir arbedeye konu. Bir ikinci bilgi geldi bize. Özgür Özel ve arkadaşları parti meclisinde hemen kurultay kararı parti mecliste kurultay kararı alabiliyor. Bununla ilgili bir önerge getirecekler. Önerge getirdikleri zaman bir oylama de yine 1-2 Nisan. Yani aradaki fark o kadar önemli ki, oradan eğer böyle bir karar çıkarsa, o kararda büyük ihtimalle Kemal Bey arkadaşları o grubu terk edecektir. Oylamaya katılmayacaktır. Peki. Yani Perşembe de bugünkü gibi önemli. Son bir cümle söyleyeyim.
1: Son cümleniz olsun.

0: Memur onlar arkadaşları partilerini kurdular, isimlerini belirlediler. Büyük Yürüyüş Partisi ve İstiklal Partisi isminde üzerinde duruyorlar. Özellikle 2 idi, 3'e çıktı seçime girecek parti sayısı. Çünkü seçime girecek yeni bir parti de kuralım da Yargıtay'dan ve muhtemel davalardan, bu yolsuzluk davalarından ceza alanların gurucular olmasında sıkıntı var. Peki. Milletvekilleriyle beraber 50 milletvekili ayrılıp grup kurarlarsa, o bir partiye geçerlerse seçime girecek. Zaten seçime katılma imkanları var. Grup kurarlar. Yani burada enteresan bir nokta var.
1: Son cümleniz olsun.
0: Sonra çok konuşulacak. Meclisin ikinci grubu 52 milletvekiliyle DEM'dir. CHP ikinci gruptur. Eğer 52'nin altına ayrılan milletvekili olursa parlamentoda DEM ikinci parti, ana muhalefet partisi. Peki. Pozisyonuna gelecek. Yani gelecek haftanın en enteresan konusu disiplindir. Belli isimleri atmaya kararlı Kemal Bey, Ali Mahir Başarır başta. Peki. 5 isim var milletvekilleri. Onlarla ilgili anlattığım disiplin mekanizması önümüzdeki günlerde çalışacak.
1: Peki. Bülent Arandaç, çok teşekkür ederiz. Cem Duran uzun çok teşekkür ederiz. Sıcak gelişmeleri ekranlara getirdik. Dileriz. Noktayı koyuyoruz. Sizleri uğurluyorum. İyi bir gün dileklerimizle huzurlarınızdan ayrılıyorum.
2: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu. Bir reklam.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
6: güzeli. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre yenilikçi olmalı.
9: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
10: Bana göre vizyoner olmalı.
11: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
12: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
13: Sağlam bankacılık.
2: Reklam. A Haber Radyo.
14: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
15: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
16: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
14: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
15: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
17: Akbank'tan

0: Ticarette kontrol sende. Sen de dişi ortakla limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: OPEC üyesi 7 ülke Temmuz'da petrol üretimini günlük 188 bin varil artıracak. OPEC'ten yapılan açıklamada Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'ın küresel piyasa koşulları ve görünümünü değerlendirmek üzere çevrim içi toplantı gerçekleştirdiği bildirildi. Toplantıda söz konusu ülkelerin petrol piyasasında istikrarı destekleme yönündeki ortak taahhütleri ve Nisan 2023'te duyurulan günlük 1,65 milyon varillik kesintiler kapsamında Temmuz itibarıyla üretimlerini günlük 188 bin varil artırmaya karar verdikleri kaydedildi.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
6: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle suna. Üstelik büyük ekranda suna. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.

0: fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: O final maçını alacağız. Rüzgar gibi eseceğiz. Kimse duramaz oğlum bizim önümüzde.
7: Ne yani, bir futbol mu var hayal diye?
8: Hani bizim başka şansımız yok.
9: Şu rakip takımı bir görsek mi diyoruz? Neyle karşı karşıyayız bir anlayalım. Hayatımız bağlı bu maça.
10: Rami abi, nereye gidiyor bunlar?
11: Karaya kısa.
10: Neyse, biz çok şey yapmayalım. Dikkatleri dağılmasın.
12: Sen şimdi yıllar evvel bana yaptığını evladıma mı yapacaksın?
13: Senin oğlana yazık oldu. Zorlama bir hayal yüzünden geberip gideceksin.
14: Hayal bize lüks ha. Biz umuda aşığız. Keşke elimden bir şey gelse.
5: Altı Üstü İstanbul ilk bölümüyle 15 Haziran Pazartesi akşamı ATV'de başlıyor.
15: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
16: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz.
15: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar

0: A Haber Radyo.
1: Canlı yayın.
2: A Haber Radyo.
3: Günlerdir merakla beklenen CHP grup toplantısında kimin konuşacağı artık netleşti. Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısını CHP Genel Merkezi'nde saat 14'te düzenleyeceğini açıkladı. Saatler 13.30'u gösterdiğinde ise Özgür Özel meclisteki grup salonunda konuşmasını yapacak. A Haber ekipleri de sıcak noktalarda. Oğuzhan Gültekin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, İlter Yeşiltaş CHP Genel Merkezi'nde, Burcu Özüduru da Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünde. Haber nöbetleri devam ediyor arkadaşlarımızın ve ajans başlıyor.

0: Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısını yapacağı CHP Genel Merkezi'nde.
1: Can Okunar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önümüzdeki dakikalarda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde olacak ve ifade ettiği gibi saatler 14'ü gösterdiğinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeki salonda, büyük salonda, 600 kişilik salonda Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısını gerçekleştirecek. Aslında grup toplantısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacaktı ancak malum gerginlik yaşandı ve bu gerginliğin daha da tırmanmaması adına Kemal Kılıçdaroğlu partililere çağrı yaptı ve bu toplantıyı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştireceğini açıkladı. Mansur Yavaş bir sosyal medya paylaşımında bulunmuştu. Onu alıntıladı Kemal Kılıçdaroğlu. Bir bakıma burada aslında Mansur Yavaş'a da bir tepkisi söz konusu Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Kemal Kılıçdaroğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Mahkeme salonlarında da söyledim. Bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum. Topyekün halk ayaklanması çırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki o kirli emelleri asla geçit vermeyeceğiz dedi. Burada Özgür Özel yönetimine yönelik bir göndermede bulundu Kemal Kılıçdaroğlu. İç karışıklık yaratma çabaları sadece dış müdahale heveslerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız dedi Kılıçdaroğlu ve şimdi kavga değil omuz omuza durma vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum diye konuştu. Gün baba ocağına sahip çıkma günüdür. Tüm partililerimizi ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı saat 14'te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne, yani baba ocağımıza çağırıyorum ifadesini kullandı. Tabii bu açıklamadan önce aslında Cumhuriyet Halk Partili Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndelerdi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kararıyla birlikte onlar da genel merkeze geldiler. Aslında sonuna kadar bir direniş ortaya konulacaktı. Yani daha doğrusu bir geri adım söz konusu olmaz deniyordu Kemal Kılıçdaroğlu tarafıyla yaptığımız görüşmelerde. Ancak bugün sabah saatlerinde özellikle meclisin tüm kapılarından, ziyaretçi alınan tüm kapılarında gerginlik yaşandı. Karşılıklı sataşmalar oldu. Fiziki müdahaleler gerçekleşti. Ve eğer grup toplantısı gerçekleşseydi açıkçası Cumhuriyet Halk Partisi adına hiç de hoş olmayan görüntüler yansıyacaktı. Şüphesiz görüntüler yaşanabilirdi. Ve bu nedenle de Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısını burada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirme kararı aldı. Dediğimiz gibi tüm milletvekilleri, Kemal Kılıçdaroğlu destekleyen tüm milletvekilleri buraya gelmeye başladılar. Kemal Kılıçdaroğlu önümüzdeki dakikalarda burada olacak. Şimdi burada şu konuya da ayrı bir parantez açmakta fayda var. Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararının ardından acaba grup toplantısı yapacak mı yapmayacak mı sorusunun yanıtı aranırken Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Aynı zamanda da milletvekillerine bir yazı gönderdi. O yazıda dedi ki ben henüz grup toplantısı kararı almadım. Ben karar alıncaya kadar da Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısı gerçekleştirilemez mealinde bir açıklamaydı. Ve tabii ki milletvekillerine ve önceki yönetime, Özgür Özel yönetimine yönelik bir açıklamaydı. Ancak nihayetinde burada Özgür Özel grup toplantısı yapma konusunda kararlı durdu. Geri adım atmadı. Yani genel başkanın yaptığı açıklamaya rağmen Özgür Özel şu anda grup toplantısını yapacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bu da tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir disiplin suçunu da beraberinde getirebilir. Buna dair de önümüzdeki günlerde bir adım atılabileceği de ifade ediliyor. Yani Yüksek Disiplin Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatını yerine getirmeyenlerle ilgili bir disiplin sürecini başlatabilir. Bunu da özellikle belirtmekte fayda var. Şimdi saatler 14'ü gösterdiğinde Kemal Kılıçdaroğlu burada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde olacak. Kameraların karşısına geçecek. Partililer de burada hangi mesajları vereceği merak ediliyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Öncelikli olarak birlik ve beraberlik mesajları verecek. Bu mesajlar tabana yönelik olacak ancak Özgür Özel yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulunabileceği ifade ediliyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Aynı zamanda Mansur Yavaş'ın da yapmış olduğu bir çağrı vardı. ve Kemal Kılıçdaroğlu önümüzdeki günlerde veya bugün özellikle belediye başkanlarına da yönelik bir mesajın olması bekleniyor. Yani şöyle bir mesaj, belediye başkanları kendi işlerine odaklansın, genel siyasete bulaşmasınlar şeklinde bir mesajı Kemal Kılıçdaroğlu'nun verebileceği ifade ediliyor. Biz de takip ediyoruz. Kulis bilgileri oldukça da ekranlara taşımaya devam edeceğiz Can Okunar.
0: Meclise gidiyoruz şimdi. A Haber parlamento şefi Tülay Ağaoğlu, Özgür Özel'in grup toplantısını yapacağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden karşımızda.
2: Cana kadar şu anda tam da Özgür Özel'in konuşmasını yapacağı o kürsüdeyiz. Saat 13.30'da yapılacak bu konuşma. Özgür Özel 13.30'da grup toplantı salonuna gelecek. Şu anda grup toplantı salonunda Özgür Özel'i destekleyen partiler ve milletvekilleri doldurmuş durumda. Milletvekilleri de var. Kuşkusuz Özgür Özel'i destekleyen. Şu anda tam bir sayı vermemiz mümkün değil. Genelde ön sıralarda oturuyorlar. Ayrıca eski milletvekillerini de yine burada görüyoruz. Başta Önder Sağ olmak üzere. Şu anda burada da kürsüde divan oluşturulmuş durumda. İşte Ali Mahir Başarır kürsüde olacak ve Özgür Özel'i grup konuşmasını yapmak üzere buraya davet edecek. Tabii Özgür Özel yanlıları çok erken saatlerden itibaren bu salonu salona geldiler. Aslında salonu bir anlamda ele geçirmiş oldular. Kuşluvanı'nın destekleyenler gelemediler bu salonu. Kapılarda genelde yer aldılar meclis giriş kapılarında. Burada bu salona sabahın erken saatlerinden itibaren geldiler Özgür Özel yanlıları. Hatta geceden gelenler olduğu da ifade ediyor. Milletvekillerin araçlarıyla içeriye giren birçok isme de burada rastlıyoruz. Bu arada ziyaretçi girişine kapatıldı. Büyük Millet Meclisi. Çünkü meclis başkanlığı açıklama yaptı. Kapılarda yaşanan güvenlik riski nedeniyle ziyaretçi girişinin kapatıldığı ifade edildi. Tabii şu anda sakin, Kılıçdaroğlu'nun gelmeyeceği anlaşılınca burası sakinleşti. Kalabalıklaştı ama sakinleşti aynı zamanda. Şöyle ki eğer Kılıçdaroğlu gelseydi burada tabii ki istenmeyen olaylar yaşanacağı kesindi ve neredeyse savaş alanına dönecekti. Sonrasında nasıl bir yorum yapıldı Kılıçdaroğlu'nun gelmeyecek olmasına karşı? Burada milletvekilleri Kılıçdaroğlu'nun gelemediğini bir anlamda geri püskürttüklerini ifade ettiler. Aslında doğru bir karar verdiğini. Çünkü burada önleyemeyecekleri olayların yaşanabileceğini söylediler. Evet, grup başkanı Özgür Özel burada konuşma yapacak. Şunu da ifade edelim. Tabii her ihtimale karşı mecliste önlemler alınmıştı. Geniş güvenlik önlemleri alınmıştı. Ve sağlık ekipleri de yine hazır bulunuyorlardı. Herhangi bir olaya karşı bir olay çıkması kesin gözüyle bakılıyordu olay çıkmasına. Şu anda grup toplantısında herkes Özgür Özel'in gelişini bekliyor diyelim ve sözü Can Okanar'a bırakalım.
0: Kemal Kılıçdaroğlu saat 14'te grup toplantısını genel merkezde yapacağını açıklamıştı. Burcu Özüdur'u Kılıçdaroğlu'nun konutu önünde ve orada neler yaşandığını Burcu'dan alıyoruz.
3: Can Okanar, aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun saatler 11.30'u gösterdiğinde Kurambar'da bulunan evinden ayrılıp Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine gitmesi bekleniyordu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin çok yakın olduğunu söyledim. 6-7 kilometrelik bir mesafe var evinde. Tabii 11.30'da evinden ayrılıp Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gitmesi bekleniyor dedik ama 13'ü gösteriyor ve şu anda da hazırlıklar başlamış durumda. Kemal Kılıçdaroğlu evinden ayrılıp Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gidecek. Bu noktada aracı evinin önünde hazır bulunuyor ve basın mensupları da evinin önünde Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışını beklediğini ifade edelim. Buradan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gidecek ve bir grup toplantısı gerçekleştirecek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aslında CHP'de bugün iki ayrı grup toplantısı vardı. biri Özgür Özel'in katılımıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, bir diğeri ise saatler 14'ü gösterdiğinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşecekti. Kemal Kılıçdaroğlu orada partililere hitap edecek ve dış kurul toplantısı gerçekleştireceğini ifade ettik. Özellikle aslında Özgür Özel bu noktada iki ayrı grup toplantısı olacağını söylemiştik. Normalde grup toplantısı yapmayacağını ifade etmişti. Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümü nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ise bugün bir grup toplantısı yapacağını açıkladıktan sonra Özgür Özel de bir grup toplantısı yapacağını açıkladı. Farklı noktalarda olacak o grup toplantısı. Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Kemal Kılıçdaroğlu ise Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bir grup toplantısı gerçekleştirecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinden çıkmasını bekliyoruz şu an itibariyle. Aslında gözler bugündeydi. Ancak bugünden sonra yaşanan gelişmelerden sonra da gözler 11 Haziran'da olacak. Parti meclisi toplantısına çevrilecek gözler. O noktada da aslında Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde parti meclisi toplantısının 1 Haziran'da yapılacağını söylemişti. Sonrasında ise bir açıklama yapmıştı. Tarihi kendi belirlemişti. Parti PM'yi 1 Haziran'da toplayacağım ifadelerine yer vermişti Kemal Kılıçdaroğlu. Sonrasında ise yine bir açıklama yapıp parti meclisi toplantısının iptal edildiğini ifade etmişti. Bu noktada gerekçe olarak da mahkeme tebligatının tüm vekillere iletilmediği yönünde bir açıklama yapmıştı. Şu an itibariyle de Kemal Kılıçdaroğlu evinden çıkışını gerçekleştiriyor. Yanında Atakan Sönmez'le, basın danışmanı Atakan Sönmez'le birlikte evinden çıkışını gerçekleştiriyor. Buradan sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gidecek ve orada bir basın toplantısı gerçekleştirecek, partilere seslenecek. Bu noktadan sloganlar da atılıyor. Halkın umudu Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönünde sloganlar atılıyor. An itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu evinden ayrıldı. Çukurambar'da bulunan evinden ayrıldı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne doğru hareket etti. Orada bir grup toplantısı gerçekleştirip partililere seslenecek. Artık bundan sonra gözler yapılacak ve açıklanacak ifadelerde diyelim. Sonrasındaysa gözlerin parti meclisi toplantısında olduğunu ifade ettik. An itibariyle de Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinden ayrıldığını ve 6-7 kilometrelik uzakta olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne doğru hareket ettiğini ifade edelim. Sözü şimdilik size bırakalım.
0: Bir kez daha meclise gidiyoruz. A Haber muhabiri Oğuz Gültekin bu defa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde.
4: Evet Can Okanar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dikmen Kapısı önünde kameraman arkadaşımla birlikte tabii ki buradaki haber nöbetimiz devam ediyor. Özellikle dün biliyorsunuz tabii ki burada bir grup toplantısı tartışması yaşanmıştı ve Özgür Özel yaptığı toplantıdan sonraki açıklamalarında Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı grup toplantısına ilişkin korsan toplantı ifadelerini kullanmıştı. Tabii ki bu açıklamaların ardından gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, yani bugüne çevrilmişti. Bugün kimin burada grup toplantısı yapacağı merak konusuydu. Tabii ki sabahın erken saatlerinde özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi Dikmen Kapısı önüne, yani bulunduğumuz bu noktaya, hem Özgür Özel'i destekleyen taraf hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen tarafı geldi ve yaklaşık yarım saat önce de tabii ki bu kalabalık, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada yaptığı sükunet çağrısı, Özgür Özel'in burada gerçekleştirdiği konuşma sonrası, yine Özgür Özel'in özellikle buradan ayrılığı ifadelerinin, çağrısının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde bulunduğumuz bu Dikmen Kapısı'nda şu an için sakinlik hakim diyebiliriz. Kalabalık özellikle buradan tabii ki tamamen ayrıldığını söyleyebiliriz. Özellikle dediğimiz gibi bir önceki yayınlarımızda Özgür Özel'i destekleyen tarafla Kılıçdaroğlu'nu destekleyen tarafla arasında bir arbede yaşanmıştı. Tabii ki sözlü münakaşalar olduğu, küfürler havada uçuştu. Yine insan burada tabii ki fiziki müdahalelere de şahit olduk. Özellikle bölgede çelik kuvvet ekiplerinin aldığı önlemle tabii ki taraflar birbirlerinden ayrıldılar ve sükunet sağlanmış oldu. Tabii ki uzun bir süre özellikle Özgür Özel'in destekleyen insanlar Dikmen Kapısı önünde beklediler ve burada Kılıçdaroğlu aleyhinde sloganlar attılar. Olağan genel kurul çağrısı yaptılar tabii ki. Kurultay çağrısı yapıldı burada. Ardından da dediğimiz gibi Özgür Özel burada bir araya gelen vatandaşlara hitap etti ve özellikle kalabalığın dağılması yönünde de çağrısını yaptı. Tabii ki özellikle konuşmasında yine yaşanan sürece ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadeler, atıflarda bulundu. Kendisi bugün Türkiye'nin kurucu partisi olan CHP'yi ve onun seçtiği genel başkanı desteklediniz ve yapılmak istenilen darbeyi önlediniz ifadelerini kullandı. Partinin sokağından bile geçmemesi gereken o tipler bugün de bu meclisin kapısına dayanacaklardı. Misafirmiş gibi içeriye girip kürsüyü seçilmiş genel başkana değil, atanmış bir kararla gelen kişiye teslim etmeye çalışacaklardı ifadelerini kullandı. Tabii ki toplama kalabalıkla 1000 kişiyle bayramlaşırım, grup yaparım derseniz yapamazsınız ifadelerini kullandı diyelim. Sözü Türkiye Büyük Millet Meclisi Dikmen kapısından tekrar sizlere bırakalım.
0: Evet, bir kez daha CHP Genel Merkezi'ne gideceğiz. Haber muhabiri İlter Yeşiltaş karşımızda.
1: Can Okalar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu birazdan burada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde olacak. Şu anda hazırlıklar tamamlandı. Uğur Koçak ekranlara getiriyor. Birazdan Kılıçdaroğlu Genel Merkeze otoparktan giriş yapacak. Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağı salonda da şu anda çalışmalar devam ediyor. Hazırlıklar devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkeze geldiğinde makama çıkacak. Zaten Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri de dakikalar öncesinde Genel Merkeze geldiler, yerlerini aldılar ve Kılıçdaroğlu'nun kurmayları da yine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'nun gelmesiyle birlikte önce bir bu sürece dair, bugün yaşananlara dair bir değerlendirme yapılacak. Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla süreci değerlendirecek. Daha sonra saatler 14'ü gösterdiğinde Kemal Kılıçdaroğlu büyük salonda, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bulunan toplantı salonunda, daha doğrusu konferans salonunda partilerle bir araya gelecek. Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun aracı göründü. Uğur Koçak da ekranlara getiriyor. Kemal Kılıçdaroğlu şu an itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde, görmüş olduğunuz gibi Kılıçdaroğlu geldi. Sosyal medya hesabından toplantının, grup toplantısının Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yapılacağını açıklamıştı. Ve nihayetinde o açıklamasının ardından da Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geldi. Uğur Koçak da o anları ekranlara getiriyor. Kemal Kılıçdaroğlu aracı otoparkta şu anda. Otoparktan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 12. katına çıkacak. Kılıçdaroğlu makam katına çıkacak ve makam katında dediğimiz gibi kurmaylarıyla değerlendirmeler yapacak. Şimdi az önce de Uğur Koçak'la ekranlara getirmiştik. Şimdi salonda da, grup toplantısını yapacağı salonda da hazırlıklar devam ediyor. O salonu da ekranlara getirelim. Şöyle ilerliyoruz hızlı bir şekilde. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle görüştük. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuyla ilgili aldığı karar, yani neden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde grup toplantısı yapma kararı aldı. Şöyle bir değerlendirmesi oldu Kılıçdaroğlu'na yakın bir milletvekilinin. Genel Başkanımız kardeş kanının akmasını engelledi dedi. Bu çok önemliydi çünkü yoğun bir, özellikle sabah saatlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hareketli dakikalar yaşandı, tartışmalar oldu. Fiziki müdahaleler yaşandı. İşte tansiyon daha da yükselmesin diye Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısını Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde almaya karar verdi. Şimdi peki bir disiplin süreci başlatılacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatına rağmen bir grup toplantısı yapılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve protestolar da oldu. Buna dair bir disiplin süreci başlatılacak mı? Sürecin başlatılabileceğini ifade etti. Orada yapılanlar, yani protestolar, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerin bir disiplin suçu olduğu,

0: Parti tüzüğüne göre disiplin suçu olduğunu belirtti Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekili ve bu isimlerle ilgili de gerekli adımların, disiplin sürecinin başlatılacağını ifade etti. Şu anda da Uğur Koçak ekranlara getiriyor. Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 40 dakika sonra bu kürsüde, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bu kürsüde konuşma yapacak. Şu anda da hazırlıklar devam ediyor salonda. Kameralar yerleştirildi ve toplantı salonunda ekranlara getirecek Uğur Koçak. 600 kişilik bir salon ve partililer de şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önünde ve daha sonra o partililer buraya gelecek. Şöyle hemen yukarıda çıkalım, sahneyi de ekranlara getirelim. Sahnede dediğimiz gibi çalışmalar devam ediyor. Hemen arkasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk bayrağı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrakları dizildi. Birazdan da burada Barış Bozkurt Kemal Kılıçdaroğlu'nu anons edecek ve bu kürsüde Kemal Kılıçdaroğlu burada bir araya gelecek olan partililere seslenecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri de geride bıraktığımız dakikalarda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geldiler ve artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapacağı saat bekleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu yine parti tabanına yönelik birlik ve beraberlik mesajları verecek. Ancak Özgür Özel yönetimine yönelik eleştirilerde bulunması bekleniyor. Özellikle de yolsuzluk konusuyla ilgili bir değerlendirme yapabileceği ifade ediliyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Ve aynı zamanda bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi kapısında yaşananlara dair de Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir değerlendirme yapacağını ifade ediyor Genel Merkez kaynakları. Biz de takip ediyoruz, anlık gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Konuklarımız var, gazeteci Melik Yiğitel ve kamuoyu araştırmacısı Gürkan Duman, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Can Bey, iyi yayınlar.
1: Evet, Melik Bey ile başlayalım. Büyük gerginlik olacağı bekleniyordu, öyle görünüyordu durum. Eğer Kılıçdaroğlu meclise gitmekte ısrarcı olur ise, ancak CHP Genel Merkezi'ni tercih etti konuşmasını yapmak için, o gerginlik de ortadan kalktı. Ama gelecek hafta ne olacak onları da bilmiyoruz tabii. Bir durum yaşandı.
2: Evet.
1: Melik Bey, siz nasıl izlediniz? Nasıl izlenimler aldınız? Lütfen anlatın.
2: Vallahi Can Bey, şöyle, yani yakın tarihimizde hiç örneği olmayan bir durum. Yani daha önce partilerin içinde böyle tartışmalar yaşandı ama iki ayrı parça, fiziken ve ruhen bölünmüş iki tane CHP var. Hatta ben o diyaloğu daha önce aktarmıştım. Bir alışverişten çıkarken bir grup CHP yöneticisi Çankaya'da sohbet ederken dedi ki, abi hangi CHP'den bahsediyorsun? Yani tabanda bile böyle bir algı, bu çok tehlikeli ve CHP açısından hiç iyi bir şey değil. Onu Gürkan Bey daha iyi bilir, bir siyasal iletişimci olarak. Şimdi bu durum bir kere çok böyle hazzedilen bir durum değil. Ben bu şeye dönüştü Can Bey. Yani dediniz ya, mesela önümüzdeki salı ne olacak? Ya bu biraz böyle Meşke dizisine benzedi, Arkası Yarın. Mesela bu mutlak buttan kararıyla birçok şeyin belki yani çözülebileceği umulurken olmadı. Yani CHP bunu çözmeyi beceremedi kendi içinde ve bu iş bir mutlak düğüme dönüştü. Hatta bir Gordon düğümüne dönüştü ve çözülemiyor. Yani şimdi mesela Kemal Bey'in bu tavrı, ben öncelikle hani çok olgun bir tavır olarak gördüğümü söylemek isterim. Yani eğer Kemal Bey ve ekibi ve partililer ısrarla meclise girseydi, Can Bey biz herhalde bugüne kadar meclis tarihinde görmediğimiz olayları görecektik. Tabii Sayın Meclis Başkanı ziyaretçi almamakla da o da bir faciayı önlemiş oldu. Yani içeride bir çatışma, bir kavga, Allah korusun hiç istenmeyen görüntüler kaçınılmaz gibi görünüyor. Çünkü iki taraf da birbirine karşı çok öfkeli ve iletişim yollarını kapatmış durumda Can Bey. Yani bir iletişim kanalı yok. Öfkeyle ve reddiyeci bir anlayış. İki taraf da reddiyeci bir anlayış içinde çok öfkeli bir dil kullanıyor. O bakımdan da çok enteresan bir tablo var. Şimdi bugün ne oldu?

0: Bugün mesele ertelendi. Sizin de dediğiniz gibi o sorunun çok yerinde bir soru. Yani haftaya ne olacak? Yani ertelendi bu iş. Çözülmedi. Ve hani çok çözülecek gibi de görünmüyor. CHP tabanı açısından da çok sorunlu bir tablo. Yani Türkiye'nin yakın siyasi tarihi açısından, demokrasi tarihi açısından sorunlu bir tablo. Vallahi sağduyulu biri de yani CHP'de çıkıp ya şunu şöyle çözebiliriz demiyor. Yani mesela eski genel başkanları söylüyorlar Can Bey. İşte Murat Karayalçın, Önder Sağ. Ya hani onlar araya girdi çözüyor. Onlar araya girmiyor ki. Onlar Özgür Özel tarafını tutup Kemal Bey haksızsın evine git diyor. Yani kastedilen çözüm değil. O doğru çözüm değil yani. Hani şey böyle, biraz böyle egzajere edersem Kemal Bey'e hani anahtarı paspasın altına koy git. Hani karşılaşma bile. Özgür Özel ve ekibi gelsin, genel merkezi teslim alsın. Ama anahtarı da paspasın altına koyup git. Yani görmesinler seni. Şimdi bu çözüm değil. Gerçekten değil. Bir çözümsüzle karşı karşıyayız ya. Bir Gordiyon düğümüyle Can Bey. Vallahi inanın kestirmek çok zor. İki saat sonrayı kestirmek zorlaştı.
1: Evet. Gerçi Gordiyon düğümünü çözmüştü Büyük İskender bir kılıç darbesiyle.
0: Evet, bir kılıç lazım.
1: Evet, o kılıç kimin elinde acaba?
0: Ya, inanın yani çok herkesin merakı. İki taraf da diyor bende kılıç var diyor ama düğüm orada duruyor. Yani sorarsanız iki tarafta kılıç bende diyor. Hani böyle şey vardı Can Bey hani diyor ya şey... gölgelerin gücü adına güç bende artık diye bir çizgi filmde bir replik vardı. Şimdi iki taraf da bunu söylüyor. İki tarafta kılıç var bende diyor ama vallahi dediğiniz gibi yani harika özetlediniz. Hakikaten Gordiyon düğümü orada duruyor. Kim kılıcı alıp ortadan ikiye ayıracak bilmiyoruz çünkü çözülemiyor. Yani çözülemeyeceği kesin. Artık o kılıçla çözülecek. Kılıç nedir? Muhtemeldir bir kopma. Yani ayrı bir parti. Yoksa Kemal Bey bırakmaya niyetli değil onu söyleyeyim.
1: Evet. Peki kamuoyu araştırmacısı Gürkan Duman'a dönelim. Gürkan Bey tekrar hoş geldiniz. Bu yaşananların CHP seçmeni üzerindeki etkileri neler olabilir?
2: Şimdi Can Bey bu süreci aslında seçmene bakmadan öncelikle bir tabloyu bir analiz edelim isterseniz kısaca. Sürecinde 2023 seçimleri sonrasında biliyorsunuz ki bir CHP'de bir kurultay oldu ve kurultayda Sayın Kılıçdaroğlu 18 oyla kaybetti ve 18 oyla kaybettikten sonra tekrar işte tekrar bir mutlak genel oy tablosu alınamadığı için ikinci sürecine gitti ve o gün konjüktürde Özgür Özel aday olmuş oldu. Yani parti başkanı olmuş oldu. Buradaki tablonun geri dönüşüne baktığınız zaman yargı bir karar verdi ve yargının kararıyla mutlaktan çıktı. Doğal olarak da Sayın Kılıçdaroğlu'nun geri dönmesinden yani bu o günkü şartlarda başkan olduğu için CHP Genel Başkanı kendisi olduğu için bu görev yargılar tarafından kendisine verildi. Burada şöyle bir tablo var. İyi analiz edilmesi lazım. Mağdur kim? Yani mağdur dediğinizde bakıldığı zaman 18 oyla kaybeden Sayın Kılıçdaroğlu. Sürece baktığınız zaman yargının verdiği karar çağrı heyeti kararı değil. Parti kayyum kararı değil. Yargıtay'ın verdiği karar şunu ifade ediyor. Diyor ki kardeşim gidin tekrar partinizi kurultayınızın ve kurultay süreçlerinizi hazırlayın. Sayın Kılıçdaroğlu burada mağdur tarafına baktığınız zaman mağdur Sayın Kılıçdaroğlu. Gürsel Tekin'in bir açıklaması olmuştu biliyorsunuz ki sağlıklı bir kurultay yapılabilmesi için ortam ve zeminin olmadığını ifade etti. İşte 44 delegenin tutuklu olduğu, 196 delegenin tedbir kararı olduğunu, 21 delegenin AK Parti geçtiği, 14 delegenin ihraç olduğu, 5 delegenin istifa ettiği ve 163 delegenin de soruşturma dosyasında isminin bulunduğunu ifade etti. Sonucunda Sayın Kılıçdaroğlu da diyor ki ben partiyi temizleyeceğim. Hırsızlıklardan, arsızlıklardan, FETÖ aparatlarından ben partiyi temizleyeceğim diyor. Bu sürece gelene kadar 2023 seçimlerine gelene kadar 17 seçimi kaybetmiş Sayın Kılıçdaroğlu'nun en yakındaki isim kim? Sayın Özgür Özel. Şimdi Sayın Özgür Özel'in buradaki yaptığı tutumda süreci manipüle eden kesim kim oluyor? Sayın Özgür Özel oluyor doğal olarak. Şu an için hukukun verdiği karar mutlak mutlak kararı yani yargının verdiği karar. Şimdi seçim karar kanunu kim sürecini yapıyor? Sonuçta anayasayla belirleniyor. Partiler kanunu neyle belirleniyor? Anayasayla belirleniyor. Sizin yaptığınız şu anki süreçteki karar hukuksuz oluyor. Sayın Özgür Özel'in buradaki amacı şudur. Ben siyasi top analiz olarak, iletişim olarak baktığım zaman Sayın Özgür Özel iletişim noktasının önde geçtiğini görüyor. Burada bir mağduriyet oluşturduğu kendi tarafında. Bu mağduriyet üzerinde aslında buradaki amacı Yüksek Disiplin Kurulu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir karar vereceğini, partiyi temizleyeceğini, partiyi arındıracağını çok iyi biliyor Sayın Özgür Özel. Bizden daha iyi bildiğini de ifade edebiliriz. Buradaki ana şablon Melik abiye katılıyorum. Yeni bir partinin ön hazırlıkları, işte Demokrat Parti ile görüşülüyor, Genç Parti ile görüşülüyor, DSP'ye teklifler ediliyor ve bu süreci bir şekilde mağduriyetle beraber toplumsal algıyı da arka planına alıp yeni partinin oluşumuna geçiş sağlamak istiyor. Benim gördüğüm, vatandaşın gördüğü de tablo bu. Bu toplumsal anlamda da bu kendi tarafında bir kabul görmüş durumda. Fakat sürecin bundan sonraki dış politikalarında ne olacak? Yani bizim bir araştırma sonucumuz var Mayıs ayında yaptığımız. Toplam seçmenin %81'i Türkiye'de bir ana muhalefet eksikliğinden ifade ediyor. Yani bugün konjonktürde siz bu ana muhalefet eksikliğini baba ocağı dediğiniz 100 yıllık parti, 103 yıllık parti de sağlayamadıysanız aynı kadrolarla bir başka partide nasıl sağlayacaksınız? Ama Sayın Özgür Özel bu toplumsal algıyı, toplumsal iletişim peşinde bir şekilde tavsiye edeceğini biliyor CHP'den. Buradan da yeni partinin ön hazırlıkları olarak görüyorum ben buradaki iki grup toplantısının yapılmasını ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun da Yüksek Disiplin Kurulu'nu hemen başlatacağını düşünüyorum. Çünkü kurultayla ilgili karar da aldı Sayın Kılıçdaroğlu. Mahalle temsilcilerinden başlayabilir, süreci 6 ay gibi sürece yayılacaktır diye görüyorum. Bu 6 aylık süreçte Sayın Özgür Özel bu süreci, bu siyasi iletişimi ya da toplumsal algıyı aynı şekilde devam ettiremeyeceğini de düşünüyorum açıkçası Can Bey.
1: Evet. Yani bir disiplin sürecinin başlatılacağı anlaşılıyor. Bunu siz de belirttiniz. Evet. Böyle kitlesel bir ihraç kararı çıkabilir mi bu disiplin sürecinin içinden?
2: Ben çıkacağını düşünüyorum Can Bey. Çünkü Sayın Özgür Özel'in, özür dilerim, Sayın Kılıçdaroğlu'nun baktığı tablo tamamen toplumsal ayrışmadan ziyade birleşim babacığımda bir arada olalım hesabı. Bugün Sayın Mansur Yavaş'a da aslında Mansur Bey bir akillik süreci yapmak istedi bana göre ama sonuçta bir tarafı da seçmiş oldu. Yani Sayın Kılıçdaroğlu tarafında değil, Sayın Özgür Özel tarafında seçmiş oldu. Sayın Mansur Yavaş da burada toplumsal anlamda da bir bölünme de oluştu. Sayın Mansur Bey bu süreçten sonraki tabloda ben Cumhurbaşkanlığı adaylığında da bir zarar gördüğünü de düşünüyorum açıkçası. Bir akilik yapmaya çalıştı ama bu süreç kendisine de negatif anlamda da gidebilir. Diğer tarafta da bu isimler noktasında birçok ismin, Ali Mahir Başarır gibi, Sayın Özgür Özel gibi, Veli Ağbaba gibi isimlerin partinin ana kadrosundaki isimlere ben Yüksek Disiplin Kurulu'na doğru sürecin gideceğini düşünüyorum. Sadece burada kalmayacak. Bu özellikle parti içerisindeki bütçenin, yani bütçeden ayrılan sürecin de bir detayına gireceğini düşünüyorum. Onun için bu sürecin uzun sürekli bir süreç olacağını düşünüyorum açıkçası Can Bey.
1: Peki. Lütfen ayrılmayın. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne gitti, vardı oraya. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'ta o noktada. Yeni gelişmeler var mı? İlter'i bir dinleyelim.
3: Can Okunar, salona partiler alınmaya başlandı. Şu anda da Uğur Koçak ekranlara getiriyor. Salonda hazırlıklar tamamlandı. Kemal Kılıçdaroğlu gelmeden önce burada Türk bayrakları ve Cumhuriyet Halk Partisi bayraklarıyla donatıldı salon. Ve şu anda da Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen partiler Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde 600 kişilik konferans salonuna geldiler. Bu partiler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndelerdi sabah saatlerinde. Orada bir grup toplantısı yapılması haliyle planlanıyordu. Ve bu nedenle de Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitmişlerdi ve tansiyon yükseldi. Karşılıklı sloganlar, fiziki müdahaleler yaşanınca tansiyon daha da yükselmesin, daha kötü görüntüler ortaya çıkmasın diye Kemal Kılıçdaroğlu kendisini destekleyenleri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne davet etti. Baba ocağına çağırıyorum dedi ve nihayetinde o partilerde.

0: Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geldiler. Birazdan da Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 25 dakika sonra burada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde kürsüde olacak. Mehmet Sevgen'i görüyorsunuz. Eski Genel Sekreter Yardımcısı yine Yıldıray Sapan burada yerini aldı. Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri de hemen önde yerini alıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri hemen onların arkasında da Cumhuriyet Halk Partilileri görüyorsunuz. 600 kişilik bir salon olduğunu söylemiştik. Ve bu salonun da dolması bekleniyor ki zaten Uğur Koçak da ekranlara getirecek. Bakın salonun kapıları açıldı. Zaten partililer hemen dışarıda bekliyorlardı. Burası hazırlandı ve toplantıya hazır hale getirildi ve bunun üzerine de partililer gelmeye başladı. Az önceki yayında da aktarmıştık. Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 10-15 dakika önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geldi. Şu anda makamında süreci değerlendiriyor kurmaylarıyla birlikte. Süreç derken yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sabah saatlerinde yaşananları, Özgür Özel'in ve kurmaylarının bu sürece dair tutumu ve daha sonra Mansur Yavaş'tan ve diğer partilerden gelen açıklamalar şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin 12. katında Kılıçdaroğlu ve kurmayları tarafından değerlendiriliyor. Buna dair Kemal Kılıçdaroğlu önümüzdeki dakikalarda saatler 14'ü gösterdiğinde başlayacak olan grup toplantısında bunlara dair, bu konulara dair değerlendirmelerde bulunacaklar. Geride bıraktığımız dakikalarda burada Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isimle bu süreci konuştuk. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kararının nasıl olduğunu, neden böyle bir karar aldığını kendisine sorduğumda şöyle bir yanıt verdi. Genel başkanımız kardeş kanının akmasını engelledi dedi. Bunun özellikle altını çizdi. Hakikaten orada yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok vahim bir tabloyla karşılaşılabilirdi ve bunun önüne geçilmesi noktasında da bir şekilde sağduyulu bir adım atılması gerekiyordu. Bu yönde kararlar alınması gerekiyordu ve Kemal Kılıçdaroğlu da partililere dedi ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ayrılın ve saat 14'te CHP Genel Merkezi'nde grup toplantısı yapacağım, buraya gelin dedi. Ve aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yine sloganlar atıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki vardı. Bazı milletvekilleri de yine bu partilerle birlikte hareket etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sloganları atan partilerle birlikteydi. Ve onlara dair de bir disiplin sürecinin başlatılabileceğinin çok net mesajını verdi. Dedi ki şimdi oradakiler yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndekiler disiplin suçudur onların yaptığı ve buna dair gereği yapılacaktır ifadesini kullandı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekili. Şimdi şöyle aşağı doğru ineceğiz Uğur Koçak'la birlikte, buraya gelen milletvekilleriyle konuşacağız. Yıldıray Sapan eski CHP milletvekili, o da salonda yerini aldı. Kendisine mikrofon uzatacağız şimdi. Uğur Koçak da geliyor. Bir saniye. Yıldıray Bey merhabalar. Şu anda canlı yayındayız İlter Yeşiltaş Haber. Sizden kısa bir değerlendirme alabilir miyim? Şöyle ayağa kalkabilirsiniz efendim. Arkayı da gösterelim. Ne oluyor bugün? Sizce ne oldu? Sayın Genel Başkan burada grup toplantısı yapmaya karar verdi. Evet. Sabah itibariyle o sabahki tabloyu nasıl yorumluyorsunuz? Ve neden böyle bir karar aldı Kılıçdaroğlu? Neler söyler?
1: Ya burada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliği öne çıkmış oldu. Doğrusu o vakur duruş için ben buradan teşekkür ediyorum. Direnişin hiçbir anlamı yok. Hukuki olarak Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Yani bir takım kitlelerin, bir takım marjinal kitlelerin dolduruşuna gelerek partiyi böyle ortadan ikiye ayırmanın bir manası olmayacağını, bu sürecin başka süreçlere evrilebileceğini, ceza alabileceklerini, soruşturma açılabileceklerini bilmeleri lazım. Ben buradan masum ama dediğim gibi yönlendirilmiş kitlenin peşine takılan gerçek CHP'lere sesleniyorum. Lütfen büyük resmi görün, size yaptırılmak isteneni anlayın ve bundan vazgeçin. Şu anda hukuki olarak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bir önceki kurultay iptal edilmiştir ve şu anda da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu görevinin başındadır.
0: Peki efendim, önümüzdeki hafta nasıl bir tablo olacak? Şimdi bu hafta bir şekilde sorunsuz diyelim artık atlatıldı. Önümüzdeki hafta ne olacak? Bir öngörünüz var mı?
1: Bunu hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Ama eğer

0: Milletvekilinin değerlendirmeleri bu şekilde oldu. Şimdi yine Uğur Koçak ekranlara getiriyor. Kapılar açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen partiler şu anda Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezindeki 600 kişilik salonda yerlerini aldılar. Ve Gürsel Tekin'i görüyorsunuz. Yine Mehmet Sevgen burada. Yine milletvekilleri de salona gelmeye başladılar. Tabii şu anda hemen arkada bir pankartı görüyorum. Kayseri İl Örgütü'nden bir pankart. Evet, Mehmet Sevgin'e de hemen biz mikrofon uzatalım. Sayın Bakanım, İlter Yeşiltaş şu anda canlı yayındayız. A Haber, nasılsınız, iyi misiniz?
1: Sağ olun, teşekkürler.
0: Sağ olun, teşekkürler. Efendim, nasıl değerlendiriyorsunuz bugün sabah itibariyle yaşananlar ve şu andaki süreci nasıl değerlendirirsiniz?
1: Valla çok sağlıklı değerlendirmiyorum tabii. Çok yanlış oldu. Ümit ederim bu olay bir an önce halledilir de bir dahaki hafta böyle bir olay yaşanmaz. Ama yine germek istiyorlarsa, gererek, çarpışarak ayrılmak istiyorlarsa bu partiye büyük zarar verirler. Bu parti Özgür Bey çok büyük imkanlar tanıdı, fırsatlar tanıdı. Özgür Bey bu partiye borcunu böyle mi ödüyor? Bu partiye borç böyle mi ödüyor? İnsanları kırdırarak, yukarıda olan arkadaşların dokunulmazlıkları var, onlara bir şey olmuyor. Ama aşağıda halk, o kapının önüne çağırdığın 5000 kişiyi niye çağırıyorsun? Salon 600 kişilik, çağırırsın 600 kişi doldurursun. Ama 5000 kişi çağırmak demek ki orada uzlaşma olmayacak demektir. Öbürü 1000 kişi çağırıyor, siz 5000 kişi çağırıyorsunuz. Bu bakımdan eğer bu partiden kazandığın imkanları ödemek istiyorsan, sağlıklı olmasını istiyorsan bir an önce kurultaya götüreceğim diye karar aldı Kemal Bey. O kurultayın neticesini beklesin, aday olsun. Yoksa bu iş böyle yönetilemez. Kemal Bey ve arkadaşlarına da sesleniyorum. Eğer böyle bir olay daha devam ederse bu partiyi onlar da yönetemezler.
0: Peki bundan sonra ne olacak? Ne öngörüyorsunuz? Bir ayrışma, bir yeni partiden bahsediliyor.
1: Ya arkadaşlar istiyorsa ayrışabilirler, ayrılabilirler, ayrılabilirler istiyorlarsa. Ama böyle bir olayı ben gönülden kabul etmem. Bu partide yıllardır emek vermiş insanlar var. Biz bu partiyi 4.76'dan kurduk, bu duruma getirdik. Onun için bir an önce uzlaşmalarında fayda var. Bu da Özgür Bey, Kemal Bey'in genel başkanlığını kabul ettiği, ondan gelecek talimat da kabul edecek kardeşim. Parti böyle yönetilir, yoksa parti yönetilmez. Ama illa da diyorsan ki ben çarpışarak ayrılmak istiyorum diyorsan, çarpışmaya gerek yok, ayrıl kardeşim. Çarpışmaya gerek yok, günah aşağıdaki tabandaki insanlara günah. O bakımdan belki ileride birbirimize söyleyecek yüzümüz olur, tekrar beraber oluruz ama yok, gönül ayrılmak değilse kavga etmenin de bir anlamı yok.
0: Kemal Bey ile Özgür Bey bir araya gelme ihtimalleri var mı bu süreçte? Yani ne düşünüyorsun?
1: Bunun çaresi kongre, kurultaydır. Kemal Bey de kurultay takvim aldı. Kurultay takvimi sonucunda kim genel başkan olursa onun arkasına düşüp gideceğiz. Başka şansı yok. Çözüm kurultay ama bu delegelerle değil. Bu delegelerle Kemal Bey de istese kurultay yapamaz. 4 defa yapıldı, yasak sayıldı.
0: Peki, teşekkürler efendim. Mehmet Sevgi'nin değerlendirmeleri de bu şekildeydi. Şu anda salonda yine salon tamamen dolmuş durumda. Uğur Koçak ekranlara getiriyor. Halkın umudu Kılıçdaroğlu sloganları atılıyor. Ve şu anda da ihraç sloganlarını duyuyorsunuz. Özgür Özel'e yakın partililer Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tepki gösterirken buradaki partililer de Özgür Özel'e yönelik tepkilerini dile getiriyorlar. İhraç sloganları atılıyor. Az önce yayının başında da aktardığım gibi bir ihraç süreci başlayacak gibi görünüyor. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'na çok yakın milletvekili de Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu şekilde bir adım atabileceğini, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki görüntüler sebebiyle buna sebep olanlarla ilgili bir disiplin sürecinin başlatılabileceğini ifade etti. Hatta gereği yapılacak diye bir cümlede kurdu. Şu anda salon bu şekilde. Şöyle biraz daha ilerleyelim. Kimler katıldı? Hangi milletvekilleri var? Onları da ekranlara getirelim. Uğur Koçak'la birlikte. Burası daracık bir yer ama biraz şöyle müsaade edebilirsek. Şöyle geçiyoruz. Biraz dar bir alan ama burada yaşananları da ekranlara getirmeye çalışıyoruz. Şu anda Kars Milletvekili İnan Akgün Alp burada. Mustafa Abi Güzel burada. Ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri salondaki yerlerini aldılar. Kemal Kılıçdaroğlu da yaklaşık 15 dakika sonra genel merkezdeki bu salonda kürsüde olacak ve hangi mesajları vereceği de açıkçası merak ediliyor. Tabii ki edindiğimiz bazı bilgiler var. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu süreçte yaşananlara dair bir mesaj vermesi muhtemel ve aynı zamanda parti tabanındaki ayrışmaların önüne geçilmesi

0: noktasında bir derleyici, toparlayıcı bir mesaj verebileceği de yine ifade ediliyor. Şu anda partilerde Kemal Kılıçdaroğlu coşkulu bir şekilde bekliyorlar. Farklı kentlerden gelen partiler var. Yani sadece Ankara'dan değil, başka kentlerden gelen partiler de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde toplandılar. Az önce de aktardığım gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup partiler buraya geldi Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla birlikte. Ve nihayetinde Kemal Kılıçdaroğlu da burada grup toplantısını gerçekleştirecek. Biz de Uğur Koçak'la birlikte burada yaşananları takip ediyoruz. An be an ekranlara getirmeye devam edeceğiz.
1: Diğer yandan Özgür Özel mecliste grup toplantısında yaklaşık 15 dakikadır konuşuyor. A Haber parlamento şefi Tülay Ağaoğlu da bu Özgür Özel'in grup toplantısını izliyor ve neler tespit etti, tespitleri nelerdir Tülay Ağaoğlu aktaracak.
2: Özgür Özel buraya geldi 15 dakika önce ve grup toplantısı kürsüsüne çağrıldı. Ali Mahir Başarır Grup Başkan Vekili divanı oluşturuyor ve oradan Özgür Özel'i kürsüye davet etti. Ali Mahir Başarır. Buradaki bulunanların hepsi Özgür Özel'i destekleyen isimler. Milletvekilleri var. Kaç milletvekili olduğunu tam saymamız mümkün değil ama 3 milletvekili gördüm ben net olarak. Onun ötesinde partililer daha çok var ve İstanbul milletvekilleri var. Milletvekillerinden de tanınmış, kamuoyunun yakından tanıdığı çok fazla burada gördüm. Ziyaretçi yasağı getirildi Meclis Başkanlığı tarafından ama burada bu yasak öğle saatlerinde getirildi. Ve buradaki bazı ziyaretçiler de partide ayrıca Özgür Özel'i destekleyen isimler de dışarıda bekleyenler de kuşkusuz alınmadı. Zaten 6-9 kişi alınacak. Alınmadı. Bunun üzerine Özgür Özel bütün kapısına, meclisinin bildirilmiş kapılarından birisi olan Dikmen kapısına giderek orada bir konuşma yaptı. Ardından da buraya grup toplantısı salonuna geldi. Tabii şunu söyleyelim, Özgür Özel ve onu destekleyenler zafer kazandıklarını düşünüyorlar. Söz Kılıçdaroğlu'nun kendisini engelleyerek bir zafer kazandıklarını düşünüyorlar ve bu mevziyi kaptırmadıklarını ifade ediyorlar. Hatta Kılıçdaroğlu geri püskürtü diyenler de var burada Özgür Özel'i destekleyen arasında.
1: Evet, gazeteci Melik Yiğitel ve kamuoyu araştırmacısı Gürkan Duman bizleri bekliyor. Tekrar onlara dönüyoruz. Melik Yiğitel'le tekrar başlayalım. Öyle anlaşılıyor ki bir disiplin süreci geniş çaplı olarak başlatılacak. Zaten Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler de bu yönde tezahüratlar yapıyorlar. Beklenti bu. Kimleri kapsar sizce bu disiplin süreci? Mesela Özgür Özel'i kapsar mı?
3: Ben de Özgür Özel'i bütün A takımı şu saat itibariyle artık şeyin topun ağzında. Yani şöyle bir formülasyon muhtemelen olacak. Tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilecekler. Disiplin kurulu hani bazılarını ihraç edebilir, bazılarını etmeyebilir ama tedbirli disiplin kuruluna sevk kararı şöyle bir kolaylık sağlayacak Kemal Bey ve ekibine. Özgür Özel ve ekibini grup yönetiminden almayı kolaylaştıracak. Yani bugün Özgür Özel ve 3 grup başkan vekilinin genel başkanın isteğiyle görevden alındığına dair bir duyuru ve peşinden de bir yazı meclis başkanlığına gitme olasılığı çok çok yüksek. Çünkü bu son durum bütün parti disiplini ortadan kaldıran bir durum ve ben dün gece de

0: Ya gün boyu trak verdi ama dün gece özetle bu Kemal Bey'in kongre sürecini başlatıyorum. Bu derde deva olur mu? Kurultay süreci diye ben taraflarla konuştum. Hem Ali Mahir Başarır'la hem Gürsel Bey'le, yani ikisinde iki tarafın çok da kilit isimleri. Şimdi buradan da bir uzlaşı çıkmıyor Okan, Can Bey. Şey diyor. Şimdi şey diyor ki Özgür Özel ve ekibi bir an önce kurultay ve olağanüstü kurultay diyor. Olağan değil, olağanüstü kurultay. Hatta işte Temmuz sonu çok geç bizim için diyor. Şimdi o niye istemiyorlar? Çünkü olağan kongre sürecinde bütün ilçe, il teşkilatları ve delegeler yenilenecek. Şimdi yenilenen bir parti kadrolarıyla Özgür Özel sanırım tekrar yani kazanabileceğine dair kaygıları var. Ve bu en ihtimal de muhtemelen hani Kasım ayı gibi görünüyor. Böyle hızlandırılan bir takvim bile olsa. Şimdi bu da Özgür Özel ve ekibini tatmin ediyor. Onların tek isteği, dediğim gibi hani biraz egzajere ediyorum ama, Kemal Bey'e anahtarı paspasın altına bırak git. Yani diğer tekliflere kapalıyız. Şimdi bu ihtimaller tüketildiğinde görünen o ki bugün itibariyle bir ayrışma, bölünme hızlanacak. Kaçınılmaz olarak hızlanacak. Yani Özgür Özel ve ekibi belki de bunu istiyordur. Yani bazı partilerin iddiası o yönde. Yani kovulmak, bir disiplin sürecine tabi tutulmak. Ki parti tabanına bize yaşam hakkı vermediler. Başka çaremiz kalmadı. Yani neden baba ocağını terk ettiniz, gittiniz ayrı bir parti kurdunuz sorusuna karşılık, bu muhataplık karşısında ya başka çare bırakmadılar. En son bizi disiplin kuruluna sevk ettiler. En son işte grup yönetim görevinden aldılar. En son bizi partiden attılar ya da atmakla tehdit ettiler. Başka çare kalmadı diye oradan bir siyasal sonuç üretme peşinde Özgür Bey. Yoksa ya şöyle bir şey Can Bey düşünün. Ya biraz hani böyle mübalağa ediyorum ama hani bu şeyde Zürt Ağa filmindeki gibi yani her yolu deniyor. Ağam beni kovurmuşsan. O da diyor ki kovmayacağım. Şimdi burada iş ona döndü. Yani Özgür Özel ve ekibi kovulmak için her yolu deniyor. Kemal Bey dün akşama kadar hala o Zürt Ağa'daki gibi kovmayacağım modundaydı. Şimdi bugün o modu bence artık değişti. Yani o bardağa damlaya şeye taşan son damla oldu. Çünkü bir genel başkanı grup toplantısı yaptırmamak. Ben şimdi şekli mekli geçtim Can Bey. Yani hani yok tüzükte bu yazıyor bilmem ne. Ya bir sürü tartışma yapabilirsiniz. Sadece böyle rasyonel düşünelim, akli düşünelim. Ya bir partinin genel başkanı partinin şeyidir yani teknik direktörüdür değil mi? Aynı zamanda hani kaptanlık pazı bandı ondadır. Teknik direktörüdür. Takımın her şeyidir. Şimdi karar sen alamazsın deniyor ona. Yani genel başkan ama genel başkanı diyor ki sen mesela grup toplantısı yapamazsın. Grupta konuşamazsın. Aldığın karar benim hiçbir şekilde bağlamaz. Şimdi böyle bir şey tasavvur edilebilir mi Allah aşkına? Yani bu beni bağışlayan ama hani, tapulu araziye gece kondu dikmektir. Tapulu araziye de kimse gece kondu diktirtmez. Yani şu andaki tablo o. O yüzden de bir kopuş süreci artık kaçınılmaz gibi görünüyor gerçekten. Yani iki tane böyle ruhen fiziken bölünmüş iki tane CHP var. İkisi de kendilerine işte öz hakiki CHP diyor. Bu sürdürülebilir değil ki. Yani bu partinin CHP markası açısından da sürdürülebilir değil. Onların siyasi liderliği açısından da sürdürülebilir değil. Ben o yüzden de bugün itibariyle bu kopuş sürecinin hızlanacağını düşünüyorum.
1: Gürkan Bey, size de şöyle soralım. Şimdi CHP'nin içinden yeni bir parti çıkması olayı yeni değil. Daha önce de benzer olaylar yaşandı. Bazıları nispeten uzun sürdü, bazıları uzun sürmedi. Ama her iki halde de her iki taraf içinde sonuç hüsrandı. Şimdi bu tecrübeler yaşanmışken yeni bir parti

0: kurmak ve CHP'den ayrılmak acaba hangi yaraya derman olur?
1: Evet, özellikle şunu söyleyeyim Can Bey, yani toplum dirayet ister, yani dinamik olmak ister. Yani Türkiye'nin sorunlarına bakış olarak ekonomidir, adalettir, hukuktur, bir sürü sorundan bahsediyor muhalefet tarafı. Ve biz bunları sorduğumuz zaman, tamamında AK Parti yine birinci, CHP bugün bölünmemiş, CHP'yi de baz alsanız tamamında AK Parti'nin biz birinci olduğunu görüyoruz bütün tablolarda. Şimdi bugün konjonktürde baktığımız zaman Sayın Özgür Özel bir yeni bir parti oluşumu yapar ise Türkiye'nin merkezinde mi olacak, solunda mı olacak, bu partinin misyonu ve vizyonu ne olacak, yani manifestosu ne olacak? Yani böyle bir açık var mı Türkiye'de? Türkiye'de evet muhalefet eksikliği var ama şu an için Özgür Özel'in yönettiği CHP'de de toplum bir karşılık bulmadım diye ifade etmemiz lazım. Az önce ifade ettim, toplam seçmenin %81,5'u Türkiye'de bir ana muhalefet eksikliğinden bahsediyor ve CHP seçmenin %73'ü Türkiye'de bir muhalefet eksikliği olduğunu ifade ediyor. Yani şunu ifade ediyoruz, bölünmemiş CHP'nin %73'ü Türkiye'de bir ana muhalefet eksikliğini ifade ediyor ise sizin kurduğunuz parti ne kadar buna karşılık verecek? Evet, toplumsal algı noktasında, iletişim noktasında Sayın Özgür Özel belli bir noktaya gelmiş olabilir. Ama Türkiye'nin bugün okudum Libya'ya Yunanistan'a verdiği deniz yetki anlaşmasına, Türkiye ile yaptığınız deniz yetki anlaşmasını iptal edin diyor. Bugün konjonktürde Türkiye'nin 152 ada konusuyla alakalı Sayın Özgür Özel'in ifadesi ne olacak? Yani her şeye karşı olan muhalefet yapısında mı kalacak? Yoksa doğruya doğru, yani Sayın Erdoğan tarafında, Cumhurbaşkanımız tarafındaki olan konulara evet mi diyecek? Evet demeyeceği aşikar bu zamana kadar yaptığı bütün tabloda. O zaman iki tane CHP'ye ne gerek var? Yani toplum bunu ayrıştıracak. Dış politikada ayrıştıracak. Özellikle ifade edelim, yani Suriye politika sürecini, Suriye'de yönetim değişiyor. Sayın Özgür Özel'in bir açıklaması var. Esad Suriye'den kaçıyor Rusya'ya ve Sayın Özgür Özel diyor ki biz Esad'la görüşeceğiz. Yani böyle bir lidere Türk toplumu toplumsal etki anlamında nasıl bir davranış modeli gösterecek? Özellikle ifade ettiğim için dış politikada, ekonomide de bir diğer etkenlerde Sayın Özgür Özel nasıl merhem olacak yara varsa eğer. Onun için ben Sayın Özgür Özel'in bu şu anki tabloda bakışının ben bir gazla gelme, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bu süreci yönetmesi olarak görüyorum. Evet, Türkiye normalleşmeyi istiyor ama Türkiye kavgayı istemiyor. Türkiye dış politikada birlik beraberlik içinde istiyor. Bugünkü baktığımız zaman dış politikada birlik beraberlik beklediğimiz bir parti kendi iç meselesini çözememiş. Kendi iç meselesini çözemeyen bir partiye toplum nasıl bakacak? Onun için ben bu konuda şu anki toplumsal tepki noktasına bakıyorum. Bu CHP'nin iç meselesidir. Özellikle Sayın Mehmet Sevgi'nin ifadesi var. Diyor ki 9 kişinin ya da 600 kişinin toplanacağı bir grup toplantısına 5000 kişiyi neden çağırdınız? Yani sizin buradaki amacınız bir toplumsal kavga mı çıkartmak ifadesini söylüyor. Tülay Hanım da ifade etti. Özgür Özel tarafı seçim kazanmış olarak kendini adlandırıyor. Buradan bir seçim zaferi gibi bir zafer kazanmış bir ortam çıkmaz. Buradan çıkacaksa CHP'nin köklerinden ayrışma çıkar, başka hiçbir şey çıkmaz Can Bey. Toplum da bunu bu şekilde algılar. Bugünkü son konjonktürde bu Sayın Özgür Özel yarasa bile bir hafta sonra, 10 gün sonra disiplin süreci de başladığı zaman parti tarafa geçecektir. Sayın zaten Özgür Özel de bunu istiyor. Yani grup başkanlığının elinden alınmasını istiyor. Yani Ali Mahir Başarır partinin ihracı istiyor. Yani benim gördüğüm analiz bu. Yoksa birleşme varken niye siz ayrışmaya bakıyorsunuz? Biz ilk mutlak mutlan çıktıktan bir gün sonra topluma, vatandaşa sorduğumuz zaman zaten toplumun %75'i bir kurultay kararı alınsa bile Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel uzlaşarak kurultayda bir parti içi çatışmanın önüne geçer mi diye sorduğumuz zaman CHP seçmeninin %75'i zaten bir birlik beraberlik olmayacağını ifade ediyor. Onun için bu süreç ayrışmayla bitecektir. Sayın Özgür Özel yeni bir partinin modelini atmak istiyor. Bunun için de bir ön ayak olarak görüyorum açıkçası Can Bey.
0: Evet.

0: Melik Yiğiter'e de soralım görüşlerini. Buyurun.
1: Yani evet Can Bey, ben de bir kopuşun kaçınılmaz olduğunu görüyorum. Çünkü şöyle, şimdi bakın, iş tutuş biçimleri birbirine benzemeyen iki aktör. Partiye dair tahayyülleri birbiriyle örtüşmeyen iki ayrı aktör. Gelecek vizyonları birbiriyle örtüşmeyen iki ayrı aktör. Şimdi, dolayısıyla burada bir uzlaşı çıkmaz. Ya parti birinde kalır, ya da işte Kemal Bey bu kurultay sürecinden geri adım atmaz. Yani dedikleri gibi olağanüstü kurultay yerine bugün bir normal kendi takviminde bir kurultay sürecini ilan eder. O durumda da zaten Özgür Özel ve ekibi için artık CHP'de bir umut olmayacaktır. Başka bir yani başka bir partide ya da yeni parti kurarlar ama farklı bir yolculuğa girerler. Çünkü yani şöyle de bakın, şimdi o kadar ağır şeyler var ki ya, çok hızlı yaşadığımız için bu son süreci çok bazen hani durup geriye bakmak gerekiyor. Hani diyoruz ya, ya biz ne yaşadık? Hakikaten hani bakıyoruz, mesela Kemal Bey ne dedi? Ya FETÖ'cülere bu konuda beslediğim için özür diliyorum size dedi. Kimi kastetti mesela? Tam olarak henüz bilmiyoruz değil mi? Yani biz burada ülke için çarpışırken birileri dışarıdan destek arayışına girdi, dışarıdan destek aldı, istedi, özür dilerim dedi. O çok ciddi bir şey yani. Siz millilik derken, milli siyaset derken birileri dış odaklı çalışıyor. Şimdi bunlar ciddi problemler. Şimdi bir tarafta diğer tarafı işte iktidarın güdümüne giren bir parti yaratmayla suçluyor. Ve artık muhalefet etmeyecek bir CHP diyor. Argümanı böyle geliştiriyor. Ya şimdi birbiriyle hiçbir şekilde zemin aynı değil. Yani şöyle biraz hani anlatırsak, bir tanesi futbol oynuyor, öbürü yani bırakın basketi, tenis oynuyor. Şimdi bunları aynı yerde buluşturmak imkansız. Artık imkansız. Ya parti ikisi, yani diyelim ki Özgür Özel Bey olağanüstü kongre oldu. Diyelim Kemal Bey olağanüstü kongreyi kabul etti. 45 gün sonra gittik ve Özgür Özel Bey ekip partinin de teslim aldı. Kemal Bey'in ekibini jiletle kazır partiden. Orada bir tane canlı bırakmaz. Yani mecazi anlamda söylüyorum. Yani hakikaten hani taş üstüne taş, gövde üstlerine baş bırakmazlar. Yani Kemal Bey'in fotoğrafçısına, çaycısına kadar hepsini kazır gönderirler. Şimdi, şimdi bu taraf diyor ki kapılarım hala sana açık, gel. Bak inat etme diyor. Ama hani bu şeyini, bu açılan ele yumrukla karşılık veren bir Özgür Özel ve ekibi. Dolayısıyla hani bütün bu tabloya baktığımızda vallahi hani burada hani böyle derler ya, hani neden boşanmak istiyorsunuz? Şiddetli geçimsizlik var diyorlar ya taraflar. Şiddetli geçimsizlik falan değil. Evde sağlam hiçbir şey kalmadı.
0: Evet.
1: Yani öyle böyle şiddet değil, şiddetli geçimsizlik. Dolayısıyla kaçınılmaz görünüyor. Ya bir boşanma kaçınılmaz gibi görünüyor Can Bey. Bence bugün ilk işaretlerini göreceğiz.
0: Çok teşekkür ederim değerli konuklarımız.
1: Sağ olun,
0: gazeteci Melik Yiğiter ve kamuoyu araştırmacısı Gürkan Duman bizlerle birlikteydi. Ajansa devam ediyoruz. Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde grup toplantısında dakikalar sonra konuşmasını yapacak. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş da orada CHP Genel Merkezi'nde gelişmeleri izliyor.
2: Can Okanar, artık geri sayım başladı. Birkaç dakika içinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağı salonda olması bekleniyor. Milletvekilleri, partililer yerlerini aldılar. Kemal Kılıçdaroğlu çağrısı üzerine burada toplanan partililer sabah saatlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitmişlerdi. Daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu ikinci çağrısıyla birlikte buraya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geldiler. Burası Cumhuriyet Halk Partisi'nde konferansların, toplantıların gerçekleştirildiği salon, zemin katta bulunuyor. 600 kişilik bir salon ve bu salon tamamen şu anda dolmuş durumda. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekler nitelikte sloganlar atılıyor. halkın umudu.

Kılıçdaroğlu sloganları, dik dur eğilme sloganları atılıyor. Diğer yandan Özgür Özel yönetimine yönelik de tepki sesleri yükseliyor Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde. Tabii karşılıklı sabah saatlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özgür Özel'i destekleyen ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen partiler karşılıklı olarak tepki sloganları yükselmişti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve nihayetinde orada tansiyon daha da yükselecekti. Ve bunun önüne geçilmesi noktasında da Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısını Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirme kararı aldı. Ve salondaki hazırlıklar da geride bıraktığımız dakikalarda tamamlandı. Ve şu anda da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelmesi bekleniyor. Yoğun bir kalabalık var açıkçası. Bu kalabalık az önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önündeydi. Ve buraya gelen partililer de şu anda sloganlar atarak Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini ifade ediyorlar. Mesela şurada bir pankart var. Hemen Uğur Koçak ekranlara getirecek. Sen doğrudur, eğri belasını bulur pankartını görüyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok sık kullandığı bir ifade. Ve aynı zamanda sadece şunu da belirtelim. Ankara'dan değil başka kentlerden partililer de sabahın erken saatlerinde Ankara'ya gelmişlerdi. Onların şu andaki adresi ise Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi oldu. Kemal Kılıçdaroğlu konuşma metni üzerindeki çalışmalarını dün akşam itibariyle tamamladı. Ve tabii ki yeni bir durum da ortaya çıktı malum. Sabah saatlerinde yaşanan gelişmelere dair de Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir açıklama yapması, bir değerlendirme yapması bekleniyor. Şu anda 12. katta Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla şu anda görüşme halinde. Öncelikli olarak grup toplantısında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özgür Özel'in gerçekleştirdiği grup toplantısında Özel'in yaptığı açıklamalara dair bir değerlendirme yapabileceği ifade ediliyor. Ve aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde atılan sloganlar, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert söylemlerle ilgili de bir disiplin sürecinin başlatılabileceğini ifade ediyor Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar. Ve geride bıraktığımız dakikalarda yayının başında da aktarmıştık. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde grup toplantısı yapma kararına dair şöyle bir değerlendirmede bulunmuşlardı. Kemal Kılıçdaroğlu kardeş kanının akmasını engelledi. Böyle bir tutum sergiledi ve bu hamlesiyle birlikte de Cumhuriyet Halk Partisi'nde, özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde daha vahim bir tablonun önüne geçti diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Destekleyen milletvekilleri böyle yorumluyorlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun almış olduğu kararı. Ve şu anda da dediğimiz gibi sloganlarla, CHP bayraklarıyla, Türk bayraklarıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılayacak burada toplanan partililer. Uğur Koçak ekranlara getiriyor. Tabii şunu da belirtmekte fayda var. Bir disiplin sürecinden bahsetmiştik. Tabii Yüksek Disiplin Kurulu Temmuz ayında toplanacak. Onun öncesinde bir toplantı olur mu? Yeni durumla birlikte yeni toplantı tarihi belirlenir mi? Ona dair net bir bilgi yok ama Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki durumun, ortaya çıkan tablonun kabul edilemez olduğunu ifade ettiler ve disiplin anlamında tüzüğe göre bu adım atanların disiplin hükümleri gereğince bir cezayla karşı karşıya kalabileceklerini dile getirdiler. Ve artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelmesi bekleniyor. Hazırlıklar tamamlandı. Kemal Kılıçdaroğlu geride bıraktığımız dakikalarda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geldi ve makamında son bir değerlendirmesini yaptı kurmaylarıyla birlikte. Ve artık Kemal Kılıçdaroğlu burada hangi mesajları verecek, kime hangi açıklamalarda bulunacak, hangi mesajları verecek, onu da tabii ki merakla partililerle birlikte bizler de, gazeteciler de bekliyoruz. Daha önce de aktardığım gibi özellikle parti tabanında bir kırılma var malum. Bir yanda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen, diğer yanda Özgür Özel'i destekleyen partililer. Tabandaki bu ayrışmanın önüne geçilmesi noktasında önümüzdeki süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir dizi önlemler alacağı, adımlar atacağı ifade ediliyor. İşte bu adımlara dair Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü grup toplantısında mesajlar vermesi bekleniyor. Aynı zamanda yolsuzluk konusu da Kemal Kılıçdaroğlu'nun özenle, önemle üzerinde

durduğu bir konu. Buna dair de Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki dakikalarda yapacağı toplantıda bir mesaj vermesi bekleniyor. Şu anda partiler sloganlar atıyorlar. Hazırlıklar tamamlandı. Milletvekilleri yerlerini aldı. Korumalar yerlerini aldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12. kattan inip burada partilerle bir araya gelmesi bekleniyor. Birkaç dakika içinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun salonda olmasını bekliyoruz artık. Az önce Mehmet Sevigen'le konuştuk. Aynı zamanda Yıldıray Sapan'ın da değerlendirmeleri oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kurultay sürecinin başlayabileceği zaten ifade edildi. Ancak bu kurultay olağanüstü bir kurultay olamaz. Böyle yorumladılar. Bir mahkeme kararı var. Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nu bekliyoruz diyor buradaki yetkililer. Hazırlıklar tamamlandı demiştik. Olağanüstü kurultay süreciyle ilgili Özgür Özel'in bir beklentisi var. Özgür Özel'in kurmayları da bu yönde açıklamalar yaptılar, çağrılar yaptılar. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu tedbir kararı varken olağanüstü kurultayı toplayamam dedi. Çok net olarak hukuku işaret etti. Yargıtay sürecini işaret etti. Ve bununla birlikte de Kemal Kılıçdaroğlu dün sosyal medya hesabından 11 Haziran'da gerçekleştirilecek parti meclisi toplantısında kurultay sürecini başlatacağını ifade etti. Ancak bu süreç tabii ki bugünden yarına bir kurultay olacağı anlamına gelmiyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bir süreçten bahsediyor Kemal Kılıçdaroğlu. Nasıl bir süreç olacak onu hemen açalım. Kemal Kılıçdaroğlu Yargıtay sürecinin de tamamlanmasıyla birlikte olağan bir kurultay sürecini başlatacak. Yani mahallelerden başlayan seçimler, süreç zaten böyle oluyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Önce mahalle seçimleri, delegeler belirleniyor. Daha sonra ilçe kongreleri yapılıyor. İlçe kongrelerinin ardından il kongreleri gerçekleştiriliyor. Ve il kongrelerinde Cumhuriyet Halk Partisi genel merkez yönetimini ve genel başkanı seçecek olan delegeler belirleniyor il kongrelerinde. Yani kurultay delegeleri belirleniyor. Bu süreç tamamlandıktan sonra, yani il, mahalle, ilçe, il kongreleri tamamlandıktan sonra büyük kurultay gerçekleşiyor. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu yol haritasına göre hareket edeceği ifade ediliyor. Yani yeniden bir yapılanma ve aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadesiyle bir arınma sürecinden zaten bahsediliyor. Bu arınmanın da bu şekilde olabileceğini ifade ediyor genel merkez kaynakları. Yani tabandan tabana bir yenilenme diyor genel merkez kaynakları. Böyle bir süreç olacak önümüzdeki günlerde. Tabii parti meclisi toplantısı önemli. Parti meclisi toplantısına haliyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen parti meclisi üyeleri katılacak. Peki Özgür Özel'i destekleyen parti meclisi üyeleri katılacak mı? Evet, katılacak. Ona dair karar da alındı. Yine Özgür Özel'e yakın kaynaklara sorduğumuzda 11 Haziran'da parti meclisi toplantısında olacaklarını ifade ettiler. Tabii tartışmalı bir parti meclisi toplantısının olması bekleniyor. Çünkü ortada bir durum var, bir hukuki süreç var. Bir de bu hukuki sürecin getirdiği siyasi durum var. Yeni bir durum ortaya çıktı. Buna dair tartışmaların olabileceği parti meclisi toplantısında ifade ediliyor. Yine Özgür Özel'e yakın parti meclisi üyeleri parti meclisi toplantısında olağanüstü kurultay taleplerini bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'na bizzat iletecekler. Diğer yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu olağanüstü kurultay talepleriyle ilgili parti meclisi toplantısında bir değerlendirme yapacağı ifade ediliyor. Neden olağanüstü veya şu dönemde olağan kurultay gerçekleşemez? Buna dair Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir değerlendirme yapacağı ifade ediliyor. Tabii parti meclisi toplantısında kararların alınması için 31 parti meclisi üyesinin onayı gerekiyor. Bu anlamda çoğunluk kimden, yani Özgür Özel mi önde PM'de yoksa Kemal Kılıçdaroğlu mu? Her iki tarafa da sorduğumuzda biz sayısal üstünlüğü elde ettik diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklarla geride bıraktığımız gün yaptığımız görüşmede 31 parti meclisi üyesinin onayı halinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde kararların alınabileceğini ifade ettiler. Yani çoğunluğun bir bakıma kendilerinde olduğunu da ifade ediyor Kemal Kılıçdaroğlu tarafı. Özgür Özel cephesi ise hayır, biz daha öndeyiz şeklinde değerlendirmeler yapıyorlar. Her iki taraftan gelen açıklamalar ve değerlendirmeler de bu şekilde. Ve artık burada partililer
Kemal Kılıçdaroğlu.

0: Kılıçdaroğlu bekliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun burada yapacağı ilk toplantı olacak. Bayramlaşma programı da burada partilerle bir araya gelmişti Kemal Kılıçdaroğlu. Ancak ilk resmi program bu program oluyor. İlk kez 2,5 yıl aranın ardından Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısı gerçekleştiriyor. Ve tabii ki bu grup toplantısının adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi olamadı. Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde bu toplantıyı gerçekleştirecek ve 2,5 yıl aranın ardından ilk kez burada partilere resmi bir programda seslenecek. Öncelikli olarak Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşananlara dair bir değerlendirmede bulunması bekleniyor. Zaten sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da aslında Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e ve Özgür Özel yönetimine tepkisini dile getirmişti. Yine aynı şekilde burada bu yönde açıklamalar yapması bekleniyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, Özgür Özel'in grup toplantısını yaptığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oradaki gelişmeleri alacağız.
2: Bugüne kadar şu anda o salondayız. Gençler konuşmasına halen devam ediyor. Ve bir takım açıklamalarda bulundu. Bu kürsü seçilmişlerin kürsüsüdür dedi. Ve milletin iradesi burada tecelli ediyor. Ve bu kürsünün seçilmişlerin kürsüsü olduğunu ifade etti. Ve tarihi bir eşikteyiz dedi konuşmasında. Umarım Ahmet Selim galip gelir ve bu tarihi eşikten bilinmemiz bir noktaya dönüşmeyiz dedi.
1: SETA Genel Koordinatörü Nebi Miş ve Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir ajansın konukları. Hoş geldiniz Sayın Miş ve Sayın Daşdemir. Öncelikle bir peşinen özür dilemek istiyorum çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan külliyede Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde birazdan bir konuşma yapacak. Konuşma başladığı andan itibaren kesmek zorunda kalacağım. Onun için özrümüzü şimdiden kabul edin lütfen. Nebi Bey ile başlıyoruz. Şimdi böyle bir tablo var önümüzde Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bu tablo iyi bir tablo değil. Üstüne üstlük giderek de kötüleşiyor gibi geliyor bana. Görüşleriniz lütfen.
3: Ya burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün içine düştüğü bir kriz var. Bu krizin müsebbibi de aslında partinin kendisi bizatihi yönetimi. Hangi yönetim derseniz, şimdi partiyi mahkemeye düşüren Özgür Özel ve ekibi var. Ve mahkeme bir mutlak butlan kararı verdi. Dolayısıyla da işte genel başkanlık bu anlamda Kemal Kılıçdaroğlu'na geçti. Şimdi bu hukuki bir mesele. Bunu konuşabiliriz. Konuşuluyordu ama burada esas meselenin kök nedeniyle Cumhuriyet Halk Partililer yüzleşmek istemiyor. Nedir o kök neden? Cumhuriyet Halk Partisi'ni mahkemeye düşüren meselelerle, sorunlarla ilgilenmiyorlar. Çünkü CHP'de bugüne kadar bir ne oldu? Mikro iktidar mücadeleleri, hizip mücadeleleri hep vardı partinin ama ağırlık merkezi hep korunurdu. Yani ağırlık merkezi nedir? Daha işte Atatürkçü, CHP'nin genel kodlarına, genetiğine uyan yapı ağırlık merkezini oluştururdu. Ancak Kılıçdaroğlu döneminde aslında bu kök sorunun önemli müsebbiplerinden birisi de Kılıçdaroğlu'dur. CHP'nin ağırlık merkezini tepki siyaseti üzerinden kaydırdı. Yani ne yaptı? Özellikle 2018'den itibaren iktidar karşıtlığı üzerinden Türkiye

0: Türkiye'de siyasetin farklı yerlerinde konumlanmış, daha çok pragmatik siyaset güden, CHP kodlarıyla çok da ilgili olmayan aktörleri bir şekilde partiye davet etti. Ve bu pragmatik siyaset büyük şehirlerde belediye başkanlıklarını kazanınca şehirlere hizmet etme, milletin sorunuyla ilgilenme, bunun üzerinden belki halka ulaşmayı değil, kısa yoldan CHP'yi ele geçirecek bir siyaset stratejisi, taktiği izlediler. Ve büyük şehirlerin de büyük bütçeleriyle, lojistik imkanlarıyla, rantıyla CHP daha çok geleneksel olarak CHP'den olmayan aktörlerin yoğun olduğu lojistik imkanlarla parti yönetiminin ele geçirildiği bir süreç yaşandı. Şimdi daha önce bu mücadeleler olurken ağırlık merkezi devam ettiği için bu tür büyük sorunlar oluşmazdı. Ama şimdi özellikle kurultaydan itibaren CHP'nin ağırlık merkezi sonradan eklemlenen pragmatist siyasetçilerden müteşekkil olduğu için burada CHP kendi krizini çözemiyor. Bu bir CHP krizidir. Burada bir çözüm istenmiyor. Çözümün istenmeyen taraf da daha çok az önce söylediğim CHP'yi kısa yollardan bir şekilde parti yönetimini ele geçirmek isteyen kesimler oturup bu krize çözüm bulmak yerine çözümü derinleştirerek buradan da bir siyasi strateji geliştiriyor. Nedir o? İşte Kılıçdaroğlu'na maksimum baskı. Bu baskı sürecinde özellikle işte belediye başkanları, il başkanları vesaire bunlar üzerinden mecliste bir şekilde grup başkanlığı vesaire
1: Sayın
0: bunlar
1: Nebiviş,
0: üzerinden
1: Sayın
0: buyurun.
1: Nebiviş, bir virgül koyalım, tekrar kaldığımız yerden devam edersiniz. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu konuşmasını yapmak üzere konferans salonuna geliyor. O görüntüleri de sizlerle paylaşalım, seyircilerimizle. Ondan sonra devam edelim. Evet, kürsüye doğru geliyor. Bayağı bir kalabalık var. Bir basın ordusu karşıladı Kemal Kılıçdaroğlu'nu. Ve kürsüye geldiği andan itibaren de konuşmasına başlayacak kuşkusuz. Evet, bekleniyor. Görüntüler bunlar. Kılıçdaroğlu o kalabalığın arasında bir hayli zorlanıyor herhalde yürümekte. Evet, bu arada Başkan Erdoğan külliyede Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde konuşmak üzere. O da kürsüye doğru ilerliyor. Konuşmayı az sonra canlı olarak sizlerle paylaşacağız. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüde.
2: Buyurun. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğimizin değerli mensupları, kamu kurumlarımızın ve güvenlik bürokrasimizin kıymetli temsilcileri, saygıdeğer misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Milli Güvenlik Konferanslarının açılışını yapmak üzere sizlerle bir aradayız. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, milletin evine, bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Konuşmamın hemen başında, bin yıldır istiklal ve istikbalimiz uğrunda bir gül bahçesine girercesine kara toprağın bağrına giren tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Yine bu vesileyle aziz vatanımızın dört bir yanında, sınır boylarında ve ötesinde fedakarca görev yapan askeri, polisi, jandarması, sahil güvenliği korucusu ve istihbaratçısı ile güvenlik kuvvetlerimizin her bir mensubuna ülkem

ve milletim adına teşekkür ediyorum. Talimatlarımız doğrultusunda milli güvenlik siyaset belgemizin daha iyi anlaşılması amacıyla hazırlanan milli güvenlik konferanslarının başarılı geçmesini temenni ediyorum. Bölgesel gelişmeler bağlamında hassas bir döneme tekabül eden konferanslar, devletimizin stratejik hafızasını güçlendiren, kurumlarımız arasındaki koordinasyonu pekiştiren, yeni tehditleri doğru okuyacak kadroların yetişmesine zemin oluşturan önemli bir adım olarak görüyorum. Değerli tecrübeleri, birikim ve uzmanlıkları ile programa katkı verecek tüm katılımcılara şimdiden tebriklerimi, teşekkürlerimi iletiyorum. Burada öncelikle bir hususun altını çizmek istiyorum. Devlet yönetiminde milli irade ve sivil siyaset merkezli gerçekleşen sessiz devrimin sembollerinden biri Milli Güvenlik Kurulumuzun görev, yapı, işleyiş ve konumunda yaşanan değişimdir. Yasal ve anayasal düzenlemeler, kurulun ve genel sekreterliğimizin asli misyonlarını daha etkin, daha verimli ve demokratik standartlara uygun bir zeminde ifa etmelerini mümkün hale getirmiştir. Bir zamanlar eğitim kurumlarında okutulacak yabancı dillerin tespitinde sinema ve müzik eserlerinin denetimine geniş bir alanda mesai harcamak zorunda kalan genel sekreterliğimiz artık bu yüklerinden kurtulmuştur. Genel sekreterliğimizin dikkatini ve enerjisini dağıtan bu işlerden kurtulup asli görevlerine odaklanmasını sadece Türk demokrasisi açısından değil, Türkiye'nin ulusal güvenlik bakımından çok kıymetli buluyorum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devlet idaremize ve karar alma süreçlerine kazandırdığı avantajları en iyi şekilde kullanarak Türkiye'nin gücüne güç katmaya inşallah devam edeceğiz. Kıymetli arkadaşlar, milletçe stratejik önemi yüksek ve zorlu bir coğrafyada asırlardır varlık gösteriyoruz. Cumhurbaşkanlığı forsumuzda temsil edilen 16 devletimizin 2200 yılı aşkın bir mazisi vardır. Avrupa'dan Orta Asya'ya, Kafkasya'dan Afrika'nın derinliklerine uzanan geniş bir coğrafyada ecdadımız at koşturmuş, devletler kurmuştur. Söğüt'te büyüyüp filizlenen Osmanlı çınarı 600 yılı aşkın süre boyunca 3 kıta 7 iklimde bayrağımızı gururla dalgalandırmıştır. Osmanlı'nın takati tükendiğinde ise yerini genç cumhuriyetimiz almıştır. Her zaman söylediğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti bizim bu topraklarda kurduğumuz ilk değil, en son devletimizdir. Bunu bilhassa şunun için söylüyorum. Kurduğumuz devletlerin adları ve yöneticileri zamanla değişmekle birlikte ebed müddet vasfı her zaman baki kalmıştır. Nice zorluklarla karşılaştık. Nice ihanetlere maruz kaldık. Nice badirelerden geçtik. Ama her defasında anka kuşu gibi küllerimizden yeniden doğduk. Bugüne kadar vatanımızın bekasını, devletimizin güvenliğini, milletimizin istiklal ve istikbalini güvenceye alma noktasında kendi bileğimizin gücü dışında kimseye umut bağlamadık.
milli mücadeleyi bu anlayışla yürüttük. Cumhuriyetimizi bu anlayışla kurduk. Demokrasimize yönelen saldırıları bu anlayışla püskürttük. 40 yılı aşan terörle mücadelemizi yine bu anlayışla sürdürdük. Tüm bunları yaparken tarihin ve aziz milletimizin şahitliğinde ağır bedeller ödedik. Büyük mücadeleler verdik ve çok önemli kazanımlar elde ettik. Özellikle 15 Temmuz ihaneti sonrası devreye aldığımız terörü kaynağında yok etme stratejisiyle içeride ve dışarıda kritik başarılara imza attık. Bu sayede bir taraftan tüm terör örgütlerine karşı çok yönlü bir mücadele yürütürken diğer taraftan da sınır ötesi harekatlarla ülkemizin güney sınırları boyunca bir güvenlik hattı oluşturduk. Karar alma aşamasından uygulama safhasına kadar sınır ötesi operasyon süreci Türkiye'nin bağımsızlığını teyit eden bir rol üstlenmiştir. Milli güvenliğimiz riske girdiğinde gözümüzün hiçbir şeyi görmeyeceğini böylece çok net biçimde ortaya koyduk. Irak ve Suriye harekatlarımız, ülkemizin tepesine yerleştirilen cam tavanı parçalayarak güvenlik paradigmamızda yeni bir dönemi başlatmıştır. Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir. Bugün kendi önceliklerimiz ve yöntemlerimizle yürüttüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizin de Körfez bölgesinden Kuzey Afrika'ya ve Doğu Akdeniz'e uzanan kararlı adımlarımızın da gerisinde işte bu artan özgüven, cesaret, planlama ve bağımsız hareket edebilme kabiliyeti vardır. Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır. İnşallah süreç hedeflerimizle uyumlu bir şekilde başarıya ulaştığında iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek, milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır. Değerli kardeşlerim, biz kendisini asker millet olarak tarif eden bir kimliğe, böyle bir kültüre sahibiz. Güvenlik özellikle bizim milletimiz için ihtiyaçlar hiyerarşisinde ilk sırada yer almaktadır. Şunu gayet iyi biliyoruz ki gardımızı indirdiğimiz, rehavete kapıldığımız anda bize bu topraklarda hayat hakkı tanımazlar. Sadece kendi bekamız için değil, dost ve kardeşlerimizin huzur, barış ve istikrarı için de bizim güçlü olmak dışında bir seçeneğimiz yoktur. Çünkü biz bölgemizin güvenliğini kendi güvenliğinden ayrı görmeyen, kendi huzuru kadar dost ve kardeşlerinin de huzurunu isteyen bir ülkeyiz. Şurası bir gerçek ki günümüzde tehditlerin doğası, savaşların tekniği, ittifakların işleyişi ve toplumsal risk alanları hızlı bir değişim geçiriyor.
Bunlara paralel olarak

Güvenlik kavramının mahiyeti ve kapsama alanı da değişime uğruyor. Çağımızın güvenlik anlayışında enerji hatlarına yapılan bir saldırı da limanları ve lojistik ağlarını devre dışı bırakan bir kesinti de bankacılık sistemini işlemez hale getiren bir siber tehdit de toplumun birlik ve bütünlüğünü bozan dezenformasyon kampanyası da doğrudan milli güvenliğin alanına giriyor. Savaş meydanında artık tanklar, uçaklar ve füzeler kadar onlara istikamet veren yazılım ve donanımlar da belirleyici rol oynuyor. Yani hemen her alanda ön kabullerin yıkıldığı bir dönemden geçiyoruz. Türkiye olarak bu süreci takip etmekle kalmıyor, kendimizi en hızlı biçimde buna adapte etmeye çalışıyoruz. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş teknolojik özelliği milli güvenliğimizi ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Aynı şekilde veri güvenliğine büyük önem veriyoruz. Gelinen noktada artık hepimiz şu gerçeğin farkındayız. Veri altyapısını güvence altına alamayan bir ülke, ekonomik istikrarını, savunma kapasitesini ve vatandaşlarının mahremiyetini temin edemez. Bir diğer mesele, kullanımı giderek yaygınlaşan yapay zeka teknolojisidir. Doğru kullanıldığında yapay zeka karar alma süreçlerini hızlandırmakta, riskleri erken tespit etmeyi sağlamaktadır. Ancak yapay zeka ciddi riskler de barındırmaktadır. Yapay zeka destekli dezenformasyon kampanyaları toplumsal psikolojiyi, sahte içerikler ise demokratik süreçleri zehirlemektedir. Gerçekle yalan arasındaki çizginin giderek kaybolduğuna şahit oluyoruz. Yapay zekayı etik, hukuki, toplumsal ve stratejik boyutları olan bir güvenlik meselesi olarak ele almak ülkemiz için tercihten öte zorunluluktur. Değerli arkadaşlar, bugün savaşlar cepheyle birlikte siber alanda, uydu sistemleri üzerinden, sosyal medya platformlarında eş zamanlı yürütülüyor. Cephe ile cephe gerisi arasındaki sınır bulanık hale gelirken, sivil ve askeri alan ayrımı da günden güne zayıflıyor. Bir mühendis geliştirdiği bir yazılımla, bir veri analisti yaptığı bir değerlendirmeyle, bir siber güvenlik uzmanı dijital alandaki önleyici bir faaliyetiyle, bir vatandaş ise manipülasyon ve dezenformasyona karşı gösterdiği dirençle milli güvenliği etkin birer parçası haline gelebiliyor. Bunu biz hem Rusya-Ukrayna savaşında hem de son 3 yılda bölgemizde yaşanan hadiselerde gördük. İHA'lar, SİHA'lar, sürü sistemleri, insansız deniz araçları, elektronik harp kabiliyetleriyle balistik ve hipersonik yetenekler daha evvel hiç olmadığı kadar belirleyici rol oynadı. Cephe hattında kıyasıya bir mücadele verilirken, cephe gerisinde özellikle medya ve sosyal medya aynı yoğunlukta enformasyon savaşlarına sahne oldu. Bunların hepsini takip ettik. Almamız gereken dersleri aldık.

0: bağımlılığımızı en aza indirdik. Güvenlik kurumlarımız arasındaki eşgüdümüzü en üst düzeye çıkartarak riskleri bertaraf ettik. Devletimizi Türkiye düşmanlarına maşalık yapan FETÖ-vari yapılardan temizleyerek sızıntıların ve içeriden sabotajların önüne geçtik. Demokratik reformlarımızla özgürlük ve güvenlik arasında çok hassas bir denge yakaladık. Bunların yanı sıra dış temsilciliklerimizin sayısını artırarak yeni anlaşmalar ve nakil hatlarıyla enerji arz güvenliğimizi sağlayarak, sağlık altyapımızı modernize ederek, afetle mücadele kapasitemizi güçlendirerek Türkiye'yi iddiaları ve hedefleriyle uyumlu bir bünyeye kavuşturmuş olduk. Sahip olduğumuz bu kapasitenin değerini etrafımızı kuşatan kriz fırtınasına baktığımızda çok net görebiliyoruz. Tarihin ve kaderin bize yüklediği sorumlulukların idrakinde olarak inşallah bu kapasiteyi içeride ve dışarıda tahkim etmeye devam edeceğiz. Türkiye yüzyılı ifadesinde anlamını bulan büyük ve güçlü Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz. Burada şu hususu önemli vurgulamak durumundayım. Bu kutlu mücadelede en büyük kuvvet ve ilham kaynağımız milletimizdir. Devleti ebed müddet aziz milletimizin bizatihi kendisidir. Türk milleti var oldukça devletimiz de var olmaya devam edecektir. Bunun için elbette ordumuz, istihbaratımız, emniyetimiz, jandarmamız ve savunma sanayimiz en yüksek hazırlık seviyesinde olacak. Ama bunlarla birlikte asıl bizi biz yapan, bizi güçlü kılan, varlığımızı borçlu olduğumuz değerlere sahip çıkacağız. Asıl maddi güç unsurlarının üzerinde yükseldiği zemini sağlam tutacağız. Nedir o zemin? O zemin milletimizin ezeli ve ebedi kardeşliğidir. O zemin insanımızın ortak tarih ve kader bilincidir. O zemin toplumun temeli olan aile müessesemizdir. O zemin şuurlu, donanımlı, ahlaklı ve özgüvenli gençler yetiştirmektir. O zemin bağımsızlığımızın simgesi olan ezanımız ve bayrağımızdır. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. Devletimizi payidar, milletimizi aziz, güvenlik güçlerimizi muzaffer eylesin diyorum. Bu düşüncelerle Milli Güvenlik Konferanslarının ülkemize, milletimize ve devletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Emeği geçenleri tekrar tebrik ediyor. Sizleri de bir kez sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Efendim bizler de hitapları için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızı yüksek müsaadeleriyle bir müddet daha gün anısına hediye takdimi için sahnede misafir etmek isteriz. Efendim şimdi günün anısına hediyelerini takdim etmek üzere Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Vali Sayın Okay Memiş'i bir kez daha alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Efendim bizler de hediyemizin muhtevasından

Hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem de sizlerle konuklarımıza bilgisini paylaşmak isteriz. Bu eserde 19. yüzyılın önemli düşünür ve şairlerinden Abdülhak Molla'ya ait Hazır Ol Cenge, Eğer istersen Sulhu Sala, yani barış istiyorsan savaşa hazır ol vecizesi yazılır. Bu hikmetli söz güçlü, hazırlıklı ve caydırıcı olmanın kalıcı barışın teminatı olduğunu vurgulamakta, milli güvenlik konferanslarının ruhunu ve muhtevasını aksettirmesi bakımından milli güvenliğin askeri, diplomatik, ekonomik, teknolojik unsurlarını kapsayan bu anlayışı yansıtan bu eser, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterimiz tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilmiştir. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız... Efendim şimdi yüksek müsaadelerinizle aile fotoğrafı için Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızı, Sayın Bakanlarımızı, Genelkurmay Başkanımızı, Sayın Kuvvet Komutanlarımızı, Milli Güvenlik Kurulu toplantılarına iştirak eden diğer Sayın Zevat'ı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Yardımcılarımızı alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Bursunlar lütfen.

0: Efendim, böylelikle Milli Güvenlik Kurulu konferansları açılış programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teşrifleriyle bizlere ev sahipliği yapıp programımızı, katılımlarıyla bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla ve kuvvetli alkışlarımızla uğurluyoruz.
1: Halkbank'ın katkılarıyla
2: ABD, İsrail-İran savaşında 100 günün küresel ekonomi ve ticarete faturası ağır oldu. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre dünyanın günlük petrol tüketimi Nisan'da 104 milyon varil seviyesinde gerçekleşti, ancak petrol arzı 95,1 milyon varilde kaldı. Hürmüz Boğazı'nda akışın durma noktasına gelmesiyle Körfez'deki petrol üreticilerinin savaş öncesine göre günlük kaybı 14,4 milyon varile ulaştı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla
3: Haberin Radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de.
6: İçi AGESA.
7: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Peugeot.
9: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
11: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
10: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Reklam.
12: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Enpara.

0: Sepette bulacaksın.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre Muğla Denizli yolunun 22 ve 27. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Nurdağ Gaziantep yolunun 33 ve 37. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
0: Reklam.
3: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
0: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Artan yağışlarla yeşeren meralar, küçükbaş hayvan üreticilerinin yem maliyetini düşürdü. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Turan Saldırıcıer, bu yıl ülke genelinde görülen yağışların çayır ve meraların verimini önemli ölçüde arttırdı dedi. Bu yıl Türkiye'nin birçok bölgesinin son zamanların en yüksek yağışını aldığına dikkati çeken Saldırıcıer, ülkemizin birçok bölgesinde etkili olan yağışlar, çayır ve meralarımızın verimini önemli ölçüde artırdı. Yeşilin hakim olduğu meralarımızda ot varlığının artması, koyun ve keçi yetiştiriciliği açısından son derece olumlu bir tablo ortaya çıkardı, diye konuştu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
7: Dedirten Haber, masrafsız bankacılığın mucidi Enpara, şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Emparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
8: Empara, Empara, bankanın güzeli.
0: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
9: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
0: Reklam.
10: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
11: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
12: Sen ne ister ister ol.
13: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
12: Tatil Budur hissi.
14: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Reklam.
1: A Haber Radyo. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
5: Emtia piyasalarında ABD'nin istihdam verisi sonrası satış baskısı yaşandı. ABD, Mayıs ayı tarım dışı istihdam verisi 172.000 ile piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. Söz konusu verinin ardından Fed'in faiz indirimlerinde daha temkinli hareket edebileceğine yönelik fiyatlamalar güçlendi, dolar endeksi yukarı yönlü hareket etti ve ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,5 seviyesinin üzerine çıktı. Küresel pay piyasalarında da haftanın son işlem gününde satış baskısı öne çıkarken yatırımcı odağı Fed'in gelecek dönemde vereceği para politikası mesajlarına çevrildi.
1: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
0: Reklam.
15: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
16: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
17: Bana göre yenilikçi olmalı.
18: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
19: Bana göre vizyoner olmalı.
20: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
21: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
22: Sağlam bankacılık.
0: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
23: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
24: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
25: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
23: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
24: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
26: Zaman akıp giderken bazı anılar silinir. Bazı gerçekler gölgede kalır. Peki ya unutulmaması gerekenler?

gündemin her anını, tarihin her dönüm noktasını, gözden kaçırılmaması gereken her detayı kayda alıyoruz, anlatıyoruz, hatırlatıyoruz. Çünkü bilmek hatırlamaktır. Hatırlamak ders almaktır. Unutmamaksa geleceği doğru şekillendirmektir. Unutmamak için. Hatırlamak için A Haber.

0: saatlerimiz 14.59'u göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında gün kuşağında gelişmelerle karşınızdayız. Değerli izleyiciler, ilk saatimize başlarken her zaman olduğu gibi canlı yayın noktalarımızı ekranlarınıza taşıyacağız ve her birinin altını çizeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısı krizi malum siyasetin gündeminde. Kılıçdaroğlu grup toplantısını genel merkezde yaparken Özgür Özel'in adresi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu. İlter Yeşiltaş ve Tülay Ağaoğlu CHP cephesinde yaşanan gelişmeleri aktaracak. Bu arada Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın görevden uzaklaştırılmasıyla başkan vekilini seçmek için Buca'da 12 Haziran'da seçim yapılacak. Partilerin adayları belli oldu mu? Detaylar Tayfun Er'de. İskeçe'deki müftü krizinde FETÖ parmağı mı var sorusuna da yanıt arayacağız yayınlarımız içerisinde. İlhan Tahsin detayları bizlerle paylaşacak en sıcak bilgiler eşliğinde. Evet, canlı yayın noktalarımız böyleydi, ancak bültenlerimiz içerisinde çok daha fazlası olacak elbette. Ayrıntılar ve daha fazlası için Ajans Gün İçi başlıyor. Evet, CHP'de çift başlılık ve kürsü krizi sürüyor. Bugün hem Genel Başkan Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel farklı noktalarda grup toplantısı yaptılar. A Haber ekibinden İlter Yeşiltaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısını yaptığı CHP Genel Merkezi'nde sözü hemen İlter sana bırakalım.
1: Manuel, Kemal Kılıçdaroğlu toplantıdaki sözlerini az önce tamamladı. Özgür Özel grup toplantısını tamamladıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye çıktı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde ve oldukça sert eleştirilerde bulundu. Öncelikli olarak ihraç mesajı dikkat çekti Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Temiz siyaset yapacağız, kirli olanların tamamının işine son vereceğiz dedi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Kurultay sürecine dair de değerlendirmelerde bulundu. Tarihin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır. Bunu söylediğim için eleştiriyorlar. Arınacağız, arınacağız, kirli siyasetten arınacağız ifadesini kullandı Kemal Kılıçdaroğlu. Ve yine bu konuya dair açıklamasının devamında hiçbir irade parayla satın alınamaz. İradesini parayla satanlardan bu parti arınacak şeklinde değerlendirmeleri oldu. Özellikle Özgür Özel'in yurt dışı ziyaretlerine dair de konuştu Kemal Kılıçdaroğlu. Hiçbir CHP Genel Başkanı yurt dışına gidip bize neden yardım yapmıyorsunuz diyemez. Partinin elemanları nasıl yurt dışına gidip de bizi yalnız bırakırsınız diyebilir. İngilizleri kovalamış, yedi düvele meydan okumuş bir partiyiz ve bu partinin evlatları yurt dışına gidip de bizi niye yalnız bırakıyorsunuz diyemez şeklinde açıklamalarda bulundu. Tabii özellikle mutlak butlan davasına dair de Kemal Kılıçdaroğlu'nun vermiş olduğu mesajlar önemliydi. Partiyi kirlikten arındıracağız dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Partiden hemen atacağım, öyle bir düşüncem yok. Yani bir ihraç süreci hemen başlatılır mı sorusunun yanıtı aranıyordu Ankara'da. Hemen ihraç sürecini başlatacağım diye bir düşüncesinin olmadığını ifade etti. Ama ekledi, mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz. Babam sen doğrudur, eğri belasını bulur demişti dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Bu sözünü de hatırlattı. Meclisteki grup toplantısı öncesi yaşanan gerginliğe dair de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun değerlendirmeleri önemli ve dikkat çekiciydi. Ben isterdim ki grup toplantısını mecliste yapalım ama gerilim yaratıldı dedi. Ama artık bir noktaya kadar sabredeceğini dile getirdi Kemal Kılıçdaroğlu. O noktaya gelince kimse kusura bakmasın diye de ekledi. Cumhuriyet Halk Partili gençlere seslendi Kılıçdaroğlu. Gençler, trollerin dolduruşuna gelmeyin, aklınızı kullanın diye bir ifadesi oldu. Ve değişime dair de konuştu. Arınma ve temiz siyaset vurgusu yaptı değişim başlığı ile ilgili. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayına dair de mesajları çok netti Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız diye konuştu. Benim koltuk derdim yok ama sorumluluğum var dedi. Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli kurultayı elbette yapacağım. Kimse zenginleşme aracı olarak kurultayı kullanamayacak. Paralar havada savrulmayacak dedi. Yani 38. olağan kurultaya dair bu yönde göndermelerde bulundu Kemal Kılıçdaroğlu. Bir kurultay süreci başlatacağını ifade etti ancak yeniden bir yapılanma mesajı verdi. Daha önceki yayınlarda da aktardığımız gibi mahalle, ilçe ve il kongreleri yapıldıktan sonra büyük kurultayın gerçekleşeceğini mesajını verdi Kemal Kılıçdaroğlu. Peki şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde tablo ne? Toplantı sona erdikten sonra Cumhuriyet Halk Partililer genel merkezin önündeler. Henüz genel merkezden ayrılmadılar. Kemal Kılıçdaroğlu da şu anda Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde 12. katta. Önümüzdeki dakikalarda Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak ve özellikle bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yapılamayan, kendisinin yapmadığı grup toplantısına dair bir değerlendirme yapacak ve aynı zamanda Özgür Özel'in hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partilere yaptığı açıklamalar ve oradaki tutumu ve aynı zamanda grup toplantısında yaptığı açıklamalara dair de Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun MHK toplantısında bir değerlendirme yapması bekleniyor. Biz de takip ediyoruz.
0: İlter, çok teşekkürler. Evet, CHP Genel Merkezi'nde durum böyle, ekranlarınıza taşıdık. Şimdi de A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu'na dönelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden, yani Özgür Özel'in grup toplantısında konuştuğu noktadan gelişmeleri bizlerle paylaşacak. Tülay, kolay gelsin. Sözü sana bırakalım. Neler yaşandı bugün orada?
2: Banuel, sabah saatlerinden bu yana Türkiye Büyük Millet Meclisi hareketli anlar yaşadılar, yaşandı. Özgür Özel'in yanında yer alacak olan destekçileri, daha doğrusu sabahın erken saatlerinden itibaren meclise gelmeye başladılar ve salonu bir anlamda doldurdular. Aslında meclis başkanlığının kararı 630 kişinin gene salona alınması yönündeydi. Yarısı Kılıçdaroğlu, yarısı Özgür Özel'in destekçileri olacaktı. Ancak böyle gelişmeler olmadı. Özgür Özel'in yanında yer alacaklar. Çok erken saatlerden itibaren gelerek meclis salonunda yerlerini aldılar. Ve sonrasında da öğle saatlerinde de meclis başkanlığı ziyaretçi yasağı getirdi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu yanlarının içeriye girmesi çok mümkün görünmüyordu. Sonrasında Dikmen Kapı'da, meclisin giriş kapısında Özgür Özel'i destekleyenler vardı. Bir kısmı, daha doğrusu orada birçok olay yaşandı zaten de Özgür Özel'i destekleyenler için Özgür Özel kapıya giderek orada bir konuşma gerçekleştirdi. Ardından gruba geldi. Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır kendisini kürsüye davet etti ve konuşmasını gerçekleştirdi. Konuşmasında birkaç nokta vardı önemli. Burası seçilmişlerin kürsüsü dedi Özgür Özel. Bunun yanı sıra tarihi bir eşikte olduklarını ve bu eşiğin aklı selimle aşılmasını umut ettiklerini ifade etti yine grup toplantısında Özgür Özel. Ve yine mücadelelerini CHP'de devam edeceklerini ifade etti. Aynı zamanda halkın desteğinin kendilerinin yanında olduğunu sık sık vurguladı Özgür Özel ve paralel CHP denmesine kendilerine tepki gösterdi. Aynı zamanda FETÖ söylemlerinin yine FETÖ'nün bir taktiği olduğu iddiasında bulundu. Özgür Özel buradaki konuşmasında ve konuşmasını tamamladı. Şimdi dedi Mansur Yavaş'la birlikte, Ankara Belediye Başkanı ile birlikte Manisa'ya gideceğiz dedi. Bunu söylemesi de yine Mansur Yavaş'ın da aslında kendi yanında yer aldığı yönündeydi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun buraya gelmemesi Özgür Özel'i çok rahatlattı kuşkusuz. Bir zafer kazandıklarını düşünüyorlar şu anda. Bu mevziyi kaptırmadık görüşündeler. Grup kürsüsünü kaptırmadık görüşündeler ve buna da devam edeceklerini ifade ediyorlar. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu mecliste konuşturmayız demişlerdi. Bugün bunun gerçekleştiğini söylüyorlar. Bu arada 11 Haziran'da yapılacak olan parti meclisi toplantısına işaret ediyorlar. Kendilerinin oradaki dengelerde daha fazla yanlarında yer alan daha fazla isim olduğunu söylüyorlar parti meclisinde. Bu nedenle de olağanüstü kurultay kararı çıkartabileceklerini ifade ediyorlar parti meclisinden diyelim. Sözü Banu ele bırakalım.
0: Tülay, çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan krizi konuşacağız. Gazeteci yazar Güngör Yavuz Aslan ve avukat Uğur Çağlar konuğumuz. Sayın Çağlar, Sayın Yavuz Aslan, hoş geldiniz yayına.
3: Hoş bulduk.
4: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkürler bilmukabele. Güngör Bey, sizinle başlayalım. Yani orada da hakikaten pek alışık olmadığımız görüntülerin kayda geçtiği bir gün var. Bir günü yaşıyoruz. Bir genel değerlendirmeyle başlayalım, ardından da detaylara ineriz. Buyurun.
4: Banu El, Türk siyasetinde hiç görmediğimiz bir durumla, istisnai bir durumla karşı karşıyayız. Bunun bir örneği yok. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aynı parti iki tane ayrı grup toplantısı yaptı. Biri meclis grup toplantı salonunda yaptı, diğeri de parti genel merkezinde. Bir paralel CHP, iki tane CHP var ve iki başlı bir CHP ortaya çıktı. Biri meşru, mahkeme kararıyla görevinde olan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, diğer yandan seçilmiş genel başkan olduğunu iddia eden ve Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısı yapan, konuşan Özgür Özel. Bu bir istisnai bir durum. Aslında konuşmalarına baktığımızda örtülü de olsa iki taraf birbirini net bir şekilde suçluyor. Kemal Kılıçdaroğlu ahlaklı kurultay yapacağım diyor. Yani 38. kurultayı ahlaksız olduğuna atıf.

0: kitap bulunarak söylüyor. Diğer yandan Özgür Özel de kendisinin iki tane kurultay yaptığını, o da kurultay istiyor aslında. Bu çok önemli bir nokta. Nokta iki tarafta bastırıyor. Bunun çıkış noktası siyaset okumaları açısından, Uğur Bey Guggenheim boyutuna mutlaka değinecektir. Ama siyaset açısından bir kurultay. Ama burada da Bahanel, Türkiye'de çok az konuşulan bir konu var. Şu anda bizim edindiğimiz bilgiye göre bunu da araştırıyoruz. Şu anda dosya Yargıtay'a gitmedi. Dosyanın Yargıtay'a gitmesi teknik bir konu. İncelenip incelenmeyeceği ayrı bir konu. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisini perşembe günü toplayacak. Evet. Bugünkü konuşmalarında, bunun alt okumalarında da var. Kurultay takvimini ya da sürecini nasıl başlatacak? Bir, yok diyecek, ben Yargıtay'ı bekleyeceğim. Hukuksal süreç var. Ondan sonra kurultay o karara göre yapılacak. Ya da şu anda ben kurultayı başlatıyorum mu diyecek. Bu şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde duran en önemli şey. Şimdi Özgür Özel cephesine baktığımızda da protest bir duruşla, bağırarak, çağırarak bu süreci götürmeye çalışıyorlar. İkisi de konuştukları salonu doldurmaya çalışıyorlar. Orada yüksek tansiyon üzerinden bir konsolide olmuş durum ortaya koyuyorlar. Yani şu anda tam tabiriyle Cumhuriyet Halk Partisi güç savaşları var. Evet. Patron benim savaşı var. Bu önümüzdeki hafta grubu da konuşacağız. Parti meclisinde sizle çok konuşacağız. Evet, konuşacağız. Bana göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultaydan başka çıkış noktası yok.
1: Evet, öyle gözüküyor. Uğur Bey, sizinle devam edelim. Şimdi tablo ortada. Perşembe günde parti meclisini toplayacak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in taraftarı olan parti meclisi üyeleri de bu toplantıya katılacaklar. İlk toplantı yine krizlere gebe, ama sonraki süreçte tabii parti meclisini tekrar toplayacaktır CHP Genel Başkanı. Toplantıda karar yeter sayısına ulaşılmasıyla alakalı bir kısıtlama var mı parti meclisi için? Disiplin sürecini başlatma noktasında özellikle CHP'li kurmaylarla alakalı olarak parti meclisinden bir karar çıkması gerekiyor. Bu yüzden de disiplin sürecinin bazı isimlerle alakalı olarak yani parti meclisindeki üye yapısı nedeniyle başlatılamayacağı ile alakalı bilgiler var. CHP'li Özgür Özel'in beyandaşlarının ihraç edilmek ve bir mağduriyet hikayesiyle yeni bir partide yollarına devam etmek istedikleri yönünde de yine yorumlar yapılıyor. Siz bir hukukçu olarak bütün bu olan biteni nasıl değerlendiriyorsunuz? Buyurunuz efendim, buyurun.
2: Evet. Birincisi, aslına bakarsanız Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarından bizim baştan beri temel çerçevesini çizdiğimiz bir ara süreç olduğu, Yargıtay'ın kararının gelmesi gerektiği kısmının dışına çıktı. Aslına bakarsanız mahkeme kararını bir noktada artık kanıksadığını ve bir parti genel başkanı olarak bütün konulara ilişkin, ekonomiden siyasete birçok değerlendirmeye ilişkin açıklama yaptığını bu çerçevede görüyoruz. Ben hep şunu söylüyorum, bu siyaseten Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki iktidar mücadelesinin yargısal yansımalarıydı. Bugüne kadar, özellikle mahkeme karar verinceye kadar gizliden gizli olan süreç artık aleni bir hale gelmiş oldu. Bunun bir aldığında bugün grup toplantısında yaşadık. Hukuken hak sahibi nasıl genel merkezde polis kontrolünde Sayın Kılıçdaroğlu girdiyse, burada hukuken yetki de Sayın Özgür Özel'deydi. Evet. Özgür Özel bu noktada bu yetkisini kullandı. Şimdi ikinci raunda geçilecek, burada da parti meclisi. Parti meclisi eğer başkaca bir düzenleme yoksa salt çoğunlukla karar alıyor. Burada bu kararın alınması önemli. Şimdi bunu ikiye ayırmak gerekir. Bence disiplin soruşturması için bu çoğunluk aranacaktır. Ama velev ki kurultay konusunda bu noktada Özgür Özel taraftarlarının oy çokluğu böyle bir karar alınmış olsa dahi bunun genel başkan tarafından yürütülmesi gerekecek. Genel başkan bu işlemleri yürütmezse, bu alınan kararda görevi yerine getirmediği düşünülüyorsa, bu sefer Özgür Özel tarafı daha önce çok itiraz ettikleri Asli Hukuk Mahkemesi'ne başvurup bir seçim heyeti kurulmasını talep edeceklerdir. Ama disiplin sürecinde burada önemli olan bu yetki parti meclisine verilmiş, buradaki çoğunlukla bir karar alınması gerekiyor. Bunun için de bu çoğunluğu Kılıçdaroğlu tarafının bir noktada parti meclisinde sağlaması gerekiyor. En az 16 oy olması gerekiyor. Böyle bir kıstası ve kısıtlaması var. Bu çerçevede ikili bir

0: ayrıma gidebiliriz ama hani şunu net olarak görüyoruz. Bu siyasi mücadelenin hukuki yansımalarını bu çerçevede her gün daha fazla göreceğiz.
1: Yani Ankara tenhalaştığı zaman bütün milletvekilleri, parti meclisi üyeleri memleketlerine ya da tatile gittikleri zaman baskın bir parti meclisi toplantısıyla birlikte bazı kararlar çıkarılır mı, çıkarılmaz mı? Onu merak ettim şimdi, ben açıkçası. Öyle, buyurun Güngör.
0: Bence şöyle bir değerlendirme yapmak lazım. Sözünüzü gördüysem.
1: Güngör Bey, Uğur Bey tamamlasın, hemen döneceğim. Buyurun Uğur Bey.
0: Şimdi biz tabii grup toplantısına atfedilen yapı dolayısıyla bunu tartışıyoruz. Aslına bakarsanız Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekillerinin oluşturduğu grubun temel görevi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınacak kararlar, bunlara ilişkin iş tüzüğün gereğince verilecek görevlerde, işte katip üyeliklerde, meclis başkan vekilliklerinde yapılacak işlerin konuşulduğu yerlerdir. Ama Türk siyasetinde bir noktada grup toplantıları siyasi açıklamaların yapıldığı ve siyasete yön verildiği yerler olduğu için önemli hale geliyor. Yani bence Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün yapmış olduğu açıklamaları nerede yaptığının çok önemi yok. Siyaseten yapacağı yer işte genel merkezde olabilir. Grup
1: çok da şık bir salon CHP Genel Merkezi'nin.
0: İktidar mücadelesine ilişkin bir...
1: Buyurun.
0: Sesin geliyor, kusura bakmayın. Evet,
1: az önce bir kesildi ama şimdi duyuyoruz sizi Uğur Bey. Buyurun.
0: Evet. Yani temel kriter burada grup toplantılarında işlev çok farklı görüldüğü için önemseniyor. Sayın Kılıçdaroğlu konuşmaları başka yerde de yapabilir. Ama asıl mesele grup toplantısına katılamamak parti içerisindeki iktidarının sağlanmaması anlamına geliyor. Yani Sayın Kılıçdaroğlu oraya gidip o toplantıya katılıp katılmamayı önemsemiyor. Önemli olan sizin genel başkan olarak bulunduğunuz bir yerde partiye hükmedememeniz. Bunun sağlanması için muhakkak adımlar atacaktır. Ama şu anki pozisyonda gruba müdahalesi çok net görünmüyor. Daha enteresan bir şey söyleyeyim. Bakın tabii ilk defa yaşanan şeyler olduğu için bu noktaya nasıl gelinecek ya da bunu düzenleyenlerin bunu düşünmesi mümkün değil. Onun için hep açık kapılar var. Hani bu özellikle yargılama sürecinde, kurultayın iptali sürecinde ya Asliye Hukuk Mahkemesi nasıl yetkili olur dendiğinde aslına bakarsanız kanun hep bir açık kapı bırakıyor. Sebebi de bu. Şimdi grup toplantısıyla ilgili böyle bir durum var. Genel başkan diyor ki ben bu toplantıyı istemiyorum ya da ben toplantı yapacağım. Grup başkan vekili diyor ki hayır ben toplantı yapacağım. Şimdi burada yaşanan bir kriz var. Peki bu krizin çözüm yeri neresi? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı değil. Onlar bildirilen işleme göre tasarrufta bulunacaklar. Ama buna ilişkin eğer kanunda bir düzenleme yoksa bu çerçevede siyasi partiler kanununa gideceğiz. Yani Sayın Özgür Özel'in grup başkanlığı ile tartışma da Asliye Hukuk Mahkemesi'ne taşınabilir. Demek o ki yani bunu aslında bakarsanız tartışmak yerine hani hukuk yaşayan bir şeydir. Gelişen olaylara göre yeni düzenlemeler yapılması gerekir. Ama bu açık kapı muhakkak olmalı ki burada bir sıkıntı ve boşluk olmasın.
1: Güngör Bey buyurun.
2: Şimdi ben şöyle tanımlıyorum. Mahkeme kararı çıktığında Kemal Kılıçdaroğlu 1-0 yaptı. Daha sonra genel merkeze giderek durumu 2-0 yaptı. Özgür Özel geçen hafta yaptığı grup toplantı, kendisini grup başkanı seçti ve özür dilerim, durumu 2-1 yaptı. Bugün de Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nu iki grup toplantısı yaptı. Grup toplantıları yaparak bir gol daha attı. Şimdi durum 2-2. Parti meclisine bakacağız. Parti meclisinde kim bir puan öne geçecek? Oradan çoğunla. Şimdi orada da az konuştuğumuz bir şey var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti meclisi listesinde bulunan Perşembe günü toplayacakları 3 isim daha sonra belediye başkanı seçildi. Evet. Ve bundan dolayı parti meclise katılamayacaklar. Bir. Peki bu 3 kişinin yerine ne olacak? Yedekler gelecek. Yedekler. Bu isimler çok önemli. Bu 3 yedek. Bir de milletvekili biliyorsunuz parti meclisi dolayı ya da milletvekili olmayanlar var. Eski milletvekili ya da Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri olabiliyor. Bazılarında istifa edecek, yani görev yapmak istemeyeceği söylüyor. İşte yedeklerin girmesinden sonra ve görev yapmak istemeyenler, onların yerine de yedek ya da tarafsızız biz, hiçbir oylamaya karara katılmayacağız diye tavır da alabilirler. Parti meclisinde Özgür Özelci ve Kemal Kılıçdaroğlu çok cepheyi belirleyecek. Neden parti meclisi önemli? Kurultay kararının parti meclisi olabiliyor. Kurultay milletvekillerini, belediye başkanlarını parti meclisi ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na. Bana göre 11 Haziran Perşembe günü Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kurultay ve disiplin süreçleri için çok önemli. Oradaki dağılımı takip edeceğiz.
1: Oradaki dağılımı beklememiz.

0: gerekiyor. Peki. Bundan sonraki süreçte yani Özgür Özel'in ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun atabileceği, atmayı planladığı ya da atmaktan imtina edeceği bazı adımlar var.
1: Aslında bağlı.
0: Özgür Özel cephesiyle başlayalım. Yeni bir parti hazırlığı noktasında zaten haftalardır konuşuyoruz Güngör Yavuz Aslan. Mevcut partilerin devralınması ya da yeni bir partinin kurulup yapılandırılması ile alakalı iki farklı alternatif üzerinde duruyor. Pek çok siyasi analist ve gazeteci almış oldukları kulis bilgilerinden hareketle. Siz ne öngörüyorsunuz? Ne yapacak Özgür Özel? CHP içerisinde mücadeleye devam diyor ama bir yandan da bir parti binasının alındığı, gerekli hazırlıkların yapıldığı, logo çalışmasının yapıldığı, isim noktasında belli bir noktaya kadar gelindiği ile alakalı da bilgiler var. Ne öngörüyorsunuz?
1: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu sizin bu anlattıklarınızı öngördüğünden kurultay başlığını açtı. Kurultay yapılacak dedi. Yapacak. Tarihini ve şeklini belirlemeli. Özgür Özel ekibi sonuna kadar kurultayı zorlayacaktır. Şimdi Özgür Özel'den iki tane hamle geldi. Demokratik Sol Parti'yi, partiyi bize verin. Aynı bir Ecevit öyküsü gibi. Biz oraya geçelim işte 50-60 milletvekiliyle. Orada bir kurultay yapılsın. İşte Özgür Özel genel başkan. O mevcut DSP yönetimine de milletvekili kontenjanını ya da belediye başkanlığı kontenjanını sözü verecek.
0: Genç partiyi almak için Cem Uzan'a bile ulaşmışlar. O da genel merkezi
1: Demokrat
0: işaret
1: yalnız burada en net açıklamayı Demokrat Parti yaptı. Demokrat evet. Parti gelin bize dedi. Ama dedi Cumhurbaşkanı adayı garantisi istiyoruz. Mansur Yavaş dedi. Bu iki. Bunun dışında evet. adının Cumhuriyetçi Demokrat Parti olduğu söylenen, iddia edilen bir parti kuruluşunun yakında Yargıtay'a verileceği.
0: Yani ilk önce yedek parti. Gültekin Bey yalanlamış bunu ama.
1: İşte ya bu yani. İddia dahilinde. Böyle bir iddia var. Demokrat Parti'nin olacağı yönde. Yani şunu anlatmak istiyorum. Parti arıyorlar. Genç Parti, Demokrat Parti, DSB. Hangisi tutarsa şu anda seçime girmeye yeterli olan örgütlü bir parti arıyorlar. Bunun dışında Yargıtay için bir parti hazırlığı ve Özgür Özel bunu söyledi. Yani bu kararı aldık dedi. Dedi ama başlayıp başlamadıkları belirsiz. Bize gelen bilgiler Yargıtay'a bir hazırlıkları var. Bu süreçle ilgili. Sonuna kadar parti içinde bekleyeceklerini beyan ettiler. Yani Cumhuriyet Halk Partisi. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu işi uzatacağını anladıkları halde 50-60 kaç milletvekili olsa ayrılarak yeni bir partiye doğru bu iş artık evriliyor. Ama ben Özgür Özel'de bir gözlemimi söyleyeyim. Özgür Özel ekranlarda izlediğimiz bu grup işini sevdi. Açıkça söyleyeyim. Yani bu pozisyonu da sonuna kadar devam ettirebilir. Bu çok az konuşuluyor. Yani biraz yeni parti ve yedek partiden kaçındığını görüyorum. Israrla o da kurultay diyor. Ama teyit edilen bir şeyi söyleyeyim. Karayalçın'a Özgür Özel gidiyor. Ben diyor feragat edeceğim. Genel başkan adayı olmayacağım. Sen Kemal Kılıçdaroğlu'yla konuş. O da olmasın. Partide bir geçiş dönemi. İşte emanetçi Hikmet abi gibi, emanetçi Murat abi modelini önerdi. Bunu Karayalçın açıkladı. Bunu neden anlatıyorum? Hep bir arayış var. Ya bir parti, ya emanetçi genel başkan, başkan yönünde bir arayışlar var. Bu bir süre daha gidecek. Ya burada da Kemal Kılıçdaroğlu bunu gördü. Ben kurultayı yapacağım dedi. İşte onun için Perşembe günü parti meclisi çok önemli, aşırı önemli. Orada nasıl tavır alacaklar, toplantıda nasıl karar alacak bu var. İlginç bir durum da söyleyeyim. Parti meclisine grup başkanı katılabiliyor. Grup başkan vekilleri katılabiliyor. Şu anda Özgür Özel grup başkanı ve grup başkan vekilleri var. Onlar gidecek mi? Yani o da çok Türk siyaseti de yeni bir durum olacak. Yani hani biz sizle de sohbet ederken deriz ki bu da oldu bakın. Yani siyasette olmaz dediklerimiz
0: oluyor. Olmaz şey oluyor hakikaten öyle. Evet. Uğur Bey sizinle devam edelim. Şimdi bir iddia daha gündeme getirildi. Zaman zaman bazı noktalarda okuyorum. Şimdi CHP meclis iç yönetmeliğine göre işte parti grubunun nasıl yapılandırıldığına dair bir atfınız oldu zaten sizin. Grup başkan vekillerinin görev süresinin genel başkanken Özgür Özel tarafından uzatıldığı bir grup yönetimi seçimi yapılmadığı bilgisinden hareketle Özgür Özel'in bütün kararlarının da geçersiz olduğundan kerteriz alarak mevcut CHP grup başkan vekillerinin Kılıçdaroğlu tarafından görevden alınabileceği ile alakalı bir iddiayı, bir değerlendirmeyi okudum. Siz bir hukukçu olarak bu duruma nasıl bakarsınız? Çünkü ilk seçim yapılıyor, grup başkan vekilleri belirleniyor parti grubunda. Sonra görev süreleri genel başkan tarafından uzatılıyor. Yeni bir seçim yapılmıyor. Ortada bir CHP

0: Genel Başkanı kararıyla görev süresi uzatılan 3 grup başkan vekili ve parti grup yönetimi var. Buna dair bir değerlendirmeniz olur mu?
1: Evet, burada bence alınan karar, yani bu grup başkanı seçilmesinde eğer grup başkan vekilleriyle ilgili de bir karar ve tasarruf varsa bu değerlendirilebilir. Ama bildiğimiz kadarıyla sadece grup başkanına ilişkin bir değerlendirme oldu. Görev süreleri uzatıldı. Buna dayanak yapılıyorsa bence bu tartışma çıkartacak bir konudur. Hı hı. Yani bunların hepsi önümüze gelen yeni konular. Aslına bakarsanız temel mantıkta dediğim gibi mesele genel başkan meselesi değildir. Hı hı. Grubun temel amacı Türkiye Büyük Millet Meclisi, o siyasi partinin milletvekilleri arasındaki düzenin sağlanması. Hı hı. Kendi iç disiplin yönetmeliği de ayrıdır.
0: Grup başkanı seçimiyle alakalı da bazı soru işaretleri var. Mesela parti grubunda grup başkanı seçilecekse eğer grup başkanı seçimi gündemli parti grubu toplantısının 3 gün önceden ilan edilmesi gerekiyormuş CHP meclis iç yönetmeliğine göre. Ama bu yapılmamış. Bir gün önce çıkılan bir ilanla ertesi gün parti grubu toplanıyor ve parti grup başkanı seçiliyor Özgür Özel. Bunun da aslında yönetmeliğe uygun olmadığından bahisle bir yaptırıma tabi tutulabileceği ifade ediliyor. Bunu da hatırlatmak istedim ben de izleyicilerimize.
1: Şöyle söyleyeyim, bunun doğruluğunu kabulle yapalım. Diyelim ki evet, bunların hiçbirine uyulmamıştır. Ve sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu tarafından Özgür Özel grup başkanı olarak meclise bildirilmiştir. Peki burada yaptırım, daha doğrusu bunun iptali diyelim. Alınan bir karar var, bir seçim yapıldığı söyleniyor. Bunun iptali kimden istenecek? Bir kere burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanlık makamının bir yetkisi olmadığı kesin. Çünkü bu çerçevede sadece grup tarafından bildirilen isme göre hareket etmek zorunda. Eğer başka işte milletvekili düşmesi veyahut da üyeliğini kaybetmesine ilişkin başka bir durum söz konusu değilse. Onun için benim şahsi kanaatim burada, hani eğer böyle bir iddia varsa genel merkez tarafından bu çerçevede gene Asya Hukuk Mahkemesi'ne bir başvuru gerekebilir diye bu kanaatim. Çünkü hani burada yapılan milletvekilleri arasındaki seçim yapılabilecek bir seçim. Yapılan kişilerin yetkisizliğine ilişkin bir tartışma yok ortada. Bu kişiler bu toplantıyı yapabilirler. O zaman bunu yaptıklarını iddia ediyorlar. Ve bunun sonucunda da bir karar aldıklarını beyan ediyorlarsa burada meclis tarafından yapılacak bir işlem olmaz. Evet. Ama buna ilişkin usulsüzlük, ki bunun başvurusunda bence genel başkandan daha ziyade bu toplantıya katılıp bu toplantıda alınan karardan işte bizim haberimiz yoktu, toplantı gündeminden haberimiz yoktu diyen milletvekilleri tarafından yapılması gerektiği kanaatindeyim. Hı hı, çünkü evet, işleyiş olarak sizin bunu başka türlü bir ispat şekliniz yok. Bunlar bu süre içerisinde dediğim gibi, yani hukuk yaşayan bir organizma, ilk defa başımıza gelen konular, bunlara ilişkin yargı süreçleri de tartışma konusu olacak ve eminim ki bu süreçlerin sonunda meclis toplanıp bunlara ilişkin bir mevzuat çalışması da yapacaktır. Ama şu an için hukuk temel çerçevede siyasi partiler kanunu üzerinden gidecek. Yani ne kadar meclis üyeleri de olsa siyasi partiler kanunu üzerinden gidecek. Oradan yollamayla da gene dernekler ve medeni kanun çerçevesinde bir çözüm yoluna gidilecek. Ama genel başkan tarafından görev süreleri uzatılmış kişiler var ise, bunların görevden alınmasına ilişkin bir karar, evet, bu noktada yapılan kişi, yani yetki çerçevesinde işlemi yapan, geri alma hakkına sahiptir diyebiliriz. Peki o zaman şöyle bir soru aklımıza gelecek. Peki bunları görevden aldınız, yenileri nasıl olacak? Görev uzatmak ayrı, yeni kişileri seçmek ayrı. O da bu çerçevede gene meclisteki milletvekillerinden olacak.
0: Görevden alınanlar usulsüz bir şekilde görevi uzatıldığı için görevden alınanlar yeniden seçilebilir mi peki parti grubunda? Bu da mümkün değil mi? Yani neticede bir seçim yasağı falan gelmiyor. Mesela Ali Mahir Başarır'ı görevden aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel döneminde, Genel Başkanlığı döneminde Özgür Özel tarafından görev süresi uzatıldığı için, işte eğer grup başkan vekilleri görevden alınacak olursa aynı isimlerin tekrar seçilmesinde bir şey yok, problem yok.
1: Tabii tabii. Ya bence yani burada temel özellikle
0: genel sadece merkezle taraflar arasındaki krizi derinleştirir yani.
1: Evet.

0: genel merkezle gruplar arasındaki çatışmanın hani mantığı da buradan çıkıyor. Yani burada aslında bakarsanız dediğim gibi baştan itibaren grubun temel amacı Türkiye Büyük Millet Meclisi ilişkileri, siyasi parti ilişkisini düzenlemek, orada alınacak görevlerdir. Biz buraya başka bir anlam atfettiğimiz için bu çerçevede işte genel başkanların konuşmaları, buradan hareketle siyasi yol çizmeler bu tabloyu ortaya çıkartıyor. Benim kanaatimce Sayın Kılıçdaroğlu mizacının da hani iyi kötü bu süreç içerisinde tanıdık. Bunlara takılmadan devam edecektir. Bence hani grup konusunda evet girişimler yapacaktır ama bu pozisyonda kendisini sağlam bir karesi var. Hani Güngör Bey bir maç dedi ve beraberlik dedi. Aslına bakarsanız en büyük koz resmi olarak şu an yetkili olan genel başkan kendisidir. Bu yetkiyi de sonuna kadar kullandığını görüyoruz. Hatta mahkeme dediğim gibi çizdiği çerçeve, hani biz bir hukuki çerçeve çizmiştik. Bunun dışında şu an evet ben bir seçilmiş genel başkanım. Yani benim kongrem geçerli oldu ve bunun üzerinden bir siyaset yürütüyorum'a getirdi. Benim göreceğim, yani gördüğüm pozisyonda burada hani bir değişim ya da işte atıyorum parti meclisinde Özgür Özel çoğunluğu sağlasa bile Sayın Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu noktada bir değişim olmayacak. Sadece bu tabii ki çatışmaların daha fazla büyüyeceği bir nokta olacak. Bugün de mesela hani meclis önüne gelecek iki grup bir çatışmaya girseydi bu sefer ister istemez polis müdahil olacaktı. Olay çok daha farklı bir noktaya gelecekti. Evet, evet. Bu riskle bu süreç devam edecek gibi görünüyor.
1: Şimdi Yavuz, aslında şimdi az önce parti meclisi dedik. Sen de pek çok kişinin artık parti meclisinde yer almadığını, bu yüzden yedek üyelerin parti meclisi sürecinin başlayacağını, yedek üyelerin de profilini gördüğümüz zaman parti meclisinden ne gibi sonuçlar çıkabileceğine dair bir yorum yapabileceğimize işaret etmiştin az önce. Bana öyle geliyor ki bundan sonraki süreç biraz gerilim filmini andıracak. Yani bir sinir harbi yaşatacak bir noktayı, bir süreci takip edeceğiz. Çünkü parti meclisini toplantıya çağırdınız. İki tarafında hakikaten mevcutlu olması lazım. Tam kadro hazır olması lazım ki aksi takdirde bir taraf olağanüstü kurultay kararı çıkarabilecekken öbür tarafta bazı isimlerle ilgili disiplin sürecini başlatabilir çoğunluk olmaları halinde. Yani böyle garip bir durum da var. Son birkaç dakika içerisindeyiz. Nasıl bir tabloyu takip edeceğiz? Ne düşünüyorsun?
2: Parti meclisi karar almamayacağı, bu çok önemli. Özellikle milletvekili ve belediye başkanlarının durumuyla ilgili karar alabilecek ve kurultay kararını alabilecek bir yönetim. O açıdan burada Özgür Özelciler ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun dağılımı çok önemli. Eğer Özgür Özel burada bir çoğunluğu elde ederse grupta yaptığı gibi Kemal Kılıçdaroğlu zorlayacaktır kurultay kararı için. Bu da bir, az önce Uğur Bey söyledi, yeni bir hukuksal tartışma yolu olacak. Benim gördüğüm Kemal Bey'in burada bir yol haritası var. Mesela meclise gidip orada kendisinin grup toplantı salonuna girmesini engellenmek görüntüsünü vermedi. Evet. Yarım saat sonra genel merkez hamlesi açtı. Parti meclisinde de böyle bir hamle görebiliriz. Gelen yeni isimler çok önemli. Onlarla birlikte Kemal Bey'in elinin güçleneceği yönünde de görüşler var. Cumhuriyet Halk Partisi kaçınılmaz bir kurultaya gidiyor. Kurultay Kemal Bey'in dediği gibi uygun zamanda mı olacak? Ya da Özgür Özel'in dediği gibi 45 gün sonra mı olacak? Hemen kurultay istiyor. Bekleyip göreceğiz.
1: Evet, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu mevcut delege yapısıyla kurultay yapılamayacağına vurgu yapıyor zaten. Yani kirli bir yapı söz konusu, en azından bir delegelerin bir bölümünün kirlenmiş olduğu söylenilebilir. Zaten tablo da ortada. Yani CHP içerisinden itirafçıların bizzat kendi yaşadıklarını, hatta verdiklerini, aldıklarını anlattıkları nice röportaj var yani. Bunlar göz ardı edilemez. Ama bir kongre süreci de işleyecek mahallelerden başlamak kaydıyla. Evet. Bu ne zaman başlar? Nasıl neticelenir? Yani bu mahalle sürecinden başlayarak genel merkeze kadar yürüyecek olan bu sistem esnasında, bu işleyiş esnasında da taraflar arasında kopmalar, tartışmalar, kavgalar yaşanır mı, yoksa gitgide bu sürecinde daha sönümlendiğini ve insanların sakinleştiğini görecek miyiz CHP içerisinde? Çok kısa bir cevap lütfen.
2: Bu gerginlik devam edecek. Yani ne olursa olsun karar, ne olursa olsun bu nereye evrilirse de Cumhuriyet Halk Partisi'nde artık ikili bir bölünme fiil olarak oluşmuş durumda. bu tartışmalar devam edecek. Peki. Kemal Bey'in daha temkinli ve bir yol haritası var. Onu uygulamaya çalışacak. Özgür Özel'de Devlet Bahçeli gerçekten doğru bir teşhis koymuş. Erken devrimci gibi davranıyor. Sokağa işaret ediyor. Protest söylemleri bağırarak, çağırarak bunu getirmeye çalışıyor. Sonuçta hukuk devletinde kanunlar ve kaideler uygulanır. Kemal Bey de bunun üzerinden yürüyor.
1: Güngör Yavuzaslan çok teşekkürler. Uğur Çağlar çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Kolaylıklar diliyoruz
0: size
1: çalışmalarınızda. Çok teşekkürler bir mukabele sağ olun. Sayın seyirciler, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP'deki mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel ve ekibinin DSP'yi alma girişimlerinin detaylarını A Haber'e anlattı. Aksakal, partisinin kendi adını şaibeli konulara muhatap olmuş isimlerle kirletmeyeceğini söyledi.
3: Siyasetin merkezi Ankara'da son günlerde hareketli günler yaşanıyor. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak butlan kararı sonrası yaşanan tartışmalar muhalefetin geleceği açısından soru işareti oluşturuyor. Bugün bizler de siyasetteki güncel meseleleri konuşmak üzere bir yayın konuğumuz bulunuyor. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal bizlerle. Efendim, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
4: Hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum. Bizi izleyen yurttaşlarımıza da buradan güvercin yuvasından en derin saygılarımızı iletiyorum.
3: Çok teşekkürler. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmayı düşünen bir grubun DSP'yi ele geçirmek iddiası ortaya atılmıştı. Size nasıl bir teklifle geldiler ve siz ne yanıt verdiniz?
4: Efendim, bu sözünü ettiğiniz konuyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nden genel merkez yönetimi anlamında söylüyorum. Ayrılan bazı milletvekili arkadaşlar yeni bir parti kurma ya da yeni bir partiye geçme noktasındaki araştırmaları kapsamında DSP'nin de gündeme alınabileceği gibi bir görüş oluşturmuşlar anladığımız kadarıyla. Bunu kiminle görüşebiliriz gibi bir sonuçtan sonra da bizim bir genel başkan yardımcımıza ulaşmışlar. Sayın Murat Emir randevu talep etmiş ve baş başa bir görüşme yapmışlar. Orada bu süreci tartıştıktan sonra da DSP'nin kurultay tarihinin ne zaman olduğunu sormuş Sayın Emir. Arkadaşımız da Ekim-Kasım aylarında ya da Aralık'ta olabilir demiş. Biz ayrılanlar olarak Özgür Özel ve beraberindeki milletvekilleri olarak Demokratik Sol Parti'ye geçsek, kurultayda da yönetimi biz alsak nasıl olur demişler. Arkadaşımız da bu konuda bir karar verme yetkisinin kendisinde olmadığını, konuyu Sayın Genel Başkanımıza arz ederim diye de cevap vermiş ve bu konuyu biz öncelikle bana ilettikten sonra başkanlık kurulumuzda değerlendirmeye aldık ve kesinlikle böyle bir işin olmayacağını resmi olarak oluşturduk ve hatta bu kararımızın da medya ile paylaşılması noktasında başkanlık kurulumuzda bir de oylama yaptım. Herkesin katılımıyla ve oy birliğiyle bunu basınımızda da paylaşalım dedik ve kamuoyu da bu şekilde bilgilenmiş oldu. DSP'yi ele geçirmek gibi bir hadiseye zaten DSP'liler müsaade etmezler. DSP'nin kendi kurulları ve kararları vardır. Gelenekleri vardır. Parti tüzüğü vardır. Her şey bu çerçevede devam edecektir tabii ki.
3: Peki şimdi Bülent Ecevit'in mirasını taşıyan bir partinin yönetimini devralma fikri Özgür Özel ve ekibine yeni bir siyasi hareket kurmaktan neden daha cazip gelmiş olabilir?
4: Öncelikle Demokratik Sol Parti 41 yıllık geçmişi olan, bu kısmını da altını çizerek söylüyorum, temiz, dürüst, milliyetçi ve vatansever olan bir siyasi parti olarak bu özelliklerini koruya gelmiştir. Şimdi böyle bir partiye herkes girmek ister. Herkes böyle bir parti içerisinde kendileri adına iddia edilen olumsuzlukları bertaraf etme çabasına girebilir. Bu onlar adına belki mantıklı bir yöntem. Ama Demokratik Sol Parti kendi adını şaibeli konulara muhatap olmuş isimlerle kirletmez.
3: Peki tarihte CHP'den ayrılan hareketlerin önemli bir kısmı neden kalıcı barışı sağlayamadı?
4: Bu sadece CHP'den ayrılanlar demeyelim de toplumda kabul görmüş ve akredite olmuş ana gövde siyasi partilerden ayrılan ve kurulan, yeni kurulan hiçbir siyasi hareket başarı gösterememiştir. Bu Türk siyasi tarihinin neredeyse geleneksel bir sonucudur. Dolayısıyla bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nden de ayrılarak yeni bir parti kurmaya kalkışanların akıbeti bundan farklı olmayacaktır. Ben bu şekilde düşünüyorum.
3: Ben de tam onu soracaktım aslında. Türk seçmeni sizce CHP'den kopan yeni bir oluşuma mı, yoksa köklü bir partiye mi daha fazla güven duyar?
4: Elbette ki köklü partiye güven duyacaktır. Çünkü bugün

0: partiden bir şekilde uzaklaştırılır. Ama geçici ama kalıcı olarak uzaklaştırılır ve partinin normal çalışma ortamının bozulmasına müsaade etmezler. Bu bütün siyasi partilerde böyledir. Ben orada da bir sıkıntı olacağını, ikinci bir merkezin kalıcı olarak devam edeceğini düşünmüyorum.
1: CHP Türkiye'nin köklü siyasi partilerinden biri olmasına rağmen tarih boyunca neden sık sık liderlik ve yön değişimi tartışmalarını yaşadı?
0: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi tabii demokrasinin yerleşmesinde önemli bir misyon üstlenmiş. Özellikle çok partili siyasi yaşama geçiş dönemiyle birlikte. Cumhuriyet Halk Partisi gibi partilerde, bu Demokratik Sol Parti'de ya da daha farklı sol partilerde de üyelerinin, o partiyi oluşturan unsurların görüşlerini diledikleri gibi paylaşabilme serbestliği vardır. Ama bu serbestlik hiçbir zaman siyasi partilerin kurumsal yapısına zarar verecek boyutta olmamalıdır. Olduğu takdirde de her parti gereğini yapmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi tabii iktidara her zaman alternatif olabilme noktasında bulunduğu için de siyaseti bireysel ikballeri için kullananlar bunu kendi liderlikleri ya da kendi hegemon güçlükleri adına kullanmak istemişlerdir. Ama sonuç alamamışlardır bugünkü olduğu gibi de.
1: Peki geçmişte DSP'nin CHP'den ayrılmasıyla ortaya çıkan siyasi tablo bugün Türk soluna ne anlatıyor?
0: Sorunuzdaki bir hususu öncelikle düzelterek cevap vermek isterim. Demokratik Sol Parti CHP'den ayrılarak kurulmuş bir siyasi parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi hatırladığınız gibi 1980 askeri darbesi sırasında kapatılmış bütün diğer partilerle birlikte. Demokratik Sol Parti Bülent Ecevit'in öncülüğünde daha sonra kurulmuştur. Yani 1980'de kapatılan bu partilerden sonra Demokratik Sol Parti 1985'te kurulmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi ikinci defa DSP'nin kuruluşundan sonra açılmıştır. 1992 yılında açılmıştır. Dolayısıyla Demokratik Sol Parti'yi CHP'den ayrılan başka partiler gibi değerlendirmek doğru bir yaklaşım değildir. DSP özgün bir siyasi partidir ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne tüzüğüyle ne programıyla özünde eşdeğer noktada da değildir. DSP'nin siyasete bakış açısı daha özgün, daha milliyetçi, daha vatansever özellikler içerir.
1: Peki son bir sorum daha var. Türkiye'de muhalefet partilerinin en büyük sorunu liderlik mi yoksa ortak siyasi vizyon oluşturamamak mı?
0: Bence liderlikten ziyade ortak siyasi vizyon oluşturmamak olarak değerlendirilebilir. Liderlik mağarasında da güçlü yapıyı elinde bulunduran siyasi partiler, bunu toplumla buluşturabilen siyasi partiler de her zaman iktidar deneyimini yaşamışlardır. Demokratik Sol Parti de bunlardan bir tanesidir. Bülent Ecevit'in genel başkanlığında ve başbakanlığında 3 defa devleti yönetmiş bir siyasi partidir. Biraz önce de tarihsel olarak işaret ettiğim gibi bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi 1992 yılında kurulmuş olmasına rağmen bugüne kadar hiçbir zaman ne hükümet ortağı olabilmiştir ne de iktidar olabilmiştir. DSP hatırlayın 1999 yılında tek başına 66 milletvekiliyle parlamentonun güvenini alarak bir hükümet kurabilmiştir. Onun için liderlik tabii ki önemli.
1: Peki çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim.
1: DSP Genel Başkanı Önder Aksakal bizlerleydi. Türk siyasetinde son günlerde yaşanan siyasi gelişmeleri konuştuk diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.

0: Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Dijital ekonominin kalbi olarak görülen yarı iletken çipler küresel üretimin en kritik unsurlarından biri haline geldi. Artan maliyetler ve tedarik sıkıntıları hem elektronik ürünleri hem de otomobil üretimini doğrudan etkiliyor. Elektrikli ve otonom araç teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte çipe olan talebin önümüzdeki yıllarda daha da artması bekleniyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır.

0: Bağlama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen en paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: En para, 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV Enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: Elbette bulacaksın.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre Muğla Denizli yolunun 22 ve 27. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Nurdağ Gaziantep yolunun 33 ve 37. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
0: Reklam.

0: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Türkiye'nin

0: Türk Hava Kuvvetleri 115. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Kutlamalar çerçevesinde İzmir Çiğli 2. Anajet Üst Komutanlığı'nda Gençlik ve Havacılık Festivali düzenlendi. Kurulan platformda modern hava araçları ve savunma sistemleri sergilendi. Festivale ilgi yoğun oldu. Pilot olma hayali kuran gençler unutulmaz anlar yaşadı.
1: Uçakları çok seviyorum. Çok ilgi alanım yani.
2: Havacılığa ilgim var. Uçakları da çok seviyorum. İyi ki böyle bir etkinlik yapılmış.
3: Türk Hava Kuvvetleri halkıyla bütünleşmiş bir kurumdur. Gençleri aramıza bekliyoruz, saflarımıza bekliyoruz. Kol ve kanat arkadaşlığımıza bekliyoruz. Onların içinden bilekli yürekli pilotların çıkacağına inanıyoruz.
4: Tabii Havacılık ve Gençlik Festivali'nin en önemli işlevi de işte bu gördüğünüz çocuklar. Onlara havacılığı öğretmek, tanıtmak için farklı standlarda etkinlikler düzenleniyor.
1: Çok sevdim bu festivali. Yani her zaman da hayalimdi böyle F-16 pilotlarını izlemek, komutanla tanışmak her zaman da hayalimdi hep. Uçakları izlemek. Yani çok seviyorum.
4: Havacılık ve Gençlik Festivali'nde Çiğli 2. Anajet Üst Komutanlığı'nda yoğunluk her geçen saat artıyor. En fazla ilgiyi gören savunma sanayi araçlarından bir tanesi de helikopterler.
5: Çok eğlenceli. Çocuklarımız çok seviyor zaten.
4: Ortama da alışmışlar gibi gözüküyor Cougar helikopterin içinde.
6: Gençlerimizi, çocuklarımızı bu gibi konularda teşvik etmemiz lazım. Hedef göstermemiz lazım.
7: Çok güzel buldum. İlk defa geldim, çok güzel buldum. Çocuklarımız için gayet başarılı bir festival.
0: Festivalde Hürkuş ve Hürjetler bir kez daha gökyüzündeydi. Solo Türk'ün gösterisi de yine nefes kesti.
8: Aslan parçaları bunlar, bunlara canım feda benim.
4: Gökyüzündeki gururlarımız değil mi efendim?
8: Gökyüzünün gururları zaten de Türk askerine de hiç söylenecek bir söz yok. Üstüne asker tanımıyorum.
9: Gerçekten güzel bir gösteriydi. Pilotumuza çok teşekkür ediyoruz. Festivalde gerçekten çok güzel ve gençler açısından gerçekten hayal edici bir, yol gösterici bir festivaldi.
10: Bence gurur verici bir şey.
11: Çok teşekkür ederim.
12: Grup toplantısında sizi göreceğiz değil mi efendim?
13: Elbette. Grup başkan vekili arkadaşımız gerekli başvuruyu yapıyor meclis başkanlığına. Biz yapmayacaktık ama yarın grup başkan vekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak.
14: CHP'de kılıçlar çekildi. Özgür Özel de grup toplantısı yapacağını açıkladı. Krizi daha da derinleştirecek açıklamalara imza attı.
13: O kürsüyü seçilmiş değil atanmış birisine bırakmamız mümkün değildir. Kemal Bey'den beklenen 24 Nisan sabahı yaptıkları hatayı tekrar etmeleri değil.
14: Özel aslında o saatlerde Manisa'da Ferdi Zeyrek'i anma programında olacaktı. Kılıçdaroğlu'nun toplantı kararı sonrası planını değiştirdi. Genel merkeze yaptıkları tekliflerin geri çevrildiğini dile getirdi.
13: Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümüne gitmemden bir fırsat bilinerek burada grup toplantısı yapacağız. Ve sakın böyle bir şey yapmasınlar. Biz de yapmayalım, onlar da yapmasın. Bu işi sonra konuşuruz. Bu reddedildi. Bugün sabah dahi genel merkezde toplantısınlar, yapsınlar. Aynı saatte biz grup toplantısı koymayız. Ben Manisa'da olmak istiyorum. Bu da reddedildi.
14: Özel Kılıçdaroğlu'nun toplantısıyla ilgili korsan yorumunu yaptı. Ana muhalefet liderini kızdıracak açıklamalara imza attı.
13: 46 milletvekilinin bulunamayacağının açıkça belli olduğu bir salonda grup toplantısı kararının açıkça grup iç yönetmeliğinde yazdığı ve meclis başkanlığının da takdir ettiği gibi grup başkanı ya da grup yönetim kurulu tarafından ilan edilecekken bir grup toplantısı yapılma niyeti var. Adına grup toplantısı denen bir korsan toplantı veya bir sadece toplantı yapılma niyeti var. Sayı yok, yetki yok, meşruiyet yok.
14: Özgür Özel partilileri de davet etti toplantıya.
13: yarınki grup toplantımıza partilerimizi davet ediyoruz.
14: Salı günü Ali Mahir Başarır nöbetçi grup başkan vekili. Başarır toplantı salonunda özeli kürsüye davet edecek. Sabah saatlerinde Özelci ve Kılıçdaroğlu'cu vekillerin salona giderek yer tutması bekleniyor. Meclis güvenlik personeli de teyakkuzda olacak.
15: Gazi Meclisi bir kavga, bir çatışma aracına dönüştürülmesine müsaade edilmemesi gerekir. Oluşabilecek muhtemel olumsuz tablolardan gerek bu kararı verenler, gerek arkasında duranlar, gerekse de yarınki hukuksuz sürece ilişkin tavır almayan herkes sorumlu olur.
16: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
17: Ya sahtekar ya da aptalsın. Artık bu işi bitirelim. Çünkü bıktım artık.
14: Sorulara kızıp küplere bindi. Muhabiri azarlayıp röportajı terk etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan NBC televizyonuna verdiği röportaj sırasında tansiyon yükseldi. Trump hem Kaliforniya'daki mevcut ön seçimlerin hem de 2020 başkanlık seçimlerinin hileli olduğu iddiasını bir kez daha savundu. Program sunucusu Kristen Walker da bu iddialara ilişkin kanıt sunulmadığını hatırlattı, Trump'ı öfkelendirdi.
17: Onlar hilekar, tıpkı senin hilekar olman gibi.
18: Adil olmak gerekirse ben hilekar değilim ama devam edelim.
14: Ardından Trump gazeteciye hakaret edip röportajı aniden sonlandırdı. Mikrofonunu yere atıp ezdi, yayını terk etti.
17: Ya sahtekar ya da aptalsın, ahlaksızsın. ABC, CBS, CNN hepsi öyle. Karşımda tek taraflı, yozlaşmış bir medya ağı var. Bu kadar yeter, burada bitirelim.
14: Walker'ın röportajı sürdürme çabalarına rağmen Trump kararını değiştirmedi. ABD Başkanı gazeteciye hitaben yağmur altında seninle bir saat geçirdim, sana yeterince zaman verdim, basınınızı düzeltmelisiniz dedi.
16: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Aranın ardından gün içi kuşağına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan külliyede Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde konuştu. Erdoğan, devletimizi Türkiye düşmanlarına maşalık yapan FETÖ-vari yapılardan temizleyerek sızıntıların ve içeriden sabotajların önüne geçtik dedi.
1: Bir taraftan tüm terör örgütlerine karşı çok yönlü bir mücadele yürütürken diğer taraftan da sınır ötesi harekatlarla ülkemizin güney sınırları boyunca bir güvenlik hattı oluşturduk. Karar alma aşamasından uygulama safhasına kadar sınır ötesi operasyon süreci Türkiye'nin bağımsızlığını teyit eden bir rol üstlenmiştir. Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır. İnşallah süreç hedeflerimizle uyumlu bir şekilde başarıya ulaştığında iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek, milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır. Sadece kendi bekamız için değil, dost ve kardeşlerimizin huzur, barış ve istikrarı için de bizim güçlü olmak dışında bir seçeneğimiz yoktur. Çünkü biz bölgemizin güvenliğini kendi güvenliğinden ayrı görmeyen, kendi huzuru kadar dost ve kardeşlerinin de huzurunu isteyen bir ülkeyiz. Devletimizi Türkiye düşmanlarına

0: düşmanlarına maşalık yapan FETÖ-vari yapılardan temizleyerek sızıntıların ve içeriden sabotajların önüne geçtik.
1: CHP grup toplantısı öncesinde Kılıçdaroğlu ve özel destekçilerinin meclis önündeki gerginliği sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde grup toplantısında konuştu. Bu parti kirliliği kabul etmez, kirlilikten arınacağız, kirli olanların tamamının işine son vereceğiz dedi.
2: Söyledim, arınacağız, arınacağız, kirlilikten arınacağız, kirlilikten. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz. Bu parti kirliliği kabul etmez. CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır. Ben sana para vereyim, sen bana oy ver. Böyle bir düzeni bu parti kabul etmez. Hiçbir irade parayla satın alınamaz. İradesini parayla satanlar, İradesini parayla satanlar bu partide yer alamazlar. Bu partide yokturlar ve olmayacaklardır da.
1: CHP'de kürsü krizi çifte grup toplantısına sebep oldu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde konuşurken Özgür Özel mecliste konuşma yaptı. A Haber ekibinden İlter Yeşiltaş. Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısını yaptığı CHP Genel Merkezi'nden son gelişmeleri aktaracak. Herhalde bir MYK toplantısı da var orada İlter. Nedir son bilgiler?
3: Banuel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısını tamamladıktan sonra genel merkezde bulunan MYK üyeleriyle bir araya geldi. Aslında tam olarak MYK toplantısı olarak da nitelendiremeyiz. Ancak tabii ki burada Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinlemek için MYK üyeleri, milletvekilleri, partiler buradaydı. Kılıçdaroğlu da konuşmasını tamamladıktan sonra kurmaylarıyla 12. katta şu anda bir arada ve bugün yaşananlara dair bir değerlendirme toplantısı yapıyorlar. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü toplantıda verdiği mesajlar önemli ve sertti. Özellikle Özgür Özel yönetimine yönelik mesajlara oldukça dikkat çekiciydi. Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili şu ayrıntıyı da paylaşalım. Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısını tamamladıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu burada kürsüye çıktı. Yani Özgür Özel'in açıklamasını Kemal Kılıçdaroğlu'nun takip ettiğini anlıyoruz. İşte o toplantı bittikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye çıktı ve temiz siyaset yapacağız dedi. Bir kez daha arınma mesajı verdi. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz ifadesini kullandı. Özellikle 38. olağan kurultay, yani davalık olan kurultaya dair yaptığı açıklamalar da dikkat çekiciydi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarihin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır. Bunu söylediğim için eleştiriyorlar. Arınacağız, arınacağız, kirli siyasetten arınacağız diye seslendi Kılıçdaroğlu. Ve hiçbir irade parayla satın alınamaz. İradesini parayla satanlar bu partide olamazlar dedi. İhraç mesajı verdi. Yurt dışı ziyaretleri, Özgür Özel'in yurt dışı ziyaretlerinde yaptığı açıklamalar da yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündemindeydi. O ziyaretleri ayrı bir parantez açtı Kılıçdaroğlu ve şöyle dedi. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı yurt dışına gidip bize neden yardım yapmıyorsunuz diyemez. Partinin elemanları nasıl yurt dışına gidip de bizi yalnız bırakırsınız diyebilirler. İngilizleri kovalamış bir partinin evlatları yurt dışına gidip de bize niye yalnız bırakıyorsunuz diyebilir. Böyle bir şey olamaz şeklinde bir değerlendirmesi oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan davasına dair de yorumları ve değerlendirmeleri dikkat çekti. Partiyi kirlilikten arındıracağız dedi. Partiden bu isimleri hemen atacağız. Öyle bir düşüncem yok dedi. Yani sürece yayılacak bir süreçten bahsediyor. Bir hamleden bahsediyor Kemal Kılıçdaroğlu. Hemen partiden atmak gibi bir düşüncesinin olmadığını ifade etti. Ancak şunu da ekledi. Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim dedi. Üst perdeden verdi mesajlarını. Kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğim ifadesini kullandı. Mecliste grup toplantısı yapamama durumuna dair de bir değerlendirmesi oldu. Ben isterdim ki grup toplantısını mecliste yapalım ama gerilim yaratıldı dedi. Ama bir noktaya kadar, yani bir sabır gösterdiğini dile getirdi Kemal Kılıçdaroğlu. Ama bir noktaya kadar dedi. O noktaya gelince kusura bakmayın ifadesini kullandı. Gençlere seslendi. Cumhuriyet Halk Partili gençlere seslendi.

0: Gençler trollerden trollerin dolduruşuna gelmeyin. Aklınızı kullanın dedi Kemal Kılıçdaroğlu ve kurultay şimdi Özgür Özel olağanüstü kurultay çağrısı yapıyor. 26 Temmuz'da partinin olağanüstü kurultaya gitmesi gerektiğini ifade ediyor ve bunun için de imzalar toplandı. 900 civarında imza toplandı. O imzalar genel merkeze teslim edilecek. Peki Kemal Kılıçdaroğlu bu konuya dair ne dedi? Bir kez daha Kılıçdaroğlu dedi ki kirli kimse onları kapının önüne koyacağız dedi. Benim koltuk derdim yok ama sorumluluğum var dedi. Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli kurultayı elbette yapacağım. Kimse zenginleşme aracı olarak kurultayı kullanmayacak. Paralar havada uçuşamayacak dedi. 38. olağan kurultaya dair bir göndermeydi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu daha önce yaptığı açıklamalara benzer bir açıklama yaptı kurultayla ilgili. Kurultayı toplayacağını ancak bir olağanüstü kurultayın zaten mümkün olmadığını ifade ediyordu. Yeniden bir yapılanma, mahalle seçimleri, ilçe seçimleri ve il kongreleri ve daha sonra da kurultay toplanacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği mesajlarda bu şekildeydi Banu Hanım.
1: İlter, çok teşekkürler. Peki Özgür Özel'in grup toplantısını yaptığı mecliste neler yaşandı gün boyu, son durum nedir? A Haber ekibinden Tülay Ağoğlu detayları şimdi bizlerle paylaşacak. Tülay, söz sende tekrar.
2: Anuel günlerdir merak ediyordu o meclisteki grup kürsüne kimin çıkacağı. O isim Özgür Özel oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde topladı az önce İlter'in aktardığı gibi. Şimdi sabah saatlerinden itibaren mecliste tansiyon yüksekti. Özellikle meclisin ziyaretçi kapısı olan Dikmen kapısında birçok olay yaşadı. Her iki tarafın destekçileri o kapıdaydı ve orada birbirlerine girdiler. Karşılıklı sloganlar kavgaya da dönüştü yine orada. O tansiyon yüksekliği içeriye yansımadı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde grubu toplayacağı haberi gelince o tansiyon yüksekliği içeriye yansımamış oldu. Zaten sabahın erken saatlerinden itibaren Özgür Özel'i destekleyen milletvekilleri ve partililer meclise geldiler ve o grup salonunda yerlerini aldılar. Hatta sabah 9'da grup salonundaydı. Özgür Özel'i destekleyen milletvekillerinden bazıları 13.30'daydı oysa grup toplantısı. Bu arada Dikmen kapısında gerginlik yaşanınca o kavga tartışma görüntüleri yansıyınca bu durumda meclis başkanlığı da güvenlik riski nedeniyle ziyaretçi girişini öğle saatlerinde yasakladı. Ziyaretçi alınmayacağını duyurdu. Ve Özgür Özel orada işte o Dikmen kapısında konuştu. Ardından kendisini destekleyenleri konuştu. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler zaten ayrılmışlardı. Genel merkeze doğru hareket etmişlerdi. Sonrasında grup toplantısına geldi ve grup kürsüsüne Ali Mahir Başarır grup başkan vekili kendisini çağırdı. Grubun kürsüsünden konuşma yaptı. Şimdi konuşmasında burası seçilmişlerin kürsüsü dedi. Atanmışların kürsüsü olmadığı vurgusunu yaptı. Halkın kendisini desteklediğini, kendilerini desteklediğini yine vurguladı sık sık bu konuşmasında. Ayrıca paralel CHP FETÖ'cü denmesine de itiraz etti. Yine Özgür Özel kendilerine yönelik bu tür suçlamaları kabul etmedikleri ve bunun CHP'ye bu suçlamaların yakışmadığını ifade etti buradaki konuşmasında. Sonrasında grup toplantısı sonrasında da Manisa'ya Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümü törenine katılmak üzere yola çıktı. Bunu da grup kürsüsünden duyurdu. Aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da kendisiyle birlikte oraya Manisa'ya gittiğini duyurdu. Özgür Özel yani Mansur Yavaş'ın da yanında olduğunu bir anlamda yanında olduğu mesajını vermiş oldu. Toplantıya kimler katıldı? Milletvekilleri katıldı. Eski milletvekilleri çokça katıldılar. Orada gördük kendilerini. Ve partililer katıldılar. Başkanlık divanından yani Özel'in ekibinin oluşturduğu o divandan bize verilen bilgi toplantıya 93 milletvekilinin katıldığı yönündeydi. Özetle Özgür Özel bu hafta grup kürsüsünde konuştu. Ama haftaya ne olacak? Tabii bu da hala soru işareti. Haftaya Kemal Kılıçdaroğlu gelecek mi, gelmeyecek mi? O işte gergin anlar dolayısıyla, o Dikmen Kapısı'nda yaşanan olaylar dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun buraya gelmekten vazgeçtiği ifade edildi. Daha fazla tansiyonun yükselmemesi için. Şimdi haftaya ne olacak? Tabii hala bu da soru işareti. Ayrıca 11 Haziran'da parti meclisi toplanacak. Özgür Özel taraftarları kendilerinin sayılarının orada daha fazla olduğunu ifade ediyorlar ve olağanüstü kurultay için bir karar çıkartabileceklerini söylüyorlar. Bu arada Özgür Özel de grup kürsüsünden 26 Temmuz'a kadar mutlaka kurultay yapılması gerektiği, yoksa partinin seçime gidemeyeceği yönünde de yine mesajlar verdi. Şunu da söyledi, mücadelelerini sonuna kadar CHP'de sürdüreceklerini, ancak tarihi bir eşikte olduklarını söyledi. Ve bu eşiğin aklı selimle aşılması temennisinde bulundu Özgür Özel. Özetle şunu söyleyelim, gün boyu ilk kez rastladığımız görüntüler yaşandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde unutulmaz görüntüler yaşandı. Daha da unutulmaz görüntülerin yaşanması ise Kılıçdaroğlu'nun buraya gelmemesiyle önlenmiş oldu. Banuel.
1: Tülay, çok teşekkürler. Biz de konuklarımızla CHP'deki gelişmeleri değerlendirmeye devam edeceğiz. Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş Taiz ve avukat Eyüphan Korkmaz bu saat diliminde konuğumuz. Sayın Korkmaz, Sayın Taiz, hoş geldiniz yayına.
3: Hoş bulduk.
1: Kurtuluş Bey, sizinle başlayalım. Şimdi az önce Tülay Ağol da aslında hatırlattı. Özellikle Dikmen Kapısı'nın önünde Kılıçdaroğlu ve Özel taraftarları arasında neredeyse kavga çıkacaktı. Küfür kıyameti, yani öyle bir tablo. Eğer iki lider de grup toplantı salonuna girmiş olsalardı acaba ne yaşanırdı? Bunu da insan merak etmeden edemiyor. Nasıl bir değerlendirme yaparsınız bugüne dair? Buyurun.
3: Evet, yani gerçekten çok ciddi şiddet olaylarına tanık olabilirdik bugün. Daha önce de bunu genel merkezin önünde yaşadık. Orada taşlı, sopalı bir gerginlik yaşanmıştı. Arada biraz duvarlar, engeller vardı. Ama bugün eğer Kemal Bey de ısrarla ben bu genel meclis grubuna gireceğim deseydi ciddi bir çatışma yaşanabilirdi, şiddet olaylarına tanık olabilirdik. Bu da hiç arzu edilmeyen bir görüntü. Ama mevcut tablo neyi ortaya çıkardı? Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde birbirine gerçekten çok ciddi anlamda düşmanlık besleyen gruplaşmaların olduğu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi genelde dışarıdan müdahalelerden bahsediyor bu durumuyla ilgili, ama yani dışarıdan bir müdahaleye gerek yok. Dışarıdan kimsenin Özgür Özel'i ya da Kemal Kılıçdaroğlu yanlarını birbirine kışkırtmalarına da gerek yok.
1: Yok, yok.
3: Birbirlerini gördükleri yerde düşman gibi algılıyorlar zaten. Yani dikkat ederseniz özellikle Özgür Özel grubu hain Kemal diye sloganlar attırıyor. Yani burada her şeyden önce bir nezaketi vardır siyasetin. Yani en karşıtınız dahi olsa mitinglerde hain Kemal sloganı attırıyorsunuz. Meclis önünde toplanıp hain Kemal diye slogan attırıyorsunuz. Bu siyasetin nezaketine sığmadığı gibi bir zorbalığı ele veriyor.
1: Yani, gerçi Özgür Özel bir grup toplantısında şunu da demiş. Ömrüm boyunca bir kez bile kötü söz söylemedim, söyletmedim falan filan, ama yani önündeki tabloyu topladığı kalabalıkların jargonunu hiç mi takip etmiyor? Ben anlamadım ki, yani uyarmak bu kadar zor mu? Yani kesinlikle küfredilmeyecek. Yani sadece hain Kemal'le de kalmamış ki, yani şuraya not almışım. Evet. Hain Kemal, satılmış namussuzlar, kirli Kemal, sağcı Kemal, pislik Kemal, hırsız Kemal, alçak Kemal, yani bunlar Özgür Özel'in taraftarı olduğunu söyleyen insanların ifadeleri, hatta birçoğu da kadınların ağzından yükseliyor. Yani bir acayip bir durum var.
3: Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde ki güç mücadelesinde biraz güç Özgür Özel etrafında toplandığı için, bunlar da güçlerini işte kurultaylarda delege satın alarak şantajla baskıyla varsa rakipleri bunları bertaraf etme. Ve en son genel başkanı Kemal Bey'i de kurultay sürecinde hem delegeleri satın alınarak hem de bir takım sosyal medya oyunlarıyla çekildi, geri adım attı, vazgeçti. Yani bir tür çok ciddi bir gruplaşmadan bahsediyoruz orada. Ve daha sonra da ne diyorlardı? Kemal Bey'in yüzüne tüküreceğiz diyorlardı. Kim diyordu? Yani Özgür Özel'in A takımındaki isimler söylüyordu. İşte efendim partiye gelirse, kurultaya gelirse, meclise gelirse onu taşlayacağız diyorlardı. Bu bir taktik, bir zorbalama biçimi. Özgür Özel'in ise yani İzmir'de yaptığı mitingden tutalım bütün toplantı, ya halk toplantıları, Cumhuriyet Halk Partileri yaptığı toplantılarda hepsine Hain Kemal diye slogan attırdı. Şimdi dönüp bugün gelip efendim ben bugüne kadar hiç üslubumu bozmadım falan demesi hiç gerçekçi değil, hiç samimi değil, hiç ciddi anlamaz. Ama burada şöyle bir zaafı var Özgür Özel'in. Niye bunu söylüyor? Bakın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sertleşmesini de istemiyor ve korkuyor. Neden korkuyor? Konuşmasında şu ifadeyi kullandı. Ben bugüne kadar hiç kimseye şöyle bir laf etmedim. Bakın Kemal Bey yüzünden bir sürü de tartaklandım, şöyle düştüm. Ama yani bırakalım, bu paralel yapıdır, FETÖ'dür, hırsızdır. Bu ağızları bir tarafa bırakalım, böyle bir üslup kullanılır mı falan filan. Burada şunu gösteriyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkamdan iş çeviren, arkamdan sızan FETÖ'cüleri fark etmediğim için özür dilerim sözleri, cümleleri aslında can evinden vurmuşa benziyor Özgür Özel ve ekibini. Yani burada bir defa bu üsluptan çok korkmuşlar, çok çekinmişler. Kemal Bey'in de böyle yaklaşmasını istemiyorlar. Yani bir taraftan küfür edip hakaret ediyorlar, diğer taraftan da Kemal Bey'i de aklı selime çağırıyorlar. Banu, şu tabloyla ilgili şunu söyleyeyim. Kısaca, bu tabloda zorbalama var. Zorbalama var.
1: Mahalle baskısının en yoğun yaşandığı, zorbalamaya varacak şekilde yaşandığı bir yer.
3: Evet. Kemal Kılıçdaroğlu da ilk defa bence bu böyle bir daha sağduyulu davranarak şey yapamıyor. Yani daha mağdur duruma geldi. Ne dedi Mansur Yavaş'ın tweetinde de? Ortam çok gergin, baba evi çok gergin, Kemal Bey eve gelmesin. Yani genel başkan Kemal Bey evin babası ama eve sokmuyorlar. Kemal Bey eve gelmesin, çocuklar çok kızgın durumunda şu an Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Peki. Eyüphan Bey, sizinle devam edelim. Şimdi anlaşılan o ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis iç yönetmeliğindeki maddelerden hareketle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun en azından Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yapabilecekleri sınırlı. Peki CHP tüzüğü ve yönetmeliklerinden hareketle CHP Genel Başkanı'nın elinde hangi kozlar olabilir? Bundan sonra hangi adımları atabilir? Siz ne bekliyorsunuz? Öngörünüz nedir? Buyurunuz efendim.
4: Tabii Banu Hanım, burada Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğü 22. maddesi var. O maddede her partinin kendi iç yönetmeliği olduğunu ve bu iç yönetmelik doğrultusunda hareketi kapsayan bir yaklaşımı var. Burada bir yandan CHP parti tüzüğü, diğer tarafta TBMM grup iç yönetmeliği hadisesi var ve grup başkanı veya grup başkan vekili yasama mecliste yapabileceği etkinlikler sınırlı. Bir yasama çalışmasını etkin yürütme, yine yasama kapsamı içerisinde olan faaliyetlerden grup disiplinini sağlama ve meclise parti sözcülüğünü yerine getirme şeklinde tanımlanır. Ama meclis kapsamı içerisinde. Burada gördüğümüz hadise, bir yandan bir partinin genel başkanı var, diğer tarafta grup başkanı, mecliste grup başkanı var ve bu ikisinin çatışması söz konusu. Ama görüntü olarak o partiye çok ciddi manada, çift başlık noktasında çok ciddi manada zarar veren bir yaklaşımı görmekteyiz. Daha önceki yayınlarda da biz bunu ifade ettik. Banu Hanım, CHP genel merkezinin ele geçirilmesi olayı veya onun o konudaki bir kolunla çatışma hadisesi. Tanımladığımız kavram patinajdı. Patinaj kelimesi. Burada da aynı tavrı ve yaklaşımı görüyoruz maalesef. Dolayısıyla da gerek mecliste bir partinin genel başkanının konuşturulmaması veya Kurtuluş Bey'in ifade ettiği gibi zorbalama yaklaşımı veya hakaretamiz yaklaşımlar, bunlar daha ilerisi için kötü emareler barındırıyor. Şöyle, yarın öbürsü gün bu hakaretin daha ilerisi darba varan farklı şiddet eylemlerine sebebiyet verir. Dolayısıyla da kaybeden

0: net bir şekilde o partinin bütünü olur. Evet. Yani bu çift başlılık o partiye, ana muhalefet partisine çok ciddi manada zarar verir. Bunu bir şekilde kendi uhdelerinde halletmeleri gerekiyor. Ama ortada bir yargı kararı varken ve yargı kararı hakem konumundadır. Onun beklenmesi gerekir. Bazı yerlerde şu söyleniyor: bir an evvel gidelim, aksi takdirde seçime giremeyeceğiz gibi. Bu yaklaşım makul bir yaklaşım değil. Çünkü ortada mücbir bir sebep var. Bir sınav mahkemesinin vermiş olduğu bir karar var, bir tedbir kararı var ve süreç, yargı süreci devam ediyor ve Yargıtay'da. Bu mevcut durum, araf durum devam ederken bir ana muhalefet partisinin bu sebepten dolayı, yargı kararından dolayı seçime girmemesi zaten mümkün olmaz. Evet. Dolayısıyla da Özgür Özel ve hani o ekibin bu konudaki gerekçesi hukuki değil, çok makul değil. Bu hususlara değinmek istiyorum. Dolayısıyla da buradaki yaklaşımda patinaj görüyoruz. Yarın öbürsü gün bu tüzük kapsamı içerisinde şu an mesela düşünülen ve mahkeme tarafından da gerek merkezi yürütme kurulu olsun bağlanıp, gerek merkez karar yönetim kurulu olsun, gerekse yüksek disiplin. Bunlarla ilgili 37. olağan genel kuruldaki görev verilen şahısların görevinin devamına, 38'in iptaline karar verilmişti. Evet. Dolayısıyla da şu an Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olarak merkez yürütme kurulunu aktif hale getirip bununla ilgili buradan alınması gereken kararlarla bir kısım iş ve işlemler yapar. Aynı şekilde disiplin işlemlerinde, yüksek disiplinde yapabileceği işlemler gibi.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Eyüphan Bey değerlendirmeleriniz için. Kurtuluş Bey, size de çok teşekkür ediyoruz katkılarınız, değerlendirmeleriniz için. Sağolunuz. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda.
2: İyi yayınlar.
1: Sağ olun, çok teşekkürler. İsrail bir kez daha Lübnan'ın güneyine saldırdı. Tarihi Sur kentini havadan vurdu. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Son olarak Sur kentine bağlı bir kasaba savaş uçaklarıyla bombalandı. Görüntülerde kasabaya geniş çaplı bombalama yapıldığı ve dumanların yükseldiği görülüyor. Orta Doğu'da tansiyon yükselirken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın 2-3 gün içinde yapılabileceğini söyledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran'la müzakere devam ediyor ve bu süreç durmadı ifadelerini kullandı.
3: 2 ya da 3 gün içinde bir anlaşma imzalamak için iyi bir şansımız var.
4: İran'la İsrail arasında alevlenen savaşın ardından konuştu. ABD Başkanı Donald Trump müzakereye açık kapı bıraktı. İsrail'in Lübnan'a saldırıları, İran'ın da tarihinde ilk kez kendisine saldırı olmadan İsrail'i vurması, kırılgan ateşkesin gölgesinde bölgede tansiyonu yükseltti. ABD Başkanı Donald Trump ise görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.
3: İran'la müzakere devam ediyor ve bu süreç durmadı. Bence işler yolunda gidiyor. 2 ya da 3 gün içinde bir anlaşma imzalamak için iyi bir şansımız var.
4: Trump aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı ablukanın etkisini de vurguladı.
3: Abluka %100 etkili olmaya devam ediyor. Ablukamızdan hiçbir şey geçmiyor. Ne petrol ne gelir. Hiçbir şey. Ablukadan hiçbir şey geçmiyor.
4: ABD Başkanı İran'ı tehdit etmekten de geri durmadı.
3: Biz istersek çok kolay bir şekilde bombalayabiliriz. Bunu yaparsak ve 2 ya da 3 hafta vurmaya devam edersek İran'dan geriye hiçbir şey kalmayacak. Hürmüz Boğazı da aylarca kapalı kalacak. Pek çok insan ölecek. Kim bunu ister ki? Ben istemem.
4: Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı görüşmeye de değindi. İyi bir görüşme yaptık diyen Trump, ona saldırdılar, o da geri vurdu, onu suçlayamam, şimdi bir süre birbirlerini rahat bırakmalılar ifadelerini kullandı.
1: Batı Trakya'nın İskeçe kentinde Yunanistan tarafından atanan müftülerin Çınar Camii'ne girişinin engellenmesiyle ilgili 4 Türk hakkında açılan davada mahkeme önündeki ırkçı provokasyon gündem olmuştu. İskeçe seçilmiş müftüsü Mustafa Trump'a Türkler dışarı sloganları atan grubun büyük bölümünün firari FETÖ'cülerden oluştuğunu söyledi.
4: Batı Trakyalı Müslümanlar Atina'nın atadığı müftüleri kabul etmedi diye önce dava açıp ardından mahkeme önünde provokasyon yaptılar. Türkler dışarı sloganları atıp sözlü sağlamıştı.

0: saldırıda bulundular. İşte o provokatörlerin FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde İskeçe'deki Çınar Camii'nde yaşanan olaylar nedeniyle yargılanan 4 Batı Trakya Türkü'nün davasının görüldüğü gün, mahkeme önünde yaşanan ırkçı provokasyon davadan çok gündem oldu. İskeçe seçilmiş müftüsü Mustafa Trump'a, Türk karşıtı sloganlar atan grubun FETÖ ile bağlantılı olduğunu söyledi.
1: Otobüslerle çevre köylerden topladılar. Aralarında FETÖ artıkları da vardı. Sloganları Yunanca attılar. Amaçları algı oluşturmak ve Batı Trakya Türklerinin haklı mücadelesini gölgelemek.
0: Trump'a Türk toplumunun özellikle hedef alındığını belirtti. Senelerdir çözüme kavuşturulamayan müftülük sorununun Atina'nın tutumuyla daha da derinleştiğini vurguladı.
1: Biz ayrıcalık istemiyoruz. Sadece kendi haklarımızı talep ediyoruz. İstanbul'daki Ortodoks azınlığın vakıfları iade edildi. Rum okulları ve vakıfları korunuyor. Biz de mütekabiliyet çerçevesinde Batı Trakya Türklerinin eğitim, vakıf ve müftülük alanındaki haklarının teslim edilmesini talep ediyoruz. Türkiye'deki Ortodoks azınlığa tanınan hakların benzerinin Batı Trakya Türklerine de verilmesini istiyoruz.
0: Davanın 4 sanığından biri olan İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu da barolara seslenerek dayanışma çağrısı yaptı.
2: Dünya Kupası'nda ülkemizi Amerika'da temsil eden A Milli Futbol takımımız için Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği üzerine bir marş hazırlandı. Bahçeli grup toplantısında "Amerika bekle biz geliyoruz" diyorum sözleriyle o marşı dinletti.

0: Amerika bekle, biz geliyoruz diyor.
1: İşte bu sözlerle başladı konuşmasına Bahçeli. Milli takım için hazırlanan marşı dinletti. Milli takımın Dünya Kupası yolculuğunda destek amacıyla Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği üzerine marş hazırlandı. Grup toplantısı öncesi o marş ilk kez dinletildi.
2: Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin isteğiyle 2026 Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil edecek olan milli takımımız için marş hazırlandı.
3: Ay yıldızın aslanları, yazar yeni destanları.
1: Arkandayız isimli milli marşı Ahmet Öngel seslendirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ülkücü hassasiyetler dikkate alınarak bir marş hazırlandığını vurguladı.
0: Böyle bir dönemde Milliyetçi Ülkücü Hareket'in hassasiyetlerini göz önüne alarak ülkücü sanatçılarımızdan istirham ettim. Kısa sürede bir marş hazırlayın ve bunu Amerika'ya gitmeden evvel Türkiye duysun istedim.

Marş için hazırlanan klip marşın kendisi kadar ilgi çekiciydi. Klipte milli maçlardan en özel anlar vardı. Yapay zekadan da destek alınarak hazırlanan klip sosyal medyada kısa sürede paylaşım rekorları kırdı.

0: 2026 Dünya Kupası organizasyonu daha başlamadan son yılların en tartışmalı turnuvalarından birine dönüştü. Özellikle Amerika'nın Müslüman ve göçmenlere yönelik aşırıya kaçan güvenlik önlemleri tepkilere neden oldu. Detayları haberimizde.
1: Kimini uyuşturucu satıcısı muamelesi yapıp köpekle aradılar. Kimini ülkeden sınır dışı ettiler. Bu yıl ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürüyor. Ancak gündem futboldan çok Müslüman ve göçmenlere yönelik olağanüstü güvenlik önlemleri oldu. Trump yönetiminin göçmen karşıtı politikası futbolun en büyük organizasyonunda da kendini gösterdi. Turnuva için ABD topraklarına ayak basan milli takım kafileleri sıkı önlemler nedeniyle adeta canından bezdi. Senegal milli takım futbolcuları havalimanına indiği gibi terminale adım atmadan ayakkabılarına kadar tepeden tırnağa kontrol edildi. Özbekistan milli takımı da benzer bir muameleye maruz kaldı. Takım otobüsünden inen Özbek futbolcular ve teknik heyet, stadyum girişinde polis köpekleri eşliğinde didik didik arandıktan sonra içeri alındı. Irak milli takımının golcüsü Eymen Hüseyin de aynı şekilde hedef alınan isimlerden biriydi. Hüseyin, ABD Göçmenlik Bürosu tarafından yaklaşık 7 saat boyunca sorguya alındı. Takımın resmi fotoğrafçısı da 10 saat sorgulandıktan sonra ülkeden sınır dışı edildi. ABD'nin vize ve güvenlik duvarına sadece futbolcular değil, turnuvanın en üst düzey görevlileri de takıldı. 2025 yılında Afrika Futbol Federasyonu tarafından yılın hakemi seçilen Somalili hakem Omar Arta'nın diplomatik pasaportu bulunmasına rağmen Amerikan topraklarına girişi reddedildi. Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle İran milli takımına yapılan muamele ise en çok konuşulan olaylardan biri oldu. İranlı futbolcuların Amerika Birleşik Devletleri'nde konaklaması yasaklandı. Bu nedenle futbolcular maç günü ABD'ye giriş yapıp, karşılaşma biter bitmez hemen ülkeden ayrılarak Meksika'da konaklayacak.
2: Dürüst olmak gerekirse İranlı oyuncuların çok azını tanıyorum. Ancak onları desteklemek için İran'ın maçlarını izlemeliyiz.
0: 6 Şubat depremlerinden etkilenen Kayseri'de tamamlanan konutların yanı sıra eğitim altyapısı da güçlendiriliyor. Kent genelinde 23 okulda ve 750 yatak kapasiteli öğretmen evi projesinde çalışmalar sürüyor.
3: Eğitim kurumları ve öğretmen evleri yenileniyor.
4: Bugün ilimiz genelinde özellikle 6 Şubat depreminden sonra 23 projemiz devam ediyor. 23 projeden 13 projemizin ihalesi yapıldı ve tamamında inşaat işlemleri başladı.
3: 6 Şubat asrın felaketinin ardından 11 il yeniden ayağa kaldırıldı. Barınma ihtiyacını karşılayan konutların yanı sıra eğitimin altyapısı güçlendiriliyor. Kayseri'de depremde yıkılan eğitim kurumlarının yerine modern ve güvenilirleri inşa ediliyor.
4: Tüm okullarımızı aynı zamanda bir yaşam merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Tabii eğitimin fiziki ortamı şüphesiz çok önemli. Modern mekanlarda çocuklarımızın eğitim alıyor olmasını doğrusu çok önemsiyoruz. İşte yeni bir okul yaptığınızda oradaki öğrenci performansının, öğretmen performansının çok daha üst seviyelere çıktığını görüyoruz.
3: Yeniden yapılanma çalışmalarında öğretmenler de unutulmadı.
5: Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında bir yanda öğretmen evi büyük onarım işi devam ederken bir yandan da 750 yatak kapasitesine sahip öğretmen evi çalışmaları sürüyor. Sosyalleşim alanları ile birlikte planlanan proje öğretmenlere modern ve konforlu bir yaşam alanı sunmayı hedefliyor.
4: Öğretmen evi evlerimiz öğretmenlerimizin tüm sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte donatılıyor. Bugün piyasada bildiğimiz bir otelde hangi konfor varsa ya da hangi sosyal ihtiyaçları giderebilecek nitelikte üretimler varsa bizim öğretmen evlerimizde de artık aynı şeyleri bulmak mümkündür.
5: Depremin ardından sadece binalar değil eğitim altyapısı da yeniden ayağa kaldırılıyor. Kayseri'de sarılan 23 okul yeniden inşa edilirken şimdi de öğretmenler için dikkat çeken yeni bir proje hazırlanıyor.
4: Turizm otelciliğe ilave edeceğimiz yatak kapasitesiyle beraber iki öğretmen evimiz, Milli Eğitim Akademisi ve turizm otelciliğimizle beraber yaklaşık yaklaşık Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait 750 yatak kapasitesine ne ulaşmış olacağız.
0: ...2017 yılında terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın şehadetinin üzerinden 9 yıl geçti. Hayatının baharında şehit düşen öğretmeni Türkiye hiç unutmadı. Aybüke Yalçın için Çorum'un Osmancık ilçesinde kabri başında anma töreni düzenlendi.
1: Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın. Aramızdan ayrılalı tam 9 yıl oldu. Ne adı unutuldu, ne de dindi yüreklerde sızısı. Henüz 22 yaşındaydı Aybüke öğretmen. Gencecikti, umut dolu. Öğrencileri için düşlediği nice güzel yarınlar vardı. Takvimler 9 Haziran 2017'yi gösterdiğinde Aybüke öğretmen öğrencilerine karnelerini vermiş, evine gitmek üzere yola çıkmıştı. Teröristler Aybüke Yalçın'ın bulunduğu aracı kurşun yağmuruna tuttu. Bir çiçek daha tomurcukken hayattan koparıldı. Aybüke öğretmen ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Aybüke öğretmenin şehadetinin üzerinden tam 9 yıl geçti ama hiç unutulmadı. Çorum'un Osmancık ilçesinde adının verildiği okulun öğrencileri de kabri başındaydı.
6: Olsa limanı limandır liman, beni öldüren de yoktur diniman. İşte o şarkı hala kulaklarımızda çınlıyor.

0: 2017 yılında Batman'ın Kozluk ilçesinde şehit edilen Şenay Aybüke Yalçın öğretmen kabri başında hem öğrencileri hem akrabaları hem de sevenleri tarafından dualarla anılıyor.
1: Bir dahaki Aybükeler olmasın bu şekilde. Aybükeler uzun ömürlü olsun, sağlıklı yaşasın.
2: Şenay Aybüke Yalçın başarılı bir öğrenciydi.
3: Biz çocuklar olarak onu hep anmaya devam edeceğiz. Şehit öğretmenlerimizin mekanı cennet olsun, nurlar içinde yatsınlar.
4: Okul olarak onu yaşatmaya okulumuzda devam edeceğiz. Notlarımızla, duygularımızla, başarılarımızla da onu gururlandırmaya devam edeceğiz.
5: Osmaniye'de bir bakkalın yediği şeker nefes borusuna kaçtı. İmdadına o sırada dükkanda alışveriş yapan polis yetişti. Bakkal Heimlich manevrasıyla yeniden hayata tutundu.
6: Nefes borusuna şeker kaçan bakkalı müşterisi polis kurtardı. Osmaniye'nin Kurtuluş Mahallesi'nde bakkallık yapan Hüseyin Taşlık ağzındaki şekerin nefes borusuna kaçmasıyla zor anlar yaşadı. O sırada dükkanda müşteri olarak bulunan bir polis durumu fark ederek Taşlık'a Heimlich manevrası uyguladı. Müdahalenin ardından hem Taşlık hem de polis rahat nefes aldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
5: Robot teknolojisini hayatın çeşitli noktalarında kullanan Çin robotları bu kez polis oldu. Çinli robot trafik polisi trafiği yönlendirirken sesli olarak da sürücüleri uyarıyor. Trafikte güvenliği sağlıyor.
7: İlerideki sınav alanı yakınında korna çalmayınız. Lütfen sınava girenlere yol veriniz.
8: Trafiğe yön veriyor, sürücüleri uyarıyor. Çin'de trafik polisliği görevini robotlar yapıyor.
7: Robotumuz Hangzhou sınav merkezinin yakınındaki kavşakta resmi olarak görevlendirildi.
8: Robot teknolojisini hayatın içine entegre eden ülkelerin başında gelen Çin'de bu kez robot polisler görevde. Onlardan biri trafik polisi olarak Hangzhou kentinde görevlendirildi.
7: Öncelikle video tabanlı akıllı tanıma teknolojisini kullanıyor. Trafik yönetimi söz konusu olduğunda robot insan trafik polisleriyle iyi bir uyum içerisinde çalışıyor.
8: Özellikle bir üniversitenin önünde bulunan robot trafik polisi sınav saatlerinde sürücüleri özellikle korna kullanmamaları için de uyarıyor.
7: Araçlara trafik kurallarına uymalarını tavsiye etme temel işleminin yanı sıra özel olarak bir sesli hatırlatma özelliği ekledik ve öğrencilere duygusal destek sağlıyoruz. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum.
8: Robot polis sabit noktalarda saatlerce durabiliyor. Böylece polis memurlarına da devriye görevi kalıyor.
7: Sabit nokta yönetimi ve araçlara uyarıda bulunma konusunda robot yorulmadan çalışabilir ve daha net el işaretleri verebilir. Bu sırada memurlar da devriye geziyor.

0: yasak vakti baskınlar yapıldı. Adreslere tek tek girildi. Çok miktarda uyuşturucu ve suç unsuru ele geçirildi. Sosyal medya üzerinden uyuşturucu satan şebeke, MIT ve jandarmanın ortak operasyonuyla çökertildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada sosyal medya uygulamalarıyla uyuşturucu satışı yapan şüpheliler tespit edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı ile jandarma ekipleri İstanbul ve Sakarya'da ortak operasyon düzenledi. Hakkında yakalama kararı verilen 50 şüpheliden 43'ü yakalandı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde, binlerce euro ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Bir diğer operasyonda narkotik timleri tarafından yapıldı. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 95 şüpheli yakalandı. Narkotik polisi bir darbeyi de Zeytinburnu'nda vurdu. Bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığını belirleyen ekipler adrese baskın düzenledi. Bir zehir taciri gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Adreste çok miktarda uyuşturucu madde, ruhsatsız silahlar ve sis bombası ele geçirildi.
1: İstanbul Şişli'den gelen cinayet haberi gündeme bomba gibi düştü. Mezleke grubu dansçılarından 49 yaşındaki Aynur Kambur evinde öldürüldü. Katil veya katillerin kim olduğu, cinayetin neden işlendiği yıllarca gizemini korudu. Aradan geçen 10 yılın ardından Aynur Kambur cinayetinde 3 şüpheli gözaltına alındı ve beklenen itiraf geldi.
0: Çöp atmak için kapısını açtığı evinde kurşun yağmuruna tutuldu. Cinayet 10 yıl boyunca faili meçhul kaldı. Mezdeke grubu dansçılarından Aynur Kambur cinayetinde katil ya da katillere ilk kez bu kadar yaklaşıldı.
2: Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri 10 yıl önce işlenen Aynur Kambur cinayetinin faillerini ortaya çıkartabilmek için titiz bir çalışmaya imza attı ve bu çalışmaların sonunda cinayeti işlediği iddia edilen kişi ve onu azmettirdiği düşünülen 2 kişi olmak üzere toplamda 3 kişi gözaltına alındı.
0: Tetiği çeken Bülent Gündüz'den 10 yıl sonra cinayet itirafı geldi.
3: Onunla anne tarafından akrabalığımız vardı. Dans sözlük yapması gururuma dokunuyordu. Olayı bu nedenle gerçekleştirdim. Siz gelmeseydiniz ben gelip teslim olacaktım. Vicdan azabı çekiyordum. Gelmek için çocuklarımın büyümesini bekliyordum. Ondan sonra gelip olayı anlatacaktım.
0: 26 Mart 2016 tarihinde İstanbul Şişli'de Aynur Kambur kanlı bir pusuda 6 kurşunla öldürüldü. Yıllarca neden ve kim sorusuna cevap arandı.
4: Hiç duymadım.
0: 10 yıl sonra 3 şüpheli gözaltına alındı. Bülent Gündüz cinayeti itiraf ederken Yüksel ve Serdar Kar suçlamaları reddetti.
1: Bir aramız var. Aranın ardından gelişmeleri aktarmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun 2026 yılındaki 5. toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı sonrası yapılan değerlendirmede uygulanan ekonomi programıyla birlikte Türkiye ekonomisinin makroekonomik temellerinin güçlendiği, daha dayanıklı ve küresel şoklara karşı daha esnek bir yapıya kavuştuğu vurgulandı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam. Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'te ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil.

0: de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
1: Ne var sırada, Denizbank burada.
2: Denizbank soruyor, ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
3: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
4: Ne var sırada, Denizbank burada.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
6: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
5: Bir reklam.
7: A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: Reklam.
6: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre Muğla Denizli yolunun 22 ve 27. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Nurdağ Gaziantep yolunun 33 ve 37. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
0: Reklam.
3: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
4: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
7: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
8: Her gün kazandırır.
7: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
0: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Önce ikili görüşmeler yapıldı, ardından ortak masada buluşuldu. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 10. toplantısı İstanbul'da yapıldı. Toplantı sonrası 3 bakan kameraların karşısına geçti. Verilen mesaj netti.
1: Bir yandan ABD ve İran'la temaslarımızı sürdürüyor, bir yandan da bölge ülkeleriyle yakın istişare halinde çalışıyoruz.

0: bölgemizi ve dünyayı felaketin eşiğine getiren bu savaşın geride bırakılması elzemdir. Kuzeyimizde devam eden savaş da bölgemizin güvenliğini doğrudan etkilemektedir. Rusya-Ukrayna savaşında barışa ulaşılmasını bölgemizin istikrarı ve güvenliği için elzem görüyoruz.
1: Çırağan Sarayı'ndaki toplantıda 3 ülke arasındaki bölgesel işbirliği, ulaştırma ve enerji güvenliği gibi konular ele alındı.
0: Enerji güvenliği her zamankinden hassas bir mesele haline gelmiştir. Bölgemizi küresel enerji dalgalanmaları karşısında daha dirençli hale getirdik. Bundan sonraki hedefimiz enerji, ulaştırma ve iletişim altyapılarında daha da bütünleşmiş bir bölge inşa etmektir.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Orta Koridor'un önemine dikkat çekti.
0: Orta Koridor, üçlü işbirliğimizin stratejik omurgalarından biri haline gelmiştir. Bu çerçevede Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının tam kapasiteye ulaşması vesilesiyle 2 Haziran günü hattın Gürcistan kesiminde yapılan tören önemli bir kilometre taşı olmuştur.
1: Bakan Fidan, hedeflerinin bölgede barış ve istikrarı sağlamak olduğunu söyledi. Azerbaycan ve Ermenistan barışını destekliyoruz dedi.
0: Tarafların ortaya koyduğu irade bölgemiz için somut bir fırsat penceresi açmıştır. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecini destekliyoruz. Azerbaycan'ın meşru kaygılarının giderilmesini ve barış anlaşmasının gecikmeksizin imzalanmasını da ayrıca temenni ediyoruz.
1: Ermenistan'la normalleşme sürecine de dikkat çeken Fidan, diplomatik süreç ve barışa dönük çabaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğine vurgu yaptı.
0: Ermenistan'la yürüttüğümüz normalleşme süreci de Azerbaycan'la yürüttüğümüz yakın eşgüdüm içerisinde aynı şekilde devam etmekte. Geçtiğimiz 4 yılda da önemli gelişmeler oldu. Bize göre Güney Kafkasya'nın önündeki esas fırsat ve hedef şudur. Barışın zemini güçlendikçe bağlantısallık projeleri daha da güçlü neticelere ulaşacak. Bağlantısallık güçlendikçe de barışın toplumsal ve ekonomik temeli daha sağlam şekilde yerleşecektir.
2: Türkiye'nin Haber Radyosu. A Haber Radyo.
3: Özellikle dondurulmuş çatışma alanlarının ekonominin kötüye gitmesiyle beraber tekrar ısındırılarak yeni yeni çatışma bölgenin oluşacağını ve bu çok sayıda ufak çatışmanın da giderek büyüyerek bir 3. Dünya Savaşı riski taşıdığını gözden kaçırmamak gerekiyor diye düşünüyorum.
4: Kimse savaş istemiyor, hele biz hiç istemiyoruz Türkiye olarak, ama bu yani 3. İran Savaşı bir şekilde varlığını sürdürecek. Yani bu risk her zaman olacak gibi geliyor bana.
1: Barış derken gerilim bir anda arttı. Orta Doğu'da savaş yeniden alevlendi. 7 Nisan'da ilan edilen ateşkes ve ABD ile yürütülen diplomatik temaslar, İsrail'in Beyrut'u vurmasıyla tamamen çöktü. İran, kırmızı çizgim dediği Lübnan'a yönelik şiddetlenen saldırılara misilleme olarak İsrail topraklarına yönelik füze harekatı başlattı. Ve karşılıklı misillemelerle bölgede gerilim yeniden tavan yaptı. Uzmanlar savaşın uzaması halinde yeni risklere dikkat çekti.
3: Bölge üzerinde yeni gelişebilecek tabii bir takım risklerin olduğunu gerçekten vurgulamak gerekiyor.
4: Ateşkese geri dönme söz konusu olmazsa meselenin artık Kızıldeniz'de de yansıyacağına dair çok ciddi emareler görülüyor. Özellikle Husiler Yemen'de bu savaşa katılacaklarını belirtiyorlar. Yani savaşın yayılma riski var. Belki de çatışmaların yönü Yemen'e doğru kayacaktır.
3: Hürmüz'ün kapanmasıyla beraber Babül Mendeb ve Yemen denklemin işine girdiğini görüyoruz. Ki dünkü saldırılarda zaten Yemen'de bir şekilde yer aldı. Bununla beraber dünya ticaretinin 5'te 2'sinin, enerji koridorlarının 5'te 2'sinin bir şekilde etkisiz hale gelecek olması, yine internet trafiğinin çok önemli bir bölümünün etkisiz hale gelecek olması ve bununla beraber giderek yükselen akaryakıt fiyatları, gübre, tarım gibi çok önemli bazı başlıkların çok büyük sekteye uğraması.
1: ABD Başkanı Trump anlaşma için pazartesi ve salı gününü işaret etti. Fakat anlaşma olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Uzmanlar İsrail'in hedeflerine ulaşamadığını ve bu yüzden ateşkes istemediğini belirtiyor.
3: Büyük bir İsrail projesi bir. İki, burada Lübnan'daki özellikle Doğu Akdeniz'e bakan kıyıdaki doğalgaz kaynakları. Benzer biçimde Lübnan'ın içindeki tatlı su kaynakları ve yeraltı su kaynakları. Bu hedefleri hiç bitmedi. Çok eski tarihlerden beri devam ediyor.
4: İsrail kesinlikle istemiyor ateşkesi. Bununla beraber Amerika'da, Pentagon'da Yahudi lobileriyle hareket eden veya Beyaz Saray'da Yahudi lobileriyle hareket eden siyaset

0: Bombaların gölgesinde geçen hayatlar, dinmeyen feryatlar, savaş biter umuduyla bekleyen yüz binlerce masum. Gazze bir günü daha İsrail saldırıları altında kan ve gözyaşıyla geçirdi. Soykırım ordusu ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. İsrail güçleri Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta işgali genişletme planı kapsamında bölgeyi topçu atışı ve yakıcı mühimmatlarla hedef aldı. Saldırılarda çadır kampların çevresi de vuruldu. Çok sayıda Filistinli İsrail bombardımanında yaşamını yitirdi. Onlarcası da yaralandı.
1: İsrail'in katlettiklerinden birinin amcasıyım. Biz sıradan vatandaşlarız. Biz adil bir barışa inanan insanlarız.
0: İsrail sadece bombalarla değil, sınırları bir kez daha kapatarak da hayatı zorlaştırıyor. Tel Aviv yönetimi İran'la yaşanan gerilimi gerekçe göstererek Gazze'nin dış dünyayla bağlantısını koparıyor. Soykırım devleti aksini iddia etse de bu durum kente giren insani yardım ve gıdaların da kısıtlanacağı anlamına geliyor. Kapılar kapanmadan önce Mısır'da tedavi gören 81 Filistinli hasta ve yanındaki refakatçiler de Refah sınır kapısından Gazze'ye geçiş yaptı. Geri dönenler akrabaları ve aileleri tarafından sevinçle karşılandı.
2: Gazze her yerden daha güzel. İnsan Gazze'de yaşamalı, orada ölmeli. Gazze izzetin ve şerefin toprağıdır. Elhamdülillah, gurbete gidip perişan olmaktansa Gazze'nin toprağında kumunda oturmayı tercih ederim.
0: 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail'in Gazze'deki soykırımında şehit sayısı 73 bine yaklaştı.
3: A Haber Radyo.
4: Ardından gün içi kuşağına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, devlet vizyonumuzun adıdır diye açıkladığı terörsüz Türkiye hedefinin başarıya ulaşmasıyla açılacak yeni kapılara işaret etti. Türkiye'nin oyun kurucu bir aktör haline geldiğini söyledi. Güçlü olmak dışında bir seçenek yok dedi.
5: Terörsüz Türkiye süreci stratejik bir devlet vizyonunun adıdır.
0: Sınır ötesi operasyon vurgusu yaptı. Terörsüz Türkiye'nin devlet vizyonunun adı olduğuna dikkat çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde açıklamalarda bulundu.
5: 40 yılı aşan terörle mücadelemizi yine bu anlayışla sürdürdük. Sınır ötesi harekatlarla ülkemizin güney sınırları boyunca bir güvenlik hattı oluşturduk. Irak ve Suriye harekatlarımız, ülkemizin tepesine yerleştirilen cam tavanı parçalayarak güvenlik paradigmamızda yeni bir dönemi başlatmıştır.
0: Terörsüz Türkiye hedefinin başarıya ulaşmasıyla açılacak yeni kapılara işaret etti.
5: İnşallah süreç hedeflerimizle uyumlu bir şekilde başarıya ulaştığında iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek, milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır. Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir.
0: Mesajı netti. Türkiye'nin güçlü olmak dışındaki başka seçeneklerine kapıları kapattı.
5: Sadece kendi bekamız için değil, dost ve kardeşlerimizin huzur, barış ve istikrarı için de bizim güçlü olmak dışında bir seçeneğimiz yoktur. Türkiye harp sahalarını en iyi okuyan, değişen güvenlik paradigmasını ilk fark eden ve kendini buna erkenden hazırlayan ülkelerden biri olmuştur. Devletimizi Türkiye düşmanlarına maşalık yapan FETÖ-vari yapılardan temizleyerek

0: Sıkıntıların ve içeriden sabotajların önüne geçtik.
1: Başkan Erdoğan'ın gündeminde yeni güvenlik tehditleri de vardı.
0: Veri altyapısını güvence altına alamayan bir ülke, ekonomik istikrarını, savunma kapasitesini ve vatandaşlarının mahremiyetini temin edemez. Yapay zekayı etik, hukuki, toplumsal ve stratejik boyutları olan bir güvenlik meselesi olarak ele almak ülkemiz için tercihten öte zorunluluktur.
2: CHP'de kürsü krizi çift grup toplantısına sebep oldu bugün. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde konuşurken Özgür Özel mecliste konuşma yaptı. A Haber ekibinden İlter Yeşiltaş'a dönelim hemen. Kılıçdaroğlu'nun son açıklamaları da an itibariyle ekranlarınıza bir son dakika notu olarak yansımakta. İlter, sözü sana bırakalım hemen. Nedir elindeki son bilgiler?
3: Manuel, Kemal Kılıçdaroğlu önemli mesajlar verdi. Grup toplantısını normalde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplayacaktı. Ancak sabah saatlerinden itibaren bir gerginlik hakimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Ve nihayetinde Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla görüşerek yeni bir karar aldı. O karar neydi? Saatler 14'ü gösterdiğinde burada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde grup toplantısı yapacaktı. Şimdi bu süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerine verdiği bazı talimatlar ve açıklamalar var. Bunları hemen aktaralım. Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki görüntüleri izleyince kavga istemiyorum dedi. Milletvekillerine bu yönde mesaj verdi. Kemal Kılıçdaroğlu kavga istemiyorum dedi. Gerekirse kendimi feda ederim. Kardeşi kardeşe kırdırtmam ifadesini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerine yaptığı açıklama önemliydi. Şimdi her iki taraftan da partiler vardı malum Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Olası bir büyük tartışma, kavga yaşanabilirdi mecliste. Bunun önüne geçilmesi noktasında da bazı mesajların verilmesi bekleniyordu açıkçası. Ve Kemal Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle yaptığı ilk değerlendirmede kurduğu cümle şu oldu: kavga istemiyorum, gerekirse kendimi feda ederim, kardeşi kardeşe kırdırtmam, oradaki arkadaşlar genel merkeze geçsinler dedi. Milletvekillerine bu talimatı verdi ve bu cümleleri kurdu. Ve daha sonra da milletvekilleri ve partililer Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geldiler. Şimdi orada yaşanan görüntülerle ilgili özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştiriler, sloganlar, hain Kemal sloganları da genel merkezde haliyle tepkiyle karşılanmış durumda. Bu isimlerle ilgili, yani bu sloganları atanlar veya attıranlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi disiplin mekanizmasını işletecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleriyle konuştuğumuzda bu yapılanların tüzüğe karşı bir suç olduğunu ifade ettiler ve bunun suç olduğunu dile getirdiler ve bununla ilgili de bir karar alınacağını, yani disiplin sürecinin başlatılacağını ifade ettiler. Ben de sordum, peki sadece partililer için mi yoksa milletvekilleri için de mi bu karar geçerli olacak? Evet, milletvekilleriyle ilgili de sonuçta yaptıkları tüzüğe karşı aykırı ve bir disiplin suçu gerektiriyor. Disiplin cezası gerektiriyor ve bununla ilgili de vekillerle ilgili de bir yaptırım uygulanacağını ifade etti. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu burada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı. Oradaki ayrıntıyı da şöyle paylaşalım. Grup toplantısını Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptı malum. Özgür Özel konuşmasını tamamladıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı ve ilk mesajlarından birisi ihraçtı. Yani ihraç mekanizmasının, disiplin mekanizmasının işletileceğinin mesajını verdi. Temiz siyaseti yapacağız dedi. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz ifadesini kullandı. 38. Olağan Kurultay ile ilgili tartışmalar malum devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun buna dair de mesajları oldu. Tarihin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır. Bunu söylediğim için eleştiriyorlar. Arınacağız, arınacağız. Kirli siyasetten arınacağız dedi. Bu cümleleri kurarken Kemal Kılıçdaroğlu partilerde, burada Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen, dinleyen partilerde sık sık ihraç sloganları attılar. Bu da önemli bir ayrıntıydı. Diğer yanda mutlak mutlan sürecine dair de bir değerlendirmesi oldu Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Partiyi kirlilikten arındıracağız, partiden hemen atacağım diye bir düşüncem yok dedi ama şu cümlesi de önemliydi. Mutlak mutlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim dedi. Kim pavyon köşelerinde para aldı?

0: İsa onlara güle güle diyeceğim ifadesini kullandı ve aynı zamanda yine kurultay ile ilgili, yani Özgür Özel'in yaptığı olağanüstü kurultay çağrısına dair de Kemal Kılıçdaroğlu'nun değerlendirmesi oldu. Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız dedim. Bir dakika sonra da şu cümleyi kurdu: benim koltuk derdim yok ama sorumluluğum var. Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli kurultayı elbette yapacağım. Kimse zenginleşme aracı olarak kurultayı kullanmayacak. Paralar havada uçuşmayacak dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun burada yaptığı açıklamaların özeti bu şekildeydi. Aynı zamanda milletvekilleriyle yaptığı değerlendirme toplantısında da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan gerginlikle ilgili de kardeşi kardeşe kırdırtmam dedi Kemal Kılıçdaroğlu ve bu gerekçeyle de grup toplantısını Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne aldı. Kılıçdaroğlu şu anda da genel merkezde kurmaylarıyla görüşme halinde. Banuel, biz de takip ediyoruz.
1: İlter, çok teşekkürler. Grup toplantısında konuşan Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, CHP içinde yaşanan tartışmaları değerlendirdi. Özgür Özel'e çağrıda bulunan Bahçeli, ateşe körükle gitmemeli, keskin sirke küpüne zarar verir dedi. Bahçeli, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de önemli mesajlar verdi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi bugün iki ayrı yön, İki ayrı dil, iki ayrı merkez olarak karşımızdadır. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Özgür Özel'e düşen ateşe körükle gitmek değil, aklı selimle hareket etmektir. Zira keskin sirke ancak küpüne zarar verir.
3: Özgür Özel'e seslendi. CHP içindeki çekişmelerin siyasetin merkezine taşınmasını eleştirdi.
2: Sayın Özgür Özel'e tavsiyemiz şudur: CHP'nin iç gerilimini sırtlanıp meydanlara taşımaktan, CHP bünyesindeki çatlağı memleket satına yaymaktan, mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçilmelidir.
3: MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. CHP'nin eski ve yeni yönetimine seslenen Bahçeli, parti içindeki gerilimin ülke gündemine taşınmaması gerektiğini belirtti.
2: Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde iki yol vardır. Ya kendi iç meselesini hukuk ve sağduyu zemininde çözecek ya da kendi eliyle büyüttüğü düğümü milletimizin gündemine yeni bir yük olarak taşıyacaktır. Motoru yakmadan, direksiyonu kilitlemeden, yoldan büsbütün çıkmadan bu gidişata bir an evvel nizam verilmelidir.
3: Hazreti Ali'ye atfedilen bir sözü hatırlatan Bahçeli, siyasette hırsın değil, hakkaniyetin esas olması gerektiğini söyledi.
2: Hak sizi hür yaşatmışken hırs sizi kul etmesin. İşte bizim siyaset anlayışımızın özü budur. Hırsın kulu olanlar koltuğun gölgesinde küçülür, hakkın yolunda yürüyenler milletin gönlünde büyür.
3: Bahçeli'nin gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Bölgede oynanan oyuna dikkat çekti.
2: Terörsüz Türkiye, bölgesel fırtınalar karşısında milli varlığımızın zırhıdır. Bölgemizin etrafında kanlı hesaplar yapılırken yine yüce Türk milletinin birliğini, dirayetini ve bin yıllık kardeşliğini zaafa uğratamayız. Sınırlarımızın ötesinde kurulan her tezgah Ankara'dan görülmektedir. İç cepheyi sağlam tutmak zorundayız. Gözünü kan ve petrol hırsı bürümüş olanlar bölgemizi mesyanik ezyanlarına kurban edemeyecektir.
1: Orta Doğu'da tansiyon yükselirken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın 2-3 gün içinde yapılabileceğini söyledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran'la müzakere devam ediyor ve bu süreç durmadı ifadelerini kullandı.
4: 2 ya da 3 gün içinde bir anlaşma imzalamak için iyi bir şansımız var.
3: İran'la İsrail arasında alevlenen savaşın ardından konuştu. ABD Başkanı Donald Trump müzakereye açık kapı bıraktı. İsrail'in Lübnan'a saldırıları, İran'ın da tarihinde ilk kez kendisine saldırı olmadan İsrail'i vurması, kırılgan ateşkesin gölgesinde bölgede tansiyonu yükseltti. ABD Başkanı Donald Trump ise görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.
4: İran'la müzakere devam ediyor ve bu süreç durmadı. Bence işler yolunda gidiyor. 2 ya da 3 gün içinde bir anlaşma imzalamak için iyi bir şansımız var.
3: Trump aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı ablukanın etkisini de vurguladı.
4: Abluka %100 etkili olmaya devam ediyor. Ablukamızdan hiçbir şey geçmiyor. Ne petrol, ne gelir. Hiçbir şey. Ablukadan hiçbir şey geçmiyor.
3: ABD Başkanı İran'ı tehdit etmekten de geri durmadı.
4: Biz istersek çok kolay bir şekilde bombalayabiliriz. Bunu yaparsak ve 2 ya da 3 hafta vurmaya devam edersek İran'dan geriye hiçbir şey kalmayacak. Hürmüz Boğazı da aylarca kapalı kalacak. Pek çok insan ölecek. Kim bunu ister ki? Ben istemem.
3: Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı görüşmeye de değindi. İyi bir görüşme yaptık diyen Trump, ona saldırdılar, o da geri vurdu, onu suçlayamam, şimdi bir süre birbirlerini rahat bırakmalılar ifadelerini kullandı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu son dönemde sık sık karşı karşıya geliyor. Son olarak İran'ın İsrail'i vurması üzerine Trump Netanyahu'dan karşılık verilmemesini istedi. Yalnız kalırsın diyerek de uyardığı ortaya çıktı. Netanyahu ise misilleme yapmaktan geri durmadı. Şimdilik saldırılar durmuş olsa da Netanyahu tehditlerini sürdürdü.
5: Trump yalnız kalırsın dedi, Netanyahu tehditlerini sürdürdü. Saldırılar dursa da kırılgan ateşkeste gerilim hala yüksek. İran'ın İsrail'e yaptığı saldırı sonrası ABD Başkanı Trump'ın uyarılarına rağmen İsrail Başbakanı misilleme yapmıştı. Trump'ın bir kez daha devreye girmesiyle silahlar sustu. ABD Başkanı Trump, Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin İsrail medyasına konuştu. Habere göre Trump, Netanyahu'ya karşılık vermesi halinde yalnız kalacağını söyledi. Saldırıların 5 arabulucu bölge ülkesinin baskısı ve kendisinin girişimiyle sonlandığının altını çizdi. Saldırıların durduğunu doğrulayan İsrail Başbakanı Netanyahu ise tehditlerini sürdürdü.
6: Şu anda ateş kesildi. Çünkü Tahran'daki terörist rejime saldırdıktan sonra bize saldırmayı bıraktı. Eğer terörist rejim bize tekrar saldırma hatasını yaparsa güç kullanarak karşılık vereceğiz.
5: Saldırılara ilişkin bir açıklamada İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Kalibaf'tan geldi.
6: Son gerilimlerin nedeni ateşkesin ihlali ve deniz ablukasıydı. Askeri manada zafer kazanmamış ve diplomasi alanında ilerlememiş olsaydık, Lübnan ve deniz ablukası meselesinde elimiz kolumuz bağlı olurdu. Ne diplomasi askeri harekata engel, ne de askeri harekat diplomasiye.
5: Amerikan CNN International kanalı da dikkati çeken bir iddiayı gündeme getirdi. ABD'li bir yetkiliye dayandırılan haberde İsrail ve ABD'li komutanların görüştüğü duyuruldu. Buna rağmen ABD'nin İsrail'e giden füzeleri engellemede yardım etmediğinin altı çizildi.
1: Evet, son durum böyle. Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanalım. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere sürecine ve yapılan son açıklamalara dair son bilgileri dinleyelim. A Haber ekibinden İrfan Sapmaz detayları aktarmak üzere karşımızda. İrfan, sözü sana bırakalım. Nedir son durum? Hakikaten 2-3 gün içerisinde bir anlaşma ihtimali var mı? Yoksa Donald Trump yine her zaman olduğu gibi aynı şeyleri söyleyip geçiyor mu?
7: Evet, merhabalar Banu. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran konusunda yürüttüğü diplomasi trafiği, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaşadığı görüş ayrılıkları ve düşen kamuoyu desteği nedeniyle yeni bir döneme giriyor. Washington'da son günlerde yaşanan gelişmeler İran krizinin artık yalnızca bir dış politika dosyası olmaktan çıktığını ve doğrudan Amerikan iç siyasetini etkileyen bir mesele haline geldiğini gösteriyor diyebiliriz. Trump son günlerde yaptığı açıklamalarda İran'la görüşmelerin devam ettiğini vurgularken İsrail ve İran arasında kalıcı bir ateşkes ve nihai anlaşma için çalışıldığını belirtti. Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda tarafların acil ateşkes hedefi doğrultusunda ilerlediğini ifade etti. Reuters'a göre Beyaz Saray, diplomatik sürecin başarıya ulaşması için yoğun çaba harcıyor. Ancak aynı dönemde Trump'la Netanyahu arasında dikkat çekici bir görüş ayrılığı ortaya çıktı. Reuters ve Axios'un aktardığı bilgilere göre Trump, Netanyahu'yu telefonla arayarak İran'a yönelik yeni saldırı saldırılardan kaçınması konusunda ciddi bir şekilde uyardı. Trump'ın Netanyahu'ya dikkatli olmalısın. Aksi halde yalnız kalabilirsin mesajı verdiği netleşmiş oldu. Bu açıklama Washington'da Trump'ın İsrail'e verdiği desteğin tamamen koşulsuz olmadığı

0: şeklinde yorumlandı. Gerilim bununla da sınırlı kalmadı. Reuters'ın haberine göre Trump özel görüşmelerinde Netanyahu'nun bazı hamlelerini çılgınca olarak nitelendirdiğini doğruladı. Amerikan basınında bu açıklamalar iki lider arasındaki ilişkilerde son yıllarda en ciddi bir sorun olarak görülüyor. O açıdan Donald Trump'la Netanyahu arasındaki sorunun bundan sonraki günlerde de devam edebileceği yönünde Amerika'nın akım medyasında ortak kanı var Banu.
1: Evet İrfan, çok teşekkürler.
0: Kolay gelsin.
1: Sayın seyirciler, Karadeniz'deki çatışmalar hız kazandı. Rusya Ukrayna'nın Zaporijya kentini vurdu. Bir otobüs durağı hedef alındı. İki kişi hayatını kaybetti. Öte yandan Letonya hava sahasına giren bir insansız hava aracını düşürdü. Dronun bir NATO savaş uçağı tarafından düşürüldüğü açıklandı.
2: Rusya Zaporijya'yı vurdu. Korku dolu anlar kameraya yansıdı. Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları şiddetlendi. Rusya'nın hedefinde bu kez Zaporijya kenti vardı. Dronlar harekete geçti, bir otobüs durağı vuruldu. O anlarda kameralar kayıttaydı. Durakta bekleyenler saldırıyı fark edip kaçmaya başladı. Ancak bazıları uzaklaşamadan hayatını kaybetti. Bir çift düğün çekimi sırasında o anları görüntüledi. Yaşadıkları şaşkınlık saldırının şiddetini gözler önüne serdi. Rusya-NATO gerilimi de devam ediyor. Letonya hava sahasına giren bir İHA tespit ettiğini duyurdu. Ordu harekete geçti, NATO savaş uçakları devreye girdi. Drone bir Fransız uçağı tarafından düşürüldü. Açıklama Letonya'dan geldi. İHA'yı NATO ile ortak karar sonucu düşürdük mesajı verildi.
3: Savunma Bakanlığı, silahlı kuvvetler ve NATO ortaklarımız arasında zamanında ve başarılı bir bilgi alışverişi sonucunda göreve başladık ve saat 10.05'te bu tehdit ortadan kaldı.
2: Öte yandan Londra'da buluşan Almanya, Fransa, İngiltere ve Ukrayna liderlerine Kremlin'den tepki geldi.
4: Macron, Starmer ve Mersin, Kiev rejimine savaşı sürdürmek için yeni silah türleri üretmesinde yardımcı olma niyetlerini vurgularken, aynı zamanda barış görüşmeleri yapmaya çalıştıklarını da belirtmek isterim. Bu tutarsız değil mi? Bu Avrupa başkentlerinin gerçek niyetlerini en iyi şekilde göstermiyor mu?
2: Macron, Starmer, Merz ve Zelenski Londra'da bir toplantı yapmıştı. 10 numarada yapılan görüşme sonrası savaşta Ukrayna olan destek yinelenmiş, barışın sağlanması mesajı verilmişti.
1: Ukrayna açıklarında saldırıya uğrayan Türk şirketine ait ANT isimli kargo gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Gemideki hasarın boyutu ilk kez görüntülendi. 99.8 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğindeki ANT isimli kargo gemisi 28 Mayıs'ta Ukrayna'nın Odessa limanı açıklarında drone saldırısına uğramıştı. Vanuatu bayraklı gemide bulunan Türk mürettebattan ikisi saldırıda hafif şekilde yaralanmış, ardından hastaneye kaldırılmışlardı. Gemide ayrıca saldırı sonrası yangın da çıkmıştı. Geminin Türkiye'ye getirilmesi için çalışma başlatıldı. Haktan 1 isimli romorkörle Türkiye karasularına çekilen gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait romorkörlerin eşliğinde bu sabah İstanbul Boğazı'ndan geçirildi. Boğazdan geçişi drone'la kayıt altına alınırken geminin ciddi şekilde hasar aldığı gözlendi. Yüklü olduğu öğrenilen geminin ilk olarak Yalova'daki bir tersaneye götürüleceği, tamir maliyetinin yüksek çıkması halinde ise Ali Ağa'da söküme gönderilmesinin değerlendirildiği öğrenildi. Avrupa savunma sanayinde Fransa ile Almanya krizi yaşanıyor. Avrupa'nın havacılıktaki geleceği olarak gösterilen 100 milyar euroluk ortak savaş uçağı projesi çöktü. Biz de Almanya'ya gideceğiz. A Haber ekibinden Fatih Yılmaz gelişmeleri aktaracak. Fatih, söz sende.
5: Almanya ve Fransa'nın 10 yıldır üzerinde çalıştıkları 6. nesil savaş uçağı projesi başarısızlıkla sonuçlandı. Yaklaşık 100 milyar euro değerindeki bu dev proje taraflar arasındaki anlaşmazlığın kurbanı oldu. Avrupa'da 6. nesil savaş uçağı geliştirmeyi amaçlayan proje 2017 yılında dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron tarafından büyük

0: bu tarla tanıtılmıştı. Ancak Alman Airbus ile Fransız üretici Dassault arasında yaşanan liderlik ve yetki paylaşımı krizi aşılamadı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz projeden vazgeçildiğini resmen Macron'a iletti. İki liderin şirketlerin arasındaki anlaşmazlığı çözmek için yaptıkları girişimlerden de bir olumlu netice alınamadı. Fransa'nın mevcut Rafale uçağında olduğu gibi projede tam kontrol talep ettiği, bu nedenle ortak bir çalışma zemininin olmadığı belirtiliyor. Uzmanlara göre Almanya için en büyük risk şu an itibariyle teknolojik yarışta geride kalmak. Avrupa'nın ortak savaş uçağı hayalinin sona ermesiyle birlikte şimdi yanıt bekleyen soru şu: Berlin bundan sonra yeni 6. nesil savaş uçağı için nasıl bir yol izleyecek? Şimdi gözler Almanya'nın bu vereceği karara çevrilmiş durumda. Berlin yönetiminin önünde 3 seçenek olduğu belirtiliyor. Birincisi Airbus ile tamamen yerli bir Alman savaş uçağı üretmek. İkincisi İsveçli Saab şirketiyle işbirliği yapmak. Son olarak da İngiltere, İtalya ve Japonya'nın yürüttüğü savaş uçağı projesine katılmak. Banu El.
1: Fatih, çok teşekkürler. Sayın seyirciler, Merkez Bankası'nın 11 Haziran'daki para politikası kurulu toplantısı öncesinde piyasalarda faiz kararına ilişkin beklentiler netleşiyor. Yerli ve yabancı kurumlar kararın yönüne ilişkin farklı senaryolar üzerinde durmakta. Tahminler faizin sabit bırakılacağı yönünde, sınırlı bir faiz artışı ihtimali de yine masada tutulmakta.
2: Merkez Bankası'nın 11 Haziran'daki para politikası kurulu toplantısı öncesinde küresel ve yerel piyasalarda faiz kararına ilişkin beklentiler netleşmeye başladı. Ekonomistlerin büyük bölümü politika faizinin sabit tutulacağı görüşünde birleşiyor.
3: Bu amaç doğrultusunda
4: %37 seviyesindeki politika faizinin ve %40 seviyesindeki gecelik faizin korunması yönünde bir beklentimiz var.
5: Ben faiz artırımı beklemiyorum. Artıracak olsa bir önceki toplantıda artırdı diye düşünüyorum faizi Merkez Bankası.
2: Son anketlerde çoğunluk Merkez Bankası'nın mevcut sıkı para politikasını koruyacağı yönünde değerlendirme yapıyor. Buna karşın bazı ekonomistler enflasyon görünümü ve risk primindeki oynaklık nedeniyle sınırlı bir faiz artırımı ihtimalini de dışlamıyor.
6: Bu toplantıda faizi bir değişim yapılması beklenmiyor. Merkez Bankası'nın iletişimini metin üzerinden yapmaya devam edecektir.
2: Yabancı yatırım bankaları cephesinde ise görüşler ayrışıyor. ABD'li yatırım bankası JP Morgan, Türkiye'de kısa vadede sıkılaşma riskine dikkat çekerek faiz artışı ihtimalini gündeme getiriyor. Banka, enflasyon ve kur tarafındaki baskıların Merkez Bankası'nı daha sert bir duruşa yöneltebileceğini değerlendiriyor. Morgan Stanley ise daha orta vadeli bir perspektif sunuyor. Kurum, Türkiye'de enflasyonun kontrol altına alınması halinde yıl içinde kademeli faiz indirimlerinin başlayabileceğini öngörüyor.
7: Burada faiz indirimi beklentilerinin ötelendiği bir atmosfer söz konusu olacaktır. Bununla birlikte de aslında bankacılık sektörünün bu anlamda geri planda ve baskı altında kaldığını takip ediyoruz.
2: Piyasalarda ana belirleyici unsursa enflasyon görünümü olmaya devam ediyor. Döviz kuru istikrarı, rezerv seviyesi ve jeopolitik risklerde karar sürecinde yakından izleniyor. Merkez Bankası'nın toplantısından çıkacak mesajlar para politikasının önümüzdeki dönemde izleyeceği yön açısından da önem taşıyor.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları için Arizona'da kampa giren amirli futbol takımı buradaki ilk idmanını taraftar eşliğinde yaptı. Arizona Athletic Grounds'daki antrenman teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma koşullarıyla başlayan antrenman 3 grup halinde top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular antrenmanın son bölümünde dar alanda çift kale maç yaptılar. İdman şut çalışmasıyla tamamlandı. Tedavi devam eden Kenan Yıldız takımdan ayrı çalıştı. Ayrıca millilerin antrenmanına ilgi de yoğundu. 3000'in üzerinde taraftar takip etti antrenmanı. Bölgede yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra Meksikalı, Brezilyalı ve Bosna Hersekli taraftarlar da dikkat çekti. Özellikle Arda Güler'e destek veren yabancı taraftarlar milli takım antrenmanını Real Madrid formalarıyla takip ettiler. Teknik direktör Vincenzo Montella ve futbolcular hem antrenman öncesinde hem de antrenman sonrasında taraftarları alkışlamışlar. Bunu da bir not olarak paylaşalım. Türkiye! 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli takımda futbolculara otele kadar eşlik eden konvoyda motosikletli polis otoyolda kaza yaptı. Yaralanan polis memuruna ilk müdahale olay yerinde yapılırken milli takım kafilesinde yer alan görevliler de yardım etmek için araçtan indiler.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdüren A Milli Futbol Takımı kafilesi, antrenman sonrası otele dönüş yolunda yaşanan kazayla kısa süreli bir panik yaşadı. Milli takım konvoyuna eskortluk yapan motosikletli polis ekibinin karıştığı kaza, yol üzerinde hareketliliğe neden oldu. Arizona Athletic Grounds tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanın ardından iki otobüste yola çıkan A Milli takım kafilesi otoyol güzergahında seyir halindeyken konvoyda görevli motosikletli Amerikan polisi kaza yaptı. Güvenlik güçleri hızla devreye girerek otoyolu trafiğe kapattı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada A Milli takım kafilesinde bulunan bazı milli futbolcular ve görevliler otobüsten inerek yaralı polis memurunun yanına gitti. Ambulans gelene kadar ABD'li polis memurunun başında bekleyen milli takım görevlileri ilk müdahalenin yapılmasına destek verdi. Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre dururken milli takım otobüsleri yaklaşık 15 dakika boyunca beklemek zorunda kaldı. Sağlık ekiplerinin bölgeye ulaşmasının ardından yapılan müdahaleler sonucu yaralı polis memurunun durumunun iyi olduğu bildirildi. A Milli takım kafilesi ise güvenlik önlemlerinin tamamlanmasının ardından yoluna devam ederek kamp yaptığı otele ulaştı.
1: Adana'nın Seyhan ilçesinde altyapı çalışması sonrasında yollar asfaltlanmadı. Oluşan toza isyan eden ilçe sakinleri yollara halı ve kilim serip belediyeye tepki gösterdi.
8: Bu bahçe yazın, kışında çamurlu bahçe.
3: Asfaltlanmayan yolda oluşan toza isyan ettiler. Yollara halı ve kilim serdiler. Adana Seyhan Belediyesi bir süre önce altyapı çalışması yaptı ama yolları asfaltlamadı. Bu nedenle mahalle yoğun toz içinde.
8: Bir oy verdiğimiz parti, yeni değil, yıllardır. 61 yaşındayım, kendimi bildim bileli oy verdiğim parti.
3: İlçe sakinleri tozdan dolayı sorun yaşıyor. Sıcak havada evlerinin camlarını bile açamıyorlar. Duruma tepki gösteren vatandaşlar bozuk olan yollara halıyla kilim serdi.
9: Havuzubahçe Mahalle sakinleri sokaklarda yükselen toz nedeniyle isyanda. İşte seslerini duyurmak için önce mahallenin ismini Havuzubahçe'den Tozlubahçe'ye çevirdiler. Ancak bu da çözüm olmadı. Ardından da çareyi eski kilimlerde aramaya başladılar.
10: 56 ilden büyük illerin en büyük ilçesi. Şimdi bu Seyhan Belediyesi'nin bu yol acaba Adana'ya yakışıyor mu? Ya burası neresi? Adana mı? Hindistan mı? Veyahut da Afrika mı?
9: Sokağın ortasında halılar, kilimler, yolluklar. İşte insanlar ilk olarak bu manzarayı gördüğünde şaşırıyor, bir anlam vermeye çalışıyor. Ama mahalle sakinleri işte bu yöntemi tozdan kurtulmak için kullanmaya başladı.
11: Millet baktı abi.
12: Neden yapılmıyor yollar?
11: Biz de bilemiyoruz vallahi.
3: Onların tek isteği yolun yapılması, yazın toz, kışın çamura neden olan sorunun giderilmesi.
9: Havuzubahçe Mahalle sakinleri görmüş olduğunuz gibi toza önlem almak için eski kilimlerini sokaklara sermeye başladılar. Ancak bu da yeterli olmayınca görmüş olduğunuz gibi ev sahipleri evlerinin önündeki yolları hortumlarla sulayarak yine toza önlem almaya çalışıyor.
11: Çiçekler artık yeşilden griye dönmüş. Defalarca da yayın yapıldığı halde yollar yapılmıyor.
1: Şanlıurfa'da görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Bir kişi direkten çektiği kaçak hatla lüks elektrikli otomobilini şarj etti. Kaçak elektrik kullanımı ekiplerin dikkatinden kaçmadı. Düzenek iptal edildi, araç sahibine ceza kesildi.
3: Direkten kablo çekti, kaçak elektrikle milyonluk otomobilini şarj etti. Görenleri şaşkına çeviren olay Şanlıurfa'da yaşandı. Eyyubiye ilçesinde elektrik dağıtım şirketi ekibi rutin kontroller sırasında ana hattan kaçak bağlantı çekildiğini belirledi. Elektrikli araca ait şarj kablosunun da doğrudan bu kaçak hatta bağlandığı tespit edildi.

0: şarj istasyonuna dönüştürülen düzenek ekipler tarafından sökülerek iptal edildi. Elektrikli otomobilini kaçak hatta şarj eden vatandaş hakkında cezai işlem uygulandı.
1: Ağrı'da görevli 24 yaşındaki ana sınıf öğretmeni Irmak Ayşe Koparan evinde ölü bulundu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı. Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü de müfettiş görevlendirdi.
0: Ana sınıf öğretmeni evinde ölü bulundu. 24 yaşındaki Irmak Ayşe Koparan, Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Soğanlıtepe İlkokulu'nda ana sınıf öğretmeni olarak görev yapıyordu. Koparan'dan haber alamayan arkadaşları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine genç öğretmenin Ağrı il merkezindeki evine polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler Koparan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Ana sınıf öğretmeninin cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, şüpheli ölümle ilgili Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Öte yandan Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce de olayın tüm yönleriyle incelenmesi adına müfettiş görevlendirildiği öğrenildi. Irmak Ayşe Koparan'ın kesin ölüm nedeni otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacak.
1: Zehir tacirleri polise yakalanmamak için türlü yöntemler uygulamakta. Uyuşturucu maddenin bu kez saklandığı yer Pes dedirtti. Ekipler kağıthanede uyuşturucu operasyonunu düzenlediler. Güvercin kümesinde yapılan aramalarda 862 gram uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi. Şüphelinin ifadesi ise daha da şaşırtıcıydı.
0: Mariana. Güvercin kümesinden uyuşturucu çıktı, yalanlar havada uçuştu. İstanbul Kağıthane'de polis uyuşturucu ticareti yapıldığına dair bir ihbar aldı. Güvercin kümesinin etrafı ve şüpheliler bir süre izlemeye alındı. Takip sırasında kümese gelen kuryeyi fark eden ekipler harekete geçip baskın düzenledi. 862 gram uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.
2: Hassas tartı.
3: Yapılan baskın sırasında yakalanan kurye, ben kümese kuşları sevmek için geliyorum dedi. Öte yandan kümesin sahibi ise hassas teraziyi kuşlara fazla yem vermemek için kullandığını iddia etti.
0: Küme sahibi tutuklandı, kurye ise serbest bırakıldı.
1: Esenyurt'ta metrobüs durağında yan bakma kavgası cinayetle bitti. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda 22 yaşındaki genç baba ve oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Baba adli kontrolle serbest bırakıldı, oğlu ise tutuklandı.
0: Yan bakma tartışması ölümle bitti. Kanlı olayın adresi İstanbul Beylikdüzü. Her şey metrobüste 22 yaşındaki Ferdi A ile baba oğul olan MB ve BB arasında başladı. Taraflar arasında yan bakma yüzünden sözlü tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga büyümeden yatıştırılsa da öfke durmak bilmedi. Ferdi A durakta metrobüsten indi. Peşinden de tartıştığı baba ve oğlu takip etti. Dışarıda yeniden alevlenen tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Gözü dönen baba oğul 22 yaşındaki genci güpegündüz onlarca insanın gözü önünde bıçakla ağır yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri cinayet şüphelisi baba ve oğlunu kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen oğul tutuklanırken baba ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri söndürmek için ekipler zamana karşı yarış verdi.
0: Alevler fabrikayı sardı. Yangını kontrol altına almak sağlandı.

0: Saatlerce sürdü. Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasından alevler yükseldi.
1: Görgü tanıklarının ifadesine göre yangın kıvılcımla başladı, ardından tüm fabrikayı sardı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
2: Biz yan fabrikadaydık zaten. Ufak bir kıvılcım çıktı. Kıvılcım çıkar çıkmaz zaten itfaiye aradık. O sırada da yangın başlamıştı zaten. İtfaiyeler gelene kadar söndüremediler geri. Birdenbire güpürdedi yangın. İtfaiyeler gelene kadardı zaten. Bu şekilde oldu alan. İçeride birileri vardı ama bağırışıklar herkes dışarı çıktı zaten. Yaralanan falan yok çok şükür. Birkaç kişinin üstü yanıktı ama sadece üzeri yanıktı, yani bir şey yok.
1: Fabrikadan hem alevler hem dumanlar yükseldi. Siyah dumanlar adeta gökyüzünü kapladı. Gaziantep'in dört bir yanından görüldü.
0: Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere karşı yoğun mücadele verdi. Saatler süren çalışmanın ardından fabrikadaki yangın kontrol altına alındı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.
3: Pamuktan iplik üreten, geri dönüşümden iplik üreten bir tesis. Epey eski de bir tesisimiz aslında. Tecrübeliler. Ama içeriğiyle ilgili, yangının nasıl çıktığıyla ilgili detayları şu anda tüm ekipler araştırıyorlar.
0: Öte yandan alevlerle mücadele ederken ayağından yaralanan bir itfaiye erinin hastaneye gitmeyi reddedip görevine devam ettiği öğrenildi.
4: Yaz aylarının gelmesiyle beraber orman yangını riski de arttı. Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Arslan, yangınlara ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bu yıl etkili olan yağışların orman yangını riskini artırabileceğini söyledi. Ayrıntılar haberimizde.
5: Isı 30 derecenin üzerine çıkıyorsa, nem 30 derecenin altına iniyorsa, %30'un altına iniyorsa, rüzgarın hızı da 30 kilometrenin üzerine çıkıyorsa, yangın çıkmak için bütün şartlar hazırlanmış demektir.
0: Yaz ayları geldi, orman yangını riski arttı. Bu yıl yangın riskini artıran önemli nedenlerden biri ise artan yağışlar. Öz Orman İş Sendikası son dönemde artan yağışların orman yangını riskini artırdığına dikkat çekti.
5: Bu sene yangınların daha sık ve zor geçeceğini tahmin ediyoruz. Çünkü ülkemiz bu yıl birçok yağış aldı, uzun süreli yağış aldı.
0: Artan yağışların yangın riskini beraberinde getirme nedeni ise örtü otları. Çünkü orman yangınlarında örtü yüksekliği, yangının şiddetini ve yayılma hızını doğrudan belirliyor.
6: Ot ve dire otların boyutu genelde 50 ila 150 santim arasında oluyor. Ancak ortamına göre 2 metre ve üzerine kadar da çıkabiliyor. Bu yıl etkili olan yağışlardan dolayı örtü otlarının hem boyutunda hem de yoğunluğunda bir artış olacak. Haliyle de orman yangınları kaçınılmaz olacak.
5: Bu yağışlar münasebetiyle ormanların içerisindeki otlar iyice büyüdü. Tabir caizse diz boyu otlar oldu. Bunlar kuruduğu zaman barut gibi görev yapıyorlar. Çok süratli bir şekilde yangını artırıyorlar. Yangınların %90'dan fazlası insan kaynaklı olduğu verilere göre tespit ediliyor. Dolayısıyla insanlarımızın bu konuda daha duyarlı, daha sorumlu, daha dikkatli olmaya davet ediyoruz. Her ilde, okullarda öğrenciler, resmi daireler, kurumlar, askerler, hiç olmazsa yol boylarında önemli bir örtü temizliği yapılmalıdır. Ormanlar bizim hayat damarlarımız. Bunlara hep beraber sahip çıkalım.
4: Çorum'da dağa yürüyüşe giden Bekir Kızılkaya kayalıklardan düşerek yaralandı. Jandarma ve AFAD ekipleri karayoluyla ulaşamadıkları Kızılkaya'yı askeri helikopterle kurtardı.
7: Dağda mahsur kaldığı imdadına Mehmetçik yetişti. Çorum'un Kargı ilçesinde dağ yürüyüşe giden 49 yaşındaki Bekir Kızılkaya'dan haber alamayan yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ve AFAD ekiplerinin drone'la yaptıkları arazi taramasında Kızılkaya'nın kayalıklarda yaralı olduğu belirlendi. Sarp arazi sebebiyle karayoluyla ulaşılamayan Kızılkaya için Merzifon 203. Personel Kurtarma Filo Komutanlığı'ndan helikopter

0: gidiliyor. Göç, konut krizi ve ekonomi ekseninde yürüyen tartışmalar ülkeyi ikiye bölerken son anketler referandum sonucunun başa baş geçeceğine işaret etmekte. Oylamanın sonucu İsviçre'nin göç politikaları ve Avrupa ile ilişkileri açısından kritik önem taşıyor.
1: İsviçreliler sandık başına gidiyor. Ancak bu oylama seçim için değil, ülkenin nüfus planlaması için. İsviçre'de nüfusun 2050 yılına kadar 10 milyon kişiyle sınırlandırılmasını öngören girişim için geri sayım başladı. 14 Haziran'da sandık başına gidecek İsviçreliler son yılların en hararetli tartışmasında karar verecek. Halk ikiye bölündü. Anketlerde son durum neredeyse başa baş gidiyor.
2: Bu girişim son derece tehlikeli çünkü öncelikle tamamen yabancı düşmanlığı içeriyor. Nihayetinde yabancıları günah keçisi ilan ediyor. Sanki toplumun tüm sorunlarının çözümü onlarmış gibi. Tehlikeli çünkü aldatıcı.
3: Şöyle söyleyelim, ülkenin büyüklüğünü göz önünde bulundurursak fazlasıyla yeterli insanımız var. Yani 10 milyondan fazla insanımız var. Ne yapacağız ki?
1: Göç karşıtı İsviçre Halk Partisi'nin desteklediği girişim, nüfusun 10 milyonu aşmasını önlemek için hükümete sert tedbirler alma yükümlülüğü getiriyor. Kararı destekleyenler, artan göçün konut krizini derinleştirdiğini, kiraları yükselttiğini, ulaşım ve altyapı üzerindeki baskıyı artırdığını savunuyor.
2: Sonuçta sevdiğimiz şeyleri korumak ve İsviçre'nin yaşamak için harika bir yer olarak kalmasını sağlamaktır.
1: Karşı çıkanlarsa referandumun kabul edilmesi halinde İsviçre ekonomisinin ağır darbe alacağını, nitelikli iş gücü açığının büyüyeceğini ve Avrupa ülkeleriyle ilişkilerin zarar göreceğini belirtiyor. Kamuoyu araştırmalarında ise hayır cephesi %51, evetçiler ise %43 bandında seyrediyor. Kararsız seçmenlerin oranı ise sonucu değiştirebilecek seviyede. Bu nedenle son yılların en çekişmeli referandumunun olması bekleniyor. 14 Haziran'da çıkacak sonuç hem İsviçre'nin göç politikasını hem de Avrupa ile ilişkilerini yeniden şekillendirebilir.
0: Akgöl eski günlerine döndü. Yeniden flamingoları ağırlamaya başladı. Konya'nın Ereğli ilçesindeki Akgöl sazlıkları Türkiye'nin önemli sulak alanları arasında yer alıyor. Konya Ovası'nın kuş cenneti olarak bilinen sazlıklar, göçmen kuşların Türkiye'de kullandığı önemli göç yollarından biri üzerinde. Yağışların ardından yeniden canlanan sazlıklar Anadolu'da Allı turna olarak bilinen flamingolara bir kez daha ev sahipliği yapmaya başladı. Bölgeye gelen fotoğrafçılar son yağışlarla birlikte kuruyan gölün yeniden su tutarak canlandığını ve kuşları fotoğraflamak için eşsiz bir ortam oluştuğunu ifade etti. Dondurma özellikle çocukların yaz aylarında vazgeçilmesi oluyor ancak dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Uzmanlar tüketicileri saklama koşulları konusunda uyarıyor. Peki dondurma nasıl saklanmalı? Detaylar haberimizde.
4: Dondurma, yaz mevsiminin olmazsa olmazı. Süt ve meyve çeşitlerinin eşsiz uyumuyla ortaya çıkan bu lezzet doğru tüketildiğinde sağlık açısından faydalı, aynı zamanda da enerji kaynağı. Ancak uzmanlardan dondurma tüketimiyle ilgili önemli uyarılar var.
5: Doğru üretilen dondurmada ya da bilinen, güvenilir yerden alınan dondurmada bir risk söz konusu değil. Ama hijyen koşullarına uygun olmayan yerlerden alındığında hem yaşlılar için hem çocuklar için ve özellikle bağışıklık sistemi düşük insanlar için mikrobiyolojik ve çok risk taşırlar. Patojenler oluşabilir.
6: Dondurma mevsimi geldi ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Saklama koşulları. Eğer dondurma uygun koşullarda saklanmazsa, kristalleşmişse size bunun tatlı değil acı sonuçları olabilir.
5: Öncelikle ambalajların sağlam olmasına, buzlanma ve karlanma olmamasına, sonra SKT'sine ve tavsiye edilen tüketim tarihlerine bakmaları gerekiyor. Bu dört şeye baktıklarında sağlıklı bir ürüne ulaşabilirler. Ve dondurmayı alışveriş yaptıklarında en son noktada, en son kasaya giderken alırlarsa erimeyi yavaşlatılabilirler.
4: Gıda mühendisi Gökmen Yeniçeri tüketicilere önemli hatırlatmalarda bulundu.
5: Dondurmadaki kristalleşme, dondurma içindeki suyun

0: buz haline geçmesine, kristalleşme denir. Nasıl oluşur? Üretimden tüketim anına kadarki süreçte soğuk zincirin bozulmasıyla ortaya çıkar. Eğer şeffaf ambalajlar varsa, şeffaf ambalajlarda zaten kristalleşme, işte buzlanma veya ambalajın üstünde bir buzlanma, karlanma görülebilir.
1: Dondurma alırken neye dikkat ediyorsunuz?
2: Kristal olup olmamasına dikkat ediyorum.
1: Kristal gördüğünüzde?
2: Evet, vazgeçiyoruz, almıyoruz.
3: Son kullanma tarihine bakıyoruz. Kristalleşmiş olmamasına dikkat ediyoruz. Onun dışında almıyoruz.
2: Ben de süt oranlarına bakarım. Hani gerçekten süt yağı mı, süt kullanılıyor, ne kullanılıyor, içeriğine bakarım. Tazeliğine bakarım.
4: ...95 yaşında... ...hastalığı da, yaşlılığı da... ...gülümsemesiyle karşılıyor... ...İzmir'de yaşayan ve yakın zamanda... ...bir hastalık atlatan sosyal medya fenomeni... ...Arziye Kurt'a... ...memleket hasretini dindiren sürpriz bir... ...ziyaret yapıldı.

0: Bak müzisyenler geldi senin için.
1: Sağ ol.
0: Sevindin mi?
1: Sevindim.
2: 95 yaşındaki sosyal medya fenomeni Arziyen'ine iyileşmesini Balkan havalarıyla kutladık.

0: fenomeni Arziye Kurt. Yaklaşık bir ay önce ağır bir enfeksiyon hastalığı geçirdi ve onun ardından yavaş yavaş iyileşmeye başladı. Bornova Çamdibi'nden gelen Makedonya kökenli müzisyenler ise ona bir sürpriz yaptılar ve birazdan ona Makedonya'nın türkülerini çalacaklar. Çamdibi'nden gelen Arziye teyzenin aslında bir taraftan da akrabaları, çocukluğu da orada geçti. Şimdi onlarla birlikte hasret giderecekler. Arziye teyze.
1: Efendim.
0: Sürprizi nasıl buldun Makedonya türküleri eşliğinde?
1: Çok güzel. Çok seviniyorum size.
0: Türküleri beğendin mi?
1: Çok beğendim.
2: Arziye ninenin en büyük destekçisi ise torunu Metin Kurt ve ailesi.
3: Enfeksiyon geçirdi. Çok erken fark etmiştik. Yani çok erken fark ettik. Yani Allah bütün hocalardan razı olsun. Yani bir anda ameliyata aldık. Yani çok şükür çok iyi bütün enfeksiyon kurtuldu.
2: A Haber Radyo. 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Finansal yatırım araçlarında Mayıs 2026 dönemine ilişkin reel getiri verileri açıklandı. Veriler kısa vadede mevduat faizinin, uzun vadede ise altının öne çıktığını ortaya koydu. Aylık değerlendirmede brüt mevduat faizi yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan araç oldu. Yurt içi üfeye göre %0,35, tüfeye göre ise %1,38 oranında pozitif getiri kaydedildi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
7: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
8: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
9: Ne var sırada, Denizbank burada.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Tekstil teknolojileri alanında dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan ITM 2026 Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 9-13 Haziran'da İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Tüm sektör temsilcilerimizi bekliyoruz.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
7: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
8: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Sen ne istersen ol.
10: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve...

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Muğla-Denizli yolunun 22 ve 27. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ve 37. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sundu.
0: Reklam.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Borçta duracağıma günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne ister ister ol.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
5: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
11: A Haber Radyo.
12: Fazla Gazze'li yokluğun içinde mahsur kaldı. Hasta ölümleri ise günden güne artıyor. Gazze'liler dünyaya İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunuyor.
13: Gazze'de her gün insanlar şehit oluyor. İsrail Gazze şeridinde savaşı bir saat veya bir gün bile durdurmadı. Bu yüzden dünyayı ve arabulucuları suçlu Netanyahu'yu dizginlemeye ve Gazze şeridindeki bu soykırıma son vermeye çağırıyoruz.
12: Kentteki insani kriz derinleşirken dünya ülkelerinden İsrail'e ortak tepki geldi. Avrupa Birliği ve 21 ülke Gazze'ye insani yardımın kesintisiz ulaştırılması ve yardım kuruluşlarının engelsiz çalışabilmesi için İsrail'e uluslararası hukuka uyma çağrısında bulundu. Gazze'ye insani yardım erişiminin müzakere konusu olmadığı vurgulandı. Soykırım hükümeti daha önce Gazze'de görev yapan sivil toplum kuruluşlarının ruhsatlarını iptal etmişti. 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail'in Gazze'deki soykırımında şehit sayısı 73 bine yaklaştı.
14: İsrail bütün bu haydutluklarıyla beraber dünyadaki en büyük destekçisi Amerika Birleşik Devletleri'nin bile desteğini almaktan artık yavaş yavaş uzaklaşıyor. Biliyorsunuz Donald Trump geçtiğimiz günlerde Netanyahu'yu çok sert bir dille eleştirmişti ve hatta bunu kamuoyuyla paylaşmıştı. Şimdi de Başkan Yardımcısı J.D. Vance İsrail'i hedef aldı. Doğrudan diyor, çok net diyor ki önce diyor Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarları gelir diyor. İran'la mesela anlaşma yapmaya yakın olduklarını bahsederken biz İran'la kendi yaptığımız anlaşmayı İsrail'e bakmayız. Yani İsrail'le hedefler örtüşüyor mu? İsrail'in bundan nasıl faydası var bakmayız. Biz önce kendi çıkarlarımıza bakarız diyor.
15: Şu çok açık ki İsrail ve ABD'nin birçok noktada ortak çıkarları var. Ama çıkarlarımızın farklılaştığı bazı durumlar da mevcut.
12: ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance Fox News'e konuştu. İsrail'i kızdıracak açıklamalara imza attı. Vance, İsrail'in itirazlarına rağmen ABD ile İran arasında bir anlaşma yapılabileceğinin sinyalini verdi.
15: Trump, ABD'nin çıkarlarını takip ediyor. Çünkü bunu yapmak için seçildi.
12: Vance, ABD'nin çıkarlarının ilk sırada

0: geldiğini vurguladı. Önceliğimiz İsrail değil ABD'dir mesajı verdi.
1: Son 1,5 yıl içerisinde İran'ın nükleer anlaşmasına uzun vadeli bir çözüm oluşturduk. İsrail sevsin ya da sevmesin, bunun ABD'nin çıkarlarına en uygun olduğunu düşünüyoruz.
0: Vance, İran'la yapılacak olası bir anlaşmayla uzun vadeli olarak Tahran'ın nükleer silaha sahip olamayacağının da garanti altına alınacağını iddia etti. ABD Başkan Yardımcısı, İran Savaşı'na karşı Trump yönetimi içinde mesafeli tavrıyla biliniyor. Bu yüzden de sık sık İsrail'e yakın isimlerin de eleştirilerinin hedefinde oluyor. Trump'ın geçtiğimiz günlerde Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde Lübnan saldırıları yüzünden seslerin yükseldiği iddia edilmişti.
2: İran ve İsrail saldırılara son verdi, ancak İsrail'in biraz önce aktardık Gazze'de katliamları hala devam ediyor. Lübnan'a saldırılar hangi aşamada ve Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşmaya dair söyleyecek cümlelerimiz var mı? Ekber, dinlemek isteriz seni. Nedir ya iki ülke arasındaki açıklamalar? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden açıkçası biraz böyle zeytin dalı uzatırcasına açıklamalar geldi. Biraz önce verdik. J.D. Vance diyor ki yani İsrail ile bizim çıkarlarımız örtüşmeyebilir diyor. Biz İran'la kendi anlaşmamızı yaparız diyor. İsrail'in İran'a saldırılarında Amerika'nın hiç yardım olmadığından falan bahsediliyor. Neler yaşanıyor? Dinleyelim seni.
3: Teşekkür ederim Hikmet. İzninle alt yazımızdan hareket ederek devam etmek istiyorum. İsrail Güney Lübnan'ı yine vurdu. Tabii İran İsrail'e yönelik saldırılarını durdurduğunda şöyle bir şerh koymuştu. İsrail bir daha Lübnan'a saldırmayacak. Böyle bir şehri söz konusuydu, ancak buna rağmen yine İsrail Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. Hatta bazı bölgelerde, Sur gibi şehirlerde ve onun civarı için boşaltma tahliyesi kararı aldı. Bu yüzden işte İran'ın uyarılarının İsrail tarafından dikkate alınmadığını da ifade edebiliriz. Tabii bundan sonra İran nasıl bir süreç izleyecekti? Tekrardan dediği gibi İsrail'i tekrardan daha şiddetli bir şekilde vuracak mı, vurmayacak mı? O da meçhul bir mesele. Tabii bu savaşın bu kadar kısa sürmesinde Donald Trump'ın da etkisinin olduğunu, büyük bir etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Hatta Donald Trump'ın son açıklamasında 5 bölge liderinin de bu yönde kendisinden talepte, istekte bulunduğunu da ifade etmiş oldu. Belki Donald Trump ortaya girmeseydi bu biraz daha fazla uzun sürebilirdi diyebiliriz. Dün İran'dan gelen açıklamada İsrail'in saldırılarında herhangi bir kimsenin ölmediği ifade edilmişti. Ancak bugün 2 kişinin öldüğü ifade edildi. Bu 2 kişinin orduda hava savunmada görevli olduğu İranlı yetkililer tarafından açıklanmış oldu. Diğer taraftan sadece bu mesele değil, geçtiğimiz günlerde nasıl Hürmüz Boğazı ve etrafında gerginlik vardı, o gerginlik de hala devam etmektedir. Bir Amerikan Apache helikopteri düştü. Bunun tam olarak nasıl düştüğüne ilişkin bilgi mevcut değil. CENTCOM araştırıyoruz diyor. Acaba İran mı vurdu yoksa bir teknik bir arıza mıydı? Hala meçhul. Sadece CENTCOM'dan gelen açıklamada pilotların kurtarıldığı ifade edildi. O olaydan birkaç saat önce de yine Amerika Birleşik Devletleri İran limanlarına doğru hareket etmekte olan bir ticari gemi hedef almıştı ki İran'ın oldukça tepkisini bu meselelere çekmektedir. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde İran, Kuveyt'i, Bahreyn'i, hatta Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik saldırılar yapmıştı ve saldırıların temelinde de işte bu meseleler mevcuttu. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın oradaki gemilerin geçişlerini engellemesi meselesinden kaynaklanıyordu. Ambargodan bahsetmişken, ablukadan daha doğrusu, işte İran eğer bir olası bir anlaşma yapılacaksa ablukanın tamamıyla kaldırılması gerektiğini ifade ediyor. Görüşmelerle ilgili görüşmeler devam ediyor. Hem Mesut Pezeşkian'dan hem bugün İran'ın Birleşmiş Milletler'deki temsilcisinden bir açıklama geldi. Görüşmeler devam ediyor. Ancak bu görüşmeler net bir sonuca varır mı, elle tutulur bir sonuca varılır mı? Donald Trump sürekli bir şekilde olumlu konuşuyor. Az önce J.D. Vance'den bahsettiniz. ABD tarafı sürekli bir şekilde olumlu konuşuyor. Ancak şöyle bir durum söz konusu. Ateşkesin ilk gününden itibaren bu kadar olumlu ifadelere rağmen herhangi bir net bir şekilde bir şeye, bir meseleye imza atılmış değil.
2: Evet. Ekber, çok böyle güzel anlatıyordun, giremedim araya. Lübnan'a saldırılar İsrail'in hala devam ediyor. Şimdi İran'ın İsrail'e hedef alması nedenlerinden bir tanesi oydu zaten şu geçen hafta.
3: Evet, evet.
2: Peki İran bu devam ederse yeni bir saldırı tehdidinde bulunuyor mu İsrail'e karşı?
3: Evet. Yani dün Hikmet İran'dan hatırlamıyorum merkezi karargahından yani o üst birimden askeri üst birimden yapılan açıklamada zaten bunun altı özellikle çizilmiş oldu. Biz işte saldırılarımızı durduruyoruz. Umarız ki İsrail ve onun destekleyicileri bundan ders alır. Çok ağır bir şekilde İsrail'i vurduk.

0: Ancak İsrail tekrardan Lübnan'ı onun güneyine vurmaya çalışırsa bu kez saldırırız ve çok şiddetli bir şekilde de onu vururuz. Yani İran bu savaşı durdururken bu şartla durdurmuştu. Ancak az önce de ifade ettim, görüntülerde de geliyor. İsrail İran'ın uyarılarını da dikkate almamış. O yüzden belki de tekrardan bu mesele de tekrarlanabilir. Eğer İsrail tekrardan saldırılarının şiddetini artırırsa.
1: Ekber, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Şimdi günün bir diğer manşeti malum Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeler. Cumhuriyet Halk Partisi bugün iki toplantı gerçekleşti. Şimdi hangisi gerçekten grup toplantı, hangisi paralel toplantı bilmiyoruz. İki taraftan da açıklamalar var. Dolayısıyla dinlemek istiyoruz. İlter Yeşiltaş telefon attığımız. İlter, neler konuşuluyor, neler söyleniyor? Kemal Kılıçdaroğlu neden gitmemiş Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne? Bazı kulis bilgiler de vardı sende. Dinlemek isteriz.
2: Hikmet Öztürk, öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde toplantı üstüne toplantı yapılacak. Bununla başlayalım. Kemal Kılıçdaroğlu yarın saatler 13'ü gösterdiğinde genel merkezde kurmaylarıyla bir araya gelecek. Bu MHK toplantısı önemli çünkü bir sonraki gün, yani Perşembe günü de parti meclisi toplanacak. O parti meclisi toplantısı öncesi bir değerlendirme toplantısı yapacak kurmaylarıyla. Neyi değerlendirecek Kemal Kılıçdaroğlu? Bugün yaşananları, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısı yapmak istiyordu Kemal Kılıçdaroğlu, ancak bu toplantıyı gerçekleştiremedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir gerilim yaşandı ve bu gerilimi kimler yaşattı? Neden böyle bir durum ortaya çıktı? Ve bu gerilimi yaşatanlarla ilgili bir disiplin süreci işletilir mi, işletilmez mi? Buna dair MHK'da bir değerlendirme yapılacak. Bunu özellikle söyleyelim. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle yaptığı değerlendirmede özellikle bunların kabul edilemez olduğunu söylediği ifade ediliyor. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir milletvekiliyle yaptığım görüşmede dedi ki TÜZÜ'ye karşı suç işlediler bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşananları aktarırken. Ve vekiller içinde geçerli dedi. Yani bir eğer disiplin süreci başlatılırsa sadece orada slogan atan partilerle ilgili değil, milletvekilleriyle ilgili de bir disiplin sürecinin başlatılabileceğinin mesajını verdi. Kemal Kılıçdaroğlu da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan gerilimle ilgili milletvekillerine bir değerlendirme yaptı. O açıklamasına ulaştık. Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki milletvekillerine, kavga istemiyorum, gerekirse kendimi feda ederim, kardeşi kardeşe kırdırtmam, oradaki arkadaşlar genel merkeze geçsinler dedi. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu talimatı üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sabahın erken saatlerinde toplanan partililer genel merkeze geldiler ve genel merkezde saat 14'te Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye çıktı ve 2,5 yıl aranın ardından döndüğü genel başkanlık makamında önce bir 12. katta kurmaylarıyla bir değerlendirme yaptı. Daha sonra da grup toplantısında konuştu. O toplantıya dair de şöyle bir ayrıntı var. Özgür Özel malum grup toplantısını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yaptı. Özgür Özel konuşmasını tamamladıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu burada Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde kürsüye çıktı ve özellikle de Özgür Özel yönetimine yönelik eleştirilerde bulundu ve tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı en dikkat çeken eleştirilerden biri özellikle 38. olağan kurultaya dairdi. 38. olağan kurultayla ilgili yaptığı açıklama şöyleydi. Tarihin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır. Bunu söylediğim için eleştiriyorlar ama arınacağız, arınacağız, kirli siyasetten arınacağız dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Ve şu anda da yine genel merkezde burada bulunan kurmaylarıyla istişare görüşme halinde. Ancak tabii ki en önemli toplantı bu haftaya dair, yarına dair saat 13'te gerçekleştirilecek olan MHK toplantısı. Biz de o MHK toplantısını takip edeceğiz.
1: İlter, henüz çok erken ama tecrübeli bir gazeteci olarak sorayım, meslektaşımız olarak. Şimdi her hafta böyle mi olacak? Yani haftaya da mı böyle olacak? Yani daha sonraki hafta mı olacak? Yani
2: aramaya çalıştık Hikmet Öztürk açıkçası. Ancak tabii ki bir çözüm yolu bulunacaktır diyor her iki tarafta. Ancak tabii ki bunun net yanıtı yok şu an için. Açıkçası bunu söylemekte fayda var. Bugüne dair de zaten net bir yanıt yoktu. Her iki tarafta grup toplantısında konuşacağız diyordu. Nihayetinde yaşanan gerginlik nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısını Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yapma kararı aldı. Önümüzdeki haftada böyle bir tablo olursa bu sefer Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel merkezde toplanalım der mi? İşte ona dair çok net bir şey söylemek şu anda mümkün değil. Tabii ki önümüzde daha bir hafta var.
1: Evet.
2: Bu hafta yani

0: bir gün içerisinde bu konuya dair bir nihayetinde bir adım atılır diye tahmin ediyoruz ama tabii net bir şey söyleyemiyoruz şu andaki.
1: Peki yeter, teşekkürler aktardığım bilgilerden dolayı. Kolay gelsin. Şimdi Özgür Özel'in açıklamalarına birazdan yer vereceğiz. İki lider neler söylediklerine birazdan bakacağız ama piyasalar kapandı efendim. 1-2 dakika oldu. Borsa İstanbul'da an itibariyle kapanışını yaptı. Borsa İstanbul'da %0,86'lık bir düşüş var. 13.741'den kapattı Borsa İstanbul günü. Dolar'da yatay bir hareketlilik var. 46.11.97'den işlem görüyor. Brent petrolde düşüş inanılmaz şekilde hızlandı. Nedeni Donald Trump'ın 2-3 gün içerisinde İran'la bir anlaşma yapabiliriz cümlesi. Sonrasında biliyorsunuz bu Hürmüz Boğazı'nın açılması anlamına geliyor ve dolayısıyla Brent petrolde bir gevşeme var. $90.92 işlem görüyor an itibariyle. Artık $90'ların altına sarkması an itibariyle mümkündür. Biliyorsunuz savaş başlamadan önce $76 seviyesinde işlem görüyordu. Altının onsunda %0,88'lik bir düşüş var. $4.292'dan işlem görüyor. Türkiye'de gram altınsa %0,78'lik bir düşüşle 6.369 liradan işlem gördüğünü söyleyelim. Şimdi tekrar gelelim Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki açıklamalara. Meclis grup toplantısında biraz önce de anlattığımız gibi Özgür Özel çıktı efendim sahneye. Özgür Özel'in açıklamaları çok önemli. Kemal Kılıçdaroğlu'na, yani kendisini Cumhuriyet Halk Partisi'ne siyasete sokan, siyasete ilerlemesine sebep olan Kemal Kılıçdaroğlu'na, ki Kemal Kılıçdaroğlu veda ederken ağlamıştı kendisi biliyorsunuz. Çok ilginç bir cümlesi var. Hakkımı helal etmiyorum diyor Kemal Kılıçdaroğlu'na Özgür Özel. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu'na biliyorsunuz arınma cümlesi var. Özgür Özel'in açıklamalarına bir bakalım.
2: Genel merkezde o kara günü yaşatanlara hem de bugün bu meclisin altında cüret edilen bu meseleye, kim eğer alet olup yol veriyorsa varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum. Şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum.
3: Mahkeme kararıyla göreve geri gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok ağır sözlerle yüklendi.
2: Çıkıp da konuşma yapmayı kendi adıma bir başarı, bir zafer olarak görmüyorum. Ancak burası seçilmişlerin yeridir.
3: Özgür Özel mecliste grup toplantısı için kürsüdeydi. FETÖ ajanlarını fark edemedim diyen Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Yargıyı hedef alan açıklamalara imza attı.
2: FETÖ'den kalma dille, önüne geleni FETÖ'cü ilan eden dille, önüne geleni hain ilan eden dille, Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapmış kimseye yakıştırmam. Namuslu arkadaşlarımıza, hırsız, atılan iftiralara uygun olarak çeşitli iddianame laflarını doğruymuş gibi, iddianameye bile giremeyen iftiraları doğruymuş gibi arıp, yok arınacağız, yok atacağız, yok satacağız. Böyle bir şeye teslim olursak biz Cumhuriyet Halk Partisi olmaktan çıkarız. Elbette hukuka sığınacağız, elbette hukuka güveneceğiz, elbette yargının, bağımsız yargının her şey olduğunu bileceğiz. Ama onun için önce bu yargıdaki çeteyi dağıtacağız, yargı kollarını dağıtacağız.
3: Özel, Kılıçdaroğlu'nun parti meclisi toplantısında kurultay sürecini başlatacağız açıklamasına da geniş yer ayırdı.
2: Madem ki kurultay yapılacağına, yapabileceğinize ikna oldunuz ki başka yolu yoktur. Madem ki mahalle, ilçe, il seçimleri tamammış, o kurultayı yapmalısınız. 111 milletvekilinin imzayla çağrıda bulunduğu 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapmaktır.
4: Açalım, açalım.
1: Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeydi. Özgür Özel'in konuşmasının hemen sonrasında kürsüye çıktı. Hesap sormazsam namerdim cümlesini kurdu. Kirli olanların tamamının işine son verileceğini belirtti.
5: Kirli kimse, onları kapının önüne koyacağız.
6: Benim koltuk derdim yok. Ben bir köşeye çekilip huzur içinde de yaşayabilirim. Ama tarihin yüklediği bir sorumluluk var. Ben kurultayı toplayacağım. Hiç kimse endişe etmesin. Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız.
3: Özgür Özel'in kurultay çağrısına bu sözlerle yanıt verdi. 38. olağan kurultayda yaşananları hatırlattı.
6: Kimse zenginleşme aracı olarak kurultayı kullanmayacak. Dolarlar havada savrulmayacak. Hiçbir irade parayla satın alınamaz.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mecliste yaşanan gerginlik nedeniyle grup toplantısını genel merkezde yaptı.
7: Ben isterdim ki bunu

0: Meclise yapalım. Ama gerilim yaratıldı. Ama bir noktaya kadar, o noktaya gelince kusura bakmayın diyeceğiz.
1: Kılıçdaroğlu'nun hedefinde Özgür Özel vardı. İhraç mesajı verdi.
0: Temiz siyaset yapacağız, temiz siyaset. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz.
1: Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel meclisteki konuşmasını tamamladıktan sonra çıktı kürsüye. Mutlak putlan davası üzerinden sıraladı eleştirilerini. Adrese teslim mesajlar gönderdi.
0: Partiyi kirlilikten arındıracağım. Mutlak putlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim. Kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz. Hiç. Güle güle diyeceğiz. Rahmetli babam derdi, oğlum sen doğrudur, eğri belasını bulur diye.
1: Sözü Özgür Özel'in yurt dışında yaptığı açıklamalara getirdi.
0: Hiçbir CHP genel başkanı yurt dışına gidip bize niye yardım yapmıyorsunuz diyemez. Nasıl yurt dışına gidip de bizi yalnız bırakıyorsunuz diyebilir.
1: Kılıçdaroğlu'nun hedefinde CHP medyası da vardı.
0: Parayla nasıl delege alınıp satılıyorsa televizyon kanalları da parayla alınıp satılmasın. Onun da önüne geçeceğim.
2: Biliyorsunuz bu mutlak butlan kararı sonrasında Özgür Özel ve arkadaşların Demokratik Sol Parti DSP'yi alma girişiminde bulundukları, daha doğrusu bunun için DSP'ye bir teklifte bulundukları belirtilmişti. Efendim bu konuda DSP Genel Başkanı Önder Aksakal A Haber'e çok önemli açıklamalarda bulundu. Partisinin adını şaibeli konulara muhatap olmuş isimlerle kirletmeyeceğini söyledi.
3: DSP'yi ele geçirmek gibi bir hadiseye zaten DSP'liler müşahede etmezler. DSP'nin kendi kurulları ve kararları vardır. Gelenekleri vardır. Parti tüzüğü vardır. Her şey bu çerçevede devam edecektir tabii ki.
1: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası yeni parti kurma iddialarıyla gündeme gelen Özgür Özel ve ekibinin rotayı Demokratik Sol Parti'ye çevirmesini değerlendirdi. Yaşanan gelişmelerin detaylarını A Haber'e anlattı.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nden genel merkez yönetimi anlamında söylüyorum, ayrılan bazı milletvekili arkadaşlar yeni bir parti kurma ya da yeni bir partiye geçme noktasındaki araştırmaları kapsamında DSP'nin de gündeme alınabileceği gibi bir görüş oluşturmuşlar. Sayın Murat Emir randevu talep etmiş ve baş başa bir görüşme yapmışlar. Orada bu süreci tartıştıktan sonra da DSP'nin kurultay tarihinin ne zaman olduğunu sormuş Sayın Emir. Arkadaşımız da Ekim-Kasım aylarında ya da Aralık'ta olabilir demiş. Biz ayrılanlar olarak Özgür Özel ve beraberindeki milletvekilleri olarak Demokratik Sol Parti'ye geçsek, kurultayda da yönetimi biz alsak nasıl olur demişler.
1: DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin kendi adını şaibeli konulara muhatap olmuş isimlerle kirletmeyeceğini söyledi.
3: Başkanlık kurulumuzda değerlendirmeye aldık ve kesinlikle böyle bir işin olmayacağını resmi olarak oluşturduk. Demokratik Sol Parti kendi adını şaibeli konulara muhatap olmuş isimlerle kirletmez.
1: Aksakal, Türk seçmeninin CHP'den kopan bir oluşumla değil, köklü bir partiye güven duyacağına işaret etti.
3: Elbette ki köklü partiye güven duyacaktır. Çünkü bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden görev üstlenen yönetimi bugüne kadar hiçbir zaman ne akçeli işlerle ne de ahlak dışı olaylarla anılmamış. Her ne kadar kuruluş değerleriyle ilgili bazı sıkıntılı siyasi süreçler yaşamışlar ise de toplum nezdinde Atatürk'ün kurduğu parti olarak hep o algı ayakta kalmış. Ben ikinci bir merkez oluşturulabileceğine teknik olarak mümkün görmüyorum bunu. Çünkü her partinin tüzüğü var. O tüzük hükümleri çerçevesinde aykırı bir noktada olanlar partiden bir şekilde uzaklaştırılır.
2: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çerçeve yasanın bir an önce çıkarılması gerektiğini söyledi. Mutlak putlan kararı sonrası CHP'de yaşananları değerlendirdi. Yargıtay'ı işaret eden Hatipoğlu bu kaos mutlaka çözülmeli dedi.
4: Barış ve demokratik toplum süreci. Bu süreç şu an gerçekten son derece önemli bir eşikten geçiyor. Bir karar verme eşiğinden geçiyor. Ve bu eşikte toplumun bekliyor.

0: belirlediği ve sürece ivme kazandıracak olan yasal çerçevenin kendisidir. Çerçeve yasa bu sürecin teknik başlığı değildir. Bu sürecin barışın, hukukun, umudun bu süreçte güvence altına alınması ve tarihin ortak geleceğe bağlayacak olan en hayati eşiğin şimdi formülünü bulacağımız bir yasadır. Yol alınmalı, mesafe kat edilmeli.
1: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Yasal adımların gerekliliğine vurgu yaptı, meclisi işaret etti.
0: Çerçeve yasanın geniş ve kapsayıcı olması son derece önemli. Çatışmalı dönemden demokratik, sivil bir döneme geçişin zeminini oluşturabilmeli. Bu yasa mutlaka hukuki sonuçlar üretmeli. Bu eşiği atlamak bizlerin elindedir, parlamentonun elindedir. Barış kazanacak, asla bir geri adım atmadan daha da ileriye yürüyeceğimizin sözünü burada bütün Türkiye yurttaşlarına veriyoruz.
1: CHP'deki gelişmeleri değerlendirdi. Yargıtay CHP kararını bir an önce vermeli dedi.
0: Yargıtay bu kaosu mutlaka çözmelidir.
2: Batı Trakya'nın İskeçe kentinde Yunanistan tarafından atanan müftülerin Çınar Camii'ne girişinin engellenmesiyle ilgili 4 Türk hakkında açılan davada mahkeme önündeki ırkçı provokasyon gündem olmuştu. İskeçe seçilmiş müftüsü Mustafa Trump'a Türkler dışarı sloganları atan grubun büyük bölümünün firari FETÖ'cülerden oluştuğunu söyledi.
1: Batı Trakyalı Müslümanlar Atina'nın atadığı müftüleri kabul etmedi diye önce dava açıp ardından mahkeme önünde provokasyon yaptılar. Türkler dışarı sloganları atıp sözlü saldırıda bulundular. İşte o provokatörlerin FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde İskeçe'deki Çınar Camii'nde yaşanan olaylar nedeniyle yargılanan 4 Batı Trakya Türkü'nün davasının görüldüğü gün, mahkeme önünde yaşanan ırkçı provokasyon davadan çok gündem oldu. İskeçe seçilmiş müftüsü Mustafa Trump'a, Türk karşıtı sloganlar atan grubun FETÖ ile bağlantılı olduğunu söyledi.
3: Otobüslerle çevre köylerden topladılar. Aralarında FETÖ artıkları da vardı. Sloganları Yunanca attılar. Amaçları algı oluşturmak ve Batı Trakya Türklerinin haklı mücadelesini gölgelemek.
1: Trump'a Türk toplumunun özellikle hedef alındığını belirtti. Senelerdir çözüme kavuşturulamayan müftülük sorununun Atina'nın tutumuyla daha da derinleştiğini vurguladı.
3: Biz ayrıcalık istemiyoruz. Sadece kendi haklarımızı talep ediyoruz. İstanbul'daki Ortodoks azınlığın vakıfları iade edildi. Rum okulları ve vakıfları korunuyor. Biz de mütekabiliyet çerçevesinde Batı Trakya Türklerinin eğitim, vakıf ve müftülük alanındaki haklarının teslim edilmesini talep ediyoruz. Türkiye'deki Ortodoks azınlığa tanınan hakların benzerinin Batı Trakya Türklerine de verilmesini istiyoruz.
1: Davanın 4 sanığından biri olan İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu da barolara seslenerek dayanışma çağrısı yaptı.
2: Efendim, Ebola virüsü hızla yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü korkutan bir açıklama yaptı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen Ebola salgınında kontrol eğrisinin çok gerisinde olduklarını bildirdi. Ebola virüsünün patlak verdiği Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kriz gün geçtikçe büyüyor. Dünya Sağlık Örgütü de son duruma ilişkin açıklama yaptı. 8 Haziran itibariyle 550 doğrulanmış vaka, 101 ölüm ve toplam 19 iyileşme bildirildi. Doğrulanan vakaların %94'ü Ituri eyaletinde görüldü. Vakalardaki artış test ve temas takibinin doğru yürütüldüğünü ortaya koyuyor. Ancak Dünya Sağlık Örgütü'ne göre salgın kontrol altına alınamadı ve mücadele devam ediyor. Öte yandan komşu Uganda'da da Ebola vakaları görülmeye başlandı. Yetkililer salgının toplum içine yayılmadığını açıkladı. Şimdiye kadar 19 doğrulanmış vaka tespit edildi. 2 kişi hayatını kaybetti. Efendim, Dünya Kupası'na çok az bir zaman kaldı malum. Amerika Birleşik Devletleri de Dünya Kupası'nın oynanacağı ülkelerden bir tanesi. Fakat Amerika Birleşik Devletleri daha organizasyon başlamadan yaptık uygulamalarla tartışmadan odağına. Zira Amerika Birleşik Devletleri'nde bakın görüyorsunuz dünyaca ünlü futbolculara, böyle Senegalli futbolculara, işte Arap ülkelerinden gelen futbolculara, Afrika'dan gelen futbolculara adeta bir kokainman ya da uyuşturucu kaçakçısı muamelesi yapılıyor. Tedbirler o şekilde yapılıyor. Köpekle üzerlerine aramak. kısıtlama yapılıyorlar mesela. Bazı tedbirler

0: var, utanç verici olduğu belirtiliyor. Haberde izleyeceksiniz. Ve Amerika bu olayı o kadar ileri götürmüş ki 2025 yılında yılın hakemi seçilen bir hakem Amerika Birleşik Devletleri'ndeki maçlarda görev alacak. Dünya Kupası'nda görev alacak fakat Amerika o hakeme vize vermiyor.
1: Kimini uyuşturucu satıcısı muamelesi yapıp köpekle aradılar. Kimini ülkeden sınır dışı ettiler. Bu yıl ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürüyor. Ancak gündem futboldan çok Müslüman ve göçmenlere yönelik olağanüstü güvenlik önlemleri oldu. Trump yönetiminin göçmen karşıtı politikası futbolun en büyük organizasyonunda da kendini gösterdi. Turnuva için ABD topraklarına ayak basan milli takım kafileleri sıkı önlemler nedeniyle adeta canından bezdi. Senegal milli takım futbolcuları havalimanına indiği gibi terminale adım atmadan ayakkabılarına kadar tepeden tırnağa kontrol edildi. Özbekistan milli takımı da benzer bir muameleye maruz kaldı. Takım otobüsünden inen Özbek futbolcular ve teknik heyet stadyum girişinde polis köpekleri eşliğinde didik didik arandıktan sonra içeri alındı. Irak milli takımının golcüsü Eymen Hüseyin de aynı şekilde hedef alınan isimlerden biriydi. Hüseyin, ABD Göçmenlik Bürosu tarafından yaklaşık 7 saat boyunca sorguya alındı. Takımın resmi fotoğrafçısı da 10 saat sorgulandıktan sonra ülkeden sınır dışı edildi. ABD'nin vize ve güvenlik duvarına sadece futbolcular değil, turnuvanın en üst düzey görevlileri de takıldı. 2025 yılında Afrika Futbol Federasyonu tarafından yılın hakemi seçilen Somalili hakem Omar Arta'nın diplomatik pasaportu bulunmasına rağmen Amerikan topraklarına girişi reddedildi. Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle İran milli takımına yapılan muamele ise en çok konuşulan olaylardan biri oldu. İranlı futbolcuların Amerika Birleşik Devletleri'nde konaklaması yasaklandı. Bu nedenle futbolcular maç günü ABD'ye giriş yapıp, karşılaşma biter bitmez hemen ülkeden ayrılarak Meksika'da konaklayacak.
2: Dürüst olmak gerekirse İranlı oyuncuların çok azını tanıyorum. Ancak onları desteklemek için İran'ın maçlarını izlemeliyiz.
0: Dünya Kupası'nda ülkemizi Amerika'da temsil eden A Milli Futbol takımımız için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği üzerine marş hazırlandı. Bahçeli grup toplantısına "Amerika bekle biz geliyoruz" diyorum sözleriyle o marşı dinletti.

0: Amerika bekle biz geliyoruz diyor.
1: İşte bu sözlerle başladı konuşmasına Bahçeli. Milli takım için hazırlanan marşı dinletti. Milli takımın Dünya Kupası yolculuğunda destek amacıyla Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği üzerine marş hazırlandı. Grup toplantısı öncesi o marş ilk kez dinletildi.
2: Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin isteğiyle 2026 Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil edecek olan milli takımımız için marş hazırlandı.
3: Ay yıldızın aslanları, yazar yeni destanları.
1: Arkandayız isimli milli marşı Ahmet Öngel seslendirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ülkücü hassasiyetler dikkate alınarak bir marş hazırlandığını vurguladı.
0: Böyle bir dönemde Milliyetçi Ülkücü Hareket'in hassasiyetlerini göz önüne alarak ülkücü sanatçılarımızdan istirham ettim. Kısa sürede bir miting, bir marş hazırlayın ve bunu Amerika'ya gitmeden evvel Türkiye duysun istedim.

Marş için hazırlanan klip marşın kendisi kadar ilgi çekiciydi. Klipte milli maçlardan en özel anlar vardı. Yapay zekadan da destek alınarak hazırlanan klip sosyal medyada kısa sürede paylaşım rekorları kırdı.

0: Efendim böyle güzel duygularla coştuk ama bugün bizim için aynı zamanda bir hüznü yad etme zamanı. Şenay Aybük öğretmenimiz bundan tam 9 yıl önce PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olmuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Aybük öğretmenimizin vefat yıl dönümünde, şehadetinin yıl dönümünde bir kez daha Aybük öğretmenimizi andı. Bizler de yad edelim, kısa bir ara verelim, sonrasında tekrar karşınızda olacağız.
1: Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın. Aramızdan ayrılalı tam 9 yıl oldu. Ne adı unutuldu, ne de dindi yüreklerde sızısı. Henüz 22 yaşındaydı Aybüke öğretmen. Gencecikti, umut dolu. Öğrencileri için düşlediği nice güzel yarınlar vardı. Takvimler 9 Haziran 2017'yi gösterdiğinde Aybüke öğretmen öğrencilerine karnelerini vermiş, evine gitmek üzere yola çıkmıştı. Teröristler Aybüke Yalçın'ın bulunduğu aracı kurşun yağmuruna tuttu. Bir çiçek daha tomurcukken hayattan koparıldı. Aybüke öğretmen ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Aybüke öğretmenin şehadetinin üzerinden tam 9 yıl geçti ama hiç unutulmadı. Çorum'un Osmancık ilçesinde adının verildiği okulun öğrencileri de kabri başındaydı.
2: Magosa limanı limandır liman, beni öldüren de yoktur diniman. İşte o şarkı hala kulaklarımızda çınlıyor.

0: 2017 yılında Batman'ın Kozluk ilçesinde şehit edilen Şenay Aybüke Yalçın öğretmen kabri başında hem öğrencileri hem akrabaları hem de sevenleri tarafından dualarla anılıyor.
1: Bir dahaki Aybükeler olmasın bu şekilde. Aybükeler uzun ömürlü olsun, sağlıklı yaşasın.
2: Şenay Aybüke Yalçın başarılı bir öğrenciydi.
3: Biz çocuklar olarak onu hep anmaya devam edeceğiz. Şehit öğretmenlerimizin mekanı cennet olsun, nurlar içinde yatsınlar.
4: Okul olarak onu yaşatmaya okulumuzda devam edeceğiz. Notlarımızda, duygularımızla, başarılarımızla.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Küresel ekonomiye ilişkin dikkat çeken uyarı Uluslararası Para Fonu'ndan geldi. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, dünya ekonomisinin giderek artan kriz ve şoklara karşı yeterince hazırlıklı olmadığını söyledi. Georgieva, pandemi, Ukrayna'daki savaş, ticaret gerilimleri ve Orta Doğu'daki çatışmaların son yıllarda küresel ekonomiyi derinden etkilediğini belirtti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam. Tekstil teknolojileri alanında dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan ITM 2026 Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 9-13 Haziran'da İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Tüm sektör temsilcilerimizi bekliyoruz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ın.

indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Wi-Fi ile sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
1: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS Damat.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
10: Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
11: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
12: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
13: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
12: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
14: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
15: Bana göre yenilikçi olmalı.
14: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
16: Bana göre vizyoner olmalı.
17: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
14: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
18: Sağlam bankacılık.
3: Reklam.
9: A Haber Radyo.
19: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
20: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
21: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniye

0: takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: de bulacaksın.
1: Diyes Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
2: Diyes Damat.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Cumhuriyet Halk Partisi bugün iki ayrı yön, iki ayrı dil, iki ayrı merkez olarak karşımızdadır. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Özgür Özel'e düşen ateşe körükle gitmek değil, aklı selimle hareket etmektir. Zira keskin sirke ancak küpüne zarar verir.
1: Özgür Özel'e seslendi. CHP içindeki çekişmelerin siyasetin merkezine taşınmasını eleştirdi.
0: Sayın Özgür Özel'e tavsiyemiz şudur. CHP'nin iç gerilimini sırtlanıp meydanlara taşımaktan, CHP bünyesindeki çatlağı memleket satına yaymaktan, mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçilmelidir.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. CHP'nin eski ve yeni yönetimine seslenen Bahçeli, parti içindeki gerilimin ülke gündemine taşınmaması gerektiğini belirtti.
0: Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde iki yol vardır. Ya kendi iş meselesini hukuk ve sağduyu zemininde çözecek ya da kendi eliyle büyüttüğü düğümü milletimizin gündemine yeni bir yük olarak taşıyacaktır. Motoru yakmadan, direksiyonu kilitlemeden, yoldan büsbütün çıkmadan bu gidişata bir an evvel nizam verilmelidir.
1: Hazreti Ali'ye atfedilen bir sözü hatırlatan Bahçeli, siyasette hırsın değil, hakkaniyetin esas olması gerektiğini söyledi.
0: Hak sizi hür yaşatmışken hırs sizi kul etmesin. İşte bizim siyaset anlayışımızın özü budur. Hırsın kulu olanlar koltuğun gölgesinde küçülür, hakkın yolunda yürüyenler milletin gönlünde büyür.
1: Bahçeli'nin gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Bölgede oynanan oyuna dikkat çekti.
0: Terörsüz Türkiye, bölgesel fırtınalar karşısında milli varlığımızın zırhıdır. Bölgemizin etrafında kanlı hesaplar yapılırken yine yüce Türk milletinin birliğini, dirayetini ve bin yıllık kardeşliğini zaafa uğratamayız. Sınırlarımızın ötesinde kurulan her tezgah Ankara'dan görülmektedir. İç cepheyi sağlam tutmak zorundayız. Gözünü kan ve petrol hırsı bürümüş olanlar bölgemizi mesiyanik ezyanlarına kurban edemeyecektir.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Zehir tacirlerine şafak vakti baskınlar yapıldı. Adreslere tek tek girildi. Çok miktarda uyuşturucu ve suç unsuru ele geçirildi. Sosyal medya üzerinden uyuşturucu satan şebeke, MIT ve jandarmanın ortak operasyonuyla çökertildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada sosyal medya uygulamalarıyla uyuşturucu satışı yapan şüpheliler tespit edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı ile jandarma ekipleri İstanbul ve Sakarya'da ortak operasyon düzenledi. Hakkında yakalama kararı verilen 50 şüpheliden 43'ü yakalandı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde, binlerce euro ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Bir diğer operasyonda narkotik timleri tarafından yapıldı. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 95 şüpheli yakalandı.
1: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
0: Başkan Erdoğan, külliyede Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde konuştu.
2: Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır.
0: Günlerdir merak ediliyordu. CHP'nin grup toplantısında hangi ismin konuşacağına dair belirsizlik sona erdi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu partilileri genel merkeze çağırdı. Mecliste kürsüye grup başkanı Özgür Özel çıktı.
3: Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz. Bu parti kirliyi kabul etmez.
4: Genel merkezde o kara günü yaşamaklar. Hem de bugün bu meclisin altında cüret edilen bu mesele. Kim eğer alet olup yol veriyorsa, varsa şu kadarcık hakkımı helal edin. Şu kadarcık hakkımı helal edin.
0: Grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP içinde yaşanan tartışmaları değerlendirdi.
5: Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Özgür Özel'e düşen ateşe körükle gitmek değil, aklı selimle hareket etmektir. Zira keskin sirke ancak küpüne zarar verir.
6: Efendim Akşam Ajansı'na gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Bundan 10 yıl önce İstanbul'da Mezdeke grubu dansçılarından Aynur Kanur 49 yaşındayken evinde öldürüldü. Katil veya katiller bir türlü bulunamadı. Efendim 10 yıl sonra özel bir ekip oluşturuldu. 6 kişilik bir ekipten bahsediyoruz. Tam 4000 saatlik görüntü incelendi ve o 4000 saatlik görüntüdeki 1 saniyelik görüntüyle katil yakalandı. Nasıl olduğunu bir izleyelim, daha sonrasında konuşacağız.
0: Çöp atmak için kapısını açtığı evinde kurşun yağmuruna tutuldu. Cinayet 10 yıl boyunca faili meçhul kaldı. Mezdeke grubu dansçılarından Aynur Kanbur cinayetinde katil ya da katillere ilk kez bu kadar yaklaşıldı.
7: Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri 10 yıl önce işlenen Aynur Kanbur cinayetinin faillerini ortaya çıkartabilmek için titiz bir çalışmaya imza attı ve bu çalışmaların sonunda cinayeti işlediği iddia edilen kişi ve onu azmettirdiği düşünülen 2 kişi olmak üzere toplamda 3 kişi gözaltına alındı.
0: Tetiği çeken Bülent Gündüz'den 10 yıl sonra cinayet itirafı geldi.
8: Onunla anne tarafından akrabalığımız vardı. Dansözlük yapması gururuma dokunuyordu. Olayı bu nedenle gerçekleştirdim. Siz gelmeseydiniz ben gelip teslim olacaktım. Vicdan azabı çekiyordum. Gelmek için çocuklarımın büyümesini bekliyordum. Ondan sonra gelip olayı anlatacaktım.
0: 26 Mart 2016 tarihinde İstanbul Şişli'de Aynur Kanbur kanlı bir pusuda 6 kurşunla öldürüldü. Yıllarca neden ve kim sorusuna cevap arandı.
9: Hiç duymadım.
0: 10 yıl sonra 3 şüpheli gözaltına alındı. Bülent Gündüz cinayeti itiraf ederken Yüksel ve Serdar Kar suçlamaları reddetti.
6: Efendim film gibi çok büyük bir olay. Üstelik de şimdi Mehmet anlatacak bizlere, gerçekten inanılmaz bir senaryo var burada. Mehmet Karataş, tanıyorsunuz kendisini, Haber Özel Haberler Şefi. Mehmet hoş geldin.
10: Hoş buldum.
6: Çok ilginç bir şey. Şimdi yayından önce sen anlattığın bilgilerden birkaç tanesi biliyorum. 4000 saatlik görüntü izleniyor ve

0: katil bulunuyor. Nasıl oluyor, anlat bize lütfen.
1: Evet, biliyorsunuz kısa bir süre önce Adalet Bakanımız Akın Gürlek faili meçhul dosyaların açılacağını, hiçbir karanlık nokta kalmayacağını söyledi. Bunun üzerine tüm ekipler harekete geçti. Tüm emniyet güçleri harekete geçti. İstanbul Emniyeti aslında bu anlamda kısa bir süre önce bütün Türkiye'yi yine takdire şayan bir operasyon yapmıştı. Hatırlayın, 19 yıllık bir olayı çözmüştü.
0: Evet.
1: Bu sefer de yapılan bu operasyon gerçekten sizin de ifade ettiğiniz gibi filmleri aratmayan bir operasyon. Çünkü burada 2016 yılında tam 10 yıl önce işlenen bir cinayet 4000 saatlik bir görüntünün incelenmesi sonucu sadece 4000 saat içerisinde 1 saniyelik bir görüntüde bir şeyin fark edilmesiyle aslında bu numara oldu.
0: Şu
1: anda
0: bu görüntü ne?
1: Ekranında bu ne? Taşıdığımız yani... bu görüntü ilk kez görüntüleniyor. Bu gördüğünüz görüntü 4000 saatlik görüntünün içerisinde sadece 1 dakikalık bir görüntü ve bunun içerisinde bakın şu anda bu gördüğünüz zanlı Bülent Gündüz isimli kişi Aynur'un akrabası ve onu öldürmeye giderken son görüntüsü. İşte şu anda cinayete hazırlanıyor. Ne yapıyor? Hı hı. Burada metrobüse biniyor. Az önce arkadaşlarım biraz daha geri alırsa bakın şu anda kırmızı halka içerisinde gösterdiğimiz bu görüntüde elinde bir cep telefonu var. Cep telefonun sim kartını çıkarıyor. Evet. Ve artık ulaşılmaz bir adam oluyor. O saatten sonra artık indikten sonra işte görüyorsun bu görüntüde iniyor ve ardından da nereye gidiyor? Direkt Aynur'un evine gidiyor. Bu görüntülerde yapılan 4000 saatlik incelemede daha öncesinde yapılan incelemelerde Mecidiyeköy'e kadar getiriyorlardı. Ama Mecidiyeköy'den ilerisindeki görüntü artık fark edilemiyordu.
0: Yok yani.
1: Çünkü orada binlerce insan biniyor, iniyor ve orada fark edilmiyor. Yüzü görünmüyor. Bakın şu anda bir durdurabilirsek. Bakın şu anda görüyorsunuz yine burada şansı yaver gidiyor.
0: Çok ilginç.
1: Burada
0: ya.
1: O elle yani metrobüslere bindiğimizde elle tuttuğumuz o tutacak evet. Tam da yüzüne denk geliyor.
0: Tam şurası.
1: Evet, tam da yüzüne denk geliyor. Aa. Burada İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri 6 kişilik bir ekip kuruyorlar. Ve bu 6 kişi tam 4000 saati saniye saniye izliyor. Ve buradaki o görüntünün 1 saniyesinde yüzü görülüyor.
0: Hı hı.
1: Ve bunun üzerine şapkasındaki görüntünün fark edilmesi. Bak burada işte orada gördünüz az önce. Bunun üzerine takibi alıyorlar ve bu kişinin Mecidiyeköy'de indiğini fark ediyorlar.
0: Ya şimdi sevgili seyirciler ne kadar belli oluyor bilmiyoruz tabii. Bakın burada bu kişi değil mi? Şu zanlı.
1: Evet, zanlı.
0: Yani şimdi şöyle, bu görüntüler, metrobüsteki görüntüler yeni ele geçiriliyor. Evet. 6 kişilik ekip tarafından bulunuyor. Ama şansı yaver gidiyor gibi gözüküyor. Şu el tutacağı böyle yüzünü kapatıyor, yüzünü yolculuk kapatıyor. Boyunca. Sadece 1 saniye orası açılıyor, yüzü görülüyor ve oradan tespit ediliyor. Şimdi hızlı oynatın arkadaşlar. Bir daha sevgili seyircilerimiz evet. Bu bilgiyle beraber izlerlerse daha net anlayacaklar. Bakın şuradaki tutacak yukarıdan kamera
1: yüzünü
0: çektiği
1: kapattı.
0: İçin kapatıyor.
1: Şapkayla yüzünü
0: kapatıyor. Şu anda da elindeki cep telefonundaki sim kartı söküyor. Takip edilmesin diye. Ama bir saniyelik görüntüyü fark ediyor ekipler.
1: Burada Aynur Kambur'u öldürmek
0: şimdi
1: üzere.
0: Tam ekran evet, evet. Anlat.
1: Bu gördüğünüz görüntü de saatler 19.35, 19.40 gibi bir görüntü. Daha sonrasında iniyor ve 19.47'de metrobüsten iniyor ve daha sonra evini fark etti Fulya'da Narçiçeği sokaktaki Aynur'un evine gidiyor ve orada da belinde taşımış olduğu silahla 6 el ateş ediyor, öldürüyor. Ardından da silahı denize atıyor ve zaten telefon hattını da şu anda haber ekranlarında gösterdiğimiz gibi sim kartını söküyor. Bir daha o kartı da hiç takmıyor.
0: Evet.
1: Ve ekipler ne yapıyor? 4000 saatlik bu görüntüyü incelerken bu kişiyi fark ediyorlar. Yüzünü görüyorlar. Ardından bir de bunun biliyorsunuz anonim kartlar var.
0: Akpil kart.
1: Akpil kartlarda burada kendine ait kartı kullanıyor. Ve böylece ekipler onun bu kişi olduğunu fark ettikten sonra Akpil'den adım adım nereye gittiğini fark ediyorlar. Gidiyor cinayeti işliyor. Cinayetten sonra tekrar Avcılar'a dönüyor. Hı hı. Ve bu kişinin buraya gelip yaklaşık yarım saatlik bir oyalanması oluyor. Evet. İşte burada gitmesi ve orada kapıya önce bu arada kurye gibi gidiyor. Kendi itirafı bu. İlk kez itiraflarını da evet. Haberde paylaşayım. Ne yapıyorlar? Gidiyor kapıyı çalıyor. Ben kuryeyim diyor. Kapıyı açtığı an elindeki silahla içeri giriyor ve 6 el ateş ediyor. Orada Aynur Kambur'u öldürüyor. Daha sonra da silahı zannedersem Beşiktaş sahilinde denize atıyor ve ardından da tekrar metrobüsü kullanarak orada kayıplara karışıyor.
0: Neden öldürdüğünü söylüyor mu?
1: Söylüyor.
0: Neden?
1: Diyor ki bizim diyor bu arada kendisi hem babası Aynur'un babasıyla annesi de akrabası olması sebebiyle ikisinin de akrabası. Aynur'un annesinin teyzesinin oğlu. Bu kişi diyor ki daha öncesinde 2005 yıllarında bir mezleki grubu vardı biliyorsunuz. Evet. Orada dansözlük yapıyordu. Dans ediyordu. Biz de buna karşıydık. Kendi ifadesi bu.
0: Anladım.
1: Ben onu kabul etmiyordum. Daha öncesinde kendisiyle bir ara karşılaştık. Kavga ettik. O da sana ne dedi. Ve sonrasında diyor bir gün caddede giderken yine Beşiktaş'ta denk geldim. Ve adım adım kendisini takip ettim. Evini öğrendim. Ve daha sonrasında da gidip silahımı aldım. Ve ilerleyen günlerde geldim. Bana da bir daha ulaşılmaması için sim kart telefonumu kapattım. Sim kartını çıkarttım ve cinayeti işledim. Ve hatta İstanbul Emniyeti ekiplerine siz beni nasıl buldunuz diyor.
0: 10 yıl onlar sonra da, olunca da tabii
1: belki
0: şaşırdım.
1: Sen 4000 saatte bulunamamış olabilirsin ama bir saniyede bulduk diyorlar. Burada gerçekten İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'nü tebrik etmek gerekiyor. Dediğim gibi daha önce de 19 yıl önce işlenmiş bir cinayetin çözmüştü. Çıkardım. Orada da ben unuttum siz nasıl buldunuz diye cinayeti işleyen kişi söylemişti. Böyle de bir cevabı vardı. Burada da dediğimiz gibi 6 kişilik kurulan özel bir ekip tam 10 yıl önce işlenen cinayeti buldu. Yani magazinleştirmek istemiyorum ama burada şapkasının fark edilmesiyle yani şapkadan buluyorlar kendisini. Evet.
0: Bir saniyelik görüntüyle yakalıyorlar. Peki. Evet çok teşekkürler. Süremde doldu. Önemli bir bilgiydi. Bizimle paylaştın. Çok teşekkürler Mehmet. Kolay
1: teşekkür
0: gelsin.
1: Ederim.
0: Efendim devam ediyoruz efendim akşam ajansındaki gelişmeleri aktarmaya. Şimdi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önemli anlar vardı biliyorsunuz. Bir taraftan Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısı meselesi en önemli gündem maddelerinden bir tanesiydi. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki grup toplantısını kim gerçekleştirecek? Bu gün boyunca sorulan sorulardan bir tanesiydi. Bir taraftan Özgür Özel ben yapacağım dedi bu grup toplantısını. Kemal Kılıçdaroğlu kendi yapacağını söylemişti. Bugün beklenen saat geldiğinde Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde tırnak içerisinde söyleyelim belki de sağduyulu davranan taraf olduğu genel merkezde yaptı toplantıyı. Özgür Özel ise kürsüdeydi.
2: Genel merkezde o kara günü yaşatanlara hem de bugün bu meclisin altında cüret edilen bu meseleye kim eğer alet olup yol veriyorsa varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum. Şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum.
3: Mahkeme kararıyla göreve geri gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok ağır sözlerle yüklendi.
2: Çıkıp da konuşma yapmayı kendi adıma bir başarı, bir zafer olarak görmüyorum. Ancak burası seçilmişlerin yeridir.
3: Özgür Özel mecliste grup toplantısı için kürsüdeydi. FETÖ ajanlarını fark edemedim diyen Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Yargıyı hedef alan açıklamalara imza attı.
2: FETÖ'den kalma dille, önüne geleni FETÖ'cü ilan eden dille, önüne geleni hain ilan eden dille, Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapmış kimseye yakıştırmam. Namuslu arkadaşlarımıza, hırsız, atılan iftiralara uygun olarak çeşitli iddianame laflarını doğruymuş gibi, iddianameye bile giremeyen iftiraları doğruymuş gibi arıp, yok arınacağız, yok atacağız, yok satacağız. Böyle bir şeye teslim olursak biz Cumhuriyet Halk Partisi olmaktan çıkarız. Elbette hukuka sığınacağız, elbette hukuka güveneceğiz, elbette yargının, bağımsız yargının her şey olduğunu bileceğiz. Ama onun için önce bu yargıdaki çeteyi dağıtacağız, yargı kollarını dağıtacağız.
3: Özel Kılıçdaroğlu'nun parti meclisi toplantısında kurultay sürecini başlatacağız açıklamasına da geniş yer ayırdı.
2: Madem ki kurultay yapılacağına, yapabileceğinize ikna oldunuz ki başka yolu yoktur. Madem ki mahalle, ilçe, il seçimleri tamammış, o kurultayı yapmalısınız. 111 milletvekilinin imzayla çağrıda bulunduğu 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapmaktır.
4: Açalım.
0: Saat 13.30'daydı Özgür Özel'in bu açıklamaları. Saatler 14'ü gösterdiğinde hatta biraz daha geçiyordu. Kemal Kılıçdaroğlu bu sefer CHP Genel Merkezi'nde mikrofon elinde grup toplantısını gerçekleştirdi. Kurduğu çok sert ve önemli cümleler var. Özel yönetimini sert bir dille eleştirdi. Hesap sormazsam namerdim dedi. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz ifadesini kullandı.
5: Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
6: Benim koltuk derdim yok. Ben bir köşeye çekilip huzur içinde de yaşayabilirim. Ama tarihin yüklediği bir sorumluluk var. Ben kurultayı toplayacağım. Hiç kimse endişe etmesin. Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız.
3: Özgür Özel'in kurultay çağrısına bu sözlerle yanıt verdi. 38. olağan kurultayda yaşananları hatırlattı.
6: Kimse zenginleşme aracı olarak kurultayı kullanmayacak. Dolarlar havada savrulmayacak. Hiçbir irade parayla satın alınamaz.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mecliste yaşanan gerginlik nedeniyle grup toplantısını genel merkezde yaptı.
2: Ben isterdim ki bunu meclise yapalım. Ama gerilim yaratıldı. Ama bir noktaya kadar, o noktaya gelince kusura bakmayın diyeceğiz.
3: Kılıçdaroğlu'nun hedefinde Özgür Özel vardı. İhraç mesajı verdi.
6: Temiz siyaset yapacağız, temiz siyaset. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz.
3: Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel meclisteki konuşmasını tamamladıktan sonra çıktı kürsüye. Mutlak putlan davası üzerinden sıraladı eleştirilerini. Adrese teslim mesajlar gönderdi.
6: Partiyi kirlilikten arındıracağım. Mutlak putlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim. Kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz. Hiç. Güle güle diyeceğiz. Rahmetli babam derdi, oğlum sen doğrudur, eğri belasını bulur diye.
3: Sözü Özgür Özel'in yurt dışında yaptığı açıklamalara getirdi.
6: Hiçbir CHP genel başkanı yurt dışına gidip bize niye yardım yapmıyorsunuz diyemez. Nasıl yurt dışına gidip de bizi yalnız bırakıyorsunuz diyebilir.
3: Kılıçdaroğlu'nun hedefinde CHP medyası da vardı.
6: Parayla nasıl delege alınıp satılıyorsa televizyon kanalları da parayla alınıp satılmasın. Onun da önüne geçeceğim.
0: Şimdi günlerce bugünü konuştuk. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki çift başlılık tartışması bu kez meclis koridorlarına taşındı. İki liderin açıklamalarını ekranlarınıza getirdik. İzlenimlerimiz var. Öncesinde neler yaşandı? Açıklamalar sonrasında neler yaşandı? Ekranlarınıza taşıyalım. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki çift başlılık krizi Ankara'yı karıştırdı. Parti ikiye ayrıldı. Haftalardır süren genel başkanlık tartışması grup toplantısı öncesinde kavgaya dönüştü.
7: Senin gibi kızımı ben masalarda büyüttüm.
8: Benim dedemin mal varlığı bu partiye gömüldü.
7: Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiç kimse hain değildir.
8: Hain.
7: Diyemezsin onu.
8: Hain. Diyemezsin.
3: Hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu mecliste parti grubuna hitap etme hazırlığı yaptı. Bu durum mecliste benzeri görülmemiş bir gerilime neden oldu.
9: Cumhuriyet Halk Partisi'nde kritik grup toplantısı öncesi hareketli anlar yaşanıyor. Milletvekilleri saatler öncesinde yerini aldı. Kürsüye kimin çıkacağı ise merak konusu. Özgür Özel mi yoksa Kemal Kılıçdaroğlu mu?
3: Milletvekilleri, parti yöneticileri ve çok sayıda davetli meclise akın etti. Ziyaretçi girişlerinde yoğunluk yaşandı. Koridorlarda büyük kalabalıklar oluştu. Meclis önünde hain Kemal, özgür başkan sloganları atılırken, CHP genel merkezinde halkın umudu Kılıçdaroğlu sloganları yükseldi. Parti içindeki ayrışma meclis kapılarına kadar taştı.
10: Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aynı anda grup toplantısı yapması Türkiye Büyük Millet Meclisi dikmen kapısı önünde büyük bir kargaşaya sebep oldu. Özellikle Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları arasında zaman zaman arbedeler yaşandı.
3: CHP grup toplantısı öncesinde güvenlik önlemleriyle birlikte sağlık ekipleri de tüm tedbirleri aldı. İlerleyen dakikalarda mecliste oluşabilecek daha büyük bir krizin önüne geçmek üzere yeni bir karar alındı. Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değil CHP Genel Merkezi'nde yapacağını duyurdu.
9: Meclisteki gerginlik artınca Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından açıklama gerçekleştirdi ve vatandaşları genel merkeze davet etti. Ancak konuşmasını hemen başlamadı. Önce Özgür Özel konuştu. Onun konuşması bittikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde kürsüye çıktı ve hitaplarını gerçekleştirdi. O konuşmasında özellikle Özgür Özel ve yönetimini topa tuttu.
3: Ancak bu karar tartışmaları dindirmeye yetmedi. Çünkü gözler aynı saatlerde iki ayrı merkezden verilecek mesajlara çevrildi.
11: Meclisteki grup kürsüsüne kimin çıkacağı merak ediliyordu. O isim Özgür Özel oldu ve toplantıya 93 milletvekilinin katıldığı bilgisi de bize verildi.
9: Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki farklı grup toplantısı vardı. Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Kemal Kılıçdaroğlu ise genel merkezde konuştu. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında arınma ve temiz siyaset mesajları dikkat çekti.
3: Mecliste gerginliğin önüne geçen tek hamle ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısını genel merkezde yapma kararı oldu.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, devlet vizyonumuzun adıdır diye açıkladığı terörsüz Türkiye hedefinin başarıya ulaşmasıyla açılacak yeni kapılara işaret etti. Türkiye'nin oyun kurucu bir aktör haline geldiğini söyledi. Güçlü olmak dışında bir seçenek yok dedi.
12: Terörsüz Türkiye süreci stratejik bir devlet vizyonunun adıdır.
3: Sınır ötesi operasyon vurgusu yaptı. Terörsüz Türkiye'nin devlet vizyonunun adı olduğuna dikkat çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde açıklamalarda bulundu.
12: 40 yılı aşan terörle mücadelemizi yine bu anlayışla sürdürdük. Sınır ötesi harekatlarla ülkemizin güney sınırları boyunca bir güvenlik hattı oluşturduk. Irak ve Suriye harekatlarımız, ülkemizin tepesine yerleştirilen cam tavanı parçalayarak güvenlik paradigmamızda yeni bir dönemi başlatmıştır.
3: Terörsüz Türkiye hedefinin başarıya ulaşmasıyla açılacak yeni kapılara işaret etti.
12: İnşallah süreç hedeflerimizle uyumlu bir şekilde başarıya ulaştığında İç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek, milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır. Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir.
3: Mesajı netti. Türkiye'nin güçlü olmak dışındaki başka seçeneklerine kapıları kapattı.
12: Sadece kendi bekamız için değil, dost ve kardeşlerimizin huzur, barış ve istikrarı için de bizim güçlü olmak dışında bir seçeneğimiz yoktur. Türkiye, harp sahalarını en iyi okuyan, değişen güvenlik paradigmasını ilk fark eden ve kendini buna erkenden hazırlayan ülkelerden biri olmuştur. Devletimizi Türkiye düşmanlarına maşalık yapan FETÖ-vari yapılardan temizleyerek sızıntıların ve içeriden sabotajların önüne geçtik.
0: Ve yanı başımızdaki savaşa ilişkin ümit verici açıklamalar var. Her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan işte İran'la görüşmeler iyi gidiyor gibi çok sık cümleler duysak da bu sefer gün verdi. Donald Trump diyor ki 2-3 gün içerisinde İran'la anlaşmayı imzalayabiliriz diyor.
13: 2 ya da 3 gün içinde bir anlaşma imzalamak için iyi bir şansımız var.
3: İran'la İsrail arasında alevlenen savaşın ardından konuştu. ABD Başkanı Donald Trump müzakereye açık kapı bıraktı. İsrail'in Lübnan'a saldırıları, İran'ın da tarihinde ilk kez kendisine saldırı olmadan İsrail'i vurması, kırılgan ateşkesin gölgesinde bölgede tansiyonu yükseltti. ABD Başkanı Donald Trump ise görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.
13: İran'la müzakere devam ediyor ve bu süreç durmadı. Bence işler yolunda gidiyor. 2 ya da 3 gün içinde bir anlaşma imzalamak için iyi bir şansımız var.
3: Trump aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı ablukanın etkisini de vurguladı.
13: Abluka %100 etkili olmaya devam ediyor. Ablukamızdan hiçbir şey geçmiyor. Ne petrol ne gelir. Hiçbir şey. Ablukadan hiçbir şey geçmiyor.
3: ABD Başkanı İran'ı tehdit etmekten de geri durmadı.
13: Biz istersek çok kolay bir şekilde bombalayabiliriz. Bunu yaparsak ve 2 ya da 3 hafta vurmaya devam edersek İran'dan geriye hiçbir şey kalmayacak. Hürmüz Boğazı da aylarca kapalı kalacak. Pek çok insan ölecek. Kim bunu ister ki? Ben istemem.
3: Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı görüşmeye de değindi. İyi bir görüşme yaptık diyen Trump, ona saldırdılar, o da geri

0: vurdu, onu suçlayamam, şimdi bir süre birbirlerini rahat bırakmalılar ifadelerini kullandı.
1: Bir taraftan görüşmeler devam ederken bir taraftan da sahanın gerçekleri var. Hala savaş düşük düzeyde de olsa devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ordusuna ait bir Apache taarruz helikopteri Hürmüz Boğazı yakınlarında düştü. Helikopterde bulunan iki mürettebatın sağ olduğu açıklandı. Helikopterin İran'ın ateş açması sonucu mu ya da teknik arıza nedeniyle mi düştüğü bilinmiyor.
0: ABD ordusuna ait Apache taarruz helikopteri Hürmüz Boğazı yakınlarında düştü. Helikopterde bulunan iki mürettebatın kurtarıldığı açıklandı. Helikopterin düşmesi ABD Başkanı Donald Trump'ın da gündemindeydi.
2: Pilotlar iyi durumda. Evet, kimse yaralanmadı. Bir rapor yayınlayacağız ama pilotlar iyi durumda.
0: Helikopterin neden düştüğüne dair açıklama yapılmadı. Hava aracının İran'ın ateş açması sonucu mu ya da teknik arıza nedeniyle mi düştüğü bilinmiyor. Pentagon olayla ilgili soruşturma başlattı.
1: Filipinler'de meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremin bilançosu ağırlaşıyor. Can kaybı 37'ye yükselirken 500'e yakın kişi yaralandı. Deprem binlerce kişiyi de evlerinden etti.
0: Onlarca ölü, yüzlerce yaralı, binlerce evsiz. Filipinler'deki 7,8'lik depremin bilançosu ağır oldu. Yarım asrın en şiddetli depremi geride büyük bir yıkım ve acı bıraktı. Yaklaşık 90 bin kişi depremden etkilendi. Saatler geçtikçe can kaybı ve yaralı sayısı artıyor. Ekipler enkazlarda zamana karşı yarışıyor.
3: Enkazın altında hala iki kişi var. Arama köpeklerimize çalışmaya devam ediyoruz.
0: Moloz yığınları sokakları kaplarken depremin merkez üssü Mindanao Adası'nda bazı bölgelere elektrik ve su verilemiyor.
3: Enkazın altında kalan kardeşimi arıyoruz. Şu ana kadar hala haber alamadık. Dünden beri bekliyoruz.
0: Deprem 20 bine yakın kişiyi yerinden etti. Geride acılı aileler bıraktı.
4: Kurtarma ekibiyle en son görüştüğümde oğlumu kurtarmaya geleceklerini söylediler ancak artık kalp atışını duyamıyorlarmış. O yüzden bu artık bir kurtarma değil. Oğlumun hala enkaz altında olduğunu bilmek, bir anne olarak bunu kabullenmek çok zor. Bunu idrak etmekte çok zorlanıyorum.
0: Arama kurtarma çalışmaları sürerken artçı depremler ve tsunami uyarıları da ülkede paniği arttırıyor.
1: Efendim İzmir'de 15 yaşındaki Erdem Demir Karşıyaka'da 19 yaşındaki bir çocukla bilinmeyen bir nedenle tartışıyor. Tartışmanın üzerine 19 yaşındaki kişi 15 yaşındaki Erdem Demir'i bıçaklayarak öldürüyor.
0: Sahilde bıçaklı dehşet yaşandı. 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. İzmir Karşıyaka Fevzi Paşa Ortaokulu öğrencisi Erdem Demir, 19 yaşındaki gençle Karşıyaka sahilinde bilinmeyen nedenle kavga etti.
5: Olay İzmir'in Karşıyaka ilçesi sahilinde 7 Haziran'da meydana geldi. 15 yaşındaki Erdem Demir kavgalı olduğu başka bir genç tarafından bıçakla yaralandı ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
0: Soruşturma kapsamında iki şüpheli yakalandı.
5: Olayla ilgili gözaltına alınan biri 18, biri 19 yaşındaki iki genç emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı hakimlikçe kasten öldürme suçundan tutuklandı.
0: Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bıçakla yaralanan Erdem Demir'in karnını tutarak müşterilerin bulunduğu kafeye koşup sığınması yer alıyor. Ekipler Erdem Demir'in neden öldürüldüğünü belirlemek için çalışmalarına devam ediyor.
1: Efendim, İstanbul'un Güngören ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Adnan Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davada savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Ahmet Nazif Vural telefon attığımızda bize ayrıntıları aktaracak. Ahmet.
6: 14 Ocak günü İstanbul'da Güngören'de Adnan Çağlayan ne yazık ki 15 yaşındaki bir başka çocuk tarafından 3 kez bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Elbette gündemde oldukça kendisine yer buldu ve bu kapsamda da sürekli bir şekilde bununla alakalı araştırmalar devam etti ve son olarak ilk duruşmada bugün gerçekleştirildi. Bu duruşmada da savcılık esası ilişkin bir mütalaasını verdi. Mütalaasında savcılık aslında beklenen gibi sanık için 21 yıl 7 ay 15 günlük bir hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Karşı kasten öldürme, 6136 sayılı yasaya muhalefet etme ve zincirleme şekilde silahla tehdit suçlarından bu esasa ilişkin yine mütalaada yer alan suçlamalar olduğunu da altına çizelim. Elbette şu an için bir ara verildiğini belirtelim duruşmaya ve aranın geri dönüşünde de ertelendiği tarih yine belli olacak davanın. Ve tabii ki aile de bugün, acılı aile de bugün adliyedeydi ve adliyede özellikle çok sayıda Adnan Çağlayan'ı desteklemek için gelenler de vardı. Hepsinin tabii ki fikirleri belliydi. Adalet çağrısında bulunuyorlardı. Bu kapsamda da savcının vermiş olduğu mütalaa yine oldukça değerli diyelim. Sözü yerine size bırakalım.
1: Peki Ahmet, teşekkürler aktardığım bilgilerden dolayı. Efendim, geçen hafta ekranlarınıza getirmiştik. Adana'nın Seyhan ilçesinde altyapı çalışması sonrasında bir mahallede yollar yapılmadığı için mahalle esnafı, işte oradaki vatandaşlar yollara halılar döşemişlerdi. Zira toz topraktan gına geldik açıklamalarını bulunuyorlardı, araçları zarar görüyor diye. Bunu geçen hafta dile getirdik biz. Tüm kamuoyu, Türkiye kamuoyu bunu gördü. Fakat buna rağmen, bir hafta geçmesine rağmen hala belediye herhangi bir girişimde bulunmuş değil. O yollar hala halı kaplı. Arkadaşlarımız oradaki yaşayan insanlarla konuştular.
7: Çamurlu bahçe, yazın kışında çamurlu bahçe.
8: Asfaltlanmayan yolda oluşan toza isyan ettiler. Yollara halı ve kilim serdiler. Adana Seyhan Belediyesi bir süre önce altyapı çalışması yaptı ama yolları asfaltlamadı. Bu nedenle mahalle yoğun toz içinde.
7: Bir oy verdiğimiz parti, yeni değil, yıllardır. 61 yaşındayım, kendimi bildim bileli oy verdiğim parti.
8: İlçe sakinleri tozdan dolayı sorun yaşıyor. Sıcak havada evlerinin camlarını bile açamıyorlar. Duruma tepki gösteren vatandaşlar bozuk olan yollara halıyla kilim serdi.
9: Havuzubahçe Mahallesi sakinleri sokaklardan yükselen toz nedeniyle isyanda. İşte seslerini duyurmak için önce mahallenin ismini Havuzubahçe'den Tozlubahçe'ye çevirdiler. Ancak bu da çözüm olmadı. Ardından da çareyi eski kilimlerde aramaya başladılar.
10: 56 ilden büyük illerin en büyük ilçesi. Şimdi bu Seyhan Belediyesi'nin bu yol acaba Adana'ya yakışıyor mu? Ya burası neresi? Adana mı? Hindistan mı? Veyahut da Afrika mı?
9: Sokağın ortasında halılar, kilimler, yolluklar. İşte insanlar ilk olarak bu manzarayı gördüğünde şaşırıyor, bir anlam vermeye çalışıyor. Ama mahalle sakinleri işte bu yöntemi tozdan kurtulmak için kullanmaya başladı.
11: Millet baktı abi.
12: Neden yapılmıyor yollar?
11: Biz de bilemiyoruz vallahi.
8: Onların tek isteği yolun yapılması, yazın toz, kışın çamura neden olan sorunun giderilmesi.
9: Havuzubahçe Mahallesi sakinleri görmüş olduğunuz gibi toza önlem almak için eski kilimlerini sokaklara sermeye başladılar. Ancak bu da yeterli olmayınca görmüş olduğunuz gibi ev sahipleri evlerinin önündeki yolları hortumlarla sulayarak yine toza önlem almaya çalışıyor.
11: Çiçekler artık yeşilden griye dönmüş. Defalarca da yayın yapıldığı halde yollar yapılmıyor.
1: Yani farklı yerlerde kaçak elektrik kullanımını ekranlarınıza getirmiştik ama bu ilk olsa gerek herhalde. Bakın Şanlıurfa burası. Elektrikli otomobil sahibi efendim trafodan kaçak hat çekmiş gördüğünüz üzere. Bir de düzenek kurmuş. O düzenek de elektrikli otomobilini şarj ediyor. Bu görüntü cep telefonu kamerasına çekilmiş. Daha sonrasında sahibi bulundu ve gerekli cezai işlem yaptırıldı.
8: direkten kablo çekti, kaçak elektrikle milyonluk otomobilini şarj etti. Görenleri şaşkına çeviren olay Şanlıurfa'da yaşandı. Eyyubiye ilçesinde elektrik dağıtım şirketi ekibi rutin kontroller sırasında ana hattan kaçak bağlantı çekildiğini belirledi. Elektrikli araca ait şarj kablosunun da doğrudan bu kaçak hatta bağlandığı tespit edildi. Kaçak şarj istasyonuna dönüştürülen düzenek ekipler tarafından sökülerek iptal edildi. Elektrikli otomobilini kaçak hatta şarj eden vatandaş hakkında cezai işlem uygulandı.
1: Şimdi kişisel verileri koruma kanunu var biliyorsunuz ve bunlardan dolayı da gizliliğimizi, hayatımızdaki gizliliğimizi korumamız gerekiyor. Ve bunda güzel bir kanun açıkçası bakarsanız. Kendi gizliliğimizi, bilgilerimizi gizlemek için bizim için önemli bir veri. Şimdi her yerde güvenlik kameraları var biliyorsunuz. İş yerlerinde, açık alanlarda, apartmanlarda, sitelerde. Peki bunlar bizim gizli hayatımızın gizliliğini ihlal ediyorlar mı? Bu soru soruldu. Bakın da cevap veriliyor.
8: Oturduğunuz binada, ortak alanlarda, iş yerlerinde. Kameralar hayatın her anında kayıtta. Ama güvenlik adı altında her şeyin kayıt altında olması gerekli mi?
12: Güvenlik maksadı değil. Eğer ki bir kayıt alıyorsanız doğrudan kişinin yüzünü göstermeyecek veyahut da elzem değilse ses kaydını almayacak boyutta bunları yapmanız lazım.
8: Aksi takdirde kişinin özel hayatını ihlal etmiş sayılıyorsunuz.
12: Doğrudan kapı önlerini görecek şekilde yani komşuların birbirleriyle olan ilişkilerinde onların kendi özel hayatlarını görebilecek boyutta yerleştirilmiş olan kameralar aslında baktığınızda onların özel hayatını ihlal ediyordur. Bu noktada kapı girişleri genel bir apartman girişi veyahut da site girişini görebilecek kamerayla gerçekleştirilebilecek o güvenlik seviyesi, koruma seviyesi varken doğrudan kapıyı görecek şekilde yerleştirmek o kişinin özel hayatını ihlal edecektir. Yine herkese soyunma odaları, duşlar ya da işte havuz gibi yerlerde de doğrudan güvenlik kamerasının kişileri görecek şekilde yerleştirilmiş olması aynı şekilde onların özel hayatını ihlal edebilecektir.
8: Peki iş yerlerinde güvenlik kamerası şart mı?
13: Bu sorunun yanıtı elbette kullanım amacında. Şayet çalışanın performansını artırmak için çalışanı yakından takip etmek yasa dışıyken iş sağlığı ve güvenliği ve iş yerinin korunması için kullanılmasıysa elzem durumda.
12: Sizler bir iş yerini güvenliğini sağlayabilmek için doğrudan sadece kayıt yani görüntü kaydını alıyor olmanız yeterliyken ses kaydı alıyor olmanız o kişinin özel hayatını ihlal edecektir.
8: Bu ihlalin maddi ve manevi cezası var.
12: 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile yargılanması söz konusu. Ki bunun ses kaydı ve görüntü kaydıyla yapılması halinde bu cezanın bir kat artırılması yani 2 yılla 6 yıl arasında bir cezai müeyyidenin olabileceğini söyleyebiliriz. Aynı şekilde kişisel verilerin korunması kurumuna ihbar edildiğinde onun da yaklaşık 2026 yılı itibariyle 79 bin ile 31 milyon TL arasında idari bir para cezasına hükmedebileceğini söyleyebiliriz. Herkese böyle bir tespit olduğunda yani suç işlendiği kesinleştiğinde bir mahkeme kararıyla tespit edildiğinde mağdur tarafın faile karşı maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı da doğacaktır.
1: Trafikte geçiş üstünlüğü olan ambulansların geçişini sağlayabilmek için bir fermuar sistemi var biliyorsunuz. Bu yöntem en çok uygulanan yöntem. O tam ortaya geliyor ambulans. Diğer araçlar sağa sola doğru ayrılıp bir fermuar sistemi açması gerekiyor. Bunu İstanbul Maltepe'de bir yolda o kadar güzel uyguluyor ki sürücüler. Bazı sürücüler bunu karıştırıyor ama ambulans şoförü uyarıyor. Bakın çok güzel bir örnek var. Bütün sürücüler şu arkadaş mesela önce ayıkmıyor sonrasında uyarılıyor. Bütün hepsi böyle fermuar sistemi açıyorlar ve ambulans oradan devam ediyor. Çok güzel görüntü efendim. Öğretici bir görüntü izleyelim.
14: Araçlar sağlı sollu yanaşıyoruz, ortayı boşaltıyoruz. Sağlı sollu araçlar, Audi sağda kal, Audi.
8: Fermuar sistemini bilen de vardı, ne yapacağını şaşıran da.
14: Sağda kal, aksat.
8: İstanbul Maltepe'de hasta taşıyan bir ambulans, trafiğin kilitlenmesiyle yoluna devam etmekte zorlandı. Zamanla yarışan ambulans şoförü sirenlerini açarak yol istedi. Bazı sürücüler fermuar sistemini kullanarak ambulansa saniyeler içinde koridor açtı.
14: Araçlar sağlı sollu yanaşıyoruz, ortaya boşaltıyoruz, sağlı sollu.
8: Ancak bunu unutan ya da bilmeyen sürücüler de vardı. Onları yönlendiren ambulans şoförü oldu.
14: boşaltıyoruz. Sağlı sollu. Araçlar sağlı sollu yanaşıyoruz. Hyundai. Sağda kal aksent.
8: Ambulans şoförünün hastayı yetiştirmek için zamanla yarışanları araç kamerasına böyle yansıdı.
14: Araçlar sağlı sollu.
1: Robotlar Çin'de pek çok sektörde faaliyet gösteriyorlar. Onlardan bir tanesi de trafik polisi efendim. Gördüğünüz üzere tam bir kavşakta durmuş böyle trafik polisi şeklinde robotlar trafiği yönlendiriyorlar. Üstelik bunlar yeni nesil robotlarmış.
15: İlerideki sınav alanı yakınında korna çalmayınız. Lütfen sınava girenlere yol veriniz.
8: Trafiğe yön veriyor, sürücüleri uyarıyor. Çin'de trafik polisliği görevini robotlar yapıyor.
15: Robotumuz Hangzhou Sınav Merkezi'nin yakınındaki kavşakta resmi olarak görevlendirildi.
8: Robot teknolojisini hayatın içine entegre eden ülkelerin başında gelen Çin'de bu kez robot polisler görevde. Onlardan biri trafik polisi olarak Hangzhou kentinde görevlendirildi.
15: Öncelikle video tabanlı akıllı tanıma teknolojisini kullanıyor. Trafik yönetimi söz konusu olduğunda robot insan trafik polisleriyle iyi bir uyum içerisinde çalışıyor.
8: Özellikle bir üniversitenin önünde bulunan robot trafik polisi sınav saatlerinde sürücüleri özellikle korna kullanmamaları için de uyarıyor.
15: Araçlara trafik kurallarına uymalarını tavsiye etme temel işleminin yanı sıra özel olarak bir sesli hatırlatma özelliği ekledik ve öğrencilere duygusal destek sağlıyoruz. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum.
8: Robot polis sabit noktalarda saatlerce durabiliyor. Böylece polis memurlarına da devriye görevi kalıyor.
15: Sabit nokta yönetimi ve araçlara uyarıda bulunma konusunda robot yorulmadan çalışabilir ve daha net el işaretleri verebilir. Bu sırada memurlar da devriye geziyor.
1: Samsun'da tedavi gördüğü hastanede 29 Mart'ta beyin ölümü gerçekleşen 25 yaşındaki Mihriban Okur'un ailesi kızının organlarını bağışlama kararı aldı. Acılı aile kızının kornealarıyla dünyayı yeniden görmeye başlayan 62 yaşındaki Nermin Yücebaş'ta bir araya geldi. Şimdi o duygu dolu buluşmayı getireceğiz ekranlarınıza.
16: Her gördüğümde çocuğumu hatırlayacağım. O da benim bir ablam artık.
8: Kızının bakmaya kıyamadığı gözleri dünyayı görmeye hasret kalmış bir kadına ışık oldu.
16: Mihriban'ın bağına bakıyor.
17: 2 senedir bekliyordum. Sonunda kavuştum kızımızın sayesinde. Allah nur içinde yatırsın.
8: Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yazıldı yüreklere umut olan hikaye.
18: 25 yaşındaki Mihriban Okur evinde rahatsızlanıp kalp krizi geçince ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşen Mihriban Okur'un annesiyle irtibata geçildi ve organ nakli konusunda bilgilendirme yapıldı. Anne organ nakline olur verdikten sonra nakil bekleyen hastalara umut doğdu.
16: Bir anneyim sonuçta. Bir annem hemen karar veremedim. Sonra döndüm geldim hocam ben organ bağışı veriyorum dedim.
8: Mihriban vedasıyla hiç tanımadığı insanların hayatına dokundu. Genç kızın karaciğeri Malatya'da, böbreği İstanbul'da organ nakli bekleyen hastalara gönderildi. Kornealar ise 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne ulaştırıldı.
18: 62 yaşındaki Nermin Yücebaş da Samsun'da kornea bekleyenlerden bir tanesiydi. 2 yıldır kornea nakli için sıradaydı. Son 1 yılı adeta ona bir ızdırap olmuştu. İşte o müjdeli haber geldi. Anne organ bağışı için olur verince Nermin Yücebaş da artık kalp krizi geçiren kızının gözlerini görmeye başladı.
17: Her gece sabahlara kadar ağladım. Gözüm iltihap yaptı, enfeksiyon yaptı. Ameliyatlar geçirdim, bir tane daha ameliyat geçirdim. Böyle bekliyordum işte. Çok bunalımdaydım.
19: Yaşamak istemiyorum diye ağlıyordu çünkü torunlarını göremiyordu. Üzüldüm. 24 yaşında bir kız öldüğü için üzüldüm. Ama o ne bir koca yürek ki o anne 24 yaşında çocuğun organlarını o acı içerisindeyken bile düşünmüş ve bağışlamış, başka canları düşünmüş.
8: Nermin Yücebaş, sevdiklerinin yüzüne tekrar bakabilmenin heyecanı.

0: Canını yaşarken genç yaşta hayata veda eden Mihriban'ın ailesi de kızlarının gözlerine yeniden bakma sevinci yaşıyor.
1: Kızınızın gözleri orada. Evet. Neler hissettiriyor size?
2: Ya çok duygusal ama belirtmeye şey yapayım.
1: Bir anne için kolay değil tabii.
2: Allah'ım ona iyi iş palk versin Rabbim. Ben onu her gördüğümde çocuğumu hatırlayacağım. O da benim bir ablam artık, bir annem.
3: Yavaş yavaş ışık hissediyorum. Suretini görüyorum. İnsanların hiç görmüyordum. 6 ay, 1 sene içinde tamamen açılır dediler. Hep anılacak. Ya ben ölene kadar, annesi ölene kadar hep onu anacağız. Hep yaşayacak. Ölmedi.
0: Mihriban'ın hikayesi organ bağışının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
2: Tekrar çocuğum dünyaya gitse tekrar yine veririm. Bir Mihriban'ım gitse 4 tane Mihriban kaldı bana geldi. Hepsine Allah razı olsun.
4: Onun ruhuna bir Fatiha okursak ne mutlu. Elimizden gelen budur.
5: Efendim akşam ajansına çok kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında tekrar karşınızdayız.
6: Haber Radyo, 24 saat haber.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Dijital ekonominin kalbi olarak görülen yarı iletken çipler küresel üretimin en kritik unsurlarından biri haline geldi. Artan maliyetler ve tedarik sıkıntıları hem elektronik ürünleri hem de otomobil üretimini doğrudan etkiliyor. Elektrikli ve otonom araç teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte çipe olan talebin önümüzdeki yıllarda daha da artması bekleniyor.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Haberin radyosu A Haber Radyo.
9: Reklam.
6: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Ne var sırada, Denizbank burada.
12: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
13: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. Opet doldur kasa.

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontörlü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırak.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Bir reklam.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Reklam. A Haber Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Reklam.
8: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Sen ne ister ister ol.
10: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
11: Tatil budur hissi.
12: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
13: Best Allianz.
14: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Reklam.
15: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
16: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: durumunu gözden geçiriyor. Teşkilat başkanlığının yerel yönetimlerden genel siyasete kadar partinin dinamizmini artırmak amacıyla başlattığı kapsamlı çalışma devam ediyor. Söz konusu çalışmaların ilk somut adımı il başkanlıkları düzeyindeki bayrak değişimleri oldu. Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanlıklarındaki değişimlerin ardından yeni yönetimlerin oluşturulması için çalışmalar hız kazandı.
1: 2026 senesi adeta bir reform yılı olacak.
0: İllerin yeni başkanlarını belirleme noktasındaysa teşkilat başkanlığı, temayül yoklaması, STK görüşmeleri, siyasi aktörlerle istişare, iş çevrelerini yakın merceğe alma ve genel merkez istişaresi olmak üzere 5 aşamalı bir model izliyor. Bu kapsamda ilk adım söz konusu illerde bu hafta başlayacak olan temayül yoklamaları olacak. Teşkilat mensuplarının görüşleri alınarak yeni dönemde kimlerin il başkanı olabileceği belirlenmeye çalışılacak. İkinci aşamada illerdeki sivil toplum kuruluşlarıyla temas kurulacak. Kanaat önderlerinin, iş dünyasının ve yerel dinamiklerin nabzı tutulacak. Üçüncü aşamada da bölgedeki siyasi aktörlerle görüşmeler gerçekleştirilecek. AK Parti'nin geçmişte görev yapmış isimleri, milletvekilleri, belediye başkanları ve yerel siyasetçiler sürece dahil edilecek. Ayrıca adayların iş çevreleri mercek altına alınıp partiye göre bir il başkanının ekonomik ve sosyal itibarı, kentteki güvenilirliği ve temsiliyeti son derece önem arz ediyor. Son olarak AK Parti Genel Merkezi'nde hem mevcut hem de eski üyelerin fikirleri alınıyor. Böylece adayların teşkilat hafızasındaki yeri de ortaya çıkacak. Söz konusu bu 5 aşamanın sonucunda hazırlanacak rapor, Teşkilat Başkanlığı tarafından Başkan Erdoğan'a sunulacak. Her ilden 3'er aday mülakata girecek, nihai kararı ise bizzat Başkan Erdoğan verecek. Haziran ayında Başkan Erdoğan'ın başkanlığında yapılması planlanan il başkanları toplantısına kadar sürecin hızla sonuçlandırılması hedefleniyor.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
3: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Haber Radyo.
1: Efendim, akşam ajansında gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Esenyurt'ta metrobüs durağında yan bakma kavgası cinayetle bitti. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda 22 yaşındaki genç baba ve oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Baba adli kontrolle serbest bırakıldı, oğlu ise tutuklandı.
2: Yan bakma tartışması ölümle bitti. Kanlı olayın adresi İstanbul Beylikdüzü. Her şey metrobüste 22 yaşındaki Ferdi A ile baba oğul olan MB ve BB arasında başladı. Taraflar arasında yan bakma yüzünden sözlü tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga büyümeden yatıştırılsa da öfke durmak bilmedi. Ferdi A durakta metrobüsten indi. Peşinden de tartıştığı baba ve oğlu takip etti. Dışarıda yeniden alevlenen tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Gözü dönen baba oğul 22 yaşındaki genci güpegündüz onlarca insanın gözü önünde bıçakla ağır yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri cinayet şüphelisi baba ve oğlunu kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

0: Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen oğul tutuklanırken baba ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Adana'da apartmanın 12. katından düşen Ecrin Deniz'in ailesi artık kızlarının yaşayacağına dair ümidini yitirmişti. Bir mucize gerçekleşti ama 14 yaşındaki Ecrin verdiği yaşam mücadelesiyle herkesi şaşırttı. Yaşananları doktorlar bile mucize olarak değerlendiriyor. Ecrin ise taburcu olacağı günü bekliyor.
2: Önce korku, sonra gözyaşı, ardından da büyük bir mucize.
3: Tek mutluluğumuz, huzurumuz şu an hala yaşıyor olması.
2: Adana'da kardeşlerini kontrol etmek için eğildiği sırada 12. kattan aşağı düşen 14 yaşındaki Ecrin Deniz Karaca için umutlar tükenmiş gibiydi. Ancak hastaneden gelen haberler aileyi yeniden hayata bağladı.
3: Biz o 5 saat içerisinde çok farklı haberler aldık. Ama sonrasında 5-6 saat sonra bilincin yerinde olduğunu, solunum cihazına bile bağlanmadığını öğrendik.
2: Küçük kızın sağlık durumuyla ilgili yüzleri güldüren gelişmeler de peş peşe geldi.
3: Şu an ayakta 2 tane ciddi kırık var. Kaburgalarda olsun, omurilik, boyun, bunların hiçbirinde herhangi bir kırık söz konusu veya zedelenme söz konusu değil.
4: Olayın yaşandığı tarihte görmüş olduğunuz merdivenlerdeki pencerelerde demir korkuluk yoktu. İşte bu nedenle oradaki boşluktan Ecrin Deniz Karaca hızlı bir şekilde aşağı düştü ve ilk olarak giriş kapısının üzerindeki saçağa çarptı. İşte bu da düşme hızını azalttı.
3: Beyinde kanama vardı 4 ayrı yerde. Onlar da 2. gün, 3. gün, 4. günde onlar da kesildi.
2: O gün Ecrin'in hafızasında yalnızca birkaç bulanık anı olarak kaldı.
3: Düşme anıyla ilgili bir anda oldu diyor. Gözümü açtığımda hastanedeydim diyor. Kendi de bazı şeylerin hala şokunda yani.
2: Gözlerini açtığında söylediği ilk sözse babasının hafızasından hiç silinmeyecek cinsten.
3: Baba dedi sizi bırakmayacağım. Bu benim için çok önemliydi.
1: Efendim, İstanbul Küçükçekmece'de bir kazayı getireceğiz ekranlarınıza. Aslında kazadan daha farklı söyleyeceğimiz şeyler var. Bakın, bir beyefendi tam kaldırıma dururken bir otomobil geliyor. Kaldırıma çıkıyor. Hatta korkuluk var. Onu da geçiyor. Sonrasında beyefendiye çarpıyor. Buraya kadar bir sıradan bir kaza gibi gözükebilir. Fakat sürücünün davranışları çok dikkat çekici. Yani bir vicdansızlık örneği var burada. Çarptığı kişi hiç umurunda değil. Dönüyor aracın etrafında, aracına bakıyor. Eyvah neler başıma geldi ifadesi gibi böyle tavırlar sergiliyor. Hala bakın gelip o yaralanan kişiye neyin var, bir şeyin var mı diye sormuyor. Bakın tekrar gelecek. Çarpıyor bu kişi. Beyefendi önce olayın şokuyla ayağa kalkıyor. Ne olduğunu anlamaya çalışıyor ama ayakta duramadığı aşikar. Acıdan kıvranıyor, yere yığılıyor. Allah korusun bir iç kanaması geçiriyor da olabilir. Sürücü çıkıyor aracına bakıyor. Suç umurunda değil çarptığı yaya, ki yayanın hiçbir suçu yok. Kaldırımdaki bir yaya. Dolaşıyor diğer taraftan, yine aracına bakıyor. Yine aracına üzülüyor ama şuradaki yaralı beyefendiye hiç yanaşmıyor. Bu günün vicdansız sürücüsü olarak kayıtlara geçiyor.
0: Yayaya çarptı, inip arabasına baktı. İstanbul Küçükçekmece'de ZA yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hızla kaldırıma daldı. Tam da o sırada iş yerinin önünde duran İhsan Yeniat ne olduğunu anlamadan otomobilin ona çarpmasıyla yere savruldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken kaza yapan sürücünün yaralı adama kayıtsız kalıp önce arabasına bakması pes dedirtti.
5: Bir anda geldi, arkam dönüktü. Bir anda o araba geldi, vurdu zaten.
0: Hastanede tedavi altına alınan İhsan Yeniat kazadan sonra sürücünün kendisini aramadığını belirterek şikayetçi oldu.
1: Efendim şimdi de yurttan manzaralar gelecek ekranlarınıza.
0: Kaza Edirne'nin Havsa ilçesi 23 Kasım Caddesi'nde yaşandı. Etrafına bakmadan yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya tır çarptı. Sağlık ekibi tırın altında kalan Nizami Çavuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sivas'ın Ahmet Turan Gazi mahallesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, inşaatta birlikte çalıştığı eniştesi ve yanındaki yaşlı adamı baltayla yaraladı. Bölgeden uzaklaşan saldırgan daha sonra da duraktaki bir kişiye daha saldırdı. Ağır

0: Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken şüpheli gözaltına alındı. Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde freni patlayan otomobil 2 araca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekibinin müdahale ettiği 4'ü çocuk 6 yaralı hastanede tedaviye alındı. Kars'ta ise sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil seyir halindeki otomobile çarptı. Savrulan araçlardan biri orta refüje çıktı. Kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Balıkesir'in Karesi ilçesinde boş arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler kısa sürede geniş alana yayıldı. Helikopterle müdahale edilen yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Kastamonu'nun Ak Mescit mahallesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evin tamamını sardı. Yangın yapılan çalışma sonucunda çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Olayda ev kullanılamaz hale geldi. Gaziantep'te nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adreslere operasyonlar yapıldı. Sahte internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yapan ve hesap hareketlerinde 38.516.344 lira işlem hacmi olduğu tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı. Van'da akşam saatlerinde gökyüzünde aynı hizada görülen Venüs ve Jüpiter vatandaşlara görsel şölen yaşattı. Gün batımının ardından batı ufkunda parlayan iki gezegen en dikkat çekici gök olaylarından biri olarak objektiflere yansıdı. Halk arasında çoban yıldızı olarak da bilinen Venüs'ün yoğun parlaklığına güneş sisteminin devi Jüpiter'in eşlik etmesi kentte heyecan yaşattı.
1: Rusya son günlerde Ukrayna'ya saldırılarını arttırdı ve o saldırılardan bir tanesi de Zaporijya hedef alındı. Efendim İHA'larla vuruldu Zaporijya. Bakın bir çiftin tam en mutlu anında patlama hemen yanı başında gerçekleşiyor. Bir otobüs durağı hedef alındı İHA'lar tarafından. O otobüs durağında iki kişi var. Bakın şuradaki görüntü daha net göreceksiniz. Bir insanlar karşıdan karşıya geçmeye çalışıyor. Tam o esnada İHA'nın patlaması gerçekleşiyor ve iki kişi bu patlama da hayatını kaybetti.
2: Rusya Zaporijya'yı vurdu. Korku dolu anlar kameraya yansıdı. Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları şiddetlendi. Rusya'nın hedefinde bu kez Zaporijya kenti vardı. Dronlar harekete geçti, bir otobüs durağı vuruldu. O anlarda kameralar kayıttaydı. Durakta bekleyenler saldırıyı fark edip kaçmaya başladı. Ancak bazıları uzaklaşamadan hayatını kaybetti. Bir çift düğün çekimi sırasında o anları görüntüledi. Yaşadıkları şaşkınlık saldırının şiddetini gözler önüne serdi.
1: Ve şimdi de dünyadaki diğer gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
0: Havai fişekler otoyolun ortasında patladı. Trafik felç oldu. Görüntüler ABD'nin Tennessee eyaletinden. Havai fişeklerin taşındığı kamyonetin römorkunda yangın çıktı. Ard arda patlamalar yaşandı. Otoyol geçici olarak kapatılırken itfaiye ekipleri bir süre sonra yangını söndürdü. Kurtarma operasyonunun adresi İtalya. Como kentinde bir kadın ormanda mahsur kaldı. Kadının yerini tespit eden itfaiye ekipleri helikopterle bölgeye ulaştı. Alatı kullanarak ormana indi ve kadını güvenli bölgeye nakletti. Meksika'da şiddetli yağışlar sele yol açtı. Araçlar nehre dönüşen sokaklarda sürüklendi. Bazı sürücüler araçlarının üzerine çıkarak kurtuldu. Acil yardım ekipleri mahsur kalanlara ulaştı. Biriken çöpler bazı bölgelerde de kanalizasyonları tıkadı. ABD'nin Arizona eyaletinde çıktığı ağaçtan inemeyen ve tehlike oluşturan ayı için yetkililer harekete geçti. Ayının uyuşturulmasına karar verildi. Ekipler de ağacın altında branda açıp ayıyı tutmaya çalıştı. Ancak ayı beklenenden daha sert bir şekilde yere çakıldı. Bir polisin üzerine yuvarlanmasına neden oldu. Ayı daha sonra güvenli bir şekilde başka bir yere nakledildi. Bulutların renkli ışıkları bu kez NASA astronotu

0: tarafından kayda alındı. Güney Kutbu'nda kayda alınan Yeşil Güney Işıkları'nın dansı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Güney ışıkları da kuzey ışıkları gibi güneşten gelen yüklü parçacıkların dünyanın manyetik alanı ve atmosferiyle etkileşmesi sonucu oluşuyor. Bu etkileşim gökyüzünde renkli ve hareketli ışıkların görülmesine neden oluyor.
1: Akşam ajansında yeni saate girerken önce başlıklarımıza bakalım, daha sonrasında ise detaylandıracağız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Külliye'de Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde konuştu. Güçlü olmak zorundayız dedi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Bu coğrafyada oyun kurucu olmamız gerektiğini söyledi. Ve kendi bileğimizin gücü dışında kimseye umut bağlamadık dedi. Biraz daha fazla var ayrıntılar, onu ekranlarınıza getireceğiz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde kelimenin tam anlamıyla bir kaos günü hakimdi. Zira grup toplantısında kim konuşacak, kim geride kalacak sorusu sorulurken görünen o ki kazanan Özgür Özel ve ekibi oldu. Özgür Özel grup toplantısı için kürsüledi. Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde konuştu. İki tarafında birbirlerine göndermeleri var. Onun da detaylarına birazdan bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan açıklamalar var. İran'la anlaşmaya çok yakın olduklarını söylüyor. 2-3 gün içerisinde bu anlaşma yapabiliriz dedi ama bu açıklamadan kısa bir süre sonraysa İran'a karşı bir misilleme yapmaları gerektiğini söyledi. Neden böyle bir açıklama yaptı? Onun da detaylarına birazdan bakacağız ama öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Konferansları açılış törenine yaptığı açıklamayı ekranlarınıza getirelim. Önemli mesajlar verdi burada Başkan Erdoğan. Gardımızı indirdiğimiz anda bize bu topraklarda hayat hakkı tanımazlar diyerek başladı sözlerini. Türkiye'nin harp sahalarını en iyi okuyan ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti. Terörsüz Türkiye'nin de milli güvenlik için önemli vurgu yaptı.
2: Gardımızı indirdiğimiz, rehavete kapıldığımız anda bize bu topraklarda hayat hakkı tanımazlar.
3: Milli güvenliğin önemine bu cümlelerle vurgu yaptı. Güçlü olmaktan başka seçeneğimiz yok dedi.
2: İnşallah süreç hedeflerimizle uyumlu bir şekilde başarıya ulaştığında İç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek, milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin tam da bu yüzden önemli olduğuna dikkat çekti. Değişen savaş tekniklerine getirdi sözü. Yerli imkanlarla geliştirdiğimiz teknolojik kabiliyetleri milli güvenliğimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz diye ekledi.
2: Savaş meydanında artık tanklar, uçaklar, füzeler kadar onlara istikamet veren yazılım ve donanımlar da belirleyici rol oynuyor. Veri altyapısını güvence altına alamayan bir ülke ekonomik istikrarını, savunma kapasitesini ve vatandaşlarının mahremiyetini temin edemez.
3: Türkiye'nin hem bölgesinde hem dünyada üst sıralara yükseldiğine de vurgu yaptı Erdoğan.
2: Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir.
3: Milli güvenliğimiz riske girdiğinde gözümüz hiçbir şeyi görmez dedi.
2: Türkiye harp sahalarını en iyi okuyan, değişen güvenlik paradigmasını ilk fark eden ve kendini buna erkenden hazırlayan ülkelerden biri olmuştur. Türkiye yüzyılı ifadesinde anlamını bulan büyük ve güçlü Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz.
3: Program sonunda Erdoğan'a Osmanlı şairi Abdülhak Molla'nın "Barış ile huzur istiyorsan savaşa her an hazır olmalısın" anlamına gelen beytinin yazılı olduğu bir tablo hediye edildi.
1: Ve Özgür Özel cephesi ilk konuşan oydu. Zira 13.30'da kürsüye geldi, kendisi konuşmaya başladı. Daha sonrasında yaklaşık 14-15 sularında da Kemal Kılıçdaroğlu konuştu. Özgür Özel'in açıklamaları bir hayli ilginç. Kendisine siyasete yol açan, bugünlere gelmesindeki en önemli katkısı olan Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarına "hakkımı helal etmiyorum" dedi.
4: Genel merkezde o kara günü yaşatanlara,

0: hem de bugün bu meclisin altında cüret edilen bu meseleye. Kim eğer alet olup yol veriyorsa, varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum. Şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum.
1: Mahkeme kararıyla göreve geri gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok ağır sözlerle yüklendi.
0: Çıkıp da konuşma yapmayı kendi adıma bir başarı, bir zafer olarak görmüyorum. Ancak burası seçilmişlerin yeridir.
1: Özgür Özel mecliste grup toplantısı için kürsüdeydi. FETÖ ajanlarını fark edemedim diyen Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Yargıyı hedef alan açıklamalara imza attı.
0: FETÖ'den kalma dille, önüne geleni FETÖ'cü ilan eden dille, önüne geleni hain ilan eden dille, Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapmış kimseye yakıştırmam. Namuslu arkadaşlarımıza, hırsız, atılan iftiralara uygun olarak çeşitli iddianame laflarını doğruymuş gibi, iddianameye bile giremeyen iftiraları doğruymuş gibi arıp, yok arınacağız, yok atacağız, yok satacağız. Böyle bir şeye teslim olursak biz Cumhuriyet Halk Partisi olmaktan çıkarız. Elbette hukuka sığınacağız, elbette hukuka güveneceğiz, elbette yargının, bağımsız yargının her şey olduğunu bileceğiz. Ama onun için önce bu yargıdaki çeteyi dağıtacağız, yargı kollarını dağıtacağız.
1: Özel, Kılıçdaroğlu'nun parti meclisi toplantısında kurultay sürecini başlatacağız açıklamasına da geniş yer ayırdı.
0: Madem ki kurultay yapılacağına, yapabileceğinize ikna oldunuz ki başka yolu yoktur. Madem ki mahalle, ilçe, il seçimleri tamammış, o kurultayı yapmalısınız. 111 milletvekilinin imzayla çağrıda bulunduğu 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapmaktır.
2: Açalım.
3: Ve Kemal Kılıçdaroğlu cephesi. Biraz önce de belirttiğimiz gibi Kemal Kılıçdaroğlu saat yaklaşık 14.15, 14.10 sularında CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel'in konuşması bittikten sonra kürsüye geldi. Önemli açıklamaları var Kemal Kılıçdaroğlu'nun. En başta arınmadan bahsediyor. Verdiği mesaj önemli, diyor ki kirli olanların işine son vereceğiz diyor.
4: İradesini parayla alıp satanlardan, eğer bu partiyi kurtarmazsam namerdim. Partiyi kirlilikten arındıracağım. Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.
5: Arınma mesajlarını mecliste grup kürsüsünden vermesi bekleniyordu ama...
6: Kılıçdaroğlu mecliste gerilimin artması üzerine adres değiştirdi. Grup toplantısını CHP Genel Merkezi'nde yapma kararı aldı ve partilileri genel merkeze çağırdı.
4: Ben isterdim ki bunu meclise yapalım ama gerilim yaratıldı. İyi niyetli davrandığım için zaman zaman iyi niyetim istismar edildi. Ben bunun da farkındayım. Ama bir noktaya kadar... Kusura bakmayın diyeceğiz. Kesip atacağız.
7: Kirli kimse, onları kapının önüne koyacağız. Hiç kimse endişe etmesin.
5: Kemal Kılıçdaroğlu pazartesi akşamı sosyal medya hesabından CHP'lileri mecliste yapacağını duyurduğu grup toplantısına çağırdı. Aynı mesajda 11 Haziran Perşembe günü parti meclisini toplayarak kurultay sürecini resmen başlatacaklarını da açıkladı. Kılıçdaroğlu da Özel'de aynı saatte aynı yere randevu verdi taraftarlarına. Kılıçdaroğlu gerilim artmasın diye son dakika kararıyla adresi değiştirdi. Partilileri bu kez topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz, biz bu oyunu bozarız sözleriyle genel merkeze davet etti.
4: CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır. Ben bunu söylediğim için eleştiriyorum. Ahlak ahlak, erdem erdem, adalet adalet, temizlik temizlik. Ben sana para vereyim, sen bana oy ver. Böyle bir düzeni bu parti kabul etmez. Hiçbir irade parayla satın alınamaz.
5: Kürsüde yarım saat kaldı. Konuşmasının büyük bir kısmını arınma vaadine ayırdı. Temiz siyaset vurgusu yaparken şaibeye karışanlara da kapıyı gösterdi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultaylarında para olmaz, pul olmaz, çıkar olmaz.

0: Çünkü bu parti Mustafa Kemal'in partisidir. Bu parti Bülent Ecevit'lerin partisidir. Bu parti hakkı, hukuku ve adaleti her yerde, her ortamda savunan bir partidir. Arınacağız, arınacağız. Kirlilikten arınacağız, kirlilikten.
1: Kılıçdaroğlu adını anmadı ama her fırsatta Türkiye'yi batıya şikayet edip batılı liderlerden destek arayan Özgür Özel'e sert eleştiriler yöneltti.
0: Hiçbir CHP genel başkanı yurt dışına gidip bize niye yardım yapmıyorsunuz diyemez. Ne demek ya? Nasıl yurt dışına gidip de bizi yalnız bırakıyorsunuz diyebilir.
1: Hedefindeki bir diğer isimse Ekrem İmamoğlu'ydu. Silivri'ye vesayet üzerinden seslendi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi vesayet kabul etmez. Vesayet altında görev yapmaz Cumhuriyet Halk Partisi. Hiç kimse genel başkan düzeyinde gidip de talimat alıp onu meydanlarda dillendirmez. Ahlaki değerlerimizi yeniden korumak ve yeniden inşa etmek zorundayız. Onun için ne gerekiyorsa yapacağım.
1: Sözleri sık sık sloganlarla kesildi. Özel taraftarlarının hain Kemal sloganlarına karşılık Kılıçdaroğlu taraftarları da devrimci Kemal sloganını geliştirdi. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen eski yeni CHP'li isimler de salondaydı.
2: Şimdi gelelim sabah saatlerinde. Kimin nerede konuşma yapacağı henüz belli değilken Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları Türkiye Büyük Millet Meclisi önündeydi. Gerginlikler de yaşandı. Bazı milletvekilleri grup toplantısından saatler öncesinde grup salonuna gittiler ve orada tabiri caizse yer tuttular. Yer yer gerginlikler de yaşandı. Neler yaşandığına dair izlenimlerimiz var. İzleyelim efendim.
0: Partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim.
1: Biri CHP genel merkezinden,
3: genel merkezde o kara günü yaşatanlara varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum.
1: Diğeri meclisten gönderdi sert mesajları. Kızışan kürsü savaşından önce ise her iki ismi destekleyenler arasında bu görüntüler yaşandı. Mecliste, içeride polis barikatı, kapıdaysa CHP'liler arasında arbede vardı. Meclis çatısı altında tarihin en sıra dışı krizlerinden biri yaşandı.
4: Kemal Kılıçdaroğlu'nun gözler bu sorunun cevabını
5: kilitlendi. Bugün Ahmetli Ferdi Zeynel anması için Manisa'da olacaktı. Bunu fırsat bilerek burada grup toplantısı yapmak bir anlamda korsan grup toplantısı yapmaya tevessül etmekti.
4: CHP grup toplantısının başlamasına henüz saatler var ancak Özgür Özel'e destek veren milletvekilleri sabah 8 itibariyle grup toplantısı salonuna geldi ve yerlerini aldı. Şimdi salona Özgür Özel'in gelmesini bekliyorlar.
6: Kemal Bey burada bir grup toplayacak. Grubu daha önce bir milletvekili sayısına sahip olmadığı gibi milletvekili grubu genel başkan olarak Özgür Özel'in.
1: Özel destekçisi bazı milletvekilleri yer tutma telaşını abarttı, geceyi mecliste geçirdi.
7: Mutlak iptal kararını hukuki bularak genel başkan koltuğuna oturmasında Kemal Bey'i doğru bulmuyoruz.
8: 138 milletvekili olan CHP'den 46 kişinin imzasını alır yaparsınız. Benim 46 milletvekili arkadaşım yok. Ben atandım, gelir grupta konuşurum. Bu olmaz.
1: Aynı dakikalarda meclisin dikmen kapısında ise gerginlik vardı.
9: Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiç kimse hain değildir.
10: Hain.
9: Diyemezsin onu.
10: Hain.
9: Diyemezsin.
10: Hain.
1: Tıpkı CHP'li vekiller gibi Kılıçdaroğlu ve özel destekçileri de saatler öncesinden gelmişlerdi meclise. Ziyaretçi giriş saatini beklemeye başladılar. Meclis başkanlığı da CHP grup toplantısı için alarm durumuna geçti. Yapılan güvenlik toplantısının ardından emniyetten talep edilen takviye ekipler meclis girişinde nöbete başladı.

0: Taraflar arasında sloganlarla başlayan atışma zaman zaman arbediye dönüştü. Polis CHP'liler arasındaki kavgayı yatıştırmakta zaman zaman güçlük çekti.
1: Meclis Dikmen Kapı'daki tansiyonun yükselmesi üzerine meclis başkanlığı devreye girdi. CHP grup toplantısına ziyaretçi alınmama kararı alındı.
0: Grup toplantısının kapıları ziyaretçilere kapandı. Tansiyon bir kez daha yükseldi. Kılıçdaroğlu destekçilerini genel merkeze çağırdı. Tansiyon bir nebze de olsa düştü. Özgür Özel de meclise alınmayan ziyaretçilere seslendi.
2: Siz olmasaydınız kürsüyü seçilmiş genel başkana değil, atanmış bir kararla gelen birisine
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP içinde yaşanan tartışmaları değerlendirdi. Özgür Özel'e çağrıda bulunan Bahçeli, ateşe körükle gitmemeli, keskin sirke küpüne zarar verir dedi. Bahçeli, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de önemli mesajlar verdi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi bugün iki ayrı yön, iki ayrı dil, iki ayrı merkez olarak karşımızdadır. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Özgür Özel'e düşen ateşe körükle gitmek değil, aklı selimle hareket etmektir. Zira keskin sirke ancak küpüne zarar verir.
5: Özgür Özel'e seslendi. CHP içindeki çekişmelerin siyasetin merkezine taşınmasını eleştirdi.
4: Sayın Özgür Özel'e tavsiyemiz şudur. CHP'nin iç gerilimini sırtlanıp meydanlara taşımaktan, CHP bünyesindeki çatlağı memleket satına yaymaktan, mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçilmelidir.
5: MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. CHP'nin eski ve yeni yönetimine seslenen Bahçeli, parti içindeki gerilimin ülke gündemine taşınmaması gerektiğini belirtti.
4: Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde iki yol vardır. Ya kendi iş meselesini hukuk ve sağduyu zemininde çözecek ya da kendi eliyle büyüttüğü düğümü milletimizin gündemine yeni bir yük olarak taşıyacaktır. Motoru yakmadan, direksiyonu kilitlemeden, yoldan büsbütün çıkmadan bu gidişata bir an evvel nizam verilmelidir.
5: Hazreti Ali'ye atfedilen bir sözü hatırlatan Bahçeli, siyasette hırsın değil hakkaniyetin esas olması gerektiğini söyledi.
4: Hak sizi hür yaşatmışken hırs sizi kul etmesin. İşte bizim siyaset anlayışımızın özü budur. Hırsın kulu olanlar koltuğun gölgesinde küçülür, hakkın yolunda yürüyenler milletin gönlünde büyür.
3: Efendim, bir sıcak gelişme. Haberlerimizi aktarmıştık. Hürmüz Boğazı'na düşen bir Amerika Birleşik Devletleri Apache helikopteri. Bu düştü mü yoksa teknik bir arızadan dolayı mı düştü yoksa düşürüldü mü sorusu akıllardaydı. Donald Trump bu konuda net açıklamalarda bulunmadı. Düştü ama bu konuda araştırmamızı yapıyoruz demişti. Sonrasında Donald Trump'tan bir sosyal medya paylaşımı geldi efendim. O medya paylaşımında az önce silahlı kuvvetlerimizden dün gece İranlıların Hürmüz Boğazı üzerinde devreye gezen son derece gelişmiş Apache helikopterlerimizden birini düşürdüğü bilgisini aldım ifadesini kullandı. Her iki pilot da sağ salim. Bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri bu saldırıya zorunlu olarak yanıt vermek zorundadır cümlesi dikkat çekiyor. Tekrar edeyim. Donald Trump diyor ki biz bu konuya dair bir zorunlu karşılık vereceğiz İran'a. Bu ne anlama geliyor? Neler yapabilir Amerika Birleşik Devletleri? Çünkü bir kara saldırısı mı gerçekleşebilir? Bir başka büyük saldırıdan bahsediyoruz. Hemen gidelim İrfan'a. İrfan, son dakika. Donald Trump dedi ki İranlar düşürdü Apache helikopterini. Biraz önce de, daha doğrusu geçtiğimiz saatlerde de 2-3 gün içerisinde İran'la bir anlaşma imzalayabiliriz demişti. Ne oluyor? Anlatır mısın bize?
6: Evet, tabii öncelikle Donald Trump'ın yaklaşık 40 dakikadan önce vermiş olduğu bu mesajla birlikte durumun her an değişebileceğinin altını çizmek istiyorum. İran'ın lehine gelişen olay bu konuyla ilgili işte ekranlarımıza da yansıdı. Donald Trump diyor ki İran'a mutlaka cevap vermeliyiz diyor. Neden İran'a mutlaka cevap vermeliyiz diyor. Öncelikle onu bir anlatmak istiyorum. Malum dün itibariyle yani Labor Day dediğimiz işçi günü, yani bizdeki 1 Mayıs'ın karşılığı işçi günü, dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde ülke çapında

0: hareketlilik başlamıştı ve Donald Trump'ın aynı zamanda da kongre seçimleri, temsilciler meclisi seçimleri için süreç başlamış oldu. Resmi süreç, kongre ve temsilciler meclisi tatile girmişti. Şu anda Donald Trump bu helikopter düşürülmesine karşılık bir cevap verebileceğini çok açık ve net bir şekilde dile getirdi. Şayet bunu yapmazsa bugünkü seçim sürecinde Donald Trump'ın bir zayıflığı olarak ortaya çıkabilir. Ama ben çok büyük çaplı bir saldırı beklemiyorum. Bazı belirlenmiş hedefler vurulabilir. Bazı yerlere yönelik havadan askeri helikopterlerle ya da savaş uçaklarıyla bir saldırı gerçekleştirilebilir diye düşünüyorum. Ama Donald Trump'ın sadece bu helikopterin düşürülmesi olayıyla ilgili ani bir karar verip son derece daha büyük çaplı bir askeri saldırıya gireceğini zannetmiyorum. Şu ana kadar malum 100. günü geride bırakırken İran, Amerika ve İsrail Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri 12 askerini kaybetti. 400'e yakında yaralısı vardı. Bu helikopter düşürülmesinin zamanlaması açısından Donald Trump bu mesajı veriyor. Çünkü zayıf görünmek istemiyor şu anda. Özellikle de Temsilciler Meclisi'nde zaten en son yapılan oylamada 4 cumhuriyetçi demokratların safına geçmiş ve savaş yetkisi yasasını geçirmişlerdi. Kongreye gidecekti. Ama şu an itibariyle durumun hassas ve gergin olduğunu söyleyebilirim. O açıdan bugün saatlerimiz şu anda Washington DC'de öğle saatlerinde 1:20 geçiyor. Bu gece ya da verilenin önümüzdeki saatler içerisinde de bir karşı cevap gelebilir, evet, diye düşünüyorum. Özellikle hava saldırıları yoluyla.
1: Peki 2-3 gün içerisinde bir anlaşma imzalayabiliriz cümlesi bu şekilde boşa mı çıkmış oluyor, yoksa hala geçerliliğini koruyor mudur sence?
0: Bana göre geçerliliğini koruyor. Donald Trump sadece bu helikopterin düşürülmesinin ardından çok önemli bir aşamaya gelindiğini belirtiyor. 2-3 güne kadar bu sorunu çözebiliriz diyor. İşte J.D. Vance haberlerimizde de izledik. İsrail'e karşı sert açıklamaları var. Bu şartlarda ben Donald Trump'ın anlaşmayı bozacak çok ciddi bir saldırıya geçeceğini ve arkasından da anlaşmayı bozacağını hiçbir ihtimal vermiyorum Hikmet.
1: Sen çok temkinli konuşuyordun normalde İrfan bu anlaşmalar meselesinde. Bu sefer ümitli misin peki?
0: Çok fazla umudum yok yine bu anlaşmayla ilgili. Donald Trump'ın zaman kazanmaya çalıştığını düşünüyorum. Özellikle Kasım seçimlerine kadar. Ama Donald Trump sürekli olarak kesin ifadeler kullanıyor. 2-3 güne kadar diyor. Daha önce bu ifadeleri biz Beyaz Saray muhabirleri olarak kendisinin ağzından duyduk Hikmet, hatırlayacağın gibi. Ama ben yine de kesin konuşmak istemiyorum bu anlaşma konusunda. Donald Trump'ın artık anlaşma sanatı kitabını yazmasının ardından ne yapmak istediğini iyi kötü kestirebiliyoruz Beyaz Saray muhabirleri olarak. O açıdan yine temkinli davranıyorum işin açıkçası. Evet. Tam olarak bir anlaşmaya varılacağı konusunda kesin bir dil kullanmak istemiyorum. Ama şunun altını yeniden çizmek istiyorum. Her ne kadar Amerika'daki İsrail uzantısı yapıların lobilerin içerisinde, askeri endüstriyel kompleks içerisinde Amerika'yı bu savaşa sokmak isteyenler olduğu gibi tekrar altını çiziyorum. İran'da devrim muhafızları içerisindeki bazı gruplarda bu savaşın devam etmesinden yana.
1: Evet İrfan, teşekkürler. Kolay gelsin sana, iyi çalışmalar dilerim.
0: Kolay gelsin.
1: Şimdi İrfan da anlattı. Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail'e bir ayrışmadan bahsediyoruz. Donald Trump geçtiğimiz günlerde kendisi söyledi, dünya kamuoyuna açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İsrail Başbakanı'na sert çıkıyor. Hatta böyle çok ters ifadeler kullandığı anlatılmıştı. Şimdi de Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance açıklamalar yaptı efendim. Diyor ki İsrail'e ayrıştığımız konular var diyor. Bu meseleyi anlatırken İran meselesine bağlıyor konuyu. Anlaşılan o ki Amerika Birleşik Devletleri İran'la anlaşma konusunda İsrail'in ne dediğini çok çok da umursamayacak.
2: Şu çok açık ki İsrail ve ABD'nin birçok noktada ortak çıkarları var. Ama çıkarlarımızın farklılaştığı bazı durumlar da mevcut.
3: ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Fox News'e konuştu. İsrail'i kızdıracak açıklamalara imza attı. Vance, İsrail'in itirazlarına rağmen ABD ile İran arasında bir anlaşma yapılabileceğinin sinyalini verdi.
2: Trump, ABD'nin çıkarlarını takip ediyor. Çünkü bunu yapmak için seçildi.
3: Vance, ABD'nin çıkarlarının ilk sırada geldiğini vurguladı. Önceliğimiz İsrail değil, ABD'dir mesajı verdi.
2: Son 1,5 yıl içerisinde İran'ın nükleer anlaşmasına uzun vadeli bir çözüm oluşturduk. İsrail sevsin ya da sevmesin, bunun ABD'nin çıkarlarına en uygun olduğunu düşünüyoruz.
3: Vance, İran'la yapılacak olası bir anlaşmayla uzun vadeli olarak Tahran'ın nükleer silaha sahip olamayacağının da garanti altına alınacağını iddia etti. ABD Başkan Yardımcısı, İran Savaşı'na karşı Trump yönetimi içinde mesafeli tavrıyla biliniyor. Bu yüzden de sık sık İsrail'e yakın isimlerin de eleştirilerinin hedefinde oluyor.

0: Trump'ın geçtiğimiz günlerde Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde Lübnan saldırıları yüzünden seslerin yükseldiği iddia edilmişti.
1: 2026 Dünya Kupası organizasyonu daha başlamadan son yılların en tartışmalı turnuvalarından birine dönüştü. Özellikle Amerika'nın Müslüman ve göçmenlere yönelik aşırıya kaçan güvenlik önlemleri tepkilere neden oldu.
0: Kimini uyuşturucu satıcısı muamelesi yapıp köpekle aradılar. Kimini ülkeden sınır dışı ettiler. Bu yıl ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürüyor. Ancak gündem futboldan çok Müslüman ve göçmenlere yönelik olağanüstü güvenlik önlemleri oldu. Trump yönetiminin göçmen karşıtı politikası futbolun en büyük organizasyonunda da kendini gösterdi. Turnuva için ABD topraklarına ayak basan milli takım kafileleri sıkı önlemler nedeniyle adeta canından bezdi. Senegal milli takım futbolcuları havalimanına indiği gibi terminale adım atmadan ayakkabılarına kadar tepeden tırnağa kontrol edildi. Özbekistan milli takımı da benzer bir muameleye maruz kaldı. Takım otobüsünden inen Özbek futbolcular ve teknik heyet, stadyum girişinde polis köpekleri eşliğinde didik didik arandıktan sonra içeri alındı. Irak milli takımının golcüsü Eymen Hüseyin de aynı şekilde hedef alınan isimlerden biriydi. Hüseyin, ABD Göçmenlik Bürosu tarafından yaklaşık 7 saat boyunca sorguya alındı. Takımın resmi fotoğrafçısı da 10 saat sorgulandıktan sonra ülkeden sınır dışı edildi. ABD'nin vize ve güvenlik duvarına sadece futbolcular değil, turnuvanın en üst düzey görevlileri de takıldı. 2025 yılında Afrika Futbol Federasyonu tarafından yılın hakemi seçilen Somalili hakem Omar Arta'nın diplomatik pasaportu bulunmasına rağmen Amerikan topraklarına girişi reddedildi. Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle İran milli takımına yapılan muamele ise en çok konuşulan olaylardan biri oldu. İranlı futbolcuların Amerika Birleşik Devletleri'nde konaklaması yasaklandı. Bu nedenle futbolcular maç günü ABD'ye giriş yapıp, karşılaşma biter bitmez hemen ülkeden ayrılarak Meksika'da konaklayacak.
2: Dürüst olmak gerekirse İranlı oyuncuların çok azını tanıyorum. Ancak onları desteklemek için İran'ın maçlarını izlemeliyiz.
1: İstanbul Güngören'de akranı tarafından bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Attas Çağlayan davasında ilk duruşma yapıldı. 15 yaşındaki katil zanlısı ilk kez hakim karşısına çıktı. Savcı şüpheli için 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası istedi.
0: Attas Çağlayan cinayetinde mütalaa açıklandı. Sanık hakkında 21 yıl 7 ay 15 gün hapis istendi. Tarihler 14 Ocak'ı gösteriyordu. İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Attas Çağlayan, 15 yaşındaki akranı Efe Çekli tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet günlerce konuşuldu. Türkiye'yi yasa boğdu. Vahşice öldürülen Attas Çağlayan cinayeti davasının görülmesine başlandı. İlk duruşma Bakırköy Adliyesi'nde yapıldı. Duruşmada Attas'ın ailesi ve okul arkadaşları da hazır bulundu. Çok sayıda kişi de adliyeye gelerek ailesine destek verdi. 15 yaşındaki katil zanlısı Efe Çekli ilk kez hakim karşısına çıkarak savunmasını yaptı. Duruşmada daha sonra tanık beyanları dinlendi. Bu sırada Attas Çağlayan'ın annesi ve teyzeleriyle sanığın ailesi arasında tartışma çıktı. Attas'ın teyzesi tartışma sırasında sanığın annesine doğurmakla olmuyor, sahip çıkın diyerek tepki gösterdi. Mahkeme heyeti Attas'ın annesi ve teyzelerinin salondan çıkarılmasını istedi. Acılı anne Gülhan Ünlü duruşma öncesi açıklamalarda bulundu. Olaya 4 kişinin daha iştirak ettiğini, bu kişilerin de tutuklanması gerektiğini söyledi.
3: Sadece Atlas'ın davası değil bu. Bütün çocuklarımızın davası. Bütün çocuklarımızı korumak istiyoruz biz artık. Bunu istiyoruz. Emsal kararı istiyoruz. Evet. Hiçbir indirimin uygulanmasını istemiyoruz. Bu katillerin aileleriyle görüşmesini istemiyoruz. Biz çocuklarımızla görüşemiyoruz çünkü biz çocuklarımızı gidip mezarına bakıyoruz.
0: Dava mütalasını açıklayan savcı, katil zanlısı hakkında çocuğa karşı kasten öldürme, 6136 sayılı yasaya muhalefet etme ve zincirleme şekilde silahla tehdit suçlarından 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası istedi.
1: Hırsızların hedefinde İstanbul Avcılar'daki bir

0: daire vardı. Evin boş olduğundan emin olup harekete geçtiler ve ilk işleri de içerideki evcil hayvanları mutfağa kilitlemek oldu. Soyguncular kısa süre içinde 600 bin liralık altın ve nakit parayla kayıplara karıştı.
1: Hayvanların hepsini buraya kilitlemişler.
2: Balkondan eve girdiler, içerideki hayvanları mutfağa kilitleyip 600 bin liralık hırsızlık yaptılar.
1: Buradan inşaatın buradan giriyorlar balkondan. Buradan içeri gidiyor direkt. Ne var ne yok her şeyi çıkartıyorlar.
2: Hırsızların hedefi bu kez İstanbul Avcılar'da 3 katlı bir binanın giriş katında yaşayan Batın Çağan'ın eviydi. Genç adam evde yokken binanın yan tarafındaki inşaattan balkona tırmanıp içeri giren hırsızlar önce evde bulunan 2 köpekle 3 kediyi mutfağa kilitledi, ardından da evi talan etti.
1: Köpekleri de buraya mutfağa kapatıyorlar havlamasınlar diye. Salonun hali böyle. Koltuklara kadar dağıtmışlar. Burası zaten darma duman olmuş. Burayı komple dağıtmışlar. Bütün kıyafetlerin hepsini dökmüşler.
2: 600 bin liralık altın ve nakit parayı alan hırsız evin anahtarını da kapı kilidine takıp kaçtı.
1: Kapıya da anahtarı takmış içeriye girmeyelim diye. Büyük eşyaları almayıp küçük olan her şeyi alıp gitmişler.
2: Hem ziynet ve parasından olan hem de evi darmadağın edilen genç adam hırsızın bir an önce yakalanmasını istiyor.
1: Saatleri, işte altınları, nakit parayı her şeyi alıp gidiyorlar. 500 bin liraya yakın bir altın, 100 bin lira kadar da bir nakit paramı aldılar.
0: Mangal keyfinin vazgeçilmez lezzetlerinden tavuk kanat yükselişe geçen fiyatıyla dikkat çekiyor. Son 2 ayda %66 zam yapıldı ve ortalama fiyatı 500 liranın üzerinde. Fırsatçılar buna bir de bıçak hilesi ekliyorlar. Bakın nasıl.
3: Mangal sezonu açıldığı için fiyatlar da hemen yükseliyor.
4: Fırsatçılar mangal sezonunun açılmasıyla harekete geçti. Beyaz et fiyatları hızla yükseldi. En yüksek zamsa kanatta oldu.
5: Kilosu 650 lira. Toplasan şu an 1000 liraya geçecek. Yani kıyma alsak daha mantıklı.
6: Yaz mevsimi yaklaşırken mangal ve piknik sezonunda mangallık tavuk kanat fiyatları neredeyse ikiye katlandı.
4: Kanat fiyatları marketten markete, semtten semte, hatta kasaptan kasaba bile değişkenlik gösterebiliyor. Ancak ne var ki şu anda mangal zamanı, işte kanat fiyatları da arttı. Şu anda Ali Beyköy'de bir kasaptayız. Burada Mart ayında kanatın fiyatı 450 liraydı. Ancak şu anda 650 lira. Hatta bazı marketlerde 750 liraya kadar çıkabiliyor.
7: Kanat fiyatları arttı. Şöyle bu olay arz talep döngüsüyle alakalı bir olay. Malumunuz millet olarak mangal yapmayı seven bir milletiz.
8: İşte artan mangal sezonları olsun, artan maliyetler olsun değişkenlik gösterebiliyor tabii. Bir kanatta değil tabii ki, her şeyde var bu.
4: Mart ayında 450 lira olan kanat Haziran ayında %66'lık zam oranıyla 750 liraya kadar çıktı. Tüketici de fiyatlara haliyle tepkili.
3: En son fiyattan dolayı herhalde almadım. Çünkü normalde ya bütün tavuk alıyorum ya da baget alıyorum. Biraz fiyatların düşmesi gerekiyor. Şu anda et fiyatları bile çok yüksek.
4: Ortada bir de bıçak kurnazlığı söz konusu.
9: Bir fırsatçılık ayağı da işçilikten geliyor. Yani diyelim ki siz bütün bir tavuk alacaksınız. Fiyatı 140 lira. Ama siz kanat ya da pirzola istediğinizde, parçalandığında, işin içine işçilik girdiğinde fiyat kat ve kat artıyor.
7: Bu şeyin kemik firesi, deri firesi bununla alakalı bir olay. En çok da işletme giderleri kasap ve marketçi arkadaşları zorluyor. Kişilik anlamında da veya işletmeyi zorlayan malumunuz giderlerimiz çok.
6: Fahiş fiyat artışı için her bir aykırılık başına 180.617 TL'den 1.806.177 TL'ye kadar idari para cezası verilebilmektedir.
0: Aybüke Yalçın hocamız, genç kardeşimiz, bundan tam 9 yıl önce Batman'da teröristlerin açtığı ateşte şehit olmuştu. Daha 22 yaşında Batman'ın o gencecik çocuklarına böyle cıvıl cıvıl enerjisiyle hayat vermeye çalışan bir öğretmen, bir terörist saldırıda hayat koparıldı ve şehit oldu. Bundan 9 yıl önceydi belirttiğimiz gibi ve bizler Şenay Aybüke Yalçın hocamızı unutmadık. Bugün vefatının, şehadetinin 9. yıl dönümü ve memleketinde mezarı başında hocamız, Aybüke Yalçın hocamız bir kez daha rahmetle anıldı. O anları ekranlarınıza getireceğiz ve rahmet ve minnetle kapatacağız akşam ajansını.

0: Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın. Aramızdan ayrılalı tam 9 yıl oldu. Ne adı unutuldu, ne de dindi yüreklerde sızısı. Henüz 22 yaşındaydı Aybüke öğretmen. Gencecikti, umut dolu. Öğrencileri için düşlediği nice güzel yarınlar vardı. Takvimler 9 Haziran 2017'yi gösterdiğinde Aybüke öğretmen öğrencilerine karnelerini vermiş, evine gitmek üzere yola çıkmıştı. Teröristler Aybüke Yalçın'ın bulunduğu aracı kurşun yağmuruna tuttu. Bir çiçek daha tomurcukken hayattan koparıldı. Aybüke öğretmen ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Aybüke öğretmenin şehadetinin üzerinden tam 9 yıl geçti ama hiç unutulmadı. Çorum'un Osmancık ilçesinde adının verildiği okulun öğrencileri de kabri başındaydı.
1: Olsa limanı limandır liman, beni öldüren de yoktur diniman. İşte o şarkı hala kulaklarımızda çınlıyor.

0: 2017 yılında Batman'ın Kozluk ilçesinde şehit edilen Şenay Aybüke Yalçın öğretmen kabri başında hem öğrencileri hem akrabaları hem de sevenleri tarafından dualarla anılıyor.
1: Bir dahaki Aybükeler olmasın bu şekilde. Aybükeler uzun ömürlü olsun, sağlıklı yaşasın.
2: Şenay Aybüke Yalçın başarılı bir öğrenciydi.
3: Biz çocuklar olarak onu hep anmaya devam edeceğiz. Şehit öğretmenlerimizin mekanı cennet olsun, nurlar içinde yatsınlar.
4: Okul olarak onu yaşatmaya okulumuzda devam edeceğiz. Notlarımızla, duygularımızla, başarılarımızla da onu gururlandırmaya

0: Teleport. A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun 2026 yılındaki 5. toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı sonrası yapılan değerlendirmede uygulanan ekonomi programıyla birlikte Türkiye ekonomisinin makroekonomik temellerinin güçlendiği, daha dayanıklı ve küresel şoklara karşı daha esnek bir yapıya kavuştuğu vurgulandı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber Radyo.

0: kullanmadan indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Cumhuriyet Halk Partisi bugün iki ayrı yön, iki ayrı dil, iki ayrı merkez olarak karşımızdadır. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Özgür Özel'e düşen ateşe körükle gitmek değil, aklı selimle hareket etmektir. Zira keskin sirke ancak küpüne zarar verir.
4: Özgür Özel'e seslendi. CHP içindeki çekişmelerin siyasetin merkezine taşınmasını eleştirdi.
3: Sayın Özgür Özel'e tavsiyemiz şudur. CHP'nin iç gerilimini sırtlanıp meydanlara taşımaktan, CHP bünyesindeki çatlamaktan,

0: memleket satına yaymaktan, mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçilmelidir.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. CHP'nin eski ve yeni yönetimine seslenen Bahçeli, parti içindeki gerilimin ülke gündemine taşınmaması gerektiğini belirtti.
0: Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde iki yol vardır. Ya kendi iç meselesini hukuk ve sağduyu zemininde çözecek ya da kendi eliyle büyüttüğü düğümü milletimizin gündemine yeni bir yük olarak taşıyacaktır. Motoru yakmadan, direksiyonu kilitlemeden, yoldan büsbütün çıkmadan bu gidişata bir an evvel nizam verilmelidir.
1: Hazreti Ali'ye atfedilen bir sözü hatırlatan Bahçeli, siyasette hırsın değil, hakkaniyetin esas olması gerektiğini söyledi.
0: Hak sizi hür yaşatmışken hırs sizi kul etmesin. İşte bizim siyaset anlayışımızın özü budur. Hırsın kulu olanlar koltuğun gölgesinde küçülür, hakkın yolunda yürüyenler milletin gönlünde büyür.
1: Bahçeli'nin gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Bölgede oynanan oyuna dikkat çekti.
0: Terörsüz Türkiye, bölgesel fırtınalar karşısında milli varlığımızın zırhıdır. Bölgemizin etrafında kanlı hesaplar yapılırken yine yüce Türk milletinin birliğini, dirayetini ve bin yıllık kardeşliğini zaafa uğratamayız. Sınırlarımızın ötesinde kurulan her tezgah Ankara'dan görülmektedir. İç cepheyi sağlam tutmak zorundayız. Gözünü kan ve petrol hırsı bürümüş olanlar bölgemizi mesiyanik ezyanlarına kurban edemeyecektir.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Amerika bekle biz geliyoruz diyor.
1: İşte bu sözlerle başladı konuşmasına Bahçeli. Milli takım için hazırlanan marşı dinletti. Milli takımın Dünya Kupası yolculuğunda destek amacıyla Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği üzerine marş hazırlandı. Grup toplantısı öncesi o marş ilk kez dinletildi.
2: Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin isteğiyle 2026 Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil edecek olan milli takımımız için marş hazırlandı.
3: Ay yıldızın aslanları, yazar yeni destanları.
1: Arkandayız isimli milli marşı Ahmet Öngel seslendirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ülkücü hassasiyetler dikkate alınarak bir marş hazırlandığını vurguladı.
0: Böyle bir dönemde Milliyetçi Ülkücü Hareket'in hassasiyetlerini göz önüne alarak ülkücü sanatçılarımızdan istirham ettim. Kısa sürede bir marş hazırlayın ve bunu Amerika'ya gitmeden evvel Türkiye duysun istedim.

Marş için hazırlanan klip marşın kendisi kadar ilgi çekiciydi. Klipte milli maçlardan en özel anlar vardı. Yapay zekadan da destek alınarak hazırlanan klip sosyal medyada kısa sürede paylaşım rekorları kırdı.

0: günün öne çıkan haberleri.
1: Eğitim kurumları ve öğretmen evleri yenileniyor.
2: Bugün ilimiz genelinde özellikle 6 Şubat depreminden sonra 23 projemiz devam ediyor. 23 projeden 13 projemizin ihalesi yapıldı.

0: çocuklarımızın eğitim alıyor olmasını doğrusu çok önemsiyoruz. İşte yeni bir okul yaptığınızda oradaki öğrenci performansının, öğretmen performansının çok daha üst seviyelere çıktığını görüyoruz.
1: Yeniden yapılanma çalışmalarında öğretmenler de unutulmadı.
2: Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında bir yanda öğretmen evi büyük onarım işi devam ederken bir yandan da 750 yatak kapasitesine sahip öğretmen evi çalışmaları sürüyor. Sosyalleşim alanları ile birlikte planlanan proje öğretmenlere modern ve konforlu bir yaşam alanı sunmayı hedefliyor.
0: Öğretmen evi evlerimiz öğretmenlerimizin tüm sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte donatılıyor. Bugün piyasada bildiğimiz bir otelde hangi konfor varsa ya da hangi sosyal ihtiyaçları giderebilecek nitelikte üretimler varsa bizim öğretmen evlerimizde de artık aynı şeyleri bulmak mümkündür.
2: Depremin ardından sadece binalar değil eğitim altyapısı da yeniden ayağa kaldırılıyor. Kayseri'de sıralan 23 okul yeniden inşa edilirken şimdi de öğretmenler için dikkat çeken yeni bir proje hazırlanıyor.
0: Turizm otelciliğe ilave edeceğimiz yatak kapasitesiyle beraber iki öğretmen evimiz, Milli Eğitim Akademisi ve turizm otelciliğimizle beraber yaklaşık Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait 750 yatak kapasitesine ne ulaşmış olacağız.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Havai fişekler otoyolun ortasında patladı. Trafik felç oldu. Görüntüler ABD'nin Tennessee eyaletinden. Havai fişeklerin taşındığı kamyonetin römorkunda yangın çıktı. Ard arda patlamalar yaşandı. Otoyol geçici olarak kapatılırken itfaiye ekipleri bir süre sonra yangını söndürdü. Kurtarma operasyonunun adresi İtalya. Como kentinde bir kadın ormanda mahsur kaldı. Kadının yerini tespit eden itfaiye ekipleri helikopterle bölgeye ulaştı. Alatı kullanarak ormana indi ve kadını güvenli bölgeye nakletti. Meksika'da şiddetli yağışlar sele yol açtı. Araçlar nehre dönüşen sokaklarda sürüklendi. Bazı sürücüler araçlarının üzerine çıkarak kurtuldu. Acil yardım ekipleri mahsur kalanlara ulaştı. Biriken çöpler bazı bölgelerde de kanalizasyonları tıkadı. ABD'nin Arizona eyaletinde çıktığı ağaçtan inemeyen ve tehlike oluşturan ayı için yetkililer harekete geçti. Ayının uyuşturulmasına karar verildi. Ekipler de ağacın altında branda açıp ayıyı tutmaya çalıştı. Ancak ayı beklenenden daha sert bir şekilde yere çakıldı. Bir polisin üzerine yuvarlanmasına neden oldu. Ayı daha sonra güvenli bir şekilde başka bir yere nakledildi. Kutupların renkli ışıkları bu kez NASA astronotu tarafından kayda alındı. Güney kutbunda kayda alınan yeşil güney ışıklarının dansı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Güney ışıkları da kuzey ışıkları gibi güneşten gelen yüklü parçacıkların dünyanın manyetik alanı ve atmosferiyle etkileşmesi sonucu oluşuyor. Bu etkileşim gökyüzünde renkli ve hareketli ışıkların görülmesine neden oluyor.

geldiniz. Saatleri yavaş yavaş 21 yapacağız. 20.50 memleket meselesi programına başlayacağız. Ana gündem maddemiz tabii ki CHP olacak. CHP'de bugün yaşananlar ne olacak diye merakla bekliyorduk. Olanlar oldu. Her birini konuşacağız, detaylandıracağız. Siyaset gündemimiz olacak elbette. Buyursunlar efendim, hoş geldiniz. Madem öyle, Ekrem Kızıltaş'a hoş geldin diyerek başlayalım. Hoş bulduk efendim. Oysa benden

0: Önce mikrofonlarınızı takmıştınız.
1: Evet.
0: Evet. O arada sizi vardı. Kaybettik. Hoş geldiniz.
1: Astrolist'in böyle gelmesi tabii. Zaten eşyan tabii uygun.
0: Bir de dükkan kendisinin olunca öyle oluyor. Hoş geldiniz diyeyim. Ama tabii hoş geldiniz. Hoş İyi bir yayın diliyorum. Evet hocam. İyi misiniz?
1: Gayet iyiyim efendim.
0: Hoş geldiniz. Mustafa Ertekin bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık.
2: İyi yayınlar diliyorum.
0: Şimdi gün boyunca Ankara'da yaşananları İlter Yeşiltaş takip etti. İlter'e döneceğiz. Bizim gördüğümüz, görmediğimiz neler yaşandı diye soracağız. Ama geldiğimiz şu saate kadar gördüklerimiz kadarıyla bilmiyorum nasıl sorayım, nereden başlayayım, ne diyeyim ben de bilmiyorum ama hani şöyle giriş olarak bugünü nasıl yorumlarsınız? Ne izledik, ne gördük?
1: Ankara'dan gelen biri olarak ben başlayacaksam önce basına yönelik şiddet eylemlerini kınamak icap eder. Çünkü görüntülerin en başından sonuna kadar hangi partiden olursa olsun iki grup arasında kalan bir basın vardı ve gerçekten basın mensuplarına doğrudan şiddet uygulandı. Fiili şiddet uygulandı. Sadece hakaret vesaire değil. Tartaklanan çok sayıda basın mensubu vardı. Bunun için ben şimdilik kendine genel başkan diyen ya da grup başkan vekili ya da grup başkanı diyen kimseden özür duymadım. Buna şaşırdım. Bir akademisyen olarak ifade özgürlüğünün, basın özgürlüğünün, düşünce hürriyetinin bu denli gelişkin olduğu bir dönemde bu yaşananları anlamak, medyanın bu manada ötekileştiriyor olmasını anlamak çok zor. Fakat ne Özgür Bey ne Kemal Bey bunu söylemediler. Basınla ilgili yaşananlardan dolayı üzgünüz, bunun tarafı olmak istemezdik, özür dileriz. Bu beklenir. Tüzel kişiliği kim temsil ediyorsa bu söylenmedi, bunu ifade etmek isterim. Ama onun dışında partinin adım adım bölündüğünü ifade ederek sözü sizlere ve galiba Ankara'ya bırakıyoruz, öyle mi?
0: Şimdi öyle olacak. Hocam siz basınla başladınız. Önce sabahın erken saatlerinde meclisteki grup salonu, ben bugün şanslı günüm. Geç uyandım, saat 8.30 gibi uyandım. Biliyorsunuz sabah yayın olunca 5'te kalkıyoruz. Saat 9 gibi Kerem'le Serkan'a mesaj attım. Dedim ki ya bu saatte dolmaya başlamış içerisi diye. Hatta bir görüntü paylaştım, konuştuk. Saat 9 gibi
1: sandalye kapmacı.
0: Hatta sandalyeler çekilmişti sıraların yanına saat 9 gibi. Eyvah dedim, yani dışarıda olanlar, öbür ekip gelecek, nasıl olacak? Sonra zaten Sayın Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ın tweetine cevap vermesi, bunu da konuşacağız. Onu mentionlayarak, yani ona yanıt olarak bir açıklama yaptı. İki grup toplantısını gördük. Biri CHP Genel Merkezi'nde, biri grup salonunda Özgür Özel'in yaptığı. Her iki taraftan da mesajların detaylarını elbette konuşacağız. Ama tabii benim aklımdaki ilk soru şu. İlter, günü sormadan önce biz önümüzdeki salıda mı, her salı bunu mu konuşacağız? Kim gidecek, kim ne yapacak diye grup toplantılarında bir süre... Bu mu olacak? Ne diyorsun? Hoş geldin yayına.
3: Hoş bulduk Cansel Bacı. Bugün iki partinin, iki parti diyorum, iki grup toplantısı da tamamlandıktan
1: sonra... Yakında öyle diyecek, antrenman yapıyor.
3: Şöyle bir... Yani oraya doğru gidiyor açıkçası. Yani tabanda bir duygusal kopuş var. Kesinlikle. Yani artık bu saatten sonra parti tabanının bir araya gelip de seçimlere ortak bir mücadele etrafında, yani bir ortak mücadele vermeleri çok mümkün görünmüyor. Bugün hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeydim. Oradaki tabloyu gördüğümde Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine yönelik çok büyük bir öfke vardı. Yani şaşırdım ben oradaki tabloyu görünce ve buraya geldim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısını gerçekleştirdi. Önce partililer genel merkezin önünde, bahçesinde bir araya geldiler. Meclisten buraya geldiler nihayetinde. Ve buradaki partililer de Özgür Özel ve yönetimine yönelik oldukça öfkeliydi ve hatta içeride sloganlar attılar. Yani büyük bir öfke var. Cumhuriyet, yani burada her iki tarafta, meclistekiler de Cumhuriyet Halk Partili, buradakiler yani genel merkezdekiler de Cumhuriyet Halk Partili. Tamamen partinin tabanında bir bölünmüşlük durumu hakim. Burası çok net. İlerleyen dönemlerde iki partiden de bahsedebileceğiz. Öyle görünüyor. Yani tabanda bir bölünme var. Duygusal kopuş zaten yaşanmış. Duygusal kopuş gerçeği ortada. Ve tabii ki böyle bir gerçek varken bu tabanın birleşerek bir seçime gitmesi çok mümkün görülmüyor. Ben bugün herkesin gözünde büyük bir öfke gördüm Cansel Bacı. Tabii burada verilen mesajlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde verilen mesajlar da oldukça sertti. Sertti hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu çok sert açıklamalarda bulundular. Tabii bir düelloya da

0: Dönüştü. Önce Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden seslendi. Buraya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne yönelikte eleştirileri. Bir yandan da Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel grup toplantısını tamamladıktan sonra, yani konuşmasını tamamladıktan sonra burada kürsüye çıktı ve Özgür Özel'e yönelik sert eleştirilerde bulundu. Özgür Özel yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Yani bu saatten sonra partinin bütünleşmesi, tabanda bir birliğin sağlanması mümkün değil. Hatta üst yönetiminde de zaten bir ayrışma söz konusu. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ali Mahir Başarır, diğer grup başkan vekilleri, milletvekilleri orada Kemal Kılıçdaroğlu'na adeta öfkeyle seslenen, yani oradaki sloganlar daha doğrusu. Yani inanılmaz bir tablo vardı açıkçası. Çok zor aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin işi hakikaten çok zor bir süreç bekliyor her iki tarafı da.
1: İlter, şimdi senin söylediğin yerden aslında benim de aklımdaki ilk soru buydu. İyi oldu konuyu böyle açtın. Geçen hafta şunu konuştuk. Acaba hani buradan döner mi? Bir çatırdama, bir ayrışma olmadan bu iş sürdürülebilir mi? Yeni partiyi işte İmamoğlu bir an önce istiyor ama Özgür Özel içeride sonuna kadar gitmek istiyor gibi yorumlar yapıldı. Ne olabilir diye. Mahmut Övür, ne diyorsunuz? Buradan sonrasında bir diyalog ya da birlikte yol yürüme söz konusu olur mu? Siyaseten her şey mümkün diyebilir miyiz? Diyemez miyiz?
2: Şimdi Cansun, tabii şöyle o parti kısmına geçeriz belki ama buraya nasıl gelindi? Yani şu sabahtan itibaren, dünden beri belliydi ya da 2-3 gün önceden belliydi. Yani ilk defa Özgür Özel grup başkanı, kendisini grup başkanı ilan eden Özgür Özel bir açıklama yaptı. Yani salı günü ben Manisa'ya gideceğim.
1: Evet.
2: Sonra arkasından Kemal Bey gruba gittiğini açıkladı. Bir iş oradan patladı. Yani ve ben onu hep şöyle düşünmüştüm. Yani Kemal Bey, Özgür Özel sanki bir uzlaşma kapısı aralıyor. Bir biçimde Kemal Bey'in de gruba gelmesinin önünü açmaya çalışıyor diye düşündüm. Ama öyle olmadığını gördük.
1: Ama kendi şöyle diyor onun için. Ben dedim ki diyor, kardeşimin yıl dönümü, Manisa'ya gideceğim. O yüzden grup olmayacak. Ama siz de girip bu salonda grup toplantısı yapmayın dedim. Onlar da grup toplantısı yapacağım deyince benim burada Ferdi'nin sesini duydum. Kardeşimin sesiyle düşündüm. Burada da bana ihtiyaç var diye düşündüm açıklamasını yapıyor.
2: Ya onu sonradan yapıyor da, yani orada başka bir şey oldu. Yani orada burayı bırakmamak gerektiği gibi bir süreç yaşandı. Artık Silivri mi devreye girdi ya da çevresinde zaten söylüyor. Birkaç kişiyle konuştum. En son işte rahmetliyle konuştum gibi. Bir de o kutsal şeyi de devreye sokup kullanmaya çalıştı. Konuşma kısmına geliriz belki ama yani bu gerilimin olmama ihtimali yoktu. Yani ikisinin yaptığı açıklamalardan belliydi. Sabahleyin iki tarafta gelecek. İşte Dikmen kapısından girecekler. Nasıl girecekler? Kim karşılayacak? Şimdi burada iki taraf açısından şunu söyleyeceğim. Birincisi, yani genel başkan çok hakim olduğu, yani genel başkanın, hukuken genel başkan olduğu çok açık. Kim? Kemal Kılıçdaroğlu. Peki grup başkanı statüsünün nasıl yorumlanacağına kim karar verecek? İşte ben orada meclis yönetiminin de ciddi bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Yani meclis yönetiminde bu süreci doğru yönetmesi gerekirdi. Çünkü bir partinin genel başkanı bir grupta konuşmak istiyorsa onun önünü açacak bir süreç geliştirebilirdi diye düşünüyorum. Şimdi buradan bu olmadı. Ne oldu? Mesela 10.35'te bir tweet attım ben. Bu iş geri alınacak. Hani sen dedin ya Mansur Yavaş'tan dolayı oldu. Hayır. Ondan önce Kemal Bey şunu gördü. Yani hakikaten bir daha CHP'lilerin karşı karşıya gelmemesi gerektiğini ne düşündü? Çünkü bunun bedeli ağırdı. Meclisi kirletecekti. Mecliste böyle bir olayın olması CHP'nin hanesini artı yazmayacaktı. O yüzden Kemal Bey, ben 10.35'te yazdım. 11.21'de o tweet'i atarak o tartışmayı bitirdi. Ve çok doğru da yaptı. Ve size bir şey söyleyeyim. Yani şimdi bir sürü televizyonda, gazetede Özgür Özel'in çok başa artıya geçtiğini, onun hanesine artı yazıldığını söyleniyor ama ben tam tersini düşünüyorum. Kemal Bey orada bir genel başkanı yapması gerekeni yaptı. Bu kavgaya son noktayı koydu. O yüzden Kemal Bey belki de genel başkanlığının tam ilanını yaptı diye düşünüyorum. Yani kabul etmediler ama kamuoyu nezdinde Kemal Bey'in gerçekten sağduyulu bir şekilde meseleye yaklaştığının çok spik örneği olarak ortaya kondu. Ve hakikaten meclis kirletilmeden bir süreç atlatıldı. Bundan sonra ne olacak? O da ayrı bir tartışma.
1: Konuşacağız birazdan. Peki katılıyor musunuz? Genel başkanın yapması gerek...
0: Bir ek yapabilir miyim Cansel?
1: Tabii, buyur İtay.
0: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bu tabloyu görünce bir gerginlik hakimdi. Her iki tarafın destekleyen partilerde yoğun bir şekilde bir çatışma ortamı olabilirdi. Böyle bir tabloyla karşılaşılabilirdi. Bunu gördü Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmaylarıyla, milletvekilleriyle görüştü. O görüşmede ne dedi? Hemen bunu aktaralım. Kulis bilgisi olarak yayınlarımıza da aktarmıştık. Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki, kavga istemiyorum. Gerekirse kendimi feda ederim. Kardeşi kardeşe kırdırtmam. Oradaki arkadaşlar genel merkeze geçsinler dedi. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurduğu cümleler. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir milletvekiliyle yaptığım görüşmede bu bilgiyi aldım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki o tabloyu gördükten sonra bir karar vermesi gerekiyordu nihayetinde. Korkunç bir tabloyla karşı karşıya kalınabilirdi Türk siyaseti açısından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Hakikaten tansiyon çok yüksekti. Büyük bir öfke vardı ve partiler birbirine girebilirdi açıkçası. Çok net söylüyorum bunu. Ve bunu gördü Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekillerine, kurmaylarına dedi ki, kavga istemiyorum dedi. Kesinlikle böyle bir tabloyu kabul edemeyiz dedi. Gerekirse kendimi feda ederim, fedakarlık yaparım, kardeşi kardeşe kırdırtmam, oradaki arkadaşlar genel merkeze geçsinler dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu talimatı üzerine de orada toplanan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri, zaten milletvekilleri meclistelerdi, ben birkaçıyla da yine görüştüm, mecliste misiniz yoksa genel merkezde misiniz diye mecliste olduklarını söylemişlerdi. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu talimatıyla milletvekilleri genel merkeze geldi ve orada toplanan partililer de, bin civarında partili Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermek için gelmişlerdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Onlar da genel merkezin yolunu tuttular. Yani aslında büyük bir kavganın, büyük bir çatışmanın tırnak içinde önüne geçilmiş oldu Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu talimatıyla birlikte.
1: İlter, zaten bazı görüntüleri biraz sonra paylaşacağız. Eğer dediğin gibi Kemal Kılıçdaroğlu da oraya gelseydi bambaşka bir tabloyu konuşacakken, bu kadarıyla bile birbirine giren tarafların olduğunu meclisin içerisinde gördük. Bazılarını paylaşacağız, konuşacağız ama ilk buraya kadar gelinen noktada Mahmut Övür dedi ki, genel başkan tavrını gösterdi. İlk defa yapılması gereken buydu. İlter de söylediği sözü hatırlattı. Gerekirse kendimi feda ederim ama tarafların birbirine düşmesine müsaade etmem. Konuşmasında da genelde bu vurguyu yaptı bugün Kılıçdaroğlu. Dedi ki, ayrışmayacağız, ayrılmayacağız.
2: Bir cümle söyleyeyim. Tabii. Bakın, bunu Özgür Özel'in çevresi ve yayın televizyonları püskürttük diye yorumladılar. Bu işte tam da ergen siyaset bu.
1: Öyle dediler. Bugün Kılıçdaroğlu kaybeden
3: ergen
1: oldu dediler.
3: Ergen siyaset olmasa sabahın 8.30'unda akşam uyumayıp gelip meclisin koltuk kapma yarışı neyin nesi yani. Bir karar verilecekse zaten, bir karar alınacaksa, bir partinin kararı olacaksa zaten oturursun. Oturacağın yer belirlidir yani. O bakımdan yer
1: kapmayan... Ama onu da Özgür Özel cephesi işte, atanmışlara bıraksaydık bu kürsüye eğer, bir daha almamız çok kötü olurdu. Milletin eline geçmezdi. Atanmışlar gelecekti bu kürsüye diye işaret etti.
4: Şimdi ben... Özgür Özel'in de dediğinden çok bizim yaşananları bilmemiz ve doğru olanla ilgili takdirler önemli. Nedir doğru olan? Özgür Özel ne diyor? Atanmış. Atanmış diye bir şey mi var? Yok. Özgür Özel kim? Özgür Özel şu anda eski genel başkan bile demememiz gereken birisi. Hasbelkader parayla satın alınan bir kurultayla Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geldiği mahkeme tarafından tespit edilip, emmioğlu bu iş böyle olmaz, sen çalma parayla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ana muhalefet partisini satın alamazsın dediği mahkemenin, dolayısıyla sen kenara çık dediği bir isim. Şu anda yapmaya çalıştığı şeyin kanırtma olduğunu ve şu anda mesela kendini grup başkanı seçtirmesinin, grup başkanı olarak işte genel başkan konuşamaz, burada ben konuşuyorum falan demesinin, hukuken boşluklardan faydalanmak, tamil olarak da son derece yanlış bir şey olduğunu biliyoruz. O yüzden Mahmut Bey'e katılıyorum. Niye? Kılıçdaroğlu bugün benim hakkımdır kardeşim, öyle saçma şey olur mi olur deyip meclise girseydi ortalık karışırdı. Ve biz büyük ihtimalle, tabii ki Özgür Özel'e kızanlar da olurdu CHP içinden, ama ya Kemal Bey bugün bunu yapmayabilirdi derdik. Kemal Bey bugün duruma baktı. Kimileri Mansur Yavaş'a yontmaya çalışıyor ama Mahmut Bey iyi ki söyledi. Önceden çünkü verilmiş bir karar. Baktık ortalık karışacak. Bir genel başkanın sorumluluk hisseden birisi olarak tamam dedi. Bugün genel merkezde olalım. Şimdi bakın, bu işin yarını var. Bir dahaki salı ne olacağı önemli ama yarın ne olacak? Yarın MHK toplantısı var. Oradan sağlıklı bir şey çıkmasa bile öbür gün parti meclisi toplanacak.

0: Meclisi'nde, bunu İlter herhalde içimizde en iyi bilecektir. Parti meclisinde Sayın Kılıçdaroğlu ağırlığı varsa orada mesela tümüyle bugünkü o tablonun ortaya çıkaran insanlarla alakalı bir takım yaptırımlar başlayacaktı. Özgür Özel gitsin falan filandan ziyade evet. Özgür Özel yapısını nereden budayabilirim diye başlayıp önce bir iki tanesini sonra birkaç tanesini budayacağı bir süreç başlatacaktır. Bu işin varacağı nokta şu. Bir mahkeme kararı var mı? Var. Yargıtay'a bir müracaat var mı? Anladığımız kadarıyla var. Ne diyorlar? Ya hani geri çeksek mi falan filan diyorlar. Müracaat etmeyeceksiniz. Şimdi geri çekip çekmemenin süreci değiştirme şansı yok. Neden? Kılıçdaroğlu eline 2,5 sene önce sırtına yediği hançerlerle elinden almış bir partiyi mahkeme haklı olarak delillerden hareketle, ifadelerden hareketle, ifadelerden hareketle haklı olarak diğerlerinin elinden almış, parayla satılamaz bu diye Sayın Kılıçdaroğlu'na demiş ki buyur sen genel başkansın 2023'ten kalma şekliyle. Şimdi de ya işte sen şunu yap bunu yap fedakarlık yap her şeyi bize bırak biz çok paralar harcayarak satın aldığımız partiyle yolumuza devam edelim diyen birilerine tabii ya ne isterseniz olsun diyecek hali yok. Şimdi zannediyorum önümüzdeki salı ne olacakla ilgili daha sonraki salılarla ilgili ne olacakla ilgili soruların net cevabını perşembe günden itibaren almaya başlayabiliriz. Parti meclisi denilen kurulu bildiğimiz kadarıyla CHP'nin zirve noktası. Orada hele hele genel başkan ve parti meclisi ortaklaşa bir karara varırlarsa yarısından çoğu da olsa ortaklaşa bir karara varırlarsa ne Özgür Özel'in ne de etrafındaki o ergen bile ergen demek ergen onlara ergen demek ergenlere hakarettir bence. Yani böyle saçma sapan ergenlik olur mu? Şimdi Mahmut Bey ne diyor? Aslında meclis de bu işe bir el atmalı. Doğru da Özgür Özel denilen kişi hiçbir şeyi, aklın, mantığın, hukukun, şunun bunun dediği hiçbir şeyi dinlemiyor. Burada meclis bir şey dese ne olacak ki? Onu da dinlemeyecek. Yani siz nasıl ki Kemal Kılıçdaroğlu bugün fedakarlık yapıp oraya gitmemeyi tercih ettiyse herhalde meclis adına karar verme mevkiinde olsaydık biz de aynı şeyi yapmayı dinlemeyecek. Dinlemeyecek. Neden? Adam alan kazandığını düşünüyor. Kendi kitlesinin nezdinde puan kazandığını düşünüyor. Ama yine Mahmut Bey'in görüşlerine katılıyorum. Bugün aklı selimle bu konuyu izleyen, olayları izleyen insanlar içinden Kemal Bey'e bravo demişlerdi. Niye? İstese yapabilir miydi? Gidin işte hakkımdır, anamın ak sütü gibi dese hakkı mıydı? Hakkıydı. Demedi. Niye? Tamam bu kadar... Bu karşımdaki kanırtlığına göre ben de bu kadar ileri gitmeyeyim dedi. Büyük ihtimalle dolayısıyla parti meclisindeki durum konusunda herhalde İlter hepimizden fazla bilgi sahibidir.
1: Soracağım birazdan.
0: Parti meclisinde Sayın Kılıçdaroğlu bir tık yukarıdaysa Özgür Özel'den, Özgür Özel'in bir iki hafta içerisinde dumanını attırır. Özgür Özel bir daha zannediyorum o grubun önünden geçmeyi bile hayal edemez bence.
1: Şimdi birkaç ses geleceğim, yorumlayalım böyle gidelim istiyorum. Birkaç ses paylaşalım. Mesela Kılıçdaroğlu'nun söylediği sözlerden satır başlarını bir birlikte mesela birini dinleyelim. Tuğba verelim sesi seyircilerimizle birlikte dinleyelim biz de.
2: CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır. Ben sana para vereyim, sen bana oy ver. Böyle bir düzeni bu parti kabul etmez. Hiçbir irade parayla satın alınamaz. Benim koltuk derdim yok. Ben bir köşeye çekilip huzur içinde de yaşayabilirim. Ama tarihin yüklediği bir sorumluluk var. Ben kurultayı toplayacağım. Hiç kimse endişe etmesin. Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız. Elbette yapacağız. Elbette genel başkanımızı erdemli bilgi oylarınızla seçeceksiniz. Hiç kimse kapalı kapılar ardında özel pazarlıklar yapmayacak. Kimse zenginleşme aracı olarak kurultayı kullanmayacak. Dolarlar havada savrulmayacak. Bunların tamamını yapacağım. Endişe etmeyin.
1: Şimdi son dönemde özellikle hukuki boyutta işleyen ve kamuoyuna yansıyan kesimde hangi başlık varsa üzerinde durdu Kılıçdaroğlu. Ve her seferinde sonunda da ahlak ahlak diye ekledi. Yani her cümlesinin sonunda bu vurgusu vardı. Bir diğer yandan bu temiz siyaset kurultaylarda CHP'nin her zaman böyledirden sonra hep disipline işaret edip dedi ki kim varsa hiçbirini bırakmadan gözünün yaşına bakmadan temizlemezsem Ben de Kemal Kılıçdaroğlu değilim. Hepsini temizleyeceğim. Tek tek temizleyeceğim. Yani bu arınma sürecinde

0: temizlik sürecini kesinlikle yapacağım vurgusu da öne geçti. Şimdi CHP baktığınızda şöyle diyor: bu hukuki değil, siyasi bir süreç. Bizi bitirmeye çalışıyor hükümet, AK Parti, hukuka alet ediyorlar. Bunların sebebi bu. Biz son seçimleri aldık, onları geçecektik. Bu olmasın diye, Özgür Özel'in söylemleri bunlar, bu olmasın diye bunlar ortaya atıldı. Aslında hiçbir hukuki süreç yok. CHP'nin genel başkanı da bugün partisinin içerisinde olan hukuksuzluklara değinerek bunların hepsinin kökünü kazıyacağım diyor. Şimdi böyle baktığımızda çerçeveye, hangi CHP ne diyor, geldiğimiz durum ne o zaman bu açıklama doğrultusunda?
1: Şimdi CHP ikiye bölünmüş durumda ama bir de bunu bölen var. Yani üçüncü de bir el var CHP'nin içerisinde. Şimdi nereden anlıyoruz bunu? Özgür Özel Bey'in sürekli fikir değiştirmesinden anlıyoruz. Yani akşamı sabahına uymayan bir Özgür Özel profiliyle karşı karşıyayız. Şimdi hatırlayınız, sizin programınızda bir sokak çağrılarından söz etmiştim. Yakılmak istenen ateşten söz etmiştim. Eğitim alan insanlardan bahsetmiştim. Bunları da kimlerin organize ettiğini de ima etmiştim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugünkü mesajına baktığımız zaman meclise gitmeyeceğini belirten tweetini okuyalım. Diyor ki, topyekun bir halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz diyor. Şimdi benim sizin programınızda ifade ettiğim sözlerin baz alınarak böyle bir tweet atmış Sayın Kılıçdaroğlu. Bu nasıl olmuş? Sayın Kılıçdaroğlu'yla cumartesi akşamı mesajlaştık. Yine burada Sinan Bey'in programı sırasında mesajlaştık. Kendisi cumartesi akşamı meclise gitmeye kararlıydı. Şimdi bunu anlatıyorum ki niçin gitmediğini de kıymetli, çok değerli A Haber izleyicileri net olarak bilsinler istiyorum, arzu ediyorum. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu, tabii ki gideceğim Mustafa Bey dedi. Aynen bu şekilde ifade etti. Ama ne oldu? Şimdi oraya pazartesi günü öğleden sonraya geldiğimiz zaman ne oldu? Pazar akşamı Özgür Özel Bey'in morali bozuldu. Seçimler, yani 6 beldede
2: ara seçimler.
1: Ara seçimler, yani belde seçimlerinden aldığı sonuç moralini bozuldu. İşte o üçüncü el, yani Silivri'deki abisi, yani baba oğlu olsalar her çarşamba ziyaret etmez bir cezaevinde bir insan. Ama Özgür Özel onu ediyor. Lider görüyor çünkü. Dolayısıyla oradan gelen talimat bu şeye kesinlikle izin verilmesindi. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu gitmeyecek olsa, ben bizzat kendim yani görüştüm Sayın Kılıçdaroğlu'na, gideceğim dedi. Ama 1000 kişi de zaten gelmezdi Dikmen kapısına. Şimdi burada olan şey şu: aslında Özgür Özel burada ikna edilmişti. Grupta olacaktı, konuşulacaktı ve orada bir mesaj verilecekti. Hatta bu hani kirli olarak gördüğü pavyon delegelerini, ondan sonra bir takım işte soruşturmaya konu olan belediye başkanlarının hamisi durumundaki Ekrem İmamoğlu'ndan birazcık uzaklaştırma arzusu, kirlilik diye bahsettiği mesele bu.
0: Şimdi, özür dilerim, ben şurayı kaçırıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu ile görüştüm, kendisi gidecekti diyorsunuz ya. O süreçte Özgür Özel grup toplantısı yapmayacağım dediği süreç mi bu, yoksa grup toplantısını ben de yapacağım dediği süreçte de Sayın Kılıçdaroğlu ben gideceğim meclise diyor?
1: Hayır, şöyle bir uzlaşma oluyor. Bizler orada kavga etmeyelim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine gelmesin. Ama sen bir takım etkilerden kurtul. Hatta nedir talebin, nedir Cumhurbaşkanı adayı mı oluyorsun gibi, bu aracılar aracıyla konuşulan bir mesele olmuş. O da demiş ki cevaben, ben Muharrem İnce'nin durumuna düşmek istemem diye bir konuşma geçmiş. Bu konuşma direkt telefonla geçmiyor ama gidip gelen o...
0: Zaten söyledi Özgür Özel. Vekiller, direkt konuşmayacağız, aracılarla
1: vekiller aracılığıyla dedi. Konuşuluyor. Ama asıl meselenin özü şudur. Bakın, bir tarafta bu Türk siyasi hayatı açısından son derece tehlikeli. Şimdi Özgür Özel Bey Silivri'deki dostunun etkisinden, vesayetinden kurtulamadığı için her çıktığı, bulduğu her mikrofona bir sebep yaratmak istiyor. Kimi suçluyor? Bir bakıyorsunuz Kılıçdaroğlu'na slogan attırıyor. Tırnak içerisinde söylüyorum, hain slogan attırıyor. Çok yanlış.
0: Az sonra vereceğiz onu.
1: Bir tarafta bakıyorsunuz, bir tarafta

0: Tarafta Sayın Cumhurbaşkanımızı ima eden sözler söylüyor. Bir tarafta bakıyorsunuz Sayın Akın Gürley'i ima eden sözler söylüyor. Şimdi bunları niçin söylüyor? Bu psikolojide suçluluk psikolojisi denir. Şimdi suçluluk psikolojisi nedir? Yükü kaldıramıyor. Kaldıramayınca bahaneyi şeyde buluyor, ayakkabıda buluyor, efendim pantolonda buluyor. Aslında kendi güçsüzlüğünde görmeyen bir özgür özel profili var. Ruh halinden de ben şahsen bir gazeteci olarak takip ediyorum. Şüpheliyim. Ne oluyor CHP içerisinde? Bakın, çok kıymetli arkadaşlarımızla görüştük. Genel Başkan Yardımcısı durumunda, milletvekili durumunda. Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki herkes Özgür'ün aklıyla veya Kemal Bey'in aklıyla hareket etmiyor. Kendi öz iradeleri de var. Onları da söylüyorlar. Özgür Özel Bey aslında çok rahatsız. Özgür Özel Bey'in şu anda seçime gidiyoruz, yani kurultaya gidiyoruz dese bile delege hakimiyeti Silivri'dekinin elinde. Silivri'dekinin elinde delege hakimiyetinden bahsediyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu efendim zaten geliş amacı belli. Diyor ki ben bir arınma bu partiyi, 100 yıllık partiyi bu duruma düşürenlere hesap soracağım. Arındıracağım diyor. Arınma nasıl olur? Yansın Hanım bakın, arınma mahalle kongrelerinden, ilçe kongreleri, il kongreleri ve kurultaya giden süreçte olur. Çünkü aksi takdirde yine güdümlü olduğu düşünülen, kısmen iradesi fesata uğratılan delegeyle gittiğiniz zaman bu arınma olmaz. Bu tekrar olur, tekrar etmek olur. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nu da çok haklı bulan milletvekilleri var. Özgür Özel tarafında yer alıp da haklı olan, bu açıdan haklı bulan milletvekili arkadaşlar var. Görüştük kendileriyle. Şimdi asıl mesele şu. Asıl meseleyi A Haber ekranlarında söylemekte fayda görüyorum kıymetli izleyicilerimiz açısından. Zaten plan neydi? Sinsi plan şuydu. Sinsi plan, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da sözü ettiği, etrafımda fark edemedim bunları dediği bir takım yapılar. Efendim ilk önce partiyi, sonra iktidarı, daha sonra efendim dünyadan destek veren Brüksel'deki abilerini, Londra'daki efendim yandaşlarını, efendim İspanya'dakini, yoldaşlarını mutlu edecek adımlar atmaktı Türkiye.
1: O zaman şöyle yapalım, burada virgül koyayım. Çünkü buna ayrı bir parantez açayım. Adım adım gidelim. Bir diğer sesi de verelim Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne söylediğine dair. Çünkü bu söylediğinizle de ilişkili bir yandan. Onu da dinleyelim Tuğba vesayet sesini.
2: Cumhuriyet Halk Partisi vesayet kabul etmez. Bir daha söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi vesayet kabul etmez. Vesayet altında görev yapmaz Cumhuriyet Halk Partisi. Hiç kimse gidip de talimat alıp genel başkan düzeyinde gidip de talimat alıp onu meydanlarda dillendirmez. Genel başkan yapar bunu. Genel başkan söyler bunu. Bizim ahlaki değerlerimiz bugün tartışma konusu noktasına gelmişse hepimizin oturup düşünmesi lazım. Ahlaki değerlerimizi yeniden korumak ve yeniden inşa etmek zorundayız. Onun için ne gerekiyorsa yapacağım.
1: Şimdi az önce Mustafa Bey'e ısrarla sorma sebebim önemli bir şey söyledi. Sayın Kılıçdaroğlu ile bizzat görüştüm, kendisi gideceğini söyledi dediğinde ben Sayın Özel'in o zaman da gitme planı var mıydı grup toplantısında diye sorma nedenim. Az önce Mahmut Öbür'le Ekrem Kızıltaş'ın hatırlattığı ve işin aslında öyle olmadığını söylediği cümleler. Yani şöyle yorumlandı. O zaman Kılıçdaroğlu madem biliyordu zaten neden gideceğim dedi de son anda gitmeyeceğim dedi. Geri adım atmış oldu. Hayır, korktu oradaki kalabalıktan diye yorumlanarak Özgür Özel de daha güçlü bir adım attı diye. Bunun böyle olmadığını bizzat dinlemiş olduk. Zaten bir aralarında aracılarla diyalog geçtiğini ve Özgür Özel'le konuşulduğu yönündeki bilgileri almış olduk. Şimdi bir yandan Kılıçdaroğlu bir de diyor ki ben hep iyi niyetle davrandım. Biraz önce Mustafa Bey'in söylediği gibi görmedim, görmemişim ama herkesi dinledim. Herkesimi dinledim, onları anlamaya çalıştım. Fakat şunu anlamıyorum, CHP'nin genel başkanı nasıl olur da yurt dışındaki ülkelerden gidip bize yardım etmiyorsunuz diye medet umar, kendi ülkesini şikayet eder, yurt dışında gidip kapı kapı dolaşır. Ben bunu kabul etmiyorum Cansın diyor Hanım, ve vesayet vurgusu yapıyor.
3: Araya girip bir cümle etmeme müsaade edin. Sanki Kılıçdaroğlu'nun o cümleleri

0: Dediler ki dedim, bu süre içerisinde herhalde Kılıçdaroğlu sıklıkla A Haber'i izlemiş diye aklımdan geçti. Çünkü bizim yıllardır burada dile getirdiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi ile alakalı bu stüdyolarda dile getirilen Özel'in gidip işte İngilizlerden işte yardım dilenmesi, bir takım onlara sistem etmesi falan filan gibi. Yani bir ülkenin ana muhalefet partisinin genel başkanlığının İngiltere'ye gidip ya bizi işte kendimizi terk edilmiş hissediyoruz falan demesi dünyada olabilecek en saçma bir şey. Dolayısıyla bunu biraz latife olsun diye söylüyorum ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun geldiği yer hakikaten güzel bir yer. Umulur ki bu geldiği yerde sebat eder, sabreder ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden hakikaten kısmi de olsa ümitler beslemeye başlayabiliriz bence.
1: Tabii. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin vesayet kabul etmeyeceğim tümcesinin çok güçlü bir evveliyatı var.
2: Tabii.
1: Tez nedir? İdeolojik duruş, bağımsızlık meşalesinin ateşini yakan kadronun partisidir Cumhuriyet Halk Partisi. Egemenliği, Kuvayi Milliye ruhunu bir fırkayla sonuçlandıran, kuruluşunu Sivas Kongresi'ne dayandıran partidir. O yedi düvele karşı pozisyon alan siyasi harekettir Cumhuriyet Halk Partisi. O bakımdan Sayın Özgür Özel'in arayış içerisinde olmasını anlarım. Siyaseten de gayet makuldür ama arayışını Anadolu'dan, Trakya'dan araması lazım değil mi? Müdafaa-i hukuk cemiyetleri üzerinden, Brüksel'den değil, Londra'dan değil, Almanya'daki bir gazeteye ya da İngiltere'deki bir dergiye vermiş olduğu her demecin altında ne vardı? Türkiye'de otoriter bir anlayış var. Niye? Olası bir yargı kararını gayrimeşru ilan etmenin zeminiydi aslında çalışması. İfade özgürlüğünün kısıtlandığına ilişkin bir söylem üretmek için bir zemin oluşturuyordu. Ve şimdi gelinen noktada bir krizi çözmeye çalışıyor. Siyaset bilimi bağlamında bir krizi tırmandırarak ve kopuşla da çözebilirsiniz. Şayet Sayın Özgür Özel ve arkadaşları bir kopuşu göze almışsa, ki bu hareketler onu beraberinde getiriyor, o zaman bu siyasi krizi sonuna kadar kaşıyacaklar. Sonuna kadar tırmandıracaklar ki en sonunda biz elimizden geleni yaptık, direndik, gruplara gittik, partiye gittik, on binleri sokağa döktük, yağmurda ıslandık, yollar yürüdük ama partinin kapısı bize açılmadı. Ey partililer diyecek sonunda Özgür Özel. Ne yapalım? Siz söyleyin ne yapalım? Bir kurultay dönemi bekleyelim mi? Bir seçim dönemi bekleyelim mi? Arkadaşlarımızın milletvekili adayı gösterilmemesine gönlünüz razı mı? Aramızdan birinin cumhurbaşkanı adayı olmamasına rıza gösteriyor musunuz? Göstermiyorsanız diyecek. Hadi. O zaman yeni bir siyasi parti için hazırlıklara başlayalım. An itibariyle bugün bunu söylerse bu yetmez. Arzu ettikleri güç birikmedi henüz. Şu anda sabun köpüğü gibi. Ama bir miktar daha pozisyon alırlarsa, Kemal Bey'in kurultay noktasındaki durumunu netleştirirlerse.
3: Peki bu mu daha çok işine gelir Özgür Özel'in baktığımızda? Yoksa içeride savaşı bir şekilde kazanabilmek mi? Böyle bir ihtimal var mı?
1: Böyle bir ihtimal yok. Bu ihtimalin Kemal Bey tarafından konuşlandırılması da mümkün değil. Yargıtay kararı. Yargıtay ya da Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi diyecek ki ben sana özel yetki veriyorum. Karar kesinleşinceye kadar kurultay ve kongreleri başlatabilirsin. Olmamış hiç. Olmaz. Özgür Bey dün bir açıklama yaptı. Hiçbir hukukçudan duymadım. İlk defa duyuyorum hayatımda böyle bir şey. Bir kişi söylüyor. Kemal Bey'in avukatı dedi. Hayır. Binlerce hukukçu, ben dahil, barolar dahil diyor ki böyle bir ihtiyati tedbir kararı olduğunda özel hukuk hükümleri çerçevesinde bölge adliye mahkemeleri özel yetki vermediği müddetçe genel yetki sana seçim yapma hakkı tanımaz. Ama şu olur. Kemal Bey gider bölge adliye mahkemesi der ki bu genel yetki özel yetki içeriyor mu, bana bunu söyleyin. Hayır derse oturacağız, Yargıtay'ın kararını bekleyeceğiz. Özgür Bey'in bu tavrı normal. Akıllıca bir baskı oluşturuyorlar Kemal Bey üzerinde.
2: Tabii.
1: Hadi kurultay, hadi kongre. Hadi kurultay, hadi kongre. Televizyonlar, medya. Ama Kemal Bey bizim tanıdığımız kadarıyla soğukkanlı, sağduyulu, bekler. Neyi bekleyecek? Çok net. Parti meclisini görecek.
3: Bu sanırım en önemli ilk adım o olacak.
1: İlk adım bu olacak. Ardından il başkanlarını davet edecek. Kimlerle çalışılabilir bunu bir test edecek. Adana'dan başlar 01'den. Ardından il başkanları ile ilgili görevden alma yetkisi var. Yeni il başkanları atayabilir. Onlar ilçe başkanlarını konumlandırabilir. ve icabında o saatten

0: sonra der ki hodri meydan. Ama o ana kadar Özgür Bey'in bunu zorlayıp insanları sokaklara döküp meydanlara döküp oradan aldığı güçle bir siyasi harekete yaklaşımı daha makul. Çünkü Özgür Bey'in orada kalıp kalmaması Özgür Bey'in kararı mı? Özgür Bey müstakil olarak bu kararı verebilir mi? Partisini vesaire teslim ettiğini söyleyen bir genel başkan var. Ben bilmiyorum ama Kemal Bey bunu boş söylemiyordur.
1: O zaman şunu parti sorayım. Gelmesin. Diyorsunuz ya işte basın, mesela basınla açtığınız yayını İltere'de orada CHP'nin önünde yayınlar yapıyor diye, vay efendim yıllardır yapıyor bu arada. Yani yıllardır CHP'nin önünde yayın yapan muhabirimiz İlter bizim. Vay efendim CHP'nin içerisine girdiğinde nasıl sen orada yayın yaptığında buna kim müsaade ediyor diye de. Mesela sizler için de deniliyor ki siz siyaset yazarlar Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekliyorsunuz ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun CHP bölünsün diye ona destek veren arkadaki ekibisiniz.
2: Beni de hedef göstermişti yalnız.
1: Şimdi o zaman böyle mi yapıyorsunuz Mahmut abi?
3: Böyle bir algı yaratmaya çalışıyorum.
0: Böyle bir şey yapıyor.
2: Beni de hedef göstermişti.
1: Böyle bir şey yapıyorsunuz.
2: Ya biz yapmışız CHP'yi sanki.
3: Bir algı yöntemidir. Yani bildiğimiz klasik popülist post-truth siyaset aklının, makyavelist siyaset aklının, onun medya ayağının uydurduğu bir şey. Şimdi mesela benim son 10 yıllık yazılarıma baksınlar. Bakmıyorlar ki, okumuyorlar çünkü. Onların yazarı dahil okumuyor. Ne dünyadaki gelişmeleri okuyor, ne bir şey okuyor. Şimdi şunun için söyleyeceğim. Yani bütün derdimiz şu. Bakın bu ülkede en problemli partilerden biri CHP'dir. Adı ne? İster kurucu parti olsun, Atatürk'ün partisi olsun, ne olursun. 40'tan sonra, bakın Atatürk'ün döneminde de problemler olmuştu ama kurucu dönemdir. Ama 40'tan sonra, İsmet Paşa döneminde de gelgitler yaşanmıştı ayrı. Ama 50'den sonra Türkiye'nin bütün temel meselelerinde, kalkınmasından sosyal yaşamına kadar, demokrasisinden hukukuna kadar, herhangi bir konuya bakın, en problemli parti CHP, neresine bakarsanız bakın. Şimdi bu partinin makul, konsensus, yani dünyada partiler arasında rekabet olur. Konsensus olur. Belli meselelerde farklı bakış açıları olur. Niye sosyal demokrat diyoruz? Niye solcu diyoruz? Niye sosyalist diyoruz? Niye sağcı diyoruz? Aşırı sağcı diyoruz? Bu farklar CHP'de böyle bir şey yok. CHP her şeydir. CHP sosyal demokrattır. CHP milliyetçidir. CHP devletçidir. CHP her şeydir. Böyle bir parti olmaz. O yüzden problem çıkartıyor. Yani bu ülkenin son 10 yılına bakın ya. Her meselede işte Kemal Bey Allah beni affetsin demezse bile özür diledi. Niye özür diledi? Çünkü o 13 yıllık iktidarı döneminde hatalar yaptı. FETÖ'yü görmedi. En başta FETÖ'yü görmedi, FETÖ'ye gitti, destek verdi. En başta Türkiye'nin dış politikasındaki yeni trendleri görmedi. Suriye'de ne işimiz var dedi, Libya'da ne işimiz var dedi, Akdeniz mavi vatan masal dedi ekibi. Şimdi bu problemin değiştiği bir noktadayız. Bakın bir genel başkan 13 yıl görev yaptıktan sonra kenara çekiliyor. Sonra dönüyor diyor ki ey milletim ben özür diliyorum affedin beni. Şimdi bunu Özgür Özel anlıyor olabilir mi? Anlasa bile fark etmez. Çünkü bakın orada başka bir siyasi aks oluştu. Şimdi burada Kemal Bey de karnından konuşuyor. Şimdi ne diyor orada? Mutlak mutluların belasını partimizin başına bırak. Kim etti bela? Adını koy bunun. Ekrem İmamoğlu'ysa bu onu söyle. Meydan oku. Okumuyorlar. Bak ama o post-truth siyaset yapan Özgür Özel her şeyi kullanıyor. Kutsalı bile, arkadaşının ölümünü bile gündeme soktu. Şimdi bu ne yaptı biliyor musun? Ne diyor biliyor musunuz? İBB dosyası dahil. Bütün dosyalarda diyor itirafçı olan ya da işte açıklama yapan herkes diyor geri adım attı. Yalan söylüyor. Burada açık söylüyorum ben. İki kişi, bir kişi çıkmış olabilir. Ama ne Ertan Yıldız'dan bahsediyor? Ne Adem Soytekin'den bahsediyor, ne Ali Nuhoğlu'ndan bahsediyor. Onlar da somut belgeden bahsetmiyor. Milletin gözünün içine baka baka şunu diyor. Şimdi bu muhterem de Kemal Bey de çıkıp tamam söylemeye başladı. Ya başladı ama bu kavga siyasete paranın bulaşması kavgasıdır. Rüşvetin bulaşması kavgasıdır. Bu kavganın özü orasıdır. Sen bu konularda kalkacaksın aracı olan insanlara bakıyorum milletvekillerine. Efendim bir araya gelin. Nasıl geleceksin? Bir taraf diyor ki sen hırsızsın. Yani öteki taraf diyor ki sen hainsin.
4: Hainsin
3: diyor. Aracı olacak adam şunu bilmesi gerekiyor. Eğer siyaset aklı varsa, CHP 100 yıllık parti hafızası varsa, değil mi Türkiye'yi kuran parti ise bir defa o ahlakı üstünlük açısından bakman gerekiyor. Sen evet. İkide bir bakıyorsun bana saat mi geldi? Şimdi bak

0: Bunu netleştirmemiz gerekiyor. Yani bu CHP'nin meselesi değil sadece. Bak, Türkiye'nin siyasetinin normalleşmesi meselesidir. Türkiye'nin siyaseti normalleşiyor. Şimdi bu kavganın bir ucunda o Machiavellist popülist kesimler var. Onlar, demin hocam da söyledi, dışarıyla da bağlantılıdır. Bu dünyada da böyledir. Siyaset ayrışması böyledir. Yani küresel güçlerin bir kısmı da onlara destek veriyor. Böyle bir süreç yaşıyoruz. Bu süreçten hakikaten arınarak çıkmamız gerekiyor.
1: İBB.
2: O zaman şöyle yapayım. Bakıyorum hemen Mahmut abi de neye bakıyorsun dedi. Daha 2 saatimiz var. Konuşacağız.
0: Var, tamam, anladım da yani tam lafın ortasında bakıyorsun.
2: Ben reklamı ne edeyim? Reklamı
3: ama
2: ne
3: en
2: yapayım?
3: Heyecanlı yerimde reklamı vermeniz ki.
2: Az sonra diyelim hani. Peki, az sonra. Edelim. Ne diyelim hocam?
3: Öyle. En heyecanlı yerimde reklama gidiyoruz. Az sonra Mahmut Bey'le A Haber'deyiz.
2: Benim de yüküm
4: sakın
2: azaldı.
4: Sakın bir yere ayrılmayın da değil tabii. Yani.
2: Hep birlikte gittik reklama. Kısa bir ara.
5: Hem evi. A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Finansal yatırım araçlarında Mayıs 2026 dönemine ilişkin reel getiri verileri açıklandı. Veriler kısa vadede mevduat faizinin, uzun vadede ise altının öne çıktığını ortaya koydu. Aylık değerlendirmede brüt mevduat faizi yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan araç oldu. Yurt içi üfeye göre %0,35, tüfeye göre ise %1,38 oranında pozitif getiri kaydedildi.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye

0: Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Barış ve demokratik toplum süreci. Bu süreç şu an gerçekten son derece önemli bir eşikten geçiyor. Bir karar verme eşiğinden geçiyor. Ve bu eşikte toplumun beklediği ve sürece ivme kazandıracak olan yasal çerçevenin kendisidir. Çerçeve yasa bu sürecin teknik başlığı değildir. Bu sürecin barışın, hukukun, umudun bu süreçte güvence altına alınması ve tarihin ortak geleceğe bağlayacak olan en hayati eşiğin şimdi formülünü bulacağımız bir yasadır. Yol alınmalı, mesafe kat edilmeli.
2: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Yasal adımların gerekliliğine vurgu yaptı, meclisi işaret etti.
1: Çerçeve yasanın geniş ve kapsayıcı olması son derece önemli. Çatışmalı dönemden demokratik, sivil bir döneme geçişin zeminini oluşturabilmeli. Bu yasa mutlaka hukuki sonuçlar üretmeli. Bu eşiği atlamak bizlerin elindedir, parlamentonun elindedir. Barış kazanacak, asla bir geri adım atmadan daha da ileriye yürüyeceğimizin sözünü burada bütün Türkiye yurttaşlarına veriyoruz.
2: CHP'deki gelişmeleri değerlendirdi. Yargıtay CHP kararını bir an önce vermeli dedi.
1: Yargıtay bu kaosu mutlaka çözmelidir.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: 2 ya da 3 gün içinde bir anlaşma imzalamak için iyi bir şansımız var.
2: İran'la İsrail arasında alevlenen savaşın ardından konuştu. ABD Başkanı Donald Trump müzakereye açık kapı bıraktı. İsrail'in Lübnan'a saldırıları, İran'ın da tarihinde ilk kez kendisine saldırı olmadan İsrail'i vurması, kırılgan ateşkesin gölgesinde bölgede tansiyonu yükseltti. ABD Başkanı Donald Trump ise görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.
3: İran'la müzakere devam ediyor ve bu süreç durmadı. Bence işler yolunda gidiyor. 2 ya da 3 gün içinde bir anlaşma imzalamak için iyi bir şansımız var.
2: Trump aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı ablukanın etkisini de vurguladı.
3: Abluka %100 etkili olmaya devam ediyor. Ablukamızdan hiçbir şey geçmiyor. Ne petrol ne gelir. Hiçbir şey. Ablukadan hiçbir şey geçmiyor.
2: ABD Başkanı İran'ı tehdit etmekten de geri durmadı.
3: Biz istersek çok kolay bir şekilde bombalayabiliriz. Bunu yaparsak ve 2 ya da 3 hafta vurmaya devam edersek İran'dan geriye hiçbir şey kalmayacak. Hürmüz Boğazı da aylarca kapalı kalacak. Pek çok insan ölecek. Kim bunu ister ki? Ben istemem.
2: Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı görüşmeye de değindi. İyi bir görüşme yaptık diyen Trump, ona saldırdılar, o da geri vurdu, onu suçlayamam, şimdi bir süre birbirlerini rahat bırakmalılar ifadelerini kullandı.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Çöp atmak için kapısını açtığı evinde kurşun yağmuruna tutuldu. Cinayet 10 yıl boyunca faili meçhul kaldı. Mezdeke grubu dansçılarından Aynur Kanbur cinayetinde katil ya da katillere ilk kez bu kadar yaklaşıldı.
4: Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri 10 yıl önce işlenen Aynur Kanbur cinayetinin faillerini ortaya çıkartabilmek için titiz bir çalışmaya imza attı. Ve bu çalışmaların sonunda cinayeti işlediği iddia edilen kişi ve onu azmettirdiği düşünülen 2 kişi olmak üzere toplamda 3 kişi gözaltına alındı.
2: Tetiği çeken Bülent Gündüz'den 10 yıl sonra cinayet itirafı geldi.
5: Onunla anne tarafından akrabalığımız vardı. Dansözlük yapması gururuma dokunuyordu. Olayı bu nedenle gerçekleştirdim. Siz gelmeseydiniz ben gelip teslim olacaktım. Vicdan azabı çekiyordum. Gelmek için çocuklarımın büyümesini bekliyordum. Ondan sonra gelip olayı anlatacaktım.
2: 26 Mart 2016 tarihinde İstanbul Şişli'de Aynur Kanbur kanlı bir pusuda 6 kurşunla öldürüldü. Yıllarca neden ve kim sorusuna cevap arandı.
6: Hiç duymadım.
2: 10 yıl sonra 3 şüpheli gözaltına alındı. Bülent Gündüz cinayeti itiraf ederken Yüksel ve Serdar Kar suçlamaları reddetti.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: İlerideki sınav alanı yakınında korna çalmayınız. Lütfen sınava girenlere yol veriniz.
2: Trafiğe yön veriyor, sürücüleri uyarıyor. Çin'de trafik polisliği görevini robotlar yapıyor.
7: Robotumuz Hangzhou sınav merkezinin yakınındaki kavşakta resmi olarak görevlendirildi.
2: Robot teknolojisini hayatın içine entegre eden ülkelerin başında gelen Çin'de bu kez robot polisler görevde. Onlardan biri trafik polisi olarak Hangzhou kentinde görevlendirildi.
7: Öncelikle video tabanlı akıllı tanıma teknolojisini kullanıyor. Trafik yönetimi söz konusu olduğunda robot insan trafik polisleriyle iyi bir uyum içerisinde çalışıyor.
2: Özellikle bir üniversitenin önünde bulunan robot trafik polisi sınav saatlerinde sürücüleri özellikle korna kullanmamaları için de uyarıyor.
7: Araçlara trafik kurallarına uymalarını tavsiye etme temel işleminin yanı sıra özel olarak bir sesli hatırlatma özelliği ekledik ve öğrencilere duygusal destek sağlıyoruz. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum.
2: Robot polis sabit noktalarda saatlerce durabiliyor. Böylece polis memurlarına da devriye görevi kalıyor.
7: Sabit nokta yönetimi ve araçlara uyarıda bulunma konusunda robot yorulmadan çalışabilir ve daha net el işaretleri verebilir. Bu sırada memurlar da devriye geziyor.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Zehir tacirlerine şafak vakti baskınlar yapıldı. Adreslere tek tek girildi. Çok miktarda uyuşturucu ve suç unsuru ele geçirildi. Sosyal medya üzerinden uyuşturucu satan şebeke, MIT ve jandarmanın ortak operasyonuyla çökertildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada sosyal medya uygulamalarıyla uyuşturucu satışı yapan şüpheliler tespit edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı ile jandarma ekipleri İstanbul ve Sakarya'da ortak operasyon düzenledi. Hakkında yakalama kararı verilen 50 şüpheliden 43'ü yakalandı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde, binlerce euro ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Bir diğer operasyonda narkotik timleri tarafından yapıldı. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 95 şüpheli yakalandı. Narkotik polisi bir darbeyi de Zeytinburnu'nda vurdu. Bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığını belirleyen ekipler adrese baskın düzenledi. Bir zehir taciri gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Adreste çok miktarda uyuşturucu madde,

0: maksatsız silahlar ve sis bombası ele geçirildi.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Reklamların ardından kaldığımız yerden değerli konuklarımla birlikte bugün yaşananları konuşmaya devam edeceğiz. Peki bugüne bir virgül koyarsam tabii ki konuşacağız. Az sonra Özgür Özel'in açıklamalarının üzerinden de gideceğiz. Ama bugünden sonrasında mesela bugün ne gibi toplantılar olacak, yarın ne olacak, perşembe gününe gözler çevrildi. Ne olacak sorusunun bir yanıtını hızlıca alalım. İlter'e dönelim istiyorum bu saat başında da yine. İlter kameraman arkadaşımız Cengizhan Okutan'la birlikte CHP merkezin önünde, binasının önünde Cumhuriyet Halk Partisi'nin. İlter genel merkezin, sağ ol. Şimdi ne olacak mesela, parti meclisi önemli diyoruz, perşembe günü önemli diyoruz, salı ne olacak dedik, gördük salıyı da. Çarşambası var, perşembesi var, cuması var, bunlarda ne olacak?
3: Her gün hareketli geçecek Canseri Bacı, bunu şimdiden söyleyelim. Mesela yarınla başlayalım. Yarın MYK toplantısı var saat 13'te. 12. katta Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla bir araya gelecek. MYK toplantısı önemli. Neden önemli? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu bugün yaşananları bu MYK toplantısında değerlendirecek. Ve bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kayda geçen görüntüler, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik atılan sloganlar ve o sloganlar atılırken orada bulunan milletvekilleri ve grup başkan vekilleri ve bu isimlerin tutumları, bu tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından takip edildi ve not edildi. Ve ne olacak peki? Bir disiplin süreci başlatılabilir mi? Yarın mesela bu konuyla ilgili bir adım atılabilir mi? Bunu sorduk. Evet, böyle bir adım atılabilir. Yani kesin atılacak diyemeyiz ama bu da yine tabii ki gündemde olacak. Disiplin süreciyle ilgili bir hamle olacak, bir ihraç süreciyle ilgili bir adım atılacak genel merkez tarafından. Yarınki MYK'da bu konuların tamamı değerlendirilecek. Peki süreç nasıl işleyecek? Yani bir disiplin mekanizması işletilecek şüphesiz ama şimdi önümüzdeki hafta grup toplantısı yapılacak. Grup toplantısında yine Özgür Özel grup başkanı olarak kürsüde olmak isteyecek. Acaba Özgür Özel grup başkanlığından alınabilir mi? Grup başkan vekilleri yine disipline sevk edilebilir mi? Başka milletvekilleri disipline sevk edilebilir mi? Bu süreç nasıl işleyecek? Evet, böyle bir hamlenin gelebileceği konuşuluyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Peki nasıl olacak? Eğer MYK yarın tedbirli olarak ihraç istemiyle disipline sevk ederse bu isimleri, Özgür Özel, grup başkan vekilleri, milletvekilleri, burada bir tedbir talebi olduğu için üyelikleri askıya alınabiliyor. Bu yönde yapılan yorumlar var. Eğer üyelikler askıya alınırsa zaten otomatikman grup başkan vekilliği zaten o anda tedbir olduğu için, üyeliği de askıya alındığı için grup başkanı veya grup başkan vekili olamıyor. O görevlerinden, o görevleri düşmüş oluyor. Böyle bir yorum yapıldı. Hani bunu hukukçular daha doğru yorumlayacaktır ama tabii ki grup başkan vekilleriyle, daha doğrusu milletvekilleriyle, büyükşehir belediye başkanlarıyla ilgili ihraç kararında parti meclisi yetkili. Yani şöyle, Merkez Yönetim Kurulu ihraç talebini iletebilir ve bu talep parti meclisinde değerlendirilir. Eğer parti meclisi Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderilsin derse dosyalar ve geçerse tabii ki parti meclisinden, ancak o zaman YDK karar verebilir ama burada üyeliğinin askıya alınması konusu ince bir ayrıntı. Eğer burada tedbirli olarak ihraç istemiyle gönderirlerse disipline bu isimler, bu anlamda grup başkanlığı veya grup başkan vekilliği düşebilir deniyor Özgür Özel ve kurmaylarının. Yani önümüzdeki hafta Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu şekilde rahatça grup toplantısını gerçekleştirebilir şeklinde yorumlar yapılıyor. Peki bunu neye istinaden değerlendiriyorlar? Şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünün 64. maddesinde birinci fıkrası şöyle diyor: kesin çıkarma ve geçici çıkarma talebiyle disiplin kuruluna gönderen organ tedbir niteliğinde olmak üzere üyeyi görevden uzaklaştırabilir deniyor. Yani bu maddenin özellikle altı çiziliyor. İşte bu maddeden yola çıkarak grup başkanı

0: güç ben anlamadım. Şimdi Özgür Özel haftaya salı diyecek ki ben grup toplantısını yapıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu da diyecek ki ben de grup toplantısını yapıyorum. Bunun olmaması için Özgür Özel'in disiplin kurulu tüzüğe göre disiplin kurulu bir karar verecek. Üyeyi görevden uzaklaştırma ya da başka diğer saydığın maddeler üzerinden mi demek istedin? Yoksa bu parti meclisine
1: gelip... Evet tam da öyle. Yani böyle bir...
0: Hocam hayır diyor
1: öyle
0: mesela.
1: Böyle bir adım atılabilir Can Selim Hacı.
0: Çok özür dilerim bir dakika.
1: Ben bunu konuşulanları
0: bir
1: hani burada...
0: Tamam sen... Konuşulanları söylüyorsun.
1: Burada hukuken... konuşulanlar ihtimaller üzerinden
0: tamam.
1: 64. maddedeki tedbir tedbirin altı çiziliyor. Bu tedbirden yola çıkarak.
0: Tüzüğün 64. maddesini tekrar okur musun diyor hocam.
1: Madde 64 kesin çıkarma ve geçici çıkarma talebiyle disiplin kuruluna gönderen organ tedbir niteliğinde olmak üzere üyeyi görevden uzaklaştırabilir deniyor.
2: Bu ne demek? Şu demek.
1: Bu durumda bu dosya 3 gün içinde görev...
0: Bir dakika. Bu durumda İlter bu durumdan itibaren bir daha alayım bir saniye rica
1: bu durumda
0: edeceğim.
1: Dosya 3 gün içinde görevli disiplin kuruluna gönderilir ve bu süre içinde karar ilgiliye tebliğ çıkarılır deniyor. Özellikle bu madde 64'ün altı çiziliyor. Onu özellikle belirtmek istedim. Şöyle tabii ki yani bir milletvekilinin, büyükşehir belediye başkanının, partiden icracı, parti meclisinin onayıyla mümkündür ama burada tedbir ayrıntısına özellikle vurgu yapılıyor onu anlatmak istedim.
2: Çok büyük bir ayrıntı değil aslında. Parti meclisinde siz 31 üyeyi bulursanız o rakam da şuradan geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisi 60 kişi.
0: Tamam.
2: Üye tam sayısını salt çoğunluğuyla karar alıyor.
0: Tamam.
2: Kemal Bey 31 kişiyi bulursa zaten ilgili kişileri disiplin kuruluna sevk edebiliyor.
0: Tamam İlter de bunu söylüyor.
2: Aynen öyle. Tedbirle sevk ederse Özgür Bey parti üyeliğiyle ilintili işleri yapamaz hale geliyor. Disiplin kurulu karar alıncaya kadar. Oradaki süre çok uzun bir süre değil. 3 gün içinde disiplin kurulu toplanacak, savunma alacak, 2 hafta evet, karar verecek.
0: Peki, tek yol bu mu? Yani mesela ben grup başkan vekilimi değiştiriyorum.
3: Yok.
2: Değiştirebilir, değiştirebilir ama grup seçecek.
3: Ben
2: diyecek genel başkanım. Grup başkan vekili, grup
1: oylaması.
2: Başkanımı değiştirmek istiyorum diyebilir.
0: Diyecek, tamam.
2: Ama
0: o zaman
2: yine kim seçecek? Milletvekilleri seçecek. Kimi seçecek? Özgür Bey seçecek.
3: Bir ilavede bulunabilir miyim?
0: Buyurun. Efendim?
3: Bakın şimdi orada 18. maddenin 2. fıkrası genel başkan genel başkana bağlı çalışır diyor ama bakın grup yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti iç tüzüğü gereğince grup başkanını şimdi Sayın Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için milletvekilleri seçecek. Bugün Özgür Özel Bey'in grubunda 95 milletvekili iştirak etmiş. Dolayısıyla parti grubuna hakim olduğu için
0: evet.
3: Yine seçilecek kişi
0: evet, onu
3: Özgür
0: diyor hocam
3: Özel'in
0: da.
3: Grubu olur. Bir de şurada bir yanılgı var. 64. maddeyi uygularlar ama şimdi Özgür Özel Bey'in zaten istediği şey o. Partiden atsınlar. Ben tabanı konsolide edeyim.
0: Oraya konuşacağız.
3: Gideyim diyor zaten.
0: Orası,
3: yani öyle bir hatayı Kemal Bey yapmaz diye
0: düşünüyorum. Orası işin yorum kısmı ama hani teknik olarak neler olabilir? Çünkü şöyle söyleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu bunu bilerek ve isteyerek yapıyor. Yani zaten hukuki kararı tanımıyorlar. Yani sokakta konuşulan değil bu. Özgür Özel cephesinin söylediği bu. Bu hukuki bir karar değil. Burada bizi zorlamalarının nedeni zaten tamamen siyasi. Tırnak içerisinde şu cümleyi kuruyor. AK Parti için bunu yapıyorlar. Çünkü ne dedi? Önce kurultay sonra iktidar. Arkamda durmaya devam edin. Sizi utandırmayacağım dedi bugün. İlter peki başka ne olabilir? Bu söylediğin önemliydi mesela. Şimdi daha net anladık hocamın da eklemesiyle birlikte. Tam olarak senin söylediğin
1: şöyle
0: gibi.
1: Şöyle işte yarın
0: madde.
1: Bu konu netleştirilmesi bekleniyor. Şimdi evet. Parti meclisi toplantısında da tabii ki hemen bugünden yarına bir ihraç mekanizması, bir ihraç kararı çok mümkün görünmüyor ama her şeyde olabilir. Yani bir açık kapı var bunu ifade edelim. Tabii bugünkü yaşanan görüntüler az önce yayının başında da aktardım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından not ediliyor. Kim orada hangi sloganı attı veya o sloganlar atılırken grup başkan vekillerinin tutumu, milletvekillerinin tutumu nasıldı? Bunlar not ediliyor. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir milletvekili dedi ki eğer genel başkan bu şekilde hareket etmeseydi yani genel merkeze gelmeseydi kardeş kanı akabilirdi. Kardeş kanının akmasını engelledi dedi Kemal Kılıçdaroğlu ve oradakilerin yaptıkları da disiplin suçudur ve mutlaka gerekir.

0: yapılacak dedi. Şimdi biraz daha geriye gidersek mutlak mutlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan oldu. Ve o süreçte salı günü yaklaşıyordu işte grup toplantısının yapılacağı tarih. Bir önceki haftadan bahsediyorum. Salı günü grup toplantısında kim konuşacak? Bu sorunun yanıtı aranırken Özgür Özel dedi ki bu partinin işte seçim yapıldı, grup başkanlığı seçimi. Ve nihayetinde parti iç yönetmeliğine göre, meclis iç yönetmeliğine göre grup toplantısını ben yapacağım. Zaten bunu da yapabilirim. Önümde herhangi bir engel yok dedim. Tam da o sırada Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerine bir yazı gönderdi ve bu yazıda paylaşıldı kamuoyuyla. Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki bu partinin genel başkanı benim ve şu anda herhangi bir grup toplantısı alma konusunda bir kararım yok. Henüz grup toplantısının yapılacağı tarih belli değil. O zamana kadar da grup toplantısı yapılamaz dedi. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına rağmen milletvekillerine gönderdiği yazı ve Özgür Özel'e ilettiği bir şekildeki bu mesaja rağmen Özgür Özel geçtiğimiz hafta grup toplantısı yaptı. Parti disiplinine, daha doğrusu tüzüğe baktığımızda bu bir disiplin suçudur. Birincisi bu, ikincisi yine bu hafta Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki bu hafta grup toplantısını ben yapacağım dedi. Özgür Özel yine aynı şekilde hayır, grup toplantısı ben yapacağım ve zaten konuştu. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatlarına aykırı bir durum ortaya çıktı. Yani genel başkanın talimatları dışında hareketli Özgür Özel ve kurmayları. Bu da yine bir disiplin suçu. Ve aynı zamanda grup toplantısı başlamadan önce de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapılarında Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sloganlar ve aynı zamanda oradaki yapılan Sayın Özgür Özel'in yaptığı açıklama, grup toplantısında yaptığı açıklama, grup başkan vekillerinin yaptığı değerlendirmeler, milletvekillerinin yaptığı açıklamalar da yine iç tüzüğe baktığımızda yine bir disiplin suçunu içeriyor süreci ve buradan yola çıkarak da şimdi burada yaptığımız görüşmelerde genel merkez kaynakları diyor ki iç tüzüğe göre hareket edilmeli zaten. Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bu sözler, bu tutumlar kabul edilemez. Zaten iç tüzük de bize bu yetkiyi veriyor ve bu yetki kullanılacak ve bir şekilde bu disiplin mekanizması işletilecek. Yani önümüzdeki süreçte ihraçlar başlayabilir. Bunu özellikle söyleyelim. Yarınki MHK toplantısı da bu anlamda önemli. Milletvekilleri oldukça tepkili. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmayları tepkili. Bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini benimsemeyen bu partide zaten barınamaz şeklinde değerlendirmeler yapılıyor. Bu benim yorumum değil. Burada yapılan değerlendirmeler ve yorumlar ve buna istinaden işte dediğim gibi bir ihraç süreci başlayacak.
1: İlter, şimdi buraya kadar bir anlayalım istedim. Teşekkür ediyorum. Burada da şöyle yapalım. Şöyle denildi ya, Özgür Özel bir zafer, hatta girerken şunu söyledi, bir kez daha altını çizeceğim. Dedi ki ben, Özgür Özel biraz mağdur olduğunu söylüyor aslında. Ben bu görüntüyü vermek istemedim, olsun istemedim. Çünkü ben gelmeyeceğimi söyledim. Manisa'ya gidecektim. Bu toplantıyı da yapmayın dedim ama onlar ben yokken bu toplantıyı yapacaklar diye bana burada ihtiyaç, üstüne basa basa bunu söyledi. Sonrasında da içeri girdi, alkış kıyametle Ali Maybaşarı kendisini takdim etti. Kürsüye çıktı ve söylediği ilk cümlelere bir bakalım. Zaferle ilgili bazı açıklamaları oldu Özgür Özel'in. Ne söyledi bir bakalım.
2: Bugün 13.30'da bu kürsüde kim olacak? Günlerdir bu tartışıldı, bu konuşuldu. Burada bu kürsüde ilan edilen saatte çıkıp da konuşma yapmayı kendi adıma bir başarı, bir zafer olarak görmüyorum. Burası seçilmişlerin yeridir. Ve eğer bir seçilmiş ona verilen görevi, yani bugün bu kürsüdür ona verilen görev, ele verilen bayrağı bir kere bırakmaya koysun. O bayrağı bir bırakırsanız millet bir daha elinize vermez o bayrağı.
1: Şimdi ben zafer olarak bunu görmüyorum açıklaması. Çokça konuşuldu bugün. Bir de üstüne basarak söylüyor. Bunu konuşmanın farklı yerinde de söylüyor. Burası seçilmişlerin yeridir. Yani ısrarla Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir kayyum atamasıymışcasına bir görüntü veriyor ve bir de mağduriyetinden bahsediyor. Ben istemedim, günlerdir bu konuşuluyor, olmasın istedim ama görün bakın ben yapmıyorum, zorunda kaldım, bu
3: Cansın
1: oldu.
3: Cansın Hanım demek istediği şu: biz bir grup olarak parayla hortumlanmış para.

0: Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirdik. Fakat sonradan mahkeme bunu tespit ederek beni genel başkanlıktan el çektirdi. Ve en de sonunda böyle bir durumla karşılaştık. Halbuki dokunmasalardı, dünyanın parasını da harcadık birader yani. Dokunmasalardı biz ne güzel Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirmiş bir şekilde belediye başkanlarından işte gelen paralarla. Şimdi bakın Uşak Belediye Başkanı diyor ki şu kadar verdim. Antalya'dan diyor ki 950 bin avro, 1 milyon avro. İşte ne kadar 10 milyon, 8 milyon, 9 milyon. Öbür adam diyor ki 1 milyon, 200 bini şuraya bıraktım falan diyor. Şu ana kadar Özgür Özel'den bununla ilgili tek kelime duyduk mu? Duymadık. Buradaki söylediğin, ya ben bunu zafer olarak görmüyorum. Bir dakika ama sen şu anda orada seçilmiş birisi değilsin. Seçtirilmiş olduğu hukuk tarafından, mahkeme tarafından tespit edilen, bu konuda karar verilen, orada normalde konuşmaması gereken birisisin. Sen orada mevcut milletvekillerinden bir bölümü mecburen ya da şimdilik durumu anlayamadıkları için senden yana olduğu için işte oraya çıktın, kanırttığın için genel başkan, ya oraya gidersem ortalık karışır, insanlar Allah korusun birbirlerine darp edebilirler falan filan dedi ki öyle bir şey olabileceğini biraz önce Levent Bey başlarken söyledi. Gazetecilere falan bile saldırıldı orada. Yani düşünün, Kılıçdaroğlu taraftarlar oraya gelseydi neler olurdu Allah bilir. Kılıçdaroğlu böyle bir şeyden çekindiği için insanları göndermedi. Genel merkezde konuştu. Ne diyor? Ben bunu zafer olarak görmüyorum. Böyle bir şey olsun ben istemedim. İyi de birader, partiyi hortumlanmış parayla satın aldığınız kurultay sebebiyle bunu neticeyi siz istediniz. Ha, istediğiniz şuysa tamam, dünyanın parasını harcadık birader. Yani şunun tadını çıkarmamıza müsaade edin diyorsan kusura bakmayın. Kemal Bey'in, tekrar ediyorum, bu 21'inden itibaren söylediği en güzel şu yargı kararı dedi ki bir partiyi parayla satın alamazsınız. Kemal Bey'in en güzel sözlerinden birisi bu. Ha, biraz önce söylediğinize kısa bir cevap vereyim. Yani işte Kılıçdaroğlu yanlısı bunlar Mahmut Bey için, benim için. Mahmut Bey için 10 senedir yazdığını söylüyor. Onu okuyan birisi olarak Mahmut Bey'in onların dediği gibi olmadığını, Kılıçdaroğlu konusunda bir takım marjları hala muhafaza ettiğini ama olur ki değişmişse baş üstüne diyebileceğini düşünüyorum. Benimle alakalı da ben Cumhuriyet Halk Partisi husumeti bana dede mirasıdır diyenlerden. Dolayısıyla ağzıyla kuş tutsa bile olmaz. Ha, ama burada hukuk var. Gözümüzün önünde yaşanmış bir takım olaylar var. Ve burada diyorum ki burada objektif olarak Kemal Bey haklı. Ve adam adam gibi davranıyor. Yani Allah korusun kavga çıkar diye oraya gitmiyor, kanırtmıyor. Öbürü ise hak etmediği bir takım şeyleri kanırtarak kullanıyor. Ergen diyorlar ya, ergen demek ona bence ergenler hakarettir. Bu azgın bir ergen gibi. Niye? Senin hakkın değil o. Senin hakkın değil. Mahkeme demiş ki sen akçalı bir şekilde bu partiyi ele geçirmişsin demiş. Kaldı ki benim inancıma göre, bakın, Özgür Özel'in yerinde ben olsaydım, Uşak eski belediye başkanının söyledikleri ve Antalya eski belediye başkanının söylediklerinden sonra insan yüzüne çıkmazdı. Adam diyor ki 950 bin avro istediği için gönderdim. 1 milyon avroyu şuraya gönderdim. 1 milyon lirayı çantasına koydum. 200 bin lirayı evinin duvarına verdim diyor. Ama, bunlara bir cevap ver.
1: Ama hay böyleyken şöyle de diyor. Bunlara hiç konuşmayıp, bunlara cevap vermeyip seçilmişleri buraya bırakmamamız lazım. Bu CHP'nin iç meselesi değildir. Herkes uyansın, bize içten saldırıyorlar. Önümüzdeki süreçte Türkiye bunun bedelini ödeyecek diyor Mahmut
2: Ya şimdi tabii öyle diyecek, yani kendisini öyle savunma noktasına getirecekler. Çünkü sonuçta siyaset yapıyorlar. Yani Özgür Özel, biz burada yolsuzluk yaptık, siyasete kirliliği karıştırdık, İşte arkadaşlarımız belediyelerden rüşvet yaptılar, biz o yüzden ya ne yapalım falan diyecek hali yok. Siyasi argüman üzerinden kendisi. O yüzden ben deminden beri söylüyorum, popülist, post-truth siyaset uyguluyor. Bir de gerçek bir şey söylüyor mu? Söylüyor. Ne diyor? Ben bunu zafer diye inan etmiyorum. Yani iyi bir şey, evet. Ama araya sıkıştırdığı şeylere bakın. Diyor ki onlarca diyor itirafçı diyor geri adım attı. Yani bunun neresini tutacaksın? Şimdi bir şeyi daha söyleyeyim. Biraz belki o yazıdan devam edelim. Şimdi ben 24 yıldır yazıyorum hoca. Yani CHP ile ilgili de çok yazı yazan birisiyim.
0: Evet.
2: Ve en yoğun dile getirdiğim mesele şuydu. İster Deniz Baykar rahmetli dönemi olsun, ister şimdi olsun,

0: siyaset üret. Yazılarımın orta noktasına baksınlar, siyaset üretin. AK Parti'ye kimse muhatabınız. Onun karşısında toplumun nefes alabileceği, en azından farklı bir parti vardır diye yönelebileceği bir partiye dönüşün. Defalarca yazmışım bunu. Şimdi bunlar diyor efendim AK Parti şey Kemal Kılıçdaroğlu oraya getirerek CHP'yi bölmeye çalışıyorlar. CHP zaten ruhen de bölünmüş, fiziken de bölünmüş. Yani siz kendi içinizde, bugüne ait de değil bu, geçmişte de böyleydi. Yani hep kliklerle, hizipler üzerinden kendisini tarif etmeye çalışıyor. Şimdi seçilmişlik üzerinden bir yaklaşım sergiliyor. Tamam, milletvekili olarak seçilmişsin. Ama bir tarafta da parti tüzüğü var. Parti tüzüğü ne diyor? Genel başkanın denetiminde bu grup oluşur diyor.
1: Orada bir şey sorabilir miyim size? Ben yazılarınızı okuyorum diyorsunuz ya, yazılarımı okumuyorlar diye. Ben okuyorum.
2: Ben de okuyorum Mahmut
1: takip
2: abi.
1: Takip ediyorum. Yayına da okumadan yazılarınızı çıkmıyorum. Ayrıca öyle hani o taraf bu taraf deniliyor ya, ben her köşe yazısını da okumaya çalışıyorum. İşim gereği de okumam gerekiyor zaten yayına çıkmadan. Şimdi sizin geride bıraktığınız günlerde bu ihraçla ilgili yazdığınız isimler vardı. Mesela biraz önce işte 64. madde hocam anlattı, İlter anlattı. Bu ihraç meselesi olursa Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarı, yani Özgür Özel'in kemik yanında olan isimler kim vardı başka? Özgür Karabat.
0: Özgür Karabat vardı. Turan Taşkın Özer vardı.
1: Vardı.
0: Bunlar gibi isimler.
1: Yani önde mesela bu önümüzdeki Doğan. Günlerde verdi arkadaşlarım da ekrana.
0: Şimdi dansın.
1: Hem cümlenizde hem de bununla ilgili de yorumunuzu merak
0: şimdi
1: ediyorum.
0: Bak,
1: ne görürüz?
0: Şöyle bir şey var tabii. Kemal Bey'den tabii çok farklı beklentiler var. Partide bir düzen getirmesi isteniyor. Doğru. Ama tabii öncelikle bu butlan kararına katkısı olanların bir defa ortaya çıkması gerekiyor. Parti suçu işleyenlerin, tabii küfreden, ağır hakaret eden isimler de var. Yani bütün bunlara belki kademe kademe gidecektir. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Radikal bir çıkış yapar mı? Bilmiyorum mesela. Belki de İlter'e onu soracaktım. Yani Merkez Yürütme Kurulu bir karar verir. O tedbirli disiplin kuruluna ihraç ederse parti meclisine gitmeden... Böyle bir yol var mı? Böyle bir yol da olabilir diye düşünüyorum. Yok mudur?
3: Yok.
0: Ha yoksa tamam.
3: Yani vekiller bu yol yoksa, için yok. İl başkanları için
0: hayır, geçerli. Bunu başlatır. Geçerli bunu başlatır. Mantıklı. Ama sonra parti meclisine gider. Parti meclisi asıl kararı verir. Ama asıl olan o iradeyi partinin koyup koymayacağıdır. Bu isimleri partiden ihraç edeceğiz. Şimdi burada tabii en önemlisi isimlerden birisi. Bunlardan mı başlar? Ötekinden başlar bilmiyorum. Partiyi kirletme açısından temel problemin olduğu vesayeti de oluşturan, Kemal Kılıçdaroğlu diyor ya, Özgür Özel bir vesayet altındadır.
4: Siyasal kim o? Bir vesayet, evet.
0: Ekrem İmamoğlu.
3: Vasi kim değil mi? Yani
0: neden yargılanıyor?
3: Şey
0: suç örgütü lideri olmaktan yargılanıyor. Ve hakkında hakikaten akla, izana gelmeyen iddialar var. Yani sadece 3 villadan bahsetmiyorum. Toprak dökümünden tutun da yetkililere kadar. Onlarca iddia var. Şimdi bunun vesayeti altında bir CHP genel başkanlığı düşünün. Bir siyasi parti yolculuğuna çıkacaklarını düşünün. O yolculuğu götüremezler. Bakın şimdi gördük, en son yerel seçimlerde konuşacak mıyız bilmiyorum. Şimdi o kadar büyük hava attılar ki, mesela şimdi Halk TV izleyin, Sözcü'yü izleyin. Lazeten diyor, ortada yapılan son kamuoyu araştırmada %37 oyu var. O zaman bırakın gidin. Hadi kurun partinizi. Niye kurmuyorsunuz? Çünkü CHP markası çok önemli. CHP markasını tabii bir defa kirletmek istiyorlar. Birincisi onu söyleyeyim. İkincisi o markanın henüz şeyini oradan çıkmanın cesaretini bulamıyorlar kendilerinde. Ve onu devam ettirmek için mutlaka zamana ihtiyaçlar var. Ama aynı zamanda o zaman bunların da aleyhine işleyecek. Orada da bir garip durum var. Böyle bir durumla karşı karşıyalar. Yani o yeni parti kuracaklar mı, kurmayacaklar mı? Madem %37'siniz. Ve bütün televizyonda destekleyen yazarlar diyor ki bir an önce çıkıp partisini kursun. Kurun.
4: Kurmuşlar Mahmut
0: hem abi. Hem meclisi bu kadar meşgul etmenize, kirletmenize gerek yok. Hem de CHP'yi bu kadar kirletmenize gerek yok. Yapabilirsiniz. Tabi burada ateşlemeyi kim yapacak? Onların beklediği şudur. Kemal Kılıçdaroğlu bizi ihraç etsin. Biz buradan bir motivasyon kaynağı
1: bulalım. O yüzden bu isimleri soruyorum. Mesela bu isimler ihraç edilirse... CHP ikiye bölündü diyoruz ya, Özgür Özel kanadındaki CHP'nin işine mi yarar o zaman bu ihraçlar?
0: Ben şöyle düşünüyorum. Bakın şimdi bu böyle düşünülüyor şu anda. Niye o %37 oy onu kastediyor? İşte kadroya bakıyorsun, 95 yüze yakın milletvekili Özgür Özel'le birlikte böyle bir hava oluşmuş. Yani sosyolojide de bir karşılığı var. Yok değil. Kalabalığa bakıyorsun. Daha fazla kalabalık da topluyor. Bu da doğru. Fakat şöyle bir şey var. Hangi siyasetle yola çıkacaklar? Bir, ne söylüyor Türkiye'ye? Mesela diyelim ki Özgür Özel

0: İmamoğlu ikilisi Türkiye'ye ne vaat ediyor? Yani dış politikada olsun, iç politikada olsun, Kürt meselesinde olsun, terörsüz Türkiye meselesi gibi meseleler var. Hangisinde ne söylüyorlar?
1: Ya bu Türkiye'ye rüzgar var mı? Bir yere kadar götürür bu rüzgar ama sandığa geldi sorar vatandaş.
0: Bir, iki, arkasında bakın 26'ya aşkın belediye başkanı içeride. Yani CHP'nin 26'ya aşkın belediye başkanı, bürokratını falan saymıyorum, içeride ve neyle suçlanıyorlar? İşte yolsuzlukla suçlanıyor, rüşvetle. Suçüstü yakalanan var. Şimdi bir parti düşünün, toplumun önüne çıkacak, diyecek ki ben sizi kurtaracağım. Neyle kurtaracaksın? Yani sen yolsuzluktan yargılanıyorsun bir defa.
2: Örgütten yargılanıyorsun. Örgütten.
0: Yani böyle bir şeyle karşı karşıya. Bir, iki, son örneği görelim. Ne diyorlardı? Ara seçim, erken seçim. Ödemiyorlar mı? Peki ara seçim, erken seçim dedikten sonra 6 beldede seçim yapıldı ve 6 beldenin çoğuna da Özgür Özel gitti bizzat miting yaptı. Ben ne dedim mitinglerde? Bana oy verin dedi. Ölçüsü şuydu. Bütün onu destekleyen yazar çizerler de bunu söyledi. Bu seçimler alınırsa bu şeyi daha çok zorlardı iktidarı.
3: Birinde CHP, birinde aldı değil mi CHP? Yanlış hatırlamıyorum.
0: Bir tane aldı. Ben size bir şey söyleyeyim.
3: Bir tane MHP.
0: Ve o yer öyle bir yer ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayında %96 oy verilen bir yer. CHP'ye oyu ise %84. Peki orada CHP şimdi kaç aldı? %52. AK Parti kaç aldı? %42. Yani AK Parti oyunu %2'den, 3'ten %42'ye çıkardı. Bu şunu gösteriyor. O ilçe bir Alevilerin ağırlıklı olduğu bir ilçe. Bu inanılmaz bir gösterge. Tamam, 6 belde Türkiye için ölçü olmayabilir. Hı hı. Ama onlar ölçü yaptılar. Yani CHP, Özgür Özel'i destekleyenler, Özgür Özel'e destek verenler ve kendisi bu 6 beldeyi bir mihenk taşı gibi gördü ve gitti orada mitingler yaptı. Oradan yola çıkarak iktidarı şeye zorlayacağını düşündü. Erken seçime zorlayacağını düşündü. Ama aldığı sonuç ne? 5-1. Şimdi bu da bir gösterge. Sonuçta böyle bir gösterge de şunu gösteriyor. Vatandaş biliyorsunuz klasik şeyde araştırmalarda çıkıyor. Yani en önemli sorun nedir? Ekonomi deniyor değil mi? Hı hı. Peki kim çözer Türkiye'nin meselesini dediği de CHP ile AK Parti arasındaki oy farkı en az 5'tir. Ama benim gördüğüm birçok araştırmada 10 puan fark var. Yani diyor ki 10 puan önde AK Parti çözer diyor. Yani problemin nereden kaynaklandığını da biliyor ama kimin çözeceğini de biliyor. O yüzden bu ekip bir algı oluşturarak, bir sürekli bir gerilim yaratarak, sürekli kendisini mağdur göstermeye çalışarak bir yolculuk yapmak istiyorlar ama o mesela AK Parti'nin 2001'deki yolculuğu gibi bir yolculuk olmayacak. Bambaşka bir yolculuk bu. Çünkü üzerlerindeki yük öteki partilerle kıyaslanmayacak kadar ağırdır.
3: Şimdi o zaman bir mağduriyet de şu, özür dilerim ikidir bölüyorum, sözüm size vereceğim. Özgür Özel'in diğer söylediği sözü de verelim. Bu süreçte işte baba oğul, abi kardeş ilişkilerinin darma duman olduğunu gördük. Hatta o arada sesi verirken bulabilirsek, elimizin altında Serkan Kerem varsa, şu Kemal Kılıçdaroğlu için gözyaşı döktüğü anlar vardı Özgür Özel'in, hatırlarsınız. Bir bugün için ne dediğini bir verelim.
4: Ömrüm boyunca bir kez kötü söz söylemedim, söyletmedim. Ona söz söyleyenler için şu meclis genel kurulunda neler geldi başıma neler. Darp edildim, kürsülerin altında kaldım. Neler yaşadı bu grup neler. Yine de asla ve asla partinin geçmişine saygımdan ağzımı açmıyorum, susuyorum. Ama gerçekten bu yaşatılanlar, bu partiye yaşatılanlar benim kendi meselemin ötesinde genel başkan olarak partime yaşatılanları gördükçe gerçekten ne diyeceğimi şaşırıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne paralel yapı, FETÖ ya da namuslu arkadaşlarımıza hırsız atılan iftiralara uygun olarak çeşitli iddianame laflarını doğruymuş gibi, iddianameye bile giremeyen iftiraları doğruymuş gibi arıp yok arınacağız, yok atacağız, yok satacağız. Böyle bir şeye teslim olursak biz Cumhuriyet Halk Partisi olmaktan çıkarız.
3: Sayın Kılıçdaroğlu için ömrüm boyunca bir kez kötü söz söylemedim, söyletmedim ona, sözler söyleyenler için şu meclis kurulunda neler geldi başıma, neler darp edildim, kürsülerin altında kaldım, neler yaşadı bu grup, neler

0: da asla ve asla partinin geçmişine saygımdan ağzımı açmıyorum, susuyorum. Mustafa Bey'e dönecektim ama gözüm hocama takıldı. Öyle bir dinledi ki çünkü hocam. Yani niye öyle dinlediniz?
1: Son 2,5 yılda olanları mutlak butlan kararıyla beraber Özgür Özel unutmuş olabilir. Gayet makul.
2: Yani amnezi problemi mi var diyorsun?
1: Hayır. Madem mahkeme mutlak butlan dedi.
0: Bu görüntüyü buldular. Mesela
1: ben de onları saymıyorum diyor herhalde.
0: Hafızama kazınan görüntülerden biri bu. Hepimiz konuşmuştuk.
1: Bu, şimdi bu makul. Yıllarca siyaset yapmışsınız. Sizi Manisa'dan almış getirmiş milletvekili yapmış, belediye başkan adayı yapmış, grup başkan vekili yapmış. Kendisinden sonra bir emanet vermiş ona. Ben cumhurbaşkanı adayı oluyorum. Milletvekilliğim bitiyor. Sana emanet parti. Grup başkanı oldun demiş. Böyle bir adamın ağlaması normal. Çünkü sıfırdan siyasetin onu var eden adamdan bahsediyoruz. Kemal Bey. Ama aradan geçen süre zarfında hançerledikten sonra Kemal Bey'in tabiriyle sanki bunlar hiç olmamış gibi, sanki Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu manada pozisyonunu ona Kemal Bey vermemiş gibi yepyeni bir alan açılıyor. O yüzden diyorum galiba Özgür Bey bugün mutlak butlan kararı diyor. Okumuş kararı galiba. Kesin hükümsüzlüktür. O zaman benim şu ana kadar ettiğim hakaretler de kesin hükümsüzdür. Unutmuş galiba 2,5 yılı. Bravo. Mahkeme kararını okumuş. Tebligatı almış. Söylediklerini geçtim. Söylenenleri unutmuş. Hain Kemal sloganlarını bir yana bırakıyorum. Yüzüne tükürürler dediler ya. Partiden içeriye sokarsam seni. Orada Özgür Bey şunu yapabilirdi. Söyletmiyorum kardeşim. O bizim partimizin eski genel başkanıdır. Cumhurbaşkanı adayımızdır. Bunları söylemeyi doğru bulmuyorum diyebilirdi. Böylece belki %48'i konsolide edecek bir zemin de oluşturabilirdi. Cumhurbaşkanı adaylığı bağlamında bir sahiplenme geliştirebilirdi. Ama bugün bundan 10 gün önce hatırlayalım. Ankara Valiliğine, İçişleri Bakanlığına, o polislere, Cumhuriyet Halk Partisi'ne girdiği için söylem geliştiren Sayın Özgür Özel ve ekibi unutmasın. Eğer bugün Türk polisi orada olmasaydı, meclisin önünde olmasaydı, iki grup karşı karşıyaydı. Aradaki polisler o iki grubu engelledi. Teşekkür var mı? Bilmiyorum. Kardeşin kardeşle ilgili daha büyük bir problem yaşamamasını sağlayan Türk polisine teşekkür ediyorum. Duymadım. Medyayla alakalı darp edilenlerden özür dilenmediği gibi Türk polisine teşekkür de etmedi. Partinin ayarlarıyla oynadınız ya siz 2,5 yıl önce. Dün bozdunuz kantar, bugün gelir sizi tartar. Bugün artık öyle oluyor. Hukuk sistemini Ankara 42. Asli Hukuk Mahkemesi biz konusuz görüyoruz dediğinizde Türk yargısı var Allah'tan deyip 6 ay sonra Bölge Adliye Mahkemesi kararı bozduğunda, yani o gün çok iyiydi Türk yargısı, bugün iyi değil. Bugün Türk polisi çok iyiydi ama dün iyi değil, olmaz. Ayar, şiraze problemi var şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve Sayın Özgür Özel biraz önce belirtildiği gibi oynuyor, kaşıyor. Disiplin Kurulu'nun süreç başlatmasını isteyecek hareketler yapmaya devam ediyor ki mağduru oynayabilsinler. Yani şu anda mağdur değiller.
0: Bu konuşmasında tamamen mağdur, geçmişine saygı duyan, genel başkanına hala eski ya da yeni Cansın fark etmeksizin
2: yani
0: söz söyletmeyen,
2: beri
0: büyüğünü tanıyan bir Özgür Özel oldu ve olanlara inanamayan bir Özgür Özel olduğunu.
2: Attırdığı hain sloganları uzaydan bile duyuldu ya.
1: Ya bu kopuş, sloganik bir kopuş mu? Neler? İdeolojik bir kopuş mu? Bak Mahmut Bey'in dediği çok önemli. Eğer ideolojik bir kopuş varsa haktır. Der ki ben sosyal demokrat ve liberal bir sentez geliştirmek istiyorum. Kemalizmi Cumhuriyet Halk Partisi'ne bırakıyorum. Yol yürüyeceğim der örneğin. Vatandaş da sorar. Asgari ücretle ilgili tedbirlerimiz nelerdir? Çıkar Özgür Bey, alır kağıdı eline. Arkadaşlar, ben Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında, Ekrem Bey'in belirttiği gibi, özellikle İç Anadolu'da, Orta Anadolu'da arzu ettiğim ivmeyi bir türlü yakalayamadım. Niye? Geleneksel olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyeceğini deklar edenler vardı. Evet. Ben şimdi bu prangayı atıyorum ve yepyeni bir liberal söylem geliştiriyorum. Herkesle kucaklayacağım. Asgari ücretle bunu yapıyorum. Mavi vatanda bunu yapıyorum. Gök vatanda bunu yapıyorum. Savunma sanayini destekliyorum. Bunları söylersen o zaman der ki vatandaş hadi yürü.
0: Bundan şu an geri adım atmasının nedeni ne? Kendisi söylüyor. Kalabalıklar benim arkamda. Meydanlar bunu gösteriyor derken sadece CHP'nin markasının

0: İçerisinden çıkmak mı bu kadar zor? Geçen gün sizin yazdığınız yazıda da değindiğiniz konulardan biriydi mesela. O zaman Özgür Özel neden kısa yoldan bunlarla uğraşmak varken? Burası zaten diyor ya %1, 2, 3 oy alırsınız biz olmazsak diyor.
1: Son cümle, Mustafa Bey geçeceksiniz biliyorum. Bazen söylüyorum ve bunu şaka yolu söylemiyorum. İronikle söylemiyorum. Okumamışlar. 18'inde, 20'sinde, 22'sinde teorik eğitim bağlamında zayıf kalmışlar. Çok samimiyim. Eğer o dönemde teorisini okusalardı, mesela solun, sosyalizmin, sosyal demokrasinin bugün bir şey üretebilirlerdi. Ekrem Bey'in bir şey üretebileceği kanaatle değilim. Özgür Bey'in de bu manada şu ana kadar bir şey üretmediğini görünce, biraz önce bir ekip gösterdiniz 5 kişi. Vallahi dedim bunlar eğer bir siyasi partinin yarın kurucusu olurlarsa alternatif olamazlar diyeyim. İdeolojik alternatif üretmek zorundadır bir muhalefet iktidara eğer alternatif olacaksan
2: politika üretmek zorunda
1: politika üretmesin deriz. Beni kalbimden vurmalısın demelisin ki vay canına işte bunlar.
0: Bir kesimin kalbimden vurduk diyorlar. Her şey çok güzel olacak.
1: Ya evet. Öyle.
3: Olacak.
0: Buyurun.
4: Oranlar, rakamlar bunu söylemiyor ama. Evet. Mustafa Bey affedersiniz.
0: Mustafa şimdi... Bey size gelemiyorum.
2: Ben bırakmayacağım zaten.
4: bu engelleme değil.
0: Eyvah İlter'le başladı.
4: Olay inatçı böyle.
0: İlter'le geldi.
4: İlter'le bir soru sormak.
0: Sormayın birkaç cümle tamam. Alayım sonra İlter sana dönelim. Seni de beklettim biliyorum buyurun.
2: Şimdi birkaç cümleyle bitmiyor. Şimdi bakın işin gerçeğini konuşmak lazım. Çünkü bizim izleyenlerimiz bu milli ekranın izleyenleri halkın ta kendisi. Şimdi Özgür Özel'in salya sümük ağlayışından başlayan serüven sonunda efendim şu sloganlara gelmişler. Ne diyorlar? Hain Kemal, tırnak içinde söylüyorum, pislik Kemal, sattık Kemal gibi yani ağza alınmayacak hakikaten insanlık dışı söylemlerle slogan atmalarına niye müsaade ediyorlar? Çünkü bakın Zoom toplantısıyla başlayan kökleri İngiltere'ye, İspanya'ya, Brüksel'e uzanan hayaller efendim burada İBB operasyonlarıyla, belediyelere yapılan operasyonlarla ve daha sonra efendim bir adli mekanizmanın bu suç bunu iddianameden söylüyorum bir örgüt kurmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suçtan elde edilen paraları aklamak gibi terminolojilerle muhatap kalmıştır. Kim kalmıştır? Zoom toplantılarını başlatan Ekrem İmamoğlu kalmıştır. Zoom toplantılarının arka planını idare eden Özgür Özel'in CHP'si kalmıştır. Hiç bunları saklamaya gerek yok. O salya sümük ağlayan Özgür Özel'in bugün bu hakaret dolu sözleri sarf ettirmesindeki temel neden çaresizliğidir. Bakın burada şunu açık yüreklilikle söylemek lazım. Ne yapıyor bu çaresizlik? İkide bir çıkıyor minibüsün tepelerine. Otobüsün tepelerine, taşın tepesine, ağacın tepesine çıkıyor. İlk sözü nedir? Bu yapılanlar bize karşı darbedir, siyasi operasyondur falan filan hikayesi anlatıyor. Biraz önce Levent Bey söyledi. Diyor ki polise teşekkür etsin. Yahu adam polisin Thomas'ın üzerinde figüranlık yapıyor. Islak gömleğiyle el kaldırıyor bilmem el sallıyor, parmak sallıyor. Şimdi bunu söyleyen, Türk adaletine parmak sallamaya cüret eden... Bugün kalkıp da hadsizlik ederek Sayın Cumhurbaşkanımıza dil uzatan Özgür Özel bunları yapar mı? Yapmaz ama aslında Cumhur İttifakı'nın da muhatap almaması gerekir. Neden almaması gerekir? Türk ve Türkiye yüzyılında Sayın Cumhurbaşkanımızın Asya Pasifik'te, Avrupa'da, Afrika'da, Mavi Vatan'da, Gök Vatan'da, nitelikli teknolojide Türkiye Cumhuriyeti'nin yapacakları var. Böyle boş laflar konuşan, birbirini hançerleyen, birbirine ergence davranan, yer kapma yarışına giren, siyasi ikbal uğruna bir takım siyasi havayı kirleten bu mekanizmaya aslında cevap bile fazla diye
0: şimdi
2: düşünüyorum.
0: İçerideki slogan meselesi de önemli. Zaten disiplinle de ilişkilendiriliyor bu konu. Süreç öyle işleyecek gibi görünüyor. Biraz sonra onlara da bakalım ama İlter bir şey ekleyecekti. Ekrem Kızıltaş'ın İlter'e sorusu vardı. Yayını elimden aldılar şu an. Herkes planını programını yapmış durumda. İlter önce sen söyleyeceğini söyle sonra Ekrem Kızıltaş'ın sorusu var.
5: O zaman ben de burada tam
3: Yeni partiden bahsediyoruz.

0: Etmişken Muharrem İnce'nin bugün yaptığı açıklamaya da ayrı bir
1: dur,
0: parantez açmakta fayda var.
1: Dur yeni başlığı açma. Dur Özgür... o sende kalsın, biraz sonra gir ona.
0: Şöyle
1: olursun?
0: Tam yerinde söyleyeceğim aslında. Söyle. Cansel Bacı. Yeni parti konusuyla ilgili Muharrem İnce'nin Özgür Özel ve kurmaylarına bir uyarısı var. Şu açıklamayı yaptı, onu hatırlatmak önemli çünkü konu açılmışken. Muharrem İnce diyor ki süreçte hayal kırıklığı yaşayan arkadaşlarımızın süreci soğukkanlılıkla takip etmeleri, asla mücadeleyi ve partiyi bırakmamaları, ayrı parti kurma gibi yollara tevessül etmemeleri gerekir. Peki neden? Bir dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılma deneyimini yaşamış ve geri dönmüş biri olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmanın ve yeni bir parti kurmanın doğru bir yol ve siyasi karar olmadığını bütün samimiyetimle yol arkadaşlarıma söylemeliyim diyor. Muharrem İnce bu açıklamayı niye yaptı ve paylaştı? Kamuoyuyla da bu görüşünü paylaştı. Çünkü artık yeni bir yola girilmiş görünüyor. Muharrem İnce de aman yapmayın, ben işte Memleket Partisi'ni kurdum, olmadı, başaramadık, CHP'den ayrılırsanız siz de başarısız olursunuz diyor aslında burada Muharrem İnce. Bunu da özellikle belirtmekte fayda var.
1: İlter, bir de Kemal Kılıçdaroğlu az önce bir paylaşım... yerden yere vuruyorlar. Öyle bu mi? Açıklaması yüzünden. Yerden yere.
2: Muharrem İnce bunların yabancısı değil.
1: İşte
0: demek ki
1: yani
0: tabanda bir duygusal kopuş olmuş. Evet. Artık CHP'den ayrılalım. Hani Özgür Özel'i destekleyen partiler yolumuza devam edelim diyorlar. Bugün zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bazı partilerin de milletvekilleri demiyorum, orada toplanan partilerden bahsediyorum. Artık yolumuza devam edelim şeklinde yorumlar yaptıkları da kulağımıza İlten geldi bir şey açıkçası. Soracağım. Bir de Kemal Kılıçdaroğlu...
1: Özür dilerim, ben görmedim. Kaçırdım mı? Kaçırmış olamam herhalde. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı tweet attıktan sonra grup toplantısında yoktu değil mi?
3: Yoktu.
4: Yoktu.
3: Gelmedi.
0: Yoktu.
1: Ben. Peki Manisa'ya gitti mi?
0: Sadece o tweet'i attı.
1: Özgür Özel'le.
0: Manisa'ya gitti. Manisa. Gitti.
1: Benim burada bir sorum var şimdi.
0: Manisa'ya gitti, hatta bir de açıklama yaptılar.
1: Ne dedi?
0: Açıklamayı açıkladı. Yani siyasi bir açıklama değildi. Merhum Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümü nedeniyle yapılan bir ziyaretti. Ona dair evet.
1: Anladım.
0: O minvalde
1: peki,
0: bir açıklama.
1: Bugün o tweet'i atması öncesinde görüştükleri söyleniyor Kemal Kılıçdaroğlu ile Mansur Bey'in. Böyle söylemler de var. Tabii teyitli değil, bilmiyorum. Ama işte sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun onu mentionlayıp alması, işte süreçte ara buluculuk rolünü oynamış olması, ancak grup toplantısına gitmeyip, yani net bir tavır sergilemeyip, sonrasında grup toplantısından hemen Özgür Özel çıkınca ona eşlik edip Manisa'ya gidiyor olması da yine ayrı bir parantez açılıp farklı okunuyor. Siz nasıl okudunuz?
3: Yani
1: nasıl,
3: şöyle bir şey söyleyeyim şimdi. Mansur Yavaş hakikaten böyle pusuda bekleyen bir siyasetçi pozisyonunda. Bekliyor. Nereye gidecek falan. Ama rengini de belli etti aslında. Yani
1: bunu, etti mi?
3: Bak bence etti. Defa o meydana çıkarak, bayramlaşma konuşmasında evet, meydana çıkıp konuşma yaparak orada bir tercihte bulundu. Yani bunun üzerinden şöyle yorumlar yaptı. Acaba Kemal Bey'e de döner mi? Dönmez mi? Öyle ikili mi oynuyor?
1: Evet, bugün
3: bence
1: çok yapıldı.
3: Tamamen seçimini yaptı. Daha sonraki açıklaması Kemal Bey'e uyarı yapıyor. Şimdi en bugünkü tweetine bakın. Tabii. Ne yapıyor Kemal Bey'e? Yani eğer burada bir problem varsa, problemde sadece Kemal Bey sanki bu işin kilitliğiymiş gibi ona yönelik bir şey söylüyor. Bu da çok açık tavır. Cenazeye gitmesi de öyle. Ben aslında hem Mansur Yavaş'ın hem de aracı olan bazı milletvekilleri var. İşte en son şeyi de konuştum. Neydi? Muharrem İnce'yi de konuştum. Bir ortadan konuşuyorlar. Yani ne bu? Ne söylüyorsun? Hadi tamam CHP'yi terk etmeyelim de ne yapalım mesela? Hı. Bize ne öneriyorsun? Ne yapsak yani? Şimdi tartışma nedir? Mutlak mutlak rüşvet, para girmişler diye. Bu delegeyle kurultay yaparsan olur mu? Ne anlamı var o zaman? Zaten yapmış 4 tane 3 tane olağanüstü olağan kurultay yapmış. O zaman ne yapacaksın? Mahalle delegesinden başlayarak yeniden seçeceksin. Birini çıkın bunu söyleyin ya. Deyin ki kardeşim burada yapılması gereken bir tek şey var. Önümüzde 5 aylık bir süre olsun. 5 ayda mahalle, ilçe, il delegelerini yapalım. Kurultayda da Yargıtay'ın kararını bekleyelim. Tabii. Yargıtay kararı verdikten sonra kurultay yapalım. İhtimaldir Yargıtay reddederse zaten hepsini reddetmiş oluyor. Yani o zaman sıfırlarsın.
1: Bugün sormuşlar, Yargıtay işte yine reddederse olan kurultay sürecini bir daha yaşarsanız, hani istiyorsunuz kurultayın yapılmasını ama diye. Diyorlar ki yapılsın da Ne kadar, o zaman bakarız ona. Hani yine

0: Çünkü
1: isimler kimliği yaşıyor çünkü.
2: Özgür Özel tarafından isimler.
3: Şu... Alıştılar çünkü. Her şimdi... ay bir kurultay yapıyorlar. 3 ayda bir kurultay yapıyorlar.
2: Şöyle diyorlar yani o zaman verildiğinde karar alıyorlar.
0: 1200 delege mi var?
2: Evet.
0: Şimdi bu 1200 delegeden delegenin iradesinin sakatlandığı üzerinde bu tartışma çıkmadı mı? Mahkeme bunun üzerine kurulmadı mı? 47'ye aşkın delege çıkıp demedi mi biz para aldık şunu yaptık bunu yaptık. Bu nedir ya? Bunu nasıl? Bunu birisi çıksın izah etsin. Yok efendim böyle bir şey yok mu diyeceksin. Adam diyor ki ben işte genel başkan da söylüyor. Pavyonda dolar aldım. Öteki diyor ki ya Seyfi Veysi Uyanık Bitlis il başkanlığı yapmış bir siyasi aktör. Oğlu da şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'sında. O da daha önce Özgür Özel'in MYK'sındaydı.
1: Bile şahitlik etti yani.
0: Bunlar diyor ki bize para verildi. Biz de bu parayı dağıttık. Peki bu hiçbir şey ifade etmiyor mu? Peki bu yapıyla tekrar bir kurultay olur mu?
2: Şunu sorayım diyor ki Özgür Özel. Efendim tedbir var kurultay yapılamaz diyorlar ama Türkiye'nin en önemli kamu hukukçuları kurultayın yapılması değil yapılmaması mümkün değildir. Görev budur. Başka görev yoktur diyor.
0: Bu ülkenin en büyük hukukçuları 367 garabetine imza attılar ya yapma.
2: Ben dedim ki diyor Özgür Özel hocalardan bir konsey kuralım bunu reddettiler. Konuşup konuşup yapamayız dediler. Şimdi bu yaşananlarla birlikte kurultay sürecini başlatacağız açıklamasını duyduk. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını söylüyor. Madem ki kurultay yapabileceğine ikna oldunuz. Madem ki il ilçe seçimleri tamammış. O kurultayı yapmalısınız. Birkaç ay sonra söyleyelim bir takvim ilan edelim. Bir yıla yayalım. Burada yapılacak iş belli diyor.
0: Hayır. Oradan sonra da diyor ki
2: 111 milletvekilimizi diyor çağırmış diyor.
0: Temmuz'da diyor bu iş diyor 6 yıl doluyor. Bir an önce seçime gidelim. Ne demek istiyor? Korkular hemen kurultay diyor. Kimle yapacaksın? Mevcut delegeyle yapacaksın. Ya böyle bir böyle siyaset yapılır mı? Yani o yüzden postürüz diyorum. Yalan kusura bakmasınlar. Yani milletin gözünün içine baka baka yalan söyleniyor. Yani ben o delegeyle bugünkü mevcut delegeyle kurultay yapılacaksa şu mutlak buttan kararının anlamı yok. Yani o zaman onu yok sayman lazım.
3: O kurultay
0: yani
3: delegelerinin kaç tanesi partiyi bırakmış?
0: Nasıl?
1: Aslında 196 delege of olmuş.
3: Parti bırakanlar var
2: içinde.
1: 44 tanesi bırakmış, 16 tanesi cezaevinde. 196 delege ayıklanmış.
0: O yok
1: yani 1354 zaten. Delegenin 1151'i şu anda geçerli sayılıyor.
2: Evet.
1: Ve bu delege hakimiyeti de bugün efendim 3741 sayfa iddianameyle yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun seçtirdiği delege yapısı. Dolayısıyla Özgür Özel Bey'in vazgeçemediği tutkusu o. Biraz önce Mahmut abi çok önemli bir şey söyledi. Aslında altını çizmek lazım. Bir de Mansur Yavaş faktörü var burada. Mansur Yavaş bugün tweetinde diyor ki aslında çok aslında net bir şey ama medyanın gözünden kaçıyor. Kaçtı yani. Ama ben dikkatle takip ettim. Şunu diyor. En zor günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkanlık yapmış
2: biri olarak diyor.
1: Yani siz genel başkansınız demiyor orada. Aslında bir mesaj veriyor. Yani siz genel başkan olarak çok tanımıyorum doğru. diyor adam yani. Şimdi bunun üzerine tabii ki Ferdi Zeyrek'in taziyesi şeylerine yıl dönümüne gitmesi bekleniyordu zaten. Mansur Yavaş iki forvetten birisiydi. Şimdi bir forvet şey oldu, sakatlandı şeye gidince diplomasız kaldığı için. Şimdi ikinci forvet olarak benim forvetim diyen ikinci forvet oldu. Aslında
2: ama şimdi Özgür Özel de var. Onun farkında mı?
1: Özgür Özel var işte. Forvet o oldu.
3: O teknik direktördü forvet mi oldu?
1: Forvet oldu şimdi.
2: Ben sadece size soruyorum. Mesela İlter şey var mı? Böyle gözüne çarpan çekimser şu havayı bir koklayayım duruma göre ben de safımı belli ederim diyen bir kesim de var mı sence?
1: İlter'den sonra bir şey söyleyeyim.
4: Çok net var Cansel Hoca.
2: Yok, mesela var. Bir yandan forvet derken
4: var. Yani belediye başkanları arasında da var. Milletvekilleri arasında da var. Ve hatta belediye başkanları ile ilgili şunu da paylaşmak isterim. Kemal Kılıçdaroğlu belki önümüzdeki günlerde belediye başkanları genel siyasete karışmasın. Herkes kendi işine baksın şeklinde bir mesajı, bir açıklaması da olabilir. Bunu da özellikle burada hatırlatmakta fayda var.
2: Tabi bu söylediğin de önemli. Hocam Mustafa Bey, şimdi, devam etmek evet, istiyor bir cümle evet, daha.
1: Bir cümle daha devam edeyim.
3: Bir cümle
1: edeyim.
3: Hak veriyorsak yoksa reklamdan sonra mı söylesek?
1: Bırakmam.
2: Ne diyorsunuz hocam? Yani şimdi ben şimdi buraya doğru geldim. Hala devam ediyor Mustafa Bey.
3: O zaman reklamdan sonra tamam. Mustafa Bey'le

0: hem evi hem kendini temizler. Arnika Solar'a tavır.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Küresel ekonomiye ilişkin dikkat çeken uyarı Uluslararası Para Fonu'ndan geldi. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, dünya ekonomisinin giderek artan kriz ve şoklara karşı yeterince hazırlıklı olmadığını söyledi. Georgieva, pandemi, Ukrayna'daki savaş, ticaret gerilimleri ve Orta Doğu'daki çatışmaların son yıllarda küresel ekonomiyi derinden etkilediğini belirtti.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

Bir türkünün hikayesinden merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Yeni bir türkünün hikayesiyle daha karşınızdayız. Değerli dostlar, Anadolu'da bir söz vardır. Dalından kopan yaprağın akıbetini rüzgar belirler. Sevdiğinden, ailesinden kopanın da öyle. Ayrılık acısı çeken bir insan kayıp bir yolcudur adeta. Varlığın eksikliğini hissetmek tarifi zor bir ızdıraptır. Dünyadaki renkler solar, neşe yerini hüzne bırakır ve her şey anlamsızlaşır. Geçmişte yaşanan güzel anılar gün gelir sadece acıyı besler. Tıpkı Diyarbakır yöresine ait Suzan Suzi türküsünün hikayesinde olduğu gibi. Ayrılık acısını iliklerine kadar hissettirir.

Uzun yıllar önce Diyarbakır'ın Sur ilçesinde zengin bir Süryani ailesi yaşar. Suzan ailenin tek kız çocuğudur. Ailesi Suzan Suzi'yi çok sever ve bir dediğini iki etmez. Suzan da güzelliği ve nezaketiyle dinlere destandır. Her yıl Suzan'ın ailesi Kırklar Dağı'na gidip dua eder ve kurban keser. O yıl Suzan da onlara katılır. Dağda yakışıklı bir Türk delikanlısı Adil'le tanışır. Suzan Suzi ile Adil ilk kez göz göze geldikleri an hayatlarının birbirine bağlandığını hissederler. Suzan'ın sıcak gülümsemesi ve Adil'in derin bakışları onları birbirine saran güçlü bir bağın başlangıcı olur. Ancak Suzan ve Adil'in farklı dinlerden olmaları nedeniyle aşkları hoş karşılanmaz. Bu farklılık kalplerde yara, içeride sızı olur. Birlikte iyileşmek için bir şansları olsa da nafile. Aileleri bu ilişkiye karşı çıkar ve onları ayırmaya çalışırlar. Suzan'la Adil'in aşkı kısa sürede şehre yayılır ve Suzan'ın adı çıkar. Ailelerin baskısı ve toplumun kınaması karşısında Suzan ve Adil çaresiz kalır. Buna dayanamayan Suzan, Diyarbakır'daki 10 gözlü köprüden kendini Dicle Nehri'nin

Her kelime eksik, her cümle yetersizdir artık. Sevdiğinin ölüm haberini alan Adil, tarifi imkansız bir acıyla sarsılır. Yüreğine kor ateşi düşer. Bu ateş söner mi, bu yara iyileşir mi? Bu soruların tek bir cevabı yoktur. Aklını oynatır Adil ve sevdiğinin ardından bu ağdı yakar.

0: Suzan'ın hikayesi sevdanın ne denli güçlü olabileceğini, toplumun baskısının da insan hayatında nasıl trajedilere yol açabileceğini gözler önüne serer. Ve türkü yüzyıllardır acının, ayrılığın ve çaresizliğin simgesi haline gelir. Suzan Suzi sadece bir türkü değil, aynı zamanda sevdanın ve ayrılığın evrensel hikayesidir.
1: O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, dezene teli değil, yüreğime dokunur. Gelecek programda yüreğimizin bam teline dokunan başka bir türkünün hikayesiyle karşınızda olacağız. Hoşça kalın.

0: Haber Radyo. Haberin radyosu.
1: Biz pek ara veremedik. Konuşmaya devam ettik. Reklamların ardından tekrar karşınızdayız. Şimdi bugün Mansur Yavaş'ın attığı tweet, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı paylaşım, sonra iki ayrı yerdeki grup toplantısı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel şöyle dedi. Görüntüleri gördüm girmeden önce, içim parçalandı, korkarak izledim. Burada birbirine düşecek insanlar diye. Kemal Kılıçdaroğlu bu bize yakışmaz, bu yüzden böyle bir karar aldım dedi. Şu görüntü çokça paylaşıldı. Meclisin önü burası. Zannediyorum Dikmen Kapısı'nın girişinde toplandılar, evet, değil mi?
2: Ziyaretçiler oradan giriyor.
1: Evet, tam orada iki kadın birbiriyle tartışıyor. Biri Özgür Özel tarafındaki CHP'de, diğeri Kemal Kılıçdaroğlu tarafındaki CHP'de. Aralarındaki diyaloğa bir birlikte bakalım.
3: Hain.
4: Olmaz bak, biz
3: hain.
4: Senin gibi kızımı ben masalarda büyüttüm.
3: Ben 51 yaşındayım. Sen masalarda büyüttün. Ben sokaklarda elimde annemle
4: partinin
3: birlikte
4: masalarında. Hain
3: benim
4: olamaz.
3: Benim dedemin mal varlığı bu partiye gömüldü.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiç kimse hain değildir.
3: Hain.
4: Diyemezsin onu.
3: Hain.
4: Diyemezsin.
3: Hain. Hain.
2: Yapma işte.
3: Tamam. Hain. Hain.
5: Tamam.
3: Hain.
5: Tamam. Tamam.
3: Kalleş.
5: Tamam. Bak birbirimize düşüyoruz.
3: Hep hain. Hep kalleş. Tamam.

0: aynısını.
1: Tamam yapmayın.
0: Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?
2: Şimdi Türk siyasi tarihinde partilerin içerisindeki bölünmeleri, tartışmaları vesaire çokça gördük ama ben şeyi hatırlamıyorum. Böyle iki ayrı grup toplantısının aynı günde yapıldığı, bilmiyorum varsa da siz
3: olamaz
2: daha
3: zaten,
2: iyi,
3: olamaz
2: daha eskileri de bilip yani hani beni düzeltin lütfen. Ben en azından okuduğum, gördüğüm kadarıyla hatırlamıyorum. Bu tartışma boyutu sokakta da farklı bir hal almış durumda. Mutlaka denk gelmişsinizdir. Hele benim gibi Ege taraflarında doğup büyüdüyseniz, oralarda yaşıyorsanız, orada daha da iş tırnak içerisinde çığırından çıkmış durumda. Yani çok kötü sözlerle birbirlerine tepki gösteren insanlar var maalesef. Kimse için bunu istemeyiz, dilemeyiz. Ama bugün mesela meclisin kapısında yaşanan yumruklaşmalar da oldu onun haricinde. Tartışmalardan biri bu da çokça paylaşıldı. Şu hali, tavrı ve durumu nasıl göreceğiz?
4: Şu realiteyi hep ortaya koyuyoruz. Türkiye'nin siyasi tablosu itibariyle iktisadi mevzular var. Dış politika mevzuları var. İçeride terörsüz Türkiye meselesi var. Çok önemli yasa değişiklikleri var. Ceza kanununda atılacak adımlar var. Yargı paketleri var. Beklentiler var. Vatandaşın talepleri var.
5: Anayasa gereksinimi var.
4: Belki bu konuşulacak yarın. Ama Türkiye'nin çok kuvvetli, onurlu, güçlü bir muhalefete, milli bir muhalefete ihtiyacı var. Bu milli muhalefetin varlık sebebi iktidarı daha iyi yapmaya zorlamak adına var. Ara ara bunu söylüyoruz ya, hani her rejimde iktidar vardır ama bir tek demokrasilerde muhalefet vardır. Muhalefet çok kuvvetli olmalı ki iktidar şunu hissetsin. Ya biz tökezlersek muhalefet iktidara gelecek. Biz hata yaparsak muhalefet öne çıkacak. Biz askeri ücretliye, emekliye, çalışana, vatandaşa, medyaya, basın özgürlüğüne haklarını teslim etmezsek muhalefet gelecek ve iktidara hazırlanacak. Muhalefet iktidara bu görüntülerle hazırlanamaz. Neyle hazırlanır? Belediyelerle çok büyük işler yapar. Belediyelerde önemli projelere imza atar. Ve der ki vatandaş, evet. Ya belediyede bunu yapan adam Türkiye çağ atlatır. Bunu söyler. Ama bu görüntü kendi içinde hep konuştuğumuz konu. Yani kavgalı eve kız verilmez derken bu birkaç yüzyıllık bir retorik. Şu görüntüyü gördükten sonra ekranları başında izleyen Cumhuriyet Halk Partiler de kahroluyordur.
6: Levent Hocam bir şey söyleyeyim, devam edin. Şimdi bu sadece geçmişte CHP'nin içerisindeki parti içi ilişkilerde yaşanan hizip, klik, kanat tartışmasını aşan bir şey.
4: Değil.
6: Bu daha vahim bir şey.
4: Abi onun
6: bu
4: bir mantığı vardı.
5: Bu ayrışma.
4: Yani orada hocam, şu deniyor mesela, Önder Sav grubu vardı. Deniz Bey önemli bir teorisyen, bir fikir adamıydı. Ona yakın isimler vardı. Muhalefet vardı. Şimdi ben bakıyorum muhalefet, mesela profesörlerden oluşan kadrolar vardı değil mi? Ve başka bir şey söylüyorlardı. Cumhuriyet Halk Partisi'ni yanlış yönetiyorsunuz. Şu anda bunu söylemiyorlar. Şu anda muhtemelen iki tane hanımefendi de gerçekten öyledir. Yıllarını CHP'ye vermiştir, inanıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidarda görmek istiyordur. Hiç tereddütüm yok. Ama mevzu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki iktidarın Türkiye'de iktidar olmaktan daha anlamlı hale gelmesine varmış vaziyette. Diyor ki benim partim iktidara gelmesi önemli değil. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde iktidarı istiyorum. İkisinin de söylediği bu. İki hanımefendinin söylediği de bu. Hain kelimesinin içinin bu kadar boşaltıldığı bir dönem olmuş muydu? Vatandaş butlan kelimesinin anlamını öğrenmek zorunda mıydı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç tüzüğünün, parti programının ne anlama geldiğini bilmek zorunda değildik. Ama bu kulaklar Türkiye'yi nasıl yarına taşıyacaklarını, Büyük Türkiye vizyonunu nasıl oluşturacaklarını duyamadığı için İki tane hanımefendinin birbirine ilişkin ağzı alınmayacak hakaretlerini duymak durumunda kalıyor. O zaman sormak lazım. İki tane hanımefendiyi bu hale kim düşürdü? Bu noktaya kim getirdi? Özgür Bey'in burada hiç payı olmadığı kanaati mi hasıl?
2: Ben şunu da sormak istiyorum. Geçtiğimiz süreçte de İmamoğlu ile ilgili işte bu süreç başladığında o evler, işte görüntülerdeki çantalar, kameraların kapatılması vesaire gözle gördüğümüz konular konuşulurken partimize gönül verdik, yıllardır oy kullanıyoruz deyip de bu konuya hain diyen birine ben denk gelmedim mesela.
5: Bir cümle bir şey söyleyebilir miyim?
2: Buyurun, ne demek?
5: Bakın burada görüyoruz ki mevki kavgasını efendim demokrasi

0: Hollywood figüranları gibi çıkıyor, mevki savaşını, yani bulunduğu makamı koruyabilmek için, ki Ekrem abi çok güzel ifade etti, satın alınmış makamı koruyabilmek için ne yapıyor? Demokrasi kahramanı gibi işte sokaklara bu insanları çıkın, protesto edin, yılmayacağız, direneceğiz gibi laflarla işte bu insanları belki de kalben söylememesi gereken şeyi bu hırsla söylettiriyor. Yazıklar olsun diyorum. Gerçekten yazıklar olsun. Türkiye'nin etrafında ateş çemberi dönerken, Türkiye'mizin etrafında gerçekten ateş çemberi var. Bugün bakıyorsunuz Suriye'den başlayan Yunanistan'a kadar olan bölümde 69 tane Amerikan üssü var. Bir çember altındaki Türkiye. Burada uğraşan, gecesini gündüzüne katan Sayın Cumhurbaşkanımız, gece uyumayan, gündüz yorulmayan ruhuyla çalışan Cumhurbaşkanımız bunları yaparken halkı, efendim, halkın enerjisini, sokaktaki insanların moralini düşüren bir Cumhuriyet Halk Partisi kime hizmet ediyor diye, inanın bir gazeteci olarak,
1: Türkiye'ye değil.
0: Yani Türkiye'ye kime hizmet ettiğini ben düşündükçe şuralara hizmet ediyor diye düşünüyorum. Acaba o, hani biraz önce söyledim ya, sırtındaki o vesayet, acaba o vesayetin bir el var dedim. Bu elin de kolu acaba dışarıda mı diye de düşünmeden edemiyorum bazen.
2: Şimdi bir yandan da atılan sloganlar söylediğiniz yerden. Levent Hocam dedi ki işte o koltuk kavgasının sonucu bu. Yani iktidar değil de koltuktaki iktidar kim olacak? Yani parti içindeki iktidar kim olacak kavgasının
1: bir sonucu. İlk defa olmuyor. Yani Mahmut Bey partinin tarihini biliyor.
3: Koltuk sadece bu kadar nefret üretmez hocam. Bakın bu çok birikmiş bir nefrettir. Yani öfke ve nefretin örtüşmesidir bu. Yani CHP'nin içinde bu var mı? Var. O tek tipçi bir zihniyetin kalıntılarıdır.
0: Bakın Kemal Kılıçdaroğlu devlet gücünü ele geçirme opa şeyi mi
2: bu? Daha önce de bir memleket partisinde bölünmüş, Demokrat Parti olmuş. Öyle tamam, tarihte, yakın tarihte de görmüşüz
3: i̇şte
2: ama.
3: Bak geçmişte biz medyada şöyle bir şeyle karşılaştık. Azgın azınlık diye bir kesim var. İnanılmaz yani. O kadar azgın azınlık dediğim şu toplum geneli için söylüyorum. Kendisi dışında hiç kimseyi haklı görmeyen, en doğru benim, en evrensel benim, en çağdaş benim, en ilerici benim. Bu aklın son versiyonu bu. Bakın Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi bir biçimde son 13 yılı sonra şöyle bir noktaya geldiler. O konuşmaların altında dikkat ederseniz, hem bayram konuşmasının hem bugünkü konuşmanın Türkiye'nin dış politikasına ilişkin de veriler var. Yabancı ülkelere ilişkin, Türkiye'nin Batı ile ilişkisinde ilişkin de tespitler var.
0: Uyanmış gördük.
3: Çok açık söylüyor, diyor ki gidip bir ülkenin, evet, yabancı, evet, ülkeye yardım istemeye kalkan, bize yardım edin demeyi bir CHP genel başkan söyleyemez.
2: Dış, bakın, bu çok siyasi, yanlış yerde durdular.
3: Tabii bu çok siyasi bugün bir ayrımdır. Bu CHP'de bu düzeyde ilk defa yaşanıyor. Bakın geçmişteki bütün ayrılıklara bakın. Yani hani yolsuzluk üzerinden tartışma yaşandı 2005'lerde falan. Biraz Ecevit döneminde farklı kanatlar vardı. Sol sosyal demokratlar, sağcılar vardı. Ama onların ölçüsü CHP'ydi. CHP eksenli. CHP'nin milli bir tarafı vardı. O milli yanına kimse dokunmuyordu. Ama Türkiye'nin sosyal yapısına ilişkin ayrılıklar vardı.
0: Vardı.
3: Ama hepsinin bir ortak özelliği vardı. Kendileri dışındaki toplum kesimlerini dışlamak. Nedir bu? Başörtülleri ötekileştirdi. Kürtler ötekileştirdi. Hatta büyük oranda destek veren Alevi kesimi de ötekileştiren bir yerden geliyorlardı. Şimdi o ötekileştirmenin şimdi geliyorlar kendi içinden çıkanlara yapıyorlar. Yani düşünün, Fazıl Say'ın linç edildiği bir yerden geliyoruz. İnanılmaz bir şey yani. O linç kültürü, evet, evet. Bu kadın hanımefendinin ağzından çıkan, en son öfkesine bakar mısın? Nasıl bağırıyor?
1: Çok büyük bir öfke.
3: Şimdi rahmetli Nur Berkin diyor da ki 2002 yılında, 2003 Kasım'da bir sabah uyandık. İktidar elimizden gitti. Beyaz Türkleri kastediyor. O günden sonra diyor kendimize gelemedik. Yani hakikaten yani seçimle gelip iktidar olmasalar bile iktidardılar. Vesayet rejimi dediğim şey o zaten. CHP seçimle gelmese bile iktidardı. Rahmetli Deniz Baykal diyordu ki bizim %19 oy almamıza gerek, önemli değil. Çok yüksek oy almamıza. Bizim gücümüz var diyordu. Neydi o güç? Devletin içinden kaynaklanan güç. Şimdi o bitiyor, bitti. O bittiği için siyasete dönmek zorundalar. Siyasete dönünce de siyasetle, siyaset üretemez.

0: Dedikleri için öfkeleniyorlar.
1: Peki Mahmut
0: öfke,
1: Bey.
0: Öfke nefret üretiyor.
1: Bu öfke ve bu nefret halini biz konuşuyoruz ya. Yurt dışındaki Türkiye hedef alan güçler görmüyor mu?
0: Görmez olur. Görüyor. İşlere
1: geliyor. O zaman buraya oynuyor.
0: Evet. Kemal
1: ben
0: Bey de
1: o öfkeyi, Kemal Bey de o uyarıyı yaptı. Kazanabilirsem, satın alabilirsem.
2: Tabii.
1: Bunu
2: tabii.
1: Sokağa dökerim. Bunu sandığa dökerim. Türkiye'nin belki de Kemal Bey'in o bahsettiği arkamdaki FETÖ'cüler için özür dilerim derken Ahmet Mehmet demiyor.
2: Demiyor.
1: Başka bir şey diyor. Satın alınabilen bir güce teslim ettiler Cumhuriyet Halk Partisi'ne.
2: Evet.
1: Ve
2: evet.
1: Bu güç Türkiye'nin içinden bir güç değil. Çok muhtemel bu hanımefendi de farkında değil.
3: Bugün Mahmut Övür'ün söylediği gibi o konunun üzerinde durdu. Bir de şu sloganları da verelim. Geçen grup toplantısında da ya da meydanda yapılan açıklamalarda da tartışıldı. İşte hain diye başlayan Kemal Kılıçdaroğlu'na hedef alan ama bugün farklı sloganlar da vardı. Bir neler söylendi bakalım. Bu CHP Genel Merkezi'nden ilk gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu grup toplantısından.
2: Yıldıramaz bizleri diye.

0: bunlar gerçekten hani o itiş kakış görmek istemediğimiz görüntüler ama İlter önce şunu soracağım. Sonrasında bu sloganları da değerlendirelim stüdyoda istiyorum. Heh, bu da güzel oldu, arkadaşlarım ekrana verdiler. FETÖ'cü özgür, hırsız özgür, rüşvetçi özgür, hain özgür. Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yaptığı yerde atılan sloganların bazıları. Özgür Özel'in grup toplantısı yaptığı yerde işte biraz önce duyduğumuz, daha önce de duyduğumuz hain Kemal, az önce iki hanımefendinin birbirini kendilerini kaybederek hayır hain değil diye tartıştıkları an. Pislik Kemal, satılık Kemal, alçak Kemal, özür diliyorum okudum ama ifadeler bunlar olduğu için okumak durumunda kaldım. İlter bir şey soracağım. Sabah çok erken saatlerde işte 9-9.30 gibi grup toplantısının, mecliste yapılacak grup toplantısının olduğu yere gelip insanlar doluşmaya başladığında, yani içeri girebilenlerden bahsediyorum. Daha Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yapmamıştı, yapmayacağım grup toplantısını diye. Sadece Özgür Özel tarafında olanlar mı içeri girmişti, yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verecek kişiler de içerideydi, sonradan çıktı mı? O nasıl oldu oradaki o işleyiş?
1: Şöyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ziyaretçi yasağı getirdi. Çünkü dışarıdaki tablo ortadaydı. Gerilim var. Bir yanda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler, diğer yanda Özgür Özel lehine sloganlar atanlar. Ve tabii ki gerilimde had safhaya ulaşınca daha vahim bir tablo oluşmaması adına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı devreye girdi ve ziyaretçi yasağı getirildi. Mecbur kalındı buna. Açıkçası zaten Kemal Kılıçdaroğlu da o nedenle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde grup toplantısını yapmak zorunda kaldı. İçeriye sadece bazı il başkanları girdi. Yani ziyaretçi olarak dışarıda bu slogan atan partiler içeri alınmadılar. Sadece il başkanları vardı. Zaten onların da işte dışarı çıkması mümkün değildi. Hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde de bir basın açıklaması da yapıldı. İl başkanlarının, orada bulunan il başkanları Özgür Özel'e destek açıklaması yaptılar. Yani eğer onlar içeri girseydi zaten içeri girilebilecek bir durum da yoktu ortada. Yani bu yönde slogan atanlar, işte tansiyonu yükselten mesajlar, açıklamalar, fiziki müdahaleler ortadayken bu kalabalığın içeri alınmasıyla birlikte oradaki kavga içeriye taşımış olacaktı ve nihayetinde önüne geçilemez bir durum ortaya çıkacaktı. Bunu gördü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı da ve nihayetinde yazı yazıldı. Denildi ki evet, yani mecbur kalındı açıkçası. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinde, kampüsünde, grup salonunda böyle bir tablo, yani hakikaten de açıkçası siyaseten de çok hoş olmayan bir tablo olurdu. Bunun önüne geçildi. Ve nihayetinde işte Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen partiler buraya geldi. Diğer Özgür Özel'i destekleyen partilerse yine meclis bahçesinin dışında kaldılar. Özgür Özel de grup toplantısına başlamadan önce Dikmen Kapı'ya gitti. Onlar

0: seslendi. Daha sonra da geldi grup toplantısında kürsüde mesajlarını verdi. Böyle bir durum yaşandı bugün Ankara'da.
1: Şimdi bu hain Kemal sloganlarına karşılık işte FETÖ'cü özgür, hırsız özgür sloganlarının atılması, bu slogan...
0: Bir de ihraç sloganları atıldı Cansel Hoca.
1: Ne sloganları?
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hain Kemal sloganları atıldı. Ona karşılık da burada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde de Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen partilerde ihraç, ihraç, ihraç sloganları attılar. Yani oraya bir göndermeydi. Orada Sayın Kılıçdaroğlu hedef alınıyor. Bunun gereği nedir? İşte disiplin mekanizması, ihraç sürecinin başlatılması. Burada da kalabalık öfkeliydi açıkçası. Ve bu kişiler partiden ihraç edilmelidir mesajını burada bizzat Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiler. İhraç, ihraç diyerek bu yönde sloganlar atarak.
2: Bir soru sormak istiyorum. Bu konuyla çok bağlantılı değil. Sonra. Deminden beri sormayı bir türlü beceremediğim soru.
1: Buyurun.
2: İlker, bütün bu yaşananlardan sonra şu an geldiğimiz buyurun aşamada kuvvetle muhtemel Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden Özgür Özel orada kalmasına çok da müsaade edilmeyeceği, kalırsa da eninde sonunda zaten başlayan bir süreç içerisinde kendisine yöneltilen bir takım suçlamalara cevap da bulamayacağı için büyük ihtimalle kopma emaresi yüksek. Buradaki asıl soru şu, bugünkü meclis grup toplantısına gelen 90'dan fazla milletvekili, işte il başkanları falan şu anda Özgür Özel'in yanında gözüküyorlar. Ama durum ciddileşir ve Özgür Özel ve beraberindeki ekip, yani ihraç için biraz önce ilk sırada gösterdiğimiz isimler bir hafta sonra, 10 gün sonra, bir ay sonra tamam biz artık gidiyoruz başka partiye geçiyoruz dediği anda, böyle bir durumda mesela o 90'dan fazla bugün mecliste Özgür Özel'e destek veren milletvekilleri ve orada bulunan zannediyorum 70 civarında il başkanın bu tutumlarını sürdürüp tamam ayrılıyorsan senle beraberiz deyip yola çıkabilirler mi, yoksa bir dakika ya Cumhuriyet Halk Partisi burası baba ocağı, bizim ocağımız, marka değeri var. Şimdiye kadar ayrılan, kurulan partilerin başına gelenleri gördük. Biraz önce sen Muharrem İnce'nin açık şeyini de söyledin. Bu arada ayrı bir bilgi de vereyim. Bir iddia bu. Bugün Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Silivri'ye gidip önce İmamoğlu, ardından Osman Kavala ile görüşüp İstanbul'a döndüğünde yeni parti ile alakalı bir takım görüşmeler yaptığına dair iddialar var. Bu bir
1: Osman
2: iddia.
1: Osman Kavala ile ilgili açıklamayı yaptı zaten.
2: Evet. Yani dolayısıyla bir gidişat var da burada bu işin sıcaklığı üzerindeyken şu anda Özgür Özel'den yana gidip slogan atan falan filan o isimler. Acaba iş ciddiye bindiğinde evet biz de sizinle beraber bu macerada varız diyebilirler mi? Bunu şunun için soruyorum. 90 küsür milletvekili, bunların her birinin mutlaka bir dönem daha, iki dönem daha, üç dönem daha milletvekili olma hayalleri olduğu çok net. Burada yeni kurulacak bir parti ve atılmaları gereken bir macera. Halbuki öbür tarafta da hazır ve en de sonunda belli bir ağırlıklarının olduğu bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Tercihleri ne yönde olur sence? Yorumun ne?
0: Şöyle, yeni bir parti ve şunu söyleyebiliriz. Yani Özgür Özel'le birlikte hareket eden kurmay kadro, kemik kadro olarak nitelendirdiğimiz isimler Özgür Özel'le birlikte bir yola çıkabilirler. Burası çok net. Herhangi bir geri adım olmaz. Özgür Özel neredeyse biz oradayız derler. Bunda şüphe yok. Zaten verilen mesajlar, yapılan açıklamalarda bunu çok net gösteriyor. Ancak şu anda Özgür Özel'in yanında olan fakat kemik kadroda olmayan, yani her halde her şartta Özgür Özel'in yanındayız demeyen, şu anda Özgür Özel'in yanında olan ama kemik kadronun içinde yer almayan milletvekilleri Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalır. Böyle bir değerlendirme de zaten parti içinde de yapılıyor. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler de bir ay içerisinde çok farklı gelişmelerin olabileceğini söylüyorlar. Yani Kemal Kılıçdaroğlu özellikle Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezindeki hakimiyeti sağladıktan sonra, tam anlamıyla mutlak bir hakimiyeti sağladıktan sonra parti grubunda da bir hakimiyet sağlayacaktır yorumları yapılıyor. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5 aşamalı planından ikincisi bu. Önce Cumhuriyet Halk Partisi'nde, yani genel merkezde hakimiyeti sağlamak, daha sonra parti grubunda hakimiyeti sağlamak. Buna dair önümüzdeki süreçte görüşmeler, temaslar olabilir. Kemal Kılıçdaroğlu bazı milletvekillerini ikna edebilir. Zaten bazı milletvekilleri şu anda Özgür Özel'i destekleyen isimler 38. olağan kurultayda, ben de hatırlıyorum, hatta takip ettiğim bir açıklamaydı. 95 civarında milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi basın kapısının önünde çıktılar, açıklama yaptılar. Kemal Kılıçdaroğlu liderimizdir ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındayız dediler. Hı hı. Şimdi o milletvekillerinin bazıları Özgür Özel'le birlikte hareket ediyorlar. Şu anda böyle bir tablo var ama ilerleyen süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'yla belki temaslar sağlanabilir ve bazı milletvekilleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına geçebileceği ifade ediliyor. Yani yeni bir parti kurulursa bu milletvekillerin tamamı Özgür Özel'le birlikte hareket eder, yeni partiye katılır demek çok mümkün değil, en azından şimdilik. Peki. Böyle bir tablo var. Bir de yeni parti konusuyla ilgili Cansel Bacı, hemen şunu da aktarayım.
1: Lütfen.
0: Yeni partiye dair bir adım atılacağının aslında mesajı şöyle, Muharrem İnce az önceki açıklamasını aktardık. Hı hı. Muharrem İnce şöyle diyordu: nerede durduğumu soranlara cevabımdır, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanındayım dedi. Yeni bir partinin macera olacağını söyledi Muharrem İnce. Muharrem İnce'nin sosyal medya paylaşımını, X paylaşımını Yalçın Karatepe alıntıladı. Evet. Yalçın Karatepe Özgür Özel'in kurmay kadrosunda yer alan bir isim. Hı hı. Şöyle diyor: Memleket Partisi'ni kurarken kimin yanındaydınız dedi. Muharrem İnce'ye söylüyor şu an. Peki siz o zaman kimin yanındaydınız? Şu anda CHP'nin yanında olduğunuzu söylüyorsunuz ama o dönem Memleket Partisi'ni kurarken kimin yanındaydınız diyor. Yani yeni parti konusunda adım atılacak. Yani bu mesajlar açıkçası bunu gösteriyor. Yalçın Karatepe'de Muharrem İnce'ye bu şekilde bir soru sormuş, bir de göndermede bulunmuş.
1: Şimdi İhtar, sen konuşurken ben de gördüm Karatepe'nin paylaşımında sosyal medyada kimin yanındaydınız. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu da bugün konuşmasından bir kesit paylaşarak, hatta CHP'nin sayfası da kendisini retweet etmiş. O uzunca konuşmanın sadece bir kısmını paylaşması ve buraya vurgu yapması bence garip. Kendi sayfasında şöyle paylaşıyor: Türkiye sorunlarına, bölgenin sorunlarına akılcı çözümler üreten tek parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bugün söylediği cümleler bunlar. İradesini parayla satanlar bu partide yer alamazlar. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı yurt dışına gidip bize niye yardım yapmıyorsunuz diyemez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultaylarında para olmaz, pul olmaz, çıkar olmaz. Bu videoda kesilmiş, yani bu bölümde kesilmiş konuşmasından, video olarak paylaşılmış. Az önce sosyal medya hesabından bu paylaşım yapmış. Şimdi İlter, o zaman konuyu açmışken bu yeni parti meselesi, Demokrat Parti, İyi Parti, bunların da isimleri geçti. Konuşulmaya da devam ediliyor. Biraz önce işte Karatepe'nin de, bu arada gerçekten o tweet'e İlter'in söylediği yerden yere vuranlar var. Sen ne yaptın? Sen farklı mı yaptın? Ya da kimden yana olduğunu 3 sayfalık metinle mi açıklıyorsun Muharrem İnce? Sen de benzer yollardan geçmedin mi? Sen nasıl böyle bir tarafını belli edeyim diye cümleye başlamışsın ama tarafın yok. Gerçekten CHP içerisinden söylüyorum. Herkes bir eleştiri yağmurunu tutmuş. Bu yeni parti meselesi ne olabilir, nasıl olabilir?
3: Ya şöyle bir şey, tabii şimdi başladılar bu arayışa, girdiler. Hatta gidip DSP ile görüşmüşler, biliyorsun. Burada sanıyorum haberde de haber oldu. Önder Aksakal'ın açıklamaları vardı. Ama bence orada çok tarihi bir açıklama yaptı. Bence yani kapak olabilecek bir açıklama yaptı. Yolsuzluğa bulaşanlarla biz DSP'yi de birlikte olamayız diye. Müthiş bir dertti diye düşünüyorum. Ama
1: Demokrat Parti'den de galiba benzer.
4: Genç Parti'den bir açıklama yani var.
1: Bir yalanlama geldi sonra. Demokrat Parti de yalanladı.
3: Yani yalanladılar biz... onu. Yok öyle bir şey dediler. Ama mesela içeriden Merdan Yanardağ'ın önerisi vardı. Onun üzerine bir tartışma oldu. Halk Partisi. Halk Partisi biliyorsun 80'li yıllarda Necdet Çalp'ın kurduğu partiydi. Yani o sonradan SODEP'le birleştiler. Sosyal Demokrat Halkçı Parti oldu. O ismi de şunun için önemsiyorlar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, Halk Partisi. Hmm. Yani Cumhuriyet Halk Partisi imajını sürdürmenin bir yolu. Çünkü sonuçta yani Altıok ve Atatürk gölgesi çatısından uzaklaşmış olacaklar. Onu da bırakmak istemiyorlar.
5: Logoyu yani taraftan... nasıl yapacaklar? Bir çentik daha mı atacaklar oklardan? Ha, yani
4: 7 ok yaparlar. Adı Cumhuriyet Partisi olacak.
3: Ya CHP'nin...
1: Cumhuriyet Partisi olacak diyor. Partilerin adı Cumhuriyet Partisi
3: olacak. O da olabilir. Yani öyle bir şeyler yapıyorlar. Niye? Çünkü dediğim gibi hani bir taraftan hani Atatürk'ün kurduğu bir partiyi terk ediyorlar. Şimdi ne diyecekler buna? Diyecekler ki yani Cumhuriyet Halk Partisi ne diyorlardı? Atatürk'ün iki önemli eseri vardı. Biri Türkiye Cumhuriyeti, ikincisi Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi onu terk eden bir

0: terk etme havası yaratmadan bu işi çözmek istiyorlar. Yani hem o
1: hiç olmazsa ismin bir parçasını, markanın evet, bir parçasını alalım istiyorlar.
2: Yani ama Baba Ocağı'nı böldüler. Biz Baba Ocağı'nın gerçek parçası olarak ya Cumhuriyet Partisi ya Halk Partisi olarak yolumuza devam edeceğiz mi?
0: Ama işte şöyle de bir handikap var.
2: Firması mı bu?
3: Hayır şöyle makul. Demokrat Parti'ye ilişkin söylenmiş
2: değil. Yemedim otobüs bugün. Firması mı?
3: Olamaz yani işte. Mesela Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi taban tabana zıt bir kanaat aslında. O bakımdan ben Halk Partisi ve Cumhuriyet Partisi çok makul buluyorum.
2: Bakalım. Devam edin lütfen buyurun.
0: Ya ben şunu tabii bu yapılanmada nereye oturtacaklar kendileri karar verecekler ama şöyle de bir paradoks var. Yani Özgür Özel ve Özgür Özel'e destek veren sol bir kesim var. Partinin sol eksenli bir yerde olmasını istiyor. İmamoğlu, Mansur Yavaş neresinde olacak bilmiyorum. Onlar da daha merkez bir parti, daha sağa da hitap edebilecek bir parti. Böyle çünkü burada siyasi aks yok. Bu yüzden böyle bir parti çalışmasında bir yolculuğa çıkarken mutlaka hem siyasi konjonktür, siyasal zemin uygun olması gerekiyor.
3: Dış gelişmeler, yurt dışındaki gelişmeler, çok fazla parametre var yani.
0: Çok başka, evet çok fazla
1: kapsayıcı
0: parametre
1: var. Bir
0: ben
1: parti
0: burada
1: ismi.
0: Kritik noktanın Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin süreci nasıl yöneteceğine bağlı olacağını düşünüyorum. Eğer süreci Kemal Bey ve ekibi iddialı bir şekilde yeni oluşturdukları siyasi aks üzerinden onu iyi bir kurarlarsa Türkiye'nin hani milli siyaset ekseni ama aynı zamanda da bir CHP kodlarıyla örtüşen bir eksen. Yani hem iktidara karşı bir pozisyon alacak ama aynı zamanda Türkiye 100 yılı ekseninde de bir pozisyon alacak. Bunu iyi tarif ederler ve iyi oturturlarsa karşı tarafın popülist işte o makyavelist yaklaşımlarıyla şu andaki rüzgarla çok fazla bir şey yapacaklarını sanmıyorum. Çünkü gerçekten bagajları çok dolu. Yani öyle yenilir yutulur bir şey değil. Türkiye bu meseleyi sadece bir CHP meselesi olarak bakmamak lazım. Zaman zaman bunu söylüyorum ama niye? Çünkü gerçekten hani şu sorunun hep zaman yazdım da ya yargının verdiği karar mı siyaseti dizayn etmekte karşı çıkılması gerekir yoksa parayla ya da işte kirli ilişkilerle siyaset dizayn etmek mi? İnanılmaz bir şekilde parayla ilişkiler üzerinde kimse bunu sorgulamıyor. Ne var diyor, ne olmuş yani o da yaptı ben de yaptım gibi bir yaklaşım evet. İçerisinde. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani uyuşturucu kaçakçılarının siyasi yapı içerisinde parti kurdukları ülkeler vardı. Gördük bunları. Şimdi sen burada asıl olan parasal kirli ilişkilerin siyasete bulaşmamasıdır. O yüzden bunların işi işte kolay değil. Önümüzdeki süreçte o partinin şeffaf bir finans kaynağı bulup bulmayacağı, siyasi bir aks oluşturup oluşturmayacağı bütün bunların hepsi sorgulanacak ve önlerinde handikap çıkacak. Bence Özgür Özel o yüzden CHP'de de kalmanın bir yolunu arıyor. Bana öyle geliyor. Yani zaten şöyle bir noktaya geldi Özgür Özel. İçeride bir İmamoğlu var, onu bırakmak istemiyor. Çünkü onun bir sosyolojisi var. Öyle veya böyle bir sosyolojisi
1: var. Siyasetin finansmanı var Mahmut Ağabey'de.
0: Siyasi aktör olmaya başladı. Hem yerel seçimlerde başarılı oldu. Hem şimdi süreci 19 Mart'ta sokaklara ateşlendirdi falan. Şimdi bu ikisini de bırakmak istemiyor. Ve oraya kendisini yeni bir yolculuğa çıkacağını ayarlamaya çalışan bir Özgür Özel'le karşı karşıya.
2: Bırakmak istemiyor mu, bırakamıyor mu?
1: Bırakamaz.
0: Şimdi iki şeyi de söylenebilir. Yani bu söyleniyor zaten. Hani çok bağlantılı bir ilişkisi var İmamoğlu'yla, bırakamıyor. Bu ihtimal var mı? Var. Niye? Çünkü İmamoğlu'nun şöyle bir yöntemdir. FETÖ yöntemine çok benziyor. Kendisiyle ilişki içerisinde olan herkesi tırnak içinde söylüyorum. Ya da iddianameye göre söylüyorum. Suça bulaştırıyor.
1: Mecbur bırakmış.
0: Yani suç örgütü lideri olarak yargılandığı için söylüyorum. Yani iddia olarak söylüyorum. Öyle bir ilişkiler ağı kurdu ki ben bunu 2000'den sonra 2020'de yazmaya başladım. Paralel bir yapı oluşturdu ve o paralel yapıyla İBB üzerinden önce İstanbul'u ele geçirmek, arkasından CHP'ye çökmek. Siyaset yani stratejisi buydu. Ben bunu yazdım daha önce. Şimdi onu yaparken de bunda kendilerine uzak olan isimleri bile işin içine bulaştırdılar. Ve öyle bir yapı oluşturdu ki artık kimse oradan kaçamıyor. Özgür Özel de öyle bir pozisyonda olabilir.
4: Mahmut yani, Bey şunu söylüyor. Zannediyor İmamoğlu yakarım diyor. Yakar.
0: Bu bir ihtimal.
4: Ama esas konu aslında Özgür Özel bir ekibinin parti kurmasıyla alakalı. Mahmut Bey'in bugünkü yazısı

0: vardı. İKP ya da evet. İKP mi diyeceğiz?
1: İmamoğlu'nu Kurtarma Partisi. Evet.
0: Yani esas mesele biraz da o galiba.
1: Biraz o, evet. Yani tabii Özgür Özel'in öyle bir çabası var. Yani sonuçta bu parti giderek oraya evrilecek. Yani İmamoğlu'nu Kurtarma Partisi'ne dönecek. Ben o yüzden İKP yazdım da İmamoğlu'nu Kurtarma Partisi. Bunu kendi yakınları da söylüyor. Nevşin Mengü de benzer bir şey yazdı. Evet. Şimdi onların hepsinde bu konuşma. Niye? Çünkü eğer siyasi aks oluşturmuyorsan, net ve şeffaf bir siyasi yolculuğa çıkmıyorsan, sonunda gelebileceğin yer İmamoğlu'nu savunmanın ötesine geçmeyecek. Onu oradan kurtarmaya çalışan bir partiye dönüşecek. Yani bütün birçok handikapları var. Yani Türkiye'nin dış politikasıyla ilgili handikapları var. Türkiye'nin milli sanayisiyle ilgili handikapları var. Ya yani birçok handikapları
2: kimlikle
1: var.
2: Kimlikle ilgili bir problem var. İdeoloji, kimlik tabii. Noksanlığı var.
1: Evet.
2: Bu noksanlığı aşmadığınız zaman diliminde bir sabun köpüğü gibi savruluyorsunuz. Ama evet. Bir beklentide olanlar var. Bunu da özellikle söylemek isterim. Eğer gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nden Halk Parti ya da Halkçı Parti gibi bir isimle ya da Cumhuriyet Partisi gibi bir isimle ayrılma olur ve Mahmut Bey'in belirttiği gibi güçlü de bir rüzgarla ayrılırlarsa seçime çok kalmadı. Bunu çok uzun uzun düşünecek bir aksiyon alanı da kalmadı. En fazla şu anda itibaren 16-17 ay var. İki tane Cumhurbaşkanı adayı demek bu. Çünkü birileri bekliyor ya, tek parti kalsın ki ben o tek partinin adayı olayım. Herkesin adayı ben olayım. O halk ortadan kalkar. İki partinin iki adayı olur. Bunu acaba öngörüyorlar mı? Bunu konuşuyorlar mı kendi işlerinde? Bu da vatandaşın sorunu temel.
1: Oradaki hesap hocam şu. Deniyor ki %37 alacakları şimdiden söylüyorlar. CHP'ye de %3 veriyorlar.
3: Evet, 3 veriyor.
2: Bu gerçek yani olmadı.
1: Böyle bir hesap yapıyorlar. Bu şeye benziyor. Şunun, %60'a benziyor.
3: Şunu tekrar bir de Ekrem Kızıltaş'a sorayım. Arkadaşlarım da hazırladılar, tekrar verdiler. Biraz önce konuştuğumuz attığı tweet, yani konuşması üzerine alıntı yaptığı bölüm. Yani bunun manşeti, kendi manşeti bizim dilimizde.
0: Evet.
3: Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının kendince manşeti bu. Burada tekrar işte hırsızlık, yolsuzluk vesaire diyor ama yine bir genel başkan CHP'de yurt dışına gidip de şikayette bulunamaz vurgusunu tekrar yapıyor. Az yani önce sorduğum buydu. Bir de size yorumunuzu merak ediyorum.
0: Şikayet ki burada Özgür Özel'in zannediyorum İngiltere ile alakalı, başta evet. İngiltere ile bir takım Avrupa ülkeleriyle, Sosyalist İnternasyonel ile alakalı sözlerine ve son dönemde iki ayrı gazete Newsweek'te ve Ekonomist'te yayınlanan
3: Ekonomist'te. Evet.
0: Açıkçası bir dakika ya, bu yazıda, bu makalede Türkiye nerede? Yani sen Türkiye'nin ana muhalefet partisinin liderliğine tekrar soyunuyorsun. Burada Türkiye nereden? NATO'yu düşünüyorsun, Avrupa Birliği'ni düşünüyorsun, Amerika'yı düşünüyorsun. Bütün Batı'nın menfaatlerini düşünüyorsun da Türkiye nerede sorusunu sorduracak bir bayan. Burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun ilk cümlesi, şu mesajdaki ilk cümle bence çok mübalağalı bir cümle. Türkiye'nin sorunlarına, bölgenin sorunlarına akılcı çözüm üreten tek parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Yok. Yani şu ana kadar bu konuda ürettikleri herhangi bir şey olduğunu zannetmiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun geçmişe yönelik bagajları, mesela Mavi Vatan'a masal dediklerini unutmadık. Ne işimiz var Suriye'de, ne işimiz var Akdeniz'de, ne işimiz var Libya'da falan dediklerini unutmadık. Dağlık Karabağ'a Türkiye destek olduğunda oraya cihatçı gönderiyor diyen yanındakiler hala o insanlar yanında. Büyük ihtimalle yakında danışman olacaklar bu isimler. Bu kişi vaktiyle Türkiye'yi orada büyükelçi olarak da temsil etmiş bir kişi.
2: Ama ders aldılarsa olmaz herhalde. Ha,
0: burada geleceğimiz nokta orada değil. Şu ortadaki paragraf. Bu partide iradesini parayla satanlar, yaralamazlar çok güzel. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı yurt dışına gidip bize niye yardım yapmıyorsunuz, etmiyorsunuz diyemez. Bak burası, ben bir şeyleri anladım. Biraz önce evet. Mustafa Bey'le çay arasında konuştuğumuz şey. Bakın ben bir takım şeylerin farkına vardım. 13 senede kandırıldığım, aldatıldığım falan anladığım gibi bu 2,5 sene boyunca esas meselenin çok da siyaset olmadığını, burada bu ülkenin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlık, birlik ve beka problemleri olduğunu, birilerinin Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden gerek parayla satın alma yoluyla, gerekse değişik yetkiler yoluyla bu ülkeyi yanlış yerlere doğru götürmeye başladığını hissettim. Bunu burada hepsi yok ama yaptığı, yani 21 Mayıs'tan sonra yaptığı birçok konuşmanın içinde bu var. Mesela orada terörsüz Türkiye sürecine atıf var. Türkiye'nin savunma sanayinde yaptığı gelişmelere atıf var. Türkiye'nin uluslararası alanında atıf. Çok böyle çok savaşlara açıktan söylemiyor.
4: Evet.
0: Ama diyor ki ben bütün bunlara

0: Önceden çeşitli sebeplerle şaşı bakıyordum fakat şu anda bunları anladım. Buradan hareketle şunu söyleyebiliriz. Ben de işte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak bu işler hallolduğunda terörsüz Türkiye sürecinin ve Türkiye yüzyılı sürecinin kendi açımdan bir Cumhuriyet Halk Partili olarak hepinizin baştan beri hepimizin konuştuğu şey var. Türkiye'nin ana muhalefet partisinin gerçekten Türkiye'nin partisi olması lazım. Ve hepimizin bildiği demokrasideki şart nedir? İktidar var. Ama bir ana muhalefetin ortaya çıkıp iktidarın yapıp ettiklerine dikkat çekerek doğru yaptığını alkışlamasına gerek yok ama yanlış yaptığına işaret etse, onunla alakalı formüller üretse iktidar iki misli daha çok çalışır. Ha bak, beni takip eden bir tabii, muhalefet var. Tabii. Bu tezleri, şunları, bunları da fena değil. Benim daha çok çalışmam gerekiyor. Ama bizim gördüğümüz CHP şu ana kadar, Kılıçdaroğlu bu açıdan ümit veriyor ama şu ana kadar hatırlayın Sayın Kılıçdaroğlu, bu meseleler bu klasörde var. Ne var? Hiçbir şey yok.
1: Hiçbir şey.
0: Bir sürü şey. Şeyle alakalı, Sarıgül'le alakalı dosyalar çıkardı. Ne var? Bir şey çıkmadı. Şu oldu, bu oldu. Kürt meselesinin çözümü dosyada dedi. Bir şey çıkmadı. Hiçbir şey yok. Neden? Tembellik yaptılar. Çalışmamıza gerek yok. Biz zaten Türkiye'de zihniyet olarak iktidarız. Dolayısıyla AK Parti ve Cumhur İttifakı dediğiniz şey gelip geçer. En de sonunda işler bize döner falan diye hep hayal kururlar 24 senedir. Ha, gelinen noktada Kılıçdaroğlu yaşananları da gördüğünde meselenin kendisinin vaktiyle yapıp ettiklerinin de ötesinde başka şeyler talep edildiğini bence anladı. Onur Öymen'in sözüyle cümlemi tamamlayayım. Bakın, evet. Onur Öymen Cumhuriyet Halk Partisi'nin deve dişi gibi adamlarından birisidir. Hani kessen damarından CHP kanı akacak bir isimdir. 2008'de başlayan Kılıçdaroğlu'nun Baykal'ın yerine getirilmesi süreciyle alakalı sonradan bir sürü eleştiriler oldu. Halen de bunu söyler. Kılıçdaroğlu'nun 2010'da iş başına gelmesiyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin devletçi reflekslerinin ciddi şekilde törtülendiğini örnekleriyle anlatır. Bununla alakalı bir sürü şey var. Dolayısıyla Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nun rıza gösterdiği ya da belki kısmen mecbur kaldığı şeylerin çok ötesine taşıdı Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Kılıçdaroğlu bunun farkında ve zannediyorum burada bir uyanış yaşadı. Bundan sonra toparlayabilirse daha Türkiye'nin partisi olma yönünde gayret edecek.
2: Peki Ekrem sizin abi, duyumlarınız neler yeni partiyle
1: şimdi
2: ilgili?
1: Yeni partiyle ilgili de söyleyeyim. Bir cümlede şeyle ilgili Ekrem abinin konuşmasına ilave olarak bir cümlede söyleyeyim. Bakın haftalık ABD'de yayınlanan Newsweek dergisine ve yazdığı makalede yani bu kadar düşüncesiz bir göğsünde milletvekili rozeti takan, grup başkan vekiliyim diyen, CHP'nin seçilmiş genel başkanıyım diyen bir şahsiyetin yani bu sözleri yayınlaması çok düşündürücü. Ruh halini bana göre yansıtıyor. Yani diyor ki orada makalede demokratik haklar için ve emperyalizme karşı mücadele nasıl verilir başlıklı bir makale yazmış. Orada diyor ki NATO ve Avrupa Birliği müttefiklerine sesleniyorum. CHP üzerindeki hükümet baskısı emperyalist için bir güvenlik sorunu oluşturur diyor. Şimdi yahu bir insan kalkıp da ABD'de yayınlanan bir dergiye makale yazıp da Türkiye'de demokrasiyi kötüleyen efendim bir hani bir baskıcı rejim var gibi bir şey var gibi bunları anlatan bir kişi Cumhuriyet Halk Partili olamaz. Bakın Cumhuriyet Halk Partili olamaz. Kim ne derse desin. Cumhuriyet Halk Parti'nin altı okunda böyle bir doktrin yok. Kalkıp efendim İngiliz İşçi Partisi'ne gelin bize yardım edin diyemez. Almanya Sanşölyesi'ne efendim Ekrem İmamoğlu mesaj gönderir. Siz de sesinizi çıkarın diyemez. Bunlar Cumhuriyet Halk Partili yok.
2: Ama merak ettiğimden cümlenizi de unutmayın. Süreyi de elverişli kullanayım diye. Partiyle ilgili şeyi de merak ediyorum. Lütfen
1: bana
2: cümlenizi
1: gelen,
2: bitirin
1: bana
2: ama
1: gelen
2: sizdeki
1: bilgiler,
2: kulisleri çok merak
1: bana
2: ediyorum.
1: Bana gelen bilgiler, kulis bilgileri şu. Burada sonuna kadar kalalım.
2: CHP'de ne yapalım? Kalalım.
1: Bu algıyı Cumhuriyet Ekrem İmamoğlu hemen ayrılıp parti kurulmasından yana merkez siyaset içeren kültürü o olan bir parti kurulmasından yana olduğu söyleniyor. Ama Özgür Özel diyor ki biz diyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin enerjisini diğer partiye efendim yüklenip taşıyamazsak biz bu sınıfta kalırız diyor ve İstiklal Partisi gibi bir isim ortaya çıkıyor.
2: İstiklal Partisi.
1: İstiklal, evet, bir parti ismi ortaya çıkıyor. Bununla ilgili çalışma yürütülüyor. Fakat

0: gelen şeyler üzerine, itirazlar üzerine birkaç itiraz eden yetkili oluyor. Onun üzerine de Cumhuriyet Partisi diye bir parti.
1: Niye itiraz geliyor?
0: Şundan dolayı istiklal özgür anlamına gelip eskiden, yani özgürün partisi olmasın diye.
2: Eskiden şey var, Cumhuriyetçi Güven
0: Böyle partisi. Yine bir ergence ne düşünce.
2: Cumhuriyetçi Güven Partisi vardı. Yine CHP'den ayrılmış.
0: Evet.
2: Teyze oldu.
0: Yine bir partinin hazır olduğu uzlaşılması halinde isim değişikliğine giderek Cumhuriyet Partisi olarak, ama son noktaya kadar da artık yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendine gelip eski yaptığı hataları Ekrem abi çok güzel ifade etti. Onları tekrar etmeyecek ama bir hata daha yapmaması lazım. Özgür Özel'in elinde koz olabilecek bir hamleyi de yapmaması lazım. O da Ekrem abinin ifade ettiği hatalar zincirine bir halka olur. O bakımdan çok dikkat edilmesi lazım. Burada Özgür Özel yalnız hareket etmiyor. Onu vurgulamaya çalışıyorum. Bakın, Sosyalist Enternasyonel'de biz Özgür Özel'i tanıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başındaki kişiyi, atanmış kişiyi tanımıyoruz ifadesi geldi. Hmm. İspanya bu şekilde davranıyor. Yunanistan bu şekilde davranıyor. Almanya bu şekilde davranıyor. İngiltere'deki Ekrem İmamoğlu bağlantıları bunları körüklüyor. Siyasetin finansmanı elini kolunu bağlıyor Özgür Özel Bey'in. Dolayısıyla burada çok yönlü bakmak lazım. Bunların tek argümanı var. Argümanı şu, o argümana da bugün Sayın Cumhurbaşkanımız onu kastetmeyerek aslında çok önemli bir ifade kullandı. Bunların argümanı meseleyi siyasal platforma getirmek, siyasal tartışma haline getirmek, gerek yurt içinde gerek yurt dışında. Bu siyasal tartışmalardan, kaos ikliminden siyasal sonuç çıkarmak istiyorlar. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız bugün çok dikkatimi çekti. Biz Türk ve Türkiye yüzyılında duruşumuz sağlam olacak, duruşumuz net olacak, kararlılığımızdan vazgeçmeyiz, bir milim geri atarsak bu coğrafyada bizi bırakmazlar dedi. Şimdi bu çok önemlidir, bu kararlılıktır, bu siyasi iradenin kararlılığıdır. O bakımdan halkımızın bunu çok iyi anlaması lazım. Siyasetin finansmanı peşinde koşan Özgür Özel, kendisini bir takım yolsuzluklardan, bir takım örgüt yöneticiliğinden sıyırmaya çalışan bir Ekrem İmamoğlu ve diğer havlu takıp millete ahlaksızlıkları normal gibi gösteren belediye başkanlarının olduğu bir yerde bu millet Türk ve Türkiye yüzyılındaki bu yükü Türkiye'nin yeni dünyadaki yeni paradigmalara uyum sağlamasını mümkün kılmaz. O bakımdan aziz Türk milleti ve kıymetli ablalarımız, büyüklerimiz, bizleri dinleyen değerli A Haber izleyicileri bu ayrıntıya lütfen dikkat etsinler.
1: Peki.
0: Bakın.
3: Bir bu arada affedersiniz.
1: Çok özür diliyorum. Partisi... İki konuğumdan da özür diliyorum. Bir müsaade isteyeceğim. İlter bir şey ekleyecek. İlter, seni dinliyorum.
4: Şöyle dış politika başlığı açılmışken şu bilgiyi de paylaşmak istedim. Cansel Bacı, Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl uzak kaldı malum Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinden. Bu süre zarfında Kemal Kılıçdaroğlu dış politika çalıştı ve dış politikaya dair okumalar, araştırmalar yaptı. Ekrem Kızıltaş da az önce ifade etti. Kemal Kılıçdaroğlu bundan sonraki süreçte hangi adımlar atabilir veya dış politikaya dair yaklaşımı ne olur şeklinde. Kılıçdaroğlu dediğim gibi 2,5 yıllık süre zarfında dış politikaya özellikle çalıştı ve 6 gün önce burada Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde gerçekleşen MYK toplantısında da kapsamlı bir dış politika analizi yaptı. Bu bilgiyi daha önce paylaşmıştık, yeri gelmişken tekrar hatırlatmak istedim ve Kemal Kılıçdaroğlu MYK toplantısında şunu söyledi: yeni dünya düzeni kuruluyor, Türkiye'ye yeni bir alan açılıyor, Türkiye'ye önemli bir rol düşüyor. Cumhuriyet Halk Partisi kurucu parti olarak bu süreci domine eden parti olacaktır. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında CHP'ye önemli görevler ve sorumluluklar düşüyor. Türkiye bölgenin en önemli gücü dedi Kemal Kılıçdaroğlu. 2,5 yıllık süre zarfında özellikle dış politika konusuna ağırlık verdi Kemal Kılıçdaroğlu ve genel merkeze yaptığı ilk toplantıda dış politika analizi yaptı ve bundan sonraki süreçte de Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle dış politikaya dair önemli mesajlar vereceğini ifade ediyor.

0: kaynaklar ve bugün de özellikle dış politika başlığını açtı ve Özgür Özel'e yönelik bazı eleştirileri oldu. İşte Özgür Özel'in başka ülkelerde yapmış olduğu açıklamalara dair bir eleştirisi oldu. Buradan yola çıkarak da yine dediğim gibi önümüzdeki günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika konusunda önemli mesajlar vereceği ve buna dair bazı tespitlerinin olduğu ifade ediliyor ve kurduğu cümle önemli. Türkiye bölgenin en önemli gücü dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Buna dair yine mesajlar duyacağız Kemal Kılıçdaroğlu'ndan.
1: Bu olumlu bir geçiş ve Türkiye adına. Çünkü Cansın Ekrem Kızıltaş'ın da biraz önceki analizinin ne kadar doğru olduğunu aslında bize gösteriyor. Çok hızlı alacağım.
0: Tam da öyle. Ben tam da orada anlatmak istedim. Tam olarak öyle.
2: Kılıçdaroğlu tam da Özgür Özel'in Newsweek'te yazısının yayınlandığı günlerde Doğu Perinçek ekibinin çıkardığı teoride tam da bu bahsettiğin konuları içeren bir makalesi yayınlandı.
1: Evet.
2: Yani dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu belli ki dersine çalışıyor bu konuda, yazdığı makalede. Makale ayrıca tartışılacak tarafları var ama Batı konusunun yeniden bir değerlendirilmesi gerektiğine dair işaretler de vardı. Bu arada hemen bir cümle daha bir şey söyleyeyim. Cumhuriyet Partisi, Cumhuriyet Partisi diyorsunuz ama yanlış görmedimse zaten bir Cumhuriyet Partisi var. Alt başlığı da Halkın Sesi. Hem halk var içinde hem cumhuriyet var.
3: Demek ki teori doğru.
4: Zamanında almışlar.
3: Teori doğru demek ki.
4: 2023'te yanında halkçı parti kurarlar.
1: Cumhuriyet Partisi
2: Kerem'e
1: sesi.
2: Attım şeyini Google'dan yani
3: bu bilgi bana Kerem Cumhuriyet bana Halk Partisi içerisinde Özgür Özel'i Bey'i destekleyenler tarafından gelen bir bilgi. Yani benim teorim değil.
1: Sizin dediğiniz o itiraz gelen ilk İstiklal'e itiraz geldikten sonra yapılan çalışma. Evet. Hocam heyecanla bir şey eklemek istediniz biliyorum ama ben de sorumu sorayım. Hem ikinizi yapın hem soruyu. Şimdi Özgür Özel tarafının bagajı çok dolu dedi Mahmut Övür. Bu süreçte bunu gördük. Şimdi onların dezavantajı bu yeni bir parti kurulursa. Ama bir yandan da baktığımızda 13 seçim kaybetmiş eski bir genel başkan. Şimdi yeniden genel başkan. 13 seçimi kaybettiği süreçte de CHP'liler tarafından tepkilerin odağındaydı. Bir de böyle bir süreç, böyle bir gerçek var. İki tarafa da baktığımızda biraz seçmen bazında da konuşmak lazım çünkü. İki ayrı CHP'de biri 13 seçim kaybetmiş, diğerinin bagajı kötü başlıklarla maalesef dolu. Ayrı bir parti kursa da iki CHP, seçmen ne yapacak o zaman?
4: Evet. Öncelikle kum saati işliyor. Onu bir vurgulayalım. Bu kurulacak yeni parti, yeni bir parti. Seçimlere girme yeterliğine şu anda sahip olan bir partiyi kurultay vasıtasıyla devralmayacaklarsa, DSP gibi, Demokrat Parti gibi, Genç Parti gibi vesaire gibi konuşulduğu için söylüyorum. O zaman anayasadaki hükmü hatırlatalım. Bir seçime girmek istiyorlarsa seçimlerden 6 ay önce büyük kongrelerini yapmış olmak, 41 ilde teşkilatlanmış olma zorunluluğu var. Bu 6 ay bir önceki 6 ayı da beraberine getirir. Çünkü bir siyasi parti önce kuruluyor. 30 kişi bir araya geldi, partimizi kurduk. Genel başkan, genel başkan yardımcıları belli oluyor. Ardından kurultay sürecine giriliyor. Mahalleden il ilçeye kadar. Bu minimum 6 ay. O zaman toplamda 1 yıllık bir süreniz var. Olası 2027 Ekim ya da Kasım seçimleri olacaksa bir gün, 2026 yılının Eylül ayına kadar bu partiyi kurmak durumundalar. Zaten yaz dönemi muhtemelen Kemal Bey'in istişarelerde bulunacağı, gücü eline alacağı dönem. O zaman bunun kararının bence bir an evvel verilmesinin bir zorunluluk olduğunu düşünüyorum. Bu süre zarfında da Yargıtay'dan gelecek karar beklenebilir. Bölge Adliye Mahkemesi'nden gelecek karar beklenebilir. Ve katılıyorum, CHP'yi terk etmek çok zordur. Kurultay olup olmayacağını hissetmek gerekir. Demek ki daha 8. 9. aya kadar bir vakit var. Olgunlaştırırlar, isim düşünürler, kurucular kurulunu düşünürler ama en önemlisi manifesto. Neyle çıkacaklarını düşünürler. O kadar güçlü bir vurguyla çıkmak durumundalar ki, örneğin 100 madde, ekonomi, tarım politikaları, sağlık politikaları, eğitim politikaları ki vatandaş
1: bunu yeni
4: olsun.
1: Kurulacak parti için
4: yeni kurulacak olası parti için söylüyorum. Tamam. Fakat bir yandan da söylediğiniz soru çok kıymetli bir soru. Ben milletvekillerine de vatandaşa da hak veriyorum. Milletvekillerinin bugün Kemal Bey'in ya da Özgür Bey'in yanında pozisyon almakla zorlanmasını gayet makul buluyorum. Yıllarını Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermiş. Muhtemelen gençlik kollarından yetişmiş, ilçe başkanlığı yapmış, disiplin kurullarına görev almış, il başkanlığı yapmış bir

0: Bugün Özgür Bey ile bir iktidar odağı, iktidar rüyası görmüş olması gayet makuldür. Ama o kişiye de Cumhuriyet Halk Partisi'ni terk etmek kolay kolay imza atamayacağı bir durumdur.
1: Tabii.
0: Şu anda Özgür Bey'in arkasında 110 kişi de olabilir. 120 kişi de olabilir. Çünkü neredeler? Cumhuriyet Halk Partisi'ndeler. Özgür Bey'i Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde destekliyor olabilirler. Bugünkü grup toplantısında 95 vekil katılmış olabilir. Çünkü neredeler? Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısındalar. Ama yarın Özgür Bey bu partiden ayrılmaya karar verdiğinde ve kurmaylarıyla beraber çıktığında, Ekrem Bey ve bagajını da yanına aldığında, acaba o kalabalık onlarla hareket eder mi? Bu zor bir soru. Ama bir yandan şunu da anlıyorum. Kemal Bey'in Türkiye'de seçim kazanamamakla özdeşleştiği gerçeğini ve muhtemelen yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında seçim kazanma ihtimaline ilişkin problemler oluşacağı gerçeğini düşünen ve gerçekten Türkiye siyaseti yapmak isteyen, bu siyaseti iktidarda yapmak isteyen insanlar da olacaktır. Ben bunların da hiçbirinin hain şeklinde bir sloganla karşı karşıya kalmaması gerektiğine inanıyorum. Yeni bir parti her zaman yeni bir umuttur. Bu şekliyle Kemal Bey'le iktidara gelemeyeceğine inanan belediye başkanları da, il ve ilçe başkanları ve partiler de yeni bir partiye doğru kayabilirler. Bu da bir ihanet olmayacaktır hiçbir zaman. Burada asıl olan hadise, mevcut Cumhuriyet Halk Partisi'nden farkınız ne? Mevcut Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu ana kadar üretemeyip sizin üreteceğiniz ne olacak? Eğitim reformuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yeni bir anayasa taslağı çalışabilecek misiniz?
2: O zaman seçmen demeyecek mi bu olaylar yaşanmadan önce düne kadar CHP'nin yine içindeydiniz, niye üretmediniz?
0: Soracakları ya, temel soru bu. O yüzden kum saat işliyor. Yeni neyiniz var
1: hocam,
0: diyecekler.
1: Hocam isim aynı olacak. Kişiler isim değişecek ama kişiler aynı olacak. Önce şu iddialara bir
2: Mustafa
1: cevap
2: Bey, hem
1: versin.
2: Kişiler aynı olacak, hem nasıl olaylar ortada, hem biraz önceki analizde nasıl şunu versinler? Da diyecek bir taraf, 13 seçim kaybetti. Şimdi siyaset, dış siyaset çalışmaya şimdi mi başladı da diyecek diğer taraf.
0: Bir şey yani
2: diyecek,
0: iki tarafta.
3: Ona bir şey söyleyeyim, buyurun. Devam etsin Devlet Hoca da. Şimdi Kemal Bey şöyle bir hedefi olsa ne dersiniz mesela? 6 ay sonra kurultay yapacak ve yeni bir isimle CHP devam edecek. Kemal Bey de destek verecek. Olamaz mı bu? Yani 13 seçim kazanmış, kaybetmiş birisi, doğru, negatif tarafı var.
2: Mesela.
3: Doğru. Ama temiz bir CHP, temiz bir siyaset ve
2: yeni
3: Türkiye politikası, Türkiye eksenli bir CHP.
0: Kemal Bey
3: yeni
0: bunu
3: bir isimle yola devam etse.
0: Hukuktan aldığı güçle beyan etmesi lazım ki
1: tabii,
0: bu bölünme olmasın. İnsanlar gitsin, mahalle delegasyonundan ilçeye kadar çalışsın, siyasetin finansmanı konusundaki kara yakayı üstlerinden silsinler, aydınlık bir yüze çıksınlar, ben varım desinler. Ama unutmasınlar, seçmen de unutmasın. Şu anda ikinci partiyi kurmayı planlayan kadronun çok büyük bir bölümüyle ilgili ceza davaları var.
1: Tabii.
0: Hukuk davaları demiyorum,
1: kurultay
0: ceza da dosyaları var. Bir kısmı Ankara'ya geldi. Bir kısmının fezlekesi meclise gelecek. Yarın bir gün dokunulmazlıklarla ilgili, Kemal Bey bunu yaptı mı daha önce? Yaptı. Yeniden dokunulmazlıklarla ilgili bir problem alanı oluşursa, o zaman kadronun en önemli kademesi bir anda hapis, tutuklama, gözaltı, hukuki süreçlerle karşı karşıya kalabilir. Bu problemleri de Özgür Bey ağır bir şekilde kendisine yük edinmemek adına CHP'de sonuna kadar kalmayı çok daha makul bulacaktır.
1: Hocam şunu da söyleyebilir miyiz? Şimdi 26 tane belediye başkanı hakkında bir iddianame var. İddianameler var. İddia diyoruz buna. Yani masumiyet karinesinden dolayı. Ama hukukta ve CHP tüzüğünde şu da var. Yani üyeliği askıya almaya diye bir mesele de var. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu aslında bir yarın toplanacak MYK'da bir adım atması lazım. Şimdi burada bir üyeliklerin askıya alınması konusunu bir tartışmaları lazım. Madem temizlemesi gereken bir mesele var CHP içerisinde, o zaman bir adım atılması lazım. Bu kirliliği temizlemenin ilk adımı da hakkında işte 2000 yıl ceza istenen bir kişinin üyeliğinin askıya alınmasıdır bana göre.
0: Bu olacaktır ama Özgür Bey ve kadrosunun ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde asla disiplin cezası almayacağını düşünüyorum.
1: Tabii.
0: Kemal Bey'in aklına bir ders vermek var. Tertemiz bir kurultayda Özgür Bey'i yenmek var.
2: Ha, o ismi
0: bunu da
2: geçenlerin
0: görüyorum.
2: Disipline gitmeyeceğini düşünüyorum.
0: Gitmeyeceğini düşünüyorum. O bölümü bir daha toparlayamaz. Onlara parti kurma şansı tanır.
2: Gider mi diyorsunuz?
0: Onlara...

0: parti kurma şansı tanır. Mazlumu oynama şansı tanır.
1: Mazlum rolüne yardım etmiş olur.
0: Temiz bir kurultayda bir kere daha ringde ünvan maçında kendi destekleyici adayla Ekrem Bey'in destekleyici aday karşı karşıya gelsin. Cumhuriyet Halk Partisi bu kara lekeden kurtulsun. Kemal Bey'i biraz tanıdıysak bunu isteyecektir.
2: Peki bir yandan da bir tartışmada CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un yaptığı açıklamayı görmüşsünüzdür. Diyor ki vekillikle ilgili 4-5-6 dönemdir milletvekili yaptınız, yeter artık.
0: Çok doğru söylüyor.
2: Seçim bölgelerinize gitmeden, parti binalarına uğramadan milletvekili olacaksınız. Bir de Ankara'da bu işlere fesat karıştıracaksınız. Bu saatten sonra nerede inceldiyse orada kopsun, isim isim anlatırım. Herkesin her şeyini isim isim anlatırım diyor.
3: Anlatsın.
0: Evet, anlatmalı.
3: Bu ne ya? Şimdi Gürsel Bey'i ben tanıyorum. Tabii Gürsel Bey hakikaten kendi çapında iyi siyaset yapan, bölgesinde teröre karşı tavrıyla da ilgi odağı olan, hatta tutarlı bir çizgi izleyen bir siyasi aktör. Ama böyle ortaya konuşmanın anlamı yok. Yani bu nedir şimdi?
4: Net arkadaşlar, konuşmak lazım değil mi?
3: CHP'de kim bunlar? Hadi bir söyle
4: yani birkaç isim ver yani.
3: Niye karnından konuşuyorsun? Derdin ne yani bu adamlar? Evet, hep mi şikayet ettik? Yazıldı da kaç defa haber yaptık. 6 dönem milletvekili oluyor. 7 dönem belediye başkanı oluyor. Sen de senin partin yaptı. Niye bugüne kadar itiraz etmedin? Ettin de diyelim, isimlerini say, o zaman siyaset böyle yapılır. Meydan okursun. Çıkarsın meydan okursun.
0: İtiraz eden miydi?
3: Bunu söyleyerek ne demek istedin? Yani ne oldu mesela? Türk siyasetine nasıl bir katkı sunmuş oldun? O bütün bu süreçlerde CHP'lileri rahatlatan ne söylemiş oldun?
0: Katkı şu olur.
3: Ben anlamadım.
0: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tüzük kurultayda hemen 3 dönem kuralı ekler. 2 dönem, 4 dönem kuralı ekler. Ve ya bundan sonra ilelebet.
3: Levent Hoca bak bak bir şey söyleyeyim. Bu AK Parti bunu denedi. Değil mi? 3 dönem sınırı getirdi. 2 sınırı. Ya o bazen olmuyor. Bakın olmadı, hayat bazen. Siyaset öyle bir şey ki, çok dinamik bir şeydir siyaset. Siz en genç insanlardan oluşan bir parti kurun, hiç oy almayabilirsiniz.
4: Tabii.
3: En yaşlılardan oluşan bir parti kurun, çok oy alabilirsiniz. Yani bambaşka bir şeydir. Sokağa indiğinizde tecrübeli bir siyasi aktörü görünce vatandaş başka türlü davranıyor. Yeni ama ağzı da laf yapan, iyi samimi olan, sahici olan adama da farklı. Ya bunların hepsinin farklı farklı nedenleri var. O yüzden tek bir neden değil. 5 dönem olabilir adam. 5 dönem yapmıştır. Yani şimdi AK Parti'ye dön bak, 5 dönem adam var. Şimdi nasıl bırakırsın? Çok tecrübesi var. Hafızadır o. Ama büyük çoğunluğu böyle yapıyorsan orada problem var. Onu da çıkar, deşifre edersin. Dersin ki bir dakika.
2: Ama bu kadar da olmaz. Başlıkta bu da ayrı bir hesaplaşma yaratma olduğunu görüyoruz. Şimdi nasıl? Bir anda her başlıkta başka bir hesaplaşma çıkıyor. Bu sefer de sen uzun dönem gitmedin, sahada gezmedin, milletvekili yaptığı yerde değilsin. Bir de buradan bir patlama var.
5: Vallahi
2: yani.
5: Vallahi Cansın Hanım, bence şu anda o konuyu hiç karıştırmamakta fayda var.
1: Cansın Hanım bakın şöyle, ben Gürsel Erol Bey'in dün akşam konuşmasını izledim.
5: Güzel bir sözle.
3: Ya şimdi CHP'deki bu kilitlenmeyi...
2: Geldim.
3: Kilitlenmeyi nedeni olarak Gürsel Erol diyor ki, bu kilitlenmenin nedeni bu bedavacı siyasi aktörler. Ya bunlar gelip sokağa inmezler, kulis yaparlar.
2: Yani parti bu yüzden başıboş diyor, sahipsiz ha, oldu. Işte, bunlar bu yüzden çıktı diyor.
3: Bunu söyle de toplum bilsin yani, desin ki CHP sosyolojik bir dakika ya.
2: Ha, şu
3: bizim siyaseti kilitleyenlere bakar mısın? Bunlarmış. Gürsel Erol da bunu söylüyor. Bunları bir daha seçmeyelim. Değil mi? Açıklar.
1: Dün akşam ben...
0: Bir cümle. CHP siyasetinin Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de net oyu var değil mi? Evet. Kim aday olursa olsun 5. sıradan kazanır. Yeni parti o kadar kolay olmayabilir. Sokağa inmek gerekebilir.
1: Şimdi ben Gürsel Erol Bey'in dün akşam bir kanalda konuşmasını izledim. Hı hı. Şimdi orada bunlar ifade etti. Doğru. Ancak
3: ben de dinledim.
1: Ben çelişki buluyorum yani biraz ifadelerinde. Neden? İşte nereden inceyse kopsun diyor. Bilmem şu diyor, bu diyor. Ama şu da var. Net ifadeler yok. O zaman bu şeyleri parti içerisinde kendilerine hükümdarlık kuran kişileri açıkta o zaman arkadaş derler adama. Şimdi ben biliyorum ki İzmir Büyükşehir Belediyesi ile sıkı fıkı ilişkileri olduğunu ben biliyorum. Ben kendim biliyorum yani. Ama konuşurken ben gençlik kollarında şunu yaptım, şuradan aday oldum, şöyle yaptım, böyle yaptım diyor. Bana göre bu konuşmalar selden kütük kapma
3: Mustafa
1: konuşmaları.
3: Bey, Mustafa Bey bir şey söyleyeyim.
1: Başka bir şey
3: Mustafa
1: değil.
3: Mustafa Bey şu anda CHP'de en çok tartışılan mesele nedir Türkiye'de? Yolsuzluk.
1: Evet.
3: Çık bunu konuş ya.
1: Onunla ilgili hiç kimse bir şey söylemiyor.
3: Yani der ki kardeşim.

0: Mahmut
1: şimdi
0: abi,
1: dakika.
0: Ama bu ülkede hırsızlık yapamazsın.
2: Yani yeterli, dakikalarca onu anlatıyorum.
3: Sayarım o zaman.
2: Ya 3741 sayfa bir iddianame var. Oradaki iddiaları ben bir bunlar üzerinde çalışmış bir başka kanalda program yaptım. Vol'de anlatan bir gazeteciyim. Bunların ya, hepsini okudum. Milimetrik şekilde okudum. Bunları hiç konuşan bir CHP'li yok. Ya arınma diyorsan kardeşim ilk önce çık bu yolsuzluk iddialarını konuş. Baklava İhtar. Kutularındaki euroları konuşalım İhtar, bir kere.
3: İhtar ben sana da bir şey diyeyim mi?
1: Abi orayı karıştırmayacaksın. Şimdi ben niye 4-5-6 diye baktım. 3 dönem olduğu için kendi 4-5-6.
3: Ben burayı bile susturamıyorum şu an. Ankara'da siz bu hızı nasıl sürdüreceksiniz? Bu iş nereye kadar gidecek? Daha senden ne kadar kulis dinleyeceğiz bilmiyorum ama tüm arkadaşlarım.
4: Biz aslında Cansev Hoca. Alıştık yoğunluğa.
3: Vallahi Allah kolaylık versin.
4: Herhalde 12 yıl oldu. CHP'yi takip ediyorum. Her günümüz, her haftamız hareketli.
3: İhtar sonra yani. Sana CHP'nin önünden niye yayın yapıyorsun diye de yükleniyorlar işin kötü yönü. Yoğunluk bir yana bir de böyle bir yüklenme söz konusu. Gerçekten Allah kolaylık versin ama hepinize.
4: Ama şansın biz İlter, neyse onu anlatıyoruz açıkçası.
1: İlter çay
4: her
1: molalarında
4: da aldığımız bilgileri
1: çay molalarında İlter'i çay molalarında İlter'i CHP'den milletvekili bile yapabilirler falan gibi yorumlar da yapıyoruz, haberin olsun.
3: İhtar böyle yorumlar var.
4: Şöyle geçenlerde bir anımı anlatmıştım.
3: Eyvah İhtar.
2: 3 tane el var şimdi yüzünden.
3: İhtar bence girme konuya. Ses de gecikmeli geliyor, girme. Söyle bence son sözü girmeye. Senden. Son sözü senden alayım.
2: Ama bir dakika rica edeceğim sizden Cansu Hanım.
4: Cansu Bacı yarını bekliyoruz artık. Yarın da yine hareketli olacak. Saat 13'te MYK toplantısı var. Tabii MYK toplantısında ihraç süreçleri, ihraç konusu masaya yatırılacak şüphesiz. Bugüne dair değerlendirmeler olacak ve bir sonraki günkü parti meclisine bir hazırlık MYK'sı olacak aslında. Çünkü o parti meclisi toplantısında Özgür Özel'i destekleyen parti meclisi üyeleri de toplantıya hazır bulunacaklar. Onlar eleştirecek, Kemal evet. Kılıçdaroğlu cevap verecek, Kemal Kılıçdaroğlu eleştirecek, onlar yanıt verecek. Böyle bir toplantı olacak. Peki oralarda neler konuşacak? Biz de bunu öğrenip aktaracağız tabii ki. Tüm şeffaflığıyla aldığımız bilgileri A Haber izleyicileriyle paylaşacağız.
3: Sağ olun İhtar, çok teşekkür ediyorum. Sana da, Cengiz Sanokutan'a da, Ankara Büro'daki tüm arkadaşlarıma da. Mustafa Bey doğru bir şey söylüyor. Kerem bu sözü yayın başında verdiği için burayı Kerem'den kesiyoruz. Reklam geldi, çok hızlı almam gerekiyor.
2: Şimdi öncelikle hakikaten inşallah
3: çok çok hızlı.
2: İnşallah Türkiye'miz iyi günler yaşar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Ama önemli de bir şey söyleyeyim. Futbol milli takımımız Amerika'da. Efendim biz de yarın sabah itibariyle Rabat'a gidiyoruz. Türkiye karate milli takımı olarak evet. Dünya Premier Ligi'ne gidiyoruz. Yiğitlerimiz, aslanlarımız kampımızda, gümüş yaka kampımızda hazır. Kızlı, erkekli büyük
3: yolları
2: takımımız.
3: Açık olsun.
2: Büyük başarılar elde etmek için ama bir kişiye de teşekkür etmek
3: çok
2: istiyorum.
3: Çok hızlı bekleme gitmek
2: bu
3: durumundayım.
2: Kamp tesislerimizde bize çok destek olan Esenyurt Üniversitesi peki. Ve Esenyurt Üniversitesi Vakfı'nın Orhan Özyurt Bey'e de çok teşekkür
3: peki.
2: Ediyorum.
3: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli konuklarıma da teşekkür ediyorum. Hocama bile kapattıramıyorum. reklamlar diyoruz. Hoşça kalın, iyi geceler.

0: A Haber Radyo. 24 saat haber. A Haber Radyo. Haberin radyosu.
1: Adana 97.8, Antalya 102, Mersin 106.8, Isparta 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

Nerede bir türkü söyleyen görürsen korkma, yanına otur. Çünkü kötü insanların türküleri yoktur der rahmetli Neşet Ertaş. Çünkü türkü, türkün avazı, bebeğin ninnisi, ölümün yası, kısacası türkün yaşam biçimidir. Türk için beşikten ötesi gurbettir. Gurbet yaktıkça türküler yakar Anadolu insanı asırlardır. Türküler bu toprakların hüzne batmış gözyaşı, yürek yangını, can acısıdır.

İşte bu türkü, çeyizi göz yaşına batmış bir gelinin acıklı, yürek yakan hikayesini anlatır. Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Cinali köyünde Sefer adında bir genç yeni evlenmiş eşiyle mutlu bir yaşam sürmektedir. Ancak bu mutluluğu uzun sürmez. Boynunda ve sırtında çıban çıkar. Önemsemez. Çıban iyileşmeyince birçok yere başvursalar da çare bulamazlar. Son çare Ankara'dır. Sefer'i Ankara Numune Hastanesi'ne götürürler. Burada bir süre yatar. Ancak doktorlar bundan hiçbir şey olmaz diyerek Sefer'i köyüne geri gönderirler. Ha bugün, ha yarın iyileşecek derken Sefer iyileşemez. 1942 yılı baharında Sefer 22 yaşında vefat eder. Bu zamansız ölüm aileyi yıkar, perişan eder. Yakınları Sefer'in ardından bir ağıt yakar. Ağıt önce köye, sonra da dilden dile tüm

0: Sefer'in bu acıklı hikayesi aslında o yıllarda yoksulluk ve yoksulluğun kol gezdiği Anadolu'nun bir fotoğrafını çeker bize. Keskinli Hacı Taşan yıllar sonra Sefer için yakılan bu ağdın bazı dörtlüklerini pilav okur. Ankara'da Yedim Taze Meyveyi türküsü zamanla Bozlak türünde bir türküye dönüşür. Bozkır'ın tezenesi rahmetli Neşet Ertaş yıllar sonra Hacı Taşan'ı hayırlı anacak. Kim saracak
1: Hacı Ballı? Hacı Taşan'ın rahmetliğin bildiğiniz gibi ayrı bir avazı, ayrı bir sesi, ayrı bir ifadesi vardı. Muharrem Usta Muharrem Usta'ydı ya. Hacı Taşan da Hacı Taşan'dı yani.

0: Bam teline dokunacak başka türkülerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: A Haber Radyo.
2: A Haber ekranlarından iyi geceler efendim. Bir günü noktalıyor, yeni bir güne başlıyoruz. Ben Tahir İnan, Gece Ajansı'yla karşınızdayız. Bu gecede ekip arkadaşlarımla ve kıymetli konuklarımızla birlikte. Tüm Türkiye'nin aslında konuştuğu ana bir gündem var. O da Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar. Malum gözler artık geride bıraktığımız güne çevrilmişti. Acaba bir grup toplantısı meclis çatısı altında iki ayrı grup toplantısı şeklinde mi yapılacak ve tarafların birbirlerine tutumu nasıl olacak diye. Ama o taraflar bir araya gelmediler. En azından meclisin çatısı altında böyle bir görüntüye sahne olmadı. Milli iradenin tecelligahı. Ama pek çok konuda, pek çok ayrışmada yaşandı. Kılıçdaroğlu genel merkezde, Özgür Özel de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP grubunda kürsüdeydi. Çok sert sözlerle taraflar birbirine yüklendi. Onlar kürsülerde, taraflarıysa, destekçileri ise alanda birbirlerine çok ağır ifadeler kullanıldı. Bunları yorumlayacağız son 24 saatte yaşananlarla birlikte. Öncelikle konuklarımızı da hemen takdim etmek istiyorum. Onlara da hoş geldiniz demek istiyorum. Gazeteci Mustafa Ertekin, bizlerle hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyorum. Yine kıymetli gazeteci Merve Şebnem Oruç bugün bizlerle. Hoş geldiniz.
4: İyi yayınlar.
2: Ve A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş. Mehmet Karataş, hoş geldin.
5: Hoş buldum, iyi yayınlar.
2: Şimdi birazdan İlter'e de döneceğiz. CHP Genel Merkezi'nde son durumu bizlerle paylaşacak ama bir de son 24 saatte yaşananlar var. Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği. Neydi onlar? Meclis önünde Kılıçdaroğlu ve Özel destekçileri arasında evet bir gerilim yaşandı. Şimdi Mansur Yavaş ismi önemli. Bu isim üzerinde birazdan konuşacağız detayları. Kılıçdaroğlu'na bir çağrı yaptı. Sağduyulu yaklaşım göstermeniz bekleniyor dedi ki Kılıçdaroğlu da ona yanıt verdi. Şimdi iki ayrı grup toplantısından bahsettik. Toplantılarda karşılıklı hakaret içerikli sloganlar has safhadaydı. Neler söylendi, neler. Birazdan onları da getireceğiz ekranlarınıza. Kılıçdaroğlu'nun dikkat çeken bir ifadesi vardı. Kirlenenlerin işine son vereceğim. CHP tarihinde pavyonda kurultay pazarlığı yok dedi. Ve Özgür Özel de buna karşılık hakkımı helal etmiyorum ifadesini kullandı. Muharrem İnce, hatırlayalım, CHP'den ayrılmış, başka bir parti kurmuş ama geçtiğimiz aylarda CHP'ye geri dönmüştü. Özel'in yanındaydı. Ondan da dikkat çeken bir açıklama var. CHP parçalanmamalı dedi. İlter'e de hoş geldiniz diyelim. İlter, kolay gelsin öncelikle sana ve Cengiz Han'a.
6: Teşekkürler Sayın Han. İyi yayınlar.
2: İlter, vaktimizi tasarruflu kullanmak istiyorum. Biliyorum gün boyunca yayınlardaydın, teknik aksaklık yaşamamak adına. O yüzden eğer rejideki arkadaşlarım da müsaade ederse önce seninle başlayalım. Bugün yaşananları bir kısaca yorumlamak istiyorum. Çünkü yani tarihte en azından Türkiye siyasetinde ilk kez karşı karşıya kalınan manzaradan bahsediyoruz. Manzaralardan bahsediyoruz. Neler oldu? Mesela en çok merak edilen Kılıçdaroğlu neden geri adım attı İlter mecliste konuşmaktan?
6: Şöyle, sabahın erken saatlerinden itibaren hem Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen partiler hem de Özgür Özel'i destekleyen partiler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kuyruklar oluşturdular kapıda, çünkü bir davet söz konusuydu. Kemal Kılıçdaroğlu için birinin üzerinde partili gelecekti. Grup toplantısında eğer Kemal Kılıçdaroğlu konuşabilseydi onun için gelmişlerdi. Onu desteklemek adına gelmişlerdi. Ve diğer yandan Özgür Özel'i destekleyen partiler de sadece Ankara değil başka kentlerden de geldikleri ifade ediliyor. O partiler de yine Türkiye Büyük Millet Meclisi kapısındalardı. Orada bir tabii ki gerilim oldu haliyle. Beklenen de buydu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde mutlak butlan kararını ardından Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze gelecekti. Bir hazırlık oluşturuldu ve buradaki görüntülerde malum yine gerginlik has safhaya ulaştı. Nihayetinde polis müdahale etmek durumunda kaldı. Aynı görüntüler aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de vardı. Ancak polis müdahalesi olmadan Kemal Kılıçdaroğlu taraftarlarına mesaj gönderdi. Şimdi oradaki görüntüleri izledi Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla birlikte. Milletvekillerine de talimat verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri sabah saatlerinde

0: De yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndelerdi. Özgür Özel'i destekleyen milletvekilleri gibi. Ancak o olmadı tabii ki. Neden olmadı? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu gerginlik had safhaya ulaşınca bir kavga ortamı oluştu haliyle. Zaten görüntüler ortada ve bunun üzerine de Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki kavga istemiyorum dedi. Milletvekillerine bu talimatı verdi. O talimatta orada bulunan partilere iletildi bir şekilde. Ve yine Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki gerekirse kendimi feda ederim, fedakarlık yaparım, kardeşi kardeşe kırdırtmam dedi. Asıl gerekçesi buydu Tahir İnan. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir milletvekilinden edindiğimiz bilgi bu. Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki milletvekillerine kardeşi kardeşe kırdırtmam, oradaki arkadaşlar genel merkeze geçsinler dedi. Bir kavga olmasın, zaten gergin bir atmosfer var. Orada zaten polis de Ankara Emniyeti de teyakkuz halindeydi. Önlem almak zorundalardı ki zaten öyle de yaptılar. Bir kavga olmasın diye Kemal Kılıçdaroğlu burayı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne işaret etti. Ve orada toplanan partililer buraya geldiler. Saatler 14'ü gösterdiğinde Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapacaktı burada. Ve nihayetinde Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısını tamamladıktan sonra, daha doğrusu konuşmasını tamamladıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu Özel'i bekledi ve daha sonra burada kürsüye çıktı ve Özgür Özel'e ve yönetimine yönelik eleştirilerde bulundu.
1: İlter, peki, şimdi oradaki tablo yorumlarken
0: bazı milletvekillerinin şöyle bir yorumu oldu. Hı hı. Kardeş kanı akmasın diye.
1: Kardeş kanı
0: Kemal
1: akmasın.
0: Kılıçdaroğlu kardeş kanı akmasın diye, evet. Kemal Kılıçdaroğlu bu almış olduğu kararla kardeş kanının akmasının önüne geçti dedi. Bir milletvekili görüştüğümüz burada Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir milletvekili ve dedi ki orada yaşananlar da unutulmaz. Partinin tüzüğüne göre disiplin suçudur. O yapılanlar da kayıt altında ve nihayetinde önümüzdeki süreçte gereği yapılacaktır dedi. Yani bir disiplin mekanizması işletilecek, bir ihraç süreci önümüzdeki günlerde başlayacak. Hatta yarınki MHK toplantısında da bugüne dair, bugün yaşananlara dair bir değerlendirme olacak. O değerlendirmenin içeriğine tabii ki Özgür Özel'in yaptığı açıklamalar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin
1: hepsi
0: önünde kapısında grup başkan
1: ama
0: vekillerinin
1: İlter,
0: yaptığı
1: Özgür
0: açıklamalar,
1: Özel'i merak ediyoruz.
0: Vekillerin yaptığı değer...
1: Onu da sormak istiyorum müsaadenle hemen. Özgür Özel'i grup toplantısı yapmayacağını biliyorduk. Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağı günler öncesinden konuşulmuştu. Özgür Özel Manisa'ya gidecekti. Hatta bu hafta hadi böyle oldu, sonraki hafta ne olacak diye bizler burada yine konuşmuştuk. Kamuoyunda da konuşuldu. Peki ne oldu da Özgür Özel geri adım attı, grup kürsüsüne yeniden döndü? Bu cephede ne tür bir kulis söz konusuydu?
0: Şöyle... Özgür Özel dediğin gibi grup toplantısı yapmayacaktı. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapma kararı alınca Özgür Özel bu kararından, yani Manisa'ya gitme kararından, daha doğrusu şöyle ifade edelim, bugün Manisa'ya gitti. Gün içinde Manisa'da olacaktı ama o saatlerde, yani grup toplantısının yapıldığı saatlerde Ankara'da kalma ve grup toplantısını yapma kararı aldı. Kurmaylarıyla görüştü, milletvekilleriyle görüştü, eski genel başkanlarla da görüştüğünü düşünüyoruz açıkçası ve nihayetinde gelinen noktada MHK toplantısını yaptı. Daha doğrusu kurmaylarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya geldi ve dedi ki yarın grup toplantısında konuşacağım dedi ve nihayetinde o toplantı gerçekleşti ve Özgür Özel konuşmasını, grup toplantısını gerçekleştirdi. Ve tabii burada şu da önemli. Şimdi Özgür Özel bu hafta grup toplantısını yaptı ama önümüzdeki hafta ne olacak? Aslında grup toplantıları tamamlandıktan sonra herkes birbirine bu soruyu sordu. Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. Peki bundan sonra ne olacak? Bu hafta böyle oldu. Haftaya peki Kemal Kılıçdaroğlu şimdi bugün bir geri adım attı. Herhangi bir tatsızlık olmasın diye önümüzdeki haftada geri adım atar mı? Yani nasıl olacak diye artık Kemal Kılıçdaroğlu önümüzdeki hafta mutlaka Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısında konuşur diyor genel merkez kaynak. Peki bu nasıl olacak? Bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu konuşacak diyorlar. Buna dair bir strateji belirlenecektir şüphesiz yarınki MHK toplantısında. Bir de Özgür Özel cephesinin şöyle bir yaklaşımı da olabilir. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde hakimiyeti sağlamış durumda. Türkiye

0: Büyük Millet Meclisi'nde de hakimiyeti sağlamasının önüne geçilmiş oldu bu şekilde. Yani en azından bu hafta Özgür Özel'in dediği oldu. Özgür Özel 95 milletvekili onun arkasındaydı. Diğer yandan tabii ki çok sayıda partili de Özgür Özel'e destek İlter, olmak
1: 95
0: için
1: 95 milletvekili 15 eksik var sanki o kısımda değil mi?
0: Şöyle Tahir Hanım, ben hemen rakamları paylaşayım. Kaç kişi nereye geldi, hangi toplantıya katıldı?
1: Yani gruptan eksilenler buna var dair mı?
0: Şöyle hemen açıklayacağım, hemen yanıt vereceğim. Şimdi 95 milletvekili 98-95, yani tam rakam ifade etmeyelim çünkü sayılarda hata olabilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısına, yani Özgür Özel'e destek olmak için oradalardı. CHP Genel Merkezi'ndeki toplantıya katılan milletvekili sayısı 23-25 civarında. Zaten gelecek olanlar belli. Kemal Kılıçdaroğlu'yla hareket eden isimler ve 17 milletvekili de Özgür Özel'in yaptığı grup toplantısına da gitmedi. Yani iki grup toplantısına katılmayan milletvekili sayısı ise şu anda 17. Tablo bu şekilde. Tabii ki şu anda parti grubunda hakimiyet Özgür Özel'de. Özgür Özel daha fazla destek buluyor milletvekillerinden. Peki bu böyle devam eder mi? Bu soru da haliyle cevabı aranan bir soru. Bir ay içerisinde farklı bir gelişme olabileceğini, farklı bir durumun ortaya çıkabileceğini ifade ediyor Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler. Yani önümüzdeki süreçte bu milletvekilleriyle temas olabilir veya milletvekilleri Özgür Özel'i desteklemekten vazgeçebilirler. Böyle bir atmosfer oluşabilir şeklinde değerlendirmeler yapılıyor. Ancak İlter, şu andaki gerçek tablo ne? Şu anda 90'ın üzerinde milletvekili Özgür Özel'in yanında ve net olarak da bugünkü grup toplantısına katılarak tavırlarını, tutumlarını çok net olarak gösterdiler.
1: Şimdi dedin ki yarınki MYK'da bugün yaşananlar masaya yatırılacak, konuşulacak toplantıda. Ama ya yarın da yatırılacak masaya. Şimdi kamuoyunda şöyle bir şey oluştu. Kemal Kılıçdaroğlu hemen her sahneye çıktığında, her mikrofona eline aldığında, özellikle mutlak mutlak kararının çıkmasının ardından işte bu arınma süreciyle ilgili, disiplin süreciyle ilgili, işte FETÖ konusuyla ilgili ya hep bir şeyler açıklayacak. Aha bugün açıkladı, yarın açıklayacak. Bu toplantıda değil, sonraki toplantıda diye kamuoyunda bir merak oluştu. Şimdi ya Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman konuşmaya başlayacak bu konularla ilgili?
0: Aslında konuşmaya başladı, çok net mesajlar verdi. Geleceğe dair neler yapacağını açıkladı. Bugünkü grup toplantısında da söyledi Tahir Nan. Peki ne zaman harekete geçilecek? Çok uzak bir tarihte olmayacak. Bunu söyleyebiliriz, en azından konuşulanlar bu şekilde. Kemal Kılıçdaroğlu arınma çağrısının gereklerini yerine getirecek diyor zaten Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler. Şimdi yarınki MYK toplantısı neden önemli? MYK toplantısında bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde atılan sloganlar ve o sloganlar atılırken milletvekillerinin tutumu, grup başkan vekillerinin tutumu dediğim gibi not edildi ve gereği yapılacak. Yani bir disiplin mekanizması işletilecek ve bu milletvekilleriyle ilgili bir ihraç süreci başlatılacak. Bunu söyleyebiliriz. Edindiğimiz bilgi bu şekilde. Ben özellikle sordum. Yani orada çok sayıda partili var. Hepsi, yani birçoğu daha doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili hain Kemal sloganları atıldı. Bu bir iç tüzüğe göre disiplin suçu, parti tüzüğüne göre bir suç. Bunlarla ilgili adım atılacak mı? Evet, atılacak dedi. Ve aynı zamanda peki milletvekilleri de dahil mi buna diye sorduğumda evet, milletvekilleri de dahil. Yani bir disiplin süreci başlatılacak. Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları bu konuda kararlı. Ancak tabii ki zamanlı
1: dedi İlter ve dedim onun için de hızlı hızlı sorularımı sormak galiba istedim aslında. Çünkü yani sabahın erken saatlerinden beri İlter gerçekten de hem mecliste hem genel merkezde ve diğer arkadaşlarımız da yaşananları takip ettiler. Şimdi aslında ifade ettim. Herkes artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne zaman harekete geçeceğini bekliyor bu arınma süreciyle ilgili. Her geçen gün yeni konuşmasında tabii iddialarına farklı şeyleri de katıyor. Dedik ya, konuşacak bugün çok fazla şeyimiz var. İlter'e perde arkalarını özellikle sormaya çalıştım. Yaşananları da kısaca bir izleyelim.

0: partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim.
1: Biri CHP Genel Merkezi'nden,
2: genel merkezde o kara günü yaşatanlara varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum.
1: Diğeri meclisten gönderdi sert mesajları. Kızışan kürsü savaşından önce ise her iki ismi destekleyenler arasında bu görüntüler yaşandı. Mecliste, içeride polis barikatı, kapıda ise CHP'liler arasında arbede vardı. Meclis çatısı altında tarihin en sıra dışı krizlerinden biri yaşandı.
3: Kemal Kılıçdaroğlu'nun gözler bu sorunun cevabını
4: kilitlendi. Bugün Ahmetli Ferdi Zeynel anması için Manisa'da olacaktı. Bunu fırsat bilerek burada grup toplantısı yapmak, bir anlamda korsan grup toplantısı yapmaya tevessül etmekti.
3: CHP grup toplantısının başlamasına henüz saatler var, ancak Özgür Özel'e destek veren milletvekilleri sabah 8 itibariyle grup toplantı salonuna geldi ve yerlerini aldı. Şimdi salona Özgür Özel'in gelmesini bekliyorlar.
5: Kemal Bey burada bir grup toplayacak. Grubu daha önce bir milletvekili sayısına sahip olmadığı gibi milletvekili grubu genel başkan olarak Özgür Özel'in.
1: Özel destekçisi bazı milletvekilleri yer tutma telaşını abarttı, geceyi mecliste geçirdi.
6: Mutlak iptal kararını hukuki bularak genel başkan koltuğuna oturmasında Kemal Bey'i doğru bulmuyoruz.
7: 138 milletvekili olan CHP'den 46 kişinin imzasını alır yaparsınız. Benim 46 milletvekili arkadaşım yok. Ben atandım, gelir grupta konuşurum. Bu olmaz.
1: Aynı dakikalarda meclisin dikmen kapısında ise gerginlik vardı.
8: Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiç kimse hain değildir.
9: Hain.
8: Diyemezsin onu.
9: Hain.
8: Diyemezsin.
9: Hain.
1: Tıpkı CHP'li vekiller gibi Kılıçdaroğlu ve özel destekçileri de saatler öncesinden gelmişlerdi meclise. Ziyaretçi giriş saatini beklemeye başladılar. Meclis Başkanlığı da CHP grup toplantısı için alarm durumuna geçti. Yapılan güvenlik toplantısının ardından emniyetten talep edilen takviye ekipler meclis girişinde nöbete başladı. Taraflar arasında sloganlarla başlayan atışma zaman zaman arbedeye dönüştü. Polis CHP'liler arasındaki kavgayı yatıştırmakta zaman zaman güçlük çekti.
10: Meclis Dikmen Kapı'daki tansiyonun yükselmesi üzerine meclis başkanlığı devreye girdi. CHP grup toplantısına ziyaretçi alınmama kararı alındı.
1: Grup toplantısının kapıları ziyaretçilere kapandı. Tansiyon bir kez daha yükseldi. Kılıçdaroğlu destekçilerini genel merkeze çağırdı. Tansiyon bir nebze de olsa düştü. Özgür Özel de meclise alınmayan ziyaretçilere seslendi.
11: Siz olmasaydınız kürsüyü seçilmiş genel başkana değil, atanmış bir kararla gelen birisine
12: Şimdi evet, yönetimde bir ayrışma var, grupta bir ayrışma var, teşkilatlarda bir ayrışma var. Ama hepsinden önemlisi CHP tabanındaki o ayrışma artık sokaklara da yansımış durumda. Neyse ki meclise yansımadı. Geride bıraktığımız gün meclisin çatısı altında böyle bir görüntüye şahit olmadık. Ama belki de yaşananları en iyi özetleyen görüntü, yani seçmende yaşanan görüntü şu an yönetimde de yaşanıyor belki. Onun için haberde de yer vermiştik ama bir tam halini izleyin. Bakın iki CHP'li hanımefendi, birisi Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi, birisi de Özgür Özel destekçisi. Birbirlerine hain diyor.
8: Hain, hain.
12: Hain diyemez.
8: Senin gibi kızını ben
12: tamam.
8: Masalarda büyüttüm.
9: Ben 51 yaşındayım. Sen masalarda tamam. Büyüttün. Ben sokaklarda elimde annemle
8: partinin
9: birlikte
8: masalarında. Hain
9: benim
8: olamaz.
9: Benim dedemin mal varlığı bu partiye gömüldü.
8: Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiç kimse

0: hain değildir.
1: Hain.
0: Diyemezsin onu.
1: Hain.
0: Diyemezsin.
1: Hain.
2: Yapma işte.
1: Hayır.
3: Tamam.
1: Hayır.
3: Tamam. Hayır. Tamam. Tamam. Bak birbirimize düşüyoruz.
1: Hep hain.
3: Yapmayın.
1: Huzurunuz. Ne oldu sen? Ne oldu?
3: Huzurunuz. Bir şey yapma.
2: Yazıklar olsun bana. Yazıklar olsun.
3: Yazıklar olsun. Sizdeki bu buna. Buna yapmayın. Şu Atatürk'ün partisine bunu yapmayın ya.
1: Hain, hain.
0: Olmaz bak biz.
1: Hain, hain.
4: Şimdi diyor ki, birisi diyor ki ben çocuklarımı, çocuğumu, senin yaşında çocuğumu ya bu partinin masalarında, teşkilatlarda çalışarak büyüttüm. Evet. Öbürü de diyor ki ben 51 yaşındayım diyor. Benim de dedem mirasını diyor bu partiye gömdü. Ben de sokaklarda elimde CHP evet. bayrağıyla büyüdüm.
5: Evet.
4: Bu taraf Kemal Kılıçdaroğlu. Buradaki beyefendi diyor ki ya Atatürk'ün partisine bunu yapmayın ama o tarafta bir beyefendi var. O da ateşe körük de gidiyor, karşı tarafa yükleniyor. Şu görüntü Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün geldiği haldir ve bu CHP'lilerin başlattığı kavganın sokağa yansımış hali sanırım, değil mi? Kısa bir bu görüntüyle evet. ilgili yorum rica edeceğim. Mustafa Bey.
5: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki koltuk kavgası diye başlayayım ben şeye. Aslında farklı kavgalar var. Bu bu çatlağın sokağa yayıldığını gösteriyor. Şimdi sokak çağrıları yapa yapa ondan sonra birbirine hain, pislik, FETÖ'cü gibi yani veya hırsızsın diyor. Bu gibi söylemleri sokakta Cumhuriyet Halk Partili üyeler söylüyor. Bunlar gelenler bakın gruba davet edilenler. Demek ki bir etkinlikleri var ki gruba davet ediliyorlar. İki orada meclis yasakladığı için giremediler. Hı hı. Şimdi bu kişilerin sokakta bu gibi sözler kullanması aslında bir yıla yakın zamandır Sayın Özgür Özel'in yani 19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane olaylarından sonra herkesi sokağa davet edip gençliği, kadınları, direniş gibi çok tehlikeli söylemler. Efendim direne direne kazanacağız gibi çok marjinal söylemleri öne çıkarmasından işte efendim siyasal operasyon gibi tırnak içerisinde yargıyı hedef alan konuşmaları ne oldu? Bu bir tarafgirlik yani ikiye çatlamış CHP içerisinde sokağa yansıyan sokağa sızan bir görüntüler oldu. Bugün ikiye bölünmüş CHP diye bütün medya kanallarında böyle söylüyor ama ben bu bölünmenin 3 olduğunu söyleyeceğim. İkiye bölünmüş bir, ikiye ayrışmış bir CHP var ama bunları da yöneten Silivri'den bir el var.
6: Evet.
5: Bunları bakın bu çok dikkat çekici bir şey söylüyorum. Bu elin de bir gövdesi var. Bu gövdesinin de yurt içinde olmadığını söylüyorum. Neden? Kalkıp bakıyoruz efendim.
4: El Silivri'de ama gövde dışarıda.
5: Akıl hocaları, algı sistemini yöneten mekanizmanın efendim Cumhuriyet Halk Partili bir akıl olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü bu akıl ne yapmak istiyor? Türkiye'de kaostan siyasal sonuç çıkarmak istiyor. Hı. Cumhuriyet Halk Partisi ne istiyor? Ben iktidar olmak istiyorum. İktidar olmak istiyorsa bunun yolu ne üretmektir? Proje üretmektir. Bunun yolu siyaset üretmektir. Bunun yolu politika üretmektir. Şimdi bunları üretmeyen Cumhuriyet Halk Partisi yargıyı suçlayarak, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alarak, Adalet Bakanımız Sayın Adalet Bakanı Akın Gürley'i hedef alarak ne yapmak istiyor? Sokakta Türkiye'mizin her köşesinde bir ateş yakarak aslında demokrasimizi duman altında bırakıp siyasal sonuç çıkarmak isteyen bir elin olduğunu düşünüyorum. Bu elin de gövdesinin, bu aklın da efendim dışarıda olduğunu söylüyorum. Çünkü ülkemize öyle bir zararlı bir virüs aşıladılar ki bu sokaktaki kavgalar, ben iki kadın kavgası olarak düşünmeyin, iki hanımefendi kavgası
4: hayır,
5: olarak
4: yani
5: düşünmeyin.
4: Hayır yani iki hanımefendi örnek olarak karşı
5: şimdi
4: karşıya.
5: Burada,
4: birazdan diğerlerini de
5: bakın
4: bakacağız.
5: Şeyde Sayın Özgür Özel'in grup konuşmasında da, Sayın Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasında da atılan sloganlara baktığımız zaman bu sloganları milletvekilleri atıyor. Göğsünde yani bu milletin, aziz milletin vergilerinden maaş alan milletvekilleri atıyor bu sloganları. Şimdi bu çok tehlikeli bir durum. Bu tehlikeli durumu fakat Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugünkü sağduyusu önemli.

0: Bu arada yani, zaaf olarak da nitelendirenler
1: yok,
0: de
1: vardı. Zaaf olarak
0: yani geri adım olarak nitelendirenler
1: biliyorsunuz,
0: de vardı. Biliyorsunuz
1: yine A Haber ekranlarında cumartesi akşam katıldığım programda Sayın Kılıçdaroğlu'na mesaj yazmıştım ben. O da dönmüştü. Demişti ki evet bunu yapacağız Mustafa Bey demişti. Ama bugün yapmamasının temel sebebi bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun İşte bu anlattığımız tehdit ve tehlikelerin yani halk hareketlerinin sokağa yaygınlaştırma, Türkiye içerisinde bir kaos ve iklimi yaratma çabalarının farkında olduğunu gösteriyor. Bu hatırlatmayı da yapan gazeteci ben hatırlatmıştım Sayın Kılıçdaroğlu'na. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün o yönlü bir karar alarak bu kavgayı, gürültüyü görüp vazgeçmesi, bu ateşin efendim, bilmiyor insanlar tabii ki sokağa gelin dediği zaman orada nasıl bir tahrikle karşı karşıya geleceğini bilmiyor. Dolayısıyla bunları önlemesi açısından Sayın Kılıçdaroğlu doğru bir adım atmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun verdiği mesajlara baktığımız zaman da...
0: Onlara geleceğim.
1: Tamam.
0: Onlara peki, geleceğim ama peki. Şimdi sokakta bu manzara artık hakim. Yani CHP seçmeninde bu manzara hakim. Evet, Kılıçdaroğlu'nun o kararı neticesinde belki biraz daha sakin geçti ama... O gruplarda, salonlarda atılan sloganlara baktığımızda yani manzara dehşet verici açıkçası. CHP için baktığımızda işte burada CHP teşkilatı için çalışmış iki hanımefendi. Onların üzerinde tüm CHP teşkilatı şu an bu halde. Bu nereye evrilecek?
2: Valla bu iş böyle, özellikle CHP'nin bu sosyal medyadan alışa geldiğimiz ama hiçbirinin kendi içerisinde buna bir frenleyelim, bunun gidişatı pek iyi değil denilen o dilinin, linç kültürünün aslında bir sonucu. Bir de yani gitti. Önce başkalarını hedef aldı. Sonra mesela Altılı Masa'da Meral Akşener'e çok ciddi bir şekilde hedef almıştı. Hatırlayalım yani, hı hı. Bir kadına söylenmeyecek neler duyduk biz onlardan. Sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine döndü. Gerçekten çok rahatsız edici. Bugün sokakta birbirlerine. Belki bu konuda hiçbirinin bir alakası yok. İki tarafta kendisinin emek verdiğini ve kendisinin haklı olduğunu düşünüyor falan. Ama görüntü açıklı. Fakat burada bir taraf var. Şimdi hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsına, yaşı sebebiyle, hem de buradaki görece daha yaşlı olan hanımefendiye. Ya bu bizim mesela kültürümüze falan da çok uygun değil. Yani farklı düşünebilirsiniz, biliyorsunuz. Evet. Ha, bu otobüste yer vermekten tutun, işte trafikte saygı göstermeye, alışverişte biraz daha böyle yol vermeye falan varacak kadar böyle bir şey vardı. Biz bunu artık görmüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılanda da mesela Özgür Özel'in geçen hafta grup toplantısında ilk hain Kemal ifadesi kullanıldığında bunu durdurmasını beklersiniz. Bu yapmayalım lütfen. Dersiniz bunu
0: genel merkezde
2: istiyorsunuz.
0: İşte o gittiği il mitinglerinde, belde mitinglerinde, hepsinde yapıldı, hiç kimseyi susturmadı.
2: Susturmadı.
0: Aksine öfkenizi diri tutun, içinizde tutun.
2: Tabii. Bu gerçekten sıkıntılı, sorunlu. Ama burada ben biraz Kemal Kılıçdaroğlu'nun geri adım attığını, adım atmak zorunda kaldığını düşünenlerdenim. Burada esas payı meclis başkanlığına vermek lazım. Yani kapının önünde bu sahneyi görünce meclis binası içerisinde bunların yaşanmasını istemeyen taraf bence meclis başkanlığıydı. Yani vatandaşın içeriye girmesine izin verilmedi. Ardından Kemal Kılıçdaroğlu geri adım attı. Zaten sonuçta şöyle bir
1: yalnız
2: tablo.
1: Kalmaktan korktu.
2: Yani tabii bir de yani şimdi şöyle bir şey var. Ya bilmiyor musunuz? Genel merkezde yaşanan görüntüler ortada. Siz orada 1-0 öne geçmişsiniz. Bu tarafta da hiç geri adım atmayacağını bildiğimiz, gördüğümüz, sizin çok daha iyi tanıdığınız kişiler var. Sabah çok erken gitmişler. Bir kere sizin
0: ya,
2: ekibiniz çok geç
0: kalmış. Yarışı gibi sabah erkenden evet. Elinde çay, simit, milletvekillerinin bazıları. Yani toplantı 1.30'da.
1: Ergen evet. Çocuklar
0: yapıldı.
1: Gibi koltuk kapma yarışına gitmişler.
0: Koltuk kapmaya başladılar. Onlar önce gelirse onlar gelmesin diye. Böyle bir evet. Manzara var.
2: Ama Kemal Kılıçdaroğlu tarafı bence geç kalmış. Yani doğruya
1: 8'de
2: doğru,
1: gitmeleri lazım.
2: Doğruya doğru 8'de gideceklerdi.
0: Daha önceden tutacağım. Acaba alınmış bir karar olabilir mi? Yani
2: hayır ama
0: gece,
2: bir önceki gece konuştuk Tahir Bey. Sizinle de biz
0: işte
2: de
0: biz
2: burada
0: konuştuk.
2: Biz konuşurken
0: alınmış bir karar
2: vallahi
0: da
2: yani
0: olabilir
2: hayır,
0: mi? Çünkü
2: ben gideceğim diyorsunuz. Öteki tarafta gideceğim diyor. E o zaman bu durumda ne yaparsınız? Bakın çok hani çok eğreti bir konudan bahsediyoruz. Hı-hı. Ama madem kollarınızı sıvadınız. Bu işe giriştiniz. O zaman dersiniz ki adamlarınıza yani gidin orada kapıyı tutun. Kemal Kılıçdaroğlu onu da yapmamış. Hem gideceğim diyor hem meclis başkanına küsüyor. Niye bana izin vermiyorsun, benim alanımı açmıyorsun, onlara şey yapıyorsun. Niye ortada duruyorsunuz, tarafsız duruyorsunuz, bana yardım edin diyor aslında. Hep başkaları yapsın. E yani sabah da bir zahmet birileri de gitsin kapıyı tutsundu. Şimdi iyi ki bu arada yani iyi ki bu görüntüler sadece dışarıda kaldı. Meclis
1: bana
2: yani kutsal meclis çatısının altına taşınmadı. Gerçekten bu çok önemli. Çünkü meclis başkanlığının gerçekten burada inisiyatif alıp bu görüntüleri içeriye almıyoruz güvenlik sebebiyle demesi çok doğru. Bence Kemal Kılıçdaroğlu o zaman geri adım atmayabilirdi. Ve Allah göstermesin neler olacak.
0: Ya bu arada yani CHP'li partililerden ya da destekçilerinden bahsediyoruz ama esas büyük kavga milletvekilleri arasında çıkabilirdi.
2: Tabii şimdi Tahir orada Bey, şimdi 100 civarında milletvekilinden siz bahsediyorsunuz. Özgür Özel'i destekliyor. Kemal Kılıçdaroğlu geldi diyelim. Genel başkan olarak girecek elbette ki içeriye. Hadi diyelim o 10-15 milletvekili bu arada onun yanında mı yoksa hiç mi yoklar? Eski milletvekillerinden var mı? Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı boş.
0: Kemal
2: hitap etmek
0: bile
2: istese bir odada seyircisi yok.
3: Yok.
2: Bir siyasetçi olarak o tabloyu elbette istemezsiniz. Mecburen geri çekilme ve bunu birlik ve beraberlik mesajıyla süsleme gibi gözüküyor Kemal
0: Şimdi,
2: Kılıçdaroğlu
0: açısından. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu salonda da sloganlar vardı evet. Mehmet. Hı hı. Mesela hırsız özgür, rüşvetçi özgür, hain özgür. Şimdi onlar da başladılar. Her Tabii. ne kadar Kılıçdaroğlu bunları engellese de Kılıçdaroğlu Tabii. kürsüye çıkana kadar işte Fethullah'ın itleri yıldıramaz bizleri sloganları mesela atıldı. Biraz önce Şebnem Hanım bir hatırlatma yaptı. Benzer bir süreç masadan kalktığında şey içinde Meral Akşener hatta sonradan masaya yeniden oturduğunda daha şiddetli oldu bunlar. Meral Akşener'e de yapılmıştı. Şimdi Sayın Ertekin'in de o virgül koyduğu yerden devam etmek istiyorum. Hepsinin temelinde bu kavgayı başlatan kişinin İmamoğlu olduğunu biliyoruz.
1: Evet,
0: yani
1: doğru.
0: CHP'de Kılıçdaroğlu isim vermiyor. Hala da vermekte geri duruyor. Ama biz biliyoruz ki bu kavga aslında esas itibarıyla bu sürece getiren kesim Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arası. Bu arada bir çok özür dileyerek Mehmet Lütfen. Bir son dakika gelişmesi olduğunu hemen aktaralım. Malum geride bıraktığımız gün bir Amerika Birleşik Devletleri helikopteri bir kaza kırıma uğramıştı ki CENTCOM İran'ı vurmaya başladık açıklamasını yaptı. Şu dakika itibariyle detaylar için İrfan Sapmaz kolay gelsin öncelikle hemen bir sözü sana bırakalım.
4: Evet merhabalar Tahir, değerli konuklarımıza merhabalar. Tahir, gün içerisinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Apache helikopterinin düşürülmesiyle birlikte bunun karşılıksız kalmayacağı mesajını vermişti. Gün içindeki yayınlarımızda da ben kesinlikle Amerika Birleşik Devletleri'nin seçim sürecine girildiği bir dönemde Donald Trump Amerikan toplumunun gözünde zayıf kalmamak adına %100 vuracağını söylemiştim ve bu açıklama geldi CENTCOM'dan. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM kuvvetleri bir ABD ordusu dün bir ABD ordusu Apache helikopterinin düşürülmesini yanıt olarak başkomutanın talimatıyla yani Donald Trump'ın ki bunun işaretini vermişti bu karşılıksız kalmayacak demişti Donald Trump için düşürülmesini yanıt olarak başkomutanın talimatıyla bugün doğu saatiyle 17'de İran'a karşı meşru müdafaa saldırıları başlattı. Bu harekat İran'ın haksız saldırganlığına karşı orantılı bir yanıttır. Tekrarlıyorum Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yaklaşık 3-4 saat kadar önce kendisine bir bilgi verildi. verildiğini, bir Amerikan helikopterinin, Apache helikopterinin düşürüldüğünü, içinde bulunan iki pilotun sağ salim kurtarıldığını, ancak Amerikan helikopterinin düşürülmesinin karşılıksız kalmayacağını bildirmişti. Yaptığım yorumda %100 vuracak diye bir net bir ifade kullanmıştım. O açıdan da Donald Trump, çünkü dün itibariyle dünkü yayınlarımızda çok altını çizmiştim. İşçi günü nedeniyle, dün başlayan işçi günü nedeniyle artık Amerika Birleşik Devletleri 3 Kasım'da, bu yılın 3 Kasım'ında ara seçimlere gidecek. 435 sandalye temsilciler meclisinin komple bütün üyeleri, temsilciler meclisi milletvekilleri değişecek. 100 sandalyeli senatonun da 3'te 1'i değişecek ve Donald Trump'ın böylesi bir dönemde, bugün yaptığım yorumda, kesinlikle bunu

0: karşılıksız bırakmayacağını. Çünkü Amerika'daki anlayış şu: eğer bir Amerikan askeri öldürülürse ya da bunun karşılığında herhangi bir Amerikan güçlerine saldırı olursa, can kaybı olursa, bunun karşılığının verilmesi bir gelenektir Amerika Birleşik Devletleri'nde demiştim. Ve şu anda CENTCOM'un yaptığı açıklamayı da Amerika Birleşik Devletleri şu an itibariyle İran'ı işte meşru müdafaa hakkı gerekçesiyle bir saldırı başlattığını artık duyurmuş olduğu CENTCOM, Tahir.
1: İrfan Sapmaz, şunu da merak ediyorum. Şimdi bu kısıtlı bir saldırı mıydı? Yani yanıtını verdik, vermeye yoksa devam edeceğiz kısmı da var mı?
0: Şöyle, gün içerisinde Hikmet'le ana haberde aynı şeyi sormuştu bana, aynı soruyu. Bu devam eder mi demişti. Ben buna ihtimal vermediğini söylemiştim. Bir cevap verecektir muhakkak Donald Trump. Amerikan toplumu gözünde en azından Amerika'nın prestijini kurtarmak adına, ama topyekün Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik bir saldırıya girme ihtimalinin sıfır olduğu yönünde kesin bir şey kullanmıştım. Hikmet de bana sormuştu, nasıl bu kadar kesin bir şekilde kullanabiliyorsun? Çünkü Donald Trump'ın gelecekteki siyasi, dün çok konuştuk Tahir, hatırlayacaksın. Evet. Siyasi kariyeri, siyasi geleceği bu seçimlere bağlı. Onun için ben şu an itibariyle Amerikan ordusunun topyekün orada bir Apache helikopterinin düşürülmesinden dolayı saldırıya geçeceğini düşünmüyorum. Ama bu bir cevap. Bir net bir cevap verilmiş oldu. Esas burada Donald Trump'ı kızdıran ve sinirlendiren, dünkü yayınlarımızda konuştuk, Donald Trump aslına baktığımız zaman İran'ın yanında bir tavır aldığını, bir tavır sergilediğini konuşmuştuk. Netanyahu'ya rağmen arkasından bu Apache helikopterinin düşürülmesi tamamıyla Donald Trump'ı sinirlendirmiş ve çıldırtmış olabilir. Ama şunun altını çizmiştim bugünkü yayınlarımızda da, çok söylemiştim. Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle Donald Trump'ı bu savaşa sokmak isteyen derin yapı içerisindeki asker endüstriyel ve istihbarat topluluğu, Pentagon içerisinde Netanyahu yanlısı grupların olduğu ve sürekli olarak Donald Trump'ı işte Netanyahu'nun da baskısıyla İran'a bir savaşa, topyekun bir savaşa sokmak istedik altını çok çizmiştim. Bugün söylediğim gibi aynı şeyi söylüyorum. Devrim muhafızları içerisinde de, ki çok ciddi kaynaklarım var benim İran'da, her kademede neredeyse, kesinlikle devrim muhafızları içerisindeki bir grup bu savaşın tıpkı Netanyahu gibi devam etmesini istiyorlar. Bana göre esas buradaki olay bu ve Donald Trump'ı da burada bir anlamda Amerikan toplumu gözünde zor duruma düşürmeye çalışıyorlar.
1: Bugün geride bıraktığımız saatlerde, hatta yani yakın vakitlerde, Trump'ın açıklamasının ardından Arakçı bir açıklama yapmıştı. Dedi ki bölgemize yakınlığı ve bölgemize yakınlığındaki yabancı güçler kendi hataları, basit kazalar veya çapraz ateşe yakalanma ihtimali nedeniyle sürekli risk altında. Riski azaltmak için de en iyi çözüm onların buradan gitmesi. Diplomasi dilini tercih ederiz ancak diğer dilleri de konuşuruz dedi. Hatta bir harita paylaşarak da detayları da iletmişti Arakçı. Ama Arakçı'nın yanı sıra İran medyası şöyle bir bilgi paylaştı. Dedi ki İran devlet medyası askeri bir kaynağa atıfta bulundu ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ait Apache helikopterinin düşmesini bahane eden düşmanın yeni bir saldırısı durumunda kararlı bir yanıt verilecektir. Şimdi bugüne kadar özellikle o 40 gün süren savaşın ardından, evet, çatışmalar çıktı, İran'ın vurduğu Körfez'deki Amerika Birleşik Devletleri üsleri vesaire oldu. Hatta ve hatta daha geride, geçtiğimiz gün yine seninle konuştuk. İran'la İsrail arasında çıkan o çatışmada bile Donald Trump şu ifadeleri kullandı. Dedi ki evet, bu tür çatışmalar olabilir ama bunlar bu müzakere sürecini baltalamayacaktır ifadesini kullanmıştı. Şimdi böyle bir durum varken acaba yanıt verdikle kalırlar mı? Sen de ifade ettin. Donald Trump için şu an olmazsa olmazı bu seçimlerde galip gelmek ve böyle bir sıkıntı içerisindeyken İran'ın belli ki bir misillemesi olacak ve o misillemenin ardından ateş devam eder mi?
0: Mümkün olduğu kadar Donald Trump sonuna kadar Amerikan ordusunu orada savaşa sokmamaya özen gösterecek. Bugün mesela haber ekranlarında çok sık yayınladık biz bunu. Başkan yardımcısı J.D. Vance'in İsrail'e karşı olan bir tepkisini dile getirdik. İran için tarihi bir şans var aslında Beyaz Saray'da. Bir tarafta Başkan Trump, bir tarafta J.D. Vance şu anda İsrail'in yanında yer almıyorlar. Ama hep onun için ben dönüp dolaşıp işte devrim muhafızlarının içerisindeki bir grubun savaş istedikleri, bundan faydalandıklarının sık sık altını çiziyorum. O açıdan da Donald Trump nereye kadar sabırlı olabilir? Onu şu

0: an için kestirmek çok zor ama tahminimi söylüyorum genelde. Buradaki havayı hem Beyaz Saray'da hem Pentagon'da koklayan haber muhabiri olarak Donald Trump mümkün olduğu kadar seçimlere kadar, en azından seçimlere kadar savaşa girmemek için özen gösterecektir. Ama tam karşılığında da Netanyahu, Amerika'daki İsrail uzantıları, askeri endüstriyel kompleks, Pentagon istihbarat topluluğu içerisindeki bu yapılar Donald Trump'ı başarısız konuma getirmek ve dolayısıyla hem Temsilciler Meclisi'nde 435 Temsilciler Meclisi'nin hepsi değişecek. 100 sandalyeli senato, 3'te biri değişecek. Burada tamamıyla başarısızlığa uğraması için bu İran meselesini çok iyi kullanacaklar. Bunu zaten sık sık altını çiziyorum. O açıdan da Netanyahu'nun da beklediği bir fırsat diyebilirim bu.
1: Şimdi şöyle bir durum da var. Biz her böyle uçak kazası, her helikopter kazası meydana geldiğinde, yani sadece ülkemiz değil, dünyada, hele ki bu bölgede bir yerde, aklımıza ilk gelen ülke İsrail oluyor. Şimdi bölgede tam Donald Trump İran'la anlaşmaya çok yakınız ifadelerini kullanmışken, hatta İran tarafı da benzer ifadeler kullanmışken,
0: 2-3 gün gibi bir ifade kullandı.
1: Evet, 2-3 gün en son açıklaması bu şekildeydi. Yani böyle bir kazanın yaşanması, böyle bir saldırının yaşanması da ilk olarak akıllara İsrail'i getiriyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin evet bir geleneğidir. Kendi askerine, kendi askeri güçlerine yönelik bir saldırıyı kesinlikle karşılıksız bırakmaz dedin sen. Ama bu gerilimi tırmandırabilecek de bir adım. Şimdi İran'dan birazdan detaylar gelecektir. Nereler vuruldu, yanıt ne oldu diye bakacağız. İran'ın açıklamalarına da bakacağız. Ama gelinen noktada İsrail baş şüpheli anladığım kadarıyla, değil mi? Yani bu bir komplo
0: sahte
1: teorisi
0: bayrak operasyonu
1: olmaktan
0: olabilir.
1: Çok öte bir
0: kesinlikle
1: şey aslında.
0: Kesinlikle katılıyorum. Hayır, kesinlikle katılıyorum. Bu bir sahte bayrak operasyonu da olabilir. İki, Mossad'ın biz devrim muhafızları içerisindeki bir grupla yakın çalıştığını biliyoruz. Amerika'ya yansıyan haberler, Amerikan istihbarat topluluğuna yansıyan bilgiler. Bir sahte bayrak operasyonu da olabilir. Veya beş şıkkı, İsrail devrim muhafızları içerisinde beraber çalıştığı, hareket ettiği gruplara bu yönde bir bilgi, bir istihbarat, bir destek sağlamış da olabilir. Bölge çok karışık ama şunu biliyoruz ki biz, Amerikan ana akım medyası bunu söylüyor ki Donald Trump'ın Netanyahu'yla sık sık telefonda çok ağır hakaretlerle, küfürlerle Netanyahu'ya cevaplar vermiş olması, artı bugün J.D. Vance'in açıklaması, Donald Trump'ın açıklaması, bu barışı baltalamaya çalışıyor Netanyahu. Bunu artık bütün Amerika konuşuyor. Herkes biliyor. Bu bir sır değil.
1: Şimdi ABC News'in direktörü sanırım Jonathan Carr bir açıklama yapmış, bir paylaşım yaptı. Diyor ki, Trump'la telefonda konuşuyordum ki CENTCOM Amerika'nın İran'a misilleme saldırısını duyurdu. O anda Donald Trump'a hemen sordum ve dedi ki, karşılık vermenin önemli olduğunu düşünüyorum. Bir helikopterimizi düşürdüler ve şu anda da biz ona karşılık veriyoruz. Bu dün gece helikopterimize yaptıklarına bir karşılık. Ve bence bu karşılık çok güçlü, çok etkili olmalı ve bu da tam olarak öyle dedi. Şimdi Hürmüzgan'dan bir vurulma bilgisi geldiğini arkadaşlarım aktarıyor İran medyasına göre. Evet, Fars Haber Ajansı diyor ki ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletinden birden fazla noktada patlama sesleri duyuldu ifadesi de var.
0: Bölgesel... Tahir şu mesajı veriyor. Şu mesajı veriyor Donald Trump. Dün itibariyle seçim süreci başladı. Tarihi bir kırılma anı Donald Trump için. Temsilciler Meclisi'ni kaybetti, kaybedecek. 4 Cumhuriyetçi senatör en son savaş yetkileri yasasında demokratlarla birlikte hareket etti. Aradaki fark çok az. 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde 223'e 217 Cumhuriyetçiler önde. 100 sandalyede 53'e 47 Cumhuriyetçiler önde. Temsilciler Meclisi'ni neredeyse kaybetti şu anda. Şu andaki kamuoyu yoklamalarına göre. Senatoyu da kaybederse Donald Trump iktidarı kaybetmiş demektir. Sadece başkanlık kararnameleriyle getirmek zorunda. Onun için şu anda Donald Trump Amerikan toplumuna bu saldırıyla şu mesajı veriyor. Biz Amerika'yı koruruz. Amerikan askerlerine ya da herhangi bir mühimmata yapılan saldırıları da karşılıksız vermeyiz. Mesajı vermiş oluyor bununla.
1: Şimdi yine İran Devlet Televizyonu'na dayandırılan bölge kaynakları diyor ki, Bender Abbas, Keşm ve Sirik'te de patlama sesleri duyuldu. Hava savunma sistemleri devreye sokuldu. Şimdi haliyle güçlü bir yanıt verecek ama merak edilen İran buna bir yanıt verecek mi? Yani anlaşmalar tam da bu eşiğe gelmişken bundan sonra bir daha geriye mi dönülecek? Konuklarım da burada, onlara da sormak istiyorum. Mehmet, biraz önce seninle virgül koymuştuk. Şimdi hep konuşuyoruz. Şimdi sen de İran'a gittin, yakından evet. takip ettin. Reisinin düşürülmesi olayını bizzat tüm dünyaya sen duyurdun mesela. Onun arkasında da yine bir helikopter kazasıydı. Ve hep bir şüphe oldu. Yine bir İsrail şüphesi oldu.
2: Mossad
1: şüphesi vardı. Şimdi benzer bir durum sanırım, yani bu olay kimin işine geliyor diye hani bir siyasi jargon vardır ya.
2: İsrail işine geliyor. Burada özellikle az önce İrfan abi de dikkat çekti oraya. Şimdi Mossad'ın özellikle devrim muhafızları içerisindeki rolü sıkça konuşuluyor. Bizim İran'daki kaynaklarımızda da gerekse orada Ekber Karabağ'la yaptığımız görüşmede, orada da yine devlet televizyonlarında sıkça konuşuluyor. İran sokaklarının karıştırılması için zaten uzunca bir süredir başta Mossad olmak üzere orada ajanların görev başında oldu ve hatta bizim o dönemde ilk olarak işte helikopter düştüğünde biz oraya ulaştığımız tarihte bile çokça tartışılmaya sebep olmuştu. Neden diyeceksiniz? Hatırlayın, biz A Haber televizyonlarında bütün dünyaya reisinin helikopterinin düştüğü yeri anlık olarak aktarırken sabah saat 11 sularında hatta yarım saat öncesinde bile canlı yayın yaparak, yani 3G'miz orada çekerken cihazın çektiğini bütün dünya gördü. Ve orada en çok tartışılan sorulardan biri buydu. Yani bizim oraya çok rahat bir şekilde ulaşabilmemiz ve orada cihazın çekiyor olması, telefonların çekiyor olması ve tüm bunlar, bu olanaklar sağlanmışken bulunamıyor olması da bir tartışmaya sebep olmuştu. Ve daha sonrasında orada uzunca bir süreç kaldığımızda orada özellikle aktivistlerin yabancı işte ajanlar tarafından tetiklendikleri ve orada özellikle de iç karışıklık noktasında zaten bir zemin hazırlığı vardı. Yani bu savaş öncesinde hatırlayın, yine işte bu savaş başladığında ilk bombalar Tahran'a ve bölgesine yağmaya başladığında hatırlayın sokakta bazıları orada adeta bir şenlik havasına girmişlerdi. Bu tabi sadece aslında o dönemde mevcut rejime karşı değil, öncesinde yani iddiaya göre sokak buna hazırlanmıştı. Ve bugün de dediğin gibi yani burada yapılan bu helikoptere yapılan saldırı, onun öncesindeki hazırlanan bütün işte verilen cevaplarda mutlaka Mossad'ın bir parmağı oldu ve İran'ın aslında bazen kendi hür iradesinin dışında oradaki bir mekanizmanın, işte Mossad gibi güçlerin o bölgede bazen İsrail'in işine gelebilecek, her ne kadar görüntüde İsrail vurulmuş, her ne kadar görüntüde Amerika Birleşik Devletleri'ne verilen bir cevapmış gibi görülse de bazen aslında İsrail'in beklediği hamlenin o taraftan gerçekleşmesini kendisinin de sağladığı da tahmin ediliyor. Yani az önce çok net söyledin. Aslında bazen sorular cevaptır diye soru cevabından daha kıymetli. Dedin ki bu yapılan hamle kime yarıyor? İsrail'e yarıyor.
1: Evet. Ne Amerika'ya ne İran'a.
2: Yani Amerika'yı da öyle bir noktaya getiriyor ki Amerika Birleşik Devletleri ne kadar işin içine girmeyeceğim dese de İsrail bir şekilde bunu işte dosyalarla ya da orada gerçekleştiği bir hamleyle Amerika'yı mecbur bırakıyor bir noktada. Ve Trump da dediği gibi işte burada seçimler söz konusu. Bir noktada işin içine bu şekilde girmek istemiyor ama öte yandan da öyle bir atmosfer oluşuyor ki yapmadığı zaman, cevap vermediğinde zayıf düşüyormuş atmosferi oluşturuyor. Bunu da kim yapıyor? İsrail yapıyor.
1: Şimdi birazdan Ekber de hazır olacak. Ekber'e de detayları soracağız. Tabii açıklamalar da geliyor, bölgede nereler vuruldu. Hatta o vurulan yerlerin önemi nedir İran için? Onları da soracağım. İsrail medyası da aralıksız son dakika şeklinde bu durumu paylaşıyor. Donald Trump'ın açıklamaları da şimdi bir yandan bakıyorum. Özellikle Hürmüz kıyısındaki bölgelerden bahsediyoruz. Yani işte Bender Abbas bölgesi, Keşm, Jask Adası vesaire gibi bu bölgeler hedef alındı. Sirik bölgesi hedef alındı. Tam da o Hürmüz'deki o kavşak
3: tabii,
1: nokta.
3: Tabii.
1: Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin olası bir kara operasyonunda hep bu bölgeye olma ihtimalinden bahsederdik.
3: Tabii.
1: Bu ihtimalden bahsederdik ki bugün belli ki hazırlanmış bir planın belki rafa kalkmıştı.

0: Ama bir karşılık olarak ilk olarak buraların hedef alındığını da görüyoruz. Şimdi Ekber Karabağ hazırlanıyor. Hemen ondan detayları alacağım. Ama Mehmet'in de dediği gibi Sayın Ertekin sanırım tam da İsrail'in işine gelen bir ortam.
1: Şimdi hatırlarsak 3 gün önce Sayın Trump şöyle bir ifade kullanmıştı. İsrail yalnız kalır demişti. Güney Libnan'ı vurmasın ve dolayısıyla İran'ın attığı füzeler meşru hale gelir. Tekrar karşılık vermesin yoksa yalnız kalır demişti. Bundan 10 gün kadar önce de bir küfürlü bir konuşması olmuştu Bibi dediği o şeyle, eli kanlı katille. Şimdi burada bakıyorsunuz
0: hatta dün ben İrfan'a şunu sordum ki tabii, yani Netanyahu buna tabii karşılık vermeyecek mi? Karşılıksız mı bırakacak?
1: Tabii. Bakın mesela sadece bir helikopterin bugün dün vurulup da bugün karşılık verilmesinin meselesinin ötesinde Dubai'ye ve oradaki Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki devletlere yapılan birçok şeyi İran biz yapmadık ifadelerini kullanmıştı. Şimdi burada bir sahte bayrak operasyonuyla kıymetli Mehmet Bey'in de ifade ettiği gibi burada bir algı yaratmak istiyor. Dolayısıyla ABD'nin asıl amacı, yani Siyonistlerle Avencenistlerin asıl temel amacı neydi? İran'da rejime karşı, rejim baskısından bunalan kitleleri ayaklandırmak, içeride bir karışıklık çıkarmak, bu karışıklığa da sanki bir müdahil oluyorlar gibi bir rejim değişikliğine gitmekti. Bunu başaramadılar. Niçin başaramadılar? Şunun için başaramadılar onların açısından. Hameney'in bir operasyonla öldürülmüş olması ne oldu? Orada İran halkını uyandırdı. Demek ki bu dış Siyonist ve emperyalist güçlerin, Avencelistlerin asıl amacının burada rejimi değiştirmek değil, ülkenin zenginliklerine konmak, Asya Pasifik'teki Çin'i hakimiyet alanını daraltmak ve Hürmüz Boğazı'nda bir hakimiyet kurması olduğunu anlamış olacaklar ki bundan ne oldu? Geri çark etmek isteyen bir Trump portresiyle karşı karşıyayız aslında. Burada çark etmek istiyor. Ama İsrail kendi arzu mebut dediği zırvalığın üzerinde tepindiği için, o zırvalığın üzerinde tepindiği için Amerika'yı da dinlemez hale gelmiş durumda. Burada ben bir sahte bayrak saldırısının olduğunu düşünüyorum. Tıpkı Körfez ülkelerine yapılan ve İran'ın da zaman zaman reddettiği saldırılardan biri olduğunu düşünüyorum. Devrim muhafızlarına gelince kıymetli Mehmet Bey çok güzel aslında ifade etti, toparladı. Yani orada devrim muhafızları da bir böyle bir homojen bir birlikte hareket ediyor diye bir şey söyleyemeyiz. 30 bölgeye yayılmış İran'ın tüm vakıf ve zenginliklerinin üzerinde oturan bir devrim muhafızlarından bahsediyoruz. Evet. Burada bakın hatırlayalım. Orada şeyin öldürülmesi drone'la yapılan saldırıda öldürülmesinden dolayı ne olmuştu? Orada bir İsrail'in drone fabrikası kurduğu ortaya çıkmıştı. Şimdi yakın kaynaklardan, yani oradaki hükümet içerisinde danışman seviyesinde, Cumhurbaşkanlığı'nın danışmanı seviyesindeki arkadaşlarımızla, dostlarımızla görüştüğümüz zaman şunu söylüyorlar. Hangi karanlıktan hangi İsrail ajanının çıkacağını biz de bilmiyoruz Mustafa Bey ifadeleri var. Bu çok önemlidir. Dolayısıyla Mehmet Bey'in koymuş olduğu teşhisler son derece doğru teşhislerdir. Burada İsrail parmağı var. Trump'ın zorlanması, Trump'ın İsrail'e karşı olan tutumunun bir anda karşılık gördüğü anlamına geliyor bu. Sağduyu'ya davet etmek lazım. İran'da tabii ki ne oluyor? Elindeki zenginleştirmiş uranyumun eline geçmesini engellemek istiyor. Ben bir uzlaşmanın olmayacağını düşünenlerdenim o bölgede ve daha çok yayılacağını düşünenlerdenim.
0: Bu arada rica edeceğim, bir haritayı verebilirse arkadaşlarım, Ekber de hazır, hemen Ekber'e gitmeden en azından izleyicilerimiz için o patlamanın nerelerde yaşandığı malum. Keşm Adası, Bender Abbas bölgesi ve şu bölgede, Sirik bölgesinde, Minap bölgesinde patlamaların meydana geldiği.

0: Bunun etrafındaki noktalar vuruluyor. Hı hı. Yani ülkenin iç kesimine, Tahran'a yönelik bir saldırı söz konusu değil ki CENTCOM bunu işte bir helikopterinin düşürülmesine karşılık yaptığını belirtiyor. Saldırıların ana noktası Hürmüzgan eli, Bender Abbas, Keşm, Sirik ve onun etrafındaki noktalar. Şunu da belirteyim. Esasında İlk kez bu noktalar vurulmuyor. Geçtiğimiz günlerde, haftalarda da defalarca bu noktalara yönelik saldırılar söz konusu olmuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin gemilerine yönelik veya oradan geçen diğer ülkelerin gemilerine yönelik saldırılar söz konusu olduğunda Amerika Birleşik Devletleri o noktaları vurmuştu. Keşm Adası'nı vurmuştu ki ben hatırladığım üzere en az iki kez oradaki radar sistemini hedef aldı. Yine Sirik bölgesini, Bender Abbas'ın bazı bölgelerini hedef almış oldu. Bu kez değişen ne vardır? Daha önce İran Amerika Birleşik Devletleri'nin gemilerini vururken veya oradan geçen diğer ülkelere ait gemileri vurulurken işte bu kez bir helikopterin düşürülmesinden bahsediyor. Ve ben öyle görüyorum ki Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları geçtiğimiz gecelerde günlerde nasıl olduysa sınırlı bir saldırı olacaktır. Yani bu bölgeyle sınırlı kalacaktır. O bölgede birkaç nokta vurulacaktır. Ve İran'da buna misilleme olarak eğer geçtiğimiz gecelerdeki yaptığı benzer bir davranışı yaparsa işte Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede Kuveyt'te olsun, Bahreyn'de olsun, Birleşik Arap Emirlikleri'nde olsun buradaki üslerine vurmaya çalışacaktır. Esasında biz bir dejavu yaşıyoruz. Dediğim üzere sadece değişen nedir? Geçtiğimiz günlerde gemiler vururken bu sefer vurulan bir işte helikopterden bahsediyoruz. İran medyasında
1: İran bunu net bir şekilde yalanladı mı? Yani biz yapmadık dedi mi?
0: Yani İran medyasında bu yönde çıkan haberler var. İran medyası diyor ki İran'ın son 24 saat içinde o bölgede bir operasyonun olmadığını belirtiyor İran medyası. Yani bu yönde haberler çıkmaktadır. Esasında o saldırı meselesi ben geçtiğimiz gece de dokunmuştum esasında bu meseleye. İsrail'le o gerginliğe denk geldiğinden biraz unutulmuş oldu. Hatta hatırlıyorum son olarak zannedersem senin yayındaydı Tahir dün gece. İşte ben bir soru da hatta gündeme getirmiştim. Acaba bu İran tarafından mı vuruldu yoksa bir teknik bir arıza dolayısıyla mı düştü diye bir soru gündeme getirmiştim ki o soru bugün bu gece yanıtını esasında gün içinde diyelim Donald Trump diyor ki İran tarafı böyle bir şey yapmış oldu. Dediğim üzere geniş çaplı bir saldırı ben düşünmüyorum. Yani sadece o bölgelerdeki bazı noktalar vurulacaktır. Ondan sonra İran yanıt verir mi vermez mi? Muhtemelen İran da yanıt verecektir. O yüzden ben uluslararası haber ajanslarına baktığımda Kuveyt'te olsun, Bahreyn'de olsun, diğer bölge ülkelerinde olsun onlar da teyakkuz haline geçmiş durumda.
1: Şimdi gelen bilgilere göre yani İran medyasında aktarılan bilgilere göre Amerika'ya güçlü ve kararlı bir yanıt vereceğiz şeklinde yanıtlar var ama tabii ki İran'da
0: Amerika'dan önce öyle şeyler vardı. Eğer Amerika Birleşik Devletleri bu meseleyi bahane ederse, bu helikopterin düşürülmesini bahane ederse, İran'a yönelik bir saldırısı söz konusu olursa İran'da çok güçlü bir şekilde karşılık verecek. Ve dikkat edersek bugüne kadar İran bu savaş süresi boyunca ne dediyse hemen hemen yaptı. Yani ben çok dikkat ettim. Mesela bir tesisi vurulduğunda ona misilleme yapıyordu. Karşı taraftan bir tesisi vuruyordu. Örnek verelim daha iki gün evvel bir petrokimya tesisi vurulduğunda benzeri bir şekilde İsrail'de Hayfa'da bölgesinde bir petrokimya tesisini vurdu. O yüzden eğer İran'dan gelen bu açıklamalara dikkat alırsak İran'ın da muhtemelen büyük bir olasılıkta Kuveyt olsun, Bahreyn olsun belki bu sefer farklı olabilir. Katar'ı da içine katabilir veya işte Suudi Arabistan'a da katabilir. Gerçi son zamanlarda Suudi Arabistan ve Katar'la biraz ilişkileri daha iyidir.
1: Uzay komutanlığından da hava ve uzay komutan yani bir açıklama olduğu ifade ediliyor. İşte Mehaber Ajansı yani karşılık vereceklerini ifade ediyor ama muhtemelen İran özellikle bu saldırıları gerçekleştiren uçakların nereden kalktığına göre bu misillemeleri yapıyor. Daha önceki yapılan açıklamalar bu şekildeydi değil mi Ekber? İşte bu uçaklar, bu saldırıları gerçekleştiren uçaklar Suudi Arabistan'dan kalktı ya da işte bu Kuveyt'ten, Bahreyn'den kalktı. Misilleme yanıtlarını da bu şekilde veriyordu. Evet. Şimdi bu ülkelerle de son zamanlarda yürüyen bir diplomasi vardı. Özellikle Hürmüz'le ilgili İran arasında. Hatta Amerika Birleşik Devletleri ile bile

0: süren bir ilişki vardı. Şimdi biz bekliyorduk ki İran ne yanıt verecek. Onda ilerleyen dakikalarda saldırının gerçekleştirdiği adrese göre yorumlayacağız tabii ki. Peki İran'da evet bazı aşırılar var, onları biliyoruz. Savaş isteyenler var, savaşa devam isteyenler var ama yani Hamaney, Pezeşkiyan ve üst kademe bu ateşkesin bozulmasına nasıl bakarlar? Yani engellemek isterler mi?
1: Yok, ben İran medyasına şu an bakıyorum. Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarına cevap verilecektir. İşte isim vermiyor, kime dayandırarak veriliyor. İşte nasıl daha önce söylemişsek, yani saldırılardan önce söylediysek, işte İran Amerika Birleşik Devletleri'nin bir helikopterini bahane ederek İran'a saldırmasına mutlak bir şekilde cevap verecektir. Bu İran medyasında adı açıklanmayan yetkililere atfen yapılan bir açıklama. Ben de az önce söyledim zaten, yani biz bu ateşkesten sonra biz defalarca bunu yaşadık bu bölgede. Diyorum, ortada değişen bir tek konu vardır. Daha önce gemilerle ilgili bunu konuşuyorduk. İşte gemiler hedef alınıyordu. Bu kez uçak hedef alınmış, helikopter hedef alınmış oldu. Yoksa geçtiğimiz hafta bazı haftalarda 3 kez böyle bu şekilde saldırılar söz konusu olurdu. Ben öyle düşünüyorum ki İran'da buna misilleme olarak dediğim üzere ya Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri veya muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri'nin o Hint Okyanusu'nda, Umman Denizi'nde konuştu. İşte gemilerine yönelik saldırılar yapmayı işte hedefleyecekti. Böyle bir eylemlerde bulunacaktı. Nitekim geçtiğimiz günlerde dediğim üzere bunu yaptı. İşte ateşkesle ilgili bu ateşkesin bozulması anlamına gelir mi? Bugüne kadar defalarca ateşkes bozuldu. Ancak taraflar yine bir şekilde bu süreci yürüttü. Hatta Donald Trump'a bu mesele sorulduğunda o bölgedeki diyordu ki işte ateşkes hafif bir şekilde tarafların birbirini vurması anlamına geliyor. Yani bunu da o şekilde yorumlamak gerekiyor. Çünkü Donald Trump bu sürecin yıkılmasına dikkat edersek sabah saatlerinde olumlu konuşuyordu. Neredeyse anlaşmaya vardık, varacağız. İki hafta içinde işte İran'a karşı mutlak bir zafer ilan edeceğiz. İşte hatta Dünya Kupası'ndan önce olabilir, bu şekilde ifadeleri vardı. Ve dikkat edelim, daha iki gece önce Netanyahu ilde İran'a saldırmaması konusunda ikna etmeye çalışmıştı. O yüzden bu gece yapılacak saldırıların ben çapının geniş olacağını düşünmüyorum. Tabii burada bir şart da vardır. Eğer İran yanıt verirse ve o yanıtta mesela diyelim Amerikan gemisi hedef alınır, orada birisi ölürse ve birileri ölürse ya gemide ciddi hasar oluşursa o zaman durum değişir. Ancak yok, geçtiğimiz gecelerde olduğu gibi olsa, işte mesela bu saldırıya karşı İran'da bir 10 tane füze atar, birkaç tane insansız hava aracı, Amerika bunları imha ederse işte dosya bu geceyle kapanmış olacaktır o zaman.
0: Bu arada bölgeden yani Körfez ülkelerinden bazı ülkelerin hava sahalarını kapatmaya hazırlandığı birisi de.
1: Katar şimdiden kapattı.
0: Evet, Katar, Kuveyt'in ki özellikle bu tür saldırılarda bu ülkelerin hedef alındığını biliyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'de bunlara dahil. Ama dediğimiz gibi bölge bir hayli sıcak. Şebnem Uruç, şimdi yaşananlara baktığımızda birazdan İrfan'a özellikle soracağım. Yani hazırlanmış bir operasyonun bir fragmanı gibi bir durumdu. Çünkü Hürmüz'e bir çıkarma ya da Hürmüz özelinde, Hürmüz kıyısına yönelik, Boğaz'ın tam da kıyısına yönelik bir operasyonun gerçekleşme ihtimalinden hep bahsediyorduk. Bu yaşananlar, biraz önce CHP'yi konuşuyorduk ülke gündeminde nereye evrilecek diye, ama işin içine İsrail girince bölgeyi nereye taşıyacak? Yani hep bir ateşkes konusuna şüpheyle bakılıyordu. Bu da onun haklı gerekçelerinden birisi mi?
2: Dün gece aslında sizinle bayağı bir bu konuyu masaya yatırmıştık ve hatırlarsınız, dile getirdiğimiz konulardan bir tanesi de Trump'ın Netanyahu'ya işte devam edersen tek başınasın demesiydi. Yani tabirimi lütfen bağışlayın ama galiba yani çok hızlı bir şekilde lafını yediriyorlar Trump'a. Dün özellikle söylediğimizde hatırlarsınız, ben özellikle yani İsrail gibi dostum varken senin de düşmana ihtiyacın yok. Hani çok dediğimiz bir konu. Bakın şimdi pek çok kişi bunu teyit edemesek de acaba bir sahte bayrak operasyonu mu? Bu işin arkasında İsrail mi var diyor. Siz soruyorsunuz acaba başka bir ülke olabilir mi diye. Herkesin aklına yani görünenden çok görünmeyen, tahmin edilen falan geliyor ve benim de duyduğum, yani daha doğrusu okuduğum ama emin olamıyorum. El Cezire geçmişti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı. Biz yapmadık dedi. Ama İran da pek çok şeye, yani 28 Şubat'tan beri o kadar çok biz yapmadık diyor ki, yani dedi ki tarafların birbirleriyle çok bağlantısı olmadığı için, mesela yani Arakçı ve dışişlerinde çalışanların devrim muhafızlarından yani doğrudan bilgi alamadıklarını bildiğimiz için onlar da hayır biz yapmadık dediği zaman hemen güvenemiyoruz. Ama tabii şimdi büyür mü büyümez mi, bundan sonrasında ne olur? Bu biraz galiba İsrail'in isteğine bağlı maalesef. Yani dün ben istediğim zaman duracak gibi bir şey koymuş oldu ortaya yani. Ve bugün Trump'a kalkıp ya şunu da yapabilir bir Amerikan başkanı. Evet, bir Apache helikopter düştü ama araştırıyoruz, sorumlusuna bakacağız. Gerçekten İran mı yaptı? En kısa sürede şiddetle cezalandıracağız dersiniz ama o anda yapmak zorunda
3: acaba
2: değilsiniz.
3: Acaba Trump mı verdi talimatı? Bir de CENTCOM diye bir şey var.
4: Diliyorum. Merve Şebnem çok güzel bir konuya geldi. Destekliyor New York Times. New York Times diyor olayın nedenini İran ateşi mi, mekanik arıza mı soruşturuluyor şu anda diyor.
2: Evet, yani normalde böyle olmasa hemen silaha sarılmazsın. Ha, bu devam edecek mi? Normalde Ekber Karabağ çok güzel özetledi. Aslında daha yakın zaman, bir hafta 10 gün öncesinde oldu. Hürmüz'de gemi üzerinden işte Amerikan gemisine vurdun. İşte ben de senin karşılığında, özellikle de hep evet Sirik, Keşme, Mandar Abbas, o bölgeye ciddi anlamda odaklanılıyor. Ama bunun devamında İran'ın ne yapacağı önemli. Körfez ülkelerinin yerinde olsam ben de hava sahasını kapatırım. Hava savunma sistemlerini devreye sokarım. Çünkü görünen o ki İran'da, yani şimdi dün bunu konuştuk uzun uzun. İran adeta en büyük düşmanının en güçlü saldırısını göğüslemiş ve geri püskürtmüş bir ülke. Zafer kazandığını düşünüyor. Zafer olmasa da zafer kazandığını düşünüyor rejim. Ve tam da böyle bir tabloda ya düşünün, bakın şimdi Amerika Birleşik Devletleri biz karşılık vereceğiz diyor Apache helikopterin düşürülmesine. Şimdi İran ben de karşılık vereceğim diyor. Yani kimin ilk ateşi attığı, yaptığı belli değil, ortada değil ama herkes karşılık. O karşılığı nereye vereceğini tahmin ediyoruz İran'ın, bu zamana kadar gördüğümüz tablo. Kalkıp Lübnan'da dün mesele İsrail'e karşılık vermelerinde, ama Amerika'ya karşılık verirken çoğunlukla Körfez ülkeleri hedef alınıyor. İşte Birleşik Arap Emirlikleri olabilir, Kuveyt olabilir, yoğun yani tahminler az çok buralarda, Bahreyn olabilir. Biraz belki birkaç gün böyle devam edebilir. Belki bu akşam bitebilir, bilmiyoruz. Ölü sayısına, can kaybına bağlı ama benim tahminim Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın bu işi, çünkü şey dedi, it's not a big deal falan diyerek, aslında çok da önemli bir şey değil. Tamam, karşılığını vereceğiz ama ölü yok falan da dedi. Yani buna bir böyle teamül olarak, bizim helikopterimiz düştüyse biz karşılığını veririz. Ama kendisi de böyle o sürekli dünkü, yani düne kadar çizdiği o ateşkesten vazgeçen tavra bir anda bürünmek istemiyor. Ama doğru, birileri onu savaşa çekmek istiyor. Ha, bu arada Tahir Bey, şunu da düşünüyorum.
0: Burada hava sahalarına da bir yandan bakıyoruz. Evet, Kuveyt'in hava sahası boş. Havada o bölgelerde diye Katar'ın da hava sahası boşalmaya başladı. Ama bazı Amerikan hava kuvvetlerine ait uçaklar var.
2: Ya bu arada yani neyle düşürdü? İHA ile düşürdü değil mi İran?
0: İran'ın düşürdüğüne yönelik
2: mesela, evet, yani iddialar o, en azından ortada dolaşan bilgiler İHA ile, yani kaç milyonluk Apache helikopter, yine işte eğer İran düşürdüyse işte yani en fazla 100 bin dolarlık falan bir İHA ile düşürülmüş olacak. Tabii ki maliyetler, itibar, bütün bunların hepsinin ortada olduğu bir senaryo. Ya bu biraz bana şey gibi geliyor artık. Birkaç keredir üst üste yaşıyoruz ya bunu. Benim hatırladığım en az bu üçüncü oluyor. Bu böyle bazılarının işine geliyor sanırım. Böyle bir kontrollü ateşkese döndü bu iş. Ya da kontrol, gerilim, kontrollü gerilimli ateşkes diyelim. Bu işi böyle dönem zaman zaman böyle belki petrol fiyatlarına avantaj sağlayanlar, belki tarafların, yani İran'da da devrim muhafızlarının içerisinde de bir grup hakikaten savaşın devam etmesini istiyor. Evet. Amerika'da bir cephe, hem bir cephe gerçekten savaş devam etmesini istiyor ama bir

0: tarafta da etsin, bu şekilde sürsün isteyenler de var. Yani ne bu tam barış gerçekleşsin. Da
1: var petrol fiyatlarında.
0: Ne tam barış gerçekleşsin, ne tam savaş olsun. Böyle kontrollü, kontrolden tam çıkmamış şekilde yeni statüko bölgede bu olsun isteyen bir grubun da olduğunu düşünüyorum. Ya, sanki buradan
1: her füze fırlattığında işte biz burada pek çok şirkette anlıyoruz İrfan sayesinde. Bölgedeki Körfez ülkelerine yeni silahlar satılıyor. İşte her Körfez'de ya da Hürmüz Boğazı ile ilgili bir sıkıntı çıktığında sigorta fiyatları
2: artıyor.
1: Artıyor ki o gemilerin, yani bizler araç sigortasından genellikle dert yanarız ya, bu gemilerin milyon dolarlık sigortalarından bahsediyoruz. Şimdi onlar artıyor. Yetmezmiş gibi hepimizin yakından takip ettiği işte o akaryakıt fiyatları bu yaşanan krizlere göre anlık olarak değişiyor. Ki bizler bunu bir depo benzin olarak düşünürken işte bu Brent petrol üzerinden büyük paralarla yatırım yapanlar, bunlarla adeta bir oyun oynayanlar var. Şu an itibariyle ben bakıyorum saat 12'den bu yana bile anlık böyle yükselişler de gerçekleşmiş durumda. 1 dolar civarında bir artış neredeyse söz konusu. İrfan Sapmaz, beklenilen bir şey, evet, bu İran, Amerika ve İsrail üçgeninde hemen her bu kriz sürecinde yaşanan senaryolardan bahsediyoruz. Ama bu kez ilk kez böyle bir lokal bir saldırı alanı hedefler tercih edilmiş durumda. Hürmüz, seninle daha önce de bu konuyu konuşmuştuk. Kıymetli özellikle askeri stratejistlerle birlikte de Amerika'nın olası operasyonunun, bir kara operasyonu olursa da, hava operasyonu olursa da, Hürmüz Boğazı, o Hürmüzgen bölgesinin olabileceğinden bahsetmiştik. Bugün de adeta çalışılmış hedefler vurulmuş gibi.
3: Şimdi burada iki soru akla çıkıyor. Bir soru çok önemli. Yani bu helikopter kim tarafından vuruldu? Amerikan tarafının gözüyle bakıyorum. Donald Trump gözüyle, Beyaz Saray gözüyle bakıyorum. Diyelim ki İran tarafından vuruldu. Donald Trump ve ekibi bu krizi, bu savaşı tırmandırmak adına bunu açıklayabilir mi? Açıklaması gerekir mi? İki, diyelim ki İsrail tarafından vuruldu. Amerikan tarafı, Beyaz Saray, İsrail'le buradaki uzantılarıyla bir çatışmayı daha da fazla büyütme adına bunu açıklar mı? Bana göre çok önemli. İki soru bu. Ama şunu biliyoruz ki biz, hem Amerika'daki işte iç piyasayı, ekonomiyi takip ederken şunu biliyoruz. Artı ara seçim dönemi başladı, resmen start verilmiş oldu. Donald Trump bu savaşı bir şekilde en azından ara seçimlere kadar, 3 Kasım'a kadar durdurmak, yavaşlatmak, işte petrol fiyatlarını dolayısıyla kontrol altına almak, petrola bağlı ürünlerin kontrol altına alınması gibi birçok etkenler ve nedenler var. O açıdan da şimdi Donald Trump bu işi bana göre uzatmayacak. Yani burada, çünkü bir şeye dikkat çekildi. Evet, bir helikopter vuruldu, bir helikopter kaybımız var ama insan kaybımız yok. Donald Trump'ın deyimiyle mesajını açmaya çalışıyorum.
1: Benzer İki bir saldırı mı? Hani misilleme diyoruz ya. Şimdi oradan gelen bazı bilgiler de var. Yani bölge kaynakları. İşte birkaç hava savunma sistemi ve radar noktası hedef alındı. Acaba onlar da böyle bir İranlıya zarar gelmeyecek şekilde teknik ya da teknolojik bazı hedefleri mi hedef aldılar, vurdular?
3: Şimdi
1: Tahir, uyarı deniliyor İrfan Sapmaz. Bu İran'a bir uyarıydı. Yani haliyle müzakere sürecini bozmayacak şekilde bir uyarı sanki.
3: İran'ı derken ben hep orada ayrım yapmak istiyorum. Konuklarımız da çok altını çizdi. Sevgili Mehmet'i ben izledim İran'da. Teşekkür ediyorum. Oradaki o günlük canlı yayınları İran'ı anlama adına, bölgedeki iç dengeleri anlama adına. Sevgili Ekber'i zaten takip ediyoruz ama Ekber'in konuşabildiği var, konuşamadığı var. O açıdan Mehmet benim için çok aydınlatıcı olmuştu ki ben de iç yansımaların, Amerikan Beyaz Saray'a, Pentagon'a yansıması, istihbarat topluluklarının değerlendirmelerini çok yakından takip eden bir gazeteci olarak Şimdi bu helikopterin kesin Amerika İstihbarat Topluluğu'nun elinde, ki bunu birinci derecede kim takip ediyor bu hareketlilikleri? NSA, ama esas birinci derecede kim takip ediyor? NGO dediğimiz National Geographic Intelligence diye bir topluluk var. Bunların tek bir işi var: bölgedeki tüm hareketlilikleri izlemek. Havada, evet, karada, denizde, arabaların plakalarından tutun telefon konuşmalarına, telsiz konuşmalarına kadar, artık bugünkü yapay zeka ile bunlar anlık olarak takip ediliyor. Bunun, Donald Trump'ın bu saldırının kim tarafından yapıldığı raporu Donald Trump'ın önündeki her sabah saat 11'de CIA tarafından günlük istihbarat toplantısı yapılıyor ve Donald Trump'ın önüne raporlar. Bu tip olaylarda da sürekli olarak bilgilendiriliyor. Bu açıdan Amerika tarafı bunu biliyor, ama her doğruyu açıklamanın bir zamanı var. Onun için altını çiziyorum. Donald Trump çok önemli bir döneme girdi. Ara seçim dönemine girdi ki demokratlar, ki bana ulaşan özel istihbarat bilgilerine göre de söylemiştim, devrim muhafızlarının bir grubu İngiltere üzerinden demokratlara yaklaşarak Donald Trump'ı buradan indirmeye çalışıyorlar bir şekilde. Hmm. O açıdan Amerika biliyor bunu. Bu saldırının kim tarafından kesinlikle yapıldığını biliyor. Belki zamanı gelince, Amerika'da çok gelenekseldir, Beyaz Saray bunu bir şekilde sızdıracaklar. Ama şu anda ben o sızdırmayı yapacaklarını düşünmüyorum. Zamanı değil, tansiyonu yükseltir çünkü.
1: Ya bugün mesela Bernie Sanders'ın bir paylaşımını gördüm. Muhtemelen sen de karşılaşmışsındır. Bernie Sanders diyor ki Netanyahu ulusal savunma yasasındaki işte 224. madde için lobi yapıyor. Bu madde ABD-İsrail askeri işbirliğini ve silah geliştirmesini neredeyse sıfır denetimle sessizce genişleten bir hüküm. Amerikan halkı İsrail'e daha fazla ABD askeri yardımı istemiyor. 224. maddeyi yenmeliyiz diyor. Yani bu Bernie Sanders etkili senatörlerden, evet, birisi ve onun bu çıkışı da hazır şu anda Temsilciler Meclisi'nde, değil mi sanırım, Trump? Evet. Üstünlüğü de kaybetti.
3: Evet. Zamanlamaya da dikkat etmek lazım. Tam ara seçimlerin startı veriliyor ve bunun üzerine lobi çalışmaları başlıyor, dikkat edersen. Yani bu şu anlama geliyor: İsrail tarafı şayet, işte hep söylüyorum, 435 sandalyenin 368 tanesi APEC dediğimiz Amerika-İsrail Halk İlişkiler Komitesi, hı hı, tarafından bunlar fonlanıyorlar, besleniyorlar. Ve zamanlamaya baktığımız zaman Tahir, tam ara seçim startı verilmiş ve bunun üzerinde çok yoğun bir İsrail'in, Netanyahu'nun lobi çalışması var.
1: Tam da zamanlama, ifade ettiğin gibi manidar. Ekber, bu İsrail konusunda bir sorum da sana olacak. Yine konuklarımın yorumlarını alacağım ama. Şimdi İran İsrail'e yönelik bir saldırı başlattı. Sonradan Trump'ın araya girmesiyle durdu. İran şunu diyor mu? Benim esas hedefim işte Amerika değil, İsrail'dir, ya da İsrail değil, Amerika'dır. Ya da her ikisi de benim için aralıksız bir hedef midir?
2: Sonuncusu. Yani sonuncusu. İran diyor ki İsrail, Amerika Birleşik Devletleri benim için fark etmiyor. İkisi de aynıdır. Hatta İsrail İran'a saldırdığında işte Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklamalar gelmişti. Biz olayın içinde yokuz. İran diyor ki yok. Bizim öyle bir şey söz konusu değil. Zaten İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'nin onayı olmadan böyle bir eylem yapamaz. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri ateşkese imza atan ülke olarak bütün bu meselelerden sorumludur. İran ayırt etmiyor. Yani İsrail'le işte Amerika Birleşik Devletleri'ni ayırt etmiyor. Hatta saldırı yapıldığında da işte bu saldırı İsrail tarafından mı Amerika tarafından yapıldığına bakmayarak iki ülkenin de ismi yan yana getiriliyor. Az önce dikkat çekici bir hususu da aktardın. Amerikan medyası bunu bir uyarı niteliğinde bir, evet, saldırı olarak değerlendiriyor. Dikkat çekici husus da şudur: İki gün önce de İran İsrail'i vurduğunda aynı şeyi söylemişti. Bu bir uyarıdır demiş. Yani bu ne demek? Yani biz kapsamlı bir savaşa girmek istemiyoruz. Bu bir işte böyle bir şey olmuştur ve biz buna cevap vermek zorundayız. Yani İran da İsrail'e cevap vermek zorundaydı. Yani kendi kamuoyunu, özellikle kendi destekçilerini ikna, aynen, edemiyordu. Yani onlara...
4: Ekber, bu arada tabii sen yayındayken bir yandan oradaki kaynaklarımız da bilgi aktarıyor ama şunu söyleyeyim. Devrim muhafızı tarafından da bir açıklama geliyor zannedersem. Önümüzdeki dakikalarda... Kısa bir süre içerisinde anlık olarak karşılığı vermemiz an meselesi demiş. Birazdan orada demiş hava araçlarımızı harekete geçireceğiz diye şu dakikalarda açıklama yapmış. Ben de açıkçası kısa bir süre içerisinde hani bu Katar olur, Kuveyt bilmiyorum ama özellikle Körfez'deki o üstler noktasına İran tarafından ben bir misilleme olacağını
1: hep soruyorduk o gece. Tabii, bu gece mi?
4: Yani
1: ama en azından misilleme için bu gece.
4: Az önce bir kaynağımla yine görüştüm de çok önemli bir noktaya dikkat çekti. Bakın İran artık bu saatten sonra İsrail'e karşı hiçbir şekilde acaba şöyle mi yapsam karlı çıkarım pozisyonunda değil, ne olursa olsun bir şekilde cevap veriyor. Hatta sadece kendi topraklarına değil başka bir yere de saldırı gerçekleştirdiğinde ya da gerçekleştireceğim dediğinde İran direkt devreye girip tekrar saldırısını gerçekleştiriyor. İşte Beyrut'a saldıracağım dedi. Tabii. Siz Beyrut'a saldırırsanız biz de size saldırırız dedi. Beyrut'u vurduğu anda İran da tekrar bir kez daha İsrail'i vurdu. Yani bu noktada bu saatten sonra İsrail'e karşı İran kaybedecek bir şey olduğunu düşünmüyor. Yani ne olursa olsun cevabını vereceğim diyor. Bir de çok kısa bir şekilde ekleri bölmüş gibi oldum ama bakın bu akşam misilleme yaptık diyerek Körfez'de gerçekleştiren bu saldırının olduğu bu nokta aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm dünyanın gözü önünde imajının yerle bir olduğu bir nokta. Ne diyordu? Bu gece İran'ı yerle bir edeceğiz. Yarın sabah İran diye bir şey kalmayacak diyordu.
5: Çok doğru.
4: Hürmüz Boğazı'nı açacağız diyordu. Ama İsrail'e karşı değil Amerika'ya karşı da aynı şekilde dik bir duruş sergiledi. Ne dedi? Hürmüz İran'ındır. İran'ın kalacak. Açamayacaksın dedi. Yani aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin karizmasının çizildiği yer burası. O yüzden buralara saldırıyı gerçekleştiriyor ama böyle devam ederse yani yaramaz bir çocuk gibi İsrail artık son yıllarda Amerika'nın başına neredeyse bela olmuş gibi. İstemediği bir savaşa sokuluyor. İstenmediği bir anda saldırı yapmak zorunda bırakılıyor. Bazen karşı tarafta sızdırılmış olan ajanlar sebebiyle, bazen karşı tarafın söylemleri sebebiyle Trump da bir noktada saldırmak zorunda kalıyor. Eğer böyle devam ederse Amerika Birleşik Devletleri belki de önümüzdeki birkaç yıl sonrasında artık İsrail'i koruyacak bir Amerika gücü bile kalmayabilir böyle devam ederse. Ama gördüğümüz bir şey var şu anda. Az önce Şebnem Hanım da söyledi. İran'ın tutumu şu. Yani kazanmaktan ziyade bugün kaybetmeyen bir İran, teslim olmayan bir Hürmüz burada zaten İran'ın güçlü olduğunu, İran'ın onlar karşısında bir zafer atmosferi içerisinde olmasını da sağlıyor.
3: Hayır, çok özür diliyorum. Şu anda çok önemli bir atama gerçekleştirdi Donald Trump. Şu anda Truth Social üzerinden paylaştı. Malum Tulsi Gabbard vardı, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü. Ulusal İstihbarat Direktörü çeşitli tartışmaların ardından işte kocasının kemik kanseri olması dolayısıyla istifa etmişti. Donald Trump da işte özleyeceğiz falan gibi açıklamalar yapmıştı. Şimdi onun yerine getirilen kişi ilginç bir kişi, hiç istihbaratla ilişkisi olmayan bir kişi, William Bill Pult diye birisi. Çok büyük bir şaşkınlıkla tabi Amerika'da karşılandı. Bu tamamıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde gayrimenkul sektöründen gelen bir isim ve Trump'a da çok yakın bir isim. Yani istihbarat ve ulusal güvenlik
5: devletin başında
3: istihbarat ve ulusal güvenlik geçmişi hiç bulunmuyor.
1: Yani ülkedeki tüm istihbarat birimlerinin bağlı olduğu
3: 18
1: kişi.
3: İstihbarat servisinin başına getirildi. Tulsi Gabbard'ın başına ve 19 Haziran tarihi itibarıyla görevine başlıyor. Bu arada bunu
1: temsili bir görev mi acaba? Yani temsili bir atama mı yapıyor o makamda bulunsun diye? Şimdi bu 18 istihbarat biriminden bahsediyoruz.
5: Evet,
1: dünyada bir yerde savaş çıkacaksa, bir yerde kriz çıkacaksa, bir yerde Amerikan müdahalesi gerçekleşecekse bunların hepsine yön veren birimlerden bahsediyoruz.
5: Ve
1: önceki isim her ne kadar geçmiş olsa da tartışmalı bir isim olduğunu zaten ifade etmiştik ve eşi nedeniyle olduğu ifade ediliyor ama Donald Trump'ın tepkisi nedeniyle de çünkü çok fazla Donald Trump'ın bu süreçte yanıltıldığına yönelik iddialar vardı. Ama şimdi böylesine önemli bir koltuğa bir emlakçı, yani hani geçmişinde belki bir istihbarat geçmiş olsa tamam da dünyadaki bu tüm savaşlara, senaryolara, krizlere karar veren koltukta ya da yönlendiren koltukta böyle bir atamanın olması da ve onun için de bu gecenin seçilmesi hali.
5: Aslında sormak lazım, ABD'yi Trump mı yönetiyor diye bir bakmak lazım. Şimdi
3: magacılar özür diliyorum.
1: Meslektaşlarının atadığına göre her yere
3: Evet, MAGA'cılar diyor ki Trump bunu şunun için destekledi, getirdi oraya: istihbarat topluluğunun temizlenmesi, derin devlet etkisinin azaltılması ve ODNİ'nin, yani Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün ve tüm istihbarat topluluğunun küçültülmesi adına. Yani işte bir 120 bin kişiden bahsediyoruz,

0: yaklaşık 850 milyar dolarlık dev bir bütçeden bahsediyoruz. Çok tartışılacağı benziyor bu atama Amerika'da.
1: Bu arada Politico bir mesaj paylaştı. Politico'ya göre Donald Trump bu saldırılara rağmen İran'la barış anlaşmasının ufukta olduğunu hala.
2: Şimdi Tahir Bey bir şey söylemek istiyorum müsaadenizle. Şimdi biraz önce dedim ki acaba Amerika'yı Trump mı yönetiyor diye bir şey söyledim. Neden bunu söyledim? Çünkü Amerikan müesses nizamı diye bir nizam var. Amerikan müesses nizamının içerisinde en önemli mekanizmalardan birisi Senato, ikincisi CIA, CENTCOM ve Dış İlişkiler Komisyonu. Şimdi bunlara baktığımız zaman zaman zaman Trump'ın da terse düşürüldüğü bir tabloyla karşı karşıyayız. Çünkü Trump bugün söyledi, şöyle bir imaj oluştu. Şimdi Trump akşam bir şey söylüyor, sabah ondan vazgeçiyor, farklı bir şey söylüyor. Şimdi bir saat önce İran'ı vuruyorsunuz, halen masadayız diyorsunuz. Şimdi bu teyit edilmemiş, yani bir iddialar varken İran ben bu helikopteri düşürmedim şeylerini savunuyorken bir karar verip vurduruyorsa burada demek ki etki eden bir mekanizma var. Bu etki eden mekanizmaların şimdi tabii biz dört tane müesses nizamı tarif ederken bunu saydık ama bu istihbarat örgütlerinin başına getirilen kişinin bir emlakçı olması demek ki şunu da anlıyoruz ki Trump'ın zaman zaman kontrol edemediği kurumların başındaki kişiler de oluyor demek ki. Yani devlet başkanı ama biliyorsunuz terörle mücadele istihbarat başkanı da istifa etmişti.
1: Bu arada atama kararı da Truth Social'dan çıktı.
2: Buyurun.
1: Hani bizde gözler hep resmi gazeteye çevrilir ya Donald Trump için. Bunlar Truth Social resmi gazetesine dönmüş
2: şimdi
1: durumda.
2: Tabii ki dünyada 3 tane şey var. Bakın ABD ekonomisini ayakta tutan ilaç, silah ve finans. Dolayısıyla bunların kimlerin hakimiyetinde olduğuna baktığımız zaman Amerika'da da kimlerin söz sahibi olduğunu aslında zımmen ortaya çıkarmış oluruz. Yani silah, ilaç, finans. Bakın bu kurumların 30 trilyon dolarlık Amerikan ekonomisinin içerisinde %67'sine sahip olan yine İsrail'inle irtibat kurmuş zengin tabaka diyeyim ben buna. O şekilde isimlerini vermeyelim. Şimdi bunlara baktığımız zaman Trump'ın da yalnızlaştırıldığını görüyoruz. Trump'ın da artık bir karar verici değil. Aslında bir müesses nizamın işlettiği bir teorinin ve pratiğin olduğunu ben düşünenlerdenim. Ben o şekilde düşünüyorum. Çünkü akşam gece 3'te bir demeç veriyorsunuz, sabah 6'da yalanlıyorsunuz. Sabah 6'da bir demeç veriyorsunuz, akşam 3'te yalanlıyorsunuz. Şimdi dünyada bakıyorsunuz hal ve tavırlarıyla işte bir sabah kalkıyorsunuz, Görland benim diyorsunuz. Bir sabah kalkıyorsunuz, Küba'yı alırım diyorsunuz. Bir sabah kalkıyorsunuz, işte bütün neredeyse Panama benim diyorsunuz. Bizim eyaletimiz diyorsunuz Kanada için. Şimdi bunlara bakmak lazım. Bunları söyleten güce bakmak lazım. Aslında Trump'ın vermiş olduğu savaş Çin'e karşı Asya Pasifik'teki ekonomik savaş. Yani burada İran'ın filan burada en son düşündüğü bir mekanizma olduğunu düşünüyorum. Şimdi kalkıyor İbrahim anlaşmalarına diyor taraf olun diyor bölge ülkelerine. Niye diyor? Kimi ilgilendiriyor? İsrail ilgilendiriyor. İsrail'in güvenliğini ilgilendiriyor. Arkasından işte Bibi'ye küfrettim diyor. Şimdi bu tutarsızlıklar bu bölgede birçok şeye gebe olduğunu düşünüyorum. Oraya buraya vurmasının temel sebebi de ekonomisini düzeltmek, silah satmak.
1: Her şeyden önce gebe olduğu şey sanırım Netanyahu yani bu...
2: Niye senato seçimleri var?
1: Gibi.
2: Şimdi burada eğer bir hakimiyetini kaybettiği zaman kendi Beyaz Saray'ın elektriğini bile kullanmakta zorluk çekebilir. Yani buna da dikkat çekmek istiyorum. Şimdi öyle de bir tehlike var. O bakımdan burada çok durulacağını ben düşünmeyenlerdenim. Bizi ilgilendiren kısmı bölgemizin ateş çemberinin içerisinde kalmış olmamız bu jeopolitikte. Bizlerin de bu küstah İsrail'in ondan sonra neler yapabileceğine karşı bizlerin de devlet aklıyla hareket etmesi ki bu noktada devletimize, milletimize en önemli

0: aydınlatmayı yapan, hizmet eden Sayın Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz. Verdiği mesajlara güveniyoruz ve Türk milletinin de bunun farkında olduğunu düşünüyoruz.
1: Şimdi ilginç bir durum, Şebnem Hanım yorumunuzu alacağım ama İran'da öyle düşünür mü diye bir Ekber'den de teyit almak istiyorum. Yani işte politikaya konuşan bir Amerikalı yetkili diyor ki tüm bu yaşanan darbelere rağmen, yani bu ateşkes sürecinin aldığı yaralara rağmen o zafer, daha doğrusu anlaşma yakın diyor İsrail, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında. İran'da böyle düşünür mü Ekber?
2: Hayır, şunu söyleyeyim. Yani İran'dan resmi yetkililerden anlaşmaya yakınız yönünde bir açıklama gelmiyor. Sadece gelen açıklamalar, örnek vermem gerekiyorsa, mesela gün içinde İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğinden açıklama geldi. Hı hı. Görüş alışverişi devam ediyor denildi. Tabii Amerika Birleşik Devletleri olumlu konuşuyor. Esasında bunlar da yeni de değil. Hatırlayalım, savaştan önce dahi Donald Trump işlerimiz çok iyi gidiyor, anlaşmaya vardık, varacağız diyordu. Ancak bir baktık işte Perşembe günü görüşmeler vardı, Cuma günü saldırı söz konusu oldu ve Donald Trump o görüşmelerden sonra da çok iyi gidiyor demişti. Şimdi yok, İran'da öyle bir hava yok. Ancak tabii Amerika, İran ne kadar Hürmüz'ü sıkarak Amerika Birleşik Devletleri'ne bir çıkmaza sokmuşsa, Amerika Birleşik Devletleri ile İran'a uyguladığı deniz ablukasıyla aynı şekilde İran'ı da zor duruma bırakmış durumda. Ben bir kaç hafta önce Bender Abbas bölgesindeydim, Hürmüz bölgesindeydim. Orada gemiler hareket etmiyor. Böyle de bir durum söz konusu. Yani ne kadar karşı taraf dezavantajlıysa bir o kadar da İran dezavantajlı. Yani limanlarda gemi gitmiyor, gemi gelmiyor. Daha bu helikopter meselesi olmadan birkaç saat önce yine bir gemiyi Amerika Birleşik Devletleri vurmuştu. Biz İran limanlarına hareket eden bir gemiyi hedef almıştı. Bugüne kadar yanılmıyorsam 6 veya 7 gemi doğrudan hedef aldı uçaklarıyla. 130'un üzerinde, 140'a yakın gemiyi de İran limanlarından çıkmasına veya İran limanlarına girmesine müsaade etmedi. Yani bu durumda İran'ın canı sıkıyor. O yüzden taraflar ikisi de birbirinin boğazını tutmuş durumda. Yani boğmaya çalışıyor. Bu ikisine de zarar veriyor. O yüzden ben öyle düşünüyorum, bir şekilde bu taraflar bir uzlaşıya varacak. Tabii bu kapsamlı bir uzlaşma olmayacak. Sadece savaşın sona ermesi, Hürmüz'ün açılması, ablukanın kaldırılması meselesi olacaktır. İşte İran'a para verilir mi, verilmez mi, bu tartışılıyor. İşte İran diyor ki en azından paralarının yarısını verin. Geri kalan yarısında mesela bir zamana yayarak verin. Donald Trump diyor yok, bu aşamada herhangi bir para verilmeyecektir. İşte bu pazarlıklar devam ediyor. Yoksa mesele sadece Hürmüz ve abluka olsaydı çoktan çözülmüştü. Ben genel olarak yani bir şekilde bu mesele üzerinde uzlaşacaklarına, eğer durum bu şekilde devam ederse, az önce de söyledim. Eğer Amerikan askeri ölür, bir tane dedik, bir bakarsınız 300'e bir gemiye isabet etti. Çok sayıda Amerikan askeri öldü. Durum tamamıyla rayından çıkabilir.
1: Bu arada bölgedeki, yani İran'a yönelik o saldırıların yaşandığı bölgede durumun sakinleştiğine dair bilgi geçiyor.
2: Mehrab Ajansı. Evet. Mehrab Ajansı diyor ki durum sakinleşti. İşte muhtemelen ABD'nin saldırıları durmuştur. Gerçi o kadar çelişkili İran medyasında haberler var ki insanın kafası. Mesela Fars Haber Ajansı diyor minap vuruldu. İran devlet televizyonu diyor yok, bu haber doğru değil. Oraya bir saldırı olmamıştır. İşte bir haber ajansı diyor şura vuruldu. Öbürü diyor yok, bura vurulmadı. Yani şunu söyleyeyim. Resmi olarak şu ana
1: Ekber,
2: kadar
1: biz sana, biz seni seviyoruz bu konuda.
0: Biz Ekber Bey'e inanıyoruz.
1: Bilgileri de seninle teyit ediyoruz. Çünkü şimdi Mehr Haber Ajansı var, Fars Haber Ajansı var, işte zaten sayılı haber ajansları, Tasnim var. Soruyorum hatta yeri geldiğinde yine Ekber'e ki Ekber, burası kime bağlı, burası kime bağlı? Devrim muhafızlarına, Hamane'ye, direkt devlete, ki zaten ülkedeki tüm yayın kuruluşları doğal olarak Hamane'ye bağlı, evet. Onu da biliyoruz. Ama her birinin ayrı kaynakları var, yani devrim muhafızları içinde de güçler var ayrı ayrı. Ekber sürekli ifade ediyor. Ama bizim Ekber, teyit kaynağımız sensin. Yani en başından beri nasıl o bölgedeki gelişmeleri an be an dünyayla senin aracılığında paylaşsak, şimdi de öyle yapmaya devam edeceğiz.
2: Yani şunu söylemek istiyorum. Teşekkür ederim öncelikle. Şimdi tabii ben bilgilerin bir kısmı ya, bunlar sonuçta bir haber ajansı. Yani bir site değil, bir ne bileyim sosyal medya değil. Yani haber ajansı bir habere Ben 10 seneden fazla haber ajansında çalıştım. Yani bir haberi yayınlamadan önce bunu teyit ediyor. Yani sağa sola bir şekilde bunu teyit ediyor, yayınlıyor. Sadece bugün değil, dün de, önceki gün de benzeri durum yaşanmıştık. Mesela örnek vermem gerekiyorsa, sürekli bir şekilde birçok İran haber ajansı Kerec'e yönelik saldırı oldu dedi. Ve ben de buradan ifade ettim. Çünkü resmi haber ajansında görüyorum. Sonra o bölgenin valisi geliyor, diyor bizim bölgeye bir saldırı olmamıştır. O zaman niye bu, mesela bir de Kerec böyle uzak bir yerde değil, hemen Tahran'ın 50 kilometre ötesinde. Böyle bir, tabii bu durumda, yani bir savaş ortamı da bu tip olaylar normaldir esasında. Bir kısmı normaldir. Tamamıyla normal değil. Mesela X haber ajansının falanca bölgede bir muhabiri varsa bir bölgeden patlama sesi duyuyor. Belki o patlama sesi adadaymış, belki şeydeymiş. Tahmini olarak bir şey geçiyor. Bu şekilde kafa karışırın. Yani özetlememiz gerekiyorsa, yani bizim izleyicilerin kafasının karışmasın. İran'ın güney bölgesine yönelik Amerika Birleşik Devletleri'nin bir saldırısı söz konusu oldu. Bu genellikle Hürmüzgan bölgesindeki bazı noktalara oldu. Teyit edilmiş bilgilere göre bu Keşm adasında en az 6 nokta vuruldu ve onun etrafındaki bazı noktalar da yine vuruldu. Amerika'dan gelen bazı teyide muhtaç bilgilere göre o bölgelerde radar sistemleri ve hava savunma sistemleri vurulmuştu. Ki radar sistemleri geçtiğimiz gecelerde de hem Keşm adasında hem diğer noktalarda, özellikle o iletişim kuleleri, radyo iletişim kuleleri, ki onlarla İran oradan geçen gemilere uyarıyor ve onları takip ediyor. Onlara yönelik işte bir Amerika'nın saldırısı söz konusu. İşte İran buna nasıl bir misilleme yapacaktı? Ben az önce söyledim. Yani biz bunu geçtiğimiz gecelerde de yaşamıştık. Tek şey o tarihlerde gemiler vuruluyordu. Bu kez helikopter vurulmuş durumda.
1: Evet, yani işte bundan sonrasının için ne olacak? Artık İran'ın yapacağı o karşı saldırıya göre belki de netlik kazanacaktır. Yani bir Amerikan askerine mi zarar verecek? Bir Amerikan yine gemisine bu kez vurursa daha sert bir yanıt mı gelecek? Ama karşımızda bir Amerikan başkanı var ki, Donald Trump. Evet, onun bazı çılgınlıklarını vesaire konuşuyoruz. Hatta dün de konuştuk. Yani Beyaz Saray'a kafes dövüşü için ring yapmayı planlayan bir adam var.
3: Çok Amerikan ama.
1: Çok Amerikan.
4: Evet. Akreditasyonlarımızı yaptık o maç için de bu arada. Heyecanla
1: bekliyoruz. İlk maç kimler arasında acaba?
0: Bir bile yapar herhalde ilk maçı.
1: Bir gün Trump'ı ringlerde görürsek boks eldivenleriyle şaşırmayız yani. Ama ilginçtir.
4: True Social'da şimdi yapıyor zaten, biliyorsun. True Social hesaplarında o tip şeyler yapıyor. Her türlü şeye giriyor yani. İşte
1: yapar yani. Bir yapay zeka paylaşımına bakar. Şimdi haliyle bir çılgınlık daha, yani o tutarsızlık, Şebnem Hanım, baktığımızda ya İran'ı vuruyor, İsrail'i yine İran'ı vuruyor. Bölge karman çorman, hala bir anlaşma yok. Şimdi geride bıraktığımız gün radar sistemleri, hava savunma sistemlerini vurduk ama anlaşmaya çok yakınız. Hı hı. Yani bu tutarsızlıktan mı kazanıyor acaba? Donald Trump'ın diplomasi formülü de böyle bir şey mi?
3: Bence bir çıkmaz daha. Yani böyle bir, muhtemelen o Venezuela operasyonundan böyle bir ciddi anlamda egonun fazla yükselmesi sonrasında uzun süredir kulağına fısıldanan İran operasyonu konusuna hadi yapalım dedi ve bu kadar yani çok uzun süreceğini düşünmedi bence. Hı hı. Ama mevcut durumun dezavantajları kadar avantajları da var bence Amerika Birleşik Devletleri açısından. Ya bu zamana kadar İran hep tehdit olarak sundukları ama dokunamadıkları bir yerde dokunmuş durumdalar. O yani Pandora'nın kutusu açıldı ve böyle devam ettiği müddetçe işte herhangi işte bir Apache helikopteri düşebilir, bir yerde bir şey olabilir, Hürmüz'de o ona ters bakmış olabilir, biri birine çelme takmış olabilir ve canları isteyince vuracaklar, cezalandıracaklar. Ama İran açısından da şu anda çok avantajlı bir durum var. Rejim açısından özellikle. Tabii ki bu arada yani savaşın verdiği zayiatı ve yıkımı ve acıyı bir kenara koyuyorum ama rejim de şu anda canı istiyor, Körfez'e vuruyor. Canı yani işte orada Amerikan üsleri var diyor. İşte Kuveyt'e, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Katar'a, hatta İsrail'e canı istediğinde bir İHA, bir füze gönderebiliyor. Öte taraftan içeride kendisine yönelik herhangi bir hareketliliğin görülme ihtimali herhalde neredeyse sıfıra indi. Çünkü bugün

0: zaten aynısınız herhangi bir şey yaparsanız. Bakın Rusya-Ukrayna meselesini hatırlayın. Yani ne zaman başladı savaş? 2022 miydi? 2022'ydi herhalde değil mi?
1: 5 Şubat. Evet.
0: Ve kaç yıl oldu? 4 yıldır konuşuluyor değil mi şimdi? Bir ateşkes olacak mı? Sonra barış gelecek mi falan? Yok, barış yok. Çünkü taraflardan biri diğerine ağır bir üstünlük kurmadığı müddetçe günümüz dünyasında artık ateşkes de yaşanmıyor, barış da yaşanmıyor. Yani örneğin maalesef Gazze. Gazze'de korkunç bir soykırım gördük. Soykırımın en korkuncunu canlı yayında gördük. Ve ancak yani insanlar yalvar yakar dünya liderleri falan. Yani bir şey artık, yani hani Türkiye'nin çabasını falan hatırlayın BM'de. Ne kadar uğraşıldı ve ancak o zaman yani bir ateşkes nitekim sağlandı. Fakat o ateşkese de işte soykırımdan
2: hayırcı.
0: Evet ya, yani soykırım yok en azından diye şükrettiğimiz bir noktadayız. Şimdi taraflardan biri diğerine çok ağır basmadığı müddetçe ne ateşkes görebiliyoruz ne barış görebiliyoruz. Taraflardan birinin diğerine çok ağır basmasını geçin. Bir de taraflar zafer istiyorlar. İran da şu anda ciddi bir zafer istiyor. Yani işte Hürmüz bana kalsın diyor. Şey ya da nükleer konusunda bir avantaj sağlayayım diyor. Füze savunma sistemlerime, füze geliştirme programıma dokunma diyor. Ya da vekil sadece. Yani bir kazanımı net bir şekilde yazmadan bence asla barışa gitmeyecek. Amerika tarafından şu anda zaten en büyük baskı Trump için içerisi. Bence içeriden de İran konusunda ya da petrol fiyatları konusunda 4-5 haftada tölere ederim ve günün sonunda İran'ı masaya getiririm diye düşündü bence. Çözerim bu işi. O kadar kısa süredeki dalgalanmayı da bir şekilde sonrasında sönümlendirebileceksem bu yani benim için tölere edilebilecek bir şey dedi ama öyle olmadı. Bitmedi hikaye. Şimdi o da bir zaferle bunu taçlandırmadan yani ne yapacak, ne diyecek? O zaman niye girdin bu savaşa?
2: Niye vurdun
0: diyecekler.
2: Diyecekler.
0: Evet, yani bu gerçekten onun şu anda sürüncemede bıraktığı durum bir hanesine artı yazabilecek bir ateşkes barış senaryosundan daha olumlu bir durum. Bu arada şunu
3: Mehmet şahit ediyor. Bir
4: ha, bu arada tabii. İran çok özür dilerim bölmüş ama Dışişleri Bakanı da bir açıklama yapıyor. İran'ın Ekber de muhtemelen onu şimdi gördü. Arakçı yaptığı açıklamada şöyle diyor sosyal medya hesabından. Savaş alanındaki yenilgilerine rağmen ABD kararlılığımızı sınamayı tercih etti diyor. Güçlü silahlı kuvvetlerimiz hiçbir saldırı ve tehdidi cevapsız bırakmayacaktır diyor. Güvende olmak istiyorsanız bölgemizi terk edin. Basra Körfezi tarihinin bölgeye izinsiz giren yabancıların yaşadığı vahim kaderlere dair birçok bölümü vardır diye şu anda yani burada cevap vereceğini ifade ediyor. Öbür taraftan da yine sıcak bir gelişme de burada Mike Johnson tarafından yapılan bir açıklama. O da
3: Temsilciler Meclisi Başkanı.
4: Evet, Temsilciler Meclisi Başkanı da şunu söylüyor. Diyor ki ABD güçlerinin İran'a karşı kendini savunma amaçlı saldırıyı başlatmasından önce Başkan Trump ve üst düzey yetkililer Beyaz Saray durum odasında durumu takip ettiğini söylüyor. Ve yine Johnson operasyonu orantılı ve sınırlı olarak nitelendirdiklerini, radar, füze ve komuta kontrol merkezlerini hedef aldığını belirtiyor. Yine ABD basınında ismini vermeyen bir ABD'li yetkili de şunu söylüyor. Bu sadece bir uyarı saldırısıydı. Bu da sadece bir uyarıydı. Normal bir saldırı değildi diye nitelendiriyor ama öbür taraftan da İran'da şunu da söylüyor. Bu saldırı bir uyarı saldırısıydı. İran'la aramızdaki bu barış görüşmelerine engel olacağını düşünmüyorum diye ifade ediyor. Ama İran tarafından da buna cevap verileceği yönünde
3: Arakçı
4: mesaj
3: bir
4: veriliyor.
3: Açıklama yaptı. Onu da hemen paylaşayım. Savaş meydanındaki yenilgilere rağmen evet. Amerika Birleşik Devletleri bizim kararlılığımızı test etmeyi seçti. Güçlü silahlı kuvvetlerimiz hiçbir saldırıya ve tehdide cevapsız kalmayacak. Güvende olmak istiyorsan bölgemizi terk et. Körfez'deki tarihi tecavüzcü yabancılarla ilgili. Yani bu tecavüzcü derken Ekber evet. Beni düzeltmişti.
4: Saldıran.
3: Yani saldıran. Tacizci, yani işgalci.
4: İşgalci anlamında.
2: Evet, işgalci anlamında.
3: Yabancılarla ilgili korkunç kaderlere dair pek çok bölüm içerir. Yani burada işgalci

0: olduğu müddetçe bu tür olaylar başına daha çok gelir demek istiyor değil mi Ekber?
1: Aynen. Onu özetliyor, o şekilde diyor.
0: Peki. Şimdi Şebnem Hanım haliyle yani İran kararlı. Dün sordum Ekber'e, dedim ki yani İran sanki savaş öncesi dönemden daha dirayetli bir duruş sergiliyor. O 40 gün savaşı öncesinde.
2: Evet, tam da onu söylüyordum.
0: Bu açıklamalarda bunun tam bir göstergesi.
2: Evet ama buradaki mevcut durum. Ya şimdi şöyle, Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş gücünü biliyoruz. Eğer Trump bence o, hatırlıyor musunuz, taş devrine döndüreceğim, medeniyeti çökerteceğim falan. Ya içeride pek çok kişinin Trump'ı azletmek için, azledilmesi için hamle yapmasına sebep olacak o çok böyle abartılı çıkışı yapmasaydı bence çok farklı bir şey görebilirdik. Ama o gün bence çok ileri gitti. Yani çok kontrolsüz bir dili var. Hatırlayın yani işte Prens Muhammed Bin Salman'dan tutun. Suudi Arabistan Veliaht
3: Prensi.
2: Herkese neler neler söyledi ve en son yani taş devri, medeniyet bitecek, çökecek falan. Yani hani insanlık suçu diyebileceğiniz şeylere gitti ve muhtemelen birileri burada devam edersen bu işin sonu senin için ya dedi ve orada durdu, hatırlayın. O günden beri de pek adım atamıyor. Bence biraz ileriye gittiğini, fazlasıyla ileriye gittiğinin farkında. Ben İran'ı çok da ciddiye alan bir adam olduğunu da düşünmüyorum. Yani sadece İran'ı değil. Burada yani en yakın dostu Amerika'nın müttefikleri olan Körfez ülkelerini de ciddiye almıyor. Bakın onların başına öyle bir çorap ördü ki şu anda. İran'a canı istediği zaman şu anda işte temsilciler meclisi gibi kongre senato oralardakilerin böyle bir hani limitli sınırlı sadece askeri üslere işte savunma noktalarına İran'ın işte nükleer tesislerine vesaire saldırıyı meşru göreceğini biliyoruz, doğru mu? Bunu yapabileceği bir yerde bu şu anda aslında çok avantajlı Amerika için. Daha önce yapmadığı bir şey yapıyor. Fazla geliştirildi bir şey diyelim. Vur. Yani onu belli bir seviyede tut. İnanılmaz avantajlı. Ama İran için de öyle bir durum var ki şu anda. Canı ister Körfez'i vurur alay edercesine. Körfez ülkelerine her şey yapabilir ve Körfez şu anda tamamen korumasız. Bakın geçenlerde bir şey oldu. Hatırlayın. Sanırım Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırmıştı. Arkadaşlarımız, sahadaki arkadaşlarımız daha iyi hatırlayacaktır. Çok fazla üst üste olduğu için hatırlamıyorum. Kuveyt'e ya da Birleşik Arap Emirlikleri'nde havalimanına saldırı oldu. Buna kimse cevap vermedi. Üzerine Amerikan savaş gemisi oldu mu misilleme cevabımızı veriyoruz. Yani düşünün, Körfez ülkeleri her şeyi sağlıyor, üst veriyor, onu veriyor, bunu veriyor falan ve burada bir Amerikan şemsiyesi, koruma şemsiyesi için bunu yapıyorlar. Karşılığında hayır, sana yapılan saldırıya ben misilleme yapmak durumunda değilim. Ama bir Apache helikopterim düşer, bir gemimin bilmem nesine falan bir şey olur.
0: Evet. İki asker de kurtarılmış.
2: Evet. Ama işte mesela bakın kaç tane insan öldü değil mi bugüne kadar Kuveyt'te, evet. Birleşik Arap Emirlikleri. Yani buradan aslında çıkarılması gereken çok ders var. Körfez ülkeleri muhtemelen çıkardı o dersi de çok geç kaldılar. Yani
0: Birleşik Arap Emirlikleri çıkardı ilk olarak. Amerikan şemsiyesindense gitti İsrail şemsiyesinin evet, altına. Yani demir kubbeyi
2: bu durum bence biraz buldu. Trump için böyle şu anda böyle götürmesi... eline böyle yani bu bak ben böyle bir anlaşma yaptım, o Obama'nın berbat anlaşmasını hatırlıyor musunuz, ben bunu şöyle süsledim böyle süsledim diyemediği müddetçe böyle gitmesini tercih edecektir, daha kötüsüne razı olmayacaktır. Ama İran için de aynı şey geçerli. İran'da bugünkü haline zafer diyor ya. Hürmüz'deki ele geçirdiği tablo yıllardır bence hayalini kurduğu şey, Amerika Birleşik Devletleri bugün onlara bunu verdi. Ha bu süreç ne
0: bu
2: kadar
0: arada
2: devam edebilir?
0: Bu paylaşımında yani Persingolf diyor forever.
2: Evet yani daha öncesinde olmayan sadece tehdit olan bir durumu bugün fiili olarak İran'ın kontrolüne vermiş vaziyettesiniz. Valla tebrik etmek lazım Amerika Birleşik Devletleri. Biraz böyle komplo teorilerine düşkün olsam hakikaten danışıklı dövüş mü falan diyeceğim. Üreteceğim yani. İki tarafında gerçekten ciddi kazanımları
0: o
2: var.
0: Dememek
2: sonuçta
0: için dilimizi ısırıyoruz
2: evet,
0: bazen.
2: Evet.
0: İnfan sapma.
3: Buyurun. Bir şey söyleyeyim. Çok kısa bir ilavede bulunacağım Şebnem Hanım. Çok güzel tarif etti. Hakikaten de beni de gülümsetti yani. Hakikaten. Şimdi bakın nereyi vuruyor İsrail? O Siyonizm nereyi vuruyor? Lübnan'ın efendim güneyini vuruyor ve yukarıya doğru çıkıyor. Nereye çıkıyor? Litani Nehri'nin üstüne çıkmaya çalışıyor. Şimdi Litani Nehri'nin üzerine çıkması demek Akdeniz'e tamamen hakimiyet kurması demek. Şimdi bu teori Amerika destekliyor mu? Bu teoriyi Amerika da destekliyor. Şimdi burada hakikaten biraz önce işte danışıklı dövüş diyeceğim dedi. Ben oradan hemen aklıma geldi. Şimdi burada farklı bir şey var, plan var. Şimdi bir tarafta Arzu Mevut deniyor, sürekli konuşuluyor ama bir de Akdeniz'in hakimiyet alanlarının genişletilmesi var İsrail eliyle. Çünkü neden bunu söylüyorum? Yunanistan'la olan yapmış olduğu işbirliği, Güney Kıbrıs Rum kesimiyle yapmış olduğu işbirliği bu benim tezimi doğruluyor. Litani Nehri'nin üzerine çıkması demek su kaynaklarına hakim olması, Akdeniz bölgesinde hakimiyetini genişletmesi demek İsrail'in. Dolayısıyla bu teoriye destekliyor ise Amerika, burada bir danışıklı dövüşün de yapıldığını söylemek mümkün. Şebnem Hanım'a katılıyorum ben o konuda.
0: İrfan Sapmaz, konuklarım söylemedi, ben sormuş olayım. Yani yaşananlar, ya bu bir danışıklı dövüş mü sorusuna neden oluyor? Çünkü bakıyoruz, evet iki taraf da buradan besleniyor. Şimdi bu ufak çaplı krizler devam ettikçe müzakerede yeni bir aşamaya geçiliyor ya da o çok tartışılan konular rafa kalkıyor gibi ve İran her defasında bir adım daha ileri gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri bölgede belki İran'la ilgili kazanımlarında bir adım daha ileri gidiyor. Şimdi hep diyoruz şu anki olayın kimin işine yaradığına baktığımızda İsrail'e yarıyor ama her iki ülkeni birbirine daha da yakınlaştıran da bir süreç var sanki ortada.
4: Şimdi Amerikan cephesinden önce bir bakmak istiyorum. Yani bu Körfez ülkeleri meselesine gelmek istiyorum özellikle tabii ki. Malum işte Donald Trump, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'a düzenlediği ziyarette 6.27 trilyon dolarlık bir anlaşma imzaladı. Sonra da Muhammed Bin Salman geldi Beyaz Saray'a. 1.6'da üzerine koyarsak toplamda 7 trilyon dolarlık yaklaşık bir anlaşma imzalamış oldu. Arkasından İran savaşı patladı. Tabii burada İran'ın özellikle Körfez ülkelerini vurması Donald Trump'ın işine geliyor. Neden? Dolayısıyla savunma sanayi şirketlerinin işine geliyor ve savunma sanayi şirketleri üzerinden de işte Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve bazı Arap ülkelerine de satışlar oldu. Dolayısıyla onlar Körfez ülkeleri İran tarafından ne kadar sıkıştırılırsa Amerika'da Donald Trump'ın elini aslında rahatlatıyorlar. Yani savunma sanayi şirketlerinin onlara silah satması demek Donald Trump'ın savunma sanayi şirketlerine karşı savunma sanayi şirketleri üzerinden İsrail'e karşı elini rahatlatıyor. Çünkü Amerika'daki bu savunma sanayi şirketlerinin tek bir amacı var. Ne kadar çok savaş olursa o kadar çok biz silah satarız mantığı var. Dolayısıyla tabii ki şimdi Mustafa Bey çok yakından takip ettiğini anlıyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu sistemin. Bunların sac ayakları var. İşte özellikle de tabii bu savunma sanayi şirketlerinin arkasındaki her zaman isimlerini kullandığım BlackRock, Vanguard, State Street gibi sadece 3-27 trilyon dolarlık bir varlık fonlarını, bütçeyi yönetiyorlar. Bunlar aynı zamanda da Amerika Birleşik Devletleri birçok alanda, tarım alanında, ilaç alanında, sigorta alanında, aklınıza gelebilecek her alanda bunların uzantıları var. O açıdan Donald Trump İran meselesinde sadece bir cepheden bakmıyor olaya. Yani işte senin soruna gelecek olursak acaba karşılıklı İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında karşılıklı bir anlaşma mı var? Tabii ki oturup bir masaya bunlar ya gel işte şöyle bir politika izleyelim. Karşılıklı işte hem senin çıkarını benim çıkarma gibi bir şeyin olması söz konusu değil. Ama taraflar birbirini izlediğimiz kadarıyla işte 100. günü geride bıraktık. Çok iyi anlıyorlar aslında. Hep şunun altını çiziyorum. Son zamanlarda diyorum Tahran yönetim Donald Trump'ı çok yakından takip ediyor. Beyaz Saray'ı çok yakından takip ediyorlar. Çok iyi inceliyorlar. Onun için dikkat ederseniz atılan adımlardan sonra işte ben Beyaz Saray muhabiriyim. Aynı zamanda da Pentagon muhabiriyim ve 7. senemdeyim. Nasıl Donald Trump'ın ne söyleyebileceğini ya da nasıl bir adım atabileceğini iyi kötü kestirebiliyorsam şu anda gördüğüm kadarıyla Tahran yönetimi de bunu yapıyor aslında. Onun için de sürpriz olmuyor Tahran için Amerika'nın ona saldırması. Donald Trump için de sürpriz olmuyor. Tabii ki Amerika'nın Tahran'la mukayese ettiğimiz zaman, İran'la mukayese ettiğimiz zaman Donald Trump'ın elinde gerçekten çok ciddi bir güç var. Özellikle istihbarat toplama adına. İşte hep söylüyorum 120 bin kişilik 18 ayrı istihbarat topluluğu ve yıllık bütçeleri $850 milyar. Dünyanın

0: Ordu gücü var.
1: Efendim, çok özür diliyorum. Gücü var. Arkadaşlarım bir bilgi paylaşıyorlar. Diyorlar ki İran medyası şöyle geçiyor. Sirik'te düzenlenen bu Amerikan saldırısı Amani bölgesindeki iki su deposunu vurmuş. Ve bölgenin içme suyu tedariğini kestiği bildiriliyor. Şimdi bir burası var. Şimdi üç hareketli bölgeden bahsedelim. Bir burası, bir Irak üzerinde dronlar var. Irak semalarında özellikle bazı kaynaklar İran'ın ayrılıkçı gruplara yönelik bir saldırı düzenlediğini ifade ediyor. Bir diğer yandan da Pakistan-Afganistan cephesinde bir hareketlilik var. Önce bir Ekber'e sormak istiyorum. Ekber, şimdi bir su tesisine yönelik su deposu.
2: İki su depoya, depoda hasarın olduğu ifade ediliyor. Doğrudan mı hedef alındı, yoksa işte başka noktalar saldırıldı da onunla su testleri mi etkilendi? Tabii bu meçhul, tam netlik kazanmış değil. İran Devlet Televizyonu işte tesislerin zarar gördüğünü ve az önce bahsettiğiniz o Sirik Adası'nın bir bölümüne işte su verilemediğini, o bölümün adını unuttum, o bölgedeki suların kesildiğini durdu. Ancak yeni saldırılar yok. Yani ben İran medyasını sürekli bir şekilde kontrol ediyorum. Öyle görünüyor ki saldırılar işte olduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri ordusu durmuştur. Şu an saldırılar yok. İşte Abbas Irakçı'nın son açıklamalarına da esas alırsak, işte İran'ın yanıt vermesini şimdi biz bekleyeceğiz. İşte İran nasıl yanıt verecektir? Eğer geçtiğimiz gecelerde yaptığı benzeri bir eylemi yaparsa, işte Kuveyt'e, Bahreyn'e veya işte diğer bölge ülkelerindeki Amerikan işte üslerini hedef almaya kalkacaktır. Ondan sonra belki tekrardan Amerika İran'ı, Amerikan ordusu İran'ı tekrardan vurabilir.
1: Şimdi Mehmet, bölgede bakıyorum, bu arada o Irak konusundaki detayı da paylaşayım, görüntüleri bir yandan ben baktım, İran medyası da yayınlıyor, Şahit dronlarına benziyor Irak semalarında tespit edilen o dronlar, insansız hava araçları. Şimdi
3: görüntüsü de paylaşılıyor herhalde, değil mi? Şu
1: evet evet, görüntüler de geliyor, özellikle bazı ayrılıkçı Kürt grupların üzerine yönelik bir İran saldırısı olduğu da ifade ediliyor. Yani dikkatler başka yöne çekiliyor. Su tesisi, su depoları, işte bazı radar tesisleri, bir uyarı, sen de ifade etmiştin ya orada. Evet. Bir uyarı denilerek aslında gerilimi daha da büyütmeyecek bir misillemeymiş gibi duruyor sanki. İşte bir hava savunma sistemleri, su deposu, radar sistemleri, yani insan odaklı ya da büyük askeri karargah noktasında,
3: evet,
1: bazı
3: aslında
1: yerler...
3: önemli bir noktaya dikkat çekiyorsun. Evet, bir taraftan saldırıyı gerçekleştiren ABD tarafından bir yetkili isim vermeden şunu söylüyor. Dediğiniz gibi bu bir uyarı saldırısıydı diyerek biraz daha işi geçiştirmeye, yani bu konunun buradan bir sonuç çıkarmadan iletişimin devam edebileceğini, diyalog yolunun devam edeceğini söylüyor. Bir taraftan da aslında ilk okuduğunuzda evet bak işte oradaki içme suları kesilmiş gibi okunsa da asıl orada verilmek istenen mesaj, dediğin gibi herhangi bir kimse burada hayatını kaybetmedi diyerek ilerleyen dakikalarda belki de o ilk söyleminden, yani bu gece misilleme olacak ya da misilleme olması bizim tekrar saldırmamız an meselesi söyleminden bunu öne sürerek buradan bir geçiş olabilir dediğin gibi. Ama yani bu gece biraz hareketli olacak gibi de görünüyor bir taraftan.
1: Hareketli gibi.
3: Yani şöyle
1: olacak.
3: Sadece... burada değil, dediğin gibi üç ayrı bölgede şu anda, bir tarafta Irak'ta aynı şekilde bir hareketlilik olduğu işte arkadaşlarımız veriyor.
1: Pakistan-Afganistan geriliminin yeniden başlaması da, çünkü orası tetikte, yani böyle bir ipin üzerinde bir durumdu. Her an yeniden başlayabilir mi? Hindistan'ın da takip etmek gerekiyor bu süreçte. Neden? Çünkü Hindistan İsrail'le en yakın işbirliğini sürdüren ülke olarak, Amerika Birleşik Devletleri'nden bile belki de daha yakın bir sürece evrildi o iki ülke arasındaki ilişkiler. Haliyle o cephenin de bir hareketliliğe, ev sahipliği yapabileceğini ifade edelim. Şimdi Vance'in yayının başında İrfan Sapmaz hatırlatmıştı. Vance'in bazı açıklamaları vardı. Özellikle bu konuyla, bu yaşananlarla ilgili. Eğer o

0: açıklamaları arkadaşlarım bir hazırlayabilirse J.D. Vance'in bir açıklamalarına kulak verelim. Ardından Amerika'nın en azından Trump yönetiminin türlü rakiplerine ya da onların bu politikalarına yönelik darbecilerine karşı nasıl hareket edeceğini biraz daha o minvalde yorumlayalım.
1: Şu çok açık ki İsrail ve ABD'nin birçok noktada ortak çıkarları var. Ama çıkarlarımızın farklılaştığı bazı durumlar da mevcut.
2: ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Fox News'e konuştu. İsrail'i kızdıracak açıklamalara imza attı. Vance, İsrail'in itirazlarına rağmen ABD ile İran arasında bir anlaşma yapılabileceğinin sinyalini verdi.
1: Trump, ABD'nin çıkarlarını takip ediyor. Çünkü bunu yapmak için seçildi.
2: Vance, ABD'nin çıkarlarının ilk sırada geldiğini vurguladı. Önceliğimiz İsrail değil, ABD'dir mesajı verdi.
1: Son 1,5 yıl içerisinde İran'ın nükleer anlaşmasına uzun vadeli bir çözüm oluşturduk. İsrail sevsin ya da sevmesin, bunun ABD'nin çıkarlarına en uygun olduğunu düşünüyoruz.
2: Vance, İran'la yapılacak olası bir anlaşmayla uzun vadeli olarak Tahran'ın nükleer silaha sahip olamayacağının da garanti altına alınacağını iddia etti. ABD Başkan Yardımcısı, İran Savaşı'na karşı Trump yönetimi içinde mesafeli tavrıyla biliniyor. Bu yüzden de sık sık İsrail'e yakın isimlerin de eleştirilerinin hedefinde oluyor. Trump'ın geçtiğimiz günlerde Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde Lübnan saldırıları yüzünden seslerin yükseldiği iddia edilmişti.
0: İşte o biraz önce bahsettiğimiz Irak semalarındaki dronlara ait görüntü İran tarafından fırlatıldığı, gönderildiği ifade ediliyor ki o İHA'nın modeline de baktığımızda şahit tipi dronlar olabilme ihtimali var. Ama şimdi artık Irak'ta yaşananlara baktığımızda şöyle de bir durum söz konusu oluyor. İsrail'in üstleri burada tespit edilmişti. İsrail'in hatta İran dronlarını taklit ederek benzer dronlar ürettiği ve bu dronlarla sahte bayrak operasyonları düzenlediği de iddialar arasındaydı. Şimdi İran'ın tabii ki o bölgede yaşananlarla o savaşın ilk günlerinde özellikle o ayrılıkçı terör örgütlerine onların hamlelerine karşılıksız kalmaması da bekleniyor. Belki şu sakinlik ortaya çıktıktan sonra, yani anlaşma süreci bittikten sonra kendi iç meselelerine bir kez daha odaklanacaktır. Ama bu görüntüde şüpheyle karşılandı. Bazı saldırıların olabileceği de ifade ediliyor. Sayın Ertekin, sizce böyle mi olacak? Yani o İran'da biz bahsetmiyoruz şu anda bu savaş sürecinden dolayı çok fazla ama... ciddi iç meseleleri vardı. Savaş öncesi o sokak olayları, ekonomik kriz ki hala devam ediyor. Tabii. Su krizi vardı mesela. Tabii. Bizler burada Ekber'le sıkça yayın yapmıştık. Hatta şöyle bir iddialar bile ortada atılmıştı. Yani bu susuzluk karşısında gerekirse başkent taşınabilir şeklinde. Bazı iddialar bile yaşanan durumun, trajedinin boyutunu anlatmak için kullanılmıştı. Şimdi bir de bu ayrılıkçı gruplar var.
3: Tabii.
0: İran bunlardan da bir herhalde politika geliştirecektir, bir hamle yapacaktır gibi sanki.
3: Şimdi bakın, Hamene'ye yapılan saldırıdan önce İran'da rejime karşı ciddi bir şey vardı. Sokak gösterileri vardı. Sokak çağrılarıyla her an orada bir ateş topuna dönebilirdi. Ama ne oldu? Bu saldırı yapıldıktan sonra İran halkı birbiriyle konsolide oldu, sıkı sarılmaya başladı. Ve bir emperyal gücün, tıpkı biraz önce de Şebnem Hanımefendi de ifade etti, orada işte bir şeyi, medeniyeti bitireceğiz, işte İran diye bir şey olmayacak, ülke olmayacak gibi sözleri ne oldu? Bir anda kucaklaşmasına sebep oldu. Şimdi İran'ın Irak yani komşularıyla olan meseleleri aslında nereden kaynaklanıyor? Şimdi orada ayrılıkçı grupların, şimdi İran'ın yok mu? İran'ın da var. İran'ın da Suriye içerisinde neler yaşattığını biliyoruz. Lübnan üzerinde bir takım Husiler üzerinde etkin olduğunu biliyoruz. Şimdi bu vekalet, yani proxy olarak kullandığı

0: bir takım mekanizmalar var. Ama bir şey var ki ABD'nin zaman zaman bu örgütleri, bu yapılanmaları kara gücüm diye tarif ettiğini de unutmayalım. Değil mi? Yani Irak'taki olan, Suriye'nin kuzeyinde olan yapılanmaları.
1: Donald Trump hatta dedi ya, onlara silah gönderdik, ne yaptılar, kayboldu. Ki o beceremiyorlardı, ölüyorlar evet. Günün sonunda diye.
0: İran'ın
1: böyle ifadeleri de vardı.
0: İran'ın endişesi şu, sızmalarla bir takım bölgelerde efendim ve Pejak denen unsurun birleşmesiyle beraber İran içerisinde bir takım Amerikan unsuru olarak onların da yer alabileceğini ve bir kara saldırısında etkin olabileceklerini düşündüğü için hemen bakın şeye bakmıyor. Yani ki hangi ülke olursa olsun, gerek Körfez ülkeleri, gerek efendim Lübnan olsun, gerekse Irak toprakları olsun, hemen kendini koruma altına alıyor. Bu da İran açısından baktığımız zaman, o taraftan baktığımız zaman doğru bir yaklaşım. Hı hı. Ama peki ABD bu şeyleri neden zorluyor? ABD bu 12 bin kilometre ötede bir devlet. Dolayısıyla elindeki o dünyada ABD'nin uğradığı prestij kaybını yeniden ele almak istiyor. Bu prestij kaybı nereden başlıyor? Afganistan'dan başlıyor. Bakın, Afganistan'dan başlıyor. Ta şeyden başlar ama Hollywood filmleriyle onları absorbe ettiler. Kahramanlık destanlarıyla falan. Şimdi Afganistan'dan kaçan bir ABD vardı. Onu da işte absorbe unutturdular. Şimdi son geldi ve çattıkları İran. Şimdi onlara kendi geçim kaynakları olan Körfez ülkelerini vurarak, aslında ABD üslerini vurarak ne yapıyor? Silah ekonomisine, Amerikan ekonomisini ayakta tutan bir sektöre, sanayiye zarar veriyor. Dolayısıyla orada ABD'nin zaman zaman böyle hani geri adım atıyor gibi düşünüyor olsak da, ki ona kanmamak lazım, oradaki ayrılıkçı yapıları desteklediğini hepimiz biliyoruz. Onları, oradaki o terör örgütleriyle işbirliği içerisinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Çünkü bu ekranlarda biz yüzlerce defa bunları ifade ettik ve konuştuk. Şimdi ne oldu da bir gecede Trump geri adım mı attı? Hayır, atmazlar. Çünkü Amerika'da Trump ne derse olur diye bir kural yok. Müesses nizam ne derse olur Amerika'da. Bu Amerika'yı takip etmek lazım. Amerikan siyasal sistemini, Amerikan ekonomik sistemini iyi bilmek lazım ki kimin sözünün daha önde olabileceğini Amerika'da biz doğru bir teşhis koyabilelim.
1: Orada bu saldırılarla ilgili İran televizyonundan bilgi aktarılıyor. Serik'teki o Bimani bölgesindeki su depoları topçu ateşiyle hedef alındı. Bu da bölgede içme suyunun kesilmesine yol açtı. Keşme Adası'ndaki ticari limanlardan hiçbiri düşman tarafından hedef alınmadı. Güneydeki Keşme Adası'ndaki herhangi bir ticari liman hedef alınmadı diye özellikle de ifade ediliyor. İrfan Sapmaz, şunu biraz önce konuklarımız da değerlendirdi ya, sana da sormak istiyorum. Evet, Amerikan hedefi İran tarafından vuruldu. Amerika da buna misilleme olarak karşılık İran'da bir hedefi vurdu. İran da üçüncü olarak buna karşılık olarak Körfez ülkelerinden birini hedef aldı ama buna misilleme yok. Buralar Amerika Birleşik Devletleri'nin sarsılmaz ortakları, müttefikleri değil mi? Niye Amerika Birleşik Devletleri onlar için ya da onlara kendisi yüzünden düşen bir füze için kılını kıpırdatmıyor? Yani bunu nasıl açıklıyor?
2: Daha fazla silah satmak istiyor. Ne kadar sıkışırlarsa o kadar Amerika'ya gelecekler. Amerika askeri savunma sanayi şirketleri de o kadar daha fazla silah satacak. Tahir İnan.
1: Bu kadar
0: basit. Bu kadar basit, evet.
1: Yaşanılanlar. Bu arada Ekber, yeni bir açıklama var mı? Ya da bir karşı saldırı başlatıldığına dair bir açıklama?
3: Yok, ortalık sakin. Şimdilik sakin. Yani dediğim üzere saldırılar durmuş. Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları durmuş. İşte dediğim üzere Sirk Adası'ndaki işte su sıkıntısı İran medyası tarafından gündeme getirilmektedir. Irak meselesi var. Ancak Irak'la ilgili de çelişkili bilgiler var. Yani biraz kafa karıştırıcı. Yani netlik kazansa evet, daha iyi olur. Ancak benim dikkatimi çeken şu ana kadar resmi düzeyde bir açıklamanın olmaması. Yani şu ana kadar İran devrim muhafızlarından olsun, Hatem Alemdiye karargahından olsun,

0: herhangi bir açıklama bu saldırıyla ilgili, Amerika Birleşik Devletleri'ne saldırılarla ilgili bir açıklama yapılmadı. Fakat dediğim üzere İran Devlet Televizyonu'nda ben bakıyorum alt yazıda geçiyor. İşte bu saldırıların durduruğu işte belirtiliyor. Ortalık şimdilik sakin, şu anda sakin. Şimdi herkes İran'ın işte nasıl yanıt vereceğini merak ediyor. İran'ın yanıtı nasıl olacaktı? Belki ona göre Amerika Birleşik Devletleri tekrardan İran'ı vurup vurmama konusunda bile düşünce sahibi, yani bunu bir tekrardan bir inceleyebilir.
1: Şimdi tüm bu yaşananlar sırasında Fox News ilginç bir şey paylaştı. İşte Orta Doğu'ya şimdi bulunan işte Amerikan askeri varlığına dair bir görsel paylaştı. Ona baktım. İrfan Sapma, senin de katkıların olursa sevinirim. Amerikan donanması yetkililerine göre yaklaşık 20 bin Amerikan denizcisi ve deniz piyadesi şu anda iki uçak gemisi Abraham Lincoln ve George Bush üzerinde. 18 güdümlü füze muhribi, 31. Deniz Piyade Kuvveti ve bir düzine fazla da hava filosuna birlikte denizde bulunuyor. Bu varlıklar Doğu Akdeniz, Kızıldeniz, Kuzey Arap Denizi ve Arap Denizi'ne yayılmış durumda. Buradaki Amerikan güçleri İsrail'i savunmaya yardımcı oluyor. Husi tehditlerine karşı koyuyor. İran'ı içeren operasyonlar yürütüyor ve Hürmüz Boğazı ve çevresindeki deniz güvenliğini destekliyor ki bu deniz gücü Orta Doğu genelinde şu anda konuşlandırılmış 50 bin Amerikan askerinin bir parçası. Şimdi tam o tartışmalar, işte Senato'daki, Temsilciler Meclisi'ndeki o tartışmalar yaşanırken böyle açıkça ifade ediyor işte Fox News. Amerikan güçleri İsrail'i savunmaya yardımcı oluyor diye, 50 bin asker. Fox News'i nasıl bilmemiz gerekiyor? Bir de sana soralım. Biraz önce İran medyasını biraz deşiştirdik.
2: Şimdi tabii Amerika'daki ana akım hep bunun altını çiziyor. Çok konuştuk seninle Tahir. Amerikan ana akım medyasının paylarına bakmak lazım. Amerikan ana akım medyasında yaklaşık %11-11,5'lara kadar varan, ki bunun içerisinde Fox da var. Her ne kadar Donald Trump'ı destekleseler de Washington Post, New York Times, CNN, NBC, MSNBC gibi Amerika'nın dev medya gruplarında, Amerika Birleşik Devletleri'nde hep altını çizdiğim ABD askeri endüstriyel kompleksinin büyük bölümünü ellerinde bulunduran BlackRock, State Street, Vanguard gibi dev, yaklaşık sadece 3 tanesi 27 trilyon dolar. S&P 500 endeksindeki 500 şirketin içerisinde toplamda 66 trilyon dolarlık bir varlığı elinde bulunduran bu fonların Amerikan ana akım medyası üzerinde çok ciddi kontrolleri var. O açıdan da bu medyalardan, işte Fox biraz önce dikkat ederseniz orada Amerikan ordusunun gücünü ileriye sürüyor. Amerikan ordusunun her an harekete geçebilecek mesajını vermeye çalışıyor. O açıdan da bu ana akım medyada çıkan haberlere baktığımız zaman bunun arkasındaki amaca ve kimlerin olduğuna bir bakmak lazım. Ama artık ezberledik tabii. O açıdan da Fox'un böyle bir savaş çığırtkanlığı yapacak şekilde orada bir mesaj veriyor. Hani Amerikan ordusu 50 bin kişi, işte 3 tane savaş gemisi, bölgede yüzlerce noktada üsleri var, askerleri var. Böyle bir mesaj vererek bir anlamda İran'a gözdağı vermeye çalışıyor. Dolayısıyla tabii bu Donald Trump'ın da işine gelir. Çünkü Donald Trump seçim öncesinde, 3 Kasım'daki ara seçimler öncesi zayıf görünmek istemiyor. Bu açıdan ana akım medyanın savaş çığırtkanlığına biz çok yabancı değiliz aslında. Tahir.
1: Tabii yani hep söyleriz, özellikle yönlendirilen, belki Donald Trump bizzat açıklama yapmaz, Amerikan medyası, Beyaz Saray bir açıklama yapmaz ama bunu hep bunlar üzerinden söylediklerinde ifade edelim. Son dönemde özellikle işte New York Times'ı, Washington Post'u, Wall Street
3: Evet.
1: Journal, bunlar açıklamalarıyla çok dikkat çekti. Savaşa gelinen süreçte, savaştan sonraki dönemde hep açıkları da ifşa eden bir grup oldu. Şimdi detayları almaya devam edeceğiz ama arkadaşlarımı en azından yeni bilgiler gelinceye kadar kısa bir süre dinlendirmek isterim. Bizler o sahadaki gelişmeleri yine konuşmaya da devam edeceğiz konuklarımızla. İrfan Sapmaz, Ekber Karabağ, çok teşekkür ediyorum sizlere.
2: Kolay gelsin, çok teşekkür ediyorum.
1: Sizlere de kolaylıklar diliyorum ki bölge hareketliliğini koruyor. Bir yanda İran'ın özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki kıyıları vuruldu. Bazı kritik hedefler vuruldu ilk gelen bilgilere göre. Diğer tarafta Irak'ta bir hareketlilik ve Afganistan-Pakistan cephesinde hareketlilikler aralıksız bir şekilde devam ediyor. Şebnem Oruç, şimdi hep söylüyoruz ya, bir yerlere varacak evet bu süreç. Bir yerlerde bu yaşananlardan beslenen birileri de var. Ama bölge ülkelerinin karar konusu hep tartışmalı. İşte hep dedik ya, bu savaştan sonra bu ülkeler uyanacak, bu ülkeler yeni arayışlara girecekler. İlk adımı da Birleşik Arap Emirlikleri attı ve Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'e bir anlaşma imzaladı ve bu anlaşma çerçevesinde de Demir Kubbe İsrail tarafından oraya kuruldu. Hatta İsrail askerleri geldi, yine Demir Işın silahları getirildi vesaire. İlk adım onlardan geldi. Şimdi sırada Katar, Bahreyn, Kuveyt bekleniyor ve en önemlisi de Suudi Arabistan'ın bölgedeki etkisi malum. Suudi Arabistan'ın nasıl adım atacağı da bekleniyor. Donald Trump'ın o uyarısı vardı ya, birkaç hafta önce bu ülkelere seslendi, anlaşmayı imzalayın dedi. Bu nasıl etkili olacak? Yani kim nereye doğru evrilecek? Rüzgar hangi yönü gösteriyor?
3: Yani Körfez ülkelerinin belli bir kısmı arasında, örneğin işte Katar ve Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğerleri arasında bir ciddi bir mesafe vardı. Zaman içerisinde kapandığını gördük ama İran savaşıyla beraber bence ayrılıkların daha da giderek daha fazla görünür hale geleceğini göreceğiz. Bence Körfez'e en büyük darbelerden bir tanesi Amerikan şemsiyesinin ne kadar etkisiz ve ne kadar Amerikan elinde, Amerikan kontrolünde olduğunu fark etmelerinin dışında bir de kendi aralarındaki çatlakların daha da artması ihtimali. Şimdi zaten Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri son 1-2 yıldır gerçekten böyle eski dostlar düşman ne oldu dedirtecek haldeydi. Bu artıyor. Birleşik Arap Emirlikleri sizin dediğiniz gibi İsrail konusunda çok hani İbrahim Anlaşmaları'nı ilk imzalayan ülke olmasının dışında bir de son bu savaş sırasında Demir Kubbe'yi dahi kullandığı söylendi biliyorsunuz. Ama bugün bir iddia var. Yani çok böyle biraz komplo teorisi gibi olsa da hem yabancı medyada okuduk hem de Türkiye'de bir iki kişi yazdı. Malum İran'a bir uçak kalkmış, bir para gitmiş.
1: 3 milyar dolar civarında bir para.
3: Bizi vurmayın, aman bizi vurmayın diye. Yani olası mı? Evet, yani Amerika'ya çok akıttık, bir karşılığını göremedik. İran'a akıtalım demiş olabilir birileri.
1: Bu arada Dubai, yani Abu Dhabi yönetiminin de İran'ın da ticari olarak kasası, dünyaya açılış
3: tabii
1: kapısı olarak da ifade
3: tabii
1: ediliyordu. Acaba
3: öyleydi.
1: Büyük zarar gördük. Biraz gönder de denilmiş olabilir herhalde.
3: Yani olabilir, denilebilir. Ama eğer böyleyse gerçekten İran yaptığı şantajda, Hürmüz Boğazı şantajına ve inadında Amerika'yı Körfez'den daha iyi tanıma konusunda da çok becerikli iş çıkardı diyeceğiz günün sonunda. Fakat bu Körfez ülkelerini konuşurken bugün bir gelişme daha yaşandı. Mesela herkes acaba İbrahim Anlaşmaları'na doğru gidecek mi konusunu çok, o yüzden okurken dikkat etmek lazım. Mesela Katar biliyorsunuz bu konuda savaş başladığından beri de ki en çok etkilenen, doğal gaz konusunda en çok etkilenen ülke biliyorsunuz. Hala eğlence çıkaramıyor oradan.
1: Evet.
3: Gerçekten mağduriyeti çok yüksek olması rağmen öfkesini kontrol eden bir ülke. Ve günün sonunda biz burada beraber yaşayacağız. Yani İran'la savaşılmasın, bunun barışçıl bir yolunu bulalım diyen ülkelerden biri. Fakat bugün olan gelişmeye geleceğim. Normalde daha Birleşik Arap Emirlikleri aksına yakın gördüğümüz Suudi Arabistan bugün bir anlaşma imzaladı Türkiye ile. Hicaz Demir Yolu, tarihi Hicaz Demir Yolu'nun aslında bir şekilde tekrar hayata geçiyor olması. Bu Hürmüz'le beraber alternatif rotalar hep konuşuluyor ya.
1: Hı hı.
3: Suudi Arabistan'ın da işte geç aklı başına gelenlerden olduğunu görmemiz bakımından önemli. Ta Umman'a kadar, İstanbul'un Umman'a kadar bağlanacak bir yol bu. Alternatif bir ticaret rotası ve hem İsrail'i hem Birleşik Arap Emirlikleri'ni bypass edecek bir yol bu. Ürdün'den de geçiyor. Ürdün, Suriye.

0: Hakikaten çok kritik, çok önemli. Geleceğe dair gelişmeler de yaşanıyor. Dişini uzun süre sıkabilen, kendini uzun süre koruyabilen, evet günün sonunda kazanan olacak. Ama öfkesiyle beraber savrulanların da nereye gideceğini göreceğiz açıkçası.
1: Mehmet, seni evet. böyle davet etmek istiyorum müsaadenle. Şimdi o biraz önce paylaştım. Yani Amerikan medyası da bunu paylaştı. Şimdi ya bir körfez var. Görüntüyü bilmiyorum. Arkadaşlarım, yönetmenim Arife'den rica edeyim. Biraz daha aşağı indirme imkanları var mı? Şimdi şu bölge dünyanın kilitlendiği bölge.
2: Hürmüz.
1: Hürmüz Boğazı. Ve bu bölgenin dışında bakıyoruz 50 bin Amerikan askeri bu bölgede. Şu donanma, Amerikan donanması, bunların hepsi bu bölgede yer alıyor. Neden? Şu bölgeyi kontrol altına alabilmek için. Ama içeriye müdahale edemiyor. Evet, içeriye girene çıkana karışıyor, buna müdahale ediyor ama şu bölgedeki bu savaş ortamına müdahale edemiyor. Yani İran bu kadar donanmaya, işte iki tane uçak gemisi, burada Abraham Lincoln ve George W. Bush uçak gemileri burada. Diğer donanmalar var. Bunlar üstün radar özelliklerine, üstün füze teknolojilerine, teknolojik imkanlara sahipler. Kızıldeniz'de var, Akdeniz'de var. Ama tüm bunlara rağmen İran Körfez'i hala tehdit edebiliyor. Körfez'de istediği noktayı vurabiliyor. Irak'ta da vurabiliyor, İsrail'de de vurabiliyor. Suudi Arabistan'da da, Katar'da da, Bahreyn'de de, Kuveyt'te de ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de istediği noktayı vuruyor. Her ne kadar bu kadar donanma olsa da güç sanki İran'ın elinde gibi.
2: Aslında Şebnem Hanım az önce de söyledi ya, aslında bu önümüze çıkan bu tablo İran'ın Körfez'e ne kadar daha çok deneyimli olduğu, buraya daha çok ne kadar hakim olduğunu gösteriyor. Hı hı. Şimdi burada ne yaparsa yapsın Amerika burada diğer ülkelerde daha öncesindeki gördüğümüz tablolarda karadan girme, müdahale etme olayını İran'da ben hiçbir zaman ya da yakın zamanda gerçekleştirebileceğini düşünmüyorum. Çünkü bu noktada İran'ın ciddi anlamda bir hakimiyeti söz konusu. Ve burada dediğiniz gibi, şimdi az önce Ekber ne dedi? Önceden işte ne yapıyordu? Gemilere bir saldırı yapıyordu. Önce Körfez'de bir denedi. Olmadı. Bu sefer işte havadan bir deneme yapıyor. Ama biz bu denemelerin dışında hiçbir zaman burada karadan bir iç müdahale göremeyeceğiz. Ve evet. içeriden bir iç müdahale olmadığı sürece de az önce sen ifade ettin. Burada işte İran istediği zaman burada bu bölgeleri vurabilecek. Yani yeri geldiğinde burada Birleşik Arap Emirlikleri, Umman'ı ve burada bulunan işte hatta Katar'a kadar uzanan bir saldırıyı gerçekleştirebiliyor.
1: Yani Umman bile İran her ne kadar bu süreçte böyle bir tarafsız duruş söz konusu bile, olsa da İran tehdidi altında.
2: Ya burada şu gördüğün Körfez'deki bütün bu ülkelerin neredeyse tamamı şu anda İran'ın saldırısıyla karşılaşması an meselesi. Burada özellikle bu üsleri kullandırdıklarında ya da burada herhangi bir nasıl desem gevşeklik gösterdiğinde İran burada saldırısını rahatlıkla gerçekleştirebiliyor. Yani buna engel olamıyorlar.
1: Şunu da söyleyebilir miyiz? Onu da sormuş olayım. Şimdi yayının başında da ifade ettim. İran özellikle bu tür misillemeleri ya da bu tür karşı saldırılarını kendisine saldırı yapan uçakların nereden kalktığına göre seçiyor ve yapıyor. Bugün biraz önce kalkmadan hava radardaki görüntülere baktım. Bölgede hava hareketliliği olan Amerikan uçaklarının çoğu İsrail'den o bölgeden gelenmiş. Kalkmış uçaklar. Yani Amerika Birleşik Devletleri sanırım bu ülkelerde yürüttüğü diplomaside de bu konuda onları da koruyucu bir şey mi izledi ya da sadece gemilerden kalkan uçakları mı yönlendirdi?
2: Ya öyle görünüyor çünkü burada örneğin zannedersem bu saldırı gerçekleştiği an hemen Katar hava şeylerini sahasını kapattı. Kuveyt aynı şekilde kapattı. Çünkü İran aslında en başından beri yani bu yıl içerisinde gördüğümüz bu tarz Körfez'e yaptığı saldırılarda hep şunu görüyoruz. Dediğin gibi nereden kalktığına bakıyor. Yani gelen bir İsrail ya da işte Amerika uçağı olsa bile yani saldırıyı gerçekleştiren olsa bile orada hani şey diliyle adli diliyle diyoruz ya yardım yataklık eden olduğunu düşündüğü yere saldırıyı gerçekleştiriyor. Bu açıdan da onlar zaten hemen hava sahasını kapatıyor. Bir noktada da zaten mesajını da veriyor yani biz açmadık ya da buradan olmadı diye. Belki bu anlamda bilgiler

0: değerlendirme bile yapılıyordur yani.
1: Bir Arife'den rica edeyim, bir Orta Doğu haritası verebilir mi? Şimdi Şebnem Hanım önemli bir şeyi hatırlattı. Geride bıraktığımız gün çok önemli bir anlaşmaydı. Bu uzun zamandır konuşuluyor. Şimdi bölgede yeni alternatif rotalar. Bu rotalardan ilkini yine Türkiye başlatmıştı ve Irak üzerinden gelip, Basra üzerinden gelip Türkiye'den dünyaya açılacak yeni bir rota, kalkınma yolu projesi. Şimdi bir diğeri ise bugün bu anlaşmaların da imzalandı. İşte Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye ve Türkiye'den devam
0: uzanan bir
1: olan
0: ticaret yolu.
1: Bunlar sadece bu rotada değil, aynı zamanda bunların yani Akdeniz bağlantısı, Lübnan üzerinden Suriye üzerinden Akdeniz bağlantıları da olacak. Bölgenin hem ticari anlamda kalkınmasına hem de alternatif rotaların oluşturulmasına en güzel örneklerden birini başlatıyor bu şekilde, değil mi?
0: Evet, aslında Türkiye en başından beri yani Orta Doğu'ya şöyle bir geriye dönüp bakın, bugün bu saldırılar gerçekleşmeden önce de Başkan Erdoğan aslında Orta Doğu'nun içerisinde bulunduğu yerin, Orta Doğu'da bulunan ülkelerin bir an önce kendi yarasını kendisi sarması gerektiğini, kendi göbeğini kendisi kesmesi gerektiğini, yeni bir dünya düzeninin oluşacağını, oluşması gerektiğini hep altını çiziyordu. Bugün gerçekleşen bu saldırılar az önce değerli konuklarımız da söylediği gibi aslında bir taraftan da birilerinin uyanmasına, yeni alternatif yollar aramamıza sebep oldu. Şimdi bir yandan az önce Şebnem Hanım dedi, yani hırsla kalkan burada bir anda savrulan ülkeler görüyoruz ama bir yandan da Orta Doğu'da yani her geçen gün sözünün ağırlığı artan ya da Başkan Erdoğan'ın gibi liderlerin daha öncesindeki bu anlamda, bu manada yaptığı uyarıların ne kadar gerçekçi olduğunu ortaya koyuyor. Bugün başlatılan, yapılan bu anlaşmalar dediğin gibi işte burada Suudi Arabistan, Türkiye, Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye üzerinden yeni bir alternatif yapıyor. Yani burada sadece aslında güvenlik anlamı değil. Yani ticaret sağlanmadığı zaman, bugün hiç savaş olmasın, ticari yollar bir noktada kapatıldığında işte siz ne yapıyorsunuz? Kilitlenip kalıyorsunuz. Bakın Hürmüz'ü bir kapattı. Yani dev dediğimiz Amerika Birleşik Devletleri ne oldu? Çaresiz kaldı. İşte burada yarın öbür gün tam tersi bir atmosfer de oluşabilir. Oluşmayacak mı? Oluşacak. Orta Doğu her geçen gün daha çok böyle işte karıştırılmaya çalışılıyor. Yani bugün ne olursa olsun biz belki her defasında konuyu bir şekilde Mossad'a getirdiğimiz düşünülüyor ama bu gerçekten böyle. Yani bütün ülkelerin içini karıştıracak kadar aslında iç yere bir kanser gibi yayılıyor bunlar.
1: Ve yarın öbür gün... Hem Mossad hem de yani biz vaktiyle İran'ın da bu coğrafyada boş durmadığını biliyoruz. Yani evet, bugün Amerika, İsrail karşısında olduğu için ve komşumuz olduğu için İran'ın bu süreçteki rolünü yanında bir pozisyon alıyoruz ve yani toprak bütünlüğünün korunmasını...
0: Aslında bölge bütünlüğünü biz şey yapıyoruz.
1: Toprak bütünlüğünün korunmasını istiyoruz. Parçalanmış bir İran değil. Ülkeler arasında her zaman bu tür anlaşmazlıklar çıkmıştır. İran'ın PKK konusundaki tavrını da burada her zaman eleştirdik. Ama direniş ekseni adı altında Irak'ta, Suriye'de neler yaptığını da biliyoruz. Hala hafızamızda. Şimdi bugün yeniden toparlanmaya çalışan bir Suriye var. İran yok. Bugün yeniden toparlanmaya çalışan ve bu anlamda kritik adımlar atan, işte kalkınma yolu bunun en önemli göstergelerinden birisiydi, bir Irak var. Evet. Ama ya bir şekilde belki bugün İran'ın varlığı eskisi gibi söz konusu değil bu ülkelerde gücü. Ama İsrail'de sürekli bu ülkeleri kaşıyor. Yani gün geçmiyor ki yeni bir yerden İsrail çıkmasın. Suriye bunun en net örneklerinden birisi bugün. Ama Suriye'de de bir istikrarlı bir şekilde yeniden kalkınma, kendi kendini ayağa kaldırabilme potansiyelini barındıran bir yönetim söz konusu. Ve onların adımları da engellenmeye çalışılıyor. Dün Netanyahu'nun bir paylaşımı vardı arkadaşlarım, eğer onu yeniden verebilirlerse, böyle bir harita önünde Netanyahu konuşmuş ve ülkeleri yine açık açık göstermiş. Ya bu ülkeleri de bize engeldi, yıktık geçtik diyor hepsi. Bu olduğu müddetçe, şimdi illa bu ülkelerin de İsrail'e karşı ses çıkarması için bu ülkelerde yaşananların başlarına mı gelmesi gerek?
0: Yani işte şimdi tam olarak bunu söylüyoruz. Bunlar yaşanmamış olsaydı, belki de durum bu noktaya gelmemiş olsaydı, yani bu projeler hiç mi daha önce düşünülmedi, hiç mi daha önce düşünülemezdi? Düşünülebilirdi. Belki bunlar çok da konuşulmuş olabilir ama hayata geçmesi için ne yazık ki bazı durumların gerçekleşmesi gerekiyor. Yani insanların bazen

0: sıkışmadan, zor durumda kalmadan aslında yeni bir güzergah aramıyor. İşte bu noktada da bir kez daha Orta Doğu'nun kaderini değiştirebilecek, daha doğrusu hem finans anlamında hem de başka birlik ve beraberlik noktasında bu yapılan anlaşma bence hayati önem taşıyor Orta Doğu içinde.
1: Dinlendireyim seni Mehmet. Teşekkür ediyorum. Şimdi şu fotoğrafı bir kez daha hatırlatayım. Dün Netanyahu demişti ki İran bizi bir boğma halkasıyla kuşatmaya çalıştı. Hamas Gazze'de, Hizbullah Lübnan'da, Esad rejimi Suriye'de, milisler Irak'ta, Husiler ise Yemen'de. Bu planın bir parçasıydı. Yani bizi boğmak istediler. Şimdi ise biz onları boğuyoruz. Bizi yok etmekle tehdit ettiler. Şimdi ise hayatta kalmak için savaşıyorlar. Onlara ağır darbeler indirdik ama henüz işimiz bitmedi. Hala yapacak çok şeyimiz var. Sayın Ertekin, İran özelinde evet bu dediklerini uyguluyor zaten. Ama işte şu cümleler bize hala bugün Irak'ta, Suriye'de yaşananlarda İsrail'in bir parmağı olduğunun net bir göstergesi olarak malumun ilamı, değil mi?
2: Şimdi tabii ki Netanyahu kendi yapmış olduğu soykırıma, kendi yapmış olduğu trajik vahşete bir kılıf arıyor. Şimdi şu bir gerçek. Orta Doğu'nun kaderi bu. Yani vekil unsurların Orta Doğu'nun çeşitli bölgelerinde var olmuş olması aslında bir güvensizliğin, aslında Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'nin de eksik olduğunu gösteriyor. Şimdi vekil unsurlar niye olur bir devlet üzerinde? Mesela Suriye üzerinde de vardı. İşte Yemen'de de var. Efendim bu Lübnan'da da var. Halen var yani. Bunları şey değil. Fakat şimdi Gazze'de, yani Gazze'deki İsrail'in hedef ve amacı neydi? Yani burada bir masum Filistin halkını efendim hastanede, okulunda vurarak efendim bir trajik bir soykırımına sürükleyen şey neydi? Oradaki bölgedeki İsrail'in işte genişlemeci, yayılmacı ve kendini güvenliğini bahane ederek ülkeler üzerinde bir baskı oluşturmasından kaynaklanıyor. Bir de Akdeniz'in güvenliği. Bakın hep gözümüzden kaçıyor. Bunu konuşmak lazım. Akdeniz dediğimiz yer.
1: Şimdi Güney Kıbrıs'ı da ekleyecektim. Siz açtınız o konuyu.
2: Evet. Bakın çok ciddi takip ediyorum. Yani bazı tabii kaynaklarımız bizim de, yani burada ifade etmek doğru olmayabilir kaynaklarımızı. Şimdi alıyoruz, bilgileri alıyoruz. Şimdi Güney Kıbrıs Rum kesimi neredeyse şey olmuş, İsrail olmuş.
1: Ya bazı milletvekilleri çıktı İsrail kesiminden olmuş. Dedi ki ya ülkemiz işgal ediliyor diye isyan etti adam.
2: Şimdi bakın orada Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1957'den beri garantör devlet. Kiminle? Efendim İngiltere ve Yunanistan'la. Şimdi Yunanistan'a bakıyorsunuz, Amerikan işgali altında. Amerikan güçlerinin işgali altında. Bunu yani yok dersek kendimizi kandırmış. Gözümüzü kapatınca hani görmeyince zihnimiz de okumuyor değil bunları. Şimdi bakıyorsunuz Güney Kıbrıs'a uçuş hava koordinat anlaşması yapıyor. Niye? Manevra alanlarını genişletsin diye. Şimdi bakıyorsunuz İngiliz üssü içerisine Fransa üst açıyor ya. Bu kabul edilebilir bir şey mi? Fransa'nın ne işi var şeyde Güney Kıbrıs Rum kesiminde? Ne işi olabilir yani? Şimdi bunlar hepsi bir taktiksel aslında Akdeniz güvenlik denkleminin içerisinde olan meseleler. Bu neden yapılıyor? Biraz bir saat kadar önce ben konuşmamın başında aslında dünyada bir ticaret savaşları var. Diye söyledim. Şimdi Çin'in Afrika'yı borçlandırması, Afrika üzerinde bir ekonomik egemenlik kurmaya çalışması, Rusya'nın efendim işte şeylerle, vekil güçlerle, yani bu Amonlarla orada bulunuyor olması, orada bir güç bulunduruyor olması tesadüf değil bunların hiçbiri. Şimdi bakıyoruz Suriye ekseninde, Suriye eksenine bakalım. Orada neler oluyor? İsrail'in nasıl bir hamlesi var? Bakın Golan Tepelerini 1974'ten beri elinde bulundurup daha sonra Amerika'nın bir şeyiyle, oldu bittisiyle hediye edilmiş Golan Tepeleri var. Hemen Şam'a 16 kilometre mesafeye ne oldu da efendim Eli Kanlı Netanyahu

0: geldi, oraları işgal etti. Ne oldu? Olan şey şu, bu genişlemeci politika güvenlik bahanesiyle aslında oradaki ticaret koridorlarını biraz önce kıymetli Mehmet Bey çok güzel ifade etti. Şimdi burada tabii ki göremediğimizde bir şey var. Ne var? David koridoru dediğimiz bölge var. David koridoru nereye bağlanır? İran'ın arkasından yani Mumbai limanına kadar giden bir bölgeyi aslında tarif eder. Hı hı. Bu bölgenin önemi nedir diye soracaklar şimdi. Belki kıymetli izleyicilerimiz de niçin Mustafa Bey bahsediyor diyecekler. Bakın, dünya ticaret hacminin %26'sını ilgilendiren, yani deniz ticaret lojistik aksının %26'sı bu bölgeden yapılıyor. Bu bölgede aşağı yukarı Mumbai limanından kalkan bir geminin Avrupa'ya ulaşması demek 32 günlük süreç demek. Ama burada bir takım işgallerle David koridorunun açılmasıyla birlikte İsrail'in Akdeniz'e işte Litani Nehri'nin hemen üzerine sarktığı durumlarda Akdeniz'e açılacak, açılabilecek olması neyi getirecek? 13 güne düşürecek bunu. Bunun yani Amerikan aklından ari olması mümkün mü? Niye? Çünkü ABD'nin dünyadaki ekonomik rakibi Çin, Hindistan. Çünkü buralar üretim aksları, dünyanın üretim merkezleri. Bu bakımdan buralara dikkat etmek lazım.
1: Çok özür diliyorum.
0: Tabii, buyurun.
1: Şöyle, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a ikinci tur saldırıları şu anda gerçekleşiyor bilgisi var. Anadolu Ajansı Axios'a dayandırıyor. O da hava savunma radar sistemlerini hedef alıyor. ABD'li yetkiliye atıfla bildiriliyor. Oradan da yani hatta Merhaber Ajansı da Hürmüz'e komşu olan Jask kenti yakınlarında yeni patlamaların bildirildiğini gösteriyor.
0: Şimdi Amerika neden bu kadar bir helikopteri için bu kadar niye sinirlendi diye de bakmak lazım. Aslında bunlar bahane yaratan şeyler. Belki de sahte bayrak saldırısıyla düşürülmüş de olabilir. Yani Amerikan helikopteri. Fakat Körfez ülkelerine saldırılsın istiyor ABD. Yani şimdi bakın, o hakikaten yapmacık bir tavır. Yapmayın etmeyin. Bunlar değil. Orada ne yapacak? Dünyada efendim dünyanın jandarmasıyım diyen ABD'nin efendim aslında etkin bir şey ortaya koymadığını, bir koruma politikası ortaya koymadığını Orta Doğu'daki Körfez ülkeleri açısından söylüyorum. Artık dünya hep gördü bunu. Ya, bugün İran kendisi füze teknolojileriyle istediği ülkeyi vurur hale geldi. İsrail'i de vuruyor, diğerleri de vuruyor. Şimdi bakıyoruz ki orada vurduğu ülkelere bakıyoruz. Ekonomik hacimlerine bakalım. Ekonomik hacimleri bugün siz bir Dubai'yi küçük bir emirlik olarak görmeyin. Dünya finans merkezi haline geldi Dubai. Dolayısıyla buraları vuruyor. Turizm bitti. Finans merkezi güvenli olmaktan çıktı. Bunlar Amerika'nın işine gelmeyen şeyler. Yani tabii ki niçin Amerika'nın işine gelmez? Amerikalılarım var. Evet, Amerikalılar var. Yahudi asıllı Amerikalılar var. Çok doğru, doğru bu tespitimiz. Çünkü ben Dubai'yi bilen, gezen, araştıran, hatta ve hatta bir takım orada da bulunmuş birisiyim. Şimdi bakıyorsunuz, niye oraları vuruyor? Suudi Arabistan'ı niye vuruyor mesela? Neden vuruyor? Hiç, Suudi Arabistan sesini neden çıkarmıyor? Gidip Pakistan'la bir anlaşma yaptı biliyorsunuz. Neden çıkarmıyor? Çünkü Amerikan halen Amerika'nın kendilerini koruyacağını düşünüyor. Koruyabileceğini düşünüyor. Amerika'nın paniğine bir gecede bir helikopter için ortalığı yakıyor, yıkıyor. O da ben iki yüzlü davranıldığını düşünüyorum. İsrail'le birlikte hareket ediyor. Ama zaman zaman da işte kamuoyuna ben işte Netanyahu'yla kavga ediyorum, küfrediyorum gibi mesajları da veriyor. Bakın, şu zırvalık bitmeden, arzu mebut denen zırvalık bitmeden, iki, Siyonistlerle Avencelistlerin işbirliği, birbirine efendim sırt sırta efendim duruşları bitmeden Orta Doğu sakinleşmez.
1: Bütün... Ya zaten şöyle bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Yani bugün evet, İran'ın o yayılmacı politikasını konuştuk yıllarca.
0: Tabii.

0: Irak'ta,
1: vekil güçler Suriye'de, aracılığıyla.
0: Lübnan'da, evet. Hemen, yani o vekil güçlerin ana amacı işte o direniş ekseninin yayılmacı bir politika olduğunu biliyoruz özellikle.
1: Pekala, bize karşı kullanan, evet, bir ülkeden şimdi bahsediyoruz
0: iki,
1: yani.
0: Karşı taraftaysa bir İsrail var. İsrail'de, evet, işte kendi inanışlarına göre işte bir vaat edilmiş topraklar hayalinin üzerinden gidiyor. O da ayrı bir yayılmacı politika yürüterek. Haliyle her ikisinin de birbirinden beslendiği. Şimdi İran'a sorsanız İsrail'e karşı ben bu direniş eksenini oluşturuyorum. İsrail'e sorsanız ben İran'a karşı bu topraklarımı genişletiyorum, anlaşmaları imzalıyorum vesaire. Haliyle bu iki ülkenin de varlığı devam ettiği müddetçe sanki doğal olarak da bu tür tehditlerin, bu tür karışıklıkların devam edeceği gibi bir manzara ortaya çıkıyor.
1: Tayyip Bey, bir cümle bir şey söyleyeyim, onu unutmayayım. Aklımda önemli çünkü. Şimdi burada İsrail'in çıkarlarıyla efendim Amerika'nın çıkarları bölgedeki konumları, jeopolitik konumları açısından farklı olabilir. Ama o birleştikleri mesele nedir? Sırt sırta hani hareket ediyorlar dememdeki mesele nedir? Çünkü bir tarafta Amerikan çıkarları kendi hedef ve amacına ulaşmak istiyor. İsrail de farklı bir amaç ve hedef için birlikte hareket ediyorlar. Yani diyorlar ya işte ben buraya ulaşmak için her yolu denerim. Şimdi Amerika bölgedeki hakimiyetini işte koruyucu abilik rolünü devam ettirip Çin'e karşı İran'ın petrol temin eden şeylerini yok etmek isterken İsrail de diyor ki ben de güvenliğimi bahane ederim. Ne yaparım? İşte teolojik düzleme getirdiğim, evet, teolojik düzleme getirdiğim, inanç temeline bağladığım meselelerimi ben de efendim güvence altına almış olurum diyor. Hı. Şimdi burada çıkar birliği var. Bunu ifade etmek istiyorum.
0: Şebnem Hanım, şimdi Amerika biraz önce rakamlardan bahsettiniz demişler. İşte küçük bir drone'la, yani 100 bin dolarlık bile olmayan bir drone'la İran bu zararı veriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde de şu tartışılıyor, şu an Amerikan medyasına bakıyorum. Mesela deniliyor ki hani İran ordusu yok edilmişti, peki hala nasıl oluyor da bize vuruyorlar, 46 milyon dolarlık bir Apache'yi düşürdü, hı hı, adamlar diye. Şimdi ikinci bir saldırı başlatıldı diye acaba bu 46 milyona denk gelebilecek bir şey mi, misilleme mi arıyor, ne yapıyorlar?
2: Yani zaten İran'ın aslında sadece bu savaşa özel değil, belki de devrimden beri, devrimin hemen sonrasındaki İran-Irak savaşından sonra Amerika ile bir daha karşı karşıya gelirsem, ki Hürmüz Boğazı'nda o zaman karşı karşıya gelmişlerdi, ne yapacağına dair yaptığı çalışmaların sonucu. Sonuçta konvansiyonel bir savaşta böyle bir süper gücü yenemem diyor. Hı hı. Çok rasyonel bir düşünce. Kolay değil, tabii, yani hakikaten hiçbir ülke için süper güç olan, askeri teknolojisi böyle olan bir ülkeyi yenmek. O zaman ne yaparım? Havada ne yaparım? Denizde ne yaparım? Karada ne yaparım? İşte mesela Hürmüz'ü bu kadar kilitleyen şey de aslında bu işte botlarından tutun, işte swarm stratejisi aslında, yani o sürü stratejisiyle bugün günün sonunda belki de en ucuz ama en tehlikeli stratejiyi yürüttü Hürmüz'de. Mayınlarım, bak mayınlarım, bitti. Yani bir mayın döşemenin maliyeti nedir?
1: Cesaret gel diyor.
2: Ya da
1: diyor,
2: mayınladın ya da mayınlamadın. Bir tehdit ortaya koymanın maliyeti nedir? Belki hiçbir şey.
1: Çene.
2: Günün sonunda Amerika'nın işte o destroyerleri, sizin az evvel söylediğiniz, yok sigortada sağlarım, işte tankerlere eskortluk yaparım falan, bunların hiçbirine kimse yanaşmadı. Doğru mu? Bugün orada İran'ın borusu ötüyor. Öte yanda dediğiniz doğru, işte bir Apache helikopteri ne kadar dediniz? 46 milyon dolar. Yani o İHA'nın işte şeyin ne kadardır maliyeti? 100 bin dolar yoktur muhtemelen.
0: Yoktur
2: gerçekten
0: muhtemelen.
2: Gerçekten yoktur. Yoktur. Bunu aynı şeyi ama şeyde de görüyoruz. Yani sadece İran'ın bugünkü savaşta değil, tüm bölgede işte Yemen'de Husilere verdiği destekte görüyorsunuz, Hizbullah'ta görüyorsunuz. Hamas'a verdiği destekte de görüyorsunuz aslında. Yani şimdi doğruya doğru İran'la pek çok konuda anlaşamayız ama Hamas'a silahlı, en yoğun silahlı

0: desteği veren İran'dır. Onlar da bunu söylerler. Suriye'de yine desteklediği güçlerde görüldü. Irak'taki milislerin elinde gördük. Aslında çok daha ucuz bütçeli ama karşı tarafı yıldırıcı bir hasar verici stratejisi var. Bu da kimileri gerilla taktiği diyebilir. Aslında bir anlamda gerilla taktiğine benziyor ama yani karşınızda Amerika gibi bir süper güç varsa onu farklı yenmeniz de mümkün değil. Bu neyi sağlıyor? Sizin kazanmanızı sağlamıyor ama karşı tarafı ciddi anlamda yıpratmanızı sağlıyor. Maliyet mi üretiyor mudur? Doğrudur ama Amerika Birleşik Devletleri burada kaybedeceği o rakamları hesap ederek girmiştir illaki. Fakat günün sonunda şu raporlar yazılmadı mı? Amerika işte bilmem ne kadar İşte füze savunma sisteminin şu kadarını harcadı, füzelerinin bu kadarını harcadı. İşte bu savaşta şu kadar kaybetti. Yani sadece bizim medyamızda değil, başka medyalarda değil. Doğrudan kendileri raporlar açıkladılar. Pentagon tarihinin en ciddi bütçelerinden bir tanesini istedi önümüzdeki yıl için. 10 kat mı 15 kat mı fazla rakamlardan bahsediliyor. Tabii bir tarafıyla yani Çin için bir hazırlık var elbette. Bu bir hani İran'da bak bu kadar oldu, bu kadara ihtiyacım var diyorsunuz ama ciddi anlamda zarar verildiği de aşikar. Bu ne kadar sürdürülebilir? Bence işte taraflar biraz kontrollü bir ateşkes dememin sebebi bu. Yani ne bitsin ne devam etsin durumu var.
1: Herkesin çıkarına göre denge yapmışlar.
0: İran sürekli olarak üretmeye devam ediyor ama bence bir üst limit koydu Amerika. Yani onun üstüne çıkarsa tıpkı nükleerde olduğu gibi biraz vururum. İşte karşılığında da onların bu kadar yapmasına izin veririm falan. Ya ben bu tablonun ne kadar devam edeceğini merak ediyorum. Bakın insani tarafı gerçekten üzücü. İnsani boyutu çünkü ha hoş tabii İran eğer kalkıp da işte bazı ülkelerden bana 3 milyar ver şu kadar ver falanla ekonomisini geliştirirse iyi peki diyeceğiz ama onun ne kadar rejimin cebine girecek ne kadarı İran halkına gelecek. İran halkını düşünürsek.
2: İran halkına biraz zor gider. Zor
0: evet.
2: Gider.
0: İran halkını ya da bölgedeki işte gerçekten yardıma ihtiyacı olan insanları düşün. Yani ya bakın yani şu savaşta yani savaş tamtamları çalıyor, zafer çığlıkları atılıyor ama ya savaşın başından beri ya da belki de Ocak ayının başından beri kaç kişi öldü İran'da? İsimleri yok artık.
3: Tabii. İşte bir yanda evet tamam İran diyoruz. İran'a savaşın sebebi İran'ın o yayılmacı politikası, nükleer vesaire ama son iki dakikam kaldı. Hexet'in açıklaması vardı. Şimdi diyor ki hatırlayalım ve ister Sünni ister Şii olsun. Yani bizim savaşımız İslam'la diyor. Şimdi böyle de bir zihniyet var. Hadi Trump'ı bir yere konduruyoruz. Hadi J.D. Vance'i bir yere konduruyoruz. Şimdi bir de karşımızda böyle bir profil ve böyle bir Amerikancı sistem var.
0: Ama bence bu çok özür hemen hızlıca ben bir toplayayım diğer arkadaşlarımdan tabii. bu savaşın günün sonunda eğer bir hesabı Amerika'da birini kesilecekse bence Pete Hexet'e kesilecek. Trump bunun mesajını verdi. Sen değil miydin ya hadi İran'a saldıralım falan diyen
3: evet,
0: diye.
3: Evet.
0: Bence arkada zaten o çok zılgıt yiyor. Yani bizi buralara soktun diye. Ama o söylediğinin öncesinde bu adam savunma bakanı, daha doğrusu savaş bakanı. Savaş bakanı olduğunda en çok konuşulan konu şu dövmesiydi. Dövmesi
3: kafir
0: Arapça
3: dövmesi.
0: Arapça kafir. Yani bundan gurur duyan, onu vücuduna kazıtan bir radikal bir zihinle karşı karşıyayız. Ya benzerini birisi bizde yapsa yani işte İbranice ne diyordu şey Yahudiler işte goyim yazsa mesela hani falan. Neler olur? Nasıl antisemitizm bilmem ne falan filan yani gerçekten çok şey
3: zihniyet
0: bambaşka
1: bir zihniyet. Teolojik bir iklim yaratıp aslında tehlikenin boyutunu derinleştiriyorlar diye düşünüyorum.
3: Şimdi,
1: ben
3: şimdi
1: yani.
3: Haliyle Mehmet son sözü de sana bırakacağım. Yani demokrasi, özgürlükler beşiği Amerika'nın aynı yani gittiğimiz yere de biz bunları götürüyoruz vaadiyle gittiği yerler ve bugün yaşananlar.
2: Yani gittiği her yer...
3: Esas hedef İslam diyor.
2: Evet, bunu unutmamamız lazım. Yani Orta Doğu'da bulunan tüm ülkelerin bence buradan ders çıkarması gerekiyor. Özellikle ülkemiz açısından da bunu söylememiz lazım. Çünkü

0: bazen yeri geldiğinde şimdi konu yine iç muhalefet meselesine gelecek ama bizim orada ne işimiz var, burada ne işimiz var diyorlar. Yani bugün görüyorsunuz Acun Şebnem Hanım rotayı çizdi. İşte Suudi Arabistan, Ürdün bilmem nere uyandı ama bizim içeridekiler hala uyanmadı. O yüzden iç cephenin güçlü olması, birlik ve beraberliğin sağlanması da buralara kadar uzanan bir hesap aslında. O yüzden dediğim gibi Orta Doğu'da bu gece işte görüyorsunuz özellikle ikinci saldırı turunun da başladığını söylüyoruz. Bununla ilgili de benim söyleyeceğim şudur. Eğer bu gerçekten iddia edildiği gibi doğruysa bence sabaha karşı belki de Şebnem Hanım'ın dediği gibi yani belki karşılıklı olarak bugün bunlar da biraz daha saldırı yapacak. Yarın biri çıkacak. Trump ne dediği belli değil zaten. Yarın biraz daha bir ara verilecek. 3 gün sonra bir daha saldırı göreceğiz ama ne kadar gidecek bizler de takip edeceğiz.
1: Peki. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim Tayna.
1: Ve kıymetli gazeteciler Merve Şebnem Oruç, Mustafa Ertekin sizlere de çok teşekkür
2: Biz
1: ediyorum.
2: Biz de teşekkür ediyoruz.
1: Konuşmaya devam edeceğiz. Bölgede hareketlilik devam ediyor. Amerika ikinci saldırı dalgasını başlattı. Bizler A Haber ekranlarında konuşacağız ama Amerika'nın bu saldırılarının amacı ne dedik ya. Hexet'in açıklamaları bu şekildeydi. Demokrasi, özgürlükler ve ortada olan kan ağlayan bir coğrafya. Şimdi bu konuya dair kısa bir analiz haberimizi ekranlarımıza getireceğiz. Ardından yine A Haber Gece'de gelişmeleri konuşacağız.

0: Orta Doğu'da savaş devam ediyor. Ama bu kez cephede değil sadece. Kelimelerde de bir savaş var. Bakın, bu ABD Savaş Bakanı Hexit ve çok net bir cümle kuruyor.
1: Whether they are Sunni or Shia, because this is a Shia regime, Sunni or Shia, Islamist enemy.
0: Bu cümle, bir açıklama değil bu cümle, bir kırılma. Neden mi? Şöyle, bugüne kadar ABD ve Batı savaşlarını başka kelimelerle anlattı çünkü. Demokrasi dedi, özgürlük dedi, terörle mücadele dedi. Ama ilk kez bu kadar açık, bu kadar doğrudan bir din hedef gösterildi.
1: Whether they are Sunni or Shia, because this is a Shia regime, Sunni or Shia, Islamist enemy.
2: Amerikan iç siyaseti açısından Trump'a oy veren kitleyi konsolide etme amacı taşıyor. Neticede geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Trump'ın ruhani, evanjelik bir takım kişilerle ayin düzenlemesi, ayin seans düzenlemesi. Bunun işareti neticede ABD Başkanı Trump'ın seçmen kitlesine baktığınız zaman %70-80 oranında evanjelik tarikatına mensup kişiler olduğunu görüyoruz. Neticede bu iç siyasete yönelik büyük Amerika'nın kuruluşunun temellerinin atıldığı, Amerika'nın yeniden küllerinden doğduğu ve yine evanjelik görüşe bağlı olarak Amerika'nın tüm dünyaya Amerikan barışını, Pax Americana'yı getirdiği bir dönemin müjdecisi olarak bunu söylüyor.
0: Şimdi tarihi geriye saralım ve baktığımızda başka bir hikaye görüyoruz orada. Siyonizm. Başlangıçta dini bir ideoloji değildi aslında. Öyle ki Theodor Herz, Yahudilere bir vatan fikriyle çıktı ortaya. Ama bu haliyle kalmadı bu fikir. Önce bir hayat hakkı söylemine, oradan da sürekli genişleyen bir coğrafi projeye dönüştü.
3: Every Jew that arrives in Palestine is one more brick in the structure of the proposed Zionist state.
4: And intend to complete the withdrawal of British forces from Palestine by the 1st of August 1948.
0: Filistin'de bir devlet kurdu İngiltere. Sonra ABD girdi devreye. Ve bu proje sürekli genişleyen bir güce evrildi.
5: Bu İsrail neresidir? Acaba bu İsrail'in toprakları nereleri kapsıyor? 1947'de İsrail neresiydi?

0: sunmadığını unutmayalım.
1: Etrafındaki herhangi bir grup ülkenin füze ya da roket menzilinden İsrail kendi coğrafyasını korumaya çalışıyor. Uzaklaştırmaya çalışıyor. Burayı insansızlaştırmaya çalışıyor. Ve maalesef Amerika'nın da desteklediği bu projeyle beraber en az 6-7 ülkeyi tehdit eden bir İsrail var. Ve sınırları belli olmayan bir İsrail var. İşin daha kötü yanı, eğer bu konuda bu ülkeler kendi topraklarını, işgal edilmiş topraklarını geri almak isterlerse Amerika tarafından dayatılan bir madde var. İsrail'le İbrahim Anlaşması imzalayarak normalleşeceksin.
2: Bu tarihi günün geleceğine hep inandım. Bunun için hep çalıştım. Öncelikle Başkan Trump'a barışı genişletmek, İsrail'e ve Orta Doğu halklarına barış getirmek için gösterdiği olağanüstü çabalar için teşekkür etmek istiyorum.
0: O bakımdan İsrail'in bu söylemleri ve eylemleri kendi içinde tutarlı ama hem Orta Doğu coğrafyasına hem de küresel istikrar iklimine son derece ağır darbeler vurmaya devam ediyor ve korkarım ki biri dur diyene kadar da devam edecek.
3: Peki neye benziyor bu yayılma? İşte tarih bize bir başka örnek veriyor o noktada. Kuzey Amerika. Anglo-Sakson yerleşimciler de önce doğu sahillerine yerleşti. Sonra batıya doğru genişledi. Ve her genişlemede bir kavram ürettiler. Vahşi.
4: First of all, I would like to say that if it wasn't for the white people, there would be no Negroes to worry about at all. It's the African Negro was a savage. They were cannibals within living memory.
3: Peki kimdi vahşi? Yanıt, direnen yerliler tabii. Bugün de aynı mantığı görüyoruz maalesef. Direnenler terörist olarak tanımlanıyor. İşgalse güvenlik olarak anlatılıyor.
5: Well, our raids today focus on the Taliban and the foreign terrorists in Afghanistan. Our aim remains much broader. Our objective is to defeat those who use terrorism and those who house or support them.
6: Now this crusade, this war on terrorism is going to take a while, and the American people must be patient.
0: Barış getireceğiz ve demokrasi getireceğiz söylemi var. Demokratik olmayan her rejimin kendince cahil olduğu, her rejimin kendince istikrarsızlığa mahkum olduğunu, hiçbir rejimin de bu bölgeyi hak etmediğine inanan ya da bunu bütün dünyaya empoze eden bir İsrail-Amerikan aklı var. Dolayısıyla bir tez ortaya koyuyorlar. Demokrasiyle yönetilmeyen devletlere demokrasi getireceğiz. Var olan iç savaşları barış adı altında ortaya koydukları tuzakla sonlandıracağız. Hiçbir farkı yok. Nasıl Anglo-Saksonlar yerlileri katlettiyse, şimdi İsrail-Amerikan ortaklığı bu coğrafyanın mazlum milletlerini katletmeyi kendinde hak görüyorlar.
1: Bakın, bir şey çıktığı zaman ilk Avrupa Birliği ya da Batı bunun kanunlarını koyar ve tüm ülkelerin uymasını ister. Örneğin yapay zeka diye konuştuğumuz bir mesele var. Yapay zekayı bir şekilde hepimiz aşinayız. Ama kurallarını koyan kim? Gene Batı yapay zekanın etik, hukuki sınırlarını çizip bütün ülkelerin buna uymasını bekliyor, belirliyor. Hep bu böyle oldu. O zaman buna uymadığınız zaman vahşi olabiliyorsunuz, terörist olabiliyorsunuz, geri kalmış oluyorsunuz, medeniyetsiz oluyorsunuz. Batı'nın koyduğu değerlerle çatıştığınız zaman ya da bu normlara uymadığınız zaman hep marjinal bırakılıyorsunuz.
0: Çünkü irfan aldıkları, tez olarak ürettikleri anlayış medeniyetler çatışması. Batı medenidir, onun dışında hiçbir yer medeni değildir. Biz haklı barış doktriniyle onlara medeniyet getireceğiz. Buna inanmaya devam ediyorsak bu sahneleri görmeye maalesef alışmamız lazım.
3: Bugün gelinen noktaya bir kez daha odaklanalım.
2: Hükümetler ve eyaletler arasındaki işbirliğini derinleştirmek için bir dizi karar alarak bu ilişkileri daha da sıkılaştırabileceğiz.
3: Netanyahu, bölgesel ve küresel hakimiyetten bahsediyor.
7: Whether they are Sunni or Shia, because this is a Shia regime, Sunni or Shia, Islamist enemy.
3: ABD, İslam'a karşı savaş diyor o da. Bu iki cümle yan yana geldiğinde ise ortaya çıkan tablo net.

0: değişiyor. Sadece bir güvenlik politikası değil bu. Bu bir zihniyet. O halde soru şu, bu dil kime sesleniyor? ABD ve Avrupa kamuoyuna mı, yoksa Orta Doğu'daki halklara mı?
1: Haçlı Seferi zihniyeti hem Trump'ın ortaya koymuş olduğu kabinede hem de yıllardır var olan Batı düzeninin belki de asli unsurlarından bir tanesi. Bin yıllık bir gelenek bir günde çökmüyor, bir günde bitmiyor. Eğer Batı medeniyeti dedikleri anlayış bir araya gelir ve Doğu'ya karşı bir savaş açarlarsa buna bir önder lazım. Kim olacak? Amerika Birleşik Devletleri. İşte bu söylemle beraber tek kutuplu dünya düzeni, hegemonik istikrarı ayakta tutmaya gayret eden bir Amerikan anlayışı var. İşte o yüzden Soğuk Savaş sonrasında medeniyetler çatışması, sonrasında 11 Eylül, sonrasında Irak saldırısı, Afganistan işgali, bunların her birinin üst üste geldiği değerlendirmesini yaparsak ABD komuta etmek istiyor, Haçlı zihniyetinin komutanlığını kimseye de bırakmak istemiyor.
2: Netanyahu özellikle İran ya da bundan sonraki belki bir hedefi Pakistan olabilir, diğer nükleer güç olarak tehdit ettiği, burada kendisine yandaş toplamaya çalışıyor. Yani özellikle bir medeniyetler savaşı vurgusu yaparak ya da Hristiyanlık İslam karşıtı bir din savaşına döndürmeye çalışıyor. Bunlar tehlikeli söylemler. Bu söylem üzerinden giderek hem Batı'da, Batı içerisindeki aşırı fraksiyonlara ya da dini olarak daha muhafazakar gruplara, siyasetçilere, karar vericilere seslenerek daha çok taban bulmaya ve İsrail'in bir sonraki katliamları için bir taban yaratmaya çalışıyor. Ses çıkartılmamasını sağlamaya çalışıyor. Kurnaz bir siyasetçi. Ama bu söylemlerin en azından dünya barışı için ya da bölge barışı için ben sağlıklı olduğunu düşünmüyorum.
0: Bir gerçek var hiç unutulmaması gereken. O da şu. Sadece silahlarla yürütülmez, kelimelerle de icra edilir savaşlar. İşte bugün ABD ve İsrail'in kullandığı dilde tam olarak şunu gösteriyor. Eski kalıplar tükeniyor. Demokrasi yetmiyor. Özgürlük inandırmadı. O nedenle de savaşın dili çıplaklaşıyor şimdi. Ya da daha açık bir dille söyleyelim. Savaşın gerçek yüzü açığa çıkıyor artık.
3: Temple Mount is in our hands. Words that lifted the spirit of the entire nation. We are in Jerusalem and we are here to stay.
4: This is a religious war. Who wins it at the end of the day? So what we're facing right now is a moment of decision that will set the course of the future of the Mideast for 1,000 years.
5: And today, Jennifer and I and others had a chance to go see the Western Wall of the Temple Mount, the Western Wall tunnels, so much of the old city. And as you stand there, you can't help but behold the miracle before you. And it got me thinking about another miracle that I hope all of you don't see too far away. Because 1917 was a miracle, 1948 was a miracle, 1967 was a miracle, 2017, the declaration of Jerusalem as the capital, was a miracle, and there's no reason why the miracle of the reestablishment of the temple on the Temple Mount is not possible. I don't know how it would happen, you don't know how it would happen, but I know that it could happen. That's all I know. And a step in that process, a step in every process, is the recognition that facts and activities on the ground truly matter.

Günaydın. Ben Esra Akyürek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınına hoş geldiniz. Gündem gece oldukça sıcak. Amerika Birleşik Devletleri düşen helikopterinin ardından İran'a bu gece bir misilleme başlattı. Önemli noktaları vurdu, açıklandı. Trump

0: yaptığı açıklamalar da oldukça önemli bu konuda. İlerleyen saatler içerisinde hem Amerika Birleşik Devletleri'ne hem İran'daki noktalara canlı bağlantılar gerçekleştiriyor olacağız. Ama oldukça sıcak bir gece yaşanıyor. İran tarafında ise yapılan bu misillemelere karşı bir taarruz geleceği açıklandı. Karşı bir misilleme yapılacağı açıklandı. Konuyla ilgili elimize ulaşan görüntüler ekranlarınıza geliyor şu anda. Yapılan o misilleme ve saldırılardan bu geceki sıcak görüntüler elimize ulaşıyor. İran medyasına baktığımızda ise Taslim Haber Ajansı ve diğer devlet destekli kaynaklar üzerinden yansıyan temel duruş, Amerika Birleşik Devletleri helikopterinin düşürülmesiyle ilgili öncelikle iddiaları reddetmek ve ABD'nin bölgedeki askeri varlığını kışkırtıcı olarak nitelendirmek üzerine kurulduğu karşımıza çıkıyor. Önce bir İran kaynaklı askeri yetkililer son 24 saat içerisinde Hürmüz Boğazı üzerinde herhangi bir saldırı amaçlı hava operasyonu gerçekleştirmediklerini ısrarla belirtmişlerdi. Bir de kaza ihtimali ortaya atılmıştı. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı bölgedeki askeri yabancı askeri güçlerin insan hatası, basit kazalar veya çarpmaz ateş riskiyle karşı karşıya olduğu belirterek durumun bir kaza olabileceğini işaret etmişti. Bunun ardındansa bu gece gelen o misillemeyle birlikte Orta Doğu'da tekrar sıcak bir atmosfer hakim oldu. İsrail ve İran arasında da süregelen gerilim, bir yanda Lübnan Hizbullah çatışmalarının devam ettiği bir ortamda yaşanan bu olaysa stratejik bir risk oluşturduğu yorumları geliyor. Elbette ki Hürmüz Boğazı da bu anlamda oldukça önemli. Bölgedeki ticari gemilerin güvenliği ve operasyonel varlık ABD'nin Orta Doğu stratejisinin merkezinde yer almaya devam ediyor. CENTCOM'dansa orantılı yanıt cevapları geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı yapılan hava saldırılarını gerekçesiz İran saldırganlığına karşı orantılı bir yanıt olarak tanımladı. ABD basını bu saldırının Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi daha da tırmandırdığını ve Nisan ayından bu yana süre gelen kırılgan ateşkesin ciddi şekilde tehlikeye girdiğini belirtiyor. Elbette önümüzdeki süreç oldukça önemli. İlerleyen dakikalarda, ilerleyen süreçte neler yaşanacak? Bu da oldukça merak edilen konuların başında geliyor. Trump'ın talimatıyla 9 Haziran'ı 10 Haziran'a bağlayan gece ABD saatiyle saatler 17'de İran'a yönelik meşru müdafaa amaçlı saldırılar başlattığı Amerika Birleşik Devletleri tarafından duyuruldu. Hedeflerse yine İran devlet televizyonlarının aktardıklarına göre Hürmüzgen eyaletine bağlı Sirik kentindeki bazı su depolarının hedef alındığı ifade ediliyor. Saldırılar sonrası da bölgede bazı noktalarda su kesintileri yaşandığı ifade ediliyor. Konuklarımız olacak. Bu saatimizde bizlere eşlik edecek isimler. Sabah gazetesi Dış Haberler Müdürü Sayın Bercan Tutar bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. A Haber Özel Haberler Şefi Sayın Mehmet Karataş bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Esra.
0: Sayın Bercan Tutar, oldukça hareketli saatler yaşıyoruz. Size döneceğim ama bir de uzaktan bağlantıyla konuklarım olacak. Profesör Doktor Zakir Avşar akademisyen bizlerle birlikte. Hocam sizler de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Hepinize selamlar efendim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İrfan Sapmaz da bizlerle birlikte. Önce bir İrfan Sapmaz'a dönelim hazır buradayken. Amerika Birleşik Devletleri'nden senin konudan gelen açıklamaları senden duymak isteriz. Neler yaşanıyor şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde?
4: Merhabalar Esra. Değerli konuklarımıza da merhabalar. ABD ile İran arasındaki gerilim yeni bir aşamaya girdi. İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinde devriye görevi yapan bir Amerikan Apache helikopterini düşürmesinin ardından Washington yönetimi önce sınırlı misilleme operasyonu başlattı. Ardından ikinci saldırı dalgası ile İran'ın askeri altyapısını hedef aldı. CENTCOM tarafından yapılan açıklamaya göre